0: olduk. Her şart altında bunu yaptık. Cumhurbaşkanımızın bütün siyasi kariyeri, hayatı bakıldığında bu davayla çok yakından ilgili. Dolayısıyla bizim politikamız burada çok net Esra Hanım. Biz iki devletli bir çözümden yanayız. Kendi ayakları üstünde durabilen, yaşama imkanı olan bir Filistin devleti kuruluncaya kadar bu mücadelemizi de sürdüreceğiz. Her türlü diplomatik ortamda Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, Dışişleri Bakanımız, diğer kurumlarımız, bütün imkanlarımızla bunu yapıyoruz. İşte insani yardımlardan tutun, diplomatik girişimlere birçok boyutuyla bu süreçlerin içinde Türkiye ve olmaya da devam edecek. Bunun kimlerde rahatsızlık oluşturduğunu da görüyoruz. Kimlerde memnuniyet oluşturduğunu da görüyoruz. Bazen iç siyaset malzemesi yapılabiliyor bu işler. Ben o durumlarda şunu söylüyorum. Lütfen bu konuyu Filistinlilere sorun. Yani Türkiye'nin duruşunu, anlamını, neler yaptığını en iyi Filistinliler biliyor diye ifade ediyorum. Çok şükür bu anlamda çok düzgün bir kariyerimiz var. Ve soykırım konusunda da en net tavır koyan, ismini koyan bu konunun her ortamda dile getiren Cumhurbaşkanımız ve Türkiye Cumhuriyeti. Bu konuyu da ısrarla dile getirmeye devam edeceğiz. Çünkü zalimlerin en çok korktuğu şey hakikattir. Hakikatin aydınlığıdır. Bunu örtmek için de her türlü çaba içine girdiklerini görüyorsunuz. Biz ısrarla hakikatin yanında, insani değerlerin yanında olmaya devam edeceğiz. Ancak burada şunun da altını çizmemiz lazım. Bu sadece Türkiye Cumhuriyeti'nin veya Müslümanların meselesi değil. Bir insani meseleyle karşı karşıyayız. Bir insanlık ittifakından bahsediyoruz. Ben bunun da geliştiğini görüyorum doğrusu. Belki yönetimlerde kısmen görüyoruz. İşte Filistin devletini tanıyanlar oldu, farklı çıkış yapanlar oldu, hepsini gördük. Ama bir taraftan da bir dip dalganın geldiğine inanıyorum ben.
1: Yani insani anlamda
0: bu yaşananlar, bütün o iletişim kanallarıyla, manipülasyonlarla üstü örtülmeye çalışılsa da bu yaşananları bütün insanlık gördü. Dolayısıyla insanlık şunun da farkına vardı bence. Bilimsel, teknolojik ilerlemeler her şey demek değil. Bunu adaletle, merhametle, hukukla birleştirmediğiniz zaman hiçbir anlam ifade etmiyor. Sadece daha büyük katliamlar, daha büyük yıkımlar oluşturmanıza zemin hazırlıyor. Dolayısıyla biz elbette bilimde, teknolojide ilerleyeceğiz ama bunu merhametle, adaletle, ahlakla birleştirerek yapmak durumundayız. O yüzden Türkiye Cumhuriyeti olarak şunu söylüyoruz. Hem güçlü olacağız hem haklı olacağız. Sadece güçlü olmak hiçbir anlam ifade etmiyor. Ama haklı olup güçsüz olduğunuzda da işte birçok zulme engel olamıyorsunuz. Dolayısıyla ideal olan hem güçlü olmak hem de haklı olmak. Türkiye Cumhuriyeti'nin de bu pozisyonu her ortamda ifade ettiğini ve tavrıyla, politikalarıyla ortaya koyduğunu söyleyebilirim.
1: Aslında şu mu Sayın Bakanım? Yani Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye'den bu anlamdaki Gazze insanlık ve merhamet çağrısının dışında gerçekten şu anda öncülük ediyor konusunun dışında liderler seviyesinde de aslında konuşulmasını sağlayan sebep oldu da diyebiliriz.
0: Kesinlikle. Yani Cumhurbaşkanımız bu konuda dediğim gibi hemen her fırsatta, her platformda bu konuyu dile getiren, ikili görüşmelerinde, çok taraflı ortamlarda bu konunun her zaman altını çizen ve tavrımızı net bir şekilde, gür bir sesle ortaya koyan bir lider.
1: Evet, şimdi asıl zor sorular ama işte zor sorulara geçmeden Sayın Bakanım. Bir reklam aramız var. Biraz tabii, dinlendireceğiz sizi. Tabii. Reklam aramızdan sonra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'la muhteşem sohbetimize devam edeceğiz. Hadi bakalım.
2: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
3: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.
1: Müzik Arap'ta Sorular programımız devam ediyor. Kim var programımızda? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz'la muhteşem sohbetimize devam ediyoruz. Çok özür dilerim. Şimdi asıl zor soru demişken aslında herkesin merak ettiği Sayın Bakanım soru. Ekonominin olgusu algıya ne zaman yansır? Yani dünya zirvesine oturan, çağını şumul işler yapan bir Türkiye'nin başarısını ekonomide ne zaman görürüz sorusu. Çünkü aynı başarıyı, idealizmi ekonomiye yansıtıldığı zamanı herkes çok merak ediyor. Sizden duymak istiyorum.
0: Şöyle, şimdi ekonomiyi tartışırken yine dünyanın halinden başlamamız lazım.
1: Evet.
0: Nasıl ki güvenliği tartışırken öyle yapıyorsak, ekonomi de öyle aslında. Son 5-6 yıldır, yani bu pandemiyle başlayan yeni bir süreç var dünyada. Pandemi bütün ekonomileri derinden etkiledi. Bir rakam söyleyecek olursam, mesela bizim sanayimiz pandemi öncesine göre 100 ise pandemi öncesi, şu anda 130 kapasite olarak. Ama Avrupa'da bazı ülkeler henüz %100'e bile gelemediler. Yani o kadar ciddi bir tahribat oluşturdu ki bunu henüz telafi edememiş ülkeler var. Böyle bir dönemdeyiz. Dünyadaki büyüme oranı, dünyadaki ticaretin gelişme oranı tarihsel ortalamaların oldukça altında. O eski liberal küresel ekonomik ortam artık yok. Ülkeler korumacı hale gelmiş durumda. İşte tarife savaşları vesaire. Bunları hep biliyoruz. Dolayısıyla birincisi bu. Dünyanın farklı bir ekonomik konjonktüründeyiz. Başarıyı ekonomide ölçerken iki şeyle ölçmek lazım bence. Dünyayla mukayese etmek lazım ülkeleri. Bir de geçmişleriyle mukayese etmek lazım. Her ikisiyle de mukayese ettiğimizde Türkiye ekonomisinin bugün geldiği durum hakikaten önemli bir seviye. Bazen işte eski Türkiye'de şöyleydi, böyleydi diye algı oluşturmaya çalışanlar var. Ama rakamlar bunu söylemiyor. 2002 yılında sadece 238 milyar dolarlık bir ekonomimiz vardı bizim. Yani bir yılda bütün toplumun ürettiği mal ve hizmetlerin değeri 238 milyar dolardı. Geçen sene bu 1.6 trilyon dolar seviyesini buldu. Bu sene bunun da üzerine çıkacağız inşallah. Türkiye ihracatıyla, turizmiyle, bütün farklı sektörleriyle farklı bir ölçüye geldi. Ama son yıllarda bazı sorunlar da yaşadık. Sorunları da görmemiz lazım. Bir deprem gerçeği yaşadı Türkiye. Diğer ülkelere ilave olarak tarihimizin en büyük afetini yaşadık Esra Hanım. Bunu unutuyoruz. Depremlerde o ilk sıcak zamanlar genelde medyanın, kamuoyunun ilgisini çeker. O zaman sabahtan akşama kadar konuşulur. Ama ekonomik olarak bakarsanız en ağır yük o sıcak saatler geçtikten sonra başlıyor.
1: Evet.
0: İşte sadece konut yapmak değil, yolları yeniden inşa ediyorsunuz, şehir altyapılarını, organize sanayi bölgelerini, hastaneleri, okulları, parkları, bir 11 tane il neredeyse yeniden inşa edildi.
1: Doğru.
0: 450 bin konut sadece bu konut tarafı. Dediğim gibi yollar, okullar, hastaneler 100 milyar dolara yakın ekstra bir yükle Türkiye karşı karşıya kaldı. Çok şükür bunun altından da alnımızın akıyla çıktık. Yani böyle bir istikrarlı yönetim olmasa, liderlik olmasa öyle her ülkenin harcı değil gerçekten. Bu büyük, en gelişmiş dediğimiz ekonomileri bile sarsacak bir yükü Türkiye Cumhuriyeti kaldırdı. Ve artık aşağı yukarı toparlandık diyebiliriz. Bu iki faktöre ilave olarak bir de biz bölgemizde savaşlar yaşadık Esra Hanım. İsrail'in işte Gazze'deki soykırımından az önce bahsettik. İran-Amerika savaşları geçen yıl, İran-Amerika-İsrail hem geçen yıl hem bu yıl bütün bölgemizi etkiledi. İşte Hürmüz'ün kapatılması, enerji fiyatlarından tutun ticarete. Savaşlar sadece insani maliyetler üretmedi. Çevresel ve ekonomik maliyetler de üretti. Bölgemiz için ve tüm küresel ortam için. Dolayısıyla bu ortam içinde ekonomiyi değerlendirmemiz lazım. Türkiye reel ekonomide fena bir durumda değil. Bu sene mal ve hizmet ihracatımız ilk defa 400 milyar doları aşacak inşallah. Sadece mal ihracatımız işte şu anda 270 milyar, geçen yıl itibariyle 273 milyar doların üzerinde. Bu sene daha fazla olacak. Bütün bu küresel şartlara rağmen ama bir de hizmet ihracatımız var. Turizm gelirimiz geçen sene

0: sadece 65 milyar dolar oldu. Mal ve hizmetleri topladığımızda 400 milyar doların üzerinde bir ihracattan bahsediyoruz. Bakın 238 milyar dolarlık bir ekonomiden sadece ihracatı 400 milyar doların üzerinde olan bir ekonomiye gelmiş durumdayız. Bizim sorunumuz ne? Enflasyon. Yani finansal taraftaki sorunlar, bazı finansal dengesizlikler. Bu konuda da bir programımız var, orta vadeli programımız var. Bunun farklı sütunları var. İşte para politikası kısmı var, maliye politikası kısmı var, yapısal dönüşümler kısmı var, arz yönlü tedbirler kısımları var. Ve bunu da bütüncül bir çerçevede sürdürüyoruz. Bazen dışsal faktörler programımızı bir miktar geciktiriyor. Bunun farkındayız. İşte İran-ABD savaşı bunun çok somut bir örneği. Bir anda biz programı yaparken işte 60-65 dolardan bahsediliyordu petrolün varil fiyatı olarak. Bir anda bu 100 dolarların üstüne fırladı. Şimdi bu sizin kontrol edebileceğiniz bir şey değil. Ama ben hep şunun altını çizerim Esra Hanım. Asıl olan programınızdır. Sizin bir programınız varsa, onu kararlı bir şekilde uyguluyorsanız, er veya geç hedefinize ulaşırsınız. Dışsal faktörler bir miktar geciktirebilir, bir miktar olumsuz etkileyebilir. Bazen de olumlu sürprizler olur. Biz pek görmedik maalesef ama son yıllarda. Bazen de olumlu sürprizler olur.
1: Evet.
0: Ama bunlar dediğim gibi geçicidir, belli bir etkide bulunurlar. Siz programınızı ısrarla uyguladığınız zaman mutlaka sonuç alırsınız. Nitekim bizim bu programımızda baktığınızda işte 2023 yılında 75'lere kadar çıkmıştı enflasyon. Bu geldiğimiz noktada %32'lere kadar düşmüş durumda. Bu savaşın etkisine rağmen, savaş olmasa bugün 30'un altından bahsediyor olacaktık. Maalesef savaş bir miktar büyümeyi ve enflasyonu olumsuz etkiledi. Buna rağmen biz ısrarla tabii bu mücadelemizi sürdürüyoruz. Bu etkileri sınırlamak için Eşel mobil sistemi getirdik. Şeyle ilgili, benzinle, mazotla ilgili ve yükün önemli bir kısmını bütçeden biz karşıladık. Yani daha az zarar versin diye. Ama bunun da tabii bir maliyeti var. Bu geçici etkileri sınırlamaya çalıştık. Şimdi inşallah tabii temenni ederiz ki bu ateşkes kalıcı barışa dönüşsün. Maalesef zaman zaman çok kırılgan olduğunu da görüyoruz bu ateşkesin. Ama Türkiye Cumhuriyeti olarak tüm gücümüzle, tüm diplomatik imkanlarımızla barış için bir uğraş içindeyiz, gayret içindeyiz. Öncelikle savaş çıkmasın diye uğraştık. Şimdi de barış olsun diye, müzakere edilerek sorunlar çözülsün diye uğraşıyoruz.
1: Evet.
0: Ekonomik politikamızı da bu çerçevede kararlı bir şekilde uyguluyoruz, uygulamaya devam edeceğiz. Burada hassas bazı sektörlerimiz var. Onun da farkındayız. Hı hı. Daha çok emek yoğun sektörler. Hani bu tekstil, mobilya, işte deri gibi. Daha emek yoğun sektörler biraz daha bu ortamın ne diyelim stresini yaşayan sektörler. Buralara özel olarak da bir takım seçici destekler geliştiriyoruz. Yani o genel düzelme sürecini gözetirken, ona devam ettirirken asıl olan o. Yani toplam genel ortamı, finansal ortamı iyileştirmek. Bir yandan o gayret içindeyiz. Bir yandan da bu gerçekleşinceye kadar selektif dediğimiz, seçici dediğimiz programlarla hassas sektörleri, kesimleri destekliyoruz. Örneğin ihracatçılar bugün %24 faizle para kullanabiliyorlar. Reeskont kredisi diyoruz. Onlara bu şekilde destek oluyoruz. Esnafımıza %50'sini biz finanse ediyoruz faizinin devlet olarak. Piyasa faizinden kullandırmıyoruz.
1: Evet.
0: Veya çiftçinin faizinin %70'ini yine devlet olarak biz üstleniyoruz. Buna benzer farklı bu hassas sektörlerde çalışan başına 3500 lira destek vermeye başladık. Yeter ki istihdamı koruyun dedik biz. Çalışan başına 3500 destek vereceğiz. Bunlar örnek olarak söylüyorum. Dolayısıyla selektif dediğimiz bazda bu hassas sektörlerimizi de desteklemeye devam ediyoruz. Normalde bu yaz döneminde biz çok daha iyi bir tablo bekliyorduk doğrusu.
1: Temmuz geçen için yıl, değil miydi? Evet. Öyle bir açıklamamız olmuştu.
0: Geçen yıl tarımda çok talihsiz yine bir yıl yaşadık.
1: Evet.
0: Hem don hem kuraklık oldu geçen yıl. İki şey aynı anda gerçekleşti. Dolayısıyla üretimimiz düştü, fiyatlar yükseldi. Bu sene

0: tam tersi bir etki var. Çok şükür çok bereketli bir yıl maşallah geçirdik. Bunun gıda fiyatları üzerinde mutlaka etkisi olacaktır. Gıda ve konut bizim için en kritik iki kalem. Sosyal açıdan da çok önemli kalemler. Daha iyi bir tablo bekliyoruz bu anlamda. Ve buna dönük politikalarımız da var. Arz yönlü politikalar dediğimiz. İsterseniz ona da bir miktar tabii girebilirim. 4-5 konu bizim için önemli bu arz yönlü politikalarda. Birincisi gıda. Gıda üretimini arttırmak durumundayız. Bunun da yolu sulama yatırımlarını, suyun verimli kullanıldığı yatırımları arttırmak ve planlı tarımı geliştirmek. Bu yönde politikalar uyguluyoruz. Normalde bütçemizde tasarruf tedbirlerimiz var. Birçok alanı çok dikkatli kontrol ediyoruz ama sulama yatırımlarına ayrıcalıklı bir destek sunuyoruz. Gıda üretimini arttırmak için. Ayrıca gıda komitemiz birçok unsuruyla bu konuya bakıyor. İkincisi konut. Konutta da toplumun %28'i aşağı yukarı kira ödüyor. Ve kiralar gerçekten metropollerde en temel problem. Bu noktada da tarihimizin en büyük sosyal konut programını başlattık. 500 bin sosyal konut. 15 bin tane de şey olacak biliyorsunuz. Kiralık sosyal konut olacak. Evet. O da yeni bir model gibi evet, İstanbul'da denenecek. Bunun da çok önemli olduğunu düşünüyoruz. 2+1 daha yani bugünkü nüfus demografik yapımızla da daha uyumlu. Enerjiyi iyi kullanan, afetlere dayanıklı, aynı zamanda daha erişilebilir, finansal olarak satın alınabilir konutlar üretiyoruz. Kuralar çekildi. İlk teslimatlar da gelecek yılın başından itibaren başlıyor. Dolayısıyla sosyal konuta büyük önem veriyoruz. Bunu sürdüreceğiz. Arzı arttırarak fiyatların dengelenmesine katkıda bulunacağız. Üçüncü alanımız enerji. Enerjide ithalata bağımlıyız maalesef. Dolayısıyla bunu azaltmak için gayret ediyoruz. Bir yandan petrol, doğalgaz aramaları yapıyoruz. Bir yandan enerjiyi daha verimli kullanmak için çalışmalarımız var. Ve yenilenebilir enerjide büyük bir dönüşüm sağlıyoruz. Güneş, rüzgar vesaire. Nükleere de inşallah yakında nükleer enerjiden de istifade eden bir ülke olacağız. Dördüncü arz yönlü alanımız ulaştırma. Burada da demir yollarını önceliklendirmiş durumdayız. Demir yollarında da limanları üretim alanlarına bağlayan iltisak hatları dediğimiz hatları önceliklendirdik. Dolayısıyla sanayimizin rekabet gücünü arttırmak, maliyetlerini düşürmek için demir yolları yatırımlarına, üretim alanlarını limanlara bağlayan yatırımlara öncelik vermiş durumdayız. Bir beşinci alan var, o bence en kritik alan. O da insan kaynakları. İşte mesleki eğitim, bu geçiş süreçlerini daha rahat çalışan kesimlerin yaşaması. Burada da eğitim sisteminden işkur politikalarına kadar farklı politikalarla destek oluyoruz. Yani çok boyutlu bir programımız var. Bütüncül bir programımız var. Zaman zaman dışsal faktörler istemediğimiz etkiler oluştursa da programımızın sonuçlar verdiğini görüyoruz. Temel mallarda şu anda enflasyon %17.4'e kadar düşmüş durumda. Yani genel ortalama 32 ama temel mallar 17.4'e kadar düşmüş durumda. Ortalamayı yukarı çeken hizmet alanı daha çok. İşte bu kira, restoran, eğitim gibi kalemler. Aslında eğitimde de Esra Hanım toplumun %10'unu ilgilendiriyor ama şey etkisi yüksek, algı etkisi yüksek. İşte özel okullar vesaire. Normalde devlet okulları parasız. Hani üniversiteler dahil olmak üzere. Orada bir problem yok ama özel okula gönderenlerin çok yüksek ücretlerle karşılaştığını görüyoruz. Ona da bir kural getirdik geçen sene YÖK'le birlikte çalışarak daha makul gitmesi için. O maalesef yukarıya çekiyor enflasyonu. Toplumun %10'unu ilgilendiriyor ama manşet enflasyon dediğimiz enflasyonu da yukarı çekiyor. Bir diğer unsur az önce bahsettiğim kira konusu. İşte restoranlar, hizmet sektöründeki konular. Bunlar daha yapışkan. Bütün dünyada da böyledir. Hizmet biraz geriden gelir. Ama burada da bir kırılma var. %40'ın altına düştü buradaki seviyede. Zaman içinde buranın daha iyileştiğini göreceğiz. Fakat en önemli unsur şu, beklentiler.
1: Evet, bu çok önemli.
0: Beklentiler. Ya ekonomi dediğimiz sadece mekanik rakamlar falan değil. Sosyal medya burada maalesef bize hiç yardımcı olmuyor. Sürekli bir şekilde kötümserlik pompalayan, beklentileri bozucu bir eğilim var. Bu dünyada da tartışılıyor, dünyada da var bu. Beklenti çok önemli. Sosyal bilimlerde kendini gerçekleştiren kehanet diye bir kavram var. Yani dünyanın en sağlam bankacılık sistemine sahip olun. Yarın bankalar batacak diye herkes inanırsa gerçekten batar bankalar. Herkes gider parasını çekmeye batar. Dolayısıyla beklentilerin iyileşmesi çok önemli. Burada da bir kademeli bir iyileşme görüyoruz. Henüz tam arzu ettiğimiz yerde olduğumuzu söyleyemem. Hane halkları biraz daha yüksek. İşletmeler biraz ortada. Piyasa yapıcılar dediğimiz bu işleri daha reel takip edenler bizim hedeflere daha yakın beklentiler sergiliyorlar. İşte bu beklentilerdeki iyileşmeyi de hızlandırabilirsek önümüzdeki süreçlerde ben bu mücadeleden yine başarıyla çıkacağımıza inanıyorum. Elbette kolay değil. Elbette bunun bir takım maliyetleri oluyor. Hiçbir program maliyetsiz değil. Ama şunu bilmemiz lazım. Enflasyonu düşürmek sürdürülebilir büyüme ve sosyal adalet açısından çok önemli. İstikrarlı bir ortamda sürdürülebilir bir büyüme sağlayacaksınız ki kalıcı sosyal refah artışı olsun. Yoksa popülist politikalarla muhalefetin yaptığını görüyoruz. Popülist politikalarla, gündelik polemiklerle ekonomiyi bir yere taşıyamazsınız. Ve ekonomiyi sağlam, sağlıklı geliştiremediğiniz sürece sosyal refahı da kalıcı arttıramazsınız. Gündelik bir takım şeyler yaparsınız, sonra acısı çok daha kötü bir şekilde çıkar. Dolayısıyla burada asıl olan sağlıklı ekonomi politikaları izlemek ve bunların getirdiği gelişimi de sosyal refah olarak toplumun tüm kesimlerine yaymak.
1: Ya mesela Cedit Bey, şöyle bir durum var. Bir örnek değil, yani çok spesifik de olabilir ama mesela turizmci kurun çıkmasını istiyor. İthalatçı kuru çıkmasını istiyor. Yani böyle aslında burada bir araf var.
0: Nasıl bir
1: ekonomi modeliyle bu işin içinden çıkılması
0: dengeli bir model. Dengeli bir model. Biz de onu öngörüyoruz. Yani mesela tüketimle yatırım dengesi var Esra Hanım. Tüketim çok önemli tabii. Refah demek sonuçta, gidip bir şeyler tüketiyorsa insanlar. Ama aşırı tükettiğiniz zaman tasarruf oranlarınız çok düşerse bu sefer de gelecek tüketiminizi tehlikeye atıyorsunuz. Anlatabiliyor muyum? Yatırımlarınızı azaltıyorsunuz. Ve yatırımları devam ettirmek istiyorsanız dışarıdan başka ülkelerin tasarruflarını kullanarak tüketim yapmak zorunda kalıyorsunuz. O da cari açık demek. Dolayısıyla burada asıl olan denge. Yani cari açığınızı da yönetilebilir seviyede tutmak, bütçe açığınızı da yönetilebilir seviyelerde tutmak, o üretim yatırım dengenizi korumak. Biz de bu çerçevede oluşturduk programımızı aslında. Dengeli bir büyümeyi öngörüyoruz. Büyümenin kompozisyonu dediğimiz bir şey var. Büyümenin bileşenleri var. Yani sadece tüketerek de bir süre büyürsünüz ama az önce bahsettiğim gibi cari açığınız artar. Onu finanse etmek için borçlanırsınız. Borçlu bir ülke haline gelirsiniz dışarıya. Bunun sorunlarıyla uğraşmak zorunda kalırsınız. Asıl olan dengeli büyümektir. İç taleple dış talebi dengeleyen, tüketimle yatırımı dengeleyen bir anlayışla gitmek. O yüzden Cumhurbaşkanımızın yatırım, üretim, ihracat ve istihdam vurgusu çok önemli. Yani biz mutlaka elbette tüketeceğiz ama bir taraftan da yarına yatırım yapmak durumundayız. Tasarruflarımızı belli bir seviyede tutup bunu da yatırımlara, üretken yatırımlara kanalize etmek durumundayız. Ve verimlilik artışı sağlamak durumundayız. Verimlilik artışı sağladığınız zaman bu bir süre sonra sağlıklı bir şekilde ücretlerin artışına yansıyor. O da sosyal refaha yansıyor. Bu anlamda AK Parti'nin, Cumhur İttifakı'nın son derece gerçekçi, ayakları yere basan, sağlıklı politikalarla planlı, programlı hareket ettiğini söylemek isterim. Yani muhalefet, sosyal medya her türlü algıyı yapmaya çalışabilirler. İşte hiçbir karşılığı olmayan vaatler havada uçuşabilir. Ama halkımız tarihten de biliyor. Yaşayanlar, en azından geçmiş Türkiye'nin tecrübelerini bilenler veya okuyanlar şunu gayet iyi biliyorlar. Bu popülist politikaların, altı boş, sadece sloganik politikaların ülkeye büyük bedeller ödettiğini hep birlikte biliyoruz.

0: Bu tuzağa düşmemeliyiz. Elbette soru, bu şu anlama gelmiyor. Yani sorunlar yok. İşte hiç uğraşmamız gereken mesele yok anlamında söylemiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Oralarda da elbette duyarlı olacağız. İşte sanayimizde diyelim bir problem varsa ona yönelik elbette ilave politikalar geliştireceğiz. Belli bir toplumsal kesimimizin bir talebi varsa bütün imkanlarımızla onunla ilgili çalışmalar yapacağız. Ama asıl olan dediğim gibi tüm 86 milyonun bu beklentilerine dengeli bir şekilde belli bir adaletli, dengeli bir anlayışla cevap verebilmek.
1: Aslında Cevdet Bey, konuşmanın başında söylediğiniz ama barınma hani evet. konusunda yani büyük şehirlerde yaşayan kamu personeli gerçekten çok zorlanıyor. Evet, dünya genelinde. Bugün New York'ta da böyle, Londra'da da böyle ama bir taraftan hani galiba şu halka da bir şey söylemek gerekiyor. Evet, söylüyoruz ama ne zaman yansıyacağı hususunda çok haklı bir beklenti içerisinde halkımızda. Bu anlamda galiba anlatabilmek mi işin içine giriyor?
0: O da önemli. İletişim bu işin tabii ki büyük bir parçası. Bunu da elbette daha etkili bir şekilde yapmak durumundayız. Metropoller dediğiniz gibi daha çok etkileniyor bu süreçlerden. Az önce bahsettim konuttan. Yani %28 toplumumuzun maalesef kira ödemek zorunda. Evet. Dolayısıyla o kiralar, bunu ödemeye gücü yeten, geliri yüksek olan bir kesim de vardır bunun içinde. Onu tabii ayırarak söylüyorum ama ciddi bir nüfus da buradan etkileniyor. Dolayısıyla burada mutlaka ev sahipliğini arttırmamız gerekiyor. Kiraların düşmesi için arzı arttırmamız gerekiyor. Bir örnek vermek gerekirse deprem bölgesi. Bakın deprem bölgesinde deprem sonrası çok yükselmişti kiralar. Bu konutlar teslim edildikçe hızlı bir şekilde bu kiraların düştüğünü gördük. Şu anda çok daha düşük seviyede mesela deprem bölgesinde bu sorundan daha az bahsedilir hale geldi. Aynı şeyi işte bizim metropollerimizde daha fazla yapmamız gerekiyor. Kitlesel üretim, yani sosyal konut üretimi ama. Böyle farklı konut tiplerinden bahsetmiyorum. Parası olan istediği gibi konut yapsın, ona bir şey demiyorum. Ama biz kamu politikası olarak sosyal konutu desteklemek zorundayız. Bir taraftan da kamu görevlilerinde lojmanlarımız var biliyorsunuz. Lojmanları da artık yeni bir anlayışla, daha esnek bir anlayışla, daha çok insana hizmet eder bir anlayışla sağlamak durumundayız. Bunun gayreti içindeyiz. Bunlar tabii bir anda gerçekleşmiyor. Biraz zaman alıyor. Bir planlamanız, ihale süreçleri, yapım süreçleri. Ama bunu formüle etmiş durumdayız. 500 bin konut hiç azımsanacak bir rakam değil gerçekten. Bizim şu anki hane halkı büyüklüğümüz de 3 civarı Esra Hanım. Yani eskisi gibi kalabalık aileler kalmadı. Aslında ben toplumumuza da burada seslenmek istiyorum doğrusu.
1: Evet,
0: yani lüzumsuz yere çok büyük evler alıp hem yatırım maliyeti hem işletme maliyeti hem de yoruyoruz kendimizi. Daha fonksiyonel, daha iyi iç dizaynı yapılmış, daha düşük maliyetli konutlar inşa edebiliriz. Ve bu da bizim tasarruf oranımızı yükseltir. Toplumumuzun refahına aslında olumlu katkıda bulunur. Birçoğumuzun evlerinde hiç kullanmadığımız odalar var belki. Veya işte çok çok az kullanılan odalar var ama bunların işte eşyası, ısıtması, bakımı vesaire bütün hepsi aslında ekonomik bir maliyet. Sadece aileler için değil, tüm aslında ekonomi için bir maliyet. İşte şimdi bizim bu sosyal konut anlayışıyla ben daha sağlıklı bir yapılanmanın, daha tasarruflu bir yapılanmanın oluşacağına da inanıyorum. Biz kalkınmakta olan bir ülkeyiz, gelişmekte olan bir ülkeyiz. Beklentilerimiz çok yükseldi, onun farkındayım. Biraz da bu AK Parti hükümetinin, Cumhur İttifakı hükümetinin, hükümetlerinin bir başarısı. Eskiden çok başarı gibi görünen şeyler şimdi artık hani harcı alem zaten
1: bir
0: olması gerekir.
1: Değil mi?
0: Alışkanlık gibi işte diyelim ki duble yol. Yani zaten olmalıydı ve hastaneler zaten böyle olur diyor insanlar. Halbuki yoktu bunlar. Yani şimdi beklenti çıtası da epey yükseldi doğrusu. İşte otomobil sahipliği mesela bakın her yıl 1 milyondan fazla insan otomobil satın alıyor. İşte konut satın alanlar var. Yurt dışında tatil yapanlar var. Yani imkanı olan bir kesim de var mutlaka ama buna erişemeyen, bunu yapamayan toplumsal kesimler de var. Dolayısıyla bizim beklenti çıtasını daha sağlıklı bir yere koymamız lazım. Biz

0: gelişmekte olan bir ülkeyiz. Epey bir mesafe aldık, doğru. Ama henüz tam arzu ettiğimiz noktada da değiliz. İşte Türkiye yüzyılı diyoruz.
1: Tabii.
0: Türkiye yüzyılında hedefimiz işte o Süper Lig mi diyelim, oraya ulaşmak. Şöyle bir rakamsal olarak anlatayım bunu. AK Parti iktidara geldiği yıl bizim kişi başına gelirimizin, Avrupa Birliği kişi başına gelirine oranı 1/3 civarındaydı Esra Hanım. %30'lardaydı yani. İşte 33, 34 neyse. Şu anda %70'e yakınız. Yani o kişi başına ortalama da 1/3'den 2/3'ye gelmişiz. Ha, henüz %100'e gelmedik. Bunun da farkında olmamız lazım. Yani Avrupa ortalamasının %100'üne henüz ulaşamadık. Dolayısıyla şimdi ulaşamadan aynısını yaşayalım dersek bu doğru olmaz. İşte ekonomimizi büyüteceğiz, teknolojik seviyemizi yükselteceğiz, savunma sanayindeki başarımızı, sağlık endüstrilerinde de, enerji ekipmanlarında da, makinalarda da, başka alanlarda da başaracağız. Yapay zeka gibi yeni teknolojileri bütün üretim süreçlerinde daha etkin kullanacağız. Verimliliğimizi, katma değerimizi yükselteceğiz ve hak edilmiş bir şekilde de refahımızı arttıracağız kalıcı bir şekilde.
1: Aslında şöyle mi? Yani bu mali türbülanstan diyelim, tabiri caiz olursa, mesela ne zaman çıkılır sorusu da şöyle genişletsek, galiba insanlar, halk bir zaman istiyor. Yani burada bir zaman öngörebiliyor muyuz? Bir şey verebiliyor muyuz Sayın
0: Yani
1: Bakan?
0: bu sene normalde işte 20'lere doğru gidecektik. Bizim planımız oydu doğrusu. Ve o zaman hakikaten çok daha rahatlamış olacaktık. Ama savaştan dolayı bu saptı. Merkez Bankamız da yeni tahminler ortaya koydu. Şimdi yani ben gelecek yıl için 20'nin altında bir yere doğru gitmenin önemli bir hedef olduğunu düşünüyorum. 2027 için 20'lerin altına doğru gidecektir. Bu da büyük oranda rahatlatacaktır ama asıl hedefimiz tabii ki tekhaneli rakamlara yeniden ulaşmak. Ama 20'nin altına geldiği zaman gündelik hayatımızda zaten birçok alanda bunu çok daha somut görmüş olacağız. Temel mallarda görüyoruz aslında, işte otomobilde, beyaz eşyada vesaire. Birçok malda artık eskisi gibi artmıyor Esra Hanım. Yani o eski dönemler gibi artmıyor. Ama işte bu hizmetlerde az önce bahsettiğim gibi buradaki şeyi hissetmemiz daha çok işte bu 20'lerin altına geldiğinde daha net bir şekilde hissedeceğiz diye inanıyorum.
1: İnşallah güzel olur diyelim, ama işte asıl konu Cevdet Bey, 15 Temmuz
0: Evet.
1: meselesine böyle iyi gireceğim, ama çünkü vaktimiz de
0: Yaklaştı tarih.
1: kısalmaya başladı, o yüzden önemli konuyu sizinle konuşmak için vakit kaybetmek istemedim. Şimdi aslında 15 Temmuz darbe girişimini bir vesayetin ürünü olarak
0: Evet.
1: okuduk. Bugün geldiğimiz noktada vesayetlerin sonlandığı noktada benzer girişimlerin olmayacağını söyleyebilir miyiz?
0: Şimdi şöyle Esra Hanım, her zaman uyanık olmakta fayda var. Hiç olmayacak diye düşünmek bu anlamda bizi rehavete itmemeli. Mutlaka bir pay bırakıp uyanık olmamızda fayda var. Ama şunu da söylememiz lazım. 15 Temmuz aslında 60'taki askeri darbenin açtığı parantezi kapattı diyebiliriz. Yani bir darbeler tarihimiz var maalesef. Vesayet odakları. Her darbenin kendine göre farklı bir takım renkleri, aktörleri, üslupları filan ama sonuçta özü aynı. Dediğiniz gibi halkın seçtiklerine, milli iradeye karşı vesayetçi bir takım odakların ve özellikle de dışarıyla da bağlantılı, sadece içeriden değil, içerideki yapılar ve dışarıyla bağlantılı bir şekilde bu milli iradeye karşı bir kalkışma ve kendi tasarımını diyelim topluma dayatma. Bu anlamda vesayetin büyük bir darbe yediğini söyleyebiliriz rahatlıkla. Özellikle 15 Temmuz sonrası yeni hükümet sisteminin oluşması, sivil iradeyi tahkim edici bir takım reformların yapılması, bunlar tabii bir daha böyle bir şey yaşanmasın adına önemli kararlar, önemli adımlar, çok şey yapıldı. Ama yine de dediğim gibi rehavete kapılmamakta fayda var. İhtiyatı her zaman elde tutmakta fayda var. Demokrasi her zaman korumamız gereken bir unsur. Yani artık bir şey olmaz diye bakmak bu anlamda doğru değil. Uyanık olmamız lazım, rehavete kapılmamamız lazım. Ama şunu da bilmeliyiz ki Türkiye bu imtihandan başarıyla çıktı. Vesayetçi yapıları tasfiye etti, büyük oranda tasfiye etti. Ha, daha anayasada yapılması gerekenler var, başka işler var ama bir kritik eşiği aşmış oldu Türkiye.

0: Kamerun'un en genç şehidi 17 yaşında Mahir Ayabak. Mahir, sevgili annesi Muteber Ayabak
1: Tüm şehitlerimize rahmet diliyoruz
0: rahmet diyelim. Onu da programda ağırlamıştım. O şöyle demişti bana. Yani öyle bir aşkla evden çıkmış ki, yani beni görüp dayanamayacağını hissederek, yani vedalaşmadan gitti. Şimdi bugün aynı anneyi bir meclis üyesinde, bir Bahçeli Evler galiba, öyle yanlış değil, evet öyle hatırlıyorum, CHP'li meclis üyeleri bu annenin yüzüne karşı işte tiyatro diyebiliyorlar. O zaman şöyle sormak lazım: gerçekleştirseydiniz darbe diyecektiniz. Evet. Gerçekleştiremediğiniz için tiyatro diyorsunuz. Evet. Şimdi bu anneye bunu söyleyebilen bir zihniyetle gerçekten, hani vicdanı ya da anlayışı aramak, hele ki şu en acılı anma zamanlarında, çok güzel bir şey söylediniz. Hani acıyı yaşadığımız anda herkes o acıya koşar. O yüzden ben hep şunu söylüyorum. Yani acıyı tazeyken herkesin, evet, ama üzerinden zaman geçtiğinde sadece sahibine kalıyor. Evet. O yüzden bu anlamda bu tiyatro deme anlayışsızlığını, vicdansızlığını da bence gerçekten insanlara da anlatmak gerekiyor.
1: Doğru,
0: diye düşünüyorum.
1: Doğru. Gayet güzel ifade ettiniz doğrusu. Ben de %100 katılıyorum. Hı. Dediğiniz gibi şehitlerimize rahmet diliyoruz. Gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Her şeyden önce onlara dediğiniz gibi bir hakaret. Ateş düştüğü yeri yakıyor gerçekten. Yani o gece en büyük ihanet girişimlerinden biriyle karşı karşıya kaldık tarihimizin. Asker üniforması giymiş, vatandaşın vergileriyle silahı alınan, üniforması alınan insanlar, teröristler vatandaşın başına bomba yağdırdılar. Meclisimize, külliyemize. Hı hı. Dolayısıyla yani bunu tiyatro olarak nitelendirmek hiçbir şekilde kabul edilemez bir yaklaşım.
0: Orada amaç neydi Sayın Bakanım? Yani meclisin bombalanması sizce ne anlama geliyordu?
1: Bence şu anlama geliyor. Bunlar milli iradenin sembolleri. Meclis yasama organı. Bütün partiler var. Hani yanlış anlamayın, ben sadece AK Parti'den bütün milletin aslında iradesinin tecelli ettiği kurum Türkiye Büyük Millet Meclisi. Külliye ise yürütmede milli iradenin tecelli ettiği makam. Cumhurbaşkanlığı makamı. Yani ikisi de aslında milli iradenin tecelli ettiği kurumlar. Bu aslında darbecilerin zihniyetini de açığa vuruyor. Kime düşman olduklarını, yani milli irade düşmanlığı olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla ben şöyle söylüyorum Esra Hanım, bütün darbeler gayrimillidir. Milli iradeyi hedef alırlar ve esas olarak kırmaya çalıştıkları milletin bu gücüdür, iradesidir. Dolayısıyla bu tesadüfen seçilmiş hedefler değil bunlar. Meclisin seçilmesi, düşman askerleri bile değil mi savaşırken bazı şeylere hani saygı gösterirler. Bu bir meclis binasına, belli bir tarihi binaya. Bunlar onu bile yapmadılar gerçekten. Yani milli irade düşmanlıklarının ne kadar üst seviyede olduğunu, milletin değerlerine karşı düşmanlıklarının ne kadar üst seviyede olduğunu gösteren, evet, çok sembolik ve son derece dikkatle değerlendirilmesi gereken saldırılar bunlar. Bu nedenle şunu da söyleyeyim, 60 darbesinden 15 Temmuz'a kadar işte arkalarındaki belli güçlerle hareket ettiklerini, milli olmayan bir takım arka planla hareket ettiklerini de bu eylemler çok net bir şekilde gösteriyor.
0: Aslında evet, 15 Temmuz'un temelleri 27 Mayıs'ta atıldı malum. Vesayetin kurumsallaştığı ve gerçekten kurumların gücünün halkın üzerinde olduğu bir sistem inşa edilmişti. Şimdi bunu anayasayla bugüne kadar getirdiler. Bu anlamda yeni anayasa galiba işte çok büyük bir önem arz ediyor. Hemen soralım ve ne zaman yeni anayasaya kavuşacağız?
1: Öyle Esra Hanım, bu konuda bütün partilerin seçim beyannamelerinde bu taahhüt var baktığınız, evet, zaman. AK Parti de uzun yıllardır bu taahhüdü ortaya koyan bir parti. Cumhur İttifakı'nın da Milliyetçi Hareket Partisi olsun, diğer unsurları olsun, onlar da bunu ifade ediyorlar. Hatta Milliyetçi Hareket Partisi'nin bir hazırlığı da oldu biliyorsunuz. Biz de uzun süredir hazırlıklar yapıyoruz. Ha, şunu görmemiz lazım tabii, 12 Eylül'den sonra, askeri bir darbeden sonra yapılmış ve kabul ettirilmiş bir anayasayla yaşıyoruz. Bu başlı başına bir ayıp bizim için, bir utanç aslında. Yani biz dünyada darbe sonrası yapılmış bir anayasayla yaşamak zorunda değiliz artık. Bu utançtan her şeyden önce kurtulmamız lazım. Sivil, demokratik bir usulle yapılmış.

0: bir anayasa, içeriğinden bağımsız söylüyorum. Yani milletin yaptığı bir anayasa, sivil demokratik ortamda yapılmış bir anayasa başlı başına kıymetli diye inanıyorum. Diğer taraftan çok sayıda değişiklik olmuş olsa bile anayasamızda hala o vesayetçi dönemden kalma bir takım artıklar var, bir takım unsurlar var. Bir de çeşitli zamanlarda bu değişiklikler yapıldığı için iç tutarsızlıklar, yani ifade biçimlerinden tutun içeriye kadar bazı tutarsızlıklar var. Bunların giderilmesi önemli. Ama her şeyden önemlisi bence sadece geçmişle ilgili değil. Yani bu işin geçmiş kısmı söyledim. Bir de gelecek var. Yani yeni bir döneme giriyoruz. Az önce tartıştık. Dünya farklı bir yere doğru gidiyor. Biz iddialı bir ülke olacaksak, gelecek perspektifli bir yeni anayasa, sivil demokratik anayasayı da ortaya koymak durumundayız. Ve Türkiye Cumhuriyeti'nin insanlığa söyleyeceği sözleri, duruşu da bu anayasayla ortaya koymak durumundayız. Az önce bahsettiğim o güç merkezli dünyaya karşı hem gücünü koruyan hem de prensiplerini, değerlerini ortaya koyan bir millet olarak duruşumuzu göstereceğimiz. Bir taraftan da yeni teknolojiler, işte yapay zeka, değişen bir dünya var. Bunun da hukukunun altyapısını oluşturan bir gelecek perspektifli ve gençlerin fikirleriyle de şekillenmiş bir anayasa perspektifine ihtiyacımız var. Yalnız bunu sadece AK Parti, sadece Cumhur İttifakı yapamaz. Bizim işte bu, biliyorsunuz, belli bir çoğunluk gerektiriyor mecliste. Dolayısıyla biz hep şu çağrıyı yapıyoruz muhalefete. Gelin bu ülke hepimizin, bu millet hepimizin olabilecek en geniş mutabakatı sağlayalım. Oturalım mecliste, bu işin asıl yeri meclis. Ha, partiler mutfaklarında çalışırlar. Politikalar üretirler, bakış açıları, teklifler geliştirirler. Ama sonuçta bunun yeri, kurulacağı masa meclis. Gelin diyoruz, meclisimizde oturalım. Aksayan tarafları hep birlikte tartışalım. Uzun yıllardır bu tartışmayı yapıyor Türkiye. Meslek kuruluşlarından, akademik dünyaya, sivil topluma, herkesten gelen bu verilerle ülkemize bu yeni anayasayı, sivil, demokratik anayasayı, gelecek odaklı bir anayasayı milletimizde kavuşturalım istiyoruz. Biz bu iddiamızdan vazgeçmiş değiliz. Çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız benim başkanlığımda bir grup oluşturmuştu. Biz 20'nin üzerinde toplantı yaptık. Kendi içimizde, mutfağımızda bu tartışmaları sürdürüyoruz. Gönül ister ki ana muhalefet başta olmak üzere diğer tüm partiler de gelsinler. Oturup hep birlikte konuşarak, tek taraflı değil bu iş yani. Evet. Sadece bir partinin bakış açısıyla olacak iş değil. En geniş mutabakatla milletimize hak ettiği bu anayasayı kavuşturalım istiyoruz. Türkiye bunu da başaracaktır. Er veya geç başaracaktır.
1: Aslında yine böyle sormadan edemeyeceğim sorulardan bir tanesi terörsüz Türkiye süreci.
0: Evet.
1: Çok önemli. Aslında siz de diyorsunuz ki aslında terörsüz Türkiye demek, terörsüz bölge demek.
0: Doğru.
1: Bu anlamdaki dengeleri de söylüyorsunuz. Sayın Devlet Bahçeli'nin yaptığı çağrı da bu anlamda çok önemli. Şu aşamayı bir başlayın konuşmak istiyorum. Çünkü herkes de çok merak ediyor. Bu süreç nasıl gidiyor? Nasıl yansıyacak? Bölgeye nasıl yansıyacak? Evet. Neler oluyor hususu? Ki sahayı da çok iyi bilen bir siyasi büyüksünüz. Bu anlamda ne diyebilirsiniz?
0: Şimdi terörsüz Türkiye'nin ana çerçevesine baktığınız zaman, terörsüz Türkiye, terörsüz bölge, aslında Türkiye yüzyılı vizyon. Türkiye yüzyılı vizyonunu Cumhurbaşkanımız ortaya koyarken birçok boyutunun yanında kardeşliğin, huzurun, birliğin yüzyılı olarak ortaya koydu. İç cephemizi güçlendirmemiz gerektiğinin her vesileyle altını çizdi.
1: Evet.
0: Bu çerçevede de Sayın Bahçeli tarihi bir çıkış yaptı. Tabiri caizse ezberleri bozdu hakikaten. Siyasi bir hesap yapmadan, ülkenin geleceği için, yani siyasi getirisi götürüsü diye bakmadan, ülkemizin geleceği için doğru olan neyse onu yapalım anlamında bir cesur çıkışlar yaptı ve bu sürece büyük bir ivme katmış oldu. Daha sonra biliyorsunuz terör örgütünün kurucusu kendi örgütüne kendinizi feshedin çağrısı yaptı. Örgüt de buna olumlu cevaplar verdi. Dolayısıyla süreç aşama aşama bu noktalara gelmiş oldu. En son meclisimizde bir komisyon kuruldu. Bir grup hariç bütün grupların ortak bir komisyonu oldu.
1: Evet.
0: Bu da Yani tebrik etmek istiyorum ben hakikaten bütün katkıda bulunanları. İyi bir örnek oldu. Her demokrasilerde tabii ki tartışmalar olur partiler arasında. Farklı bakış açıları, aksi takdirde bir tane parti olurdu. Ama bir taraftan da milli konularda, hayati konularda da partilerin bir araya gelip ortak bir tutum sergilemesi gerekiyor. İşte buna güzel bir örnek oldu. İyi bir rapor çıktı.
1: Şu anda
0: çıktı.
1: O şekilde bir şey var değil mi?
0: Şu ana kadar öyle geldi. Bunu da hepimiz hakikaten takdir ediyoruz. Meclis Başkanımızın başkanlığında gerçekten çok olgun, çok iyi bir süreç işledi ve bir rapor çıktı. Şu anda geldiğimiz nokta artık kritik bir aşama. Yani bu aşamada artık bir kanuni düzenleme hususu gündemimizde. Bu kanuni düzenlemeyle birlikte terör örgütünün kendini feshettiğini söyleyen terör örgütünün silahları tamamen bırakması, bu illegal diyebileceğimiz yapılanmaları tasfiye etmesi söz konusu ve buna karşı da devletimizin, meclisimizin yine gönül ister ki tabii tüm partilerin katkısıyla bir düzenleme ortaya koyması. Bu konularda da belli bir aşamaya gelinmiş durumda. Meclisimiz kapanmadan bu yönde bir yasanın çıkarılması yönünde büyük bir gayret var. Çalışmalar var. İnanıyorum ki meclisimizde bu ilgili komisyonlarda mutlaka ele alınacak ve belli bir çerçevede sonuçlandırılacaktır. Burada asıl olan Türkiye'nin bu terör belasından kalıcı bir şekilde kurtulması. Bugüne kadar bakın bu mütevazı bir hani ihtiyatlı bir hesaplama. Tabii ki can kayıplarının hesabı olmaz. Yani yanlış anlamayın, şehitlerimize tekrar tüm şehitlerimize rahmet diliyoruz. O en büyük kayıp, o hesaba gelmez. Ama ekonomik kayıplara baktığınız zaman 2 trilyon doların üzerinde bir kayıptan bahsediyoruz. Türkiye'nin ayaklarına vurmuş bir prangadan bahsediyoruz. Bu yükünden kurtulmuş bir Türkiye, terörsüz bir Türkiye, terörsüz bir bölge çok daha hızlı bir şekilde kalkınma sürecinin gelişeceği, demokratik standartları yükseltmek için de çok daha elverişli bir atmosferin oluşacağı bir Türkiye demek. Şimdi güvenlik endişelerinin olduğu yerde ister istemez bu tartışma alanı daralıyor Esra Hanım. Ama güvenlik endişelerinin kalktığı, özgüvenin arttığı bir ortamda demokratik gelişim içinde, demokratik standartların yükselmesi içinde çok daha elverişli bir atmosferin, ortamın oluşacağını söyleyebilirim. Ama önce tabii bu silahlardan, terörden, güvenlik endişelerinden herkesin kurtulması lazım. Bu süreçte de herkesin üslubuna çok dikkat etmesi lazım. Bu işler yine mekanik işler değil, sadece düzenleme meseleleri değil. Kardeşliğimizi, birliğimizi, beraberliğimizi her fırsatta vurgulamamız lazım. Ha, farklı bakış açılarımız olabilir, farklı tekliflerimiz olabilir. Ama kırmadan, dökmeden, rencide etmeden bu tartışmaları bir olgunluk içinde sürdürmemiz lazım. Eleştiriler de olabilir. Eleştiriler de bence çok faydalı. Sonuçta hakikaten dikkat edilmesi gereken unsurlar olabilir. Bütün bunlarla birlikte ben Türkiye'nin bunu artık başaracağına inanıyorum. Buna da herkesin katkıda bulunması gerektiğine inanıyorum. Bu yüklerinden kurtulmuş bir Türkiye, bölgesinde de küresel düzeyde de çok daha etkili bir aktör haline gelmiş olacaktır.
1: Şimdi Cevdet Bey, şöyle sorsam, bu soru benim için önemli. Şeyi de merak ediyorum, hani sizin mesela çocukluktan bugüne bakışınıza tekrar dönersek mesela. Şimdi Bingöl'de doğan, evet, doğmuş bir çocuksunuz. Mütevazi bir ailede doğmuşsunuz. Şimdi oradaki işte çocuk Cevdet Yılmaz'a, evet, gözünden şu zamana baksanız. Yani o zamanlardaki hayata bakan bir çocuk için o coğrafyada ne anlam ifade ediyor şimdiki şu barış süreci?
0: Yani çok çok büyük bir anlam ifade ediyor. Şimdi şöyle söyleyeyim. Terörün en büyük zararı doğuya, Güneydoğu'ya oldu. Hem can kaybı anlamında hem de kalkınma anlamında. Çok büyük bedeller ödedi orada yaşayan insanlar. Yani görüşü ne olursa olsun, yani fikri, partisi, bilmem nesi ne olursa olsun, en büyük bedeli aslında doğuda, Güneydoğu'da yaşayan insanımız ödedi. Yaylalarını kullanamadı, yatırım gitmedi o bölgeye. Tam aksine oradaki sermaye başka yerlere gidip yatırım yapmak durumunda kaldı. İşsizlik arttı, turizm olmadı vesaire. Dolayısıyla en büyük maalesef

0: Maliyeti o bölge ödedi. Tüm Türkiye ödedi şüphesiz. Ama en büyük maliyeti Doğu Güneydoğu bölgesi ödedi. Şimdi terörün kalktığı bir ortamda da tam tersine en büyük fayda aslında Doğu Güneydoğu'da yaşayan insanımız olacak. Oradaki illerimiz uzun zamandır kullanmadıkları potansiyeli harekete geçirecekler. Çok daha hızlı, Türkiye ortalamasından daha yüksek bir hızla büyüyecekler. Yeni yatırım fırsatları oluşacak. Yeni istihdam, yeni ticaret imkanları oluşacak. Hele terörsüz bölgeyle birlikte, bakın bu kalkınma yolu, Irak'tan geçecek, Hicaz Demiryolu, Suriye, Zengezur Koridoru, bütün bunlarla birlikte Türk Cumhuriyetleri, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Avrupa, Türkiye muazzam bir coğrafyaya sahip. Ama uzun zamandır bu güvenlik meseleleri yüzünden, anlamsız kısıtlamalar yüzünden ve yeterli olmayan bazı altyapılar yüzünden bu potansiyeli kullanamıyorduk. Şimdi onu kullanmış olacağız. 86 milyon bu faydayı göreceğiz. Ama bir taraftan da Doğu Güneydoğu dediğim gibi çok daha faydalanacak. Yalnız şu farkla sadece, yıkmak kolay ama yapmak zaman alıyor Esra Hanım. Dolayısıyla olumsuz etkiler çok daha kısa sürede gerçekleşiyor. Olumlu etkiler biraz daha zamana yayılmış bir şekilde ortaya çıkıyor ama mutlaka bunu görüyorsunuz. Şimdiden görmeye başladık. Bakın Mardin'e gidin, turizmi, Diyarbakır'ın şu anki ortamına bakın, Gaziantep'e bakın, Urfa'ya bakın. Yani birçok yıl şimdiden bunun faydalarını görüyor ama kalıcı bir güvenli ortam oluştuğu zaman bu çok daha ilave faydalar getirecektir o bölgeye. Dolayısıyla o bölgenin çocukları da çok daha güvenli bir ortamda, emin bir ortamda, geleceğe çok daha umutla baktıkları bir ortamda yetişme imkanına kavuşmuş olacaklardır. Ben hep şunun altını çiziyorum. Son olarak şunu söyleyeyim. Cumhuriyetle ilgili çok tartışmalar var. Hani ideolojik tartışmalar, şunlar bunlar. Ama ben ne anlıyorum diye baktığımda kendi hayatıma. Cumhuriyet dediğimiz aslında fırsat eşitliği. Hangi bölgede doğmuş olursanız olun, hangi sosyoekonomik arka plandan gelirseniz olun, ailenizin durumu ne olursa olsun, hangi etnik gruptan, mezhepten, kimlikten geliyor olursanız olun, bu toplumda ben çalışırsam, uğraşırsam belli bir yere gelirim diye inanıyorsa çocuklarımız, gençlerimiz, işte Cumhuriyet amacına ulaşmış demektir. Ben öyle görüyorum. Teşekkür ediyorum.
1: Ben çok teşekkür ederim. Gerçekten böyle programımızın böyle sonuna geldik diyelim.
0: Epeyce bir sohbet ettik. Teşekkür ediyoruz izleyenlerimize de.
1: Gerçekten. Buradan bir şey söylemek istiyorum. Sevgili Muhittin Hocam, Muhittin Şimşek. Kendisini de ağırlamıştım tabii programda. O sizinle alakalı böyle sizi tanıyan dostlarınızdan böyle güzel spot cümleler almıştım. O da şöyle söylemişti. Yarın ve ayarın takdir ettiği bir isim. Galiba barış dediğimiz zaman, barış dili dediğimiz zaman şu dilden çok müstahni değil. Aslında bu dilden bahsediyorum. O yüzden galiba barış dilini, dil çok konusunda önemli. Da biraz. Çünkü son zamanlarda çok da görüyoruz. Çok kısa onu da değineceğim ama insanların inançlarından, kılıklarından, kıyafetlerinden her ne olursa olsun çok fazla tahkir edildiği bir ortamdayız. Bu anlamda galiba yine sizin biraz önce söylediğiniz şeylere çok özdeşleşecek bir şey söylediniz, söylemiş olduk.
0: Farklılıklarımızla birlikte yaşamak zorundayız. Birbirimizi bir şeylere benzetmek durumunda değiliz, zorlamak durumunda değiliz. Neyse insanlar... Ben şuna inanıyorum. Bir insan inandığı gibi yaşamıyorsa yani o topluma bir fayda da üretemez zaten. Neye inanıyorsa, nasıl inanıyorsa o inancını rahat bir şekilde kimliğini ifade edebilmeli, yaşayabilmeli. Bu bir pozitif veya negatif bir şeye yol açmamalı. Eşit vatandaşlık temelinde bütün insanların farklılıklara saygı gösterdiği bir ortamda yaşamayı becermek durumundayız. Bizim atalarımız bunu başarmış aslında. Çok yüzyıllar boyunca bırakın farklı mezhepleri, etnik kimlikleri, farklı dinlerle aynı coğrafyayı, aynı şehirleri yüzyıllarca paylaşmış bizim atalarımız. Bizim de bugünkü dünyada bunu başarmamız lazım. Bazen okumuş olmak, işte çok bilmiş olmak ön yargıları kıramıyor maalesef. Daha farklı katı kalıplar da oluşturabiliyor. Hiç olmadık bir takım tavırlar da oluşturabiliyor.

0: Bilginin yanına mutlaka bu diğer unsurları da katmak zorundayız. Ötekileştirmememiz lazım. Ayrımcılık yapmamamız lazım. Hor, hakir görmememiz lazım. Ve bunun da bize de yapılmasına müsaade etmememiz lazım. Başkalarına da
1: Yapmamız
0: yapılmaması lazım. Bu genel anlayış toplumda hakim olursa ben birçok meselenin çok daha rahat çözüleceğine inanıyorum. Ki toplumun çoğunun da böyle düşündüğüne inanıyorum.
1: lazım.
0: Belki sesi daha çok çıkanlar var. İşte bu bir takım ne diyelim kimlikler, kimlik siyaseti yapanlar var. Ben hep şunu söyledim hayatım boyunca. Kimliklere sonuna kadar saygı duyalım ama kimliklerin istismar edilmesine, polemik konusu yapılmasına, kimlikler üzerinden araçsallaştırarak siyaset yapılmasına da karşı duruş sergileyelim. Herkesin kimliği başımızın tacı ama o kimlikleri birileri araçsallaştırıp toplumumuzda kutuplaşma oluşturmasın, gerilim oluşturmasın, hepimize bedel ödetecek çatışmaların tohumları atılmasın. Biz yüzyıllardır bu birlikte yaşama tecrübesine sahibiz. Türkiye yüzyılında da bunu güçlendirerek devam ettireceğiz inşallah.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum
0: Ben teşekkür
1: Sayın
0: ediyorum
1: Cevdet
0: Esra
1: Bey.
0: Hanım.
1: Beni kırmadığınız için
0: Estağfurullah.
1: gerçekten benim için çok kıymetli bir bilgi.
0: İzleyenlere de hayırlı geceler
1: Çok
0: diliyoruz.
1: çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı geceler diliyoruz.
0: Tamam.
1: Evet, 24 TV izleyicileri, sizleri seviyoruz. Programımızın sonuna geldik. Kim vardı programımızda? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Bey ile siz varmış ama kameralar yokmuş gibi çok doğal sohbetimizi gerçekleştirdik. Kendisine tekrar çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta yaşarsak, Rabbim nasip ederse buralarda olacağım. Kendinize iyi bakın. Hayırlı geceler diliyorum. Eyvallah diyorum.

0: Türkiye'nin ve dünyanın nabzını tutuyoruz. Haberin temposunu 24'te yükseltiyoruz. Bizim için haber sadece bilgi değil, bir sorumluluk. Yalnızca haber vermiyor, güven de inşa ediyoruz. Biz bu bilinçle bugün de dersimize iyi çalıştık. Sizi 24'de bekliyoruz.
1: Pelin Aslan'la gün ortası, hafta içi her gün saat 12'de 24'te.

0: Merhaba değerli izleyenler ve dinleyenler. 24 Portre'den selamlar, sevgiler. Bugün her zaman olduğu gibi ama belki biraz daha fazla yardımınıza ihtiyacım var. Çünkü onu görür görmez nesil değil, kuşak değil, kuşaklar tanıyor olacak. Ve kendi ifadesiyle galiba bizim kuşak en fazla kendisine böyle söylüyor. Adettir. İşin çerçevesi gereği öyledir. Misafirimizi belli bir çerçevede ve şöyle tanıtırız. Efendim bugün de sizlerle birlikte ağırlayacağımız isim gazeteci Yalvaç Ural. Böyle de denilebilir. Ama bununla birlikte galiba şöyle demek bize çok iyi gelecek. Evet. Yalvaç abi hoş
1: Teşekkür
0: geldiniz.
1: Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Şimdi daha moralli başlayacağım programa. Teşekkür ediyorum. Sağ olsun.
0: Nasılsınız?
1: İyiyim işte. Koşturuyoruz aynı yolda. Yoldan sapmadan, kaldırıma çıkmadan çocuklarla olan, gençlerle olan dünyayı sürdürüyoruz. Bizim görevimiz de bu.
0: Sohbetimizin aslında başlangıcında konuklarımızla üzerinden geçtiğimiz bir meseledir, bir alandır bu. Tamamen bundan ibaret değildir insan ama seçtiği iş, meslek, yıllarını, ömrünü hatta adadığı iş kişinin üzerinde çok derin tesirler bırakıyor evet. Galiba. Siz işinizi bir kere nasıl tanımlarsınız? Bugün hani değişen koşullar, şartlar sebebiyle meslekler de yeni yeni kavramlarla ifade ediliyor. Kendinizi tanıtırken merhaba ben Yalvaç Ural, Yalvaç abiniz dediniz. Evet hepimiz biliyoruz evet. Ama o tanışma anında işinizi ne olarak ifade ediyorsunuz?
1: Yani bir kere bunu bir iş değil de insan sevgisi, çocuk gençlik sevgisi,

0: Kendi yetiştiğim çağlara, dönemlere, yıllara, çağ diyorum artık, yıllara dönerek baktığım zaman eskiden anne babaların dışında dedenin, anneannenin, babaannenin bir yol gösterisi, hatta çocuklar, okul öncesi çocuklar için şöyle derler, annem büyüttü, dedesi büyüttü filan diye anlatırlar. Hakikaten anne, büyük anne ve büyük baba okulu vardır. Çocuklar onlarla birliktedir. Çünkü yetişkinler, anne babalar o kadar dayanıklı değildir çocuklarına karşı, bir yerlerde kızıp sustururlar onları, ama dedeler, anneanneler, babaanneler hiçbir zaman bu şeyi göstermez. Yani ne diyeyim, dayanıksızlığı göstermez ve çocuklarla arkadaş olurlar ve çocuklar da zaman buldukları zaman, hele özel bir taşrada, bir kasabada yaşıyorsan bakarsın çocuklar kaçar anneannesinin, dedesinin evine gider ya da aile bir arada yaşıyorsa da ondan ilk öğretileri alır. Masalları ondan öğrenir, şiirleri, tekerlemeleri, deyimleri, hatta oyunları bile ondan oynarlar. Bir babanın, bir annenin çocukla oyun oynama süresi 5-10 dakikadır ama bir dede, anneanne bir tam günü çocukla oynayarak geçirebilir. Onun için benim şeye bakışım şöyle, yaşama bakışım böyle. İnsan bir yol çizmeli kendine ve o yılda bir becerisi ya da bir donanımı varsa ya da gün geçtikçe orada daha yeşillenip büyüyeceğini, çınarlaşacağını düşünüyorsa farklı yollara sapmadan öyle gitmek zorundadır bana göre. Çünkü değişkenlik her zaman zaman kaybı demektir. O daldan dala geçersen, yani bu şey de söylenir bandocu ya da orkestralar arasında, bir sazı iyi çalabilirsin ama her enstrümanı çalmaya başlarsan o zaman asıl çaldığın enstrümanı da çalamazsın. Çünkü her şeyi çalan bir şey çalamaz diye bir atasözü var. Edebiyatımızın eksiklerinden başlayarak, yani dünyada gördüğüm şeylerde, araştırmalarda, yaptıklarımda bütün ünlü ülkelerin, masal geleneği olan ülkelerin bir geçmişleri ve bir derlemeleri ve öncesiz kültürden verileri bir yere toplayıp çocuklara sunmak gibi bir şeyleri var, çalışmalar var işte. Perrault ya da işte Andersen, Grimm kardeşler falan gibi. Daha pek çok her yerde böyle bir çalışma var. Bizde de böyle yapılmış, kimseyi yatsımıyorum. Ama halk bilimciler yapmışlar bunları. Ama çocuğa görelik bakışıyla yaklaşmamışlar. Yani onu olduğu gibi bırakmışlar. Deyimler, eski deyimler kalmış. Ya da tıraşlasınlar istemiyorum, sansürden geçirsinler istemiyorum ama bizim masal geleneğimizde de Balkanlara hele baktığın zaman çocuklar yakalayacak, dünya masallarıyla yarışacak çok masallarımız var. Hatta ben onlardan bir tanesini Pertevin Ali Borotav derlemiş. Benim Macaristan'da 5 mi 6 kitabım yayınlandı. Edith Taşnacı diye çok ünlü bir Türkolog var. Edith Hanım'dan konuşurken bir gün iki masal gördüm. Ya dedim, Edith, bu biraz bize benziyor. Evet dedi, onlar Türk masalı. Bizimkiler derlemiş dedi. Merdiven masallar diye bir masal anlayışı bu. Çocukla masalı bir yere kadar götürüyorsun. Sonra bir yol bu. Sonra o masalın dönüşünde çocuk seni getiriyor masalın başına. Yani bizde şöyle bir şey var, anlatıyorsun masalı, bütün dünyada böyle, masalı dinliyor, başlangıç, gelişme, sonuç süreçleri var. Ama burada Türk masalında, bu üç Türk masalında şu var, başlangıç, gelişme, sonuç, sonuçtan başa dönüşü, çocuğun getirişi var. Yani o zaman çocuğun masalı bütünüyle dinlediğini, sözcük sözcük belliğine bunları yazdığını anlıyorsun, ama başka bir masal anlattığında çocuk o masalda bir gönül dönüş yapamıyor sana. Çünkü burada halkalar biçiminde, kolyeler gibi, her halka, her anlattığı bölümü birbirine bir zincir gibi bağlanmış. O zincirden tekrar geriye dönüp çocuk masalı anladığını, öğrendiğini sana söylüyor.
1: Çok uzun yıllardır icra ettiğiniz bir meslek var. Bu sevgidir diye söylediniz ama gazetecisiniz. Evet. İşin temeline bakıldığında.
0: Evet.
1: Ve bir gazeteci için aslında çalışılacak çok çeşitli alanlar var. Dün de böyleydi. Evet.

0: Bugün de böyle. Tıpkı o orkestranın içindeki kendine ait enstrümanı ustalıkla çalabilecek kişi gibi bir gazeteci de aslında mesleki hayatında ben bu çizgiyi takip etmek istiyorum deyip ilgi duyduğu, çok tabii bir biçimde kendisini ortaya koyabildiği, başarıyla yürütebildiği bir alan seçebiliyor. Siz çocukla ilgili çalışmaya...
1: Çocuk ve gençle ilgili.
0: Çocuk ve gençlikle ilgili dikkatinizi o noktaya yönelten şey neydi? Neden gazeteciliğin bir başka alanı değil de çocuk ve gençlikle ilgili yazmak, aktarmak, araştırmak, çevirmek, özgün bir şey söylemek yolunu tercih ettiniz?
1: Şimdi gazetecilik şöyle bir meslek. Canlı haberlerle yaşıyorsun. Gündemi kovalıyorsun. Günün olaylarını insanlara taşıyorsun. Siyaseti, yaşamı, gelişimi, bilimi, her şeyi ile ilgili alanda yazabiliyorsun. Ve yazdıkların ertesi gün ölüyor.
0: Güncelle ilgili gazetecilik, evet, böyle bir handikapla
1: evet,
0: karşı
1: bir şey
0: karşıya.
1: Var,
0: evet. Tabiatı bu, daha doğrusu.
1: Evet.
0: Doğası bu iş.
1: Hatta köşe yazarlar, ben tabii benim çocuklara çocuklarla birlikte, gençlerle birlikte olmam dışında benim bir yayıncılığım var. Yani ben Milliyet'te hem Doğan Kitap AD Yayıncılık, hem Milliyet hem AD Yayıncılık, hem de Doğan Egmont ve Doğan Kitap bölümünde yöneticilik yaptım. Yani genel yayın yönetmeniydim. Bizim genel müdürümüz yoktu ama genel müdür konumunda da yine biz sürdürüyorduk işi. Onun için bu işte, doğrusunu istersen hiç alçak gönüllü olmayacağım, çok başarılı işler yaptım. Ve zaten yayıncılıkta başarılı biri olmazsan patronlar çok açık söylerler. Yani yalvar, seni seviyoruz, bana söylenmiştir de bu. Seviyoruz ama işte bir tarafta da bir bütçe var. Bir revize bütçede de çakarsan sınıfta kalırsın, o zaman dostluğumuz biter diyorlardı. Hiç böyle bir şeyle karşılaşmadım. Yani Doğan Kitap'ta yaptığımız çalışmalar, Milliyet'te yaptığımız çalışmalar beni bir yerlere taşıdı. Bir de onun dışında aslında ben çocuk dergiciliğine çok önem verdim. Çünkü benim gazeteciliğe başladığımda tanıştığım insanlardan birisi Tarık Dursunka, biri de Ülkü Tamer'di. Bunlar da ikisi de biri büyük şair, öteki büyük yazar. Ama bu insanların da bir çocukça, çocuk yanı vardı içlerinde ya da bu alanı boşmuş bulmuşlardı diye düşünüyorum. Çocuk dergiciliğinde onlardan çok şey öğrendim. Örnekler vereyim. Şimdi açacağım kütüphanede 80'lerden bu yana Avrupa ve dünya çocukları hangilerle büyüdü? Bununla ilgili bir koleksiyon var, açıp göstereceğim, yani sergileyeceğim onu. Ve bu arada o dergiler ikiye ayrıldılar. Şiddet, gerilim, korku filan gibi şeyleri. Kespur gibi masum değildi hepsi de. Böyle karakterler vardı. Bir de eğitici dergiler vardı. Bul koleksiyonculuğunu öğreten, kendisine yurt içinden, yurt dışından mektup arkadaşı bulan, yedi farkı bul, algıları genişleten, labirentlerle, dolambaçlarda işte çocuğu besleyen, sonra çocuklara yazma olanağını tanıyan, şiirini gönder, yazını gönder, karne istiyorsun onlardan, hangi karakteri daha çok sevdiğini onlar seçiyorlar. Sen de onlarla ondan neler sevdiğini öğreniyorsun. Düşün ki Milliyet Çocuk 100 bin sattı. Milliyet Çocuk vakti zamanında, Tarık Dursun zamanında, Ülkü Tamer'in zamanında. Ama Miço dergisi ayda 500 bin sattı. Yani o da 100 bin, 100 bin, 150 bin, 125 binlerde dolanarak 500 bin sattı. Ve sonunda 12-14 sene bu işi sürdürdü. Bir dönem bize 29 bin mektup gelirdi.
0: İzninizle şöyle bir kronolojiyle bakalım mı?
1: Bakalım.
0: Dergi yayıncılığını ne zaman yapmaya başladınız? Bir de şunu merak ediyorum ben. Yalma Çural kendi ismiyle bir marka. Dediğim gibi çevirileri, telif eserleri yanı sıra gerçekten aslında süreli yayınlar, dergicilik konusundaki...
1: Televizyon dizilerim var. Yani önü, Az Gittik, Uz Gittik, 7'den 77'ye TRT'de 4,5 yıl oynadı.
0: Metin yazarlığı, televizyon programı.
1: Televizyon programı değil, çizgi film. O senaryosu olarak çok önemli bir çizgi grubu vardı. 20-25 kişilik bir kadro. Onlar çizmişlerdi.
0: Az TRT Gittik, Uz Gittik, Evliya Çelebi.
1: Gittik Evliya.

0: Çelebi'yle yolculuk. Türkiye'nin bütün illerini dolaştık. Osmanlı dönemindeki illerle bugünkü illeri karşılaştırarak Evliya Çelebi yorumlar yapıyordu.
1: Çok hoş bir animasyondu o.
0: Evet ya, yani onun okulu, hatta bir gün bir imza günde bir teyze gelmişti diyeyim. Ben o zaman 55-58 yaşındayım. Eşim de yanımda, o geldi. O da 70-75 yaşında, o zaman şimdi olsa 110 yaşında falan oldu. Birden konuşurken eşime dedi ki, ben de biliyor musunuz dedi, Yalvaç Bey'le büyüdüm deyince, eşim de dedi ki, attı kocamı da bin yaşında yapmayın diye. Yok kızım dedi, ben Evliya Çelebi'ni çok merak ediyorum. Çünkü 4,5 sene oynadı o televizyonlarda. Çok da ilginçti. Her ile gidiyordu. O ildeki oyunları anlatıyorduk. O ille ilgili Evliya Çelebi'nin söylediklerini. Sonra bir Alman gezginin o yörelerle ilgili tespitleri, saptamaları vardı. Onları da katıyorduk içine ve o dizi çok tuttu. Hatta Hollanda Nos televizyonu bana Evliya Çelebi'nin Hollanda bölümünü yazmamı istedi. Ama onu yapmadık. Sihirli Pabuçlar diye bir şey vardı. Bir Küçük Abdullah ve Sihirli Pabuçlar. O da çok önemli bir çocuk programı, yani çizgi filmdi. O da uzun yıllar sürdü. Hatta Hollanda'ya, Nos TV'ye onun bir şeyini yaptık. Küçük bir yıl süren bir bölümünü yapmıştım yani.
1: Şimdi bunlar dönüp bakıldığında ortak hafızada yine de dergiye döneceğim müsaadenizle.
0: Tabii.
1: Adını söylendiğinde herkes Miço diye bağırıyor bir kere.
0: Benim. Şimdi Miço diye bağırıyor, bandocular var. Şimdi ben bandocuyum diyor. Ben sarı trompetçiyim diyor. Ben milliyet kardeşçiyim diyor. Ben küçük milliyet kardeşçiydim. Büyüdüğünde şöyle oldu diyor. Milliyet çocuk var. Bu arada da tabii çok önemli bir şey daha var. Ben milliyetteki dönemde Ziraat Bankası'nın, Emlak Bankası'nın, Vakıf Bank'ın ve Sümer Bank'ın çocuk dergilerinin yönetimini yaptım. Yani onlara dergi çıkardım. Ziraat Bankası'na, Başak Çocuğu filan, ötekilerine. Bu dergilerin toplam tirajı neydi biliyor musun? 1,5 milyon. 1,5 milyondu. Ve o bankalara çocuklar gidiyorlardı, kumbaraları vardı, paralarını hesaplarına yatırıyorlardı. Her giden mudisine banka dergiyi veriyordu ve Türkiye genelinde düşün 1,5-2 milyon çocuk dergi okuyordu. Orada biz yeniliği ve çağdaşlığı korumaya çalıştık. O zaman çizgi filmler pek şey yoktu, yabancı çizgi filmler. Sonra karakterler çıkınca ortaya, o karakterlerin içindeki sevdiklerimizin dergilerini yayınladık ama sevmediklerimizi yayınlamadık. Yani şiddet, gerilim, korku olanları yayınlamadık. Kesbir bile hayalet olmasına karşın masum bir şeydi. Tabii orada kalmadı. Sonra müzik dergisi yaptık bir tane, Walkman daha. Sonra gazeteyle promosyon olarak verilen mizah dergilerinde yönetmenlik yaptım. En son Kirpim vardı. Ondan önce Müjdat Kandemir'in yaptığı şey vardı. Güm Güm dergiden yayın yönetmenliğini üstlendim. Sonra Aksoy Yayıncılık'ta Amerika'nın en büyük mizah dergisi var. Dünyada Ruslarda bir mizah dergisi var, Krokodil. O 4 milyon falan satıyordu. Oradakiler 2 milyon satıyordu. Med, o Med'i Türkiye'de çıkardık bir yıl. Bir yıl.
1: Bütün bunları yaparken kendi yayın alanınızda bu işi yapan başkaları da var mıydı? Yani şunun için merak ediyorum. Şimdi çok çeşitli bir zemin var. Teknik imkanların farklılıklarından da bahsedeceğiz. Ona birazdan geleceğiz ama sizin özellikle bu yayınları yaptığınız, çocuk dergilerini çıkardığınız zamanlarda mesela bir öncülü olarak neyi aldınız? Neyi esas aldınız? Neyi öncelediniz? Türkiye'deki başka örnekleri mi, yurt dışını mı takip ediyordunuz? Sizin doğrunuzu ortaya çıkaran örnekler nelerdi?
0: Şimdi şöyle söyleyeyim, Abdi Bey çok akıllı bir adamdı, Abdi Bekçi. O, ben onu, bana kimse öğretmedi bunu ama ben bunu kendim buldum. İtalya'da Corriere della Sera diye bir gazete var, Corriere della Sera. Ve onun da bir yan dergisi var ya, Corriere di Piccoli, küçükler için dergi. Hı. Bu ikilemi görmüş o, görmüş. Biz de ondan ürünler kullanıyorduk, telif haklarını aldığımız gibi. Şimdi Ülkü Tamer çok meraklıydı. Tarık Dursun da daha ilk dergiyi çıkaranlardı. Hatta ondan önce Cemal Şengül, Ceylan Hoşgör diye bir beyefendi götürmüş dergiyi. Fakat sonra Tarık Dursun Kaya vermişler. Tarık Bey de bu işte ilgili ve Tarık Bey'in de şöyle bir yanı var. Balkanlarla çok iyi ilişkileri var. Makedonya'da gazetelerde köşe yazısı falan yazıyor. Ama Makedonya'da, Balkanlar'da, eski Yugoslavya'da da çok gelişmiş bir çocuk resmi illüstratörleri var. Yani çocuk resminde uzmanlaşmış insanlar var. Ayrıca da dergi var. Ya dedim ya demin de, Tan Birlik diye iki gazete çıkıyor. İkisinin hem pazar eki var, çocuk eki var. Hı hı. Ayrıca da Sevinç, Kuş, Tomurcuk diye üç ayrı gruba, yani altı şey şöyle söyle, 5-3, 3-7 ya da şöyledir, 2-4-4-6-6-8-8-12 gider ya da 3-6-6-9-9-12 filan gibi bir sıralaması vardır. Evet. Onlara göre bunlar son derece kültürel, çizgi romanı da fazla yer vermeyen dergilerdi. Biz bunlar izlemcisi, izlekçisiydik. Ama Ülkü Tamer sonradan gelince, Ülkü Tamer bizi Afrika dergileri dahil olmak üzere dünyadaki Polonya, Çekoslovakya, burası bütün dergilere abone yaptı. Hmm. Yani ben de şimdi Fransızların çıkardığı okul öncesi dergilerle ilgili en az 10-15 tane yayından sürmüş, hatta bazıları hala sürüyor. Dergi yetişkinler içinde en az 10 tane dergi vardı. Yani bütün bu dergileri de izliyorduk.
1: Hatta dünyada neler oluyorsa, tabii, kurdukları dil,
0: tabii,
1: gösterdikleri, evet, resim, görsel, her ne ise, evet, o malzeme.
0: Onlar promosyon veriyordu dergilerde. Hı hı. Biz de burada nasıl üretiriz bunu, üretire yapabilir miyiz diye. Hatta biraz da onlardan izinli izinsiz kopyalar alarak biz de ürettik burada. Zaten ondan sonra gazeteler bile satışlarını artırabilmek için ne yaptılar? Onlar da promosyon işine girdiler. Her şey bir şekilde sağ. Ama şöyle bir şey vardı. Yani Miço 100 bin satarken Milliyet Gazetesi'yle Miço, şimdi rakamları uydurma söyleyeyim. Gazete 750 lira, öteki de 750 liraysa ya da biri 1000 lira, biri 750 liraysa dergiyle birlikte aldığın zaman onu 1500'e veriyorlardı filan. Öyle şeyler kurmuşlardı ve böylece insanlar hem çocuğuna dergi alırken daha ucuza gelsin diye gazeteyi de alıyordu, hem gazete alan da dergiyi onunla birlikte alıyordu. Yani bedava verilmiyordu. Onları büyüttü ve ama bir gazetedeki yönetimin de bu işe sahip çıkması, bu işe yakınlaşması ve bu yayınların bu kadar çoğalması. Mesela biz Warner Bros'la çalışıyorduk. Bu Disney vallarını itmiştik kenara. Ama bir şekilde batıdaki adam gene aklını kullanıp Doğan Egmont dergisiyle buraya Egmont geldi. Çünkü Egmont Avrupalı, şeyde Avrupa'da Walt Disney'in temsilcisiydi. O böyle araya girdi. Çünkü rakibinin kuruluşuna ortak oldu adam. Oyuncağın, kitabın, öykünün, oyunların, sokak oyunlarının, geçmişteki deyimlerin, atasözlerinin, şiirlerin, öykülerin, masalların bir çocuğun gelişimindeki yeri öyle okulla mokulla ölçülemez. Okulda bir mesleği öğrenirsin, verilen dersleri öğrenirsin ama sen bunları ezberci biriysen belleğinden ezberlenip sınıfları geçebilirsin. Ama ezberci değil de öğrenen biriysen bir şeyler kazanırsın. Sonra soruna başka bir yanıtım daha var orada. Söz arasında bir belirledin bir soru. Şimdi bizim çocuk dergiciliğine bakışımız o kadar eski ki, düşünebiliyor musun? 1897'de Mustafa Kemal'in Selanik'te okuduğu bir dergi var. Ve aynı dönemde Çocuk Bahçesi diye, Aile diye, yanlış söylemeyeyim isimlerini, üç dergi diye haber. Bu üç dergilerinden birinde Ali Ulvi Ölöve, bu dağ başında roman almış Mars'ını yazan adam, diyor ki aynı Atatürk'le aynı dönemde doğmuş Mustafa Kemal'e, diyor ki benim şiirlerim çıktığı zaman Mustafa Kemal de matematik sorularını çözüyordu diyor. Bazıları kabul ediyor, bazıları diyor ki o Mustafa Kemal başka biriydi, başka bir Mustafa Kemal daha var diyor. Önemli değil kim oldu ama 1897'de ortaokul öğrencileri...
1: Bir dergi takip ediyorlar.
0: Evet, aynen öyle. Ve üç tane dergi, orada Selanik'te üç dergi çıkarken Türkiye'de de Çocuk Bahçesi falan diye üç dergi daha çıkıyor. Ve bizim geleneğimizde çocuk dergiciliği bir hafta çıkmış, kapanmış, bir ay sürmüş, altı ay sürmüş. Yüzlerce, yani hatta diyorlar ki ekleri koysak binlerce de çıkar diyorlar. Bizde böyle bir gelenek var, çocuk dergiciliği geleneği. Ve bir dönemde burada sadece tercüman çocukla milliyet çocuk varken 30 bin kişinin yaşadığı Balkanlar'da hem iki gazetenin çocuk eki, hı hı, hem her üç ayrı yaş grubuna göre hedeflenmiş üç tane dergi çıkıyor. Yani demek ki çocukların böyle bir gereksinimi var. Yani ben böyle dolmalıyım, bir şeyler öğrenmeliyim diye. Ama şimdi bütün bunlar kenara gitti.
1: Teknoloji... Şimdi peki, evet, yani geçmiş dönemde çocukların bilime olan, edebiyata olan, eğlenceye, mizaha olan ihtiyaçlarını, evet, karşılayan bir şeydi çocuk dergileri. Evet. Onun yerine ikame edilmiş neler var? Yani derginin yerini neler aldı ve dergi tekrar hayat bulabilir mi, okuyabilir mi? Biraz bunu sadece dergi olarak da sormuyorum size. Biraz zaman algımızın, zamanla ilişkimizin de değiştiğini düşünüyorum zihinsel olarak. Yani bir yetişkinin de, sadece çocukların, gençlerin değil, yetişkinlerin de bugün kendi başlarına, kendilerine ait bir zaman diliminde, mesela bir saat, bir buçuk saat sakince bir yerde oturmak, düşünmek veya okumak biraz lüks gibi olmaya başladı sanki. Bundan yakınan insanları da görüyorum çevremde. Zamanla ilişkimiz biraz okur yazarlık meselesinde ilgimizi, ilişkimizi zayıflattı mı? Ne dersiniz?
0: Şimdi şu yaklaşımlar, şu tür yaklaşımlar bazı zaman yararlı olmasının yanı sıra bazı zaman da zararı da yanında getiriyor. Kindle'lar çıktı, şey okuyorsun, ekrandan okuyorsun, hı hı, kitabı. Bir telefon çıkmıştı, kayboldu, Sacem diye. Fransa'nın telefonuydu. Ben çok meraklıydım, Milliyet'teydim o zaman, yayın yönetmeniydim. Bu telefondan edinmiştim. Prompter'ı vardı bu telefonun. İstediğin karakterde, karakteri seçip sevdiğin karaktere göre yazını okuyordun. 1500 sayfa yazın diyorduk, bir kitabı alabiliyordu. Ve prompter da yürüyordu. Gözlüğünü unuttuysan puntoları büyütebiliyordun. Sonra o telefon, yani Türkiye'de böyle bir ara satıcıydı, kayboldu gitti. Ayrı telefonlar çıktı. Şimdi telefonlar İletişim aracı olarak geldi. Konuşuyoruz, ediyoruz. Sonra kolaylık olsun diye mesaj gönderme çıktı. Sonra kolaylık olsun diye not tutmak için defter yerine,
1: evet,
0: Palm diye bir şey vardı. Tutuyordun defter. Onu da kullanmıştım ben. Yazıyordun. Hatta şiir yazıyordum üstünde. Sonra şu kadar printer'ı vardı. Gönderiyordun, kağıt olarak çıkıyordu. Not şey dosyana koyuyordun falan böyle hali. Tabii zaman içinde pek çok gereksinimi karşılamak için bir sürü şey oldu. Telefon numarası ezberlememeye başladı. Herkes en azından 30 tane falan telefon numarasını ezberebilirdi. Bunlar gitti. O gitti, bu gitti. Navigasyona döndü, şuna döndü, buna döndü. Yol gösteriyor, seni şuraya götürüyor falan. Buraya kadar iyi. Gıybet kelimesi yeniden doğdu. Kim nerede, ne yapıyor, nereye gitti bilmem ne. Satış pazarlamanın aracı oldu. Reklamı yapılan, ucuz reklamlar yapılan, herkese gönderebildiğin bir şeyci soydu. İnsanlar kendileriyle ilgilenen sorunlarını eskiden anlatırdı ona buna. Şimdi buraya koyduğu zaman bütün mahalleye nereye gittiğini, ne yaptığını, nerede eğlendiğini, hatta dün akşam ne yemediklerini söylüyor. Tamam mı? Bu arada kitap, kitapçıdan alınırdı. Kitapçıyla konuşurdun, sana önerisi olurdu. Çok satıyor derdi, ilgini çekerdi, neden derdim filan. kitapçılar kültürlü adamlardı, okurlardı kitapları ya da okurların onu anlattıklarını başkalarına satarlardı. Kitapçılar gitti, internet üstünden satışlarla her şeyi almaya satmaya başladım. Bu arada yeni bir sistem çıktı, motorlu müfreze. Onlar işte her şeyi götüren getiren kart.
1: Motorlu müfreze çok güzelmiş.
0: Tabii. Ondan sonra götüren her şeyi taşıyan insanlar oldu. Ama bu arada bayanlar değil sadece erkekler de başta. Şu anda yolda yürüyorum, Paris'teyim. Bakın Edirne'ye geldim. Siz daha önce binareyi görmüş müydünüz? 3 tane yolu var onun. İşte orada bakın şu anda karşınızdayım filan gibi. Narsizm birden hortladı. Yunan mitolojisindeki Nergis hikayesi. Bir suya gidip bakıp güzelliğine hayran olan kadının ya bir tür şey bu. Yani psikolojik hastalık haline geldi. Şimdi herkes kendini övüp anlatıyor, şunu yaptım, bunu yaptım, ben şuyum. Farkında olmadan okullara gidiyorum ben, öğretmenler diyor ki hocam koydu aileler de görsün çocuklarımıza birlikte. Bazıları da ki sakın benim çocuğumu koyma diyor, tamam. Koyuyorsun şeyi, resmi, ondan sonra birisi sen de ammada geziyorsun sen ya diyor filan. Bak diyor işte şeyler, Zeynepler bu hafta şeye, işte Bodrum'a gitmişler, Urla'dalarmış filan diye. Herkes herkesi biliyor. İşte bir mütecessislik var, bir tecessüs var, bir mütecessislik var. Bir de yani gereksiz şeyleri meraklanan insanlar sınıfı da yani kişilik kaybasını oldurdu. Bu arada çocukları sokaktan alıp bilgisayar oyunlarını getirdiler. Bilgisayar oyunlarının %80'i şiddet, gerilim, korku aksiyona bağlı. Her konuşmada söylerim. Ve onun içinde ben baş parmak çocukları diye bir şey yazdım. Yani baş parmak çocuklar. Kitabımın adı bu, baş parmak çocuklar. Baş parmak çocuklar iki baş parmağıyla okuldan döndükten sonra evdeki dolaptan ya sandviçin meyvesini alıp yanına da bir meyve suyu ya da herhangi bir suyu işte alıp koyup oturup 3 saat orada bir şeyi öldürüyor, bir şeyi çalışıyor. Şimdi şöyle oyunlar var. Bir oyun vardı, isimlerini vermeyeceğim. Orada Yeniçerileri öldürüyorsun İstanbul'da ve Roma'da. Bir oyun var, çok ünlü bir denizcimizi öldürüyorsun, Turgut Reis'i. Korsan diye, çocuk bilmiyor bunları. Başka biri var, Çanakkale'de İngiliz askeri oluyorsun, Türk askerini öldürüyorsun. Sonra Türk askeri olup İngiliz askerini öldürüyorsun. Böyle de oyun var. Ve bunlar görünen kahramanların öldürmesi. Belki bundan sonra bu tip şeyler pek çıkmayacak çünkü tepki olduğu için. Mesela işte bazı oyunların isimlerini vermiyorum. Onlar yasaklanıyor. İçi günde kötü şey var. Çocuk bana okulda diyor. Ben soruyorum sen şunu oynuyor musun? Senin haberin yok mu diyor. O yasaklandı diyor bana göre. Sonra başka biri arkadan bağırıyor. Diyor ki yok içindeki ayıp şeyleri çıkarmışlar oynayabiliriz diye. Bak 700 kişilik, 600 kişilik bir okulda bu isimleri ben hepsini biliyorum. Yani okurunun ne oynadığını, ne okuduğunu bilmezsen iyi bir çocuk yazarı, iyi bir gençlik yazarı olamaz. Onunla birlikte yaşamalısın, onunla aynı duyumları sen de tatmalısın ve yanlışları ona taşımaya çaba göstermelisin. Yoksa ben bir makasal yazdım, öykü yazdım, bir şiir yazdım bu. Çocuklara işte okusun falan. Eğer modaları takip edersen çok kitap satarsın bak. Hani şu günlükleri, bu günlükleri, bunlar filan gibi. Ya, anladın mı? Çok satabilirsin. Dünyada çocuklarda meteorolojiye karşı bir sevgi her zaman olmuştur. Bizde işte Ergenekon'dan iki kurdun çıkması, hı hı. Aynı iki kurdun gelmesi Roma Romulus'ta hemen birbirine benziyor. Yunanların işte çok tanrılı dönemdeki mitolojiler filan, insanlar bunu severler. Ama sonunda bütün bu pazarda, bu kavga, bu şeyde, bu çocuklara ürün satanlar arasında birileri bir şey yakaladı. Ne yakaladı? İngilizler Harry Potter yakaladı. Harry Potter ne? Bir mitoloji. Ama yazılmış bir mitoloji, yeni bir mitoloji ve bitmiyor, sürekli sürüyor. Ve o yüzden de o 300 sayfalı, 400 sayfalı kitapları çocuklar severek okuyorlar. Ben çok onun lehinde değil de aleyhinde yazı yazmıştım. Sonunda birisi bana mektup yazdı. Kıskanç herif dedi. Sen aynısını sen böyle şeyler yazamıyorsun diye kıskançlığından yazıyorsun bunlar dedi. Sonra kulaklar için nasıl Mehmet Yakup Yılmaz dedi ki abi sen fazla eleştirme dedi. Gazeteyi de aslatmaya başlayacağız falan deyince ben de şey yaptım. Ara verdim onlara.
1: Son birkaç dakikamızın içindeyiz.
0: Çabuk sizinle geçti mi 45 dakika?
1: Çok hızlı bir biçimde geçti. Su gibi aktı gerçekten zaman. Daha saatlerce konuşabiliriz, evet. Onun farkındayım ama. Eminim izleyenlerimiz şunu düşünüyorlardır. Bereketli bir ömürle biz karşı karşıyayız.
0: İnşallah.
1: Bu özel bir yetenek mi? Bu üzerine düşünülmüş bir şey mi? Bu bir çabalama mı? Bu bir disiplin tarzı mı? Siz nasıl geçirdiniz? Nasıl biriktirdiniz? Ne yapmak istediniz?
0: Şimdi bak, annem öğretmendi. Babam Toprak Basülür ofisinde müdürdü. Babamlar Yörük'tü, annemler Çelebi ailesiydi. İki ayrı kültür. Onların da masalları var, bunların da masalları var. Sonra bunların ikisinin memur olması pek çok yere de yörüye tayin edilmemizden geçiyor. Yani Sarıkamış'ta ilkokul 1'e başladım, Ereğli'de 2'yi okudum, Karapınar'da 3'ü okudum, 5'e geldim filan. Tokat'a gittik, Artova'ya gittik, ne bileyim Bedirli'de kalmışız. Sonra Uzunköprü'ye gittik, Uzunköprü'de ben Kabataş Lisesi'ne yatılı öğrenci geldim filan. Pek çok dili, pek çok lehçeyi, pek çok konuşma tarzını belliyorsun. Bir de babam da annem de aslında bu yerel kültürle ilgili, halk kültürüyle ilgili çok doluydular. Çok önemli bir özellikleri vardı. Bizim yani ne diyeyim bir Somya büyüklüğünde sandığımız vardı. Onun içi kitap doluydu. Annemin dayısı, büyük dayısı, annemin dayısı benim büyük dayım. Veled Çelebi İzbudak Konya Mevlana Türbesi'nin son postu işiniydi. Kurtuluş Savaşı'ndan sonra da Kastamonu'dan ve Tokat'tan şey oldu. Ömer Asım Aksoy'un ona gönderdiği dil kitaplarını anneme gönderirdi o hediyelere. Bizde iyi bir kütüphane vardı. Annemin okul kitaplarını bile saklarım ben şimdi. İlk okuduğum kitap Bayacı'nın Penguenlerini saklarım. Yani bunlar ve 3-5 yaşında değil, ilkokul 2'de bizim evde küçük güvercin kitaplar vardı. Bunlar Namık Kemal, Şair Eşref, Hazreti Muhammed, Mevlana, ondan sonra Süleyman Nazif, ya ben Rıza Tevfik. Ben bunları okudum ve ezberledim. Bizim evde bir gelenek vardı. Sofraya mı oturuldu? Babam bir şiir okur. Annem han duvarlarını okur. Hikmet amcam 35 yaş şiirini okur. Ailedeki daha fertler, kız kardeşim bir şeyler okur. Bir gün babam dedi ki, ya sen kocaman adam oldun, kız kardeşin okuyor. İlkokul 2 ya da 3'teyim. Sen de dedi Ömer Bedrettin Uşaklıgil'den, Başaklar'dan, Kundan onu okuyacaksın dedi ve ezberledim ben onu. Böyle bir gelenek vardı, edebiyatta yatkınlık vardı. Mandolin dersleri almıştık. Hatta beni mandolini çalamıyor diye hoca dersten çıkardı. Sonra lise yıllarımda ben Fikret Kızılok'la arkadaştım. Kabataş Lisesi'nde. Sonra ben profesyonel müzisyen oldum. Rock müzisyeni oldum. Yani siz böyle hatta bir sürü şey sinema öncesinde konserlerimiz falan olan bir grubumuz vardı. Sonra ama baktım ki benim alanım başka. Ben yetişkinler için şiirler yazarak başladım. Hatta onları çıkarmadım. Çıkaracağım yani bu dünyadan gitmeden, gider ayak demeden. Onun için bizim açtığımız kültürle her gün yeni bir şey öğrenmek zorundasın. Her gün yeni bir şey öğrenmek zorundasın. Ve bir eğitimin olabilir ama insanın bir yazılımı olduğuna inanıyorum ben. Yani bunu kader diye bağlayabilirsin, dine bağlayabilirsin, öyle değil. Yazılım, Bugün sülükle tanışıyorsun, dereye giriyorsun. Aradan bir zaman geçiyor. Ayağı kırılmış bir atmacanı tamir eden, iyileştiren bir amcayı görüyorsun ve onun el

Elinde tutarken bir deri eldiven koyman gerektiğini biliyorsun. Onu atıyorsun, gitmiyor. Kız kardeşim sapanla dama köfte atıyordu. O da oraya eriyor. Biz Uzunköprü'den Karapınar'dan ayrılıp olduğumuzda ayrılırken

0: benim belleğimde biriktirdim. Onun için hep şunu söylerim. Bir yaşamın içinde bir biyografin var senin. Doğduğun günden, büyüdüğün, geldiğin yaşa kadar. Bir de okuduklarından, öğrendiklerinden, duyduklarından oluşan bir biyografin var. İşte bir her şeyi hazırlayan bu iki şey.
1: Cömertlik aslında yaşatılması zor bir erdem.
0: Pardon.
1: Estağfurullah. Ama hayatın güzelliğinin ve bilginin cömertliği en zoru. Çünkü siz edindiniz fakat çok cömert davrandınız. Bu sınırlı zamanımızda cömertçe bizimle çok, güzellikleri paylaştınız.
0: Zeynep'ciğim çok naziksin. Çok teşekkür ediyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Ayağınıza sağlık. Hiç doyamadık ama yeniden görüşelim. Çok
0: İnşallah
1: isteriz.
0: Diyelim. Tamam peki. Sağ ol.
1: Değerli izleyenler, misafirimiz Yalvaç abi olarak tanıdığımız Yalvaç Ural'dı. Gazeteci yazar Yalvaç Ural'a sizlerin huzurunda da bir kere daha teşekkür ediyorum ve size de çok teşekkür ediyorum. Yeni bir bölümde yine bir başka kıymetli misafirle tekrar karşınızda oluncaya dek hoşça kalın.

0: Devlet, dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
1: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
0: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
1: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Haberin gücüne inanıyor, gerçekleri olduğu gibi aktarıyor. Her an değişen dünyada bu yoğun tempoya ayak uydurabilmek için sizlerleyiz. Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeleri doğru, etkili ve tarafsız şekilde takip edebilmek için doğru adrestesiniz.
1: Merve Aydın'la günün içinden hafta içi her gün saat 15'te 24'te.

0: Yazmak mesleğinizin bir parçasıydı ve siz uzun yıllar boyunca zaten hep yazdınız. Ve o yazdıklarınızı derlediğiniz mesleki başka çalışmalarınız da oldu. Ama ben son noktadan, edebiyatla ilgili kısımdan, öyküden girerek Süper Selma diyeceğim. Süper Selma nedir? Kimdir?
1: Süper Selma aslında bizim aramızdan sıradan biri. Yani süper diyoruz ama aslında gayet sıradan bir arkadaşımız. Süper Selma kitabı benim yazdığım öykülerin bir araya gelmiş hali. Kitap adını hikayenin bir tanesinden alıyor. Süper Selma hikayesinin ama aslında içinde 12 tane hikaye var. Kısa hikayeler ve hayatın içinden bizim her gün yaşayabileceğimiz ya da aslında bize çok doğaüstü gelen fakat bir yerlerde birilerinin gerçekten yaşadığı olayları konu alan bir kitap. Süper Selma hikayesinin kahramanı bir genç kız. Bu bazısı için

0: seçimler yapmak zorunda kalıyor hayattan. Ve bu seçimler onu bir yere götürüyor. Aslında bu hikayede biraz şunu görüyoruz. Bazen karar vermek zorunda kalırız iyi ve kötü arasında. Burada nasıl bir tercih yapacağız? Biz başkalarını gördüğümüz zaman çok kolay yargılayabiliyoruz. Ama ben biraz dönüp içimize baktırmak istiyorum. Biz aynı durumda olsaydık, biz hangi tercihi yapardık? İyi seçebilir miydik? İyi ve kötü mutlak mıdır? Bunun gibi bir takım sorgulamalar.
1: O zaman bu Emetis Saruhan'ın iç dünyasındaki bir arayışına tekabül eden ve edebiyat içinde de öykü yoluyla söylemek istediği söz. Gazetecisiniz, yani mesleğin kökeninde bu var. İşin en alt katmanında ve onu besleyen tüm dallarda, kollarda bu var. İyi bir okursunuz filan ama bununla birlikte epey bir zaman sonra sadece başkasının sözünü nakleden kişi olmaktan çıkıp, bu da benim anlatmak istediğim hikaye dedirten şey ne oldu? Niçin yazılmalıydı bu kitap yani?
0: Aslında şunu söyleyeyim. Ben gazeteci olmadan çok daha önce yazıyordum. Yazmak benim için gazetecilikten daha önce gelen bir eylem. Fakat onu hep geri planda bıraktım nedense.
1: Nedense?
0: Neden?
1: Neden?
0: Belki
1: Evet,
0: de
1: iyi soru. Neden?
0: yani kendimi gerçekten belki yazar olarak görmüyordum. Kenarda işte bir şeyler karalayan, bir hobi olarak bir şeyler yazan biri olarak görüyordum ama şimdi düşünüyorum aslında gazetecilik benim yazma ihtiyacımı karşılıyormuş. Yani oturup o haberlere daha çok ben pazar ekinde mesela haberler yapıyordum ve insan hikayeleri anlatıyordum aslında yine. O hikayeleri yazarken bir taraftan da yazma ihtiyacımı karşılıyormuşum. Daha sonra fark ettim bunu. Ama ara ara da bir hayatın içinden bir enstantane birden zihninizde bir cümle gibi ortaya çıkıyor ve o sonra bir hikayeye dönüyor. Mesela küçük bir örnek vereyim. Geçen gün bir radyolojik görüntüleme için, MR için hastaneye gittim. İçeriye böyle 5-6 kişi birden alıyorlar ve siz sıra sıra oturuyorsunuz yan yana. Geçtik, oturduk. Böyle 5-6 kişi oturuyoruz. Orada bir an kendimi rafa dizilmiş konserveler gibi hissettim. Yani yan yana oturan insanlar değil de yan yana rafa dizilmiş konservelerdik biz. Bu birden işte bir cümleye dönüşüyor ve sonra bu cümleden bir hikaye ortaya çıkıyor. Yazmak benim için böyle bir şey. Yani hayatta kısa bir an zihninizde farklı bir şekilde beliriyor.
1: Bir şey sormak istiyorum çünkü bunu gerçekten çok merak ediyorum. Az önce dediniz ki özellikle Süper Selma'dan bahsederken süper dedik ama o aslında sıradan bir insan ve insan tercihlere mecbur kalabilir ve mutlak iyi, mutlak kötü, mutlak doğru, mutlak yanlış var mı? Bununla ilgili düşünelim. Yani siz bizi bununla ilgili düşündüreceksiniz önümüze serdiğiniz hikayelerle.
0: Evet.
1: Heyecan verici. Peki, aslında hayatın zor taraflarına bakan bir şey söylüyorsunuz. Yani bir hastane koridorunda MR sırası bekleyen insanlar neşeli bir piknik gününün parçası değiller. Sıkıntılı bir sürecin parçası olma ihtimalleri çok yüksek.
0: Evet.
1: En azından bir tetkik sürecinde kötü bir şey olmamasını umarak bir bekleyiş sürecindeler. Fakat siz bu insanları bir taraftan konserve kabına benzetebiliyorsunuz. Bir mizah seziyorum burada, bir ironi seziyorum, bir ince alay seziyorum. Bu çok ciddi şeyleri acıtmadan söylemek için mi, bu hayata karşı bir savunma mekanizması mı, bu eğlenmeyi bilmek mi ya da tadını çıkarabilmek mi, nasıl bir şey?
0: Yani onu çok açıkçası bilemiyorum ama belki hepsi birden, belki ayakta kalma çabasının bir parçası. Yani sancılı bir süreci geçirirken onu daha kolay geçirme arzusu. Ama sanırım benim zihnim bu şekilde çalışıyor.

Ve dolayısıyla bu da biraz benim hikayelerime yansıyor. Yani hayata bakış açım böyle diyebilirim. Biraz şeyden de kaynaklanıyor olabilir. Bu okuma yazmayı henüz öğrenmemişim. 5-6 yaşlarında falanım. Abim de benden 2,5 yaş büyük. O da işte artık birinci, ikinci sınıfa gidiyor. Her hafta mizah dergileri alıp getiriyor. İşte o okuyor. Ben de yanı sıra hepsini merakla abime okutuyorum. Burada ne yazıyor? Burada ne yazıyor? Yani belki de o ilk okuma serüveninin ilk başlangıcı belki de onlardır ve belki mizah duygusu da oradan gelmiştir, bilemiyorum. Okuma yazmayı henüz öğrenmeden orada okumaya başladım ben. Bir daha o şekilde devam etti. Bilmiyorum, ben yani hayatı algılama biçimim bu şekilde.

0: Gazeteciliğe başlamadan evvel Emet Saruhan başka iş tecrübeleri de olmuş ve hep gözlemciymiş, hep yazıyormuş, bir şeyler varmış orada. Biraz hatırlatır mısınız bana rica etsem?
1: Tam bir iş tecrübesi diyebilir miyiz bilmiyorum ama benim üniversite sürecim 28 Şubat'a denk geldi. Dolayısıyla güç bela okuldan mezun olup kendimi ancak dışarı attım. Aslında tabii akademik kariyer hedefindeydim.
0: Hangi bölümdü?
1: Biyoloji. Akademik kariyer yapmak istiyordum biyoloji bölümünde ama hayat işte 28 Şubat süreci olunca bizi apar topar ancak mezun ettiler ve sonra başörtü yasakları başladı. Tabii hiçbir yerde çalışamıyorsunuz, iş bulamıyorsunuz vesaire. O sırada bir arkadaşımın vasıtasıyla bir eczanede kalfa olarak çalışmaya başladım. Değişik günlerdi. Benim çalıştığım eczacı da bir öykücü, şairdi aynı zamanda, Fatma Şengül Süzer. O süreçte böyle eğlenceli günler yaşadık ve o sırada mesela yani insan ne yaşıyorsa biraz da o yansıyor yani. Eczanelerin görünmeyen yüzleri falan diye yine böyle esprili o şeyi anlatan uzunca bir öyküm vardı. Mesela öyle bir çalışma hayatım oldu yaklaşık bir seneyi geçik. Daha sonra da Yeni Şafak gazetesine geçtim.
0: O gözlemcilik serüveni bir taraftan heyecan mı uyandırıyor? Anlatılmasının gerekliliği nereden doğuyor? Yani en yakın arkadaşın kolundan çekmek gibi oluyor bazen bazı şeyler. Bak bak bugün ne gördüm sana ne anlatacağım gibi. O anlatma hevesi, iştiyakı nereden besleniyor? Sizde bunun motivasyonu ne? Ya gördük, güldük, eğlendik. Tamam. Başkalarına niye anlatıyoruz?
1: Yani bunu aslında nasıl açıklanabilir bilmiyorum ama yazma ihtiyacı hissediyorsunuz. Yani yazarlık buysa demek ki bu. Yani onu kelimelere dökmek, anlatmak, bir yani masal anlatıcısı gibi belki de o anı kayda geçirmek istiyorsunuz. Bu insan elinde olan bir şey değil.
0: Bir şey daha geldi aklıma. Siz böyle söyleyince yazma ihtiyacı deyince bu o zaman okurla kurulan ilişki daha ikincil bir ilişki gibi geldi o zaman öyle mi?
1: Yani aslında bence herkes ilk önce kendisi için yazıyor. Yani tabii yazdıktan sonra ortaya bir şey çıktıktan sonra insan hani bunu birileri okusun, benim hislerimi anlasın ya da benim yazdığımı ben sevdim, beğendim. Hani karşıdaki de sevsin, beğensin istiyorsunuz. Ama evet ikinci planda kalıyor o daha çok. İlk başta bence her yazar kendisi için yazıyor. En azından benim öyle.
0: Edebiyata küçük bir fasıla verip tekrar geri dönmek kaydıyla mesleğinizdeki birikiminizi yansıttığınız çalışmalarınızdan bahsetmek istiyorum. Röportajlarınız da kitaplaştı. O röportajların değerlenmesinin anlamı ne sizin için? Yapmış olduğunuz günlük işlerin ya da haftalık planda olmuş olsun fark etmez. İşlerin kayıt altına alınması, iki kapak arasına girmesi neden önemli?

0: Benim röportajlarım o an güncel durumla alakalı konular değil de daha çok kişiler üzerinden giden röportajlardı. Bizim kültür, sanat, edebiyat hayatımızı önde gelen isimleriyle onların hayatları hakkında daha çok, onların hayatlarına ayna tutan, çalışmalarını öne çıkartan röportajlardı. Dolayısıyla bunlar zamanla yaptıkça bir sözlü tarih çalışmasına evrildi. Ülkenin geçmiş dönemlerindeki bir fotoğrafı çekmiş olduk. Yani o belli bir dönemin fotoğrafını, 40-50 yıllık bir zamanın fotoğrafını çekmiş olduk. Dolayısıyla bunların kitap olarak bir araya gelmesi kaynak kitap anlamında önemli oldu. Ki daha sonra bazı kitap çalışmalarında kitaplar kaynak olarak kullanıldı. Yani kaynak kitap olarak kullanıldı.
1: Sadece yazar olarak değil, okur kimlikleriyle de ilgileniyoruz yazarlarımızın. Bir okur olarak kendinizi tanımladığınız, tarihlediğiniz yeri abinizle olan ilişkinizden geçmişin sayfalarına baktığımızda mizah dergileri, gazeteleri üzerinde kurduğunuz bağlantıyla okumaya başladığınızı ya da şahit olduğunuzu söylediniz. Yine de daha okur kimliğinizi kazandığınızı hissettiğiniz, okumanın zevkine vardığınız dönemler, hangi dönemler, ne okumaktan zevk alırdınız?
0: Oradan başlatalım, sonra bu tarafa doğru gelelim. İlk öyle okuma yazmayı henüz öğrenmeden o şeylere, mizah dergilerini okudum demiştim. Sonrasında belki de ilkokul dönemindeki her çocuğun okumaya başladığı işte Kemalettin Tuğcu, Ömer Seyfettin. Kemalettin Tuğcu'nun kitaplarını çok severdim. Oradaki küçük hayatlar ve mutluluklar hep benim ilgimi çekerdi. İşte yıkık dökük baraka bir ev falan ama böyle mutlu bir hayat. Bence bu benim hayatıma da küçük mutlulukların kıymetini bilmeyi öğrettiğini düşünüyorum. Kemalettin Tuğcu'ların. Daha sonra komşumuzun büyük bir kütüphanesi vardı. Bu sefer ben okumayı gerçekten seven bir çocuktum. Biraz oraya doğru yöneldim. Orada bütün dünya klasikleri vardı. Dünya klasiklerinin hepsini okudum diyebilirim. Yine o kütüphanede Aziz Nesin, Duygu Asena, böyle yazarlar da okudum. Daha sonra biraz üniversite hazırlanma sürecinde biraz böyle mola verdim de diyebilirim. Çünkü hani çok kitap okuyorsun, biraz da ders çalış gibi bir baskı da oluyor insan üzerinde. Daha sonrasında işte çağdaş Türk yazarları, biraz da ben şöyle mesela bir fabrikanın işleyişinin nasıl olduğunu anlatan kitapları da okuyup merak etmişliğim var. Kişisel gelişim alanına da bir bakıp burada ne anlatıyorlar diye baktığımda vaki. Beyaz diziler neymiş diye beyaz dizi okuduğum bile var. Ve işte tabii ki öykü, roman, edebiyat en sevdiğim tarzlar.
1: Bu tarzlar içinde gerek eser adı, gerek yazar imzası zikredilebilir mi? Yoksa dönem dönem değişiyor mu? Yani hayatımın vazgeçilmez ve unutulmaz yazarı şu, şairi bu, çok etkilendim. Yazar olarak veya okur olarak beni çok mutlu etti diyebileceğiniz değişmez isimler var mı? Yoksa bu dönem içinde değişkenlik gösterebiliyor mu?
0: Bu dönem dönem değişkenlik gösteriyor. Aslında sevdiğim, beğendiğim pek çok yazar var. Şu an belki isimlerini tek tek zikredemeyeceğim ama bazen okurken adeta böyle lezzetli bir yemek yiyormuşçasına dimağımda bir lezzet bırakan, iz bırakan yazarlar var. Yani bazı kitaplar gerçekten insana böyle bir mutluluk veriyor okurken.

0: İş koşturmacası için bu kadar lüks bir ortam düşünülemez belki ama yine de yazmak için, çalışmak için ya da ama iş ama keyfi olarak okuma için günün özel saatleri, anlamlı saatleri ya da verimli saatleri var mı? Mesela gececi misiniz, gündüzcü mü, sabah erkenci mi?
1: Pek öyle zaman sınırlamam yok. Yani sabah, öğlen, akşam herhangi bir vakit hiç fark etmez. Sadece konsantre olabileceğim bir zaman aralığı lazım. Ama genelde tabii iş hayatı olduğu için gündüz saatlerinde işte mesaide oluyoruz. Onun dışında bulabildiğim bir zaman dilimi yeterli benim için. Sadece işte kafamda başka meşguliyetler olmasın. Okumaya ayırabileceğim bir zaman olsun. Bir şey okumaya başladığım zaman çok kolay içine girerim ben. Biraz tabii yazarın tarzı, kalemiyle de alakalı ama genelde çok rahat ve konsantre bir şekilde okuyabildiğim için çok zaman şeyim yok. Yazarken de aynı şekilde. Sadece bu günlük telaşeleri, zihin yorgunluklarını bir kenara bırakabildiğim her an okuyup yazabiliyorum.
0: Sorunun ikinci adımı tam olarak bu konsantrasyon meselesiyle ilgiliydi. Konsantrasyon konusu zihninizle mi ilgili yoksa dış etkenler de bunu belirleyebiliyor mu? Mesela çok ilginç gelmişti bana. Ben her yerde okuyabilirim ve yazabilirim diyen yazarlar gördüm. Bir kafede, bir kahvede, bir sokakta, bir çınar altında ama kimisi çok daha özel bir alan ister. Tam bir sessizlik, yazmaya alıştığım daima bulunduğum masamın başında diye. Böyle tercihler var mı? Konsantrasyonun belirleyicisi iç sebepler mi, dış sebepler mi?
1: İkisi de diyelim. Mesela yapmam gereken bir iş varsa, o benim zihnimin bir kenarında duruyorsa biraz beni rahatsız eder. Konsantre olamam, yani konsantrasyonu sağlayamam. O anlamda zihnimin rahat olması lazım. Fiziksel ortam olarak düşündüğümüzde de rahat oturayım, rahat bir şekilde yazabileyim. Ses de çok fazla olmasın. Onun dışında çok bir isteğim yok. Çay, su kabulüm. Kahve olursa da alay lalay olur yani.

Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte. Mercek bu akşam 20'de 24'te.

Masada ne var'a hoş geldiniz. Ben İbrahim Güneş. Her zaman olduğu gibi 3 başlığımız var. Önce başlıkları sizlerle paylaşacağım. Ardından da sohbetimize geçeceğiz. İlk başlığımız yargı gündeminden diyebilirim. Zira Ahbap Derneği'ne bir operasyon gerçekleştirildi. Soruşturma başlatıldı. Ahbap Derneği'nin başkanı Levent yurt dışına kaçmaya çalıştı diye bir iddia var. Almanya'ya gitmeye çalışırken ardından gözaltına alındı. Sonrasında ortaya birçok iddia sunuldu, konuldu. Peki ne oldu? Aslına bakarsanız manşetimizi asrın felaketinin hemen ardından MHP'li Devlet Bahçeli atmıştı. Ahbap Çavuş ilişkileriyle parlatılmaya çalışılan Ahbap Derneği ve Babala TV üzerinden eleştirilerini paylaşmıştı. Bugün geldiğimiz noktada vatandaşın deprem yardımı olarak verdiği paraların bahiste kullanıldığı, kumara yedirildiği, kumarda harcandığı iddiaları söz konusu. Ve tüm bunları elbette birazdan konuşacağız. Özellikle de CHP medyasının içine düştüğü çıkmazı biraz eleştireceğiz açıkçası. İkinci başlığımızsa FETÖ ile mücadele gündeminden diyebiliriz. Bugün halen operasyonlar devam ediyor. Vatandaşların %70'i FETÖ tehlikesi halen devam ediyor görüşünde. 81 ilde FETÖ operasyonları vardı. Aynı zamanda İrade Bizim, Zafer Bizim başlığıyla 15 Temmuz'da anma törenleri yapılacak. Ankara ve İstanbul'daki törenleri 24 ekranlarından sizlerle paylaşacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan da dikkat çeken mesajlar verecek. Peki FETÖ ile mücadele bugüne kadar nasıl sürdürüldü? Güvenlik paradigmasındaki değişim hangi tuzakları bozdu? Bunları konuşacağız ama günün flaş gelişmesi Büyük Birlik Partisi lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nun düşen helikopteriyle ilgiliydi. 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. 6'sının FETÖ'cü olduğu, darbeye teşebbüs edenler arasında bulunduğu, bazılarının cezaevinde olduğu ortaya çıktı. Özellikle 3 savaş uçağının Muhsin Yazıcıoğlu'nun bulunduğu noktada hem de görevlendirmeleri yokken bir anda ortaya çıkması, sonra radardan kaybolması ama bunların bir şekilde karartılmaya çalışılması aklımıza eski günleri de getirdi. Hatırlayacaksınız, Orgeneral Eşref Bitlis'in helikopteri de Kuzey Irak'ta çekiç güç PKK'ya silah yardımı yapıyor raporları yazdığı dönemde Amerikan savaş uçakları tarafından taciz edilmiş ve düşürülmeye çalışılmıştı. Neler oluyor sorusuna bu bölümde cevap arayacağız. Son başlığımızsa NATO zirvesinin ardından ama aslına bakarsanız sadece NATO zirvesinden sonra yansıyanları konuşmayacağız. Zira ABD ile İran arasındaki gerilim de gündemimizde. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise kısa süre önce dikkat çeken bir mesaj paylaştı. NATO'ya hani bir anlamda drone savar üssü diyebileceğimiz insansız sistemlere karşı mükemmeliyet merkezini kuralım teklifinde bulunmuştu Türkiye. Bu teklif kabul edilmiş ve üs yani NATO üssü Konya'da kurulacak. Hepsini paylaşacağız ama yine çok güzel bir görüntüyle başlayacağız. Hadi başlayalım.

0: Güzel görüntülerle paylaşım başlayalım istedik efendim. Dünya havacılık tarihinde yeni bir dönem başlatan Bayraktar Kızıl Elma insansız savaş uçağı havadan kara süpersonik füzeyle ilk atış testini başarıyla tamamladı. Ekranlarınıza geldi görüntü. Kızıl Elma S2 kanat altında taşıdığı Jet 230 süpersonik füzesini ateşledi ve hedefi tam isabetle vurdu. Dünya havacılık tarihine altın harflerle geçen işler başarıyor gençlerimiz, mühendislerimiz diyelim ve hem Baykar ekibini hem de emekleri herkesi kutlayalım ve gelelim masada ne var gündemine. Önce konuklarımızla tanıştırayım, ardından da sohbetimize geçeceğiz. Doçent Doktor Levent Ersin Orallı, Karacabayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi, hoş geldiniz.
1: İbrahim Bey, hoş bulduk, teşekkür ederim.
0: Kurtuluş'tayız Akşam Gazetesi yazarı, hoş geldiniz Üstad.
2: Hoş bulduk.
0: Ve Doktor Tolga Sakman, DİPAM Başkanı, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, iyi yayınlar, sağ olun.
0: Şimdi APAP Çavuş ilişkileri, Haluk Levent gözaltında. Levent'in gözaltına alındığı sırada üzerine 4 cep telefonu bulunuyor. Ancak şifrelerini savcılığa vermeyi reddediyor. Aynı zamanda konserini iptal edip Almanya'ya gitmeye çalışırken havaalanında yurtdışına çıkış yasağı olduğunu öğrenip sonra rotasını Bursa üzerinden İzmir'e kırmaya çalışıyor ve iddia o ki Bursa'da da gözaltına alınıyor Haluk Levent. Şimdi neler oluyor sorusunu soracağız. Çünkü Ahbap asrın felaketinin ardından böyle yıldızı çok parlatılan, bir yandan da Kızılay'ın karalandığı bir dönemde gündemimize gelmişti. Hatta o dönem MHP Devlet Bahçeli çok sert eleştirilerde bulunmuştu. Önce Bahçeli'nin eleştirilerini paylaşacağım, sonra Orallı'ya bu meseleyi soracağım.
4: Devleti bir kenara itip ahbap çavuş ilişkileriyle yardım toplanması, bu kapsamda paralel bir hat kurulması devletin inandırıcılığını bir nevi gölgelemektir. Devletin yapamadığı, yatıştıramadığı ve yetişemediği ne vardır da

0: ahbapçılar ve babalacılar akraba gibi kanat çırpmaktadır. Bu sahtekarların Türk televizyonunda artık yer almaması lazımdır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti güçlüdür. Her müşkülatın, her mihnetin, her mikrobun üstesinden gelmesi mümkün ve mukadderdir. Devletimize ve hükümetimize sonuna kadar güveniyoruz.
1: Şimdi Sayın Oralı, önce bir soruşturma ile ilgili bir genel değerlendirme alayım. Sonra da Sayın Bahçeli, hani çok siyasi öngörülerinde yüksek bir liderdir kendisi, o dönemde de hani bu meselelerle ilgili rahatsız olduğu konuları eleştirmiş. Hani ahbap çavuş ilişkileriyle bu işler yürümez, kurumsal kimlik gerekir diye söylemiş anım kadarıyla. Siz nasıl okudunuz soruşturmadan yansıyan bilgileri? Şunu da altını çizeyim, burada kimseyi mahkum etmek ya da işte bir tahkim altında bırakmak gibi derdimiz yok. Tamamen olayları bir şekilde anlamaya ve anlatmaya çalışıyoruz. Elbette Türk yargısı gereğini yapacaktır, kararları verecektir. Masumiyet karinesi de bizim için esastır, bunu da söyleyeyim.
2: Yarınki Star gazetesinde yazdığım yazı. Bunu söylemeyi seviyorum. 5253 sayılı Dernekler Kanunu. Dernekler Kanunu artıları, eksileri ama var olan çok güçlü bir adli soruşturma var. Standartlı bir soruşturma aslında. Bütün derneklere uygulanan prosedür ahbaba da uygulandı. Fakat bazı enteresan durumlar ortaya çıktı. İddia ediliyor. Milyonlarca liralık parasal gelir kaynağının bir gidere aktarılmaksızın bazı bahis siteleri üzerinden oynandığı, bir kısmının gelir kaleminden düştüğü ama gider olarak neye harcandığı belirlenemediği, yapılan yazışmalar esnasında 10 milyon, 20 milyon, 30 milyon lira gibi paraların özel kişilere aktarıldığı, fakat bu özel kişilerin dernekle uzaktan yakından ilgisi olmadığı gibi derneğin bağışçı sıfatına sahip olmadıklarına dair güçlü iddialar var. Bu iddiaları biraz daha rahat araştırmak üzere Haluk Levent'e, yani Ahbap Derneği'nin başkanına yurt dışına çıkış yasağı konuluyor. Ardından da yaşanan süreçte bir yurt dışına çıkma ihtimali öne çıkıyor. Bir yine rutin gözaltı süreci işletiliyor. Şu anda ifadeler alınıyor aslında. Gözaltından sonra adliye sevkler olacak. Tutuklama kararı çıkar mı çıkmaz mı bilmiyoruz. Ama ahbap kılığında bir merhamet istismarı mı var yok mu? Evet, bunu yakın zamanda göreceğiz. Olur da eğer tutuklamaya ilişkin bir sevk durumu ortaya çıkarsa suç ceza hakimine sunacak belgelerden biz anlarız. Deriz ki kuvvetli suç şüphesi var, delil olarak da dayanak olarak da bunlar öne çıkmış vaziyette. Yoksa kamuoyunda konuşulan 1 milyar TL'ye yakın bir paranın harcanmadığı, 300 küsur milyon lirasının yasa dışı bahislerde kullanıldığı, buradan elde edilen gelirle aşağı yukarı 14-15 kişinin var olan gelirlerinden çok daha başka yaşamlar sürdüğü ve muhtemelen bunlar da bize Sivil Toplum Genel Müdürlüğü'nün ortaya koymuş olduğu raporlarda da sunulacak. Ancak, şimdi adı üstünde sivil toplum, anayasanın 33. maddesi, dernek kurma, 34 toplantı, gösteri yürüyüşü, her birine dair bir özgürlük alanı var. Fakat bizim uzun yıllardan beri söylüyoruz. Dernekler Kanunu, derneklerle ilgili denetim mekanizmasında güven esastır ya, sivil toplumda liberal değerler, insan hakları üzerine insanlar birbirini aldatmaz ya, bu tip bağış kampanyaları düzenlendikten sonra muhakkak haliyle maksat hasıl olur ya diye düşündüğümüzde
1: şeffaflık da gerekir.
2: Bizim ağırlıklı olarak derneklere ilişkin denetimlerimizin yılda bir defa sadece belgeler üzerinden gerçekleştiriliyor olması, en azından bazı meblağların üzerinde bağış toplayan derneklerin bundan sonra bağımsız denetçi tarafından denetlenmesinin zorunlu olmasını uzun yıllardır konuşuyorduk. Bence şimdi doğru zaman. Eğer çok güçlü yasa değişikliklerinin yapıldığı 12. yargı paketinin geldiği bir dönemde bunu doğru ekleyebilirsek iyi olur diye düşünüyorum. Bağımsız denetim mekanizmalarının zorunlu hale gelmesi, derneklerin denetlenirken sadece belge üzerinden değil, güçlü raporlamalarla beraber özellikle risk analiz raporlarını ortaya koyacakları dijital mecralarda bunların sunulmasının ve İçişleri Bakanlığı tarafından Türkiye'de 100 binin üzerinde dernek var. Sivil toplum bağlamında bir eksimiz yok. Fakat bu ve benzeri dernekler eğer bahsettiğimiz şüphe olgusu gerçekleşmişse, ete kemiğe bürünmüşse, bu insanlar insanların vicdani duygularıyla merhameti üzerinden toplanan paraları şahsi emelleri ve çıkarları için harcamışlarsa o zaman bir tereddüt hasıl olabilir. İnsanlar güvenerek bağış yaptıkları derneklerin ahbap örneğinde olduğu gibi ama asla masumiyet karinesini atlamak istemiyorum. Eğer

0: bir lağım çukuruna dönüştüğünü fark ederlerse bundan sonra makul olan vicdan sahibi, merhamet sahibi derneklerden dahi bu tip bağışları yapmaktan imtina edebilirler. Böyle bir endişem var. Hadise ahbap olmaktan çıkar ve sivil toplumun maalesef iyi niyetinin sorgulandığı bir zemine doğru evrilebilir. Aman diyorum. İyiler kötülerin yanında değer buluyor. Belki de ahbap kötü bir örnekti. İyilerin hala ayakta olduğunu, hayatta olduğunu ve Gazze'den Srebrenica'ya kadar, Batı Şeria'dan Suriye'ye kadar, Afrika'nın her alanında çok önemli işler yapmaya devam ettiklerini dernekli vakıfçılığın altında çizmek istiyorum. Yani bir anda var olan bir dernekteki olumsuzluğun bütün sivil toplum kuruluşuna yansıtılma çabasını da asla doğru bulmadığımı özellikle söylemek isterim.
1: Peki. Şimdi Sayın Tayyip Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da o dönemden bir konuşmasını paylaşacağım. Bu konuşmayla ilgili olarak sizden bir yorum rica edeceğim. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan o dönem diyor ki bakın biz devlet olarak elimizden geleni yapıyoruz ama şimdilik bunları da bir kenara not ediyoruz diyor. Yani işte devletin yaptığını karalamaya çalışanları, işte yalan haber yapanları, hani baraj patladı diye insanları, doğru durumu düşürenleri. Bir Erdoğan da biz diyebilir miyiz arkadaşlar?
2: Devlet ve millet el ele vermiş. Bu tarihi felaketin üstesinden gelmeye çalışırken yalan haberler ve çarpıtmalarla insanımızı birbirine düşürmeye niyetlenenleri yakından takip ediyoruz. Gün onlarla tartışma günü değildir. Günü geldiğinde şu anda tuttuğumuz defteri de açacağız. Savcılarımız bu tür insanlık dışı yöntemlerle sosyal kaos çıkarmaya tevessül edenleri belirleyip gereken işlemleri süratle yapıyor.
1: Şimdi Sayın Tayyip biraz o asrın felaketini de hatırlatmak lazım diye düşünüyorum. Vatandaşlar hani ahbap nasıl bir zeminde böyle parladı, yükseldi, işte o ekranlara çıkanlar, sosyal medyadan yazanlar, Kızılay'ı nasıl yerden yere vurdular. Birazdan konuşuruz. İşte Kerem Kınık'ın döneminde işte ahbaba bile parayla çadır sattılar meselesi nasıl böyle alıp allayıp pullayıp yıprattırma amacı için kullandılar. Hem Erdoğan'ın böyle işlerse hem de o dönem ne izledik biz, ne oldu, neyle bizi bir şekilde manipüle ettiler. Ahbap, ve niye ettiler?
3: Ahbabı nereden tanıyoruz? Yani hafızalarımıza bu dernek niçin, neden girdi? Bir sürü sivil toplum kuruluşu var, yardım derneği var. Bu neden girdi? Çünkü bu dernek devlete rakip bir yapı olarak öne çıkarıldı. Sayın Bahçeli'nin ifadesinde ne diyor? Siz devletin karşısına niye bunu koyuyorsunuz? Yani devlet hangi işe yetişemiyor da bir dernek gelecek de ahbap çavuş ilişkileriyle devletin yapamadığı işi yapacak. Yani çok kızmış tabii o konuşmasından da bir şey yapıyoruz, anlıyoruz. Tabii olay şu, 6 Şubat depreminin acı sonuçlarını siyasete tahvil etmek isteyen bir muhalefet cephesi vardı. Bu muhalefet cephesinin de medyada, işte sanat dünyasında, sivil toplumda uzantıları söz konusuydu. Bunlar seçim arifesinde acaba bu depremi nasıl siyasete tahvil edebiliriz, istismar edebiliriz bunun acı sonuçlarını diye bir şeyler yapmaya çalıştılar.
1: Devlet yok, ahbap var diye bir tezgirat, evet. Bir şey etiket açmışlardı.
3: Sayın Cumhurbaşkanı, bakın Sayın Cumhurbaşkanı neyi anlatıyor? O dönemdeki havayı anlamamız açısından bir hatırlatma oldu. Ya yalan haberler havada uçuşuyor, sosyal kaos çıkarmak isteniyor. Ya bu deprem bir fırsattı. Zaten o dönem deniliyordu ki yani Tayyip Erdoğan'ı göndermek için bir şey lazım.
1: Büyük felaket lazım.
3: Doğa dışı
1: lazım.
3: Bir olay olması lazım. Olağanüstü olay. O olayı buldular. Yani 6 Şubat depremi kendilerince. Bunun üzerinden tepinmeye çalıştılar ve ahbap da devlete olan güveni aşındırmak için özellikle öne çıkan bir yapı, bir proje diyorum buna. Çünkü pek çok odaktan, özellikle muhalefet cephesinin pek çok odaktan özellikle böyle refere edildi. Yani ahbap iyidir, devlete vermeyin. Ahbap iyidir, devlet yok zaten. Ne diyorlardı? Yine bu ekip de bakın Babalay'ı da andı. İşte barajlar patladı. Ya büyük yalanlarla O dönem çok ciddi anlamda kafaları bulandırmaya çalıştılar. Ve burada bu işe hazır, bu projeye hazır Haluk Levent biraz ön plana çıktı, sivrildi. Yani Haluk Levent'in de bu projenin parçası olduğundan kuşku yok. Öncelikle ya bunun bir dolandırıcılık vakası olmasından daha çok bunun bir proje. Yani devletin...
1: Hatırlarsanız öncesinde orman yangınları için bir kampanyalar
3: evet,
1: başlatılmıştı.
3: Help Türkiye yani. Diye.
1: Evet, Türkiye yine... dışarıdan müdahale çağrıları evet. yapılıyordu. Gelin Türkiye'yi kurtarın. Trezi söylüyor, bu diktatörden kurtarın mesajı veriliyordu evet. aslında o dönemde.
3: Şimdi bir tabii bir kesim vardı toplumda. Bu kesimde adeta böyle devlete olan güvenin aşındığı bir kesim. Biraz da bu ajitasyonla, propagandayla, gerçeklerin saptırılmasıyla, manipüle edilmesiyle nefret topuna dönmüşlerdi adeta. Ki bu kesim, bu kitle böyle var. Her zaman var aslında ortalıkta. Biz Gezi'de de gördük bunu. İşte 28 Şubat işte Cumhuriyet gösterilerinde de gördük. Yani uzun zamandır böyle bir kesim var. Bu kesimi yöneten medyada isimler var. Bu isimler işte medyada, gazetelerde, televizyonlarda. Yani mesela bir tanesi ağlayarak çıkmış. Yani bir tamamen bir gösteri, bir şov. Ağlayarak ah baba yardım istiyor. Devlet ne kadar kötü bir şey.
1: Verelim mi o görüntüleri? Bildir hazır mı elimizde?
3: Ya bu devletin ne kadar yani dışarıdan izlendiğinde tabii yani bu gerçekten Türkiye Cumhuriyeti Devleti kendi vatandaşlarına karşı nasıl bu kadar sorumsuz olabilir, nasıl bu kadar kötü olabilir duygusunu vermeye çalışıyorlar bu görüntülerle. Ve bundan etkilenen birçok insan başlatılan bir kampanyayla yardımlarını devletin resmi kurumlarının ya da çok geleneksel, daha güvenilir olan kurumların yerine birkaç gün, yani birkaç yıl bile geçmiş olmayan bir gruba desteklerini, yardımlarını vermeye başladılar. Ya bu yardımlarını ettiler diye bu kimseyi suçlamıyoruz ama anlayış, düşünce ve duygu hiç de doğru ve isabetli değildi. Yardım etme isteğini elbette herkes anlar ama orada yardım etme isteğinden daha çok şu duygu öne çıkmıştı. Devlete olan nefretini, Sayın Cumhurbaşkanı'na olan işte nefretini, kinini
1: bir ideolojik
3: baba yardıma gibi, yapıyorum evet. diye hı hı. yansıtmaya başlamışlardı.
1: Peki. Bir izleyelim onu. Verin arkadaşlar şu ahbap ve çavuşlarını.
4: Atatürkçü kesimin huyuna giderek tekrar gündeme gelmiş müzisyen. Samimiyetine güvenmemek gerekir. Tek derdi yolunu bulmaktır. Doğru. Evet Oğuzhan, ne diyorsun?
5: Vallahi abi artık saatleri değil günleri sayıyoruz.
4: Ben kendimi tanıyamıyorum, şöyle bakıyorum da. Kaç saattir uykusuzum.
5: Kaç gündür uykusuzum.
4: Kaç gündür uykusuzum.
5: Ama buradayız, dimdik ayaktayız.
4: Umarım her şey daha iyi olur, daha
5: İnşallah.
4: İyi gider.
5: İnşallah.
6: Babala TV'nin bir telefon numarası var. Ayrıca Ahbap'la ortak çalışıyoruz. Yani
7: ha,
6: şöyle, bize gelen para hemen anında Ahbap yetkililerine iletiliyor.
8: Hayatımda ilk defa ülkeyi bu kadar sahipsiz hissediyorum. Babalı ofiste inanılmaz sözler. Sabahtan akşama kadar arı gibi çalışıyorlar. Helal olsun, ben böyle bir şey görmedim.
9: Ahbap. Oğuzhan Uğur. Kim varsa bakıp ben ne yaptıysam hepsini yani böyle 3000'e 5000'e bölerek iletin.
1: Şimdi o bir tanesi de gerçi işte ikinci Atatürk İmamoğlu falan diye çıkıp konuşuyor.
3: Evet,
1: hani
3: evet.
1: Bunları ne kadar ciddiye almak evet. lazım, o da ayrı
3: yani,
1: bir mesele ama.
3: Burada şunu söyleyeceğim.
1: Yalnız burada çok enteresan, Haluk Levent'in anlatıp dolandırıp doğru.
3: Doğru. Ya, hani o yolumuzu...
1: Ya, devamında şey de bizim yolumuza vardı tabii ama o şey, ona yönelik o dönemki eleştirilere cevap veriyor evet. o dönemde
3: ya
1: ama.
3: Ya şunu söyleyeceğim, yani Haluk Levent... Kendisi aslında işte sanat dünyasında sivrilmiş, belki kötü hayatı biraz kötü geçmiş, bazı ödemelerini yapamamış, işte kötü bir noktaya savrulmuş, hapishane falan filan. Şimdi burada aslında bir fırsattı belki de. Yani bir fırsat...
1: Ben bir samimi bir itirafta bulunayım mı? Ben o dönem şey düşündüm, ya tövbe kapısı herkese açık, belki tabii, tabii. gerçekten değişmiştir diye düşündüm, itiraf edeyim. Hani o dönem içinden şey dedim, ya bizi tanıyoruz yani, benim gazetecilik yaptığım dönemde, adli işlerine falan baktığım dönemde de biliyoruz yani. Benim kendisi program yapmıştım falan da var Balkanlarda. Yani o işte karşılıksız çekler, sahte belgeler, her şeyi biliyoruz yani. Hani ya. Hatta o dönem bir tanesi bugün tweet atmış. Böldüm hafızda sınar diyor ki ya arkadaşlar diyor. Benim arkadaşım Haluk Levent o dönem dolandırmaya çalıştı. Ben diyor arkadaşımı diyor polis üzerinden diyor kurtardım diyor. Yani hani bu adamın ne olduğunu ben o zaman da söyledim diyor. Bizi taşladınız diye. Bugün o dönemde yazmış, evet. Bugün de yazmış. Evet. Şimdi şöyle hani burada Haluk Levent'i taşlamaya çalışmıyorum ben ama bir durum tespiti yapıyoruz. Evet. Yani burada benim esas dikkatini çekmeye çalıştım. Çok affınıza sığınıyorum. Biraz daha göstereceğim. Ya bu muhalefet zihinlerin böyle hep kahraman bilmem ne diye sarıldığı adamların böyle bir yerde ekmeği mi bastılar acaba bunlar? Ne olmuş böyle bir insan
3: söyleyeyim. Yani biz bir dolandırıcılık olayından bahsetmiyoruz. Aslında siyasi bir projelendirilmiş bir operasyondan bahsediyoruz. Burada bir dolandırıcılıktan bahsedeceksek, bir de dolandırıcıdan bahsedeceksek bence bu görüntüler bak. Ülke hiç bu kadar sahipsiz
1: kalmadı
3: diyen. Burada gözyaşı döken isim var ya, bu gözyaşı döken. Bunlar asıl dolandırıcılar bunlar. Yani Haluk Levent'ten çok önce gelirler. Çünkü bunlar topluma Haluk Levent'e bağış yapmaları için çağrıda bulundular. Desteklediler, devleti kötülediler, paraladılar, gözden düşürmeye çalıştılar. Haluk Levent ise belki de tövbe edecekken bu kadar büyük para karşısında tekrar yoldan çıktı adam.
1: Belki de.
3: Yani belki de tövbe edecekken tekrar yoldan çıktı yani. Evet. Şunu demek istiyorum.
0: Adam yani, kahramanım, kimse beni
3: denetlemez. Burada ben şunu söylüyorum. Burada bu dönem videolar içerisinde daha çok geniş bir videoda var da.
1: Var çok.
3: Burada
1: var.
3: Levent, Haluk Levent en sondaki dolandırıcı olabilir belki.
1: Şimdi bir de o dönem medyasından yansıyanlar arkadaşlar hazırlamışlar. Çünkü o dönemde de biz bu konularla ilgili haberler yaptığımızda işte yine CHP medyası bizi böyle delik deşik etmeye çalışıyordu. Evet. Bir izleyelim arkadaşlar.
7: Haluk Levent yani işte bu suçlamaların, eleştirilerin ve organize saldırıların troll ordusunun hedefindeki isim Ahbap Derneği AFAD'dan bile daha güçlü bir dernek olarak boy gösterdi Türkiye'de. Siyasi bir çıkarı mı olabilir Ahbap'ın bundan? Hayır. Can kurtarmaya çalışmak.
10: Vatandaşlar kamu kurumlarına değil onlara güveniyor. Yardımlar onlara gidiyor. Bakanlar dahi bilgileri onlardan alıyor.
11: Bir sanatçı duyarlılığı ile yıllardır yardım çabası içerisinde olan birisi. Ya biz nasıl insanları bu hale getirebiliyoruz ya? Nasıl bir kriminal kişi haline sokuyoruz birdenbire?
12: Ahbap'la ilgili türlü türlü aleyhte haberler yapılıyor. Organize bir kampanya var.
13: Tarikatlar içinde aynı şey yapılıyor mu? Yapılacak mı? Babalaya, işte Ahbap'a yapılanlar.
11: Haluk Levent şahsı üzerinden Ahbap kralın çıplak olduğunu gösterdi. Hazmedemedikleri bu.
1: Video ne güzel alet değil mi? Çok diyor güzel. Ki kralın çıplak olduğunu gösterdi diyor Ahbap diyor. Kral kim? Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yani diyor ki Erdoğan aciz kaldı, devlet yıkıldı, Ahbap. Allah'tan böyle Ahbap var ki hani böyle 455 bin konut yapmış, bütün şehri ayağa kaldırmış, insanları maaşa vermiş, yardım etmiş hani böyle. Allah'tan Ahbap var yani.
3: Bu yüzden söylüyorum. Bütün bu görüş belirten, insanları yanıltan, medyadaki işte siyasetçiler de tabii bunların içerisinde. Asıl bu işte milletin duygularını da, milletin maddiyatını da sömüren, dolandıran insanlar bunlar. Çünkü yani bir Ahbap'a bakmadılar. Yani bütün bu konuşan insanlara baktılar. Bunlara güvendiler. Bunlara itibar ettiler. Ve biz devlete olan buradaki diğer duyguyu da eleştirdim zaten. Devlete olan güvensizliklerini, tepkilerini ya da ideolojik siyasi bir takım görüşlerini böyle bu şekilde yansıttılar. Burada Haluk Levent bence bu sistemin içerisinde kabahat sıralamasında bu biraz önce izlediklerimizden en sonunda gelecek isimlerden biri.
1: Ben size çok hak veriyorum. Bir de Eda Ece diye bir oyuncu var. Bir ödül töreni alıyor. Biliyorsunuz bu ödül törenlerinde Erdoğan eleştirmezseniz ödülü geri alıyorlar sizden. Mutlaka sizde Erdoğan'a bir şey söylemeniz lazım. Şimdi burada Eda Ece hanımefendi kendi süper zeki analiz yeteneğiyle bir değerlendirmede bulunuyor. Diyor ki deprem bölgesinde biliyorsunuz seçimde vatandaş gitti Erdoğan'a teveccüh gösterdi. Dedi ki ya biz bunları bırakırsa sokakta kalırız. Seni seçelim bari bu binaları yap. Bizi yeniden kurtar dedi. Şimdi orada diyor ki ya işte bir izleyelim ya.
14: Deprem bölgesinde yaptığımız her şeyi onlar başkaları yapıyor sandıktan. Onu anlatır mıyız?
1: diyor. Deprem bölgesinde yapılan her şey diyor. Onlar başkaları yaptı sanıyor ama diyor. Evet. Aslında diyor yani ahbapçılar yapıyorlar. Bunları ya Erdoğan 455 bin konut falan yapmamış. Yani bu hani bu yeni görüntü bu arada şeyde değil yani. O günden değil yani.
3: Evet.
1: Yani şimdi konuyu nereye bağlayacağım peki? Şimdi Ruşen Çakır işte fonlanan gazetelerden bir tanesi. Bu operasyona çok şiddetle karşı çıkıyor. Onu da verelim arkadaşlar. Sonrasında üstada geçeceğim ama bir onu da bir izleyelim.
15: İktidara yakın kişiler, kimisi MHP'ye, kimisi AKP'ye yakın. Açık açık dediler ki bu iş bunlara bırakılamaz. Birisi dedi ki 1 milyar lirayı yönetemez Ahbap dedi. Bir başkası bakalım bunlar ne yapıyorlar, hesap versinler, belge göstersinler, paraları nereye harcıyorlar diyenler oldu. Ve bu bir infiale yol açtı ama bir taraftan da gördük ki iktidara yakın çevreler buradan rahatsızlar. Eleştirme de değil, tam başka bir şey. Yani üzerine şaibe düşürmeye çalışıyorlar. AKP kendi denetimi dışındaki yapıların bu şekilde sivil toplumda etkili olmasına haz etmiyor ve bunları etkisizleştirmeye çalışıyor, alanını daraltmaya çalışıyor. Sivil toplumda kendisi dışındaki alanların çölleşmesini isteyen, bu konuda çaba sarf eden, engeller çıkartan bir iktidar söz konusu. Ahbap'ı biliyoruz ama Ahbap'ı bilmiyoruz. Ahbap bizden değil. Müge, ben, Ali Deniz ayrıca desteğimizi Ahbap'a verdik. Ahbap'a para vermek diye bir şey yani benim gündemime girmedi bile.
1: Şimdi diyor ki yani seküler diyor STK olduğu için bunlar başına geldi evet. diyor. Evet. Ve AKP trolleri yani tırnak içinde bizler
3: evet,
1: işte
3: evet,
1: ya evet. bunun paraları nereye gitti bunu birisi hesabını versin diye kampanya başlattılar diyor. Şimdi bugün vatandaşın videosu var deprem bölgesinden diyor ki ya engeller için diyor Ahbap diyor buraya diyor konut yapacağını söyledi diyor. Biz bekliyoruz hala diyor sokağa gösteriyor yani evet. hani. Bunu buraya yapmadılar diyor şimdi.
3: Şimdi tabii burada yine sorumlu. Yani bu kanalı açtığınızda girişte hemen bize yardım edebilirsiniz. Bize para verebilirsiniz. Bizi finanse edebilirsiniz. Bizim patronumuz olabilirsiniz. Yani aslında yabancı elçiliklerden, fonlardan beslendiklerini bu sitenin altında yazıyorlar yazıyor. Zaten. Tamam mı? Hı hı. Yazmadıkları bir sürü finansman da var da yani yazdıklarına en azından şunu söyleyeyim. Yani bunları takip edenlere yazıklar olsun diyorum. Şunun için 1 milyarlık deprem yardımını insanların vicdanlarıyla bu deprem acısı üzerinden sömürüp bu Ahbap'a göndermelerine vesile olan bu isimler 1 milyar doların kumarda bahis sitelerinde özel uçaklarla kumar partilerine giderken yok edilmesine hala çıkmış bu pişkinlikle şey yapıyor. Savunma geliştirmeye çalışıyor. İktidarı suçlamaya çalışıyor. Yani 1 milyar yardım bu insan bir sürü insan yaptı. Vicdanen yaptı işte kendilerine göre bir anlayışları vardı. 1 milyarı kumarda bahis sitelerinde başka özel ilişkilerinde özel hayatında tüketen yiyen bir adama yönelik işte soruşturmayı, gözaltısını hala dünyanın en zaten düzgün gözaltı ve soruşturma işlemi yürüyor. Yani onu da söyleyelim. Bunları savunuyorlar. Bunu iktidar diyor. Bu adamları yok etmek için ortadan şey yapıyor. İşte siyasi operasyondur efendim. Yani siyasi operasyondur. Yani çalıp çırpma, yolsuzluk bütün bunların hepsine siyasi operasyondur deyip için içinden çıkıyorlar.
1: Peki. Şimdi Üstad tüm bunlarla ilgili olarak enteresan iki video daha paylaşacağım. Çünkü Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı da trollemişler. Şimdi şu soruyu sormak aklıma geliyor açık söyleyeyim. Yani. Tamam kardeşim şimdi diyorsun ki Sayın Başkanım biz size işte Ahbap Kültür Sanat Merkezi yapacağız. Mansur Bey diyor ki o çok iyi proje diyor gelin diyor buyurun diyor hemen bir lansman yapalım falan. Oturuyorsun imzaları atıyorsun falan. Ne zaman yapacaksın? Cumhuriyet'in 100. yılında diyor göreceksiniz anıt eseri göreceksiniz falan. Cumhuriyet'in 100. yılı geçiyor. Ortada bir şey yok. Bir yıl daha geçiyor gene bir şey. 2025'e giriyoruz gene bir şey yok. Sonra Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden birilerinin aklına geliyor. Diyor ki ya bunlar bize bir proje yapacaklardı. Yapmıyorlar bari iptal edelim falan. Biz diyebiliriz arkadaşlar. Mansur Yavaş'la ilgili o videoda vardı. İzleyelim bir aksın.
16: Genç, arkadaşlarımız için. Biz bir bilim ve sanat kampüsü kurmak istiyoruz. Bunun için çocuklarımıza birazcık daha destek vermeliyiz. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız sevgili Mansur Yavaş'la görüşmelerimizi gerçekleştirdi. Kendileri sağ olsun gençler için, çocuklar için böyle bir olayı yapabileceğini söyledi. Ahbap ve Ankara Büyükşehir Belediye işbirliğiyle bilim ve sanat kampüsü 23 Nisan 2020

0: demiştik. Ankara halkına, Türkiye halkına ve Ahbap'ın ilkelerine yakışacak şekilde hizmete geçecek.
1: Böyle bir teklif geldiğinde de bizde de çok sayıda yapılmış ama ne işe yaradı bilinmeyen boş binalarımız vardı. Onların da tahsisi suretiyle güzel bir işbirliğine bugün imza attık. Burada bilim ve sanat öğrenmek isteyen özellikle dezavantajlı grupların da yararına olacak şekilde çalışmalar yapacağız. Aynı zamanda Ankara'da eğitim gören bütün çocukların görerek, belki dokunarak, deneyimleyerek yetişebilecekleri bölümler olacak. Ve Cumhuriyetimizin 100. yılına güzel bir adımla başlamış olacağız. İnşallah Mustafa Kemal Atatürk'ün amaçladığı doğrultuda yetişecek çağdaş gençleri burada yetiştireceğiz.
2: Müzelerden veya merkezlerden farklı olarak tüm çocuklara fırsat eşitliği sağlayabileceğimiz
3: gibi. İnşallah Mustafa Kemal Atatürk'ün çağdaş gençlerini burada yetiştireceğiz. Ya bir dakika, şimdi burada dikkat çekici olan şu. Ben orayı kaçırmışım. Mansur Yavaş diyor ki bizim bir sürü boş bina var zaten diyor. Ya bina da varmış. Hani bina da varmış. Peki şimdi bir de Fatih Altaylı verin. Şimdi bu imzalar tutuluyor ama birilerinin de bunu böyle köpürtmesi lazım ki para toplanabilsin. Buyurun.
4: İyi geceler değerli izleyiciler. Tek Edek Bilim'e hoş geldiniz. Bu akşam ilginç bir program yapacağız. Niye? Türkiye'de bilimin gelişmesine katkı veren insan sayısı az değil. Sesleri çıkmasa da bunu anlatmaya gerek yok. Haluk hoş geldin.
5: Hoş bulduk.
4: Umut hoş geldin. Tugay hoş geldin. Tugay pardon.
5: Evet, Tugay.
4: Tugay dedim galiba ben.
5: Evet.
4: Özür dilerim. Hoş geldiniz. Hoş bu akşamın konumuz enteresan.
5: Yılındayız Ahbap'ın. Yardımlar yapılıyor. Bir çocuğun ameliyatı, bir ev yanması. Aslında bir dayanışma için yapıldı bunlar. Toplumsal dayanışma. Güzel de gidiyor. Yıllardır da yapıyoruz. Ama bir şeyler
4: kaç kişiye
5: destek oldu. Kimler yaptı? Tugay'ı aradım. Ya dedim dostum böyle. Evet dedi, ben sana bahsetmiştim, hiç hatırlamıyorsun. Sonra gittim baktım bir kez daha. Dedim ki bu ülkeye Orta Anadolu'dan, İç Anadolu'dan herkesin toplandığı sponsorları arayacağız. 2000 çocuk ben gönderiyorum diyecek. X firma diyecek ki 1000 çocuk ben bunu organize ederim dedim. Böyle bir yapıyı yapabilir miyiz?
6: Bunlar vermemiz gerektiğini, teknoloji de bunlara aracı aslında. Şimdi teknoloji, az önce Haluk abi çok güzel söyledi. Teknoloji herkesin elinde tabletler diye biraz ebeveynler tarafı.
3: Ah be arkadaşlar, o animasyonların olduğu bölümlerde vardı ya, yani proje. Şimdi
7: böyle bir proje yok.
3: Yok.
7: Adım da yok.
3: Ama animasyonlar var.
7: Bir imzalar var.
3: Bir imzalar da var. Şimdi bugün millet tabii hatırlamış, şimdi herkes hatırlamış. Ankara Büyükşehir Belediyesi diyor ki ya hani sizin bu proje ne oldu? Hani biz bak bu kadar paralar gitmiş filan.
8: Fatih Altaylı için söyleyeceğim bak. Hemen yazı yazmış. Demiş ki ya ben zaten bu Haluk'a sen kumarbazsın dedim. Sen bu böyle para mara senin eline geçmemesi lazım falan. Yok abi ben bıraktım bu işleri falan filan. Hadi tamam iyidir falan. Sen
3: o zaman
8: yap
3: gelmiş
8: bu işleri.
3: Proje anlat.
8: Şimdi kalkıp şunu demek istiyorum bak. Televizyona çıkarıyorlar. Pazarlıyorlar, toplumun güvenini kazanıyorlar. Ya televizyona bakan insan işte toplumun güvenini kazanmaya yetiyor. Televizyona bakıyorlar, çıkmışlar, çok güzel bir projeden bahsediyorlar. Daha sonra buraya yardımda bulunacaklar. Yani kendileri pazarlıyorlar. Şimdi ne yazmış? Ben diyor zamanında buna kumarbazdır demiştim diyor. Şimdi siz pazarladınız. Siz yani bu topluma karşı devlet kurumlarının itibarsızlaştırılmasını el birliğiyle yaptınız. Devlet yok, Ahbap var dediniz. Şimdi diyor ki ben zamanında demiştim. Yazmış bugün yazmış. Ben sana ona demiştim sen kumarbazsın, bu paraları iç etmeyesin falan filan.
3: Hayır, daha yargı kararı yokken hüküm de vermiş herhalde Fatih Bey.
8: Yani sen niye böyle yapıyorlar? Bakın hepsi demiş. Bakın hepsi dedi. Bakın Fatih Altaylı da dedi. İsmail Saymaz da dedi. Hepsi bak tabii, çıktı tabii. Savunuyorlardı, pazarlıyorlardı. Şimdi... Ya bir sürü para dolandırıcılık işine bulaşmış falan filan diye tweet atıyorlar şimdi. Yazı yazıyorlar. Ya bu böyle bir sistem kurulmuş Türkiye'de. Şunu anlatmaya çalışıyorum bakın. Ey sevgili kitlemiz, yani halkımız, toplumumuz. Sizi bir güdülecek, yönetilecek, sağa sola çekilecek bir topluluk olarak görüyorlar. Çıkıp televizyonda biraz Mustafa Kemal Atatürk ajitasyonuyla her türlü...
3: Zaten diyor ya Atatürk'e... Evet. Mustafa Kemal Atatürk'e layık eserler, nesiller yetiştirmek için falan hani.
8: Yani burada amaç zaten o kitleyi yönetebilmek. O kitle ise Gezi'den beri aynı nefret duygularıyla yönetiliyor. Bunları bir nefret topuna dönüştürdüler. Onlar devlet karşıtı, işte İslam karşıtı, Erdoğan karşıtı, nasıl bir proje varsa diyor ki canımızı da verelim deyip gidip paralarını döktüler yani. Bu motivasyonları bu demek istediğim. Yapanlar da bunlar, pazarlayanlar da bunlar.
3: Peki, Sayın Sakmaş, en baştan bu yana ben size hiçbir şey sormayacağım, sizin değerlendirmenizi rica edeceğim. Çünkü şu an şöyle, ben burada otururken şöyle bakıyorum. Sayın Sakmaş diyor ki, ya ben ne

0: söyleyeyim, ne diyeyim bilemedim ki şimdi. Hani bana NATO dese, İbrahim Güneş işte, ne bileyim İran savaşı dese konuşamam. Şimdi bunun neresinden girsem, ne söylesem diye, ama ya bu meselenin bir uluslararası standardı vardır. Bir hani hakkaniyet terazisi vardır.
1: Vicdan.
0: Mesela şöyle, ben mesela

0: attırayım. Hı-hı. Oradan da çıkıp televizyonlara bizim süper projemiz var, indirelim paraları diye lanse edip, ama projeyi de yaptım. Ya bari yap. Hani birazcık yap bari en azından. Ne bileyim, bilmiyorum ki. Hani ben mi yanlış düşünüyorum?
1: Ya şimdi ben de işte konuşulurken aklıma hep şunlar geldi. Dediğiniz gibi yani bunun bütün dünyada örnekleri var aslında. Yani sivil toplum örgütleri bütün dünyada var. Hatta yani bunu Ahbap'a benzeyen kurumlar var mı diye baktım. İşte Almanya'da, Amerika'da, hatta işte Japonya'da vesairede bu tip kurumlar da var. Ama şimdi bu kurumların çatı bir organizasyonu var. Aynı Türkiye'deki Kızılay gibi, AFAD gibi bir organizasyon var ve bu kurumlar kendi başlarına parayı toplayıp parayı yönetmek, işte yardım yapmak vesaire yerine o çatı kuruma destek olmak üzere çalışıyorlar. Özellikle kriz zamanlarında. Normal zamanlarda da işte böyle belediyeyle imza atma falan değil de normal zamanda da bu tip kurumlar fon geliştirmek, yurt dışından bu konularla ilgili destek almak, ki biliyorsunuz mesela Türkiye'de Avrupa Birliği fonlarından vesaire bu tip şeylerde faydalanabilir. Veya kriz zamanları neler yapılabileceğine dair eğitim faaliyetleri vesaire gibi devamlı çalışan ve para ihtiyacı olmadan çalışan kurumlar. Şimdi geliyoruz burada. Şimdi halihazırda 1 milyar TL'lik bir para duruyor kenarda. Yani o deprem atlatılmış, üstünden hani başka belki işte orman yangınları geçmiş, eğitim faaliyetlerine ya okula gidemeyen çocuklar olmuş vesaire. Ama siz o günden bugüne 1 milyar TL'yi kasanızda tutmuşsunuz. Doğal olarak orada şu soru gündeme geliyor. Yardım çatısı, yani yardım faaliyeti çerçevesinde nasıl hareket ediliyor? Nereye kadar? Şimdi burada da şunu düşünüyorum. Şimdi hani sokaklarda vesaire görüyoruz. Bu hasta çocuklar için para toplanıyor mesela. Hı. Aileleri para topluyor. Evet. Bunun için bile valilik onayı, doğru, alınıyor. Bunun üzerinden o para eğer tam rakama ulaşırsa kullanılıyor, ulaşılamazsa yani kullanılmayacaksa devrediliyor. Yani bahsedilen o buna göre çok daha küçük bir rakam için bile bir çerçeve var. Ama burada bahsettiğimiz bu büyük rakam üzerinden kriz zamanlarında falan devlet de bir şey diyememiş, insanlar kabaracak diye. Doğru. Yani orada işte sizin söylediğiniz o siyasi kutuplaşmadan faydalanılmış belli ki.
0: Peki tam orada bir yine bir vicdan terazisi sorusu soracağım. Şimdi o dönem dönemin Kızılay Başkanı Doktor Kerem Kınık'ı linç ettiler. Hem de çok feci bir şekilde. Meseleyi hatırlatayım ben. İşte Kızılay Ahbap'a çadır sattı mesela. 2100 civarında çadır Ahbap'a ücreti mukabili teslim ediliyor. Şimdi bugün geldiğimiz noktada Kerem Kınık çok da doğru yapmamış mı? Yani ben mesela Kızılay'a bağışta bulunan bir vatandaşım. Hı hı. Ve hani nasıl onlar biz seküleriz ve Kızılay'a vermiyoruz deyip Ahbap'a gitmişlerse, ben de diyorum ki bu farazi bir örnek. Kardeşim ben Ahbap'a gitmiyorum, Kızılay'a güveniyorum. Paramı da oraya verdim. Kızılay benim paramla ürettiği çadırları da götürüp Ahbap'a bila bedel verdi. Birincisi benim rızam aleyhine bir durum yapmadı, hı hı, mı? İkincisi Ahbap'ın paraları çarçur ettiği ortaya çıktığında Kızılay bunları bedava vermiş olsaydı.
1: Kızılay zaten bir kuruma bedava veremez bunları. Yani onun çerçevesini çizmiş olalım. Yani Kızılay bunu ya topluma dağıtır ya da bu tip şirkete, o zaman zaten bununla ilgili çok detaylı anlatılmıştı.
0: Ama o dönem işte anlatamadık. Yani bu her tarafı kuşatan şu kitle.
2: İbrahim,
0: yani isterim. Öyle bir hançerlediler ki, öyle bir bıçakladılar ki Kerem Kınık'ı, yani kimse savunamadı yani.
2: O günkü programda yine beraberdik. Ben şu ifadeyi söyledim. Kızılay'ın Ahbap'a çadır satması yanlış.
0: Hiç vermeyecek.
2: Vermeyecek. Ahbap kim ki? Yani ben o günkü programda ama düşüncelerimi şöyle ifade ettim. O zaman da şey diyorlar işte.
1: Maddi kaynak oluşturmak
0: gitti,
1: için
0: Kızılay'dan parayı çekiyor.
2: Vermez. Ahbap kim ki kızır? Ahbap kim ki kızır? Hayır, Ahbap kim ki Kızılay zaten ona çadır satsın yani. Kızılay'ın kendi işi zaten. Kendi işi. Ahbap kim ki niye Kızılay'a çadır verecek? Zaten orada ben o günkü düşüncelerimi şu an tekrarlıyorum. Ahbap devlet karşıtı bir propagandanın ürünüydü. Kızılay'ı da itibarsızlaştırmak için kullanıldı. Devleti de itibarsızlaştırmak için kullanıldı. Kızılay normal kafasındaki prosedürlere göre, evet biz normal ona verebiliriz işte, o da başka bir şeyler yapacak gibisinden. Deprem, 100 yılın depreminden bahsediyoruz. Karasal depreminden bahsediyoruz. Asrın felaketinden bahsediyoruz. Böyle bir durumda kardeşim devletin gücü o çadırları bütün vatandaşlara yetiştirmeye yeter demesi gerekiyordu. İtibar verdiler işte, bunları meşrulaştırdılar. Yani ahbap bu işte meşrulaştırdılar yaptıkları o
3: hareketler. Vermemenin de alternatif abi maliyeti olacağını da biliyoruz. Bu defa aynı gruplar.

0: diyecek ki bak sivil toplum arasında dayanışma yok. Kızılay böyle bir durumda nasıl ahbabı reddeder vesaire denecekti. Başka bir kaotik ortam doğacak. Linç kültüründen birileri besleyecek.
1: Çıkmazdı. Hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır. Ahbap kim ki? Ahbap şöyle diyecekti.
0: Şimdi
1: ahbap
0: bugün
1: kim?
0: Diyorsun ahbap kim ki ama 4 yıl önce konuşurken anlamsız bir şey.
1: 4 yıl önce. O dönem. Beyefendi 4 yıl önce burada vermesi yanlıştır dedim. Ahbap tamam. Kim ki dedim. Ahbap tamam. Kim ki dedim yani.
0: Bugün şunu işte o günde. Süreci belli
1: bakın siz hala aynı. Ahbap bakın. Ahbap. Efendim ahbap aleyhinde ki şunu derlerdi. Keşke yapsalardı da ahbap aleyhinde de herkes konuşsaydı o zaman zaten.
0: Tamam zaten konuşuldu. Ha? Ben de konuştum, İbrahim Bey de konuştu, siz de konuştunuz ama vermeseydi Kızılay bu durumda kendi tüzüğünü ihlal ederdi.
1: Kardeşim vermez Kızılay çünkü kendi işini yapması
0: sivil
1: gerekiyordu.
0: Sivil toplum kuruluşlarına ilişkin genel müdürünün ortaya koymuş olduğu bir tebliğ var ve tüzük var. Bu tip durumlarda sivil toplum kuruluşları arasında bir dayanışma zorunluluğu da var. Onu söyleyelim de en azından izleyicilerimiz bilsin. Kızılay doğruyu yapmış. Ama doğruyu yaptığı için başkan linç edildi.
1: Evet. Yani Kızılay bir prosedürde yanlış bir şey yapmıyor diyorum. Kızılay asrın felaketinde kardeşim ben devletim. Ben devletin başkurumuyum. Sen de zaten niye çadırı kendin üretmedin ya da başka yerden almadın? Biz zaten bu millete götürüp vereceğiz biz bu çadırları.
0: Evet.
1: Yani Kızılay ben kendim değil. Yapabiliyorum zaten yani.
0: Kızılay sivil toplum kuruluşu. Kamu yararına çalışan tabii bir sivil toplum kuruluşu.
1: Ben kendim yapıyorum diyecekti zaten.
0: Tabii yaptı da zaten. Ama diğer işte derneklere dayanışma için hareket etti.
2: Yani karşı taraf yani öyle bir propaganda gücü vardı ki. Ya şöyle düşünün üstad. Şimdi hepimiz o görümü yaşadık yani. Bir ay burada yayın yaptık geceli gündüzlü. Şöyle diyordu televizyona çıkıp işte kardeşim ahbap var devlet yok burada diyordu. Devlet yok diyordu yani açık açık orada da işte az önce izledik. Çıkıyordu ben hayatım boyunca bu kadar sahipsiz hissetmedim kendimi falan diyordu. Biz işte burada haber yapıyorduk ya o kadar da ezmeyin bakın muhalif sanatçı Suavi deprem bölgesinde diyor ki ya kardeşim devlet burada. Ben de buradayım gece gündüz de çalışıyorlar. Yani hani o dönem biraz hatırlıyorum. Ya şöyle söyleyeyim ben burada oturup ağladım ya. Yani Türkiye'deki en önemli kurumlardan birinin başındaki kişi, milyar dolarlık bütçelere imza atan birisi, deprem bölgesinde tünel kazmış insan çıkarıyordu. Devlet burada yok diyenlerin kolunu attı ki kardeşim ben dedi, şunun dedi genel müdürüyüm dedi. Bak dedi bak enkazdan az önce adam çıkardım dedi. Böyle konuşmayın dedi. Oradaki vatandaş geldi orada YouTuber'lar vardı video çekenler devlet yok diyenleri vatandaş kovaladı. Yani öyle bir şey oluşturmuşlardı ki o dönem hava oluşturmuşlardı ki insan dehşetle izliyordu. Ama sesleri çok çıkıyordu yani.
1: Evet.
0: Şunu da duyduk maalesef. Ahbap ve benzeri sözde sivil toplum kuruluşlarına Kızılay'dan, Yeşilay'dan vesaireden, AFAD'dan destek olmadığında yeni yayınlar doğdu bu defa. Biz Ahbap'a güvendik ama Ahbap işte çadırı alamadı, şunu alamadı, bunu yapamadı. O bakımdan bence Kızılay çok doğru bir refleks verdi orada.
2: Hatta çok, Haluk hayır, Levent hayır, bile hayır, çıkıp hayır, şey dedi.
1: Hayır
2: dedi
1: ki, hayır hayır.
2: Haluk çıdır, Levent çıkıp dedi ki ya biz
1: Kızılay'ın,
2: dedi,
1: Kızılay'ın o dönem
2: organizasyon kendisinin, biz de AFAD'a tabi
1: kendisinin yapacağı işi Ahbap'a, bakın, Ahbap'a devretmesi yanlış.
2: Peki.
1: Yanlış yani bunu savunmayın yani. Yani kaç kriz, yıl sonra yani bunu savunuyorsunuz.
3: Kriz zamanı haricinde Kızılay bunu yapmakla mükellef. Yani üretiyor. Çadır üretiyor mesela. O yüzden onları üretir.
2: Üstad zaten şöyle yani 340 bin çadır dağıtıyor. Evet. Tamam mı? Ama işte Ahbap 2100 çadırı alıyor. Ne kadarını dağıttı onu da bilmiyorum. Ama işte baktığınız zaman devlette çıkıyor diyor ki ben diyor deprem bölgesinde gittim kim olduğunu biliyorsunuz. Bir tane Kızılay çadırı görmedim diyor. Kafasına çarpıyor Kızılay çadırı çıkarken yani hani. Şimdi böyle bir algı dönemi gördük yani o dönem. Yani bir tane itfaiye arabası gönderip havalimanındaki yangını söndürdük diyen belediye başkanı maalesef gördük. Yani hani işte havalimanını yeniden işler hale getirdik falan. Ulaştırma Bakanı çıkıp dedi ki ya kardeşim bir dakika dedi ya. Burada gece gündüz çalışıyoruz dedi. Sen bir tane itfaiye arabası gönderip havaalanını işler hale getirdin diye oradan mesaj paylaşıyorsun.
0: Bu bunun adı yani, çok net değil mi? İstismar. Yani zaman zaman manevi duygularımızın istismarı, zaman zaman değer yargılarımızın istismarı, zaman zaman ahlaki anlayışımızın ama baştan sona bir istismar. Bu istismar kültürü bir, hükümet aleyhinde bir kara propagandayı beraberine getirmiş. İki, dolandırıcılığı beraberine getirmiş. Ve çok net bir suç örgütüne doğru diyeyim. Daha hala masumiyet karinesine inanmaya gayret ediyoruz. Adım adım ilerleyen bir soruşturma var. Umut ediyorum bundan sonra vatandaşımız devlete olan inancında en ufak bir sarsıntı dahi hissetmez. Ders olsun.
3: Burada ben en son şunu ekleyeyim. AFAD hani devlet yok şey var ahbap var vesaire. Ahbap'ın da orada yaptığı faaliyetlerin sonuçta parasını insanlar verdi.
2: Tabii.
3: O
2: tabii
3: insanlar o yardımı doğrudan devlete de yapabilirdi ve devlet belki orada iki şey daha fazla yapabilirdi. Daha hızlı hareket edebilirdi. Veya en azından devletle organize eden, o devletle uyum içerisinde olan herhangi bir sivil toplum. Ama mücadeleye girdiğiniz zaman, devletle sivil toplum mücadeleye girdiği zaman işte kasasında bu kadar para kalıyor. Yani ahbabın da öyle kendi kendine parayı bulup getirdiği vesaire bir şeyden bahsetmiyoruz. Bunun da altını ama çizmek
2: işte,
3: lazım.
2: İşte hani niyetlerle ilgili ya mesele. Zaten hani senin derdin depremzedenin yarasını sarmaksa yani, vatandaş mesela çıkmış diyor kardeşim söz verdim burada bıraktın gittin diyor. Yani 1 milyar lira niye kasandı ki? Ne yapacağım 1 milyar lirayı kasandı yani? Ya 3 yıl olmuş depremzedenin. Evet. Git yap yani hani insanlara bir dedi ki bak ben yaptım. İşte bu da kurdelesi. Aha da kesiyorum. Aha bu vatandaşla kucaklaştım. Zaten hani yani vapurdaki karton bardağı metiye düzen bir kitle var. O zaten sen yapsan zaten onlar senin arkandan yürüyecekler yani. Hani ahbap inanılmaz büyük işler başardı. Hani tamam devlette 455 bin konut yaptı ama hani bakın ahbap aslında falan diye bir kitle var zaten. Ama
0: yani şöyle bir şey var. Şimdi sivil toplum kuruluşu bir gazeteci diyelim fonlanan gazeteci bir söz söylüyor. Mevcut iktidar sivil toplum kuruluşları alanını daraltıyor. Evet. Muhalif düşünceyi ortadan kaldırıyor. Şimdi çok basit bir rakam. Şu anda aktif olarak açık olan dernek sayısı 102 bin. AK Parti iktidarının ardından açılıp aktif olarak ayakta duran dernek sayısı 24 bin. Demek ki iktidar öncesinde açılan 78 bin dernek hala ayakta duruyor. Dolayısıyla birinin sivil toplumun alanı daralıyor diyeceği en son bak en son yıldan
2: tam da işte bakın tam da işte benim eleştirdiğim mesele bu. Yani İşkembe Kübra'dan görüş paylaşıyorsun. Bilgin yok, fikrin var gibi. Çık bu rakamları koy de ki bak kardeşim AK Parti döneminde bu olmuş. Seküler derneklerden şunlar baskısıyla bile kapatıldı. Listesi o zaman başım gözüm üstüne. Yok işte. Ama bak rakamlar ne diyor?
0: Sadece %23'ü bu dönemde açılmış ve ayakta. %77'si 80'ler, 90'lar, 60'larda açılan dernekler bunlar. Yani rakam olmadan, bu da istismar. Bu da duygu istismarı, bilim istismarı, olmayan fikrin istismarı.
2: Tam da bu şu değil mi? Şimdi konu konuyu açıyor ama. Şimdi çıkıyorsunuz orman yangında diyorsunuz ki THK uçaklarını bu devlet sahip çıkmadığı için işte uçuramadılar ve ormanlarımız yandı. Biz kampanya başlatıyoruz. 13 tane belediye başkanı bunları ayağa kaldıracağız diyorsunuz. Kılıçdaroğlu gidiyor diyor ki işte THK'yı ziyaret ettim uçaklar uçamayacak durumdaymış ama biz bunları şöyle yapacağız böyle yapacağız. Bir yıl sonra ben THK başkanlığına soruyorum diyor ki ne kadar bağış geldi? Bir kuruş bile gelmedi diyorlar. Sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan TUSAŞ'a talimat veriyor diyor ki şu uçaklar neyse diyor yapın uçsun madem uçabiliyorsa diyor. Bu arada Türk Hava Kurumu da yani devlete bağlı bir kurum değil. Vakıf yani bağışa açık bir vakıf yani gidip bağış yapabilirsin ve daha komik de ne? CHP'liler Türk Hava Kurumu'nun bir önceki yönetimini şikayet ediyorlar. Bunlar Eyyamcı parayı indirdiler hiçbir şey yapmadılar diye. Devlet oraya kayyum atamak zorunda kalıyor yine onların açlığı davası bile. Yine ihale dönüyor dolaşıyor Erdoğan'a kalıyor. Ben dehşetle izliyorum ve bunu gerçek kabul eden bir kitleyle uğraşıyoruz. Ya gülüyorsunuz ama durum bu ben ne yapayım yani hani ben yanlış mı söylüyorum üstad?
0: Ama aynı kitle şu değil mi? CHP böyle giderse seçimlere giremeyecek. Mutlak butlan kararının şu yani ne söylerseniz kabul ediyor. İşin can sıkıcı yanı da şu. Bu kitle çok uzun yıllardan beri iktidarın dışında kalan bir senaryon pozisyon içinde olduğu için ne söylerseniz söyleyin evet diyor. Hayır. Hayır bu kitlenin daha çok sorgulayan olması beklenir değil mi?
2: Ama işte mesela o neydi sanatçı hanımefendi oyuncu ne diyor işte bu makarnacılar bidon kafalılar.
0: Yanlış yere oy verdiniz diyor.
2: Evet.
0: Yani bu diyor deprem konutlarını dernekler yaptı, AFAD yapmadı, ahbap yaptı. Ama siz gittiniz yine X ilinde Hatay'da AK Parti'ye oy verdiniz. Hatırlamıyor musunuz?
2: Evet, evet.
0: Yaşananları. Sana yemek vermem, sana şunu yapmam.
2: Ya Tekirdağ'da depremzedeleri kapının önüne koydu CHP'liler. Siz gittiniz Erdoğan'a oy verdiniz. Gidin o size baksın diye.
0: Nereden? Hatay'dan geliyor diye.
2: Evet, yani niye büyük şey izledik bunları şimdi? Gerçekten ben şimdi bak hatırladıkça böyle tüylerim diken diken oluyor. Biz yani bu yanlış şöyle, bir ülkede mi yaşıyoruz?
1: Şimdi
2: bu?
1: Sıra hangi şeyde yanılgıda diyeceğiz? Yani ahbap bir yanılgıydı değil mi? Yani burada dedim ya bir şeyden bahsediyoruz, bir ekipten bahsediyoruz. Bir kesime, toplumun bir kesimine, kitleye sürekli yanlış enformasyonla, yanlış ajitasyonla, yanlış siyasi dolduruşla onları sürekli manipüle ediyor. Ve bunun yanında duygu istismarı yapıyor, nefretle yüklüyor, öfkeye veriyor. Şimdi o kitle de Efendim ne oldu? Ahbap'ta biz yanıldık.

0: Yine tabii hükümeti suçlayacaklar, iktidarı suçlayacaklar, o ayrı. Ama ahbabı piyasaya çıkaran, projelendiren, onu makbul gösteren kesim yine işine devam ediyor. O yine onlara başka bir şeyi gösterecek. Bunu destekleyinecek. Onlar yine onun peşinden
1: Ben
0: gidecek
1: şimdi
0: ve
1: şey
0: yine biz
1: bekliyorum. Açık
0: yanılıyoruz'a
1: söyleyeyim yani.
0: dönecek.
1: Sosyal medyada şey bekliyorum. Aslında Ahbap yapacaktı. AK Parti bunları engellediği için yapamadıları bekliyorum yani.
2: Tam yapıyordu yani.
1: Tam yapacak da engelledi diye
0: Ha,
1: bekliyorum
0: o
1: yani. Çünkü
0: belediyelerde de öyle oldu.
1: ya
0: Belediyelerde kim izin vermiyor? Biz hizmet edeceğiz ama iktidar
1: şimdi
0: Ankara
1: konuyu
0: izin
1: nereye
0: vermiyor.
1: bağlayacağım? Şimdi Haluk Levent'ten bir sosyal medya mesajı da geldi. Uzunca bir mesaj ama benim dikkatimi çeken bölümü okuyacağım. Diyor ki Haluk Levent, sevgili dostlarım, asıl bombayı bekleyin. Yakında yapacağım açıklamalarda bu sürece en baştan nasıl gelindiğini öğrenecek ve hayretler içinde kalacaksınız. Tekrar belirteyim. Kişisel borç alacak ilişkilerinde Ahbap tamamen konu dışıdır. Bu benim borcum diyor. Yani işte 300 milyonsa, 200 milyonsa, 100 milyonsa neyse artık. Bu benim borcum diyor. Ahbap'ı karıştırmayın bu işi diyor ama benim dikkatimi çeken bu işlere nasıl başladığımızı anlatacağım diyor. Yani orada şimdi siz dediğiniz gibi ya birileri bana sen yürü biz seni burada
0: Ya bu açık bir
1: markhane
0: şey.
1: bilir.
0: Bu
1: Deneyecekler.
0: bunu bir
1: Demeyecek
0: defa
1: mi diyorsun? Birilerine mesaj mı gönderiyor o zaman?
0: bu süreç
2: Dedirtmeyin bana diyor.
0: yani ben Haluk
1: Ben bu çünkü
0: Levent'i
1: ifadeleri şeyden hatırlıyorum böyle. Cezaevindeki bazı etki pişmanlıkçılar
0: Yani ben
1: mesaj atarlardı sene böyle. Abilerim bana sus diyor ben yoksa bu falan diye böyle konuşurlardı.
0: Ya Haluk Levent bu işe dolandırıcılık yapmak için çıktığını düşünmüyorum ben.
1: Ben de.
0: Yani
1: Ama bir
0: bu
1: akıyorsa da.
0: bir yani buradan yani nasıl ona kim yön verdiyse bir proje olarak şekillendi ve bunun bugün zaten sosyal medyada ve medyada bunun işte paraları kumarda yemiş şekliyle ifade ediliyor. Gerçekten durum bu değil. Mesele siyasi bir mesele. Bakın devletin itibarsızlaştırılmasına yönelik bir yardım derneğini kullandılar. Bunu bir trend haline getirdiler. Haluk Levent'i de bir figür olarak bunun başında koyup kullandılar. Haluk Levent de buradan herhalde nemalanacak. Daha iyi bir pozisyon, itibar geliyor. Belki maddi getirisi de olacak. Bu projenin ya bu projeyi yapılandıranlarla ilgili bir şeyden bahsediyor burada Haluk Levent. Yani o bahsettik ya sen kimseye bir şey söyleme hakkın yok ki normalde Haluk Levent. Para hesaplar sende değil mi? Hesaplar sende zaten buradaki mesele bu para gelir nasıl kullanılmış meselesi. Nereye harcanmış? Hangi hizmetlere kullanılmış? Bunlarla ilgili başkalarının tasarruf hakkı yok ki. Senin birkaç işte hesaplar belli. Birkaç kişinin hesabında bu paralar. Sen başkasını suçlaman için bunun o bahsettiğimiz gibi beni aldılar kullandılar demeye getirecek. Yani kendisi de beni aldılar kullandılar. Daha sonra beni daha fazla kullanamadıkları için yani siyasal iktidara karşı daha fazla kullanamadıkları için beni de
1: O zaman bu asıl
0: patlattılar.
1: bombayı bekleyin mesajı manidar bir mesaj.
0: Manidar. Yani onun için diyorum mesele parayla ilgili değil. Yani onu nasıl kullandı bir figüre dönüştürüp kullandıklarını belki de anlatmaya çalışıyor. Anlattığı zaman da kimse anlayacak mı? Bence kimsenin anlayacağı bir şey yok. Çünkü paralar kumarda edildi diye mesele bundan ibaret gibi kalacak. Herkesin aklında bu kalacak. Bunun gerçekten siyasete etki etmek amacıyla seçimler öncesi büyük bir deprem felaketinin sonuçları, acı sonuçları üzerinden kullanılan bir tarafta siyasi projeler vardı. Bir taraftan da böyle sosyal projeler vardı. İşte Haluk Levent de bunun en önemli figürlerinden birine dönüştü. Burada kullanıldı. Bunu pek anlatabileceğini de sanmıyorum yani.
3: Yani Kurtuluş Bey'in söylediği şey şu anlamda önemli. Çünkü Ahbap'la başladı ama Ahbap'la bitmedi o süreç. Yani Ahbap bunu köpürttü. Ondan sonra o sözleri söyletecek başka adımlar atıldı. Yani devlet yok konusuna getirecek. O yüzden yani bu kısım önemli hale geliyor. Burada şunu hatırlayalım. Yani bu tip dernekler vesaire hareket kabiliyetinin de devlet tarafından sağlandığını unutmamak lazım. Yani hangi kurumun nerede çalışacağı vesaire organizasyonunu da devlet yapar. Devlet olmasa her kurum kendi başının çaresine bakıp orada işte ben burada arama yapacağım, ben burada faaliyet yapacağım
1: Kaos çıkar.
3: dese kaos çıkar zaten. Yani orada devlet yok, ahbap var lafının ne kadar boş olduğunu da gösteriyor. Ahbap orada varsa devlet de var olduğu için vardı zaten.
0: Bir de iki şey öne çıktı. Yani bir işte bu Ruşen Çakır'da gördüğümüz gibi ya sivil toplumu şey
1: Boğuyor.
0: yapıyorlar, seküler kesimi boğuyorlar, ortadan kaldırıyorlar. İkincisi Fatih Altaylı'nın kardeşim bu niye denetlenmemiş bu?

0: şey.
1: Ya şimdi bak, yani burada şimdi suçlu demek denetlemeye kalkıyorsun. Bakın, seküler kesimi boğuyorlar, işte baskı yapıyorlar, incelemelerle bizi köşeye
0: sürüyorlar. Suçlu kim? Suçlu kim? Yine devlet değil mi burada? Suçlu devlet. Bu derneği aslında refere ederken, sunarken, projelendirirken yine neydi? Devlet yok. Biz onun için bunu kuruyoruz. Evet. Bu sefer devlet buna müdahale ettiği zaman devlet neden zamanında müdahale etmedi? Suçlu yine devlet. Şunu demek istiyorum. Burada Haluk işte Levent'te bir figür, kullanılan bir figür. Gönüllü olarak belki para zaten gördüğümüz gibi para
1: şimdi,
0: karşılığı
1: konu
0: bu işe
1: şöyle bir şey
0: olmuş.
1: Söylüyorsunuz. Yani hani Gezi kışkırtmasında o sanatçılar bile konsolide edip oraya getirip şöyle eylem yapacağız diyenler vardı. Böyle bir şeyle mi karşı karşıyasınız? Derinleşir mi diyorsunuz? Yani, bu buzdağının görünen yüzü mü sizce?
0: Bence görünen yüzü bunu zaten eğer bu soruşturma yürüyecekse Haluk Levent bu hesaplarda ne kadar para gitmiş ne kadar gitmemişle bakarlarsa burada bence çok sınırlı kalır bu soruşturma. Ya bunu bu yani ahbabı topluma sunan, devleti itibarsızlaştırıp ahbaba güven sağlayan, bunun için çabalayan organize bakın sanat dünyasından isimler var. İşte görüyoruz, izliyoruz, medyadan var, siyaset dünyasından var. Bu isimler ne amaçla yaptılar bunları yani? Hangi gayretle yaptılar? Hangi saikle yaptılar? Yani niçin devleti itibarsızlaştırıp seçim öncesi, İşte depremin sonuçlarını seçime tahvil etme çabasıyla niye bunu öne çıkardılar? Bunun da soruşturması gerekiyor. Yani orada bir mekanizma var mı? Bir örgütlülük var mı? Toplumun manipüle edilmesi, yönlendirmesi var mı? Bu ilişkilerin de bir bakılma, ya bu ilişkilere de bir bakılması gerekiyor. Bence var. Belki yasal açıdan, hukuki açıdan çok belirsiz bir alanda olduğu için çok fazla şey yapamıyor. Yani yakalayamıyorsun, işte elle tutamıyorsun demek istediğim. Ama bir bakılması gerekiyor yine de. Yani kim niye adam çıkıp salya sümük niye ağlar ahbaba yardım edin ne kadar 3000 atın 5000 atın diye. Ya bu yani yardım ve yataklıktır bu dolandırıcılığa.
2: Peki. Alev Alatlı'nın bir sözü geliyor aklıma. Her yasal şey vicdani değildir. Önemli olan vicdandır diye bir sözü vardı. Onu da hatırlatmış olalım.
1: Doğru. Ya ben bugün arşivde şu o günlere bir tarama yaptım da böyle. Yani neredeyse mesaimizin büyük bölümü şeyle geçmiş. Haberleri bir gözden geçirdim. Ne konuşulmuş o dönem, ne yapmışız diye. Öyle değil böyle, böyle değil öyle diye. Sürekli böyle bir yani o dönem işte bu teyit işleri o kadar da yaygın değildi hatırladığım kadarıyla. Sürekli 24 ekranda şey anlatıyoruz insanlara. Ya bakın devlet gerçekten orada, bizim arkadaşlarımız orada, vatandaş böyle söylüyor. Eksik olduğu yerler elbette vardır ama hani 11 kent yıkılmış vaziyette, bunu da gözle... Böyle anlatmaya çalışıyoruz. Bu arada yapıcı eleştirileri de sonuna kadar destekliyoruz da. Yani hani memleketin hayrına faydası olan her şeyi destekliyoruz. Ama her gittiğin yerde devlet burada yok deyip... Ya şey hatırlıyorum ben ya, orman yangınında milletvekili... Vallahi de billahi de bir tane helikopter yok burada dedi. Üzerine helikopter geçen görüntü hatırlıyorum ya. Yani hani her şeyi de oya tahvil edemeyiz. Her şeyi de siyasi angajman olarak kullanamayız diye düşünüyorum.
3: İki tane suç var orada. Bir, toplumu yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak ve bunu sosyal medya vasıtasıyla yapmak çarpı 1,5. İki, güveni kötüye kullanmak. İkisi de Türk Ceza Kanunu itibariyle suç olarak ortaya çıkıyor. Haluk Levent'in bahsettiği şekliyle bu dernek organizasyonu böyle kuruldu. Asıl amacımız şuydu, hükümeti...
1: O zaman için rengi değişir.
3: Söyleyemez onlar. Ya bunları söyleyebileceği kanaatle ben değilim. Zaten böyle olduğuna dair de emin değiliz.
1: Tabii bakalım, tabii, elimizde bir veri yok, bir şey yok.
3: Ya yani. Soruşturma nasıl işleyecek?
1: Tabii.
3: Bir tarafta ifade özgürlüğü var. Diğer tarafta ise silahlı olmayan bir organizasyon olduğuna göre... Haliyle sivil toplum konuşuyorum ben diyecek. Peki. Bu işte dolandırıcılık etrafında döner diye düşünüyorum. Ama tabii Kurtuluş Bey'in belirttiği konu önemli. Felsefi olarak derinlere indiğiniz zaman muhalefetin yalan üzerine konsolidasyonunu görüyorsunuz burada.
1: Peki şimdi şöyle bir sorum daha olacak. Daha doğrusu bir bilgi daha vereceğim. Şimdi CHP'nin genel başkanı olduğu dönemde Özgür Özel konu konuyu açıyor ama her çıktığı kürsüden diyor ki ben arkadaşlarıma kefilim, ondan sonra bir siyasi kumpasla karşı karşıyayız. Sonra İçeriden etkin pişmanlıktan yararlanmak için başvurular gelmeye başladı. Önceden bunlar işte çoluğuyla çocuğuyla tehdit edildiği için etkin pişmanlıktan yararlanıyor. Sonra bunlar aslında itirafçı değil, iftiracı vesaire vesaire. Şimdi ahbap soruşturmasında da bir kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan birisi daha doğrusu. 22 gözaltı var da. Şurada notlarımda affedersin. Hemen. Avukat Ece Güner, evet. Şimdi avukat Ece Güner'e MASAK raporlarına gönderilen paralar var. Hem de böyle hani bayağı bir para yüksek gönderilmiş. Meblağlar. Yüksek meblağlarla. Fakat avukat Ece Güner de diyor ki, bir verelim arkadaşlar ekranı, tamam. Diyor ki, Haluk Levent herhalde büyük bağışlar yaptığımı görünce bana yanaşarak geçici olarak bir kişisel borç istedi. Çok zor durumda olduğunu söyledi. Hayati bir mesele olduğunu ve bir ay içinde geri ödeyeceğini söyledi. Türkiye'nin en güvenilir insanıyım. İnsanlar bana milyonlarını emanet ediyor. Hemen geri öderim dedi. Güvendim. Sonra maalesef yaklaşık bir yıl uğraştıktan sonra verdiğim borcu zar zor geriye alabildim diyor. Şimdi canım diyor ki ya beni de tuzağa düşürdüler. Yani bilmiyorum artık etki pişmanlık kapsamına girer mi bu ifadeler ama.
0: Yani Fatih Altaylı da şey yapıyor. Biz işte yani devleti suçluyor. Neticede yine Haluk'u da tabii suçluyor. İsmail Saymaz da onu suçluyor. Onu para verip finanse edenler de aynı şekilde suçluyor. Propagandasını yapanlar da suçluyor. Şu an yani soruşturma, yargı şöyle bir noktaya geldi. Artık bu tür istismarların hangi alanda olursa olsun çok fazla ömrü uzun olmayacak. Yani buna dahil olanlar da bir şekilde sonunda bence biraz deşifre olacak. Ve bu, bakın bu Haluk Levent meselesi de gerçekten, yani ben şöyle üzülürüm. Ya bu işin dolandırıcılık etrafında kalmasından üzülürüm ama itirafçılar çıkabilir. Hmm. Pişmanlıktan yararlanmak için, yararlanmak isteyen bazı isimler. Bizim şu an bilmediğimiz bir kuyu orası, karanlık bir kuyu. Pek çok şeyi ifşa edebilirler.
1: Yani bu konularda
0: şey,
1: ben mesela kendi adıma hayatın doğal akışına çok bakarım. Güvenirim de. Şimdi eğer siz hani konser vereceğim de bir ilana çıktıysanız, insanlar biletleri satın aldıysa, sonra bir anda konseri iptal edip Almanya'ya gitmeye kalkıyorsanız, sonra havalimanında ya pardon sizin yurt dışına çıkış yasağı kurulmuş, sizi yurt dışına göndermeyecek de dönüp oradan Bursa, Denizli, İzmir hattından bir yerlere gitmeye çalışıyorsanız falan, üzerinde 4 tane telefon yakalım, bunların da şifresini polise, savcıya vermiyorsanız orada bir birazcık böyle bir işkillenme
3: acaba
1: durumu olur.
3: Dersiniz, değil
1: kimse
3: mi?
1: Kusura bakmasın. Yani ben onu şeyde de sordum. İmamoğlu yakalandığında da işte o telefonu niye kaybetmeye kalktınız? Niye hard diskleri bozmaya çalıştınız? Güvenlik kamerasına ait olanları. Hala mesela 2 tane telefonun şifresini savcılığa teslim etmedi İmamoğlu. Yani bu tür meselelerde biraz böyle şüpheler ne yazık ki aleyhte oluyor. Yani yoksa şeffaf olun. Şimdi mesela MASAK raporlarında diyor ki şu adama bu kadar para göndermişsin, bu adama bu kadar para göndermişsin. E bu açıklayın yani bu para trafiğini. Şimdi sen hanımefendi diyor ki ben 400 bin dolar verdim öyle Haluk mi? Levent'e. İşte güvendim, iyi insan dedim falan, öder diye düşündüm falan. Şimdi laf lafı açıyor.
3: Onu ispatla yükümlü. Yani ben ona şu tarihte şurada borç vermiştim, buyurun dekontlarla buyurun kamera görüntüleri. Eğer diyemezse bu durumda o da o tezgahın içerisinde bir pozisyonda mı diye sorarlar.
1: Peki. Yani kimseyi de böyle suçlamıyoruz ama sorulması gereken gerçekten birçok soru da var. Olan da hani gerçekten iyi niyetiyle kalben işte ben Atatürkçüyüm, işte ülkemi seviyorum, işte hani Erdoğan'dan nefret ediyorum ama bu yardımlara da vicdanen katılmak istiyorum diyen bir kitle var. Biraz kafalarını da yaktılar ne yazık ki o kitlenin. Onlara da biraz üzülüyorum, yalan söylemeyeyim. Birazdan birlikte olacağız efendim. O kitleyle çünkü çok sık muhatap olma durumundayım 24'te çalıştığım için. Biraz onlara da üzülüyorum. Lütfen bizimle kalın.

0: Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte. Mercek bu akşam 20'de 24'te. Doğru olanı dost doğru anlatmak, yanlış bilgilerin önüne geçmek, polemiklere meydan vermemek ve algıları yıkmak gazetecilerin esas görevidir. Basın Ekspres, Türkiye ve dünyada olan biteni en doğru şekliyle ekrana taşıyor. Uzman konuklar gündemdeki gelişmeleri Basın Ekspres'te yorumluyor. Kahraman Poyrazoğlu moderatörlüğündeki Basın Ekspres bu akşam 20.45'te 24'te.
1: Masada ne var devam ediyor efendim. Bu bölümde irade bizim, zafer bizim başlığını açtık. Zira 15 Temmuz direnişinin 10. yıl dönümündeyiz artık. Hafta boyunca da çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Biz de bu bölümde biraz bu meseleyi konuşalım istedik.

0: Allah'ın izniyle bu milleti aşamayacaksınız. Rabbimin izniyle bu milleti aşamayacaksınız.
1: Evet Sayın Sakman, sizinle başlayalım. İlk bölümde size az süre verdim. O yüzden bu FETÖ meselesini biraz sizden dinlemek istiyorum. Aslında tüm mesele egemen güçlerin yönetebileceği liderler istemesiyle mi ilgiliydi? FETÖ neydi? Sadece FETÖ'ye odaklanmak, asıl meseleyi kaçırmak olur mu? Siz nasıl okuyorsunuz? Hani 10 yıl geçti. Bugün baktığımızda geçmişe dönük böyle daha bir hani sis perdesinin aralandığı, daha böyle net okumaların yapılabildiği bir dönemdeyiz diye düşünüyorum. Neler söylersiniz?
2: Şimdi FETÖ aslında devlet mekanizması, yani egemen bir devlet mekanizmasını bozabilecek çok işlerli bir terör örgüt. Ben hatta hep şöyle tanımlıyorum 15 Temmuz'u, milletin kendini korumak üzere devlete emanet ettiği silahları bu terör örgütü bir terör eylemi gerçekleştirmek için kullandılar. Şimdi bu örneğine az rastlanır bir yapı. Dünyada buna benzer çok böyle terör örgütü yok. O yüzden bunu anlamlandırmakta da çok zorlandılar. Biz yurt dışına da bunu anlatmaya çok çaba sarf ettik, biliyorsunuz. Tanıyanlar tanıyordu da işte tanımayanlara anlatmamız gerekti. O günden bugüne 10 yılda tabii hala süreç bitmedi. Yani mücadele devam ediyor. Ve
1: bugün 81 ilde operasyon var. Evet. 968 FETÖ şüphelisine yönelik ve görüntüleri verir arkadaşlar operasyon görüntülerini de ekrana. Şimdi vatandaşı da soruyorlar. Arada survey Yusuf Bey geçen paylaştı, sağ olsun Yusuf Akın. %70'i vatandaşı hala diyor bu örgüt diri ve tehlikeli. Yani evet, hafife alınacak bir durum yok diye söylüyor.
2: Yani benim de yani gördüğüm, anladığım hala böyle sızacak çatlak arayan bir yapı. O yüzden o çatlağı oluşturmamak, o çatlağı bırakmamak gerekiyor. Ama 15 Temmuz'un şöyle bir etkisi oldu. O 15 Temmuz bir daha yaşanmaz Türkiye'de. Yani öyle bir özgüven şeyi yaşandı ki, öyle bir özgüven geldi ki Türk milletine o günden sonra. O yüzden sanki tekrar niyet etseler de ona benzer bir hareket yapmakta zorlanırlar gibi geliyor bana. Ama şunu ortaya koyalım. Hala yurt dışı bağlantıları var. Hala yurt dışından bu tip işte böyle çok kadın üzerine, çocuk üzerine vesaire çalışan kişiler, kurumlar vesaire gibi görünen. Hı-hı. Ki bunlar biliyorsunuz Avrupa'da bunları zikrettiğiniz zaman bir anda el üstü tutuluyorsunuz. Bunlar üzerinden hala kendilerine yol bulmaya çalışan gruplar var. İçlerinde kırılma yaşandı, görüyoruz. Şimdi o kırılmanın etkisi farklı farklı, hani daha küçük FETÖ'ler halinde mi olacak yoksa o kendi içinde mi dağılacak, o biraz işte artık bize düşüyor.
1: Peki terörist başının ölümü nasıl etkiledi sizce bu anlamda?
2: Ya o işte tek çatı, tek yapıyı oldukça zarar verdi yani. Ondan sonra zaten bir tek yapıdan bahsetmiyoruz gördüğüm kadarıyla ama yani o kadar şey olmuş ki, kemikleşmiş bir yapı ki, sadece Türkiye'de değil yurt dışında da organizasyonlar vesaire, yani bence bu sırada hala bizim anlamadığımız yani benim şahsi olarak söyleyeyim, yani devlet özelinde söylemeyeyim ama anlamadığım noktalar olduğu kanaatindeyim. Yani o yapı içerisinde çok karmaşık yapılar da var ve o yapılar bir şekilde çözüldü birbirinden ama yani sonuçta yok olmadı. Birbirinden çözüldü, daha gevşek hale geldi ama işin para kısmı hala işte böyle inanç kısmı kendilerince vesaire, onu bir yerlerden tutturup devam ettirmeye çalışıyorlar. Ama şunu da söyleyebiliriz herhalde. Bu 10 yıl geçmişteki işte her 10 yıl böyle 10 yıllıkları 10 yıllara bölsek Türkiye'nin en hızlı merhale kat ettiği 10 yıl. Bu da aslında bizim bugüne kadar nasıl ayağımızda pranga olduğunu gösteriyor bunu. Yani bundan kurtulduktan
1: özellikle
2: sonra
1: özellikle güvenlik paradigmaları nasıl değişti? Yani evet. Mehmetçik, güvenlik güçlerimiz, Milis Parti Teşkilatı, Emniyet, ne operasyonu?

0: operasyonlara imza attı. Evet.
1: Yani orada o günden bugüne baktığınızda o savunma sanayi, o TSK'nın yapılanmasındaki o daha şey yapı, daha güçlendirilmiş yapı, dışarıda yapılan operasyonlar, ya yani uzun zamandır uğraştığımız PKK, PYD'yi bile bu süreçte bitirebildik. Bunların hepsinin temeli işte o kırılma. O yüzden yani 15 Temmuz'un evet yani şehitlerimize yeniden Allah'tan rahmet diliyoruz tabii. Ama o şehitlerin de boşa şehit olmadığını göstermek açısından bu da çok kıymetli bence.
0: Peki Sayın Tayyip, sizden de bir değerlendirme almak isterim. Şimdi rakamları da paylaşayım ekrandan. Mesela 10 yılda 720 bin kişiyle ilgili FETÖ soruşturması açılmış. Yani rakamlar gerçekten çok büyük. 636 bin karar var mahkemelerden. 120 bin civarında FETÖ'cü cezaevi görmüş. Yani 120 bine kadar çıkmış sayı cezaevine giren. Şu anda da yakalama kararı olan 33.837 FETÖ'cü var. Halen firari durumda ve aranıyorlar. İşte bunları bazen haberini yapıyoruz. İşte bazadan çıktı yok, yatağın altından çıktı yok, işte şurada yakalandı, burada yakalandı, kadın kılığında falan diye. Burada soracağım enteresan bir şey daha var. Şimdi Baylok biliyorsunuz bunların haberleşme programıydı, gizli haberleşme programı. Oradaki ID numarasından rütbelerin belirlendiği ortaya çıktı. Bugün enteresan bilgilerinden birisiydi ve işte bu sayede de hani örgüt hiyerarşisi tamamen deşifre oldu. Yani şöyle örnekler vereyim mesela. 215 bin kişinin bu arada ID'si var. Hani bu kodları almışlar. Mesela diyor ki bir kumpasanı Erol Demirhan 27 numaralı ID'yi kullanıyordu. Karlov suikastı bağlantılı Cengiz Özkan 43 numaralı ID'yi kullanıyordu. İşte ABD sözde imamı Mehmet Yaşa 49 numaralı. Mesela Cevheri Güven vardı, firari provokatör, ona 3200 vermişler. 3320 pardon. Medya yapılanmasından sorumluymuş. Yer açtılar, medya falan biraz altlarda kalmış.
2: Zayıf bulmuşlar.
0: Belli ki ama hani böyle bu şekilde giden bir yapı var. Bu neyin aklı? Hani hatırlarsın o dönemde de bir dolarla aralarında darbe gecesi cebinde F kodlu bir dolar taşıyan FETÖ'cüler yakalanmıştı. Birbirlerini öyle tanıdıkları ortaya çıkmıştı. Hani silahlı karşı karşıya geldi, çıkardım doları, ben sizlerin mesajını böyle veriyorlar diye o dönem çıkmıştı. Nasıl bir şeyle mücadele etti memleket?
3: Yani rakamlara baktığımızda zaten paralel bir yapılanmayı görüyoruz. Yani devlet içerisinde paralel bir yapılanma. Ordu'da paralel bir yapılanma, emniyette paralel bir yapılanma, bürokraside paralel bir yapılanma. Yani bütün alanlarda paralel bir yapılanmayı görüyoruz. Bu yapının en üst elit kısmı ise Baylok'u kullanıyordu. Kendi aralarındaki bir haberleşme sistemiydi. Daha sonra bu Baylok'un deşifre, yani daha doğrusu Baylok sırrının Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından çözüldüğünü anladıkları an bu Baylok'u sulandırmak amacıyla bunu pek çok kişiye, tabana doğru yaymaya çalıştılar. Bir sürü insan da onu aldı, yükledi. Normal bazıları bunun ne olduğunu bilmiyordu ki en azından o zamanki kafalar içerisinde o cemaatin
1: uygulamaların içine soktular falan.
0: Ben mesela bir şey söyleyeyim. Başbakanlık muhabirliği yaptığımız dönemde Dolmabahçe'de işte bu onların şeyinde çalışan birisi geldi bana dedi ki ya şöyle bir program çıkmış dedi, ondan sonra görüntülü görüşme sağlıyor falan dedi. Yükleyeyim telefonu dedi, yükledi. Ben aldım, kullanmaya çalıştım. Pek bana rentable gelmedi. Sonra sildim o gün. Daha o günü. Hani o saat sildim. Ha, uğraşmaya gerek yok. Zaten başka uygulamalar var filan diye ama hani bu acayip bir kafa. Yani hani siz dediniz ya sulandırmaya çalışıyorlardı falan. Hep bir B planı kafalarında var bu adamların. Değişik bir kafaları var yani.
3: Ya bunu öğreniyorlar. MIT bunu soruşturuyor. Hemen bunu daha flu hale getirebilelim. Bu soruşturmayı daha da zorlaştıralım. Ya bunu 1000 kişi kullanıyorsa bunu çıkardılar.
2: 200 bin.
3: Adım bunu tabii. 200 yani 200 bin tane veriyi çözmekle 1000 kişinin konuşması tabii. çözmek arasında
0: 215 bir şey var. 215 bin kişinin ismini yazıp okumaya kalksan zaten kaç gün
1: hatta
0: süre.
1: Hatta o WhatsApp'ın çöktüğü dönemler vesaire çok hızlı yayıldı o dönemlerde. Çok reklamı yapıldı falan böyle birbirlerine söylediler. O işte sulanma kısmı da çok kullanıldı o tip şeyler.
3: Ya bir de dediği gibi aynı İbrahim'in ya bir tane güzel bir uygulama var bunu indirelim falan filan ben atayım sana sen adres atayım. Şunu demek istiyorum ya bu bir paralel yapılanmaydı devlet içerisinde. bu adeta bizim bizi yani devlet iradesini, millet iradesini

0: iradesini felç edebilecek bir modeldi. Yani yargıda örgütlenmişler, istihbaratta örgütlenmişler, askeriye de örgütlenmişler. Yani çok ciddi bir paralel yapılanma. Bu herhalde kaç yılda yapılabilir? 1960'ların sonlarından itibaren bu örgüt adım adım bu kadar ciddi bir inşa gerçekleşmiş. Bunun başlangıç diyelim. Yani Van Münich'e ben her zaman daha şey mantıklı geliyor ya. 2009 Van Münich.
1: Bir tane milat. Daha şey var onunla ilgili böldüm ama mesela o dönem Hrant Dink suikastı sonrası Cumhurbaşkanı, o dönem Başbakan, Başbakanlık Denetleme Kurumu'nu harekete geçiriyor ve bir rapor yazılıyor. Raporda deniyor ki efendim FETÖ'nün, o zaman FETÖ denmiyor tabii, cemaatinin, evet, altın çocukları denilen bir nesil var. İşte o zaman istihbaratçı, emniyetteki şu isimler, bunlar diyor bu işi doğrudan iltisaklı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı gereğini yapın diye imzalayıp veriyor. Evet. O günden sonra FETÖ ile şey başlıyor kavga diye söylerler.
0: Başbakanlık Teftiş Raporu.
1: Başbakanlık Teftiş Kurulu. O raporu yazdığı andan itibaren mevzu.
0: Yani tek bağımsız diye soruşturma sayın o dönem Başbakanı Erdoğan'ın, evet, görevlendirdiği bir isim. Onun dışında ya herhangi bir soruşturmada sağlıklı bilgi edinme ihtimali yoktu zaten. Yani işte emniyetçilerden, yargıcılardan, şunlardan, bunlardan. Van Münich, ben bir milat, yani Sayın Cumhurbaşkanı'na karşı bir hareketin bir başlama start.
1: Orada da aklıma şey geliyor, Fethullah Gülen'in işte öldü gitti, güneyde sevdiğimiz ülke diye bir vaazı vardı.
0: Evet.
1: Ya güneyde sevdiği ülke kim hepimiz biliyoruz yani şimdi. Evet. Bir de şey aklıma geliyor işte, bu Hristiyanlar sizin karınızda kızınızda ilişmez, evet, işgal etseler de endişelenmeyin diye bir vaazı, evet, vardı. Çok acayip günlerden geçti.
0: 7 Şubat 2012. Diğer dönüm noktası ya, aslında evet, şöyle diyorum ben, sırayla bütün tuşlara basmaya başladılar.
1: Doğru.
0: Yani sayın o dönemin müsteşarı Hakan Fidan'ı ve üst düzey Milli İstihbarat Teşkilatı yöneticilerini gözaltına almaya ve oradan da sayın Cumhurbaşkanı'na, Erdoğan'a yürümeye, yani onu da sıraya onu da koymaya çalıştılar. Cumhurbaşkanı'nın o dönem başbakanı Erdoğan'ın talimatıyla, yani bu işler durduruldu, engellendi. MİT yasası değiştirildi. Ardından MİT tırlarının durdurulması hikayesi, gezi kalkışması.
1: Peki tüm bunlarda bir böyle Mossad CIA aklı görüyor musunuz siz?
0: Görüyorum. Ben yani ben FETÖ'yü bir emelleri olan, devleti ele geçirmek isteyen bir cemaat olarak görmüyorum.
1: Ben de.
0: Yani bunun bir cemaat olarak görüntüde projelendirildiğini ama bu görüntünün arkasında ciddi bir istihbarat aklının olduğunu, Amerika'dan yani Mossad'ın çok ciddi anlamda nüfuzu altında olan, etkisi altında olan ama arayüz olarak Amerika'nın kullanıldığı bir yapı olarak görüyorum. Burada bizim ülkenin istikametiyle ilgili, dış politikasıyla ilgili, bağımsız bir devlet olarak adım adım güçlenmesiyle, gelişmesiyle ilgili, yani bütün bir meseleyi şuna sıkıştırmamak gerekiyor. Ya FETÖ burada iktidar olmak istiyordu. Yani bir iç iktidar meselesi değildi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, Osmanlı'nın bakiyesi olan bir devletin tekrar Osmanlı etkisi olabilecek güç anlamında ekonomik, askeri, diplomatik açılardan güçlenmesini engelleyebilecek bir müdahale. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı önderliğinde, liderliğinde Türkiye ya bağımsız bir güçlü dış politikası olan bir devlet olarak gelişmeye başladı. 2014, işte 2013'te Gezi, 2014'te doğru 17-25 Aralık darbesi, ardından 1 Kasım Kasım seçimleri, AK Parti'nin bütün bu kumpaslara rağmen yeniden seçimleri kazanmış olması.
1: 2015, evet, hendek terörü sonrası.
0: Öncesinde şunu yaptılar. Ya
1: önce bir şey dönemi var.
0: Kasım seçimlerinden sonra
1: iktidar olunamayan Davutoğlu'nun Haziran seçimi. Sancılı bir dönemi var. Haziran seçimi, evet. Evet.
0: Bu seçimlerde Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde yeniden AK Parti'nin güçlü kendisini takip etmiş olması artık tek seçenek olarak askeri bir müdahaleyi, darbeyi gündeme getirdi. Onun hazırlıklarına başladılar. O bahsettiğimiz hendek terörü bu işin yani iklimini oluşturabilmek, hı, için. Öte taraftan Batı'da da daha çok bu Yahudi medya zincirini sürekli Tayyip Erdoğan diktatör, Tayyip Erdoğan, tabii, diktatör yayınlarına böyle hız vermesi,
1: müdahale
0: zirve yapması.
1: Müdahale açık ülke, evet, boyutunu getirme.
0: Bu müdahale
1: ya yapacak. Aslında resim ne kadar net değil mi baktığınızda?
2: Çok, çok.
3: O hendek terörü zamanında o bahsettiğiniz konu çok konuşuldu. O çok önemli. Yani Türkiye'ye bir uluslararası görev gücü tanımlansın, tabii, tabii. Buraya gelsin şeyi çok tartışıldı. Hep onları
0: o yüzden Mossad diyorum. Yani bunu evet. Yani PKK'yı da o ya FETÖ ile PKK sözde birbirlerine düşmanlardı ama aynı stratejinin aparatı olarak hizmet ettiler.
1: Aynen.
0: Ya orada kritik başka hangi tarihler var?
1: Ben mesela bir tarih söyleyeyim. 2009 yılı mecliste Suriye'nin 911 kilometrelik sınırının mayınların temizlenmesi karşısında İsrail'e organik tarım için açılması yasası oylanıyor. Deniz Baykal çıkıyor diyor ki zinhar diyor bu adamları buraya sokmayın. İsrail işgalci devlettir girdiği yerden çıkmaz diyor. Bir sene sonra Kılıçdaroğlu evet. Adı daha bir sene olmamış. Silk Road Enstitüsü'nde Kılıçdaroğlu diye bir adam var. Baykal'ı devirsek bunu koysak olur mu falan diye yazılar geliyor.
2: İsveç'te.
1: Bir bakıyorsunuz bir kaset kumpası FETÖ'den Baykal gitti Kılıçdaroğlu geldi.
0: Şimdi
1: ya o kadar yani nasıl enteresan değil mi?
0: Bu
1: yani,
0: paralel yapıyla aslında bu bahsettiğim süre zarfı içerisinde mücadele ediliyor.
1: Doğru.
0: Emniyet değiştiriliyor. FETÖ'cü emniyetçiler değiştiriliyor. Sonra yargıdaki bu FETÖ'cüler değiştiriliyor. İşte değişik çözümler uygulanıyor. MİT tırlarını mı durdurdular? İşte o savcılara müdahale ediliyor falan. Sonra kritik çözüm yani bu risk olarak Ağustos şurasında 3000'e yakın tespit edilen tabii. Milli İstihbarat Başkanlığı'nın yürüttüğü o titiz bir çalışma ama bir liste var. Hı hı. Onun da katkısıyla 3000'e yakın FETÖ'cüler şöyle Ağustos'ta o zaman büyük meydan muharebesi yani Ağustos'a kalmadan bitmesi gerekiyor. 15 Temmuz darbesi FETÖ yani 50 yıllık bizim bütün çalışmamız heba boşa gidecek. Ya. Biz bu işi bitirelim. Hızla Amerika ve Ankara arasında FETÖ'nün o yüksek imamlarının, sivil imamlarının askeri imam şeylerle, yöneticilerle buluşması gerçekleştiriliyor. Darbe hazırlıkları bu Adil Yüksüz Kamil Batmaz. Bu sivil imamlar, sen hava kuvvetleri, sen kara kuvvetleri.
1: Ülkeyi bölmeyi kafasına koymuş bir şey var. Güç artık o hani bilmiyorum CIA mi diyelim, Mossad mı diyelim, Tel Aviv mi diyelim ama ya bir yandan da mesela buna paralel şey yürütülüyor. PKK üzerinden de diğer proje yürütülüyor. Çünkü böldüm Altantan'ın bir açıklaması vardı hatırlıyor musunuz? Ya Amerikan Büyükelçiliği'ne gittik biz. Çözüm süreci dönemi var o dönem işte. Hani artık analar ağlamasın falan diye bir proje var. Bana her gelen büyükelçi ya da işte yetkililik ya siz ne çözümünden bahsediyorsunuz? Biz size zaten devlet vereceğiz. Hem Suriye'de işte Türkiye'nin Güneydoğu bölgesinde kantonlar kuracağız. Ya bırakın bu işleri falan diye söylüyorlar. O dönem hatırlıyor musunuz yine HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş ya çözüm süreci niye bitti falan dediklerinde şartlar değişti artık.
2: Tabii demişti. Ne oldu?
1: Kim onlara o şartları acaba evet. O zaman söyledi? Yani bak şartlar değişecek. Biz işte Suriye'nin kuzeyinde bir devlet kuracağız PKK'ya. Siz de bu taraftan bir alacaksınız. Genel özellik şartı falan filan diyeceğiz. Gerekiyorsa da oraya biz yani bir BM de getiririz falan gibi bir proje. Bir şekilde yani bunların hepsini yaşadı bu ülke.
2: Yaşadı. Şimdi böyle bir coğrafyada bağımsız olmak kolay değil. Bağımsızım. Stratejik otonomim var. Egemenlik millete aittir. Ve ben bu saatten bunu asla örseletmeyeceğim diyorsanız bunun bedeli olur diyor birisi. Ya. Ama bugüne has dememiş bunu. Bakın 1923 Cumhuriyet. 1946 seçimlerinde bunu söylemiş aslında. Açık oy, gizli sayı. Olmamış, anlamamış bizim millet. 1950'de yine reyini vermiş. Yeter söz milletindir demiş. O zaman 27 Mayıs 1960.
1: Darbe.
2: Sonra ama bir daha seçmiş. Demokrat Parti gitmiş, Adalet Partisi gelmiş. Yine bir problem var. Ha, o zaman 12 Mart 1971 muhtıra. Ayağa kalkmışsın. Bir daha dik durmuş. Afyon demiş, bir şey demiş. Kıbrıs'a müdahale etmiş. Ha kardeşim ben sana bir rota çizdim. Sen niye rotayı tekrar kafana göre değiştiriyorsun, bozuyorsun? O zaman 12 Eylül 1980 müdahalesi. Ardından tekrar ayağa kalkmış. Rahmetli Özal gelmiş. Kardeşim ben bu değer yargılarını yıkacağım. Ayakta duracağım. Yine egemen bir devlet olmaz denmiş 28 Şubat. Sonra 97 E-Muhtıra 2007 27 Nisan iyi hatırlayalım. Hep olmuş. Hep olmuş.
1: Bu arada rahmetli Cumhurbaşkanı Özal'ın parmağından vuruldu. Kartal Demirhan suikastını da hatırlayalım yani.
2: Tabii.
1: Bu memlekette lider olmak gerçekten zor bir şey. Memlekette milletin evladı olmak çok daha, zor bir şey. Çünkü bedel ödemeye hazır olman gerekiyor
2: bedel
1: yani.
2: Bedel ödemeye hazır olan bir iktidar anlayışı olduğu için o zaman kalkışma. Cumhuriyete ve demokrasiye bu denli inanmış bir topluluğu nasıl durdurabilirsiniz? 10 yılda bir, 15 yılda bir, 5 yılda bir müdahale ederim. Ya ben diyor varlığımı hissettiririm. Kim bu? Bazen CIA oluyor. Bazen Mossad oluyor.
1: Bazen farklı oluyor.
2: Değil mi? Farklı sivil toplum adı altında yapılar geliyor. Gladio'yu örgütlüyor. Ardından Hendek üzerinden 1402 sayılı sıkı yönetim kanunu devreye sokabilir miyiz diyor. Sıkı yönetim kanununun esprisi ne orada? Var olan seçilmiş iktidarın yerine asker devşiriliyor. Siz yönetin diyor. Onun üzerine zaten 2017 referandumunda ilk kaldırılan sıkı yönetim maddesi anayasadan çıktı. Anayasadan artık sıkı yönetime gerek yok. Ya halkın seçtiği bir milli iradenin ortaya koyduğu bir iktidar var. Eğer gerçekten bir savaş hali varsa iktidar bu savaşı yönetir. Gerçekten bir problem, iktisadi kriz varsa bunu da iktidar yönetir. Anayasanın 119, 120, 121, 122. maddeleri. Bunlara halk sandığa gitti, kaldırılsın dedi. Oy verdi. Peki hatırlayalım. Bu referandum sürecinde de karşı çıkanlar oldu. Yine %52 ile çıktı bu referandum. Diyoruz ki ben hani kendi adıma, ya bak sıkı yönetim kavramı mantıklı değil. Askeri Yüksek İdare Mahkemesi mantıksız. Niye? Yargıda iki tane ayrıcalık bir durum var. Niye asker ayrı yargılanıyor? Öğretmen ayrı yargılanıyor. Bunları da anlatmakta zorlandık. O zaman şuraya varıyor. Bir tarafta sözde Batı dünyasındaki müttefiklerimiz, diğer tarafta ise ben kurucu kodların üzerine bina ettiğimi vesayeti elimden bırakmak istemem anlayışı. Bu ikisi yan yana geldiği zaman bir terör örgütünü araçsallaştırabiliyorlar. Şimdi ben yine aynı müttefiklerime soruyorum. FETÖ terör yapılanmasının Türkiye'de bir kalkışmaya, bir darbeye giriştiği gerçeğini hepiniz görmüş. Ankara'ya geldiniz, Gazi Meclisi ziyaret ettiniz, tüh tüh vah vah diye bizim sırtımız sıvalı. Yolla.
1: Yollamıyor.
2: Almanya'daki bu terör örgütü mensuplarını bana iade et. Belçika'dakileri iade et. Ya Yunanistan'da 7 tanesi hala orada duruyor. Sen imzalamadın
1: adamlar
2: mı?
1: Adamlar helikopteri çaldı gitti. Onları bile geri vermedi ya.
2: 1970'te yani bunu ben yapmadım. Sen yaptın. Avrupa Konseyi suçluların iadesi protokolünü siz bana imza attınız. Sizin protokolünüz mü? Ben yapmadım bunu. Ve diyor ki bunlar diyelim siyasi suçlu dediler ya. Ama diyor devlet başkanına suikast düzenleyenler siyasi suçlu olarak değerlendirilemez. Hiçbirini vermediniz. NATO zirvesi buradaydı. Ya tabii ya Trump'ın da içinde bulunduğu bir yapı. Amerika'da kaç tane bu terör örgütüne mensup üye kişi var? Yine NATO'daki müttefikim Danimarka, İsveç, Norveç kaç tane farklı terör örgütü üyesi oralarda vatandaşlık almadı mı? Biz onları kırmızı bültenle aramadık mı? Hatta vatandaşlıktan atmadık mı? Dolayısıyla benim bu coğrafyada, Anadolu coğrafyasında, jeopolitik olarak bu kadar güçlü olduğum bir alanda bir de 3000 yıllık tarihsel bir devlet olma misyonunun egemen kalmasına, bağımsız karar almasına müsaade etmezler. O yüzden minicik bir çekince koyayım Tolga hocama. Yarın yine deneyebilirler hocam. Bu şartların olgunlaştığını hissettiğinde bunlar yarın bir daha fırsat bulabilirler. Yoksa katılıyorum. Çok ağır bir tokat yediler. Ne? Ama öyle bir coğrafyadasın. Öyle bir milletsin. Ümmete bakıyorsun, onlar sana bakıyor. Bir şey yapsın da biz de bir hareket edelim diyor. Balkanlara bakıyorsun, onlar sana bakıyor. Kafkasya'ya bakıyorsun, sana bakıyor. Soruyor oradan birileri. Kardeşim diyor, ben kurdum bu oyunu. Ya sen kim oluyorsun da benim kurduğum bu oyunun dışında davranış sergiliyorsun? Bugün değil ama bunlar toparlanıp yarın yine benzer işlere girişebilir. O yüzden hep teyakkuz halinde olmak zorundayız.
3: Ya şunu söyleyeyim, katılıyorum yani. Hatta en ufak, az önce de söyledim, bir çatlak bulduklarında Gülerler. Sızmak için ellerinden geleni yaptıklarını, hatta bugün bile böyle mesela işte siyaset ne zaman gerilse, ne zaman böyle bir şey olsa hemen orada hareketlendiklerini vesaire biliyoruz. Ama şimdi asker biliyorsunuz o dönem toplumsal bilgi şuydu, FETÖ her yere sızar, askere sızamaz. Şimdi böyle de bir kabul vardı o zaman. Şimdi onun karşısında bizim yaşadığımız bu işte o çok büyük bir tokat oldu. Yani herhangi bir yerden o zaman hani söylenen şeyler vardı, polis söyleniyordu, başka kurumlar söyleniyordu ama ordu bu işin kalesi gibi görülüyordu. Şimdi o kalenin içinde olduğunu görünce işte toplumun bütün algısı orada değişti. Demek ki bu öyle bırakılabilecek, herhangi bir yere güvenilebilecek bir yapı değil. Demek ki bu her yere girebilen, bütün değerlerinden vazgeçebilen, hedefe gitme doğrultusunda bütün yolları deneyebilen bir örgüt. Doğal olarak şimdi ona göre tedbir alınıyor diye düşünüyorum.
2: Dün ve bugün de 968 gözaltı olduğunu. Demek ki mücadelenin her dem
4: 81 ilde.
2: 81 ilde devam etmek zorunda olduğunu bir kere daha görmüş olduk bugün.
4: Peki. Şimdi FETÖ deyince Muhsin Yazıcıoğlu suikastı ile ilgili olarak da Sayın Tay sizden bir değerlendirme rica edeceğim. Çünkü enteresan gelişmeler oluyor. 29 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. 25'i ile ilgili gözaltı işlemi var. Bazıları zaten cezaevindeymiş. Listeye ben baktım. 6 tanesi darda doğrudan FETÖ'cü zaten. Tescilli yani. İhraç var. Darbeye katılan evet. Cezaevinde olanlar var. Diğerleriyle ilgili de çeşitli şüpheler var. Şimdi bugün kamuoyuna yansıyan bir bilgi, o gün 3 savaş uçağının herhangi bir görevlendirme olmadığı halde orada uçtuğu tespit edilmiş. Radar izleri bir geliyor bir kayboluyor ve işte 24 bin fitten bir anda 13 bin fide iniyorlar. Ne olmuş olabilir sizce? Çünkü şimdi zaman zaman unutuyoruz, hafızamızı tazelemekte fayda var. Dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün şöyle bir ifadesi vardı. Soru arkasını getirmedi gerçi ama herhalde helikopterdeki seyri sefer cihazlarında keçiler yemedi falan gibi ifadesi vardı. Çünkü o dönem memleketin yerli ve milli unsurları bazı fotoğraflar paylaşıyor. Bak bu adamlar kim? Ellerine tornavida bunları niye söküyorlar diye sorular soruluyordu ama her seferinde işte FETÖ öyle bir şeydi ki nereden bir şey sorsanız üstünü kapatacak bir şey buluyordu. Evet. Bugün geldiğinizde siz bu soruşturmaya nasıl bakıyorsunuz? Adalet Bakanı Gürlek hani bu memlekette faili meçhul kalmayacak diye yola çıktı. Tek tek dosyalar açılıyor. Şimdi bu artık FETÖ suikastı mı diye sorabilir miyiz? Evet.
3: Ya, arama yapılırken çok özür dilerim. Arama yapılırken hep yanlış adreslerin verilmesi.
4: Tabii rotayı saptırdılar. O dönem mesela emniyet görevlisinin valiye bilgi notları var. Diyor ki efendim bulundular hastaneye göre durumları iyi falan diyor. Bütün televizyonlardan geliyor. Evet. Ya bulunmuşlar iyiymiş falan demir aramayı bırakıyor. Sonra tekrar diyor ki ya yok bulunmamışlar. O zaman hatırlarsın köylüler bulmuştu. Yani.
3: Evet.
4: Ve rahmetli İsmail Güneş saatlerce orada telefonla insanlara derdini anlatıyor. Donmamaya çalışıyor. Çakmakla ateş yakmaya çalışıyor. Allah rahmet eylesin gazeteci kardeşimiz evet. İlyas Haber Ajansı'ndaydı.
0: Evet.
4: Yani onun hala evet. Telefon konuşmaları kulaklarını çınlıyor yani.
0: Yani bu soruşturmanın biliyorsunuz dönüm noktası ne oldu? Bu dosyanın Ankara'ya alınması oldu. Evet. Yani bu dosyanın
4: 190 klasör ya. Acayip bir
0: dosya. Bugüne kadar bu meselenin bu soruşturmanın açıklığa kavuşturulamaması da gerçekten insanı hayrete düşüren bir olay. Ya yani bunun arkasında bir siyasi irade var zaten. Neden bu soruşturma gitmiyor? Yani bu soruşturma neden ilerlemiyor? Bu da yani sorulması gereken bir konu. Üzerinden kaç yıl geçti? Hala bu mesele şüpheler bir türlü giderilemedi bu konuda. O günkü koşullarda bir defa şunu söyleyelim. FETÖ'cülerin bu olayla ilgili yazdıkları, çizdikleri, daha sonra speküle ettikleri meseleler şuydu. Yani ilk anda bir defa zaten hani şunu söyleyelim. Ortada bir uçak meselesi olmasa dahi şunu çok net olarak söyleyebiliriz. Ben o gün gazeteciydim. İlk haber duyulduğu andan itibaren bütün refleksleri az çok, özellikle bu FETÖ'cülerin reflekslerini az çok iyi hatırlıyorum. Saptırdılar, yerinin bulunmasını engellediler. Yani bu net yani. O helikopterin yerinin bulunmasını FETÖ'cü emniyetçiler, nerede bağlantılar varsa bürokraside de valilikten tut, emniyete, polise, askere, jandarma orada kim varsa onlar
4: manipüle
0: da
4: ettiler.
0: Manipüle ettiler. Bir defa bunu, ya bu bir cinayet, bir defa bunu söyleyelim orada. Çünkü canlı telefon bağlantıları gerçekleştiriliyordu. İkincisi uçak var mı? Ben yani o uçak meselesi aslında ilk o gün gündeme geldi. FETÖ'cüler şöyle enteresan bir şey söylemeye başladılar. Uçaklar sorti yaptı. Yani onu çok teknik anlamda ifade etmeye edemiyorlardı ama şunu diyorlardı yani uçaklar yaptı bunu asker yaptı öldürdüler diyorlardı zaten yani. Fakat radar kayıtları yok. Yani radar kayıtlarını yok. O seyri sefer cihazı dedik o yok. Yani ortada bunlar yok. Bu zaten açık bir ve ilk kez bu davaya giren kasten öldürme. suçunun bu dosyada yani bu bu şekilde soruşturma yürütülmesi en doğru olan. Zaten açıkça görülüyor her aşamasında burada bir suikast.
4: Şimdi mesela bu mesele benim aklıma ne geldi biliyor musunuz? Rahmetli Orgeneral Eşref Bitlis

Herkesin ölümü geldi. Evet. Şimdi birazcık hatırlatayım. O dönem Eşref Bitlis, Cumhurbaşkanı Özal'a bir rapor sunuyor. Diyor ki bu çekiç güç, o dönem işte Saddam Hüseyin 36. paralel üzerine çıkmasını, Türkiye'de bir görevlendirilmiş bir askeri güç var. Amerika'ya bağlı.

0: yakın geçiş yapıyor. Türbülansa sokmaya çalışıyor. O dönem Allah'tan çok böyle helikopter pilotlarımız tecrübeli bir pilota denk gelip zar zor indirmeyi başarıyorlar yeri ve bunu da rapor ediyorlar. İşte müttefik unsur ABD uçağı bizim yanımızdan çok yakın geçiş yaptı. Bizi türbülansa sokup devirmeye çalıştı, düşürmeye çalıştı diye. Sonra da Bitlis'in uçağı Ankara'da buzlanma sebebiyle düştü. Ve o olay hiçbir zaman aydınlatılamadı. Evet. Yani uçağın hurdacıya satıldığı ortaya çıktı. Aile buzlanma iddiasını mahkemeye taşıdı firmadan şikayetçi olmak için. Firma bizim uçağımızın asla bu şartlarda buzlanması mümkün değil diye teknik raporlarla bunu yalanladı. Ama mesele hiçbir zaman aydınlatılamadı. Tıpkı şey gibi düşünün yani Cumhurbaşkanı vuruldu parmağından Özal. Kartal Demirağ'la cezaevinde konuştu. Hatta helalleşti. Ve çıktı ki ben bunu yapanların kim olduğunu biliyorum ama şu an bir şey yapamıyorum dedi. Onları da emekliye sevk etti o dönem. Ama şimdi hani memleket böyle günler geçirir. Şimdi bu yüzden hani ben şeye bakamıyorum. Bir de mesela aklıma İbrahim Reis'in helikopterinin düşmesi geliyor. Yani bu helikopter meseleleri enteresan. O dönemde hatırlarsanız Karabağ Savaşı'nda İran Ermenistan'ı tuttuğu için Azerbaycan-İran ilişkileri kötü. Karabağ zaferi olmuş. İran Azerbaycan'a gidiyor reisi. Karabağ'da Aliyev'le yan yana ve şöyle bir ifade var. Hiç unutmuyorum diyor ki bizim sizinle burada olmamız ve bu ilişkileri iyileştirmemizi istemeyenler var ama onlara rağmen ben bunu düzelteceğim diyor. Dönüşe de ölüyor.
1: Üç helikopter gidiyor, biri dönmüyor.
0: Evet. Çok enteresan işler yani.
2: Yani ben şöyle söyleyeyim. Ya bu ülke için utanç verici konulardan biridir Eşref Bitlis'in uçağının nasıl düştüğünün aydınlatılamaması. Burada operasyon gerçekleştiriliyor ve bunu aydınlatamıyorsunuz. Yani kendi ülkenizde çok
0: ya da acaba şey mi diye düşünüyorum ben bazen de. Hani bazen de faili biliyorsunuz ama bir şey yapamıyorsunuz. Mesela Trump'ın kulağından kurşun küpeyi taktılar ya. O da hani ABD başkanı ama kulağına kurşun küpeyi takanları biliyor ama ABD başkanı olduğu halde.
2: Şunu söylüyorum.
1: Ara ara bazen, farklı yöntemlerle söylüyor.
2: Ya buradaki asıl mesele şu. Ya öyle bir sistem kurmuşlar ki burada. Karıştırıyorlar. Evet. Siz bir türlü doğruya ulaşamıyorsunuz. Yani Muhsin Yazıcıoğlu hadisesi biraz budur. Yani suikasti bile diyemiyoruz. Yani aslında bütün her aşamasında görüyoruz yani. Onun ölüme terk edildiğini, öldürülmek istendiğini her aşamasını görüyoruz canlı gözlerimizde. Fakat efendim orada dosyada şu geçiyor, bu geçiyor. Bir eksik var. Bu işte neyi konuşuyoruz? Paralel devlet yapılanması. Kiminle bağlantılı diyoruz? Ya bunu projelendirmişler Amerika ve İsrail'in Türkiye devlet yönetimindeki nüfuz sağlamak için kullandığı bir örgüt.
3: Orada bir de tabii şu da var. Yani ben de bir Sivaslı olarak Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünden sonra o Sivas'ın ruh halini vesaire de iyi biliyorum ve tamam, yani tamam. Bugüne kadar da hiçbir zaman tatmin olunmadı o
0: çıkanlardan. Ben meseleyi özetleyen cümleyi söyleyeyim mi? Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'dan kardeş bizim tarlayı sürmüşler diyor ya. Evet. Gerçekten tarlayı sürmüşler yani.
3: Ya bu sürecin biraz da hani böyle kenarda kalmasının belki de bugüne kadar hani bir merhale kat edilememesinin bir nedeni de belki şu. Muhsin Yazıcıoğlu'nun ne seviyede biri olduğuna, ne niyette olduğuna veya işte FETÖ'cülerin neden ağına girdiğine vesaire bunu bilemiyoruz.
0: Doğru.
3: Yani bu oturduğu
0: ben
3: zaman...
0: Ben kendi adıma orada şöyle bir şey düşündüm. Bilmiyorum katılır mısınız ama hani konu konuyu açıyor ama MHP'yi bölme ve ele geçirme projeleri vardı ya. Hı hı. Bir dönem hani MHP'de işte kasetler çıkıyordu, istifalar oluyordu. Sonra işte kimse de töhmet aldı bırakmak istemem ama işte Akşener grubu MHP'den ayrıldı. Mahkeme kararlarıyla Bahçeli devirmeye çalıştılar. Başka mahkeme kararlarıyla alınan kararlar iptal edildi. Sonra bir başka mahkeme kararı çıktı. Hatırlarsınız o dönemleri. Hı hı. Hani böyle sürekli bir siyasi dizayn durumu vardı. Hani CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu dedi ya, ya partiye sızan FETÖ'cüleri ben belirleyemediğim için özür diliyorum hepinizden dedi ya. Hani memlekette hep böyle bir siyasi de bir ele geçirme çabası olmuş sanki.
2: Olmuş. Evet. Alperenler işte gençlik korlarını suikastçı olarak kullanmaya çalıştılar. Büyük Birlik Partisi'nin gençlik grubunu kullanmaya çalıştı FETÖ. Alperenleri. Yani onun... Gençlik grubunu yani ele geçirilmek istenen bir partiydi aynı zamanda. Hı hı. Büyük Birlik Partisi. Bunun önündeki en büyük engel de Muhsin Yazıcıoğlu'ydu.
1: Tabii şunu da vurgulamak lazım. Sayın Akın Gürlek Adalet Bakanlığı koltuğuna oturduğu zaman diliminden bu yana faili meçhul kavramını, hı hı, ortadan kaldırmak için çok yoğun bir mesai ortaya koyuyor. Tunceli'de hayatını kaybeden kızımızdan Diyarbakır örneğine kadar. Muhsin Yazıcıoğlu'ndan diğer birçok örneğe kadar ve an itibariyle defalarca bu dosya açıldı kapandı, açıldı kapatıldı, açıldı derken Şimdi de

0: Ben dedi tamam. Bunun üstüne gideceğiz. Bunun bu defa bedeli ne olursa olsun diye hiç düşünmeksizin üzerine gideceğiz. Ve şimdi gözaltılar başladı. Bizim açımızdan böyledir. Ağır, aksak ama adalet er ya da geç hedefini bulur, gideceği yeri bulur. Böylece aslında büyük bir mesaj var. Siyaseten bu saatten sonra bu ve benzeri suikastler, eylemler, provokasyonlar, dernekler meselesi de çok farklı değil. Ne olursa olsun iki elimiz yakanızda. Bunun adı başka bir devletin kullandığı istihbarat teşkilatı olabilir. Türkiye'deki paravan yapılanmalar olabilir. FETÖ ve benzeri örgütlenmeler olabilir. Hepsinin adını koyacağız, ifşa edeceğiz. Madem adalet, o zaman adaletin er ya da geç tecelli etmesi bir zorunluluk. Ha bir miktar vicdanlar rahatlar. Ama aradan geçen 17 yıl var ve hala bak burada bile tartışıyoruz soru işaretleriyle yüklü bir 17 yıl var.
1: Yani memleketin içinden geçtiği süreçleri FETÖ üzerinden konuşuyoruz ya, Carlos suikastı aklıma geliyor bu arada, konu konuyu açıyor ama ya bizi resmen Rusya'yla savaştıracaklar artık.
0: Yapmadılar mı daha?
1: Şimdi yani Putin eğer FETÖ'yü gerçekten bilen bir isim olmasaydı, evet, ki FETÖ ülkesine sokmayan ender liderlerden bir tanesidir başından itibaren. Yani KGB kaynaklı olmasından da belki şey. Yani Carlos suikastı, yani belki Ukrayna'nın başına gelen şu an Türkiye'nin başında olacak.
0: Savaş uçağı meselesi.
1: Tabii.
0: Büyükelçi suikastı. Yani diyor ki Türkiye dostsuz kalsın. Tabii. ABD bir tarafta, İsrail bir tarafta, Rusya'yla diğer taraftan bastırırsa ne olur? Çok basit. İktidar değişir. Doğru. Haziran seçimleri bunun bir provasıydı.
1: Doğru.
0: Başarılamadı. Sonra bir daha denediler. Ama olmadı. Ve olmayacağı da anlaşılmış olur diye düşünüyorum ama bu ve benzeri bütün vakaların, dosyaların üstüne ne olacak diye sorulmadan gidilmek durumunda.
1: Peki. Üçüncü başlığa geçeceğim müsaadenizle, artık hani vaktim çok az kaldı çünkü. Üçüncü başlığımız hemen şöyle, NATO zirvesinin ardından. Sayın Sakman, sizden bir değerlendirme rica edeceğim ama öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO'daki konuşmasını kısa bir hatırlatmak istiyorum. Bir hafta geçti ama bugün mesela Uluslararası Seslenişte de yine değindi. Özellikle beni heyecanlandıran bölümü şeydi. İnsansız sistemlere karşı NATO'nun kabiliyetlerini artırmak için Türkiye bir mükemmeliyet merkezi önerisinde bulunmuş. Ve bu kabul edilmiş. Hani NATO'nun işte yemekleri konuşuldu, ne bileyim işte marşları konuşuldu, bakışları konuşuldu falan ama esas bana göre hani biraz böyle geride kalan ama o atılan imzaların ve alınan kararların olduğu bölüm de çok kıymetliydi. Onu biraz o yüzden konuşmak istiyorum. Bir izleyelim arkadaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını.
2: NATO 3.0 hedefine en kısa zamanda ulaşmamız için şu iki hususa özellikle dikkat çekmek isterim. Birincisi, savunma sanayi başta olmak üzere savunma işbirliğinde müttefikler arasındaki kısıtlamaların kaldırılmasıdır. Savunma sanayi formunda bu mesajın hem endüstri hem hükümet yetkilileri tarafından vurgulanmış olmasını memnuniyetle karşılıyorum. Orta Doğu'da kalıcı barış anahtarının iki devletli çözüm olduğunu bir kez daha vurguluyorum. Özellikle Gazze ve Lübnan'da sükunetin sağlanması için hepimize görev düştüğünü ifade etmek istiyorum. NATO Ankara zirvesinde müttefiklerin dayanışma ruhu çok açık biçimde tezahür etti. Zirveye tüm müttefikler lider düzeyinde iştirak ettiler. Bunu Türkiye'ye duyulan güvenin ve diplomasimizin saygınlığının yeni bir ispatı olarak görüyoruz.
1: Şimdi bir yandan da alınan kararlar, atılan imzalar, yapılan anlaşmalar var. Grafikleri arkadaşlar verirler. Hani Türk medyasında, Türk medyada değil bu arada, Türkiye'deki medyada çok gölgede kaldı bu mesele ama çok gerçekten önemli meseleler hallolmuş bu zirvede. NATO 3.0 öyle boşta söylenmiş bir şey değil gibi. Sizden bir değerlendirme alayım. Sürem az kaldı. Hızlıca gitmem gerekiyor. Birçok anlaşma var. SİHA'larla ilgili olsun, füzelerle ilgili olsun, topçu bataryalarıyla ilgili olsun. Özellikle benim dikkatimi çeken artık müttefikler arasındaki bu itişme kakışma mı diyeyim, hani kısıtlama bilmem de bunlar olmayacak kararı. İşte kritik minerallerin bir havuzda demeyeyim de hani herkesin ulaşabileceği bir yerde olacak olması gibi birçok dikkat çeken karar var. Arkadaşlar grafikleri veriyor ekranlara bu arada. Güzel. Sizden bir değerlendirme alayım. Nasıl okudunuz?
3: Şimdi bir kere zirveden önce o açılış konuşmasını Sayın Cumhurbaşkanı yaparken bu müttefikler arasında kısıtlama olmaması, evet, Avrupa Birliği dışındaki ülkelerin Avrupa'nın savunmasındaki öneminden vesaire bahsetti. O bir kere çok kritikti. Yani o NATO 3.0 vesaire konuştuğumuz şeyde o başlıkların en üstünde geliyordu zaten bu. Zaten hani o konuşmanın ardından buna uygun adımlar da atılmış olması önemli. Hatta şunu da söyleyeyim. Biz hep katsayı konuştuk, işte Amerikan yaptırımları kalkacak vesaire, bundan da hani ne kadar mutlu olduğumuzu vesaire söylüyoruz. Yani şunu söyleyelim. Katsanın kalkacak olması, Trump da gelmeden önce bunu hatırlattı zaten. NATO'yu kuvvetlendirmemiz gerekiyor. Bunun için de Türkiye'ye, Türkiye'yi dışarıda tutmayalım, Türkiye'yi itmeyelim daha fazla diye o şeyi söyleyerek geldi. Bu önemliydi. Ama Avrupa özelinde bu çok daha önemli. Çünkü yani Avrupa'da birçok fonlar vesaire kuruldu biliyorsunuz. SAFE'ler, ortak savunma güvenlik
1: politikası. Biz hep kapıda vesaire tutmaya, koridorda tutmaya çalıştılar.
3: Yani hep böyle kapının dışında, çok uzakta da değil, kapının koridorda, dışında, koridorda, aynen öyle. Bu hep böyle ya Yunanistan engel olur ya Fransa engel olur, Güney Kıbrıs, Rum kesim vesaire. Ama bu sefer Avrupa Birliği'nden ülkeler de dedi ki bu böyle olmaz. Yani Türkiye'yi dışarıda tutarak bir Avrupa savunması yapamayız. Bu da yine toplantıdan önce, zirveden önce konuşulmuştu. Ve hatırlarsanız Londra'da vesaire toplantılar yapıldığında Avrupa güvenliği ile ilgili, Türkiye'de bu işin içinde varım ama burada söz sahibi olursam varım dedi. Yani liderler zirvesi yapıldı. Türkiye'de dahil oldu ama Sayın Cumhurbaşkanı gitmedi. Sayın Dışişleri Bakanı temsil etti. Yani evet masadayım ama ben masanın başında olmalıyım mesajı verildi orada. Ve yani bu insansız hava araçları, insansız hava üssü noktası. Biz bunu aslında
1: Konya'daki mükemmeliyet merkezi.
3: Mükemmeliyet merkezi. Biz bu NATO zirvesinden önce Anadolu gemisiyle ilgili NATO kamu diplomasi bölümü var NATO'nun. Hı hı. Bu Anadolu gemisiyle ilgili bir video yaptı.
1: Doğru. İzledim onu, evet,
3: hatırlıyorum. Ve burada da aslında NATO'nun yüzer İHA üssü, evet, diye lanse edildi o da. Yani aslında Perşembenin geleceği Çarşambadan belliymiş. Yani belli ki Türkiye'nin bu İHA kabiliyeti
1: mesela
3: vesaire.
1: Mesela hep bunu konuşuyoruz. Mesela yazılım konusunda da NATO Türkiye'ye güveniyor. En kritik yazılımlarını Türk mühendisleri emanet etmeye başladı. Evet. Mesela alınan kararlardan bir tanesi de üye ülkelerin uydularının birbiriyle haberleşebilmesi ve ortak bir havuzdan veri paylaşım meselesi. Türkiye'nin de metre altı ölçüm yapabilen uyduları var.
3: İşte yani özellikle Avrupa güvenliği noktasında, yani Amerika'dan da biraz bağımsızlık almaya çalışan bir Avrupa tüm bu noktalarda Türkiye ile birlikte hareket etmek durumunda. Hatta ben şunu da söyleyeyim. Hani Türkiye'den biz yine çok görmüyoruz. Türk medyası hani bu tip şeylere çok eğilmiyor, çok detay olduğu için. Ama mesela Türkiye'nin Baltık ülkeleriyle, Polonya'yla, İskandinav ülkeleriyle savunma güvenlik anlamında yeni yeni adımları
1: var. Tabii ikili anlaşmalar çok, Romanya'yla özellikle.
3: Yani şimdi bu adımlar çok göz ardı edilecek şeyler değil aslında.
1: Hatta geçen Kallas şöyle bir açıklama yaptı. Brüksel'de yanlış hatırlamıyorsam dedi ki, ya biz Türkiye dışında tutmaya çalışıyoruz. Bu sefer tek tek ülkeler gidip kendi güvenliğini sağlamaya çalışıyor. Yani hani işte İspanya gidiyor, İtalya gidiyor.
0: Slovakya geliyor, Estonya geliyor, Romanya geliyor, gemi alıyor benden. Evet.
3: Tabii. Yani işte tam zirve kapsamında Romanya, Bulgaristan ve Türk Savunma Bakanları bir araya geldi.
1: Şu an dünyada 50 gemiyi aynı anda, 50 savaş gemisi aynı anda inşa edebilen bir Çin var, bir de biz varız. Yani iki ülke var dünyada.
3: Ki yani NATO standartında inşa ettiğimizi de göz ardı etmezsek bunun ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Doğal olarak bu yani Türkiye artık hem savunma sanayi hem de strateji geliştirme noktasında birlikte hareket etmek zorunda kaldıkları bir aktör haline geldi. Bunu ne kadar istemeseler de, bunu da yine tırnak içinde söylemek lazım. Hala çünkü bazı liderlerin böyle...
1: Sen Macron'un kibrini yenemiyoruz ya. Evet. Ne yapsak yenemiyoruz yani. Küçük Napolyon. Yani bir yıl kaldı.
3: Yani dönüp dolaşıp Türkiye... Ya şunu da göz ardı etmeyelim ama. Yani Macron şu anda İngiltere'de çıktıktan sonra Avrupa'nın en önemli silah gücü aslında. Yani nükleer silah sahibi vesaire.
1: Ama tamam da ama şimdi Karabağ'da olabilecek... tokatlanıyorsun, Libya'da tokatlanıyorsun, Afrika'da tokatlanıyorsun. Ya bir artı bir aklına başına devşir. Yani
0: de Kıbrıs'ı görmek istiyorum.
1: Karşındaki de diyor ki ya kardeşim bak gel insan gibi oturalım bunları çözelim beraber. Hani böyle gerek yok böyle şeyler diyor. Sen hala yok ben öyleyim böyleyim.
3: Ya, işte yani elinizde sadece silah, yani silah üretmek, milli silah sahibi olmak çok önemli. Ama bunu kullanabiliyor olmanız da önemli. Siz kendiniz strateji geliştirebiliyor musunuz? Karar alabiliyor musunuz? Nereden nereye neyi sevk edeceğinizi biliyor musunuz? Veya bunu kullanabiliyor musunuz gibi faktörler önemli. Burada da yine Türkiye'nin önemi oluyor. Peki. Son şunu hatırlatayım. Yunanistan biliyorsunuz burada yine çok gündeme geldi. Yunanistan Türk dış politikasında veya Türk savunma politikasında bir ana madde değildir. Doğru. Doğal olarak Türkiye'deki hiçbir adım Yunanistan'a karşı yapılmaz. Ama Yunanistan'ın da herhangi bir çılgınlığı söz konusu olursa da onun da nasıl engelleneceğini Yunanistan'da gayet iyi biliyor.
1: Peki F-110 motorları, Kaan'ın kullanacağı motorlar ve F-35 savaş uçakları için ne diyorsunuz? Bir
0: hayırlı olsun.
1: Hayırlı olsun, net.
0: Şöyle bulunur. Katsa yaptırımlarının yasal bağlamda kalkmasına imkan vermiyorum. Lindsey Graham'ın ölümüne rağmen imkan vermiyorum. Çünkü maalesef Senato ve Temsilciler Meclisi'nin aynı anda onaylaması lazım. Ama başkanlık kararnamesiyle içindeki bazı hususlara tik atılan yerler kaldırılabiliyor. Hmm. Bunu 3 yıldır Türk ve Amerikalı hukukçular epey çalıştı. Hmm. Ve yapılacak şey şu, F-35 zaten F-110'u bunun içinde katmıyorum bile. Kaan'ın motorları geliyor. F-35'lerden de 5 tanesi önlük engeller kalkıyor. Yalnız bu mükemmellik merkezi çok önemli. 32 tane merkez var. Ve şu Center of Excellence diye andıkları yerler her devlette bir tane var. Türkiye'de ilk defa açılmıyor. Türkiye'de zaten Ankara merkezli bir terörle mücadele noktasında mükemmellik merkezi var. Hmm. Ve herhalde terörle mücadele konusunda NATO'nun en mahir ülkesi biziz. Şimdi bu bağlamda Türkiye bu alanda önemli mesafeyi almayı başarmış. NATO'daki müttefiklerimiz de bunu görmüş ve kabul etmiş. Avrupa'nın güvenliğinin konuşulduğu ve Lahey'den sonra ilk defa karara bağlandığı bu zeminde Avrupa Birliği şunu görmeli. Batı dünyasının eğer kendi içinde Atlantik İttifakı olarak andığımız ABD, Kanada bir tarafta, Avrupalı devletler bir taraftaysa Avrupa'nın güvenliği Avrupa Birliği'nin güvenliği değil.
3: Kesinlikle.
0: 3 tane ülke sayacağım. Sadece izleyicilerimiz 3 ülkenin yerini haritada gözlerini canlandırsınlar. Norveç, İngiltere, Türkiye. Üçü de Avrupa Birliği üyesi değil. Siz bu üçünü çıkardığınız zaman Avrupa güvenliğinde kuzeyde açığınız var, batıda açığınız var, doğuda gediğiniz var. O bakımdan F-35'i net söylüyorum. S-400'le bağdaştırmamak lazım. S-400'leri verirsek F-35'i alırız terminolojisi doğru bir yaklaşım değil. Türkiye egemen bir devlet. S-400'ler çoğu zaman NATO'nun onurunu korudu. Bunu da bilsinler. Çünkü ben bir NATO üyesiyim. Ben eğer zarar görseydim, vurulsaydım, bombalansaydım kim vurulacaktı? NATO ülkesi kendi evinde vurulmuş olacaktı. Belki de bunun caydırıcılığı sayesinde hala Türkiye İran'dan düşme ihtimali olan 3 füzeyi hatırlayalım. S-400'lerden bağımsız F-35'ler de, F-100 motorları da, F-16 ile ilgili o rehabilitasyon süreci, blok 70'e çıkarma meselesi de büyük oranda çözüldü. Ama Kasım'da Amerika'daki seçimler hala önem arz ediyor. Çünkü belli ki Temsilciler Meclisi kaybedilecek gibi duruyor.
1: Ya bizim Kasım'a kadar yol almamız lazım o zaman.
0: Acil, Eylül ve Ekim çok önemli. Yani her an başka provokasyonlarla karşı karşıya.
1: Ki başta Netanyahu deliriyor yani şu anda, zıplıyor hopluyor.
0: Yunanistan ve İsrail.
1: Trump telefonları çıkmayınca Fox News'e bağlanıp ekrandan mesaj göndermeye çalışmış.
3: Üç yani kanala kapıdan peş kopsan, peşe bağlandı.
0: Çatıdan giriyor, çatıdan kopsan bacadan giriyor. Yunanistan ve İsrail'e rağmen Türkiye NATO'nun en güçlü ülkelerinden biri ve Batı dünyası da şu ana kadar Türkiye sayesinde kafasını yastığa rahat koydu. Düzensiz göç, uluslararası terörle mücadele, insan ticareti, göçmen kaçakçılığı, tamamıyla ilintili merkezde Türkiye var.
1: Peki. Veda vakti geldi efendim. S-400'leri hangi şartlarda aldığımızda lütfen unutmayın. Çok sevdiğimiz böyle muhalif arkadaşlardan zaman zaman mesaj geliyor. Ne oldu S-400'ler falan diye. Patriot istedik vermediler. Samti istedik Avrupa'dan vermediler. Çin'e kadar gittik vermediler. S-400 almak zorunda kaldık. Hatırlayın o dönemde de NATO müttefikimiz olan ülkeler Patriot'ları söküp söküp götürdüler.
0: Yani hani Trump da bunu söyledi.
1: Tabii Trump da bunu
0: hatadır
1: söyledi.
0: Dedi.
1: Aynen. Ve hani şunu da küçük bir not söyleyeyim. İsrail bölgemize 7 ülkeye saldırdı. ABD müttefiki olan Katar'a bile saldırdı. Bize saldıramadı. Hesabını da siz yapın artık diyelim ve veda edelim efendim. Öz sözümüzü unutmayın. Bizi menüye yazmaya çalışanlar inat masada olmaya, masa kurmaya devam edeceğiz inşallah. Başka yerde şubemiz yoktur. Taklitlerimizden sakının. Hoşçakalın.

0: Devlet, dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülke de değil.
1: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
0: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
1: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Haber, bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
1: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.
2: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
3: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
4: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
2: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

24 ekranlarına ve 24 radyoya hoş geldiniz efendim. Günaydın. Saatler 7. Ben Büşra Mutlu. Gelişmelerle 24'te moderatör sabah başlıyor. Tabii Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında Hürmüz Boğazı'nın kontrolü konusunda tırmanan gerilim tarafların karşılıklı saldırılarıyla sürüyor. Ortadoğu'daki son duruma bakalım. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın İran'ı bu gece ve yarın vuracağız açıklamasından sonra Amerika Birleşik Devletleri ordusu İran'a yönelik yeni bir saldırı başlattı. ABD Merkez Komutanlığı CENTCOM Başkomutanı'nın talimatı doğrultusunda İran'a yönelik ard arda 3. gece saldırılarını da düzenlemeye başladık açıklamasını yaptı. Bender Abbas kentiyle Kiş ve Ebu Musa adalarında patlama sesleri duyuldu. Bu şehir eyaletinde de patlamalar meydana geldi. CENTCOM, 5 saat süren operasyonun ardından gece İran'a yönelik son saldırı dalgasını tamamladığını duyurdu. Bu saldırıların İran'ın ticari taşımacılığı saldırma kabiliyetini daha da zayıflatmak amacıyla yapıldığı belirtilen açıklamada bu şehir, Çabahar, Kask, Konarak, Ebu Musa ve Bender Abbas dahil olmak üzere İran genelindeki askeri hedeflerin vurulduğu kaydedildi. Öte yandan CENTCOM'un açıklamasında şu anda Orta Doğu genelinde 50 binden fazla ABD askerinin görev yaptığı belirtilerek Amerikan kuvvetleri teyakkuzda, ölümcül güçte ve göreve hazır durumdadır ifadelerine yer verildi. Deniz üzerinde ilk kez saldırı amaçlı SİHA kullanıldıklarını duyurdu. İran'daki bir denizaltı ve gemi bakım tesisinin hedef aldığı belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri ordusunun tek yönlü SİHA kullanarak İran'daki bir denizaltı ve gemi bakım tesisine başarılı saldırı düzenlediği belirtildi. Açıklamada 3 insansız hava aracı Bender Abbas deniz üstündeki limanı vurdu ifadelerine yer verildi. Saldırıya ilişkin görüntülerin de paylaşıldığı açıklamada operasyonun İran'ın ticari gemilere yönelik saldırı kapasitesini zayıflattığı iddia edildi. İran da misilleme saldırılarıyla karşılık verdi. Körfez'deki ABD üsleri hedef alındı. Birleşik Arap Emirlikleri Savunma Bakanlığı, Hürmüz Boğazı'nın Güney Koridoru'nda ülkeye ait iki tankerin İran'a ait seyir füzeleriyle hedef alındığını, bir mürettebatın hayatını kaybettiğini, 8 personelin yaralandığını

yapıldığını duyurdu. Saldırının ardından gemilerde yangın çıktığı ve maddi hasar meydana geldiği aktarılan açıklamada yangınların kontrol altına alındığı ifade edildi. İran'ın hava saldırıları nedeniyle sirenler çalan Bahreyn'de halka güvenli yerlere gitmeleri çağrısı yapıldı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Oval Ofis'te düzenlenen imza töreninde basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. İran'a yönelik ABD saldırıları ve olası diplomatik çözüm süreci hakkında konuşan Trump, "Çok büyük miktarda mühimmatımız var. Yıllardır sahip olmadığımız seviyelere ulaştık ve onları çok ağır şekilde vuruyoruz ve bu devam edecek" ifadelerini kullandı. Askeri operasyonların yanı sıra İran'a yönelik deniz ablukasını da yeniden uyguladıklarını belirten Trump, "Ablukayı yeniden devreye sokuyoruz. Bu abluka sadece İran için geçerli. İran'la iş yapanlar geçemeyecek. Diğer herkes geçebilecek" dedi. Trump, müzakerelerden tamamen vazgeçmediğini de söyleyerek bir anlaşmanın hala mümkün olduğunu düşünüyorum değerlendirmesinde bulundu. İran'ın askeri kapasitesine ciddi zarar verdiklerini öne süren Trump, İran donanmasını bir ay içinde etkisiz hale getirdiklerini, hava kuvvetlerinin artık fiilen var olmadığını, füze üretim kapasitesinin %89'unu ve insansız hava aracı üretim kapasitesinin ise %92'sini yok ettiklerini iddia etti. Trump, İran'la iki gün önce bir anlaşmaya vardıklarını, ancak Tahran'ın daha fazla müzakere talep ederek geri adım attığını ve İran'ın nükleer silah edinmesini engellemek için düzenlenen saldırıların gerekli olduğunu savundu.

0: Evet, kabine toplantısına başkanlık eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan millete sesleniş konuşması yaptı. Ankara'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'ni iç siyaset malzemesi yapmak isteyenlere sert çıktı Erdoğan. Artık reddi miras yapan Türkiye yok diye konuştu. Cumhurbaşkanı Konya'da açılacak yeni savunma sanayi merkezinin müjdesini de paylaştı. Detaylar haberimizde.
1: Mehter Marşı'ndan, Yeniçeri'den merasimlerin tam da tarihimize yaraşır biçimde icra edilmesinden rahatsız olanlara şunu hatırlatıyorum. İster kabul edin, ister etmeyin. Ama artık reddi miras yapan bir Türkiye yok. Tam tersine medeniyet ve kültür birikimini kucaklayan bir Türkiye var.
2: Ankara'daki NATO zirvesi törenlerini eleştirenlere sert tepki gösterdi. Milli meseleler siyasi aparat malzemesi yapılamaz dedi.
1: 5 dakikacık bir görüşme için muhataplarına yalvaran zavallıların sırf gündeme gelebilmek için yaptığı eleştirilere sadece gülüp geçiyoruz. Bakınız, yabancılaşma kötüdür. Ama kişinin kendi ülkesine, kendi milletine yabancılaşması, hatta düşmanlaşması çok daha kötüdür.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından konuştu. Hükümetin yaptığı her projeyi eleştiren muhalefete 36.sı Ankara'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi üzerinden cevap verdi.
1: Eski nizamın yoğun bakımda olduğu, yeni sistemin ise doğum sancıları çektiği bu dönemde küresel diplomasinin kalbi külliyemizde atmaktadır. NATO zirvesi Cumhurbaşkanlığı külliyesine ne gerek var diyenlere, iktidara gelirsek külliyeyi yıkacağız diyen vizyon fukaralarına bu eserin ne işe yaradığını, ne amaçla inşa edildiğini, Türkiye için ne manaya geldiğini çok net biçimde göstermiştir.
2: Erdoğan'ın gündeminde NATO zirvesinden yansıyanlar da vardı. NATO'da yeni dönemin Ankara zirvesinde somutlaştığına dikkat çekti.
1: Ankara zirvesi ülkemizin merkezi rolünün berraklaşmasına vesile olmuştur. Türkiye ise sahip olduğu askeri kabiliyet, stratejik konum, diplomatik birikim,

0: ve savunma sanayi kapasitesiyle bu dönüşümün tam merkezinde NATO'nun en güçlü aktörlerinden biri olarak yer almaktadır.
1: Erdoğan, NATO marjında ilk kez düzenlenen savunma sanayi forumuna ayrıca değindi. Zirvenin, Türkiye'nin tezlerinin en gür şekilde dillendirildiği bir platform görevi de gördüğünü ifade etti. Konya'da açılacak merkezin müjdesini paylaştı.
0: İttifakın öncelikli konularından biri olan drone karşıtı çalışmalar dikkate alınarak insansız sistemlere karşı özellikle koyma mükemmeliyet merkezinin Konya'da kurulmasına karar verildi.
1: Erdoğan yatırım taahhütlü avans kredi programının kapsamının ve bütçesinin genişletildiğini de duyurdu. Üretim sanayine desteğin artarak süreceğini açıkladı.
0: Bu yeni uygulama için program bütçesini 750 milyar liraya çıkarıyoruz. Hayata geçirdiğimiz yeni finansman programı ile 250 milyar liralık uygun koşullu bir kredi paketini daha imalat sanayinin istifadesine sunuyoruz. Bu iki program sayesinde imalat sanayi için toplam 1 trilyon liralık uygun koşullu kredinin önünü açmış oluyoruz.
2: Evet sevgili izleyenler, bu arada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Katar'a gidiyor. Erdoğan, Katar emiri Şeyh Temim'e vefat eden babası Şeyh Hamed'in vefatı dolayısıyla bir taziye ziyaretinde bulunacak. Eski Katar emiri Şeyh Hamed bin Halife El Sani'nin vefatı nedeniyle ülke genelinde 4 günlük resmi yas ilan edildi. Katar emiri Şeyh Temim El Sani de vefat eden babası için başkent Doha'da taziyeleri kabul ediyor. Şeyh Temim, Luzil Sarayı'nda düzenlenen taziye kabulünde çok sayıda devlet ve hükümet başkanını ağırladı. Suriye, Libya, Kazakistan, Irak liderlerinin bulunduğu çok sayıda devlet ve hükümet başkanı taziyelerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bugün Katar'a giderek Katar emirine taziyelerini iletecek. Uzun süredir tedavi gören Şeyh Hamed bin Halife El Sani 74 yaşında vefat etmiş ve Doha'daki Lucille mezarlığında toprağa verilmişti. Katar emiri olarak 1995-2013 döneminde görev yapan Şeyh Hamed bin Halife El Sani 2013 yılında yönetimi oğlu Şeyh Temim bin Hamed El Sani'ye devretmişti. Şarkıcı ve Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent hakkında yürütülen soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Bursa'da gözaltına alınarak İstanbul'a getirilen Levent'le ilgili dosyaya yüksek tutarlı para hareketleri, iddia edilen bahis trafiği ve mesajlaşmalar da girdi. Haluk Levent'in çift biletli kaçış planı da deşifre oldu. İşte soruşturmanın dikkat çeken ayrıntıları.
3: Ahbap Derneği soruşturması derinleşiyor. Şarkıcı ve dernek başkanı Haluk Levent Bursa'da gözaltına alındı. Derneğin İstanbul'daki merkezinde arama yapıldı. 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında şarkıcı Haluk Levent hakkında dernekler kanununa muhalefet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve örgüt üyeliği suçlamalarıyla yakalama kararı çıkarıldı. İstanbul'dan ayrıldığı belirlenen Haluk Levent, Bursa Otoyolu'nda İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele ekiplerince gözaltına alındı. Bursa'da sağlık kontrolünden geçirildi. Ardından işlemler için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Soruşturma kapsamında Ahbap Derneği'nin İstanbul merkezinde de aramalar yapıldı. Savcılık koordinesinde yürütülen operasyonda dernek çalışanları ve dernekle bağlantılı olduğu değerlendirilen çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, nakit para, altın, çek, senet ve çeşitli evraklar ele geçirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün incelemelerinde MASAK raporları, hesap hareketleriyle teknik ve fiziki takip çalışmaları doğrultusunda bazı şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz para hareketlerinin bulunduğu ortaya çıktı. Soru

0: Soruşturma dosyasında Haluk Levent'in 2020-2026 yılları arasında dernek kurucularından Alper Çelik'in hesapları üzerinden toplam 990 milyon liralık bahis işlemi gerçekleştirdiği ve bu işlemlerde 390 milyon liralık kayıp oluştuğu iddia ediliyor. Ayrıca dernek hesaplarından asistanı Yeliz Kaya'nın hesabına 120 milyon liralık para transferi yapıldığı da tespit edildi. Soruşturma dosyasına giren dijital incelemelerde ise dikkat çeken yazışmalar da bulunuyor. Dosyadaki mesajlarda Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya'dan bazı kişilere mide kanseri olduğuna ve para aradığına dair haberlerin yayılmasını istediği, ayrıca kendisine ağlayarak sesli mesaj gönderilmesini talep ettiği öne sürülüyor. Yazışmalarda senetlerin kullanılmasına ilişkin endişelerin de Haluk Levent'e iletildiği iddia edildi. Soruşturma kapsamında dernek çalışanları Emrah Gödeliner, Zafer Yay ve Yeliz Kaya'ya ait IBAN hesaplarının Haluk Levent tarafından kullanıldığı tespit edildi. Dosyaya göre derneğin avukatı Ece Güner'le bu isimler arasında onlarca milyon liralık para transferleri gerçekleşti. Hesaplar arasında karşılıklı yüksek tutarlı para hareketlerinin bulunduğu belirlendi. Başsavcılık açıklamasında dernek hesaplarından farklı kişi hesaplarına para transferleri yapıldığı belirtiliyor. Yüksek tutarlı bahis işlemleri yapıldığı, çok sayıda tapu devir işleminin gerçekleştiği de tespit edildi. Soruşturma dosyasında ayrıca Başaran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Başaran'ın şikayeti üzerine Ahbap Derneği adına kullanılacağı belirtilen bazı taşınmazlarla ilgili ayrı bir dolandırıcılık iddiasının da dosyaya eklendiği öğrenildi. Emniyete götürülen Levent'in gözaltına alınmadan önce kaçış rotası çizdiği Almanya'ya gitmek üzere 10 Temmuz Cuma günü saat 19.10'a Düsseldorf'a, aynı gün akşam 21.55'e ise Hannover'e uçak bileti aldığı ortaya çıktı. Hakkındaki yurt dışına çıkış yasağını öğrenince karayoluyla İzmir'e hareket ettiği anlaşılan Haluk Levent'in buradan da deniz yolu üzerinden ülkeden kaçmayı hedeflediği iddia ediliyor. Bursa'da gözaltına alınan ve İstanbul'a getirilen Haluk Levent'in çantasında bulunan 4 cep telefonunun şifresini polise vermediği de öğrenildi. Başsavcılık soruşturması çok yönlü olarak sürüyor. Haluk Levent'in emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
1: Evet, terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda gözler bu kez Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne çevrildi efendim. Öyle ki DEM Parti İmralı heyeti çarşamba günü, yani yarın, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'la birlikte AK Parti Genel Başkanı Başkan Vekili Efkan Ala'yı ayrı ayrı ziyaret edecek. Terörsüz Türkiye hedefinde yeni bir aşamaya geçiliyor. Gözler çarşamba günü yapılacak kritik temaslara çevrildi. Mecliste yoğun görüşme trafiği başlıyor. DEM Parti İmralı heyeti yarın Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'la AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala'yı ayrı ayrı ziyaret edecek. Görüşmelerin terörsüz Türkiye süreci kapsamında yürütülen temasların önemli duraklarından biri olması bekleniyor. Edinilen bilgilere göre görüşmelerde Temmuz ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine gelmesi beklenen çerçeve yasayla sürecin yasal altyapısına ilişkin değerlendirmeler ele alınacak. Çerçeve yasaya ilişkin somut adımların da önümüzdeki günlerde atılması bekleniyor. Mecliste gerçekleştirilecek temasların ardından terörsüz Türkiye sürecine ilişkin izlenecek yol haritasının netleşmesi bekleniyor.

0: 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yılında Türkiye demokrasi uğruna can veren şehitlerini anmaya hazırlanıyor. Başkent'te gün boyu sürecek programların adresi darbe gecesi milli iradenin simgesi haline gelen Gazi Meclis'le Cumhurbaşkanlığı Külliyesi olacak.
1: ...15 Temmuz'un 10. yılında Türkiye şehitlerini anıyor. Milli iradenin sembol mekanlarında anma programları düzenlenecek. Başkentte anlamlı buluşmalar gerçekleşecek. Anma programları 15 Temmuz Çarşamba günü saat 12.30'da Gazi Meclis yerleşkesindeki Meclis Camii'nde şehitler ve gaziler için okunacak Mevlid-i Şerif'le başlayacak. Ardından saat 13.30'da darbe gecesinin izlerini taşıyan 15 Temmuz Şehitler Anası'yla ana bina Şeref Holü'ndeki anı taşına karanfiller bırakılacak. 15 Temmuz'un hafızası sergilerle yaşatılacak. Milli iradenin zaferi farklı etkinliklerle anlatılacak. Gazi Meclis ziyaretçilerini ağırlayacak. Saat 14'te Meclis Şeref Holü'nde 15 Temmuz Milli İradenin Zaferi dijital gösterim sergisi açılacak. Ayrıca Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hazırlanan 15 Temmuz'un 10. yılı anısına Sanata Teşvik ve Sanatla Yaşam sergisiyle Basın İlan Kurumu'nun 15 Temmuz manşetleri, gazetecilik atölyesi sergisi de ziyaretçilerin beğenisine sunulacak. Gazi Meclis'te milli irade bir kez daha vurgulanacak. 15 Temmuz demokrasi zaferi törenle anılacak. Saat 15'te mecliste düzenlenecek 15 Temmuz anma töreni Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayacak. Programda 15 Temmuz'u anlatan video gösterimi yapılacak. Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un konuşma yapması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 18'de ise Ankara Millet Bahçesi'nde düzenlenecek 10. yılda 15 Temmuz İrade Bizim, Zafer Bizim programına katılacak.
0: Tabii bir yandan da 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde FETÖ'ye bir kez daha ağır darbe vuruldu. Örgütün mahrem yapılanmasına yönelik şimdiye kadarki en kapsamlı operasyonlardan biri için düğmeye basıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek'le İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin ortak açıklamasıyla duyurulan operasyon 81 il kapsıyor efendim. Hedefte ise tam 968 şüpheli var.
2: FETÖ kıskacı alındı, 81 ilde düğmeye basıldı. Mahrem yapılanma hedef alındı. ...15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden geçen yıllara rağmen FETÖ ile mücadele hız kesmeden sürüyor. Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda emniyet ve jandarma teşkilatlarının müşterek çalışmasıyla 81 ilde eş zamanlı geniş çaplı operasyon başlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi operasyonun başladığını ortak açıklamayla kamuoyuna duyurdu. Hedefte FETÖ'nün mahrem yapılanması ve örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen 968 şüpheli var. Bakanların ortak açıklamasında Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda emniyet ve jandarma teşkilatlarının müşterek çalışmasıyla operasyonun yürütüldüğü belirtildi. Örgütün mahrem yapılanmasının deşifre edilmesi ve bağlantılı unsurların çökertilmesinin amaçlandığı vurgulandı. ...15 Temmuz'un üzerinden yıllar geçse de FETÖ ile mücadele hız kesmiyor. FETÖ'nün tüm yapılanmalarına yönelik adli ve güvenlik boyutundaki mücadele kararlılıkla sürecek. 968 şüpheliye yönelik soruşturma süreci ise devam ediyor.
0: 15 Temmuz darbe girişimine yönelik yeni bir iddianame hazırlandı. 649 gaziye yönelik öldürmeye teşebbüse azmettirme suçundan darbeci askerlere 27'şer yıla kadar hapis talep edildi. İddianame İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlandı. 649 gazi mağdur. 8'i firari, 13'ü hükümlü olarak cezaevinde bulunan 21 darbeci şüpheli olarak yer aldı. İddianamede 15 Temmuz darbe girişiminin bizzat terör örgütü lideri Gülen tarafından onayladığı belirtildi. Planı icra aşamasına Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde gizlenmiş örgüt mensuplarının rol aldığı aktarıldı. İddianamede darbe teşebbüsüne giden süreç ve İstanbul ayağındaki planlamaya yer verildi. Çok sayıda davada sanıklara verilen cezaların kesinleştiği bilgisi paylaşıldı. Şüphelilerin 15 Temmuz darbe girişiminin İstanbul ayağındaki faaliyetlerin organizasyonunda ve olay günü icrasında etkin rol üstlendiği aktarıldı. Şüphelilerin azmettiren sıfatıyla sorumlu olduk.

0: ve mağdurlara karşı kasten öldürmeye teşebbüsü azmettirme suçunu işledikleri ifade edildi. İddianamede bu kapsamda 21 sanığın ayrı ayrı terör örgütü faaliyeti çerçevesinde kasten öldürmeye teşebbüse azmettirme suçundan 15'er yıldan 27'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi. Hazırlanan iddianame değerlendirilmek üzere Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı kapsamında düzenlenen anma etkinlikleri de sürüyor efendim. Hafıza 15 Temmuz Müzesi'nde şehitler için dualar edilirken programa Türkiye Gönüllü Teşekkürler Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan da katıldı. İstanbul Valiliği ile 15 Temmuz Derneği'nin ev sahipliğinde şehit aileleri ve gaziler için özel bir program da düzenlendi.
1: Asker Kürşah'a! Asker Kürşah'a!
2: 15 Temmuz'un üzerinden 10 yıl geçti. O gece yazılan destan, aradan geçen yıllara rağmen milletin hafızasındaki yerini koruyor. Şehitler dualarla anılıyor.
3: Ferihine bime!
2: Türkiye Gönüllü Teşekkürler Vakfı ile 15 Temmuz Derneği tarafından Hafıza 15 Temmuz Müzesi'nde anma programı ve basın toplantısı düzenlendi. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programa TGTV Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan'ın yanı sıra çok sayıda sivil toplum kuruluşunun temsilcisi katıldı.
4: Bundan 10 yıl önce 15 Temmuz 2016 gecesi aziz milletimiz tarihinin en karanlık ihanetlerinden bir tanesiyle karşı karşıya kalmıştır. Devletin imkanlarını ve milletin emanetini gasp eden FETÖ mensubu hainler demokrasimizi, milli iradeyi, devletimizin bekasını ve milletimizin birliğini hedef alan hain bir darbe girişiminde bulunmuştur. Tarih boyunca istiklaline zincir vurulmasına asla rıza göstermeyen milletimiz 15 Temmuz gecesi tankların, savaş uçaklarının, bombaların ve kurşunların karşısına yalnızca cesareti, imanı ve elindeki al bayrağı ile çıkarak destansı bir direnişe imza atmıştır.
2: Toplantıda 15 Temmuz'un demokrasi destanının gelecek nesillere aktarılması gereken ortak bir hafıza olduğu vurgulandı.
4: 15 Temmuz yalnızca hain darbe girişiminin engellenmesi değildir. 15 Temmuz hakkın batıla, adaletin zulme, istiklalin istiskale galip gelişidir. 15 Temmuz vesayet odaklarına karşı millet iradesinin açık ve net beyanıdır. 15 Temmuz bu topraklarda hakimiyetin kayıtsız şartsız millete ait olduğunun bütün dünyaya ilanıdır.
2: Programın sonunda Erdoğan, Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ndeki hatıra defterini imzaladı. İstanbul Valiliği'nin ev sahipliğinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile 15 Temmuz Derneği'nin işbirliğinde Sepetçiler Kasrı'nda da özel bir etkinlik gerçekleştirildi. Şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek programı düzenlendi.
5: Bu işgal girişimine karşı milletimizin feraseti, Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayeti ve cesaretiyle bir zafer elde edildi. Sokağa çıkan, şehit düşen, gazi olan, 7'den 70'e tepkisini gösteren herkes aslında şu arkada sloganımızda görüldüğü gibi kendi iradesiyle çıktı.
6: İyi taraf olan, güzel taraf olanlar her zaman kazanacaklar ama yalnız iyi oldum demek de yetmez. İyilik adına bir pratiğimizin olması lazım. Devletimizin güçlü olması lazım. Sevgimizin en yüksek noktada olması lazım. Yeri geldiği zaman o fedakarlığı yapacak bilinçte ve şuurda olmamız lazım. Evlatlarımızı, çocuklarımızı bu bilinçle ve bu şuurla yetiştirmek lazım ki bizden sonraki nesillere, evlatlarımıza bayrağımız en yüksek noktalarda dalgalanarak teslim edelim. Devletimiz güçlü olsun, milletimiz güçlü olsun. Dünya devletleri arasında çok gerilerde olmayalım.
2: Yemek programında 15 Temmuz şehitleri dualarla anılırken birlik ve beraberlik mesajları verildi. Program, şehit aileleri ve gazilerle yapılan sohbetlerin ardından sona erdi.
0: 15 Temmuz 2016 gecesi FETÖ mensubu askerlerin gerçekleştirdiği darbe girişimi Türk milletinin kararlı direnişiyle engellendi. Sokaklara akın eden milyonlarca insan milli iradeye sahip çıkarak vatanını korudu. O gece tarihe unutulmaz bir kahramanlık hikayesi kazındı. İşte o destanın yazıldığı yerlerden biri de İstanbul Çengelköy'dü. 15 Temmuz gecesi yaşananları Çengelköy'ün Gazi Muhtarı 24 ekibine anlattı.
3: Üzerinden tam 10 yıl geçti. 15 Temmuz 2016 o hain gece biz hiçbir zaman unutmadık. Unutturmamaya çalıştık. O gece hakikaten hain bir geceydi. Bu hain terör örgütünün elemanları, devletimin silahını çalmış, elbisesini çalmış hainler. Biz de o akşam hakikaten hiç yaşanmaması gereken şeyleri yaşattılar.
7: 15 Temmuz diriliş destanıdır. İhanete karşı milletin kıyamıdır. Şanlı Türk milletinin tanklara, tüfeklere kafa tutup vatan hainlerini derdest ettiği gecedir.
3: Bizler vurulduk, gazi olduk. Yeğenlerimiz, kardeşlerimiz vuruldular, şehit oldular. Ama Allah'a şükürler olsun ki o süreçten sonraki süreçte bir baktık kendimize geldiğimiz zaman, hastaneden çıktığımız zaman elhamdülillah bayrağımız dalgalanıyordu, ezanlarımız okunuyordu. Yani çocuklarımız sokaklardaydı. Bu bizim için büyük bir onurdu. Tabii unutmayacağız. Unutmayacağız. Unutturmayacağız da.
7: 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesinde İstanbul'un en kritik noktalarından biriydi Çengelköy. Öyle ki burada vatan bekleyişini sürdüren 8 çelik yürek şehit düştü. 84 kişi gazi oldu.
3: Tabii bir mahalleden bir sakinimiz, bacımız, muhtarım dedi, benim kızımı dedi köprüde rehin almışlar. Ya bu kelime beni çok büyük ateşledi yani. Ondan sonra eşime eve çıkmasını söyledikten sonra karakol cihetine koşarak gittim ve karakoldan içeri girdim. Televizyon açık mı diye sorduğumda, televizyona baktığımda tankı ne zaman köprünün üzerinde gördüğümde eyvah dedim, bir kalkışma var. İşte ondan sonra zaten uzun dakikalar, uzun saatler başladı. Tabii biz de Çengelköy mahallesi olarak üzerimize düşeni en güzel şekilde yaptığımızı düşünüyorum. Savunmayla hakikaten buradan terör örgütünün elemanlarını köprü cihetine geçirmedik.
7: Darbe girişiminin ilk saatlerinde Çengelköylüler ilk sokağa çıkanlardan oldu. Asker üniforması giyen FETÖ'cü hainleri durdurmak için canlarını ortaya koydu.
8: Darbeye yüzü vermeyiz, kusura bakmayın. O 80'li yıllar geçti. Vallahi gezeriz, hiç bakmayacağız.
3: Ben Çengelköy halkını karakola davet ettim. Ondan sonra Çengelköy karakol binamızın içinde bulunan araçları Çengelköy karakolun önüne barikat olarak çektirdim ki buradan geçişi kapatmak için.
7: Al bayrağımız göklerde dalgalansın, ezanlarımız dinmesin diye diğer vatan evlatları gibi Çengelköy muhtarı Can Cumurcu da canından geçti. O gece gazi düştü.
3: Vatandaşımız bağırıyordu, muhtarım ne olur barikatın arkasına geç, ne olur ne olmaz. Ya dedim, dalga mı ediyorsunuz çocuklar, yani bunlar bizim askerimiz, bize kurşun sıkmazlar dedik ama yanılmışız. Maalesef 12.05'te de ben bir G3 kurşunu alarak işte sakat kaldık. Allah nasip ederse, o şanı yaşamayı nasip ederse gazi olduk.
0: Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızıl Elma bir sınavı daha başarıyla geçti sevgili izleyenler. Öyle ki Kızıl Elma son testte hedefini havadan karaya süpersonik füzeyle vurdu.
9: Baykar tarafından geliştirilen Kızıl Elma yeni kabiliyetler kazanıyor. Dünya havacılık tarihinde yeni bir dönemi başlatan Bayraktar Kızıl Elma'ya şimdi de süpersonik füze entegre edildi. Havadan karaya süpersonik füze ile ilk atış testini başarıyla tamamladı. Merzifon'daki 5. Anajet Üs Komutanlığı'nda yürütülen çalışmalar kapsamında Bayraktar Kızıl Elma, Jet 230 füzesiyle atış gerçekleştirdi. İnsansız savaş uçağı 11 Temmuz'da kanatlarının altında iki süpersonik Jet 230 füzesiyle havalandı. Atış testini gerçekleştirmek üzere deniz üzerindeki hedefe yöneldi. Bayraktar Kızıl Elma, Jet 230 füzesini 120 kilometrenin üzerindeki menzilden başarıyla ateşleyerek hedefini tam isabetle vurdu. Böylece Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı önemli bir aşamayı daha geçti. Havadan karaya süpersonik mühimmatlarıyla kritik görevler icra edebilme yeteneğini ortaya koydu. Test faaliyetlerine liderlik eden Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve teknoloji lideri Selçuk Bayraktar, başarılı atışın ardından sosyal medya hesabında bir paylaşım yaptı. Test aşamasından bir video klip paylaşan Bayraktar, bir kilometre taşı daha tamamlanmış oldu. Yürekten tebrik ediyorum sizleri arkadaşlar, ifadelerini kullandı. Bayraktar Kızıl Elma daha önce Gökdoğan hava hava füzesi, Tolun, Teber 82 KGK ve LGK 82 mühimmatlarıyla gerçekleştirdiği atış testlerini başarıyla tamamlamıştı. Jet 230 süpersonik füzesiyle de hedefini başarıyla vuran Bayraktar Kızıl Elma'ya milli mühimmatların entegrasyonu hız kazandı. Bu entegrasyon faaliyetleriyle Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı farklı hedeflere karşı etkinliğini artırıyor.
0: Selçuk Bayraktar'ın mütevelli heyeti başkanı olduğu Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı tarafından düzenlenen Üretken Yapay Zeka Kısa Film Yarışması'nda dereceye giren takımlara toplam 450 bin lira ödül verilecek. Yarışma, gençleri üretmeye, yapay zekayı doğru kullanmaya ve yapay zekanın oluşturabileceği olumsuzluklarla başa çıkabilmeyi hedefliyor.
10: Teknofest'e destek veriyor ve gençlerimizin yanında duruyor.
9: Yapay zeka yalnızca teknolojinin değil, sanatın ve yaratıcılığın da önemli araçlarından biri haline geliyor. Teknofest, gençleri yapay zekayı doğru kullanmaya çağırıyor. En iyi filme hatırı sayılır bir ödül de verilecek.
11: Yarış çok çetin.
9: Gençlerin üretken yapay zekayı doğru, etik ve fayda odaklı kullanmalarını teşvik etmek amacıyla Selçuk Bayraktar'ın mütevelli heyeti başkanı olduğu Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı tarafından Üretken Yapay Zeka Kısa Film Yarışması düzenleniyor. Bu yıl yapay zeka çağında insan faktörü temasıyla gerçekleştirilecek yarışmada katılımcıların yapay zekayı insanın yerine geçen değil, üretkenliğini artıran, yaşamını kolaylaştıran ve toplumsal fayda sağlayan bir teknoloji olarak ele alan kısa filmler hazırlaması bekleniyor. Filmlerde etik değerlerin gözetilmesi ve Türk kültürünü yansıtan öğelere yer verilmesi de isteniyor. Yarışmaya Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, üniversite öğrencileri ve mezunları bireysel ya da en fazla 4 kişilik takımlar halinde katılabilecek. Başvurular 25 Temmuz'a kadar devam edecek. Ön değerlendirmeyi geçen ekipler eğitim sürecine katılacak. Finalistler ise üretken yapay zeka araçlarını kullanarak 2 ila 5 dakika uzunluğunda kısa filmler hazırlayacak. Yarışmada birinci olan takım 180 bin lira, ikinci 150 bin lira, üçüncü ise 120 bin lira ödül kazanacak. Toplam 450 bin liralık ödülün yanı sıra en iyi film afişi ödülü de verilecek. Yarışmanın yapay zekayı bilinçli kullanan, üreten ve teknolojiyi toplum yararına dönüştüren gençleri aynı çatı altında buluşturması hedefleniyor.

Evet sevgili izleyenler, haberleri aktardık bulunduğumuz dakikaya kadar. Biraz da gazete manşetlerine bakacağız. Önce akşam gazetesiyle başlıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan NATO zirvesinde dünya liderlerinin mehterli karşılanmasını eleştirenlere tepki gösterdi. Ve bu haber artık reddi miras yapan Türkiye yok başlığıyla sürmanşette genişçe yerini aldı akşam gazetesinde. Artık reddi miras yapan bir Türkiye yok. Türkiye Cumhuriyeti mazisi şanla dolu devletler silsilesinin son halkasıdır. Kişinin ülkesine düşmanlaşması yabancılaşmadan çok daha kötüdür. Türkiye Cumhuriyeti hepimizin ortak devletidir dedi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Ve manşetinde 60 milyon dolarımı çaldı başlığı genişçe yer aldı. İş adamı Hüseyin Başaran, evlat acısını suistimal eden Haluk Levent'e 60 milyon dolarlık gayrimenkul kaptırdığını anlattı. Oğlu aracılığıyla suç duyurusunda bulunan Başaran, Haluk Levent ve Yeliz Kaya'nın 3 Şubat'ta kendisini ziyaret ettiklerini söyledi. Kimsesiz kız öğrencilere yurt için gayrimenkullerimizi almak ve senetle ödeme yapmak istediler. Reddedince AB fonlarından gelecek parayla ödeme yapacaklarını, ancak bunun için tapuların Kaya'ya devri gerektiğini söylediler. 22 taşınmaz Kaya'nın üzerine geçti. Ertesi gün üçüncü şahıslara satıp 60 milyon dolar dolandırdılar. Bir diğer yandan 3 ahbap çavuşta 6,5 milyar lira başlığı yine aynı manşette yer aldı efendim. Ahbapla ilişkili

6,5 milyar lira. Yine yanı başında çalışanlara 16 milyon liralık harçlık diyor gazete. Çalışanlara ait hesapları Haluk Levent'in kullandığı ve transferleri de Levent'in yaptığı anlaşıldı. Hesaplardan dernek çalışanlarına gönderilen 16 milyon liranın açıklamasıysa harçlık, borç, ahbap şeklinde diyor yine Akşam Gazetesi. Devam edelim. FETÖ'ye büyük operasyon başlığıyla 1022 şüpheliye gözaltı diyor gazete efendim. FETÖ'cü alçakların 10. yıl dönümünde yurt genelinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik 81 ilde yürütülen soruşturmalarda 968 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonların en yoğunlaştığı illerse Ankara, İzmir ve İstanbul oldu. Ayrıca İstanbul merkezli 11 ilde örgütün eğitim yapılanmasına yönelik operasyonda 54 zanlı gözaltına alındı. Aralarında 17'si ihraç edilmiş, 20 öğretmenle finans sorumluları da var. Devam edelim. Suikasta 29 gözaltı diyor aşağıda bir diğer başlık. Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili helikopter kazası suikast soruşturmasına dönüştü diyor Akşam Gazetesi efendim. 10 ildeki operasyonlarda aralarında muvazzaf, emekli asker ve polislerin de bulunduğu 29 şüpheli için gözaltı karar verildi. Şüphelilere FETÖ faaliyeti kapsamında silahlı terör örgütü kurmak ve tasarlayarak kasten adam öldürme suçları yöneltildi dedi Akşam Gazetesi dedik ve böylelikle Akşam Gazetesi'ni aktarmış olduk. Sıradaki gazetemiz Sabah Gazetesi ile devam edelim. Sanayiye 1 trilyonluk destek paketi başlığına yer veriyor manşetinde Sabah Gazetesi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından yaptığı konuşmada önemli mesajlar verdi. Üretici ve sanayicilere de müjdesi vardı Cumhurbaşkanı'nın. Stratejik ve teknoloji odaklı yatırımlar için kredi bütçesini 750 milyar liraya çıkarıyoruz. Yeni finansman programıyla 250 milyar liralık bir kredi paketini daha sanayinin istifadesine sunuyoruz ve böylece toplam 1 trilyon liralık kredinin önünü açıyoruz dedi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Ve Şehit Babanın Kahraman Evlatları başlığı da yine manşette genişçe yer alıyor. Özel Harekat'ın kurucularından Şehit Ali Er'in 3 oğlu da polisliği seçti. Volkan Er 15 Temmuz gecesi çatışmada gazi oldu. Özel Harekat Müdürü Erarslan Er ise jandarma karargahında FETÖ'cülerle çatışıp TEM Başkanı Turgut Aslan'ı kurtardı. Şehit Emniyet Müdürü Ali Er'in 2 oğlu 15 Temmuz'da farklı yerlerdeydi. Ve hainlerin karargahını ele geçirip FETÖ'cüleri derdest eden Erarslan Er, o üniformayı taşıyamazsınız diyerek hainlerin kıyafetini çıkarttı. Darbecilere adalet önünde diz çöktürdü. Yargı süreci sonucunda karargahı işgal eden 86 darbeci hain ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Bir diğer yandan FETÖ'ye tarihi darbe 968 gözaltı kararı başlığı da yine aynı manşet içerisinde yerini aldı. Biraz evvel haberimizde de aktarmıştık efendim. Devlete iftira atan ahbap korosu nerede diyor bir diğer başlık gazetede. Asrın felaketinde AFAD ve Kızılay gibi devletin köklü kurumlarını itibarsızlaştırmak için yarışa giren ahbap korosunun maskesi bir operasyonla düştü. MASAK ve Maliye Bakanlığı büyük yolsuzluğu ortaya çıkardı. Ve Haluk Levent gözaltına alındı. Bu yüzsüzlerin kandırdığı yüz binler şimdi büyük şok yaşıyor. Aynı ekip CHP'deki yolsuzluk çetesini de aklamaya çalışıyor. Bakalım İmamoğlu suç örgütünün yolsuzluklarını ne zaman fark edecekler? Ahbap skandalından daha büyük şok yaşayacaklarına eminim diyor gazetede bir yazı dizisinde dedik ve Sabah Gazetesi'ni de noktaladık. Hürriyet Gazetesi ile devam ediyoruz efendim. Bakalım Hürriyet Gazetesi'nin sür manşetinden başlayacağız. Bu hainlik unutulmaz başlığı yer alıyor. Muzaffer Nine'nin 15 Temmuz ağıtı başlığı yine yerini alıyor gazetenin sur manşetinde. 15 Temmuz 2016 gecesi FETÖ terör örgütü iktidarı devirmek için ordudaki uzantılarıyla kanlı bir darbe girişimine kalkıştı.

Yolları kestiler, uçaklarla meclisi bombaladılar. Halkın sokaklara dökülüp kendini siper etmesiyle önlenen hain girişimde 253 vatandaşımız şehit oldu, 2196 kişi de yaralandı. Muzaffer Gülsen hain darbe girişiminde 90 yaşındaydı, şimdi 100 yaşında. Tam 10 yıldır o kara günde şehit olan iki oğlu ve damadının yasını tutuyor. O gece Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne giden Muzaffer Nine'nin çocukları Mehmet Gülşen ve Hakan Gülşen'le enişteleri Lütfi Gülşen teröristlerin F-16'dan attığı bombayla şehit oldu. Muzaffer Gülşen acı haberi alınca kendimi şuralara vurdum. O acı duruyor işte, hiç silinmiyor. Aynen duruyor. Seneler geçti, acı geçmiyor dedi. Artık reddi miras yapan Türkiye yok başlığıyla devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vermiş olduğu önemli mesajlardan birini Hürriyet gazetesi de manşetine taşıdı efendim. NATO zirvesine katılan liderleri karşılama töreninde Yeniçeri kıyafetli askerlerin de yer alması ve mehter marşı çalınmasıyla ilgili artık reddi miras yapan bir Türkiye yok dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Haberi Hürriyet gazetesi bu şekilde görüyor dedik ve Hürriyet gazetesini de noktaladık efendim. Milliyet gazetesininle devam edeceğiz. Milliyet gazetesinde bakalım reddi miras yapan bir Türkiye yok başlığına yer veriyor yine Milliyet gazetesi de. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tepki gösterdiği bu önemli mesajlarını gazete başlığında yer veriyor. Ve yanı başında Haluk Levent 2-0 başlığı manşette genişçe yer aldı. Daha önce karşılıksız çek, çete ve kumardan yargılanan sanatçı Haluk Levent şimdi de yöneticisi olduğu Ahbap Derneği'nin topladığı yardım paralarıyla bahis oynamak ve kişisel çıkarı için kullanmakla suçlanıyor. İki ayrı uçak bileti denizden kaçacaktı iddiası da yine gazetede yer aldı efendim. Ve 17 yıl sonra 25 gözaltı başlığına da kısaca bakalım. Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopterinin 2009'da düşmesiyle ilgili soruşturmada 10 ilde 25 kişi gözaltına alındı. Bu isimlerin olay mahallinde uçuş yapan askeri jet pilotları, askeri kaza kırım ekibi ve askeri ekiple birlikte hareket cihazlarını söktüğü değerlendirilen personelle koordinat tespitiyle görevli emniyet personeli olduğu belirtildi dedik ve Milliyet gazetesini de noktaladık. Türkiye gazetesiyle devam ediyoruz. Ahbap mağdurları vurgunu anlattı, duyguları sömürdü, paraları götürdü başlığı manşette genişçe yer buldu Türkiye gazetesinde. Deprem döneminde 4,3 milyar lira bağış toplayan Haluk Levent'in bahis ve kumar dolu kirli işleri deşifre edildi diyor gazete. 6 Şubat afetinde devletin alternatifi gibi pazarlanan Ahbap Derneği'nin maskesi düştü. Masak Dernek Başkanı Haluk Levent ve ekibinin dudak uçuklatan para transferlerini belgeledi. Dolandırıcılık, belgede sahtecilik, uyuşturucu gibi birçok suçtan kaydı bulunan dernek yöneticilerinin milyarlık para transferlerine borç ve hurda altın bedeli kılıfı uydurduğu tespit edildi diyor gazete. Tabii bir de şuna ekliyor gazete aynı manşette, deniz yoluyla Yunanistan'a kaçacaktı başlığına da yine yer verdi. Cuma günü İstanbul'da konseri olan Haluk Levent önceki gün Almanya'ya kaçmak için farklı şehirlere iki bilet aldı. Havalimanında yurt dışı çıkış yasağını öğrenince denizden Yunanistan'a geçmeyi planladı. İzmir'e giderken Bursa'da yakalandı. Üzerindense 4 adet cep telefonu çıkan Levent polise şifreleri vermeyi reddetti. Ve sıcaktan 10 bin ölüm diyor bir diğer başlık. Haziran ayında Avrupa'da etkili olan aşırı sıcaklar çoğu 65 üstü 10 binden fazla insanı hayattan kopardı dedi Türkiye gazetesi dedik. Ve Yeni Şafak gazetesine geçiyoruz efendim. Ahbap kazığı başlığıyla görüyor haberi manşetinde genişçe Yeni Şafak gazetesi. İş adamını 60 milyon dolar dolandırdılar dedi gazete. Yine şarkıcı Haluk Levent'in başkanlığını yaptığı Ahbap Derneği milyarlarca liralık bağışı buharlaştırmakla kalmadı, birçok kişiyi de dolandırdı şeklinde görüyor haberin. İmalat sanayine 1 trilyonluk uygun kredi diyor yanı başında bir diğer başlık. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından imalat sanayine kredi müjdesi verdi efendim. Bu başlıkla da haber yer alıyor Yeni Şafak gazetesinde. Yine TCG İstanbul Laskiye'de donanmadan tarihi ziyaret başlığı hemen altında yer aldı.

Türk Deniz Kuvvetleri 2011'de başlayan Suriye Savaşı'ndan bu yana ilk kez Laskiye Limanı'nı ziyaret etti diyor Yeni Şafak Gazetesi dedik ve Yeni Şafak Gazetesi'ni de noktaladık efendim. Sıradaki ve son gazetemiz Yeni Akit Gazetesi ile devam ediyoruz. Sürmanşetinde reddi miras yapan bir Türkiye yok başlığına geniş yer veriyor Yeni Akit Gazetesi. Kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulunmuştu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve milli meselelerin ideolojik kavga ve siyasi polemiklerin aparatı yapılmaması gerektiğini vurguladı. NATO Liderler Zirvesi'nin köklü devlet geleneğimizin tüm görkemiyle tebarüz ettiği bir toplantı olduğunun altını çizdi Erdoğan. Mehter Marşı'ndan Yeniçeri'den rahatsız olanlara hatırlatıyorum. Artık reddi miras yapan Türkiye yok. Medeniyet ve kültür birikimini kucaklayan Türkiye var diye konuştu. Yatırım taahhütlü avans kredi program bütçesini 750 milyar liraya çıkarıyoruz dedi yine Erdoğan. Hayata geçirdiğimiz yeni finansman programıyla 250 milyar liralık uygun koşullu bir kredi paketini daha imalat sanayinin istifadesine sunuyoruz. Bu iki program sayesinde imalat sanayi için toplam 1 trilyon liralık uygun koşullu kredinin önünü de açmış oluyoruz dedi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Ve sır perdesi kaldırılacak başlığı hemen yine sürmanşette yanı başında yer alıyor. Soruşturmada 25 kişi yakalandı diye de eklendi ayrıca. Adalet Bakanı Akın Gürlek şüpheli bir helikopter kazasında hayatını kaybeden BBP'nin kurucu başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin 25 kişinin yakalandığını açıkladı. Gürlek, ailelerin ve aziz milletimizin yüreğinde yer eden bu acının tüm yönleriyle aydınlatılması için süreç sonuna kadar karanlıkla takip edilecek ifadelerini kullandı dedik ve Yeni Akit Gazetesi'ni de böylelikle noktalıyoruz efendim. Kısa bir reklam arasına gideceğiz, ardından moderatör sabah kaldığı yerden devam edecek. Yere ayrılmayın.

Götler'deki ülkümüz Kızıl Elma, yaklaştıkça uzaklaşan bir ülküydü. Adını yüzyıllardır taşıyan, maneviyatla yoğrulmuş bir hedef Kızıl Elma. Bugün artık sadece bir efsane değil, gökyüzünde süzülen, milletimizin kararlılığını, vatan aşkını ve bağımsızlık tutkusunu temsil eden somut bir irade. İnsansız, cesur, milli ve de yerli. Kızıl Elma, Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı olarak yalnızca bir mühendislik harikası değil. 100 yıl önce işgale direnen bir milletin torunlarına gecikmiş ama onurlu bir hediye. Gövdesinde mühimmat taşıyan, yapısıyla radarlarda görünmez, IS radarıyla hedefe kilitli, agresif manevralarıyla meydan okuyan bir yapıya sahip. 10 metre kanat açıklığı, 25 bin feet irtifa, 4 saatten fazla havada kalış süresi ve 1500 kilogram faydalı yük kapasitesiyle çağın ilerisinde bir kudret. Kısa pistte uçak gemilerinden kalkabiliyor. Savaşın geleceğini bugünden imza atıyor. 8,5 ton kalkış ağırlığıyla devleşiyor. Türk mühendisliğinin göğsünü kabartıyor. Geleceğin savaşları insansız cephelerde kazanılacak. Kızıl Elma bu çağ değişimini sezen ve ona yön veren bir aklın eseri. Öngörünün, azmin ve millet iradesinin gökyüzüne kazınmış kararlılığı. Kızıl Elma, Türkiye 100 yılının semalarda yankılanan adı ve o ad artık sadece hayallerde değil, gökyüzüne kazınan bir gerçek.

0: Devlet, dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğin bir ülke de değil.
1: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
0: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
1: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

Bir mutasavvıf sanatkar, bir de gazeteci yazar. İki kadim dostun bir göz aşinalığından başlayıp 40 yıllık dostluğa yaslanmışlığının iki kapak arasına girmiş son durağı bir kitap. Sen bu dünyaya niye geldin? Gazeteci Ahmet Tezcan soruyor, Ahmet Özhan anlatıyor. Soru yeni bir soru değil elbette. Hafızamıza Yunusça kazınmışlığı da var. Yunus, sen bu dünyaya niye geldin? Evet, yeni değil ama eskimiş de değil. Zihin ve kalp egzersizlerinde çok güçlü, çok ağır bir yeri var. Tezcan soruyu bir kez daha sorunca Özhan, asıl soru bu diye başlıyor cevabına. Sorulması gerekeni sormaz, cevabı bulamazsan, yine onun buyurduğu gibi göçtü kervan, kaldık dağlar başında dersin diyerek tekrar sözü ve manayı Yunus'a havale ediyor. Kitabın seyri, okuru iki dostun sohbetine şahitlikle başlatsa da kendi sorusunu kendine hatırlatması ve yöneltmesi için bir teklif ve fırsat. İnsan için iman, İslam, derviş olabilmek, geçmişe özlem mi, bugün de var olabilmesi mümkün mü? Bu değerlere dönüş, bağlanış, irade mi, nasip mi? Kararın huzuru ne, imtihanı ne? İncitmek yanlış. Peki ya incinmek? O da bir başka hata mı? Ya incinmemek mümkün mü? Buyurun size insanlık hallerinin çeşitli soruları. Liste hayli uzun. Ama gelin biz o baştaki soruya dönelim, izi oradan sürelim. Yunus'u anarak diyelim, sen bu dünyaya niye geldin? Herkes kendi adını koysun Cenab-ı Yunus'un yerine ve sorsun. Bakalım ne kadar yanacak yüreğimiz?

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: Türkiye'nin ve dünyanın nabzını tutuyoruz. Haberin temposunu 24'te yükseltiyoruz. Bizim için haber sadece bilgi değil, bir sorumluluk. Yalnızca haber vermiyor, güven de inşa ediyoruz. Biz bu bilinçle bugün de dersimize iyi çalıştık. Sizi 24'de bekliyoruz.
2: Pelin Aslan'la gün ortası, hafta içi her gün saat 12'de 24'te.
3: Vur, vur!
4: Oğlum şuna bir bakar mısın ya?
5: Of baba, kaç defa anlattım, gösterdim, öğrenemedim türlü şunu kullanmayı. Son kez gösteriyorum. Bu kadar ya.
4: Sağ ol, tamam.
6: Baba.
5: He oğlum.
6: Bilişim teknoloji dersi için bir proje hazırlıyordum. Ama sonunda takıldım. Yardım eder misin?
5: Etmez miyim oğlum? Ver.
6: Ne yaptın baba?
5: Ne?
6: Tüm projeyi sildin. Şimdi her şeyi baştan yapmam gerekecek.
7: Anlayış önemli bir erdemdir. Sabırla, sevgiyle, nesilden nesile. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı.
1: Haberin gücüne inanıyor, gerçekleri olduğu gibi aktarıyoruz. Her an değişen dünyada bu yoğun tempoya ayak uydurabilmek için sizlerleyiz. Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeleri doğru, etkili ve tarafsız şekilde takip edebilmek için doğru adrestesiniz.
2: Merve Aydın'la günün içinden hafta içi her gün saat 15'te 24'te.

0: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Efendim tekrar 24 ekranlarında ve 24 radyoya hoş geldiniz. Tekrar günaydın. Ara bitti, saatler 8'e uzandı ve moderatör sabah kaldığı yerden devam ediyor. Sıcak bir gelişmeyle başlayacağız efendim. Organize silahlı suç örgütlerine yönelik bir operasyon düzenlendi ve operasyonlar 12 ilde eş zamanlı olarak yapıldı. Baskınlarda 74 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce İstihbarat Şube Müdürlüğü ile müşterek İstanbul Cumhuriyet Savcılığı ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda İstanbul başta olmak üzere ülke genelinde ve uluslararası alanda faaliyet gösteren, liderliğini yurt dışında bulunan ve bir kısmı hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı bulunan şahısların yaptığı organize silahlı suç örgütlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerin sonlandırılmasına yönelik kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, mala zarar verme gibi çeşitli suçlara karıştıkları tespit edilen söz konusu 4 ayrı organize silahlı suç örgütüne mensup şüphelilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi ve İstanbul merkezi olarak Konya, Sakarya başta olmak üzere 12 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 74 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Konuyla ilgili gerçekleştirilen operasyon kapsamında yürütülen tahkikat işlemleri de bir yandan devam ediyor.
1: Tüm yurtta sıkı yönetim ilan edilmiştir.
2: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
3: Bu vatan için ölmek varsa önce ben öleyim. Ben.
4: Bu ülkeyi bırakmayacağız artık. Yeter.
0: Yeter. 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılı yaklaşırken FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik dikkat çeken bir operasyon düzenlendi. Milli İstihbarat Teşkilatı'yla İstanbul Emniyetinin koordinasyonunda 13 ilde eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi. Operasyonda örgütün güncel yapılanmasında faaliyet yürüttüğü belirlenen 78 şüpheli gözaltına alındı.
5: İnternet tabanlı uygulamalar üzerinden örgütsel toplantılar, vize istemeyen ülkelerde düzenlenen eğitim kampları, sözde himmet ve bağış adı altında para trafiği, MİT ve polis ekipleri FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 13 ilde düğmeye bastı. 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılına günler kala güvenlik güçleri FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi. Milli İstihbarat Teşkilatı ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün ortak çalışması sonucu örgütün İstanbul'u sözde

0: bölgelere ayırarak yeniden yapılanmaya çalıştığı belirlendi. Yürütülen soruşturmada şüphelilerin internet tabanlı uygulamalar üzerinden gizli toplantılar düzenlediği, üniversite öğrencilerini örgüte kazandırmaya çalıştığı ve kamu kurumlarına sızma faaliyetlerini sürdürdüğü tespit edildi. Örgüt mensuplarının ayrıca vize istemeyen ülkelerde düzenlenen eğitim kamplarına katıldığı, örgütsel bağlılığı güçlendirmeye yönelik faaliyetler yürüttüğü ve sözde himmetle bağış adı altında finans ağı oluşturduğu belirlendi. İstanbul merkezli 13 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda örgütün güncel yapılanmasında faaliyet gösterdiği değerlendirilen 78 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 milyon lirayı aşkın nakit para, döviz, altın ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik soruşturma çok yönlü olarak sürüyor.
1: Baylok'taki ID numaraları FETÖ'nün örgüt içi hiyerarşisine ilişkin dikkat çeken ipuçlarını ortaya koydu. Adli dosyalardaki incelemelere göre düşük numaralı ID'ler örgütün üst düzey ve mahrem kadrolarıyla ilişkilendiriliyor. İlk yüzde yer alan isimler ve firari gazeteci Cevheri Güven'in ID'si de bu değerlendirmeler arasında bulunuyor.
2: FETÖ'cü hainlerin iletişim uygulaması deşifre edilmeye devam ediyor. Baylok üzerinde yeni bir bilgiye daha ulaşıldı. Kullanıcı ID'lerinin rastgele olmadığı öğrenildi. 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yıl dönümüne yaklaşılırken önemli bir bulguya ulaşıldı. Bu kapsamda Baylok'taki ID sıralamasının örgüt içindeki hiyerarşiyi yansıtması dikkat çekti. Bilgilere FETÖ soruşturmalarında hazırlanan adli dosyalar ve yargılamalarda edilen bilgilerle erişildiği öğrenildi. Toplam ID sayısının ise 215 bini aştığı tespit edildi. Yapılan incelemelerde uygulamanın ilk dönemlerinde üst düzey ve mahrem yapılanmadaki isimlere daha düşük numaralı ID'lerin verildiği, kullanımın zamanla örgütün daha geniş kadrolarına açıldığı değerlendirildi. İlk 100 ID arasında dikkat çeken isimler yer aldı. MİT kumpası davasında da yargılanan eski emniyet müdürü Erol Demirhan'ın ID'sinin 27, eski Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Oğuz Kiremitçi'nin ise 28 olduğu belirlendi. Hrant Dink suikasti davası sanıklarından Serkan Şahan'ın ID'si 40, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andriy Karlov suikastiyle bağlantılı dosyalarda adı geçen Cemal Karaatan'ın bağlı olduğu belirtilen Cengiz Özkan'ın ise ID'si 43 olarak kayıtlara geçti. Dikkat çeken isimlerden biri de FETÖ'nün ABD yapılanmasında görev aldığı belirtilen Mehmet Yaşa oldu. Yaşa'nın Baylok ID'sinin 49 olduğu tespit edilirken, örgütün mali yapılanmasına ilişkin soruşturmalarda da adı geçen isimlerden biri olarak dosyalara yansıdı. Firari gazeteci Cevheri Güven'in de Baylok'ta düşük numaralı ID kullanan isimler arasında yer aldığı belirlendi. Güven'in ID'sinin 3320 olduğu, bu numaranın da örgüt içindeki konumuna ilişkin değerlendirmelerde dikkate alınan unsurlardan biri olarak dosyalarda yer aldığı ifade edildi.
1: 17 yıldır Türkiye'nin gündeminden düşmeyen merhum Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu dosyasında kritik bir gelişme yaşandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek soruşturmada yeni bir aşamaya geçildiğini açıkladı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada 10 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 29 şüpheli hakkındaysa işlem başlatıldı.
3: Ey millet neredesin dediğimizde o milletin sesi çıkmaz hale gelmişse ondan korkma.
4: Yazıcıoğlu dosyasında yeni deliller mercek altına alındı. FETÖ bağlantısına ilişkin kritik adım atıldı. Ankara merkezli operasyon başlatıldı. Büyük Birlik Partisi'nin merhum genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı daha önce farklı başsavcılıklarca yürütülen soruşturmalarla Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın mütalaasını dikkate alarak kapsamlı incelemeler yaptı. Yürütülen incelemeler yeni şüpheleri

0: gündeme taşıdı. Soruşturma kapsamında olay günü bölgede uçuş yapan askeri jet pilotları, askeri kaza kırım ekibinde görev alan personel, olay yerinde görev yapan sivil kaza kırım ekibiyle koordinat tespitinde görevli Emniyet Genel Müdürlüğü personeli hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. Bu kişilerin Fethullahçı silahlı terör örgütü faaliyetleri kapsamında tasarlayarak kasten öldürme suçunu işlediklerine yönelik kuvvetli şüphe oluşturacak somut delillerin bulunduğu tespit edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Ankara merkezli 10 ilde 27 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 25 şüpheli yakalandı. 2 şüphelinin cezaevinde bulunduğu belirtilirken firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi. Operasyon kapsamında şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 20 tabanca, 2507 mermi, 35 şarjör ve 2 av tüfeği ele geçirildi. Soruşturma tüm yönleriyle sürdürülüyor. Öte yandan dosyaya giren radar kayıtlarında olayın meydana geldiği değerlendirilen zaman diliminde bölge üzerinde askeri uçakların uçuş yaptığı görülüyor. Görüntülerde uçaklardan birinin bir süre radar ekranından kaybolduğu, ardından daha düşük irtifada yeniden radar kayıtlarına girdiği yer alıyor. Bu radar kayıtlarıyla olay günü bölgede gerçekleştirilen askeri uçuşlar soruşturma kapsamında incelenen başlıklar arasında bulunuyor.
1: Fethullahçı terör örgütünün hain darbe girişiminin üzerinden tam 10 yıl geçti, ancak Türkiye'nin tarihindeki o en uzun gecede yazılan kahramanlık destanı hafızalardaki tazeliğini ilk günkü gibi koruyor. Canları pahasına meydanlara, köprülere akın eden ve darbecilere geçit vermeyen milyonlarca kahramandan biri de Mustafa Uygun'du. Uygun, hainlerin kurşunlarına ve tank atışlarına karşı göğsünü siper etti. Vücuduna isabet eden şarapnel parçalarıyla gazi oldu. O kabus dolu gecede yaşadıklarını 24'e anlattı.
2: Allah'a çok şükür ki vatandaşımızın ve kardeşlerimizin sayesinde hain FETÖ'ye ülkemizi teslim etmedik.
3: Canları pahasına savundular. Meydanlara, köprülere akın ettiler. Darbecilere geçit vermediler.
2: Bugün olsa diyeceksiniz ki çıkar mısınız tekrar? Tekrar çıkarım ve bu sefer ailemle birlikte çıkarım.
3: Saatler 22'yi gösterdiğinde Türkiye tarihindeki en uzun geceye uyandı. Hainlerin hedefindeki en kritik noktalardan biri o zamanki adıyla Boğaziçi Köprüsü'ydü. Binler darbecilere dur demek için köprüye akın etti. O kalabalığın arasında vatanı için göğsünü siper etmeye giden Mustafa Uygun da vardı.
2: Öğrendik ki asker kalkışma yapmış, darbe yaptığını söylediler. Harfiyat kamyonlarıyla yolu kapatmışlardı. Sonrasında biz yürüyerek Kısıklı'ya, Ümraniye'den Kısıklı'ya indik. Bir baktık ki çok yoğun bir kalabalık vardı, insan seli vardı.
3: Hain darbe girişiminin ilk saatlerinde 54 yaşındaki Mustafa Uygun da haberi evindeyken aldı. Bir an bile düşünmeden akrabalarını da arayarak yola koyuldu. Araçla çıktıkları yolda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne ulaşmak istediler. Ancak hain darbeci askerler tarafından yolları kesilince yürümeye başladılar. Ve daha sonrasında köprüye ulaştıklarında ise gördükleri tablo adeta mahşer yeri gibiydi.
2: Köprüye hareket ettiğimizde tabii beraber çıktığımız kayınçolarımız falan filan kalabalıkta hepsini kaybettik. Mermiler sesleri duyabiliyoruz, kulağımızın üzerinden, kafamızın üzerinden geçiyor. Köprüye indik.
3: Fethullahçı terör örgütünün hain darbe girişiminin üzerinden tam 10 yıl geçti. Ancak Uygun o geceyi dün gibi hatırlıyor.
4: Mustafa Uygun'la birlikte binlerce kişi darbecilere karşı çıkmak için sokaklara dökülmüştü. Saatler ilerlemeye devam ettikçe de kalabalık artmaya devam etti. Mustafa Uygun ve binlerce kişi köprüye geldiklerinde binlerce kişi hep birlikte darbecilere karşı çıktılar. Ve tam anlamıyla her bir noktadan ateş seslerinin geldiği o dakikalarda Türk bayrağının altına sığınmayı denediler. Ancak darbeci askerler Türk bayrağına daldırış etmedi ve ateş açmaya devam etti.
2: Tabii önümüzde yaralılar oluyor, düşenler oluyor vatandaşlardan, arkadaşlarımızdan. Biz onları almaya gidiyoruz, taranıyoruz bir yerden. Ama nereden tarandığımızı tabii anlayamıyoruz. O esnada dedik hani bayrak açalım, büyük bir bayrak açalım. Bayrağı ateş etmezler düşüncesiyle. Bayrağın altı.

0: Kapısına girdik, önümüzdeki tane yaralı vardı, onu almak için bayrağın altında bizi taradılar tekrar.
1: Kendisi gibi çok sayıda yaralı ve şehit vardı. O kabus dolu gecede canlarını siper ettiler.
2: Saatler ilerledikçe FETÖ'cü hainler ateş açmaya, çaresiz kalan halk da kendini bir şekilde savunmaya devam ediyordu. Ve köprü ve civarında yoğun ateş sesleri yükselirken tankın hedefinde ise bir polis toması vardı. Darbeci hainler tarafından ateşlenen o tank tomayı vurdu ve çevreye parçalar saçıldı. İşte tomadan saçılan o parçalar Mustafa Uygun'a isabet etti.
0: Otobüs durağının orada biraz dinlenmek açısından kaldırıma çöktüm, oturuyordum. Otururken tanklardan atış yaptılar, tomayı patlattılar. Tomayı patlattıklarında bana bir parça geldi. Kolumda benim kan görmüşler, oradaki vatandaşlar. Dediler abi senin kolun kanıyor falan. Biz tekrar mücadelemize başladık. Motorluğun bir tanesi, hatta bende resimleri falan mevcut. Dedi abi bunlar dedi bizi dedi bu akşam hepimizi dedi öldürürler dedi, vurarlardı falan dedi. O esnada motorcuyu öldürdüler orada.
1: İki çocuğuna kavuştu belki ama o gece hem hafızasında hem vücudunda unutulmayacak izler bıraktı.
0: Sağ olsun devletimiz peşimizde durdu. Valilikten, kaymakamlıktan, belediyelerden ziyaretimize geldiler. Bir 15 Temmuz kalkışması oldu. Allah'a çok şükür ki vatandaşımızın ve kardeşlerimizin sayesinde hain FETÖ'ye ülkemizi teslim etmedik.
3: Temmuz gecesi vatan sevgisini canı pahasına gösteren bir diğer isim de Onur Ensar Ayanoğlu sevgili izleyenler. Darbecilere karşı kardeşiyle birlikte köprüye koştu, yaralılara yardım ederken şehit düştü. Geride hayallerini ve onu unutamayan bir millet bıraktı. Şehit Ayanoğlu'nun ismi evinin sokağında bulunan camiye verildi.
4: Beni hiç mi sevmiyorsun diyor. Seni seviyorum ama vatanımı daha çok seviyorum diyor.
5: Nişanlısı Onur Ensar Ayanoğlu'na gitme demişti. Ama vatanın her şeyden daha önemli olduğunu söyledi. Darbe girişimini engellemek için köprüye gitti. Hainlerin silahlarından çıkan kurşunla şehadet şerbetini içti.
4: Nişanlısı arıyor. Diyor ki hayatım diye eve git. O da Çekmeköy'de oturuyor. Orada durumlar bayağı karışıkmış da. Hayatım gidiyorum ama diyor reisin evine gidiyorum. Bizim eve gitmiyorum diyor. Beni hiç mi sevmiyorsun diyor. Seni seviyorum ama vatanımı daha çok seviyorum diyor.
6: Şehit Onur Ensar Ayanoğlu 15 Temmuz hain darbe girişiminde FETÖ'cülere karşı gelebilmek için o zamanki adıyla Boğaziçi Köprüsü'ne koştu. Yaralanan bir vatandaşa yardım etmeye çalışırken keskin nişancı tarafından vurularak şehit edildi.
5: 15 Temmuz hain darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla milyonlarca vatandaş sokaklara çıktı. 27 yaşındaki Onur Ensar ve kardeşi Oğuz Ayanoğlu da onlardan birisiydi. İki kardeş önce Kısıklı'ya, oradan da o zamanki adıyla Boğaziçi Köprüsü'ne gitti. Ayanoğlu kardeşler anne ve babasıyla son kez Kısıklı'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konutunun önünde görüştü.
4: Rahmetli oğlum benden şarj cihazı istedi. Ben de şarj cihazını aldım. Eşimle beraber Kısıklı'ya Cumhurbaşkanımızın konutunun önüne çıktık. Saat tam 12'di. Çok net hatırlıyorum. Saat tam 12'di. Oğluma şarj cihazını verdim. Orada bize demek ki veda ediyormuş. Bana sarıldı. Annesine sarıldı. Şakalaştık. Cihazını aldı. Kalabalığın içine daldı.
5: Köprüde yaralı vatandaşa yardım etmeye çalışan iki kardeş hainlerin hedefi oldu. Onur Ensar Ayanoğlu darbeci askerler tarafından boynundan ve göğsünden vurularak şehit edildi.
4: Rahmetli oğlumun vurulduğunu duydum ama telefondan öğrendim ama yani bir de ben köprüde ayağından elinden vurulanları gözümle gördüm. Belki 15-20 kişi gördüm. Yani ben bu alçakların öldüresi ateş edeceklerini zinhar aklımızdan geçirmedik. Hatta ben hastanede bana oğlumun şehit olduğunu haberini verdiler. Ben inanmadım. Nerede oğlum dedim. Dediler ki morgda. Gösterin bana dedim. Gittim morgda oğlumu görmedikten sonra inanmadım.
6: 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehadete yürüyen Onur Ensar Ayanoğlu'nun ismi mahallesinde bulunan camiye verildi. Şehidin ismi o kara geceden sonra camilerde ve okullarda yaşatılmaya devam ediyor.
4: Şimdi sağ olsunlar buradaki mahalleliler, komşularımız dediler ki çocuğun dediler ismini buraya camiye. Çünkü burası FETÖ'cülerin merkeziydi. Ben de uygun gördüm. Tamam yapalım dedim. İşte dernek kurduk. Buraya rahmetli oğlumun ismini verdik.
5: Öte yandan şehit Onur Ensar Ayanoğlu'nun ismi İzmir'in Torbalı ilçesindeki bir ilkokula verildi. Onun hatırası hem ailesinin hem milletin kalbinde yaşamaya devam ediyor.
4: Rabbim devletimize

0: Milletimize zeval vermesin yavrum. Yani devlet millet işbirliği o gece Rabbimin izniyle, keremiyle o gece vücuda geldi. Bu millet cebinde bir tırnak çekisi yokken darbeye karşı darbe yaptı. Dünyanın da 8 milyar insanını canlı olarak izletti. Bundan daha büyük gurur, bundan daha büyük şeref ne olabilir?
1: FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'da yaşattığı o karanlık gecede canını siper ederek sokağa çıkan binlerce vatandaştan biri olan Mustafa İlhan da kalbinin yakınında taşıdığı kurşunla direnişin canlı bir simgesi haline geldi.
2: Kalbinde 10 yıldır o karanlık gecenin izlerini taşıyor. 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. O gece darbecilere karşı sokağa çıkan ve açılan ateş sonucu ağır yaralanan 15 Temmuz gazisi Musa İlhan, kalbinin yakınında bulunan ve hayati risk nedeniyle çıkarılamayan mermiyle yaşamını sürdürüyor.
3: Dedim ki buraya geldiler, dedi ki geldiler, içerideler. Tabii girdim, ayağımda yaz günü işte, bu şekil olduğu gibi kısa pantolon, terlik. Girer girmez bir ateş atınca korktum ilk etapta işin gerçeği. Bir koşar gibi oldum. Ayağımdan terliğim çıktı.
2: Darbe girişimini öğrendikten sonra kritik noktalara giderek vatandaşlarla birlikte direnişe katılan İlhan, saldırının ardından hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi gören Gazi, uzun süren tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuştu.
3: Bağırıyormuşum, tişörtümü yırtmışım hatta, beni vuracaksınız diye. Oradaki askerin bağırsını duyuyorum yani, bana yaklaşmayın vururum diye. Ben dedim ki geliyorum, hadi vuracaksan vur. O da sağ olsun kırmadı bizi, vurdu.
2: Aradan geçen 10 yıla rağmen göğsündeki mermiyle yaşamına devam eden Musa İlhan, yaşadığı o geceyi unutmadığını belirterek 15 Temmuz'un hafızalardaki yerini koruması gerektiğini ifade etti.
3: Toplam 4 günlük bir hastane serüvenim, o kadar uzun değil. Diğer 3 ay boyunca evde tedavi gördüm. Yani şunu söylüyorlar, yoğun bakımda uyandığımda, tabii Cumhurbaşkanımızın hiç o gece duymadım, görmedim. Sadece başbakanımızın şeyini hatırlıyorum, bir kalkışmadan şüpheleniyoruz diye. Sonra ilk uyandığımda hemşire hanıma Cumhurbaşkanımız yaşıyor mu diye sormuşum. O da hemşire hanım dedi ki yaşıyor, şu anda televizyonda dedi.
1: 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Saraçhane'de şehit olan Profesör Doktor İlhan Varank şehadetinin yıl dönümünde dualarla anıldı. Şehzadebaşı Camii'nde düzenlenen programın ardından İlhan Varank'ın kabri başında Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.
4: Elif Lam Mim.
5: 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Saraçhane'de şehit olan Profesör Doktor İlhan Varank, şehadetinin yıl dönümünde dualarla anıldı. İlhan Varank ve tüm 15 Temmuz şehitleri için Şehzadebaşı Camii'nde Kur'an-ı Kerim tilaveti ve mevlid programı düzenlendi.
6: Ekber tevhidimizi birbirimize daim ediniz.
7: Hain darbe girişiminin 10. Seneyi devriyesi. Her sene biz şehitlerimizi de anmak maksadıyla burada Şehzadebaşı Camii'nde Kur'an okuyoruz, dualar ediyoruz.
5: Programa İstanbul Valisi Davut Gül, Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank'la protokol üyeleri katıldı.
7: 10. seneyi devriyesi olmasına rağmen o gece milletine düşman bir güruhun nasıl bu ülkeyi ele geçirmek için bu ülkenin silahlı kuvvetlerinin içerisine yerleşmiş hainler vasıtasıyla ne büyük bir zulme imza attıklarını hatırlıyoruz.
5: Anma programında konuşan Mustafa Varank, tüm şehitlere Allah'tan rahmet dileyerek milletin 15 Temmuz'da gösterdiği birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekti. Varank, milletin şehitlerinin fedakarlığı sayesinde darbe girişimini bertaraf ettiğini belirterek şehitliğin inançlarına göre en yüce makam olduğunu ifade etti.
7: Milletimiz gerçekten büyük bir cesaret göstererek bu darbeye karşı duydu, sokaklara çıktı, tankların önüne çıktı, o silahların karşısına dikildi ve bu ferasetleriyle, bu cesaretleriyle de bu darbenin karşısına geçmiş oldular.
1: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı dolayısıyla hazırlanan İrade Bizim, Zafer Bizim logosu 10.

0: yüksek hızlı tren setinde yer alacak. Trenler özel logoyla 2 ay boyunca sefer yapacak.
1: 15 Temmuz'un 10. yılında 10 yüksek hızlı tren özel logoyla sefer yapacak. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı dolayısıyla hazırlanan İrade Bizim, Zafer Bizim logosu 10 yüksek hızlı tren setinde olacak. Trenlerde toplam 40 logo yer alacak. Ayrıca hızlı trenlerin içinde 15 Temmuz temalı afişler kullanılacak. Özel logolu yüksek hızlı trenler Ankara, İstanbul, Eskişehir, Konya, Karaman ve Sivas başta olmak üzere yüksek hızlı tren ağındaki hatlarda 2 ay boyunca sefer yapacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu yaptığı yazılı açıklamasında her istasyonda, her yolculukta 15 Temmuz'un milletimizin zaferi olduğu bir kez daha hatırlanacak ifadesini kullandı.
0: Evet, Türkiye'ye yönelik terör tehdidine karşı yürütülen operasyonlara bir yenisi daha eklendi. Milli İstihbarat Teşkilatı, DEAŞ'ın sözde Türkiye yapılanmasında faaliyet gösteren ve Interpol tarafından sarı bültenle aranan Talip Güler'i düzenlediği operasyonla yakalayarak Türkiye'ye getirdi.
2: MİT'ten DEAŞ'a kritik operasyon geldi. Terör örgütünün sözde Türkiye yapılanmasında faaliyet gösteren ve Interpol tarafından sarı bültenle aranan Talip Güler yakalandı. Abdüsselam Türki kod adını kullanan Güler düzenlenen operasyonla çatışma bölgesinden alınarak Türkiye'ye getirildi. Yapılan istihbarat çalışmalarıyla Talip Güler'in 2021 yılında MİT operasyonuyla yakalanan DEAŞ'ın sözde Türkiye vilayeti sorumlusu Kasım Güler'in kardeşi olduğu ortaya çıktı. Talip Güler'in 2014 yılında yasa dışı yollarla Suriye'ye geçerek DEAŞ saflarına katıldığı ve örgüt içinde çeşitli görevler üstlendiği tespit edildi. İfadesinde Türkiye'deki radikalleşme sürecini, Suriye'ye geçişini ve DEAŞ bünyesinde yürüttüğü faaliyetleri ayrıntılarıyla anlattı. MİT'in operasyonlarıyla örgütün Türkiye'ye yönelik eylem planlarının deşifre edilmesi ve yeni eleman kazanımının engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.
0: Evet, bir bağlantıyla devam edeceğiz efendim. Zira Ahbap Derneği'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında şarkıcı ve dernek başkanı Haluk Levent dahil 22 kişi gözaltında, 22 şüphelinin gözaltına alındığını söylemiş olalım. Tabii bu soruşturmaya dair neler yaşanıyor, son gelişmeler neler, bize şimdi 24 muhabiri Ada Kahriman aktaracak. Hemen Ada'ya dönelim. Ada, merhaba, günaydın. Şimdi bu operasyona ilişkin yeni gözaltılar var mı? Bir yandan Haluk Levent ve diğer şüpheli neyle suçlanıyor? Söz sende.
3: Büşra Mutlu, bu soruşturma kapsamında 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şu ana kadar 22 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Haluk Levent'e yöneltilen suçlamalar var. Burada dernekler kanununa muhalefet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve örgüt üyeliği suçlamasıyla Haluk Levent hakkında gözaltı kararı verildi. Kendisi gözaltına alındı pazar günü. Ki şunu da belirtelim, Haluk Levent'in gözaltına alınmadan önce yurt dışına kaçış planı yapacağı ile ilgili bilgiler geliyor, istihbari bilgiler geliyor. Kendisi burada 10 Temmuz tarihinde Almanya'nın 2 farklı şehrine bilet aldığı belirtiliyor. Tabii havalimanına gidiyor. Burada yurt dışı çıkış yasağı olduğunu öğrendikten sonra da tekrar evine dönüyor. Telefonlarını kapatıyor. Burada İzmir'e gitmek için yola çıkıyor ki İzmir'den zaten burada deniz yoluyla kaçış, yani yurt dışına kaçmayı düşünüyordu. Daha sonra zaten Bursa'da polis ekiplerince gözaltına alındı Haluk Levent. Haluk Levent gözaltına alındığı sırada kendisinin çantasında bulunan 4 telefonu ele geçirildi, muhafaza edildi emniyet birimleri tarafından. 4 tane telefon bulundu ki burada Haluk Levent'in emniyette kendisi bu telefonların şifresini vermedi. Tabii polis ekipleri buradaki şifreleri kırmak için bazı çalışmalar yapıyor. Bu zaten telefonlar açıldıktan sonra da soruşturmanın seyrinin değiştirileceği belirtiliyor. Şimdi burada soruşturmaya baktığımızda mesela gözaltına alınanlar arasında Haluk Levent ile birlikte yüksek miktarda, çok sayıda para trafiği gerçekleştirilen bir isim var. Bir avukat bu iki kişi arasında, yani hem Haluk Levent arasında hem de burada avukat Ece Güner arasında belirli bir para trafiği gerçekleştiriliyor. Bu kişi hakkında da gözaltı kararı bulunuyordu ki bu kişi, bu şüpheli gözaltına alındı dün. Şimdi soruşturmaya baktığımızda Ahbap Derneği adına bazı şüphelilerin hesaplarına yüksek miktarlarda para transferleri gerçekleştirildiği belirtiliyor. Bu yüzden de bir soruşturma başlatılıyor. Soruşturmanın derinleştirilmesine baktığımızda burada Ahbap Derneği'nin deprem bağışlarını topladığını biliyoruz. Yani burada vatandaşlardan bağış aldığını biliyoruz. Bu bağışların yurt dışına kaçırılması ve aynı zamanda amacı dışında kullanılmasıyla birlikte soruşturma daha da derinleştiriliyor. Şimdi Haluk Levent hakkında bazı iddialar var. Burada bazı şüphelilerin, yani kendisiyle birlikte dernekte çalışan üyelerin şüphelilerin hesaplarını kullandığına dair. Bu hesaplardan bir tanesi kendi asistanı Yeliz Kaya'nın hesabı. Yeliz Kaya'nın hesabına mesela Ahbap Derneği üzerinden, Ahbap Derneği'nin hesabının üzerinden 120 milyon lira para transferi gerçekleştirildiği belirtiliyor. Bu kapsamda baktığımızda başka bir hesapsa yine Ahbap Derneği'nin kurucularından biri olan Alper Çelik'in hesabı. Bu Alper Çelik'in hesabındaysa yasal bahis oynanıyor. Yani burada 990 milyon liralık bir yasal bahisten bahsediyoruz. Böyle bir işlem hacmiyle bahis oynanıyor. 390 milyon liralık da bir zarar mevcut. Şimdi burada bu bahsin, yani yasal bahisin Haluk Levent'in oynadığına dair şüpheler artınca da Haluk Levent hakkında gözaltı kararı veriliyor. Bir de gayrimenkul ile ilgili bir soruşturma var. Bu soruşturma kapsamında da Ahbap Derneği'ne, derneği üzerinden bazı kişilerden gayrimenkul talep ediliyor, gayrimenkul alınıyor. Tabi bu gayrimenkuller de Yeliz Kaya'nın üzerine, yani Yeliz Kaya'nın şahsına aktarılıyor. Ancak daha sonra buradaki gayrimenkullerin başka şüphelerin üzerine tescil edildiği belirtiliyor. Şimdi burada bir zarar var. Bu zarara baktığımızda da toplamda 60 milyon dolarlık bir zarardan bahsediyoruz. Burada bir mağduriyet yaratılıyor. İşte bu şekilde de aslında Ahbap Derneği'nin hesaplarının farklı şahsi hesaplara, yani buradaki paraların farklı şahsi hesaplara aktarılarak boşaltıldığı belirtiliyor. Toplamda 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Haluk Levent pazar günü gözaltına alındı. Kendilerinin 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilen 26 şüpheliden 22'si gözaltına alındı. Buradaki 22 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Henüz Haluk Levent'in sorgusu başlamadı, ifadesi alınmadı. Son alınacak, yani sorgusu ifadesi alınacak son ismin Haluk Levent olacağı belirtiliyor. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra da İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilecekler. Tabii savcılıkta ifade işlemleri olacak. Daha sonra da suç ceza hakimine buradaki şüphelilerin ya tutuklama ya da adli kontrol talebiyle sevk edilmelerini bekliyoruz Büşra Mutlu.
0: Ada, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz sevgili izleyenler. Ada Kahriman da aktardı aslında Haluk Levent gözaltında ve deprem bağışlarının kendi hesabına geçirmekle ve milleti dolandırmakla suçlandığının da altını çizdi. Şimdi bizi en zor günümüzde Sülün Osman'dan Boğaz Köprüsü alacak kıvama getiren kimdi? Tek suçlu Sülün Osman mı, yoksa bu ahbabın bir çavuşu mu vardı? İşte ayrıntılar.
4: Atatürkçü kesimin huyuna giderek tekrar gündeme gelmiş müzisyen. Samimiyetine güvenmemek gerekir. Tek derdi yolunu bulmaktır. Doğru.
5: Haluk Levent gözaltında. Bağışları çeşitli hesaplara ve bahis oynayarak üçüncü kişilere aktardığı iddia ediliyor. Bir diğer iddia da bağış vaadiyle gayrimenkul alındığı ve milyonlarca dolarlık mağduriyet yaratıldığına ilişkin. Peki Haluk Levent nasıl oldu da göz göre göre 90 milyonu dolandırmayı başardı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şu sözlerinde saklı.
6: İktidarlarımız döneminde ülkemizin pek çok sorununu çözdük. Lakin muhalefetin kronikleşmiş vizyon sorununu bir türlü çözemedik.
5: Haluk Levent, CHP'nin iktidar olmak adına devleti şeytanileştirdiği ve bunun sonucunda oluşan kutuplaşma alanında üredi. İşin kötü yanı, CHP bunu milletin en zayıf anında devlet tamamen asrın felaketine tepki vermeye çalıştığı o ilk anlarda yaptı. CHP kadroları daha depremin ilk dakikalarında iktidarı hedef alarak deprem bölgesi için organize olan kurumları değersizleştirdi.
7: Gölcük depremi sonrası 25 yıl geçtikten sonra Gölcük'ten daha acı bir insan kaybıyla yaşadığımız depremi yaşamak utanç vericidir. Bu konuda en kötü sınavı veren ülke biziz.
8: Devletin kurumları aslında bürokratlar çalışmak istiyorlar ama önlerine engeller konuyor. Farklı tercihler konuyor ve bu devletin rahat nefes almasını engelliyor.
9: Şu anda bu binaların altında insanlar var. Üzülerek söylüyorum. Kaç insan olduğu belli değil. Ve bunlara müdahale edecek yeterince AFAD elemanı yok.
5: Ana muhalefet afet anında bile tonunu düşürmeden arama kurtarma ve yardım çalışmalarında ön saflarda yer alan kurumları hedef aldı. Bu, devlete ve resmi kurumlara yönelik radikal bir güvensizlik dalgası yarattı. Bu stratejinin amacı, kriz anında iktidarın yönetim kapasitesini tartışmaya açarak siyasi bir kırılma üretmekti. CHP'nin siyasi rant amacıyla yürüttüğü bu manipülasyon çabasının oluşturduğu boşluğu ahbap doldurdu. CHP'li popüler figürler de bu alanın Haluk Levent tarafından doldurulmasına yardımcı oldu. Yani ahbap ve CHP arasında simbiyotik bir ilişki kuruldu.
10: Evet Oğuzhan, ne diyorsun?
11: Vallahi abi artık saatleri değil günleri sayıyoruz.
10: Ben kendimi tanıyamıyorum, şöyle bakıyorum da kaç saattir uykusuzum.
11: Kaç gündür uykusuzum.
10: Kaç gündür uykusuzum.
11: Ama buradayız, dimdik ayaktayız.
10: Umarım her şey daha iyi olur, daha
11: İnşallah.
10: İyi gider.
11: İnşallah.
12: Kabala TV'nin bir telefon numarası var. Ayrıca Ahbap'la ortak çalışıyoruz. Yani
13: ha,
12: şöyle,
13: çok güzel.
12: Bize gelen para hemen anında Ahbap yetkililerine iletiliyor.
14: Hayatımda ilk defa ülkeyi bu kadar sahipsiz hissediyorum. Babalı ofiste inanılmaz çalışıyor. Sabahtan akşama kadar arı gibi çalışıyorlar. Helal olsun, ben böyle bir şey görmedim.
5: Oluşan bu devasa kutuplaşma ortamında devlet kurumlarına bağış yapmak istemeyen veya oraya giden paranın akıbetinden şüphe duymaya zorlanan milyonlarca vatandaşa güvenli bir liman aratıldı. İşte bu noktada yine CHP'li ekran yüzleri devreye girdi.
15: Ahbap, Oğuzhan Uğur, kim varsa bakıp...
5: CHP de bu alanda siyaset yaparak devlet kurumlarını yıpratmak için çalıştı. Bir paketleme çalışmasıyla Haluk Levent ülkenin iyilik meleği ilan edildi. Oysa geçmişi oldukça karanlıktı. 1997'de karşılıksız çekten hapis yatmıştı. Kumar düşkünlüğü de herkes tarafından bilinen bir sırdı.
16: İki dava açtım. Bir tanesi dolandırıcılıktan, bir tanesi de bu protokolden kaynaklanıyor. Protokolün maddelerini yerine getirmediği için bir dava açtık. İkincisi de bile bile organize olarak... dolandırmadan.
5: Sonuç itibarıyla Haluk Levent'le CHP ahbap çavuş ilişkisi içinde Türk halkını hem de en zor gününde manipüle etti. CHP agresif bir manipülasyonla Türk halkını sualsiz Boğaz Köprüsü'nü alacak konuma getirdi. Haluk Levent ise bu kutuplaşmadan yeni bir Sülün Osman hikayesi yarattı.
0: Evet, CHP'de yargı süreci ve şaibeli kurultay tartışmaları yeni bir aşamaya taşınıyor. Özgür Özel'e yakın isimler olağanüstü kurultayın toplanması için bugün Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvuracak. Parti yönetiminde ise il başkanlarına yönelik görevden almaların sürmesi bekleniyor.
17: Yarın itibariyle Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvuru yapacağız. Orada... Gereği yapılmadığında ne yapılacağı açık Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvuru yapılıyor. Ve burada da kurultay yapmak için bir çağrı heyeti oluşturulması isteniyor.
18: CHP'de şaibeli kurultay tartışması sürüyor. Özgür Özel cephesi mahkemeye gidiyor.
17: Başvurumuzu yarın itibariyle yapacağız.
18: CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, Özgür Özel'e yakın isimlerin olağanüstü kurultay için Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvuracağını açıkladı. Kurultayın toplanabilmesi amacıyla 3 kişilik bir çağrı heyeti atanmasını talep edeceklerini belirtti. Parti içindeki hareketlilik ise sürüyor. Son MYK toplantısında 7 il başkanının görevden alınmasıyla görevden alınan il başkanı sayısı 43'e yükseldi. Perşembe günü Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yapılması beklenen MYK toplantısında yeni görevden almalarla kurultay takviminin de gündeme gelmesi bekleniyor. Öte yandan Özgür Özel'in salı günü de meclisteki grup toplantısında sürece ilişkin değerlendirmelerde bulunması bekleniyor.
0: İstanbul Beylikdüzü'nde yapılan bir imar planı değişikliği 30 hanelik bir siteyi adeta çıkmaza soktu. Öyle ki yıllardır kullandıkları yol bitişiğinde.

0: Burası dağbaşı değil, İstanbul'un göbeği. Ne ambulansın girebileceği bir yol kaldı, ne de itfaiyenin müdahale edebileceği bir alan. Masa başında alınan bir imar kararı, 30 aileyi kendi evlerinde adeta esir etti. Beylikdüzü Dereazı Mahallesi Yusuf El İstesi sakinleri, 25 yıldır kullandıkları caddenin bitişikteki arsaya katılmasıyla hayatlarının şokunu yaşadı. Sitenin kullandığı su ve doğalgaz hatları inşaatın tam ortasında kalınca mağdur oldular.
1: Biz çok mağduruz gerçekten. Hastayım, kanser hastasıyım. Eşim arabayı getiriyordu, buradan alıyor. Şimdi hiçbir şekilde biz kullanamıyoruz. Hatta bizi tehdit edip duruyorlar. Buradan doğalgazı hattı zaten oradaydı. Alacaksınız demişler.
2: Bizim doğalgazımız, suyumuz buradan geçiyor. Bu insanlar mağdur olacak diye hiç düşünmediler. Bir yangın olsa peki biz bu binamızı nasıl söndürebileceğiz?
0: 30 hanelik sitenin sakinleri Beylikdüzü Belediyesi'ne tepkili.
3: Biz evlerimizi aldığımız zaman burası caddeydi. Şencan Caddesi'ydi. Ve sularımız, doğalgazımız buradan geçmiş ama riski... İktaş buradayım çünkü burası yoldu. Şencan Caddesi olarak da geçiyordu ya. Şimdi de suyunuzu keseceğiz. Doğalgazınızı keseceğiz diyorlar.
0: Kapanan yollar, patlayan borular ve kapıya dayanan kesinti tehdidi. Kaderine terk edilen 30 hane CHP'li belediyeden çözüm istiyor.
4: Milyonlarca emeklinin gözü kulağı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sevgili izleyenler. TÜİK'in açıkladığı 6 aylık enflasyon verisinin ardından en düşük emekli aylığının artırılmasına ilişkin düzenleme Plan ve Bütçe Komisyonu'nun gündemine geliyor. Düzenlemenin yasalaşmasıyla birlikte en düşük emekli maaşının da yükselmesi bekleniyor.
5: Milyonlarca emeklinin beklediği düzenleme meclis gündemine geliyor. Plan ve Bütçe Komisyonu toplanıyor. En düşük emekli aylığı için kritik süreç başlıyor. Türkiye genelinde milyonlarca SSK, Bağkur ve emekli sandığı mensubunun beklediği zam düzenlemesinde gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne çevrildi. Plan ve Bütçe Komisyonu salı günü saat 10'da toplanarak en düşük emekli aylığına ilişkin düzenlemeyi ele alacak. Haziran ayı enflasyonunun %0,99 olarak açıklanmasıyla birlikte SGK ve Bağkur emeklilerinin 6 aylık enflasyon farkı %17,76 olarak kesinleşti. Buna göre Temmuz ayından itibaren emekli maaşlarına %17,76 oranında zam yapılacak. Düzenlemenin yasalaşması halinde hala 20 bin lira olan en düşük emekli aylığının 23.552 liraya yükselmesi öngörülüyor. Emekliler yasal sürecin tamamlanmasının ardından Temmuz döneminde zamlı aylıklarını almaya başlayacak.
4: Dünyanın en ünlü müzelerinden biri olan Louvre Müzesi'ni 7 dakikada soyarak gündeme gelen zanlılar soyguna ilişkin detaylar verdi. 88 milyon avroluk soygunu 25 bin avro için yaptıklarını söyleyen zanlılar, talimatı verenin kimliğini ise açıklamadı.
6: 7 dakikada dünyayı şoke etmişlerdi. 88 milyon avroluk soygunla tarihe geçmişlerdi. Paris'teki Louvre Müzesi soygununa ilişkin detaylar ortaya çıktı. 88 milyon avro değerinde mücevher çalmakla suçlanan iki zanlının ifadeleri ortaya çıktı. Zanlılar soygunu 25 bin avro karşılığında yaptıklarını söyledi. Fransız basınına göre zanlılar kimliğini açıklamadıkları bir kişinin talimatıyla müzeye girdiklerini söyledi. İfadelerine göre ikili birkaç gün önceden galeri içinde çekilmiş bir video ile hazırlık yaptı. Kendilerine verilen talimatsa vitrinleri kırarak içerideki mücevherleri almaktı. Zanlıların ifadelerine göre müzeye bir mobilya asansörü aracılığıyla ulaşıldı. Apollo Galerisi'nin penceresi kırılarak içeri girildi. Buradaki işlem 7 dakika sürdü. Zanlılar soygun sırasında taçlar, kolyeler, küpeler ve broşlardan oluşan 8 parçalı koleksiyonu ele geçirdi. Buna göre operasyonu organize eden kişi ganimeti yetersiz buldu. Daha fazlasını alabilirdiniz dedi. İki zanlı da çalınan mücevherlerin akıbetini bilmediklerini savunuyor. Soygunu planladığı iddia edilen kişinin kimliğini ise açıklamıyor. Ailelerine zarar verebileceği endişesini taşıyorlar.
4: Küresel ısınmanın tetiklediği aşırı sıcaklar dünya genelinde adeta ölüm saçıyor. Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri tarihin en ölümcül sıcak hava dalgalarıyla mücadele ediyor. 27 Avrupa

0: Avrupa ülkesinde rekor sıcaklıklar yüzünden tahminlerin üzerinde 10 binden fazla kişi hayatını kaybetti. İngiltere'de kayıtlara geçen en sıcak Haziran ayı yaşanırken Amerika Birleşik Devletleri'nde ise 58 milyon insan için kırmızı alarm verildi.
1: Ölümcül sıcaklar can almaya devam ediyor. Avrupa Halk Sağlığı Eylemi için aşırı ölümlerin izlenmesi ağı dehşet verici verileri paylaştı. 27 Avrupa ülkesinde rekor kıran sıcak hava dalgası nedeniyle beklentilerin üzerinde 10.650 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin büyük bölümü 65 yaş ve üzeri kişiler. Uzmanlar bu döneme ait ölüm oranlarının alışılmadık derecede yüksek olduğunu vurguluyor. Sıcaklık krizinin en ağır vurduğu ülkelerden biri olan İngiltere ve Galler'de Mayıs ve Haziran aylarında 2700'den fazla kişi aşırı sıcaklar nedeniyle can verdi. Haziran, İngiltere tarihinin kayıtlara geçen en sıcak Haziran ayı oldu. Sıcaklıklar 36 dereceyi aştı. Bilimsel araştırmalar, bu ölümlerin %42'sinin doğrudan küresel ısınmanın getirdiği ekstra sıcaklık artışından kaynaklandığını ortaya koydu. Kıta Avrupa'sında da bilanço çok ağır. Almanya'da yaklaşık 5500, Fransa'da 2000 ve Belçika'da 1200 kişinin vefatı doğrudan bu sıcak hava dalgasıyla ilişkilendiriliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde de aşırı sıcaklar etkili oluyor. Batı eyaletlerini etkisi altına alan aşırı sıcaklar nedeniyle tam 58 milyon kişi için sıcak hava uyarısı yapıldı. Ulusal Hava Durumu Servisi, gündüz rekor kıran sıcaklıkların gece de düşmediğini, bu durumun insan vücudunun serinlemesini imkansız hale getirerek ölümcül ısı stresini ve hastalık riskini artırdığını duyurdu. Uzmanlar, tehlikeli sıcakların hafta sonuna kadar batıda kalacağını, ardından Doğu eyaletlerine yayılacağını öngörüyor.
0: Kastamonu'nun Tosyah ilçesindeki yaşlı çift kiraz yedikten sonra fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Günlerdir yaşam mücadelesi veren çiftten önce koca, ardından da eşi hayatını kaybetti. Çiftin tarım ilacı nedeniyle zehirlenmiş olabileceği düşünülüyor.
2: Kiraz yediler, rahatsızlandılar, hayatlarını kaybettiler. Olay Kastamonu'nun Tosya ilçesinde Karabey köyünde yaşandı. 1 Temmuz'da kiraz yedikten sonra 63 yaşındaki Ahmet ve eşi Rahime Derin rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan çiftten Ahmet Derin 2 gün sonra yani 3 Temmuz'da hayatını kaybetti. Eşi Rahime Derin ise 11 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti. Derin çiftinin kiraz yedikleri ağacın bulunduğu bölgeye yaklaşık 15 gün önce tarım ilacı atıldığı, bu nedenle zehirlenmiş olabilecekleri ihtimali üzerinde duruluyor.
0: UNESCO Dünya Mirası listesindeki Sardes antik kenti tarih ve sanata ev sahipliği yaptı. Lidya Krallığı'nın başkentinde UNESCO tescilinin birinci yılı binlerce kişinin katıldığı görkemli bir konserle kutlandı.
3: Manisa'nın Salihli ilçesindeki Sardes antik kenti unutulmaz bir geceye sahne oldu. UNESCO tescilinin birinci yılı dolayısıyla İzmir Devlet Opera ve Balesi Carmina Burana eserini sahneledi. Yaklaşık 6500 sanatsever tarihi atmosferde müzikle buluştu. Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Sardes'in kültürel mirasının gelecek kuşaklara aktarılmasının önemine dikkat çekti.
4: Bu şehrin özelliklerini, güzelliklerini hem günümüzde daha iyi anlamak, hem bunları geleceğe taşımak, hem bunu sanatla buluşturmak çok kıymetli.
3: Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan ise tarihi mirasın kültür ve sanatla yaşatılması gerektiğini vurguladı.
5: Bir kentin böyle bir somut kültürel varlığa sahip olması, bunun da insanlığın ortak mirası olarak, evrensel bir değer olarak böyle bir tescil görmesi son derece önemli bir gelişme.
3: Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Barış Talcan bu tarihi atmosferde sahne almanın anlamına dikkat çekti.
6: Sardes Antik Kenti'nin UNESCO Dünya Mirası kalıcı listesine alındığının yıl dönümünde buradayız.
3: Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Fatih Uysal da Sardes'in tanıtımına katkı sunmaktan memnuniyet duyduklarını belirtti.
7: Çok eski tarihi olan bu Sardes kentini yine çok değerli bir sanat eseriyle birleştirdik. Ve bildiğiniz gibi özellikle UNESCO'nun bir değerli bulduğu bu antik kentimizi biz de bu gururla şu anda destekliyoruz.
3: Gecenin finali dakikalar süren alkışlarla taçlandı.
0: Efendim bu haberle moderatör sabahı noktaladık ancak bir yere ayrılmayın. Zira kısa bir aranın ardından saat başında Duygu Göktürk analiz sentezle karşınızda olacak. Hoşçakalın.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Değerli misafirler, NATO 3.0 hedefine en kısa zamanda ulaşmamız için şu iki hususa özellikle dikkat çekmek isterim. Birincisi, savunma sanayi başta olmak üzere savunma işbirliğinde müttefikler arasındaki kısıtlamaların kaldırılmasıdır. Savunma sanayi formunda bu mesajın hem endüstri hem hükümet yetkilileri tarafından vurgulanmış olmasını memnuniyetle karşılıyor. İkincisi, Avrupalı müttefikler olarak kıta savunmasında daha fazla sorumluluk üstlenirken ittifakın bütünlüğünü ve transatlantik ilişkileri zayıflatabilecek tasarruflardan da kaçınmamız gerekiyor. Burada özellikle Avrupa Birliği üyesi müttefiklerimize seslenmek istiyorum. Birliğin güvenlik alanındaki çabalarında azami fayda ancak ve ancak NATO ile gereksiz tekrarlardan kaçınılmasıyla mümkün olabilir. Aklın ve mantığın emrettiği bir işbirliği modeli mümkünken birlik üyesi olmayan müttefiklerin dışlanması, kısıtlı kaynakların boşa sarf edilmesine ve Avrupa'da hiç arzu etmediğimiz bir suni bölünmeye yol açacaktır. Bu tutumun Sayın Genel Sekreter'in işaret ettiği transatlantik savunma sanayi altyapısına hizmet etmediği de açıktır.
2: Devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülke de değil.
3: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
2: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
3: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

Şekerahmet Paşa, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan sanat köprüsünün en zarif taşlarından biri. 19. yüzyılın ikinci yarısında batıya açılan bir imparatorlukta doğanın suskun güzelliğini tuvallerine taşıyarak kendine özgü bir dil kurdu. Paris'te aldığı akademik eğitim, onun hem titiz bir gözlemci hem de incelikli bir yorumcu olmasını sağladı. Fırçası, ışığın kırılgan oyunlarını sabırla izleyen bir ruhun izlerini taşır. Özellikle natürmortlarında görülen dinginlik, sanki zamanın akışını bir anlığına durdurur. Şekerahmet Paşa'yı farklı kılan yalnızca ustalıklı teknik becerisi değildir. O, aynı zamanda Osmanlı'da modern resmin yerleşmesine öncülük eden bir kültür elçisidir. Düzenlediği sergiler, genç sanatçılara açtığı alanlar ve sanatın toplum içindeki değerine dair taşıdığı inanç, onu döneminin ötesine taşır. Tabaklar, çiçekler, meyveler ve orman kıyıları onun elinde bir masalın sessiz kahramanlarına dönüşür. Her tablosunda gündelik nesnelerin ardına gizlenmiş bir huzur arayışı hissedilir. Şekerahmet Paşa'nın dünyası izleyeni yormayan ama derinden etkileyen bir sükunetle örülüdür. Bugün onun eserlerine baktığımızda yalnızca bir ressamın değil, aynı zamanda doğayla konuşan bir ruhun fısıltılarını duyarız. Bu yüzden Şekerahmet Paşa, Türk resim tarihinin unutulmaz simalarından biri olarak yaşamayı sürdürüyor.

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: İşte okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmayan ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 bip numaramıza gönderin, yayınlayalım.

0: Platin Temmuz ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Uzun ve sağlıklı yaşamın ekonomiye etkisi. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi. İş dünyasında yeni dönem, kurumsal iyi oluş. Koruyucu sağlık, uzun yaşamın yeni yol haritası. Platin Temmuz sayısı tüm bayilerde.
1: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
2: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Temmuz sayısıyla yayında. Dönüşen jeopolitikte NATO ve Türkiye, merkez aktörün yükselişi, 15 Temmuz'un öğrettikleri, Kıbrıs Barışı, Atilla Harekatı, Bağımsız Vuruş, Türk Hava Kuvvetleri. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.

0: Ziraat Bankası sunar.
1: Arıcılık konusunda faaliyet gösteren işletmelerin sayılarının artırılarak bu alanda üretim ve kalitenin yükseltilmesi, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi ve alternatif gelir kaynaklarının oluşturularak bölgesel kalkınmanın sağlanması amacıyla çiftçilerimize kredi imkanları sunulmaktadır.
0: Ziraat Bankası sundu.
2: Türkiye'nin ve dünyanın nabzını tutuyoruz. Haberin temposunu 24'te yükseltiyoruz. Bizim için haber sadece bilgi değil, bir sorumluluk. Yalnızca haber vermiyor, güven de inşa ediyoruz. Biz bu bilinçle bugün de dersimize iyi çalıştık. Sizi 24'de bekliyoruz.
3: Pelin Aslan'la gün ortası, hafta içi her gün saat 12'de 24'te.
4: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
5: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
6: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
4: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 ekranlarından ve 24 radyodan merhaba efendim. Ben Duygu Göktürk, analiz sentezle karşınızdayız. Yine oldukça yoğun bir günü geride bıraktık efendim. Peki dünden bugüne hangi başlıklar yansıdı? Birlikte bakalım efendim. Orta Doğu'da yine gerilim yüksek. ABD-İran gerilimi yine tırmandı. Trump Hürmüz'de ablukayı başlatıyoruz mesajı verdi. ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı'nın kontrolü konusunda tırmanan gerilim tarafların karşılıklı saldırılarıyla sürüyor efendim. ABD İran'a üst üste 3. gecede saldırılarını düzenledi. 3 gecedir bu saldırılar devam ediyor. Trump İran için uygulanan deniz ablukasına geri döndüğünü açıkladı. Bu konuyu detaylarıyla konuşacağız ilerleyen dakikalarda. Ve muhalefete mehter eleştirisi geldi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan. Reddi miras yapan Türkiye artık yok dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısına başkanlık etti ve millete sesleniş konuşmasında işte bu mesajları verdi. Ankara'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'ni siyaset malzemesi yapmak isteyenlere çok sert çıktı efendim. Mesajları da çok netti. Artık reddi miras yapan Türkiye yok dedi. Konya'da açılacak yeni savunma sanayi merkezinin de müjdesini paylaştı ayrıca. Diyelim ve bir diğer başlığa bakalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Katar'a gidiyor efendim. Katar'a gitmesinin sebebi Şeyh Temim'e taziye ziyareti gerçekleştirecek Cumhurbaşkanı Erdoğan. Katar emiri Şeyh Temim'e vefat eden babası Şeyh Hamed'in vefatı dolayısıyla taziye ziyaretlerinde bulunacak diyelim. Ve Ahbap soruşturmasında kız yurdu vaadiyle 60 milyon dolarlık dolandırıcılık iddiası var. Her geçen gün yeni bir iddia gün yüzüne çıkıyor efendim. Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yeni ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor. 8 yıl önce uçak kazasında hayatını kaybeden iş insanı Hüseyin Başaran'ın kimsesiz çocuklar için 60 milyon dolar değerinde bir kompleks bağışladığı ancak gayrimenkullerin amacı dışında kullanıldığı iddia ediliyor. Bu iddiaya da bakacağız ilerleyen dakikalarda diyelim ve bir diğer başlığımızla devam edelim efendim. Bir diğer başlığımız bizi yine gururlandıran Bayraktar Kızıl Elma. Bayraktar Kızıl Elma'dan bir ilk daha kayda geçti. Süpersonik füzeyle hedefini başarıyla tam isabet vurdu. Bir kez daha göğsümüzü kabarttı. Yerli ve milli Bayraktar Kızıl Elma diyelim ve az önce aktarmıştık Orta Doğu'daki o hareketli günleri 3 gecedir Amerika Birleşik Devletleri saldırılarını sürdürüyor. Elbette bunun ekonomik sonuçları da var. İlerleyen dakikalarda bu ekonomik sonuçlara daha yakından bakacağız ama başlığımızı açıklayalım. Petrol fiyatı 85 dolarla bir ayın zirvesinde. Elbette bunda saldırıların nedeni de oldukça etkili. Altın en düşük seviyesinde ise toparlandı. Ekonomi başlıklarımızda da bu konuyu daha detaylıca, etraflıca değerlendireceğiz konuklarımızla birlikte diyelim. Efendim az önce başlıklarımızda da aktarmıştık Ahbap soruşturmasına dair yeni detayları. Ahbap Derneği'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında şarkıcı ve dernek başkanı olan Haluk Levent ve Haluk Levent'in yanında 24 şüpheli gözaltına alındı efendim. Haluk Levent dahil 24 şüpheli düzeltelim. Soruşturmaya dair son bilgileri hemen 24 muhabiri Ada Kahriman'dan alalım. Ada günaydın, merhaba. Ahbap soruşturması ile ilgili yeni gözaltılar var mı? Haluk Levent ve diğer şüpheliler tam olarak neden suçlanıyor?
1: Duygu Göktürk, evet, daha önce burada 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti bildiğiniz üzere. Bu soruşturma kapsamında tabii buradaki gözaltı sayısı 24'e yükseldi. Yani normalde 22 şüpheli gözaltındaydı. Ancak şu anda buradaki gözaltı sayısının 24 olduğunu belirtelim. Tabi burada Ahbap soruşturmasına baktığımızda kurucusu, yani Ahbap Derneği'nin kurucusu Haluk Levent gözaltına alınmıştı. Kendisi Bursa'da gözaltına alındı. Yurt dışına kaçış yapma planı yaptığı sırada yurt dışına çıkış yasağı olduğunu öğreniyor. Daha sonra evine dönüyor. Burada İzmir yoluna gittiği sırada Bursa'da gözaltına alınıyor. Şimdi kendisiyle birlikte aslında banka hesapları üzerinden yüksek miktarlarda çok sayıda para transferleri gerçekleştirilen Ece Güner de gözaltına alındı. Diğer bir yandan Ahbap Derneği soruşturmasına baktığımızda burada Ahbap Derneği adına başka şüphelilerin hesabına yüksek miktarlarda para transferleri gerçekleştirildiği belirtiliyor. Bu yüzden de bir soruşturma başlatılıyor. Tabii burada bu soruşturmanın derinleştirilmesiyle birlikte şunu da ifade edelim. Soruşturmanın derinleştirilmesiyle birlikte Ahbap Derneği'nde ki paraların yani deprem bağışlarının yurt dışına kaçırılması, bununla birlikte bu paraların amacı dışında kullanılmasıyla birlikte soruşturma daha da derinleştiriliyor. Şimdi burada Haluk Levent hakkında bazı iddialar var. Burada dernek üyelerinin hesaplarını kullandığına dair, mesela bunlardan bir tanesi asistanı Yeliz Kaya. Yeliz Kaya'nın hesabını kullandığı ve Ahbap Derneği'nin banka hesapları üzerinden Yeliz Kaya'nın hesabına 120 milyon lira para transferi gerçekleştirildiği belirtiliyor. Diğer bir yandan burada kendisi başka bir şüphelinin daha hesabını kullanıyor. Bunlardan bir tanesi de Ahbap Derneği'nin kurucularından biri olan Alper Çelik. Alper Çelik'in hesabında da yasal bahis oynandığı belirtiliyor. Yani 2020-2026 yılları arasında 990 milyon liralık bir yasal bahis oynanıyor ve 390 milyon liralık da bir kayıp mevcut. Bu soruşturma kapsamında 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şu ana kadar da 24 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor Duygu Öktürk.
0: Ada, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. 24 muhabiri Ada Kahriman'dan aldık detayları efendim. Şimdi hemen Ankara'ya uzanalım. 24 Ankara Haber Müdürü Mustafa Daşlan bizimle birlikte. Mustafa Daşlan, günaydın, hoş geldin.
2: Günaydınlar Duygu Göktürk. Ben de size ve tüm ekibimize kolaylıklar diliyorum. Şöyle güzel haberler vereceğimiz bir gün olur umarım.
0: Teşekkür ediyoruz. İlk gündem maddesiyle başlayalım dilersen. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısına başkanlık etti. Oldukça önemli mesajlar verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Özellikle o çok ses getiren NATO'da, NATO zirvesinde yapılan mehter töreniyle ilgili konuştu. Artık reddi miras yapan Türkiye yok mesajı dikkat çekiyor. Bunun yanında bir de müjdesi vardı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın. Erdoğan hangi mesajları verdi?
2: Şimdi Duygu Göktürk, NATO Liderler Zirvesi sonrasında yapılan ilk kabine toplantısı olması dolayısıyla Erdoğan'ın nasıl mesajlar vereceği tabii ki merak ediliyordu. Özellikle NATO Liderler Zirvesi'nden akıllarda kalan bazı kareler var. Hani böyle yıllar geçer aradan, gözünüzü kapatırsınız, tekrar düşündüğünüzde fotoğraf karesi gibi gözünüzün önüne gelir ya. İşte o karelerden bazıları mesela devlet başkanlarının işte Yeniçeri kostümüyle Mehteran takımı tarafından karşılanması olayı. Bu bence not edilen, böyle altı çizilen önemli ve güzel, aslına bakarsanız enstantanelerden bir tanesiydi. Diğer taraftan devlet başkanlarına hediye edilen, biliyorsunuz çok güzel bir silah vardı. Özellikle savunma ile alakalı bir ittifakın toplantısında böyle bir hediyenin verilmesi de dünya yine basınında geniş yer bulmuştu. Hatta devlet başkanları da o hediyelerle verdikleri pozlarla sosyal medyada büyük, aslına bakarsanız, paylaşımlar da ulaşmışlardı. Şimdi bu tarz görüntülerle beraber tabii alınan kararlarla dünya gündeminde önemli bir zirve olduğunu bir kez daha kanıtladı Ankara Zirvesi. Ancak bütün bu akıllara gelen ilk enstantaneler bazı kesimleri rahatsız etti. Özellikle işte mehter takımıyla yapılan karşılama muhalefet cephesinden bayağı bir tepki aldı. Diğer taraftan hediye edilen silahlar üzerine o gün bugündür sosyal medya üzerinde yapılan dezenformasyonun haddi hesabı yok. Yani aslına bakarsanız bir şekilde bu liderler zirvesinde ya işte bir pürüz çıksın ya da bir şey yaşansın da biz de buradan eleştirmeye başlayalım diye bekleyen odaklar herhangi bir şekilde bir pürüz çıkmayınca, bir olay yaşanmayınca, böyle ekmeklerine yağ sürülmeyince nereden eleştireceklerini şaşırdılar ve saçma sapan noktalardan, bakın saçma sapan noktalardan zirveyi, Ankara'nın ev sahipliğini eleştirmeye başladılar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklama aslına bakarsanız tam olarak o eleştirilerin hepsine bir cevap niteliğindeydi. Artık eski Türkiye'yi reddeden bir yapı yok ifade.

0: Burada önemli noktalardan bir tanesi, reddi miras yapan Türkiye yok dedi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Yani Türkiye'nin geçmişiyle barışık bir şekilde yoluna devam ettiğini bir kez daha vurguladı. Şimdi Mehter'den kim rahatsız olur? Mehter'den rahatsız olanları zaten gördük liderler zirvesinde. Mesela Atina, değil mi? Mitsotakis. Yani Mehter'i gördükten sonra, duyduktan sonra, arabadan indikten sonra, belki arkadaşlarım bulurlar, getirirler ekranları da izleyenlerimiz için. O yüzünün aldığı şekli, şemali çok net bir şekilde gördük. Yanında eşi hanımefendiyle beraber yürürken Mitsotakis yüzü bir anda düştü. Ve daha sonrasında da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la selamlaşmaya, tokalaşmaya giderken o yol boyunca da bir türlü toparlayamadı Mitsotakis. Ama anlaşılan o ki sadece Mitsotakis değil, bizde ne yazık ki içimizde reddi miras yapanlar da bir türlü toparlayamamışlar. Mehter takım o gün bugündür karşılamadan beri. Mehter takımı aşağı, Mehter takımı yukarıya. Yok işte niye biz Mehter'le karşıladık? Yok bu gericiliktir, yok şöyledir, yok böyledir diye söylemedikleri söz, yapmadıkları hakaret, yapmadıkları eleştiri kalmadı. Mehter takımını dünyanın neresinde duyarsanız duyun, Mehter takımı, Mehter Marşı bize ait bir kültürel değerdir. Yani bunu dünyanın, gidin böyle haritada yerini bulamayacağınız, Büyüteç'te baksanız zor göreceğiniz adasında dahi çalsanız oradakiler de bilir. Bu bizim ceddimizin zamanında dünyayla olan ilişkilerinden kaynaklanır. Fethetmişizdir, işgal etmişizdir. Orası başka mevzu. Bir şekilde kültürümüzü yaymışız. Bu kültürü bütün dünya kabul etmiş. Ama bu kültürü bir şekilde bizim içimizdeki ne yazık ki o kendi mirasını reddedenler kabul edemiyorlar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la çok net bir şekilde reddi miras yapan bir Türkiye yok ifadesiyle tepki gösterdi bütün bu eleştirilere. Bunun dışında tabii ki pek çok aslına bakarsanız gelişme kabine toplantısında gündemdeki başlıklar arasında sadece NATO meselesi değil. Şimdi siz az önce başlıkları sayarken savunma sanayi ile alakalı çok önemli bir noktaya dikkati çektiniz. Bunun altı böyle kalın bir şekilde çizilmeli. Konya'da bir savunma merkezi kurulacak. Bir savunma teknolojileriyle alakalı bir üs kurulacak ve bu gerçekten çok önemli bir sistem. Nedir? Mesela NATO Liderler Zirvesi'nde çıkan en önemli bildiride yer alan noktalardan bir tanesi yeni savunma teknolojileriyle alakalı ihtiyaçtı, değil mi? Zaten NATO Liderler Zirvesi öncesinde oturup ne konuştuk? NATO 3.0'ı konuştuk. NATO 3.0 ile beraber NATO'nun savunma anlamında bir vizyon değişikliğine gideceğini bahsettik. Şimdi Konya'da bir anti-drone merkezi kurulacak. Anti-drone merkezi Türkiye'nin geleceğe yaptığı yatırımlardan bir tanesi. Geleceğe yaptığı yatırımlarla beraber savunma sanayi ile alakalı yeni, aslına bakarsanız, ufukların kapısının açıldığı bir nokta. Şimdi İlk başta izleyenlerimizle, dinleyenlerimizle buluşturduğumuz konuyla hemen ikinci başlıktaki konuyu gerçekten şöyle herkes bir arkasına yaslansın, koysun önüne. Bir yerde, bakın bir yerde yüzyıllardır Türklerle özdeşleşmiş bir marştan rahatsızlık duyan bir Türkiye düşmanları var. Bunlar Türkiye düşmanları. Bakın bu eleştirilerin hiçbiri böyle safiyane yapılmış eleştiriler değil. Bir yerde sadece marştan rahatsızlık duyanlar var. Bütün gündemi marş olanlar var. Bütün gündemi NATO zirvesinde liderlere verilen hediyeler olanlar var. Başka hiçbir yerde bir açık bulamadıkları için böyle deli saçması konular üzerinden Türkiye'yi eleştirip, Türkiye'yi hedef alıp, Türkiye'yi bu noktada aşağı çekmeye çalışanlar var. Diğer tarafta da onların o eleştirdikleri zirvede NATO 3.0 bildirisine imza atan, Türkiye'yi savunma sanayiinde üstliklere taşıyan, bugün anti-drone teknolojilerinden bahsediyorsak, insansız savaş uçaklarından bahsediyorsak, insansız kurtarma araçlarından bahsediyorsak, kara araçlarından bahsediyorsak, deniz araçlarından bahsediyorsak, bütün insansız teknolojilerde dünyada adını en üst sıraya yazdıran bir Türkiye var. Bakın Türkiye'nin gündemi işte bunlar. Türkiye'nin gündemi anti-drone sistemleri. Türkiye'nin gündemi bizim Şimdi arkadaşlarım da getirdiler mesela TCG Anadolu gemisi Türkiye'nin gündemi. Türkiye'nin gündemi biz bunları yaptık. Bunların üzerine daha ne koyabiliriz? Türkiye'nin gündemi bunlar. Ama birileri işte bu gündem maddelerini alaşağı edip işte ne konuşulmasın? Kaan konuşulmasın. Ne konuşulmasın? Bayraktar konuşulmasın. Ne konuşulmasın? Bizim savunma sanayi mesela Çelik Kubbe konuşulmasın. Niye konuşuluyor? Bunların konuşulmaması lazım. Çünkü bunların konuşulmaması o Türkiye düşmanlarının işine geliyor. Diğer taraftan bakıyorsunuz işte Milgen projeleri konuşulmasın. Bizim yerli uçak gemimiz konuşulmasın. Kızıl Elma konuşulmasın. Çünkü bunlar konuşulduğu zaman işte mehter konuşulmuyor. Bunlar konuşulduğu zaman liderlere verilen hediyeler konuşulmuyor. Ve o zaman ne oluyor? Alaşağı edemiyorsunuz. Türkiye'yi aşağı çekemiyorsunuz. Çünkü Türkiye bir taraftan uçuyor. İşte bunu, bu vizyon farkını, bu görüş farkını insanlarımızın anlaması lazım ama bir yandan da NATO Liderler Zirvesi sonrasında mesela yapılan eleştirilerle beraber, şimdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan müjdeleri bu şekildeydi. Şöyle bir not ekleyip bitireceğim ama NATO Liderler Zirvesi sonrasında yapılan eleştirilere birazcık böyle kulak kabarttığımızda, vatandaşlar bunlara ne diyor dediğimizde en sevindiren kısım ne biliyor musunuz Duygu Göktürk? Şu, vatandaşlar bu eleştirilerin ne kadar saçma sapan eleştiriler olduğunu gerçekten görmüş durumdalar. Mesela NATO Liderler Zirvesi'nin Türkiye'ye kazan kazandırdıklarından bir tanesi de budur. Bence NATO Liderler Zirvesi ile beraber muhalefet anlayışının Türkiye'de ne kadar çöktüğü çok net bir şekilde görüldü. Bunu da bir kenara not alalım. Çünkü ilerleyen zamanlarda bunun somut çıktılarını çok net bir şekilde göreceğiz.
1: Evet, diğer yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da programı oldukça yoğun olacak. Katar'a gidiyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Programının detaylarında neler var?
0: Şimdi eski Katar emiri Şeyh Hamed vefat etti. Şeyh Hamed'in vefatı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün netleşti program. Katar'a bir resmi ziyaret gerçekleştireceği bilgisi paylaşıldı. Katar'a gidecek Katar emiri Şeyh Temim'e vefat eden babası Şeyh Hamed'le alakalı taziye dileklerini iletecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Biliyorsunuz Katar'da yas ilan edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Türk milletinin, Türkiye'nin bugüne kadarki iyi ilişkileri olan, bakın Birleşik Arap Emirlikleri ile beraber özellikle Körfez ülkelerinde pek çok, biliyorsunuz Körfez'de pek çok ülkeyle Türkiye'nin ilişkileri gayet iyi. Uzun yıllardır gayet iyi. Ve Türkiye'nin de Katar'a yönelik desteklerini bu zor süreçte manevi olarak yanlarında olduğumuzu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Katar emiri Şeyh Temim'e bizzat iletmiş olacak. Kısa bir ziyaret olacağını söyleyelim. Uzun süreli bir ziyaret değil. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonrası tekrar yurda dönecek. Çünkü yurtta da önemli bir, aslına bakarsanız, anma etkinliğini gerçekleştireceğiz. Bugün 14 Temmuz. Yarın 15 Temmuz. 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yılında şehitlerimizi yad edeceğiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da başkent Ankara'da olacak. Ankara'daki anma etkinliklerine katılacak. O yüzden kısa süreli bir Katar ziyareti olduğunu söyleyelim. Taziye dileklerini ilettikten sonra Erdoğan'ın tekrar yurda dönmesi bekleniyor Duygu Göktürk.
1: Bir diğer yandan terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda da yürütülen süreçte gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olacak. DEM Parti İmralı heyeti Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'la AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala'ya ayrı ayrı ziyaretlerde bulunacak. Çok kısa bir süremiz kaldı. Birkaç cümleyle neler söylersiniz?
0: Şimdi terörsüz Türkiye sürecinde biliyorsunuz meclis çalışmalarını Temmuz ayı sonuna kadar uzatmıştı. Temmuz'un ilk haftalarında işte NATO Liderler Zirvesi dolayısıyla meclis çalışmalarına bir süre ara vermişti ama önümüzdeki günlerde artık meclisin çalışmaları hız kazanacak. Meclisin çalışmalarının hız kazanmasıyla beraber en çok beklenen, kamuoyunda en çok beklenen madde ne? Terörsüz Türkiye süreciyle alakalı yasal düzenlemelerin artık sırasıyla meclis genel kurulu ya da meclis komisyonlarının gündemine gelmesi. Bu noktada tabii Ziyaretler devam ediyor. 15 Temmuz'un yıl dönümünde bu ziyaretin gerçekleşiyor olması manidar ve not edilmesi gereken noktalardan bir tanesi. Kimlerle görüşecek? DEM Parti İmralı heyeti çarşamba günü Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'la bir araya gelecek. Aynı zamanda AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala'ya da yine bir ziyaret gerçekleştirmesini bekliyoruz. Ziyaretin ana gündemi de terörsüz Türkiye süreci ve yasal düzenlemeler olacak. Duygu Göktürk.
1: Mustafa Daş'tan çok teşekkür ediyoruz. 24 Ankara Haber Müdürü Mustafa Daş'tan bizlerle birlikteydi. Ankara gündemini birlikte değerlendirdik. Şimdi kısa bir ara verelim. Ardından yine buradayız.

0: Bank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halk
1: Bank. Bu devlet, dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülke de değil.
2: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
1: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
2: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Ziraat Bankası sunar.
1: Tarım alanındaki genç girişimci sayısının artırılması, gençlerin tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla genç çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
0: Ziraat Bankası sundu.

0: Türkaltın piyasa ekranını sundu.
1: Türkiye'nin ve dünyanın nabzını tutuyoruz. Haberin temposunu 24'te yükseltiyoruz. Bizim için haber sadece bilgi değil, bir sorumluluk. Yalnızca haber vermiyor, güven de inşa ediyoruz. Biz bu bilinçle bugün de dersimize iyi çalıştık. Sizi 24'de bekliyoruz.
2: Pelin Aslan'la gün ortası, hafta içi her gün saat 12'de 24'te.

0: Haberin gücüne inanıyor, gerçekleri olduğu gibi aktarıyor. Her an değişen dünyada bu yoğun tempoya ayak uydurabilmek için sizlerleyiz. Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeleri doğru, etkili ve tarafsız şekilde takip edebilmek için Doğru Adres'tesiniz.
1: Merve Aydın'la günün içinden hafta içi her gün saat 15'te 24'te.

0: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
1: Fiberimiz yok Yüksel abi.
0: Of ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçide bak abi.
3: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
0: Türkcell'e çekiyoruz.
4: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
5: 5G. Kasko yoksa... riskin %100'ü sende. Kaskonomik varsa... riskin çoğu Kuik'te. Hesap basit. Artık kasko her araç için ekonomik. 3920 liradan başlayan fiyatlarla.
6: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Temmuz sayısıyla yayında. Dönüşen jeopolitikte NATO ve Türkiye, merkez aktörün yükselişi. 15 Temmuz'un öğrettikleri. Kıbrıs Barışı, Atilla Harekatı. Bağımsız Vuruş, Türk Hava Kuvvetleri. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
7: İşte Paraf'ın yıldız kadrosu. Paraf üstü. Küsuratları avantaja çevirir. Hafta sonu restoran indirimi. Restoran keyfinizin forvetidir. Paraf günüm. Avantaj basını tam zamanında verin.

0: Güzel bir yaz akşamı yaşıyorduk ki özgürlüğümüze karanlık çöktü.
1: Aa, nasıl ya?
2: İyi akşamlar.
3: Dinle, dinle.
4: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum.
0: Ardından koca bir millet birlik oldu. Genci, yaşlısı, teyzesi, amcası, işçisi, esnafı, millet benim, karar benim dedi. Özgürlüğüne sahip çıktı, kahraman oldu. Bize gurur, özgürlüğümüze el uzatanlara ders oldu. Bu güzellik o gece doğmuştu. Bugün 10 oldu. Bu milletin iradesine sahip çıkacak aydınlık nesilleri hep var olacak. Ama 10 yıl önce yaşadığımız o karanlık son oldu. 15 Temmuz destanının kahramanlarına saygıyla.
5: Platin Temmuz ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Uzun ve sağlıklı yaşamın ekonomiye etkisi. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi. İş dünyasında yeni dönem, kurumsal iyi oluş. Koruyucu sağlık, uzun yaşamın yeni yol haritası. Platin Temmuz sayısı tüm bayilerde.
6: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
7: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: 24 ekranlarından ve 24 radyodan bir kez daha merhaba efendim. Ben Duygu Göktürk. Kanal İstentez kaldığı yerden devam ediyor. Bu dilime bir son dakika gelişmesiyle başlayalım. Şu anda ekranlarınıza da yansıyor. Sokak çeteleriyle ve suç örgütleriyle mücadele sürüyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek yapılan operasyonlara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı efendim. 5 ayrı organize suç örgütüne darbe indirildi. Operasyonlar gerçekleşti. Eş zamanlı yapıldı operasyonlar. İstanbul merkezli 7 ilde 93 adrese operasyonlar yapıldı ve baskınlarda 107 şüpheli hakkında işlem yapıldı. 161 şüpheli de yakalandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in mesajına bakalım hemen. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortaya koyduğu güçlü irade doğrultusunda İçişleri Bakanlığımızla tam bir eşgüdüm ve koordinasyon içerisinde milletimizin huzuruna ve gençliğimizin geleceğine kasteden suç örgütlerine ve sokak çetelerine karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz dedi Akın Gürlek. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığımız, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülen 3 ayrı soruşturma kapsamında 5 ayrı organize suç şebekesine yönelik eş zamanlı operasyonlarda toplam 161 şüpheli hakkında adli işlem yapılmıştır dedi Bakan Gürlek açıklamasında. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada liderliğini yurt dışında firari bulunan bir şahsın yaptığı silahlı suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 7 ilde 93 adrese eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Toplam 107 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek mesajının devamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızın yürüttüğü soruşturmalardaysa liderleri yurt dışında bulunan 3 ayrı yeni nesil organize silahlı suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon daha gerçekleştirildi ve toplamda 39 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Ve Adalet Bakanı Akın Gürlek'in oldukça önemli mesajları var. Operasyonları titizlikle koordine eden ekiplere teşekkür ediyor ve vatandaşlarımız müsterih olsun dedi Akın Gürlek. Devletimizin, milletimizin huzuruna yönelen her tehdidin karşısında dimdik duracak suç örgütlerinin şehirlerimize yuvalanmasına ve evlatlarımızın geleceğine el uzatmasına hiçbir şekilde izin verilmeyecektir dedi. Tekrar edelim efendim, İstanbul merkezli 7 ilde 93 adrese eş zamanlı operasyonlar yapıldı. 5 ayrı organize suç şebekesine yönelik yapıldı bu eş zamanlı operasyonlar. Operasyonlara dair görüntüleri de ekranlarınıza taşıyoruz. 161 şüpheli yakalandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek operasyona dair detayları sosyal medya hesabından paylaştı efendim. Operasyona dair görüntüleri aktardık. Efendim, oldukça önemli bir operasyondu. Detaylarını paylaştık. Şimdi konuklarımızla devam edelim. Uluslararası ilişkiler uzmanı Muhammed Derdibek bizimle birlikte. Muhammed Hocam günaydın, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Günaydın, hoş bulduk.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi oldukça tansiyonun yüksek olduğu günler geçiyor Orta Doğu'da. Son 3 gecedir Amerika Birleşik Devletleri tarafından üst üste saldırılar devam ediyor. ABD-İran hattında artık bir ateşkesin bittiğinden söz etmek mümkün mü bu aşamada? Zira ateşkes girişimlerine rağmen son günlerde saldırılar karşılıklı olarak ve şiddetlenerek devam ediyor. Son saldırılarda sahada ne değişti hocam?
1: Sağda hiçbir şey değişmedi. Anlaşma, ya bugün savaş varken yarın bu barışa da dönebilebilir. Ateşkesin bittiğine dair çok keskin emareyi birkaç gün sürmesi durumunda söyleyebiliriz. Şimdi normalde ABD bu savaşı başlatırken temelde 4 hedef üzerinden gitti ve 4 hedeften birincisi İran'daki rejim değişikliğiydi. İkincisi İran'ın nükleer etkinliklerinin sınırlandırılması. Üçüncüsü İran'ın vekil güçleriyle olan ilişkilerini sınırlandırması. Dördüncüsü de İran'ın balistik füze kapasitesini sınırlandırmasıydı. ABD bunların hiçbirini gerçekleştiremediği gibi Hürmüz diye önemli bir boğazı İran'a kaptırmış oldu ve İran Hürmüz üzerinden hem ABD'yi masaya oturttu hem de bir şekilde savaşta yenilmedi. Anlaşmaya da baktığımızda sahada bir şekilde yenilmeyen İran anlaşmada oldukça üstün bir taraf konumunda gibi görünüyor. Özellikle 300 milyar dolarlık bir yapılandırma maddesinin bulunması, bu resmen savaş tazminatı, İran'ın savaş tazminatı alması durumuydu. Dolayısıyla İran'ın bu mutabakat zaptına bu kadar üstün olması bir şekilde savaşı tetikleyecek yeni bir süreci başlattı ve ABD tekrar İran'a saldırdı. Çünkü İran masada, sahada ve masada kazandığı avantajı bir şekilde korumak istiyor. ABD de bundan rahatsız ve Trump bundan rahatsız ve Trump bir şekilde İran'ı tekrar güçsüz bir şekilde masaya oturtmaya çalışıyor. Ama gördüğüm kadarıyla İran'ın Hürmüz kartını Trump İran'dan Hürmüz kartını elinden almadığı sürece İran'ı avantajsız bir şekilde masaya oturtamaz. Trump da şu anda bunu deniyor. Bundan sonraki süreçte de İran'da bir rejim değişikliği olmadığı sürece Hürmüz bundan sonra İran'ın milli boğazı ve İran istediği gibi Hürmüz'ü kullanacaktır. Ve bundan sonraki savaş süreçleri de buna bağlı devam edecektir. Bu Hürmüz'le ilgili mesele. Bir de işin Lübnan boyutu var. Bu daha çok konuşulmayan, o mesele daha gelmedik. Orada da iki tarafın, İran'ın ve İsrail'in bir çatışma kesişim alanı var. Ne İran oradaki Hizbullah'tan vazgeçer, ne de İsrail Lübnan'daki işgalci senaryolarından vazgeçer. Bu ister istemez ortada bir çatışma kesişim kümesi oluşturur. Dolayısıyla savaşın arizi durumu da ikinci bir arizi bu durumu da bu. Ben normalde Kasım sonraki süreçte birbirlerini daha sert vuracaklarını
0: Evet.
1: düşünüyorum.
0: Evet, ABD ile İran arasındaki Hürmüz Boğazı gerginliği efendim 3 gecedir devam ediyor. 3 gecedir karşılıklı saldırılar sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri İran'a yönelik saldırılarını sürdürüyor. Hürmüz Boğazı'nın kontrolü konusunda tırmandı gerilim. Efendim tarafların karşılıklı saldırılarına ardından sahne oldu bu gerilimin. Şu anda Orta Doğu'da yükselen bir tansiyona sebep olduğunu görüyoruz. Mustafa Hocam buyurun kaldığımız yerden devam edelim. Muhammed Hocam buyurun.
1: Normalde bu tarz süreçlerde işte savaşın yani bundan sonraki süreç savaş en azından Kasım seçimlerine kadar rölantide bir şekilde devam edecek. Yani 2 gün savaşı, bir gün barışı konuşacağız. Ama Kasım sonraki senaryoda ben ABD ve İsrail'in çok daha sert bir şekilde İran'ı vuracağını düşünüyorum. Çünkü İran'dan istenen hiçbir hedef gerçekleşmedi.
0: Diyoruz hocam. Mustafa Bey de şu anda aramıza katıldı. Akşam gazetesi genel yayın yönetmeni Mustafa Kartoğlu bizimle birlikte. Mustafa Bey günaydın, hoş geldiniz.
2: Günaydın hocam, günaydın.
1: Günaydın.
0: Evet biz ABD ile İran arasında bu tırmanan gerilimi konuşarak başladık Muhammed hocamla. Siz neler dersiniz Mustafa Bey? Bu gerilim neden tekrar
2: Yani
0: yükseldi?
2: hiç
0: Ateşkes...
2: başından beri konuştuğumuz bazı şeylerin çok anlamlı olmadığını gördük. Bir defa hani Kasım seçimlerinden önce bir zafer elde etmek istiyordu falan da. Yani çok da umurunda değil Kasım seçimleri anladığım kadarıyla. Yani buna savaşla da gidebilirim bu seçime diyor. Yani İranlar bozdu diyor. İran'dan gelen sert açıklamalarda enteresan. Hani hem cenaze sırasında en büyük ilk tek argümanı Trump'ın bizden cenaze için şey istediler. Anlaşmayı cenaze yapalım da cenazemizi de kaldıralım dediler anlamında bir şey söyledi. Ama onu yaparken bir yandan da gemileri bombaladılar, vurdular falan. Yani orada çok açıklamalar çok nitelikli, çok böyle ikna edici, çok dürüst gelmiyor. Orada birbirleriyle bir oyun oynuyorlar ama sonuçta herkesi etkiliyor. Bütün dünyaya bir enflasyon ihraç ediyor. Hürmüz Boğazı'ndan enflasyon ihraç ediliyor. Ama şunu unutmamak lazım. Mesela Amerika-İran meselesi değil.

Mesele İsrail. İsrail'in Orta Doğu'da çıkardığı kargaşa, karışıklık ve yarattığı terör, ortaya koyduğu terör, bütün bunların sebebi. Her şeyin sebebi

0: Tamam. İsrail'deki Yahudiler vahşi, işgalci, terörü destekleyen, insanlıktan çıkmış olabilirler. Ama onları zapturapt altına almak da dünyanın işi. Almanya'yı nasıl zapturapt altına aldılar? Yani bütün ülke Nazi'ydi. Nazilere baş kaldıran kimse yoktu. İsyan eden yoktu. Mesela İspanya'da darbe döneminde isyan eden insanlar vardı. Fransa'da imparatora isyan eden insanlar vardı, değil mi?
1: Almanya'da yoktu.
0: Hani birileri 3 kişi 5 kişi de olsa birileri isyan ediyordu.
1: Evet.
0: Memlekette en kötü komünistler vardı yani. Şimdi İsrail'de onlar da yok. İsrail bildiğiniz full Nazi ve ancak başı ezildikten sonra adam oluyorlar. Almanlar gibi. Almanlar da iyice ezildikten sonra uysal koyuna döndüler. Ha, sürdürülebilir mi? Yok, boş bırakırsanız faşizm gene hortlar. Almanya'da hortlamaya başladığı gibi. Yani zor bir şey değil yani, bunu görmemek için sadece gözünü kapatman, kulaklarını kapatman yeterli.
1: İtalya'da da şimdi yine faşizmin yükseldiğini
0: görüyoruz. İtalya'da evet, savcılık yükseliyor. Her yerde yükseliyor. Neden? Çünkü sizin dünyanın sonu dediğiniz liberal demokrasi insanların ihtiyacına cevap veremiyor. İyi yönetim sağlayamıyor. Öyle olunca da ne oluyor? Geliyorsunuz şeye, herkes de diyor ki kardeşim öyle böyle olsa, öyle olacağına böyle olsa daha iyi. Şimdi bugün yazdım da böyle yazıyı konuşmak istemem de öyle denk geldi. Çünkü dünya burada yani. Bu Chatham House'un internet sitesine arada ben bunlara bir tur atarım, ne yapıyorlar, ne ediyorlar diye. Çünkü bunlar son talihte ya devletleri yönetmiş insanlar ya yönetecek insanlar ya da yönetenlere akıl fikir ihsan edenler. Orada Dışişleri Bakanı Yvette Cooper'ın bir yazısını gördüm. Kadın Dışişleri Bakanı yani şimdi. Ne dese dinleyeceksiniz de, İngiliz Dışişleri Bakanı. Neden bir de dinleyeceksiniz? İngiltere'de başbakan yok. Yani 7-8 yıldır İngiltere'de başbakanların varlığı yokluğu tartışmalı. İşte bir tanesi derin devlet beni engelledi falan diyor mesela Liz Truss. Başbakan.
1: Evet, o çok kısa kaldı.
0: Derin devlet beni gönderdi de bir ay kalmadı yani. Evet. Bir aydan biraz fazla. Yani bir ayda başladı, bir ayda bitti. 45 gün mü ne?
1: Evet.
0: Tarihinin en kısa süren başbakanlığı. Derin devlet diyor. Ulan bizim bildiğimiz derin devlet sizdeniz ya. Senin dediğin kim? Şimdi böyle bir süreçten geçtikten sonra tabii Dışişleri Bakanı'nın lafı da önem kazanıyor. Diyor ki biz 10 yılı boşa geçirdik ve 20 yılı boşa geçirdik. 10 yıl diyor aşağı yukarı. Boşa geçirdik. Ve rehavete kapıldık. O her şey böyle barış, güllük, gülistanlık gidecek falan zannettik. Kendine yontarak söylüyor. Çok da öyle. Ben de görüyorum buradan orada neler olduğunu da. O tabii bunları söylemesi için çok daha can yakıcı bilgilere sahip olması lazım. Ben orada bir iki hata gördüğüm zaman hop ne oluyor orada, benim dikkatim çekti falan derim de. Ama bir Dışişleri Bakanı bu kadar sert cümleler kullanıyorsa çok can yanmış demek. Ve diyor ki artık bizim iç politikayla uğraşacak zamanımız yok. Yanlış yapıyoruz. İçeride Avrupa Birliği ile pazarlık edeceğiz, Amerika'yı idare edeceğiz. Yok sokak çeteleriyle uğraşacağız. Yok efendim kiralar yükseldi filan. Ya bunlar bu belediye, ben ne diyorum hep, İngiltere belediyecilik işleriyle uğraşıyor ya başbakan. Belediyecilik işiyle belediye başkanı uğraşır. Boris Johnson belediye başkanıydı, tamam. Geldi baktı ki büyük işlerle uğraşamayacağım. Al çıkarttı şey, böyle vardır ya dağcı kancası. Kendini bağladı Amerika Birleşik Devletleri'nin kemerine. Ondan sonra artık dedi ne olursa olsun saldım çayıra Mevlam kayıra. Bundan sonra gelenler belediye başkanlığına baksın dedi.
1: Evet.
0: Gelenler de belediye başkanlığına baksın. Ya sen İngiltere'sin. Alo. AK Parti'nin bir sloganı vardı. Sen şusun, büyük düşün. Sen İngiltere'sin, büyük düşün.

Şimdi kadın diyor ki Dışişleri Bakanı, İngiltere'nin, Britanya'nın dış politikası iç politikadır aslında falan. Mektepte öğretiyorlar bunu. Kasım 22'de yazı yazmışım. Tam başlığı bu. Bir de İngiliz siyaseti üzerine yazdığım yazıda. Ben İngiltere'ye Dışişleri Bakanı yapacak halleri yok. İyi de kardeşim, bu işi anlayan bir tane adam yetiştirin ya. İngiltere'de çıkmaz mı bunlar? Çıkar. Ama gelinen nokta ne? Diyor ki kadın, rehavet, 10 yıllık rehavet diyor bize diyor, her şeyi kaçırdık diyor. Şimdi de geri dönüp ben de düşünüyorum. 100 yıllık rehavetle bizler neler kaçırdık. Kadının geldiği nokta bizim 2002'de başladığımız yer. He. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2002'de başladığı yer. Şimdi İngiltere'nin 10 yıllık rehaveti atmak için başladığı yer. Yok, ittifak, yani Atlantik İttifakı dışında, bölgesel ittifaklar dışında, uzak bölgelerde ittifaklar kurmamız lazım, hareketli. Bir şey oldu hemen, oradan iki ülkeyi arayıp oradaki sorunu çözeceğiz. E biz bunu yapıyoruz zaten kaç senedir. Yok, savunmamızı güçlendireceğiz. Biz ne yapıyoruz? Bizim halkın refahını arttıracağız. Bir şeyi söylüyorum, altını çizdim. Dış politika dediğimiz şeylerle uğraşırken bunun aslında iç politika olduğunu da millete anlatacağız. Ben dışarıda bu işlerle uğraşıyorum ama bu sana içeride şu işine yarıyor diye kamuoyu desteğini alacaksın, ciddi olacaksın. Bak, bizim terörü sınırların ötesinde durdurmamız, engellememiz, sınır içerisinde de terörsüz Türkiye projesini başlatmamıza vesile oldu. Sağladı. Neden? E kanı dışarıdan geliyordu. Doktorlar öyle yaparlar. Adını bilmiyorum tekniğin. Ama bir sorunu, bir sihir mesela, bir kötü huylu tümörü besleyen damarları keserler. Tümör kendiliğinden kansız kalınca ölür. Yöntemlerden biri budur yani. Şimdi terörü besleyen damarları kesmediğin zaman terör bir şekilde yayılıyor. Sen sadece onu baskılıyorsun. Ama bunun için kemoterapi alman lazım. Yani vücudun da zarar görüyor bundan dolayı. Biz yıllarca bunu yaptık. Şimdi dersini yapıyoruz. Şimdi diyor ki İngiliz, biz diyor körfeze möfeze falan müdahale olacağız. Neden? Çünkü petrol fiyatı geliyor, buradaki köylüye zarar veriyor diyor. Tamam, bizim için de aynı şey geçerli. Onun için diyor işte enerji hatları, tedarik güvenliği çok önemli. Ya biz niye bu kadar enerji hattı yaptık? Sorun şu, bunlar devam edecek. Körfez, mörfez, bir şey devam edecek. Özellikle İsrail merkezli çatışma bitmeyecek. Amerika bunu bitirmeyecek. İsrail Amerika'yı kullanmaya devam edecek. E böyle bir durumda benim sanki onun yarattığı sorun hiç yokmuş gibi, en azından ekonomik alanda etkilenmemeyi sağlayacak bir düzeni tutturmam lazım. Bizim şu ana kadar sorunumuz o. Bakın, dış politikamız bize, ülkemizi çok güçlü bir pozisyona getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uluslararası liderliğini perçinledi. Her şey çok güzel. Ama insanlar diyorlar ki bu kadar şeyi yaptıktan sonra içeride yapılmayan iş kalmadı. Yani belediyecilikle uğraşıyor diyorum ya. Ya hem belediyecilikle uğraşıp hem küresel liderlikle liderlik sergilemek zor bir şey değilmiş, değil mi? Neden? Ne için bir şey zor değildir? İnsanlar bunu yapabiliyorsa yapılabilir bir şeydir. Benim için dünyanın en zor şeyi, ne bileyim, bir köprüyü ayakta tutmak, bir uçağın uçmasını sağlamak. Yani sıradan insanların kafasındaki şeyler. Mikroçipleri nasıl çalıştığı, nasıl yapıldığını anlamış değilim hala. Fakat insan yapımı mı? İnsan yapımı. O zaman yapılabilir bir şey. Bakın, Cumhurbaşkanı Erdoğan belediyecilik belediyedeyken nasıl yapılır diye ortaya koydu. Ama küresel liderlik yapılırken de belediyeciliğe boğulmayacağını gösterdi. Onu da başkalarına yaptırdı. Kendisi de kendine başka bir görev. Hangi görev alanına geçtiyseniz ülkenizi orada temsil edersiniz. Şimdi o yüzden İngilizlerin alacağı çok ders var. Umarım alıyorlardı da alırlar da. Bir dostum bu istihbarat konularına aşina,

0: diplomasiye gayet aşina bir dostum. Dedi ki bir zaman Suriye'den konuşurken İngiltere nerede dedim. Yani casuslar cirit atıyor ya. İngiltere yok dedi, sahada yok dedi. Enteresan bir şekilde. Ama isterse olur. Şimdi bir kabiliyeti var. İsterse olur. Mesele şu. Biz de istersek yaparız. Bunu da gösterdik. Onlar 10 yıl kaybettiler. Elleri ayaklarına dolandı. Aman ne yapacağız diye kıvranıyorlar. Çırpınıyorlar. Biz 200 yıl kaybetmişiz. O kaybettiklerimizi de İngilizlerin uyanmasından daha önce uyanıp bulmaya çalışıyoruz. Hala Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dil uzatıyoruz.
1: Evet.
0: Yani bir şeyin ayıp olması için daha ne lazım?
1: Muhammed Hocam size döneyim. Mustafa Bey bize önemli başka başlıklar da açmış oldu. Hem ek yapmak isterseniz buyurunuz. Hem de İsrail meselesine değindi Mustafa Bey. ABD'nin İran'a yönelik saldırılarına İsrail'de katılır der misiniz?
2: Bu mikroçip meselesini ben de çok anlamıyorum da. Ben 4 sene Tayvan'da yaşadım. 1 sene çiple ilgili şöyle bir çok az yağmur yağmıştı o sene. Çip üretiminde sorun çıktı dediler. Yani nasıl bir alaka dedim. Meğerse çip üretiminin ham maddesi yağmurmuş. Yani suymuş yani. Bunu da ben de öğrenmiş oldum. En azından burada iletmiş olayım yani. Onun öyle bir o yağmurun kaynama derecesiyle çip üretiliyor vesaire işte. Çok sözelci olduğum için teknik detaylara giremeyeceğim. Şimdi gelelim İsrail meselesine. Şimdi normalde şöyle düşünün. İran'ın nükleer etkinlikleri ABD'yi tehdit edebilir mi? Edemez. İran'ın balistik füze kapasitesi ABD'yi tehdit edebilir mi? Edemez. İran'ın vekil güçleri ABD'yi tehdit edebilir mi? Edemez. Bu üçünün tehdit ettiği tek ülke var İsrail. Dolayısıyla bu savaşın İsrail adına girişildiği zaten aşikar. 1992'den beri Batı, başta ABD olmak üzere İran'la bir şekilde bir müzakere sürecine oturuyor. Ve bu müzakere sürecinin maddeleri demin saydığım maddeler ve bu maddelerin hiçbiri doğrudan ABD'yi tehdit etmiyor ve ABD öncülüğündeki Batı 40 yıldır İsrail'in çıkarlarını korumak adına İran'ı bir şekilde ambargo altına tutuyor. Ve ambargo altına tutması yetmiyor, yani çevrelemesi yetmiyor, bir şekilde savaş başlatıyor. Ben Trump'ın 27 Şubat'ta İran'la bir anlaşma masasına otursaydı İran'ın bunu kabul edeceğini ve bugünkü anlaşmadan 10 kat daha faydalı bir anlaşma imzalayacağına adım gibi eminim. Fakat Trump bir algıya kapıldı. Grönland'da, Venezuela'da çok hızlı sonuç elde etmesinin neticesinde İran'da da çok hızlı sonuç elde edeceğini düşündü. Çünkü bunu biliyoruz. Bölge ülkelerinin tamamını arıyor. Diyor ki biz 4 saatte bu işi bitireceğiz diyor. Sonra 4 saatte olmayınca 4 güne çıktığını söylüyor. 4 günde de olmayınca bunun belirsiz bir süre ötelendiğini söylüyor. Evet, büyük devletler hata yapabilir mi? Tabii ki yapar. Bu mesele bu kadar basit. Tamamen algı problemi. Algı problemi olduğu için İran'da biz gideriz, adamların ruhani liderini öldürürüz. Zaten rejim buradan sonra sarsılır, çöküşe geçer. Halbuki İran'la ilgili en ufak bir okuma yapsaydı, İran'daki rejimin ne kadar kurumsal olduğunu, bundan önce 1981'de yaklaşık 70 tane üst düzey liderlerinin halkın mücahitleri tarafından öldürülen bir ülkeden bahsediyoruz. 70 kişi, Cumhurbaşkanından tutun, yani bugünkü senaryonun aynısı 1981'de tekrar yaşandı. İran bundan ayakta kaldı. Çeşitli saldırı, İran savaşını yaşadı 8 sene, ayakta kaldı. 40 yıldır ambargoyla mücadele ediyor, bir şekilde ayakta kaldı. Halkının acı eşiği çok yüksek. Şimdi karşısında İsrail var, halkının acı eşiği yok. En ufak bir bombalı saldırıda sığınaklara kaçıyor. En ufak bir saldırıda ülkesini terk ediyor. Zaten Siyonizmin temel prensibi nedir? Dünyadaki bütün Yahudilere güvenli yurt sunmak. Güvenli yurt sunmanın temel konjonktürü yeri de İsrail. Burada İran bunların hava savunma sistemini delik deşik etti. İlk defa İran halkı savaşla doğrudan karşı karşıya kaldı. Normalde hep şey düşünüyorum, sanki İsrail halkı sürekli savaşı görüyormuş gibi bir izlenim var da cephe gerisindeki halk hiçbir şekilde savaşı görmüyor. Ne bunu 1956'da gördü, ne 67'de gördü, ne 73'te gördü. Yani Arap-İsrail savaşlarından bahsediyorum. İlk defa bu kadar etkili bir şekilde İran saldırılarına maruz kaldı ve bir şekilde İran

0: İsrail'in yenilmezliğini elde etti. Bundan sonraki süreçte İsrail'i bu kadar temkinli yapan, yani evet günün sonunda İran'a saldıracaklar. Bunu biliyoruz ancak temkinli bir şekilde saldırmasına sebep olacak sebep olan şey de bu. Yani İran çok ciddi bir güç gösterdi ve ABD ve İsrail bir şekilde İran duvarına tosladı. Normalde normal konjonktürde ABD ve İsrail'in bir tarafta olduğu, İran'ın diğer tarafta olduğu bir savaşta İran teknik anlamda zaten kazanma ihtimali yoktu. İran'ın en fazla yapabileceği şey bu maçı futbol analojisiyle konuşacak. Bu maçı berabere bitirmekti ve
1: Evet.
0: Hür
1: Evet. Tabii İsrail'in saldırılara katılacağını da Muhammed Hocam da söylüyor, Mustafa Bey. Şimdi İsrail'in soykırımcı savunma bakanı İsrail Katz'ın bir açıklaması var. Orduya İran'ı tek başlarına vurmak için hazırlık talimatı verdiklerini söyledi Katz, soykırımcı bakan. Ve Netanyahu da İran'ın kötülük eksenini sistematik olarak eziyoruz şeklinde bir açıklama yaptı. Bu acaba yakın zamanda saldırılara katılacağı şeklinde
2: yorumlanıyor. İstediği zaman katılabilir aslında. Burada bir şey yok. Sadece kendi güvenliğine bakıyor. Hani eğer İran'ın attığı füzeleri durdurabileceğini düşünüyorsa, her şeyi sağlam aldıysa, o hiç yapmaz. Hiç boş bırakmaz. Geçen saldırılarında da hem İran'a saldırıyordu hem Lübnan'a. Hem hatta şeye, Suriye'ye. Şimdi gene aynı şeyi devam ettirecek. Trump bir NATO zirvesi öncesi bir şeyler yaptı etti falan ama yani sonuçta al birini vur öbürüne bunların. Bunu bugün söylemiyorum ben. Yani Trump'ın gelişinde, gelmeden önce de sonrasında da. Hani bütün dünya Trump'ın şerrinden nasıl emin oluruz? Nereye kadar yaptığı yapacaklarından ne kadar yararlanırız diye bakıyor. Sonuçta hiç kimse ila nihaya kalıcı değil. Amerikan politikalarına etkisine bakıyor. Ve ondan sonra da hani makul karşılıklı çıkara dayalı çözümler sunuyor. Biz de aynısını yapıyoruz.
1: Evet.
2: Ama sonuçta bu Amerika'nın İsrail'le birlikte Amerika'nın İsrail'in arkasında durarak ona silah ve mühimmat sağlayarak orada dünyayı terörize etmesine, dünyaya enflasyon ihraç etmesine, istikrarsızlık ihraç etmesine göz yumuyor. Ve sonuçta eski dünyayı bu iş batırıyor. Yeni dünyaya da zarar veriyor, vermiyor değil, orada da fiyatlar yükseliyor. Ama önce bir İsrail sorununun çözülmesi lazım. Bu çözülmeden dünyanın başı rahatlamayacak. Aynı şeyi İngiltere'de söylüyor, Türkiye'de söylüyor, Avrupa'da söylüyor, halklar söylüyor bir defa. Ve artık kimse, dünya İsrail terörünü taşımak zorunda değil. Bedelini ödemek zorunda da değil.
1: Evet.
2: O bakımdan işin gelip bir yerde artık buna dönmesi lazım. Şimdi havanda su dövüyoruz. İsrail'in gündemini konuşup duruyoruz. İsrail'in gündemine göre herkes davranıyor. Ama mesele İsrail gündemi. İsrail'i gündeme almak, onun yarattığını gündeme almak değil. Onun yaptıklarını gündeme almak değil. Onun bizzat kendisini gündeme almak lazım. O günde gelecek gibi görünüyor. Umarım biraz çabuk gelir.
1: Muhammed Hocam, tekrar size döneyim. Az önce sözleriniz yarım kalmıştı. Buyurunuz efendim.
0: Aslında bitirmeye doğruydu. Kusura bakmayın, bugün internetin azizliğine uğruyorum da. Yani normalde biz mutabakat zaptının imzalandığı gün bu savaş tekrar başlar dedim. Çünkü benim de ben normalde bir anlaşmanın, muhtemel bir İran-ABD arasındaki anlaşmanın basitçe şu denkleme dayanması gerektiğini düşünüyorum. İran nükleer bomba yapmayacağına dair teminat verir, nükleer enerjisini, uluslararası atom enerjisinin denetimini açar. Karşılığında ABD ambargoları kaldırır ve İran'ın dondurulmuş mallarını serbest bırakır. Bunun dışındaki herhangi bir maddenin herhangi bir anlaşmada olması o anlaşmayı teknik anlamda imkansıza götürür. Benim de bu mutabakat zaptında gördüğüm şey, en çok şaşırdığım, hakikaten çok şaşırdığım şey, 300 milyar dolarlık yapılandırma maddesiydi. 300 milyar dolarlık yapılandırma maddesi demek, bunu parasını ABD de verse, Körfez de verse, bu savaş tazminatı demektir. Yani İran bir şekilde ABD ve İsrail'den savaş tazminatı aldı. Yani bu maddeyi Trump imzaladığında zaten İran'ın maksimalist taleplerini daha da tetiklemiş oldu. Yani dikkat ettiyseniz

0: Ben bu anlaşmada İran'ın bu kadar karlı çıktığını söylüyorum. Müşteba Hamane diyor ki bu anlaşma bizim için çok hayırlı değil. Yani oluşabilecek en iyi sonucu almış İran, bu bile yetmiyor. Bundan sonraki süreçte de belli ki İran maksimalist taleplerine devam edecek. Yani Hürmüz 33 kilometrelik dar alanı İran bir kere Zagros'taki dağ uzantısıyla oradaki yeraltı şehirleriyle yıkılana kadar koruyabilir. Yani şu, ilk gün söylemiştim, bunu tekrar söyleyeyim. Bundan sonraki süreçte Hürmüz İran'ın milli boğazıdır. Gezegendeki hiçbir güç İran'ı yıkmadan Hürmüz'ü İran'ın elinden alamaz. Şimdi bir de anlaşma maddelerine veya Trump'ın şeylerine bakıyoruz. Trump diyor ki %20 keseceğiz. Ben olsam İran'ı tercih ederim. İran aldığı komisyon daha düşük. %1 veya 2 civarında bir komisyon uygulamayı düşünüyor. Dolayısıyla Trump'ın derdi oradaki enerji güvenliği değil, enerji güvenliği üzerindeki kendi kontrolünü sağlamak. İran'da bunu bir şekilde vermeyecek. Şimdi 1984 ile 1987'de İran ve İran ve Irak arasında tanker savaşları gerçekleşmişti. Yani tanker savaşlarının olduğu dönemde birbirlerinin gemilerine zarar vererek bunu gerçekleştiriyordu. Bu dönemde o tanker savaşları da olmaz. Çünkü İran ABD donanmalarının Hürmüz'den geçişine müsaade etmez. İran'ın zaten teknik anlamda bir donanması yok. Sadece bunu küçük hızlı filolarla bunu etkili bir şekilde yapabilecek bir kapasitesi var. Ama buna rağmen İran bir şekilde o Hürmüz'deki güvenliği sağlar. Saddam 4 yıl boyunca Hark Adası'na çıkmaya çalıştı. Evet. Yani Trump diyor ya biz Hark Adası'nı alacağız. Evet. Hark Adası'nı Saddam 4 yıl boyunca binlerce kayıp vererek almaya çalıştı. Bundan sonraki süreçte de alamadı. ABD'nin de bu koşullarda yapabileceği çok sınırlı seçeneğin evet. olduğunu düşünüyorum evet. açıkçası.
1: Muhammed Hocam çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Şu anda ekranlara bir görüntü geliyor efendim. Son dakika gelişmesi ekranlarınıza taşıyalım o görüntüleri. O anlar şu anda 24 TV'de Haluk Levent gözaltı öncesi görüntüleri ekranlara geliyor şu anda. Haluk Levent'in gözaltına alınmadan önceki anları şu anda ekranlarınızda. Bu görüntülerden bir süre sonra yakalandı Haluk Levent. Haluk Levent'in gözaltı anlarının öncesindeki o görüntüleri 24 TV ekranlarında şu anda. Haluk Levent'in yurt dışına kaçacağı ortaya çıkmıştı. Şu anda 24 muhabiri Eren Coşkun Dili telefon attığımızda. Eren merhaba, bu görüntüleri şu anda biz ekranlara taşıyoruz. Haluk Levent'in gözaltına alınmadan önceki son görüntüsü şu anda ekranlarda. Neler aktaracaksın bu görüntülere dair?
2: Aslında ekranlarınızda görmüş olduğunuz bu görüntülerden çok kısa bir süre sonrasında gözaltına alınmıştı, yakalanmıştı Haluk Levent. Tabii bu bağlamda da aslında oldukça önemli görüntüler olduğunu söyleyelim. Gözaltına alınmadan kısa süre öncesine ait görüntüler olduğunu belirtelim. Tabii zaten Haluk Levent'in yurt dışına kaçacağı yönünde planlar yaptığı biliniyordu. İşte 3 kişi, yanındaki 2 kişiyle birlikte de lüks bir aracın yanındaki bu görüntüsünden kısa süre sonrasında gerçekleşmiş oldu o gözaltı işlemi. Aslında soruşturmanın zaten ani bir operasyonla değil, aylar süren teknik ve fiziki takip sonucunda yürütüldüğünü biliyoruz. Yine dosyada özellikle konser iptalinden havalimanı hareketliliğine, yurt dışı çıkış yasağından mali incelemelere kadar birçok iddia yer alıyordu. Dikkat çekici iddialar yer alıyordu. Bursa'da gözaltına alınmıştı ve İstanbul'a getirilmişti Haluk Levent. Çantasında 4 telefon bulunmuştu. Şifresini polise vermediği belirtilmişti. Pek çok detay yer alıyordu. Aslında bu kamera görüntüsünde Haluk Levent'in bir dinlenme tesisinde araca bindiği görüntüleri görüyorsunuz. Zaten kaçma şüphesi bulunduğu için Bursa'da gözaltına alınmıştı ve yine gözaltına alınmadan önce kaçış rotasını çizdiği belirlenmişti. Almanya'ya gitmek üzere 10 Temmuz Cuma günü Düsseldorf'a, yine aynı gün akşamına 21.55'e Hanover'a bir uçak bileti aldığı ortaya çıkmıştı. Yani kaçma şüphelerinin de açıkça ortada olduğunu görebiliyoruz. Yine bu sürecin yaşanmasının ardından da aslında Perşembe günü savcılığın talimatıyla bizler gördük ki suç ceza hakimliğinin de karar vermesiyle birlikte Haluk Levent'e bir yurt dışı çıkış yasağı verilmişti. Ama Haluk Levent'in bundan habersiz olduğunu söyleyerek bu uçak biletlerini aldığı kendisi tarafından iddia edildi. Sonrasında bu takip başladı, polisin takibi başladı. Fiziki olarak takip devam etti Haluk Levent'e ilişkin ve Haluk Levent'in İstanbul Havalimanı'na Almanya uçuşlu bir uçakla seyahat etmek için gideceği de belirlenmiş oldu. Tabii Bursa'da bir tır parkında gözaltına alındığı bilgisi vardı. Bu görüntülerde yine Bursa civarında bir dinlenme tesisine, tır parkı diyebileceğimiz bir noktada gözaltından kısa süre öncesine ilişkin görüntüler olduğunu söyleyelim ve polis ekiplerinin teknik ve fiziki takibinin ardından Bursa'da bir tır parkına gelen Haluk Levent'te işte bu şekilde kayıt altına alınmış oldu ve bu noktada operasyon ve gözaltı işlemi gerçekleşti.

0: geçmiş oldu. Tabi dernekler kanununa muhalefet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, örgüt üyeliği gibi suçlamalar, çok sayıda suçlama olduğunu gördük. Başsavcılık ve MASAK raporlarının oldukça önemli olduğunu söyleyelim. Yine Haluk Levent tarafından kontrol edildiği iddia edilen şahsi hesaplara 120 milyon liralık para akışından bahsediyoruz. Derneğin kurucu isimlerinden olan bir kişinin hesabına 990 milyon lira değerinde yasal bahis oynandığı ve bunun 390 milyon lirasının kaybedildiği yine belirtiliyor raporlarda. Öte yandan yine şahsi bankacılık hesaplarını kullanmadığını söyleyen Haluk Levent'in de çok sayıda para hareketiyle başka hesaplar üzerinden ilişkisi olduğu ortaya çıktı. Bugün bir kez de aslında yeni bir gelişme yaşanmıştı ki aslında ilk dalgada Haluk Levent'le birlikte avukat Ece Güner'in de bulunduğu 22 kişi gözaltına alınmıştı. 14 Temmuz'da yani bugün de sabah saatlerinde ikinci dalga operasyonu gerçekleşti ve 17 kişi daha gözaltına alınmış oldu. İşte bu kapsamda bakıldığında ortaya çıkan yeni görüntülerle birlikte Bursa'daki Tır Parkı'nda gözaltına alınmadan kısa süre öncesine ilişkin görüntüleri görüyoruz. Ve daha sonrasında aslında sürecin ilerleyişine adım adım baktığımız zaman uzun süredir teknik ve fiziki takipte olan Haluk Levent 17 Temmuz'da bir mekanda sahne alacaktı. Konserin biletleri satıştaydı. Konsere sadece bir gün kala biletler bir anda iptal edildi ve aslında şaşırtıcıydı konsere bir gün kala bu biletlerin evet. Konserin iptal ediliyor olması ve sonrasında da yurt dışına çıkış planlarıyla evet. Birlikte ortaya çıkan bu görüntüleri de görmüş olduk.
1: Eren çok teşekkür ediyoruz. 24 muhabiri Eren Coşkun Dili bize aktardı gelişmeleri efendim, o görüntüleri ekranlarınıza taşıdık. Mustafa hocam size döneyim hemen şimdi. Oldukça önemli iddialar var. Kaçma planı yaparken, kaçmaya hazırlanırken rotasını bile oluşturmuş. Bir gün sonra konseri var ama tabii ki kaçacağı için hemen gözaltına alınıyor. O görüntüleri ekranlara taşıdık dakikalar öncesinde, az önce son dakika gelişmesi olarak. Neler söylersiniz? İddialar az buz değil, 990 milyon liradan söz ediyoruz.
2: Deprem için toplanan para. Tabii bunlar MASAK raporlarında var, kimin ne yaptı. Şirketinde, pardon, dernekte çalışan iki üç kişinin hesaplarını kendisinin yönettiği, o hesaplardan avukata, avukattan o hesaplara, hani parayı biraz dolandırarak, izini kaybettirmeye çalışarak özel kullanıma aktardığı belli oluyor. Kumar bağımlılığı yeni değil. Kumar borcu yüzünden çek senet, karşılıksız çekten dolayı defalarca yargılandı, hapse girdi. Bunların hepsi zaten yani gerçek olaylar. Bundan çok daha önce. Evet. Sonra Ahbap Derneği'ni kurdu. Hani herkes biraz baktı. Bütün bunları hani pişman olmuş ve işin hayatın kıymetini anlamış bir adam. Ve artık kendini hayır hasenat işlerine falan veriyor diye. Ama bence orayı para kaynağı olarak kullandı. Ve bu daha çok görünen bir şey. Dün bizim de bugün manşet yaptığımız bir iş adamının 60 milyon dolar, yani yaklaşık 300-350 milyon civarında TL yapıyor. Deli bir para yani. Mal varlığına el koymuş, çalmış. Öyle diyor adam. Ve bu İran'da uçak düşmüştü, özel uçak.
1: Evet.
2: Orada kızını kaybetmiş adam. Ve kız çocuklar adına öğrenci yurdu bilmem ne filan yapacağız diye adamın arazilerini, işte dükkanlarını falan, iş merkezini satın alacağız diye girmişler. O da işe yarayacak diye bazılarını belki hani uygun fiyatlı olarak satmayı, devretmeyi kabul etmiş.
1: Hüseyin Başaran.
2: Evet. Ve ya burada tezgah önemli adamın. Adının bir şeyi yok evet. Yani.
1: Hem de kız yurdu.
2: Şimdi bak, kızını kaybetmiş bir baba. Evet. Varlıklı bir adam. Ve kolay sömürülebilir. Şimdi telefonla nasıl giriyorlar? Sizi bir arıyorlar. Ses tonunuz böyle bir biraz tereddütlüyse ondan sonra o telefon 1000 defa daha geliyor. Sizi bezdirene kadar, sizi işte psikolojinizi bozana kadar geliyor. Ondan sonra insanlar, koca koca profesörler, koca koca bilmem kimler alıyorlar evdeki paralarını, altınlarını, millettekili çuvala, torbaya doldurup gidiyor. Çöp poşetini at, ben de oradan alayım.
1: Evet.
2: Şu akıl tutulması nasıl sağlanıyor bilmiyorum, o da bir marifet.
1: Evet.
2: Burada da benzer bir durum var. Arada bir fark yok. Ve bu, bakın, memleketin yok sen şucusun, ben bucusun, biz muhalifiz bilmem neyiz falan diye nasıl soyulduğunu gösteriyor. Değil mi? Bir tanesi de 1000 dolar.

0: Onlara kitap satıyordu, Atatürk kitabı. Ha? Ay şimdi neyse, ben o konulara girmeyeyim, oraya
1: evet.
0: Orası bizim Hikmet Genç'in alanı.
1: Koyalım.
0: Ama milletin Atatürk diye diye nasıl soyulduğunun da göstergesi.
1: Evet. AK Parti Grup Başkan Vekili Leyla Şahin Usta, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çocuk koruma kanunuyla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifine ilişkin konuşuyor. Kulak verelim.
2: 18 yaş grubundaki çocukların suçta kullanılmasının önlenmesi ve caydırıcılığın da sağlanması amaçlanmaktadır. Teklifte çocuğun gelişimindeki temel rolü dikkate alınarak Türk Ceza Kanunu'nda yer alan aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali suçuna ilişkin cezaların da alt ve üst sınırları artırılmaktadır. Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali nedeniyle çocuğun kasten öldürme ve neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçunu işlemesi halinde bu madde gereğince ebeveynlere verilecek cezanın yarısından iki katına kadar da arttırılması suretiyle ailenin çocuk üzerindeki sorumluluğunun güçlendirilmesi de hedeflenmiştir. Kıymetli basın mensupları, teklifte çocuklar bakımından infaz sisteminin etkinliğinin arttırılmasına yönelik önemli düzenlemeler getiriyoruz. Bu kapsamda çocuk hükümlülerin hapis cezalarının doğrudan çocuk eğitim evlerinde infazında başlanması yerine çocuk kapalı ceza infaz kurumlarında başlanmasına ve iyi halde olduğunun tespit edilmesi halinde eğitim evlerine ayrılmasına imkan veren düzenleme yapılmaktadır. Mevcut sistemde çocuk hükümlüler direkt çocuk eğitim evlerinde infazlarına başlanıyorken artık hakimin de iyi halin değerlendirilmesi için, ki bu iyi halin değerlendirilmesi için de geniş kapsamlı bir heyet raporunun olması şartıyla çocukların eğitim evlerine ayrılmasıyla ilgili şartlar yeniden düzenlenmektedir. Çocuk hükümlerin doğrudan çocuk eğitim evlerine yerine getirilecek cezaları ile çocuk kapalı ceza infaz kurumlarından çocuk eğitim evlerine ayrılmaya ilişkin ayrıntılı düzenlemelerde yine kanun teklifimizde yer almaktadır. Türk Ceza Kanunu'nda düzenlenen kasten öldürme suçları, cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçu bakımından koşullu salıverilme süresinin hesaplanmasında çocuğun 15 yaşını dolduruncaya kadar infaz kurumunda geçirdiği bir günün 2 gün olarak kabul edilmesi uygulamasından vazgeçilecek, bir günün bir gün olarak dikkate alınması da sağlanacaktır. Böylece ceza indiriminden faydalanma imkanı olmayacak. Sadece kasten adam öldürme suçu, cinsel istismara dokunulmazlık, uyuşturucu veya uyarıcı madde imali ve ticareti suçu ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçu bakımından bu hükümler yerine getirilecek. Teklifte toplum güvenliğinin korunmasına ilişkin önemli düzenlemeler yapıyoruz. Bu kapsamda ateşli silahını dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı şekilde muhafaza etmesi suretiyle bu silahın çocuk tarafından ele geçirilmesine neden olan kişi hakkında bir yıldan üç yıla kadar da hapis cezası yaptırımı öngörülmektedir. Teklifle kabahatler kanununa yeni madde eklenmektedir. Bu düzenleme ile 6136 sayılı ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanun kapsamı dışında kalan kesici, delici ve bereleyici aletlerin çocuklara satılması, çocuklar tarafından satın alınması ve taşınması yasaklanarak bu fiillere idari yaptırımlar öngörülmektedir. Böylelikle çocukların tehlikeli silah ve aletlere kolaylıkla ulaşmasının önüne geçirilerek çocukların korunması, şiddet olaylarının azaltılması ve toplum güvenliğinin de korunması amaçlanmaktadır. Teklifle çocuk adalet sistemi, çocuğun korunmasını, rehabilitasyonunu ve yeniden topluma kazandırılmasını önceleyen bütüncül bir yaklaşımla da güçlendirmek istedik. Bu kapsamda çocuk hakları yaklaşımı doğrultusunda mevzuatta yer alan suça sürüklenen çocuk ibaresi yerine adli süreçteki çocuk ifadesi benimsenerek hakkında kesinleşmiş bir yargı kararı bulunmayan çocuklar bakımından masumiyet karinesini ve çocuk odaklı yaklaşımı daha güçlü şekilde yansıtan bir terminolojiyi kullanmayı hedefliyoruz. Ceza sorumluluğu bulunmayan çocuklar bakımından barınma, eğitim, sağlık, danışmanlık ve bakım şeklindeki koruyucu ve destek

0: Dijital tedbirlerin yanında sosyal ve toplumsal hizmetler tedbiri, dijital risklerden korunma tedbiri, kitap ve kütüphane tedbiri, çevreye saygı ve çevre temizliği tedbiri, tütün, nikotin, alkol, kumar, uyuşturucu ve uyarıcı madde ile davranışsal bağımlılık tedbiri şeklinde yeni yönlendirme tedbirlerini de kanun teklifimizle gündeme getiriyoruz. Böylelikle cezai sorumluluğu bulunmayan çocukların daha etkin bir şekilde rehabilite edilebilmesi ve toplumsal hayata da hazırlanması amaçlanmaktadır. Akıl sağlığı veya bağımlılık, alkol, uyuşturucu veya dijital nedeniyle kendisi ya da başkaları açısından ciddi tehlike oluşturan çocukların ihtiyaç duydukları tedavi ve koruma hizmetlerine gecikmeksizin ulaşılabilmeleri amacıyla hızlı ve etkin karar alınmasını imkanını sağlayan hastane ile adliye arasında bir mekanizmayı bu düzenlemeyle yeniden kuruyoruz. Böylece çocuklarımıza acil sağlık koruma tedbirini de getiriyoruz. Çocuk hakkında kamu davası açılması halinde ilgili kamu kurumlarının sürece zamanında dahil edilmesi sağlanarak adli süreç ile eğitim ve sosyal hizmetler mekanizmaları arasında etkin bir işbirliği kurulması da hedeflenmektedir. Yani bir çocuk hakkında bir kamu davası açılmış ise bu konuda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı da çocukla ilgili bilgilendirilecektir. Çocuklar hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesi halinde, denetimli serbestlik sürecinde eğitim, sosyal uyum ve rehabilitasyonu destekleyen az önce saydığım yönlendirme tedbirlerinin burada da uygulanmasına imkan getirilmektedir. Çocuklar hakkında sosyal inceleme raporlarının yargılama sürecinde daha etkin kullanılmasına yönelik olarak 15 yaşını doldurmamış çocuklar hakkında sosyal inceleme raporu aldırılmadan iddianame düzenlenmesi, iddianamenin de iadesi nedenleri arasına alınmaktadır. Yani 15 yaşını doldurmamış bir çocuk hakkında iddianame hazırlanıyorsa eğer mutlaka sosyal inceleme raporu hazırlanmak durumundadır. Son olarak çocuklar hakkında verilen koruyucu ve destekleyici tedbir kararlarının etkin biçimde uygulanabilmesi amacıyla kurumlar arası koordinasyonun güçlendirmekte, anne, baba, vasi ve bakımdan sorumlu kişilerin bu kararlara uygun hareket etmelerini sağlayacak yaptırımlar da öngörülmektedir. Böylelikle çocuklarımızın üstün yararını esas alan, koruyucu ve önleyici mekanizmaları güçlendiren, rehabilitasyonu önceleyen ve ilgili tüm kurumların eş güdüm içerisinde çalışmasını sağlayan daha etkin bir çocuk koruma sisteminin oluşturulması amaçlanmaktadır. Kıymetli basın mensupları, Adalet ve Kalkınma Partisi olarak bütün çalışmalarımız hukuk devleti ilkesinin geliştirilmesi ve adalet sisteminin güçlendirilmesine yöneliktir. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunmuş olduğumuz teklifle suç ve suçlulukla mücadelenin yanı sıra çocuklarımızın korunması ve rehabilite edilmesi bakımından önemli bir adım atıyoruz. Bu vesileyle teklifimizin ülkemize ve aziz milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor. Sizleri ve tüm vatandaşlarımızı saygıyla selamlıyorum. Alabiliriz, buyurun.
1: Şimdi burada hem ağırlaştırılmış hem de müebbet cezalarına hakim takdir yetkisi veriliyor. Daha önce de benzer şeylerle çok tartışma yaşanmıştı. Aynı suça farklı hakimler farklı kararlar verebiliyor. Bu da toplumun en hassas konusunu tartışmaya açmaz mı sizce?
0: Şimdi öncelikle bu 15-18 yaş arası için getirdiğimiz yeni bir düzenleme. Yaptığımız düzenlemede bir takım hakimin sadece takdir yetkisi değil, şartları da kanunda belirledik. Somut olayda kasta dayalı kusurun ağırlığı, güdülen amaç ve saik, suçun işleniş şekli ve daha önceden kasıtlı bir suçtan dolayı da hapis cezasına mahkum edilmiş olma şartlarından biri veya birkaçının bulunması halinde hakim bu noktada takdir yetkisini kullanabilecek. O yüzden kanunda standartları ve şartları belirlemiş bulunuyoruz.
2: Netleştirmek için soruyorum. Ya 15-18 yaş grubu çocuklar az önce saydığımız şekilde suç işlemesi durumunda müebbet hapiste cezalandırılır mı?
0: Şöyle, işlenen suç da belli. Kasten adam öldürme ve neticesi itibariyle ağır yaralanmaya sebep olma. Sadece bu iki suçta bu tür cezaları alabilecekler.
3: Ama Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası suç sözleşmeleri kapsamında bazı hükümlerde sıkıntılar çıkabilir. bu doğrudan doğruya yasanın Anayasa Mahkemesi'ne gönderilme handikapını yaratmıyor mu? Buna karşı bir önlem alınmadı mı?
0: Şöyle, elbette ki uluslararası sözleşmeler çerçevesinde yapılan araştırmalarda ve incelemelerde dünya standartlarında da aslında ülkelerde de bu değişikliklerin olduğunu hepimiz gözlemliyoruz. İngiltere'ye de Fransa'ya da Almanya'ya da baktığınızda kasten adam öldürme ve tekrar söylüyorum neticesi itibariyle ağır yaralanmaya sebep olmuş ise bir çocuk 15-18 yaş arasındaysa eğer bu tip indirimlerden faydalanmaması ve bir yetişkin gibi cezalandırılmasıyla ilgili hükümler ve kanunlar geçirilmiş durumda. Biz burada iki suçun özellikle belirlenmiş olması ve mağdurun da korunması amacıyla, yani öldürülen de bir yine çocuksa veya bir yetişkin bile olsa, buradaki bu şartların sağlanması durumundan çok özellikle ve öncelikle bir takım ayrımları ortaya koyarak yaptığımız düzenleme ile ben bunun bir sorun oluşturacağını düşünüyorum.
4: Efendim AK Parti Grup Başkan Vekili Leyla Şahin Usta'nın meclisteki açıklamalarını ekranlarınıza taşıdık. 15-18 yaş arasına müebbet hapis cezası verilebilecek dedi. Ayrıca çocukların ailesine de ceza verilecek. Bu da oldukça önemli diyelim. Ve konuşmaya devam edeceğiz efendim. Bir konuğumuz daha var. Yeditepe Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Gaye Gencer de bizimle birlikte. Gaye Hocam merhaba. Sizler de hoş geldiniz.
5: Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
4: Çok teşekkür
6: ediyoruz.
4: Günaydın
6: hocam.
5: Günaydın Mustafa Bey.
4: Evet, az önce biz ekranlara taşıdık Leyla Şahin Usta'nın açıklamalarını basın toplantısında. Çocuk koruma kanunu ile ilgili düzenlemeye dair konuştu Leyla Şahin Usta ve 15-18 yaş arasına müebbet hapis cezası verilebilecek dedi. Bir kez daha hatırlatalım, çocukların ailesine de ceza verilebilecek dedi. Gaye Hocam size sorayım, siz de bir eğitimcisiniz zira. Ne dersiniz düzenlemeye ilişkin?
5: Tabii ben bir eğitimciyim doğru ama hukukçu değilim. Maalesef bu son yıllarda sosyal medyanın herhalde gençler üzerindeki çok olumsuz etkileriyle beraber bu tür olayları ülkemizde de çok sık duymaya başladık. Yani eskiden çok daha az duyduğumuz şiddet olaylarını, böyle Amerika'da falan olan hani silahlarla işte okulların basılması olaylarını biz de son yıllarda, özellikle bu son senede maalesef çok acı olaylar yaşadık. O yüzden caydırıcı cezaların olması burada çok önemli. Ama tabii asıl sanıyorum en büyük görev burada ailelere düşüyor her şeyden önce. Sonra da tabii okuldaki öğretmenlere ve eğitimcilere düşüyor. Çocukları doğru yönlendirmek, yani onlarla iletişim kurup doğru bir şekilde onları anlayıp doğru yönlendirmek son derece önemli. Sosyal medyanın olumsuz etkilerinden çocukları korumak ebeveynlerin özellikle ilk yaşlarda büyük sorumluluğu. Şu anda işte hepimizin gördüğü işte bir toplu taşımaya biniyorsunuz, herkesin elinde telefon, bir restorana gidiyorsunuz, herkesin elinde telefon, hatta insanlar yolda yürürken telefonlarına bakarak yürüyorlar. Maalesef bu sosyal medyada da işte yararlı bilgiler ya da paylaşımlar olabileceği gibi son derece çocukları özellikle kötü etkileyen, onlara zarar veren paylaşımlar da olabiliyor. O yüzden gençleri uyarmak, bizim zamanımızda Mustafa Bey hatırlar mısınız bilmiyorum, bizim öğrencilik yıllarımızda ortaokullara, liselere sürekli uyuşturucuyla ilgili bilgilendirme amaçlı kamu görevlileri gelirdi. Ve mesela ben hatırlıyorum ortaokul yıllarındayken işte uyuşturucuyla ilgili bu şekilde bir bilgilendirme toplantısı beni çok etkilemişti. Ve böyle tüylerim diken diken olmuştu. Yani çocuklara belki şu anda dijital okuryazarlık, hani hep finansal okuryazarlığın altını çiziyoruz ama özellikle çocuklara ve gençlere dijital okuryazarlığı öğretmemiz, hangi bilgilerin ya da hangi kaynakların onlar için daha doğru olabileceğini ve bu kaynakları sınırlandırarak ne şekilde kullanmaları gerektiğini öğretmemiz gerekiyor. Sosyal medyada gördüğümüz her şeye inanmamamız ve tabii bu bilgileri doğrulayarak, sorgulayarak bir şekilde öğrenmemiz gerekiyor. İşte bu dijital okuryazarlığın da artık belki okullarda özellikle daha ilkokul aşamasında bir ders olarak öğrencilere, gençlere, çocuklara anlatılması gerekiyor. Ebeveynlerin bu konuda bilgilendirilmesi gerekiyor. Tamamen yasaklamak da bence bir çözüm değil. Yani işte çocuğunuza cep telefonu vermediğinizde veya işte ekranı yasakladığınızda, bu sefer onlar evden daha ayrı oldukları dönemde bunu çok daha kontrolsüzce kullanıyorlar. O yüzden değişen teknolojiye ve çağa uygun bir şekilde okullardaki eğitim sistemine de entegre edilecek şekilde bilgilerin, çocukları kendilerini koruyacak bilgilerin paylaşılması. Yani mesela şimdi yine aynı şekilde çocuklara belki daha farklı bir cinsel kimlikleriyle ilgili eğitim verilmesi, sınırları nasıl koyacakları ile ilgili eğitim verilmesi, dijital okuryazarlığın yanında, finansal okuryazarlığın yanında gerekli gibi gözüküyor. Tabii yine bunu asıl devletteki yöneticiler, programcılar, bu işleri programlayanlar ve hukukçular bilecektir. Ama naçizane benim bir eğitimci olarak görüşlerim de bunlardır. Üniversite ya da lise aşamasına geldiğimizde de çok geç kalıyoruz aslında. Bunun daha ilkokul yıllarına yayılan bir şekilde, özellikle dijital okuryazarlığın ilkokul yıllarına yayılan bir şekilde gençlere, çocuklara kazandırılması gerekiyor diye düşünüyorum.
4: Evet, Mustafa Bey, size döneyim. Şimdi Gaye Hocam bir eğitimci olarak oldukça önemli noktalara işaret etti. Özellikle de aileye de, çocukların ailesine de ceza verilmesi oldukça önemli. Neler söylersiniz?
6: Ama gerçekten şimdi bakın, suça sürüklenen çocuklar diyoruz. Tam birileri çocuklar oldu, suça sürüklendi de. Birileri de o çocuğun bakımıyla yükümlüydü ve bunu yerine getirmedi. Bütün dünyada öyle, Amerikan filmlerinde falan görürsünüz. Genelde bunlar tabii en vahşi tarafıyla da gösterilir ama çocuklar aileden alınır. Aile çocuklarını yetiştirecek durumda değil. Çocuk suça sürüklenmesi ailenin başı boşluğundan kaynaklandıysa, çocuk alınır, işte bir başka koruyucu aileye de verilir filan. Şimdi bu, biz duygusal bir milletiz. Ya çocuklar ne olursa olsun anneden koparılmamalı duygusuyla hareket ediyoruz. Bizim yargımız da böyledir, kanunlarımız da böyledir. Hep böyledir yani. Bakın, anneye verilmeyen çocuk sayısı azdır boşanma davalarında. Velayet anneye verilir. %99.9. Orada annenin ekonomik özgürlüğü bile aranmaz. Parayı babadan alırlar ama çocuğu anneye baktırırlar. Şimdi öyledir çocuk anne ilişkisi yani ben. Şimdi ama bakın, bu ilişki bu şekilde yürümüyorsa içeride, o zaman o çocuk oradan alınır. Çünkü çeteler de öyle kullanıyorlar. Sen çocuksun, iki kurşun sık 3 ay yatarsın, 6 ay yatarsın falan diye kullanıyorlar. Dolayısıyla o argümanın ellerinden alınması yanlış bir şey değil. Yaş sınırı kurulması da çok doğru bir şey. Hani küçük yaşta, daha küçük yaşlarda da kazayla veyahut da işte çocuk olduğundan dolayı birbirine zarar verenler var, doğru. Ama onlar bunu bir 15-18 yaş gibi, hani bu işte genç çocukların cinayetlerinde de gördük. Geçtiğimiz yıllarda, yakın tarihlerde hatta. O yüzden yerinde bir karar. Özellikle çocukların ailelerinin elinden alınması, kuralının getirilmesi son derece önemli. Eğer bu suça sürüklenen değil, suç için yetiştirilen çocuklar varsa bir ailede, bunu hırsızlıktan şeye kadar, çete üyeliğine kadar genişletebilirsiniz. O yüzden yerinde. Ha, burada önemli olan şu, insanları tatmin etmeniz lazım. Kararları halk için alıyorsunuz. Sonuçta o kararlar da sizin halkınızın onayına tabi. Yani iktidarınızı belirleyecek seçimlerde. O yüzden kamuoyunu ikna edeceksiniz kardeşim. Doğru anlatacaksınız. Ama anlatacaksınız. Biz dedik ya, siz de anlayaydınız yani. Öyle olmuyor. Öyle olsaydı biz de öğretmenlere çemkirmezdik, değil mi? Devlet kitapları veriyor, öğretmen de çıkıyor tahtaya anlatıyor. Daha ne yapsın? Eğitimcilik böyle bir şey değil ya, kusura bakmayın. Yasayı çıkarttınız, tane tane anlatacaksınız. Adalet Bakanlığı zamanında bunları yaptığını ben biliyorum, Ankara'dayken. Şimdi de yapıyordur belki, ayrıntılarını bilmiyorum. İşte Leyla Şahin Usta, parlamento yapacak. Bakanlık da yapsa, o zaman öyleydi. Bakanlık da yapsa, parlamento da yapsa, sonuçta bunun bedelini kim ödüyor? Parti, değil mi? İktidar partisi. O zaman anlatacaksınız. Bize o zaman anlatırlar da, bakın Almanya'da böyle, Fransa'da böyle, İspanya'da böyle, Amerika'da böyle. Amerika'yı örnek bile almıyorlar. Çünkü Amerika'da daha sert, daha vahşi filan. Ama Avrupa örneklerini alıp, o yüzden biz de yasalarımızı şöyle böyle yapıyoruz falan. MİT yasası çıktı bu memlekette. Ya MİT canını işine taktı o zamanki görevliler. İşte medya, basın müşavirleri falan falan. Bakın bu yasayı bunun için çıkartıyoruz. Dünyada şu ülkelerde var, bıdıdı bıdıdı bıdıdı. Anlattı, milleti ikna etti. Edeceksin. Neden? Çünkü mahkemelerin de millet adına karar veriyor. Sen de yaptığın işleri günün sonunda gidip seçimde millete onaylatıyorsun. O kadar yaptık ama millet anlamadı bizim yaptığımızı falan. Ona diyene elinin tersiyle muamele etmek lazım. O yüzden şimdi Leyla Şahin Usta'nın bu açıklaması yerinde. Ama devamını da getirmeleri lazım. Ben özellikle hani dünyadaki örneklerini böyle bir başlık olarak, bir cümle olarak geçmesini doğru bulmadım. O örnekleri daha iyi anlatması lazım. Çünkü insanlar bunu hani kendi icadımız olan olmasını istiyoruz bir sürü şeyin de. Bugüne kadar bu hukuk alanında icat yapmamış bir millet olarak başka ülkelerde nasıl yapıldığına dair örnekleri ortaya koymanın daha geçerli bir şey olduğunu hepimiz görüyoruz. Evet. Anlatacaksınız dışarıda neler olduğunu, bir cümleyle geçmek doğru değil.
4: Evet, çok teşekkür ediyoruz
6: Mustafa Bey. Ben teşekkür ederim. Hocam kusura Gaye bakmayın. Hocam. Bugün de Devlet Bahçeli bizim ortağımız, program ortağımız.
4: Evet, MHP lideri Devlet Bahçeli Partisi'nin grup toplantısında konuşuyor. İlerleyen dakikalarda da o konuşmasını ekranlara taşıyacağız. Böylelikle analiz sentezi noktalayalım. Tekrar görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Formları vasıtasıyla takip eden aziz vatandaşlarımıza şükranlarımızı iletiyorum. Gönül ve kültür coğrafyalarımızda nice müşkülata rağmen şahsiyetini muhafaza ederek haysiyetli bir hayatın mücadelesini veren tüm kardeşlerimize selamlarımı gönderiyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu mümtaz çatısı altında sizlerle bir kez daha bir araya gelmekten bahtiyarlık duyuyor. Her birinizi en derin kardeşlik duygularımla ve muhabbetle kucaklıyorum. Değerli dava arkadaşlarım, tarihin bazı perdeleri vardır. Sadece geçmişte olup biteni göstermekle kalmaz, içinde yaşadığımız zamana da çarpıcı bir şekilde ayna olur. Henüz görünmeyenin işaretlerini, bilinmeyenlerin haberini ve geleceğin muhtemel istikametlerini de aynı anda sezdirir. Bazı meclisler vardır ki yüzeyde yalnızca devlet başkanlarının teşekkürlerinden ibaret görünse de derinlerdeki niyetleri, milletlerin karakterlerini, saklı kalmış güç merkezlerini ve zamanın henüz duyulmayan ayak seslerini tek bir mekanda düğümler. Bazı şehirler vardır ki el sahibi yaptıkları hadiseyle değil, hadisenin ruhuna kazandırdıkları mana ve tarihin akışına attıkları imzayla hüviyetlerini tasdik eder. İşte Ankara böyledir. Polatlı bozkurlarından yankılanan top seslerine rağmen adımlarını geriye kaçırmayan, Sakarya'nın kanla yoğrulmuş siperlerinde milletimizin varlık yokluk imtihanına şahitlik eden, ulusta duaların tekbirlerini ve istiklal yeminlerinin birbirine karıştığı büyük direniş iradesinin ilk meclisin duvarlarına sindiği Ankara, dün esarete geçit vermeyen milli mücadelenin karargahı, bugün ise dünya liderlerini ağırlayarak küresel siyasetin rotasını çizen pusuladır. Ankara, işgal kapıya dayandığında geri çekilmeyen iradenin, yokluk içinde devletimizi küllerinden yeniden doğuran ateşten gömlek giyip milletine istiklal biçen ferasetin adıdır. Bir zamanlar direnişin karargahı olan bu aziz şehir, bugün küresel güvenlik mimarisinin tartışıldığı, uluslararası platformlara ev sahipliği yaparken, yeni dönemin stratejik tartışmalarına istikamet kazandıran bir merkez olduğunu göstermiştir. Bu sebeple Ankara'da toplanan NATO zirvesini alalade bir diplomasi faaliyeti gibi okumak eksik, sığ ve sakat bir değerlendirme olacaktır. Ankara'da 70 yılı aşan ittifak hukukunun muhasebesi yapılmış, soğuk savaş yıllarının hayalet cephe hatlarından bugünün çok katmanlı güvenlik bunalımlarına uzanan uzun yolun hesabı görülmüştür. Ankara'dan 5 maddenin müşterek savunma ruhundan Ukrayna'ya verilen askeri desteğin geleceğine, 50 milyar doları aşan yeni tedarik hamlelerinden savunma sanayinde ortak üretim arayışlarına, Avrupa'nın yıllarca ertelediği caydırıcılık açıklarından müttefikler arasındaki ambargo ve kısıtlama çelişkilerine, İran'ın nükleer programlarından Hürmüz Boğazı'ndaki seyri sefer emniyetine, Suriye'de açılmak istenen yeni sayfadan Doğu Akdeniz ve Mavi Vatan hassasiyetlerimize kadar geniş bir güvenlik kuşağının bütün açmazları aynı anda ele alınmıştır. Ankara'da müttefikliğin yalnızca kameraların parlak ışıkları altında verilen pozlardan, kriz günlerinde yayınlanan yavan kınama mesajlarından, kürsülerde cilalanmış cümleleri birbiri ardına sıralamaktan ibaret olmadığı, hakiki müttefikliğin hakkaniyet, samimiyet, üretim, paylaşım ve dayanışma üzerine bina edileceği açıkça anlaşılmıştır. Zira devletlerde, ittifaklarda kürsülerden haykıran süslü beyanların geçici cazibesiyle değil, badire anlarında sınanan sadakatlerin, yük omuzlara çöktüğünde gözlerin çevrildiği adaletin, gecesini gündüzüne katarak çalışan iradenin gösterdiği sebatla ayakta durur. Kadim Türk devlet mirası, bu hakikati zamanın aşındıramadığı bir mutlak esas olarak akıllarımıza nakşetmiştir. Binye Tonyuk'un bin yıllık aşkın zaman önce Türk milleti için gece uyumadım, gündüz oturmadım derken anlattığı şey ne kadar yorulduğu değil, devleti kurmanın, devleti yaşatmanın ve milleti felaketten sakınmanın bedelinin ne denli ağır olduğudur. Bugün de karşımızdaki resim aynı duruma işaret etmektedir. Şimdi size soruyorum, zamanın akışını kim okuyacaktır? Görünürdeki sükunetin altında kaynayan kazanların ateşini kim teşhis edecektir? Müttefiklik sözlerinin arkasındaki samimiyet derecesini kim ölçecektir? Dostluk beyanlarının satır aralarında saklanan menfaat hesaplarını kim fark edecektir? Krizlerin gölgesinde kurulan yeni denklemleri, diplomatik tebessümlerin gerisindeki soğuk hesapları kim görecektir? Kim sabretmeyi bildiği kadar set çekmeyi, müzakere etmeyi bildiği kadar hakkını müdafaa etmeyi gösterecektir? Cevap bellidir. O da Türkiye'dir. Türkiye, NATO'da yalnızca stratejik konumuyla değil, tarihi birikimi, devlet tecrübesi, siyasi iradesi ve milli kudretiyle yeni dönemin kurucu aktörlerinden biri haline gelmiştir. Türkiye Cumhuriyeti'nin eriştiği siyasi ve stratejik seviye Ankara zirvesinde bir kez daha tebarüz etmiştir. Bugün NATO yeni bir devrin şafağındadır. Bu devir yalnızca savunma bütçelerinin sağına sıfırların eklenip rakamla büyütüldüğü bir devir değildir. Bu devir kağıttaki taahhüdün fabrikada

İttifak bu yeni güvenlik çağının idrakine varmış mıdır? Külfet ve yük paylaşımını gerçek bir adalet zeminine oturtacak mıdır? Savunma sanayini birkaç ülkenin imtiyazlı alanı gibi görmekten vazgeçecek midir? Müttefikleri arasında örtülü ambargo, lisans kısıtlaması, siyasi blokaj ve tedarik engeli gibi ittifak hukukunu yaralayan çelişkileri ortadan kaldırabilecek midir? Ankara zirvesi işte bu soruları NATO'nun önüne koymuştur. Sayın Cumhurbaşkanımızın savunma sanayi kısıtlamalarının sona erdirilmesine dair çağrısı, Ankara zirvesinin başlıca ikazlarından biridir. CATSAT yatırımlarının kaldırılması ve F-15 sürecinin yeniden ele alınması yönünde beliren irade önemlidir. Ancak üzerinde durmamız gereken husus, Türkiye'nin yıllardır karşı karşıya bırakıldığı haksız muamelenin ittifak düzeninde meydana getirdiği itimat aşınmasını gidermektir. Zira Türkiye'nin sahadaki fedakarlığını kabul edip savunma kabiliyetini siyasi hesapların konusu yapmak akıl kârı değildir. Şayet bugün şanlı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin harp envanterlerinde yerli ve milli üretim oranımız %80'leri aşıp muazzam bir şahlanışa dönüşmüşse, bu görkemli tablo milletimize dayatılan esaret cenderesinin nasıl parçalandığının resmidir. Bu sebeple Türkiye namına bu saatten sonra atılacak her olumlu adım bir lütuf değil, geç de olsa, güç de olsa hakkaniyet ve hakikat ibresinin yerini bulmasıdır. Değerli milletvekillerim, yeni güvenlik çağının en çekici taraflarından biri de uzay ve veri ve istihbarat boyutunun artık savunmanın ayrılmaz parçası haline gelmesidir. Bu bakımdan İmece başlığı son derece anlamlıdır. İmece'nin NATO'nun uzay ufkunda yeni bir kabiliyet olarak gündeme gelmesi, Türkiye'nin savunmayı yalnızca karada, denizde ve havada değil, uzayda da düşünen bir devlet aklına ulaştığını göstermektedir. İmece, Türk mühendisinin mavi gökleri aşan kabiliyeti, semaların ötesini görüp feza karanlığını al bayrağımızla aydınlatmayı düşleyen milli teknoloji hamlesidir. Uzayın zifiri karanlığını delip geçen İmece, gök kubbeyi yırtan Kaan'ın çelik kanatlarından kendini gösteren irade, yerli ve milli savunma davamızın insansız muharebede sahasındaki öncüsü Kızıl Elma, göklerdeki yeni nizamın habercisi olan Akıncı ve Aksungur, mavi vatanın engin sularında tüm heybetiyle süzülen TCG Anadolu ve Milkem şaheserleri, karada düşmanın yüreğine korku salan Altay tankımız, tehditleri berhava eden Tayfun ve Bora füzelerimiz, vatan sattığını uçtan uca saran çelik kubbemizin kilit taşları, mesafesindeki siper ve hisar sistemlerimiz, karada, denizde, havada ve uzayda hükümranlık haklarımızın tavizsiz muhafızlarıdır. Böylesi devasa bir envantere elbette kolay ulaşmadık. Can Azerbaycan Türk'ü merhum şair Hüseyin Cavit'in dizelerinde ifade ettiği gibi, her karanlıkta çırpınır bir nur, her hakikatte bir hayal uyur. Karşımızdaki bu muzaffer tablo, karanlıkta çırpınan nurun seher vaktine kavuşmasının, sabırla büyüyen hayallerin çelikten hakikatlere dönüşmesinin adıdır. Türkiye imkansız da sonra da otur izle dediğimiz noktada yedi düvele seyrettirdiğimiz nihai

ruhudur. Yıllarca ilmek ilmek dokunan o vakur sabrın, ambargoların paslı prangalarını söküp atan Türk mühendislerimizin keskin zekalarının, savunma sanayinde ter döken işçilerimizin emeklerini bereketli mahsulüdür. Atalarımızın dediği gibi, kimi komşular insanı mal sahibi yapar. Savunma sanayindeki bu emsalsiz şahlanışın kökleri, doğrudan doğruya maruz kaldığımız tarihi dayatmaların o çetin tecrübelerinde aranmalıdır. Kıbrıs Barış Harekatı'nın hemen ardından boynumuza dolanmak istenen ambargo kemerleri, terörle mücadelede sahnelenen o iki yüzlü diplomasi, F-35 dehlizlerinde kurulan sinsi tuzaklar ve CAÇSA yaptırımlarıyla örülen suni duvarlar, asil milletimize kendi göbeğini kesmekten başka hiçbir yol bırakmamıştır. Ram olmayı elinin tersiyle iten Türk Devleti, asil fıtratının gereğini layıkıyla yerine getirmiş, kendi öz cevherine rücu ederek etrafındaki muhasara çemberini paramparça etmiştir. Asırlar evvel otağını bizzat kuran kılıcını kendi ölçüsünde döven, sancağını en ön safta göğüsleyen o kudretli ruh, çağımızda yerli ve milli savunma sanayimizle yeniden hayat bulmuştur. Şunu çok iyi biliyoruz ki, semaları titreten füzelerimizin, ufukları Türk milletinin hasımlarına dar eden savaş uçaklarımızın ve deryaları yaratan gemilerimizin asıl kudreti, o çeliğe can veren Türk ordusunun şanından neşet etmektedir. Bu muazzam gurur, merhum şairimiz Yahya Kemal Beyatlı'nın o muazzam dizelerinden bizlere seslenmektedir. Şu kopan fırtına Türk ordusudur ya Rabbi. Senin uğrunda ölen ordu budur ya Rabbi. Ta ki yükselen ezanlara müeyyed namın galip et çünkü bu son ordusudur İslam'ın. Değerli dava arkadaşlarım. NATO Ankara zirvesi müzakerelere devam ederken dünyanın dikkati bir anda Ankara ile Hürmüz Boğazı arasında bölünmüştür. Zirve devam ederken Trump mutabakat sürecinin kendisi için bittiğini ifade etmiştir. Bu gelişme yalnızca Washington-Tahran hattında yoğunlaşan gerilim ile nükleer program başlığı altında sarmala dönen ittifakın ifadesi değildir. Daha iki hafta önce bu kürsüden mutabakat sözlerine ilişkin duyduğumuz memnuniyeti ve fakat temkinli yaklaştığımızı söylemiş, verilen sözün nihayete ulaşmasının önemini ifade etmiştik. Devletler arasında tesis edilen mutabakatın itibar ve bağlayıcılığına vurgu yapmıştık. Diplomasinin barışa susamış insanlığın ağzına bir parmak bal çalmak için kullanılan geçici bir aldatmaca mı, yoksa savaşın yolunu kapatacak samimi ve kalıcı bir çözüm iradesi mi diye sormuştuk. Henüz kısa bir süre önce bölgeye umut veren, çatışmanın ateşini kesen ve nihai anlaşmaya ulaşılması için bir takvim ortaya koyan mutabakatın daha bir ay geçmeden etkisizleştirilmesi, ardından İran topraklarının yeniden bombalanması, barış ihtimaline duyulan güveni sarsmıştır. Burada hadiselerin sırasını tersine çevirmemek lazımdır. İran mutabakatın tarafıyken saldırıya uğramıştır. İran şehirleri bombalanmış, İran vatandaşları hayatlarını kaybetmiş, ülkenin egemenlik sahası askeri müdahalenin hedefi olmuştur. Bu gerçek görmezden gelinerek Tahran yönetiminin Hürmüz Boğazı'nı kapatma yönünde daha sonra aldığı kararları öncesinde

Hiçbir gelişme yaşanmamış gibi müstakil bir saldırganlık başlığı altında değerlendirmek doğru, hakkaniyetli ve vicdanlı bir yaklaşım olmayacaktır. Sebep sonuç, sonucu sebep gibi göstermek, hakikati baş aşağı çevirmekten başka bir anlama gelmeyecektir. İran'ın ülkesine yönelen saldırılar karşısında güvenliğini koruma, egemenlik haklarını müdafaa etme ve milletin can emniyetini sağlama hakkı vardır. Hiçbir devlet imza attığı mutabakatın kendisini koruyacağına inanırken ansızın bombalanmayı sineye çekmek mecburiyetinde değildir. Hiçbir millet topraklarına düşen bombaları sükunet telkinleriyle karşılamak zorunda değildir. İran'dan itidal bekleyenlerin öncelikle İran hedef alan askeri müdahalenin hangi meşru gerekçeyle bağdaştığını izah etmeleri gerekmektedir. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'ın nükleer programını, bölgedeki askeri faaliyetleri ve Hürmüz Boğazı'ndaki gemilerin emniyetiyle ilgili kaygılarının olması da elbette tabidir. Bu kaygıların müzakere masasında ele alınması, denetlenebilir hükümlere bağlanması ve karşılıklı güvencelerle giderilmesi mümkündür. Nitekim varılan mutabakatın maksadı da budur. Ancak güvenlik kaygısı, bölgemizde daha büyük bir kriz ve kaos meydana getirmenin gerekçesi yapılamaz. Devletler arası münasebetler bir gün geçerli sayılıp, ertesi gün keyfe keder gerekçelerle hükümsüz ilan edilen şahsi tasarruflarla değil, ahde vefa ilkesiyle yürütülür. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın mutabakat benim için bitti açıklaması bu nedenle sorunludur. Mutabakat bir şahsın değil, devletin taahhüdüdür. İran'la bugün varılan mutabakatın yarın kolaylıkla terk edilmesi yalnız Tahran'ın değil, gelecekte Washington'la masaya oturacak bütün başkentlerin zihninde aynı soruyu doğuracaktır. Buhran kazanı ne zaman yeniden kaynamaya başlayacaktır? Kargaşanın fitili hangi bahaneyle tekrar ateşlenecektir? Müzakere masasının altına döşenen saatli bomba ne zaman infilak edecektir? Barış ümidi hangi hesap uğruna bir kez daha kursaklarda bırakılacaklardır? Bu sorular cevapsız bırakılamaz. Üstelik söz konusu açıklamanın NATO zirvesi sırasında yapılması da başlı başına düşündürücüdür. NATO'nun caydırıcılığı yalnız askeri envanterin büyüklüğüne, savunma harcamalarının miktarına veya hareket kabiliyetinin genişliğine dayanmaz. İttifakın gerçek kuvveti, üyelerinin sözüne duyulan güven, alınan kararların öngörülebilirliği ve müttefiklik hukukunun muhafazasıdır. Uluslararası bir mutabakatın süratle terk edildiği, askeri müdahalenin müzakerenin önüne geçtiği bir vasatta aynı anda ittifak hukukundan, karşılıklı güvenceden ve müşterek güvenlikten söz etmek ciddi bir çelişki doğuracaktır. Bir taraftan müttefiklere uzun vadeli taahhütler verilirken, diğer taraftan birkaç hafta önce imzalanan bir mutabakatın sona erdiğinin açıklanması kaçınılmaz olarak güvenilirlik meselesini gündeme taşıyacaktır. Hürmüz Boğazı'nın kapatılması da işte bu kopuşun ardından meydana gelmiştir. Hürmüz'de oluşan tabloyu İran'ın sebepsiz veya keyfi bir tasarrufu gibi takdim etmek gerçeklerin yalnızca yarısını anlatmaktadır. Hürmüz, dünya ekonomisinin, enerji arzının, deniz ticaretinin ve milyonlarca insanın geçim şartlarının birbirine bağlandığı stratejik bir geçittir. Burada yaşanan her kesinti, petrol ve doğal gazı taşıyan gemilerden başlayarak üretim maliyetlerine,
ulaşım giderlerine, gıda fiyatlarına ve nihayet vatandaşların sofrasına kadar uzanacaktır. Hürmüz'deki kilitlenmenin anahtarı da, kaynağı da mutabakatın bozulduğu yerde aranmalıdır. Müzakere masasının hükmü korunup askeri yöntemlere müracaat edilmesi de bugün Hürmüz Boğazı'nın kapanmasını değil, nihai anlaşmanın hangi esaslar üzerinde yükseleceğini konuşuyor olacaktı. Bu nedenle öncelikle saldırılar durdurulmalı, mutabakatın ihlal edilen hükümleri yeniden işler hale getirilmeli, taraflar karşılıklı yükümlülüklerine riayet etmelidir. Barış kapısı kısa süre önce aralanmıştır. Bu kapıyı yeniden kapatan gelişmelerin üzerine soğukkanlılıkla gidilmelidir. Barışın önüne düşen gölgeyi kaldırma sorumluluğu mutabakatın taraflarına aittir. Amerika Birleşik Devletleri askeri müdahalenin müzakereyle bağdaşmayan sonuçlarını görmeli ve verdiği taahhütlerin gereğine dönmelidir. İran'daki Hürmüz'deki geçişlerin yeniden emniyet içinde yürütülmesi sağlamalıdır. Hürmüz'den yükselen gerilim daha büyük bir felakete dönüşmeden durdurulmalıdır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da barıştan yana tavizsiz tavrını kararlılıkla sürdürecek ve bölgesel istikrarın korunması adına üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye devam etmelidir. Unutmayalım ki savaşın kazananı olmadığı gibi verilen söze sadakatin kaybedeni de olmayacaktır. Değerli milletvekilleri, Ankara zirvesinin ardından Avrupa başkentlerinde yeniden ele alınması şart olacak. Brüksel koridorlarında tekrar gündeme oturacak en mühim başlıklardan biri Türkiye'nin Avrupa Birliği müzakere sürecidir. Avrupa'nın stratejik geleceği yeniden masaya yatırılmalı ve hakkaniyetli bir gelecek planı oluşturulmalıdır. Çünkü bugün Avrupa'nın karşı karşıya bulunduğu sorunlar artık eski ezberlerle yönetilemeyecek kadar ağırlaşmıştır. Enerji arz güvenliğinden düzensiz göçe, savunma kapasitesinden demografik daralmaya, tedarik zincirlerinden ekonomik rekabete kadar uzanan geniş bir alanda Avrupa yeni bir yol ayrımına gelmiştir. Bu yol ayrımında görmezden gelmesi mümkün olmayan bir hakikat vardır. O hakikatin adı da Türkiye'dir. Ukrayna sahasından Karadeniz'e, Balkanlardan Kafkasya'ya, Doğu Akdeniz'den Orta Doğu'ya kadar uzanan geniş jeopolitik kuşakta Türkiye'nin bulunmadığı hiçbir güvenlik denklemi kalıcı olamayacaktır. Türkiye'nin hesaba katılmadığı hiçbir enerji koridoru sürdürülebilir olamayacaktır. Türkiye'nin dışarıda bırakıldığı hiçbir bölgesel istikrar projesi başarıya ulaşamayacaktır. Bu durum bir temenni değil, değişen dünyanın ortaya çıkardığı stratejik bir gerçektir. Ne var ki Avrupa Birliği uzun yıllardır bu gerçeği görmek yerine günü kurtaran siyasi reflekslerle hareket etmeyi tercih etmiştir. Türkiye'nin üyelik süreci teknik kriterlerden çok siyasi ön yargılarla değerlendirilmiştir. Aşılması gereken fasıllar bloke edilmiş, yerine getirilmesi gereken yükümlülükler ertelenmiş, verilen sözler tutulmamış, Türkiye'nin haklı beklentileri sürekli başka gündemlerin gölgesinde bırakılmıştır. Bu yaklaşım yalnızca Türkiye'ye değil, Avrupa'ya da zarar vermiştir. Çünkü Avrupa Birliği Türkiye'yi bekleme odalarında tutarken kendi stratejik ufkunu daraltmıştır. Türkiye'yi dışarıda bırakarak Avrupa'nın daha güçlü olacağını düşünenler bugün karşı karşıya kaldıkları güvenlik ve istikrar sorunlarına dönüp bakmalıdır.
sorulması gereken sorular şunlardır. Türkiye'nin dışlandığı yıllar Avrupa'ya ne kazandırmıştır? Göç krizleri mi çözülmüştür? Enerji güvenliği mi sağlanmıştır? Savunma kapasitesi mi güçlenmiştir? Jeopolitik kırılganlıklar mı ortadan kalkmıştır? Bunların hiçbirisi gerçekleşmemiştir. Aksine Avrupa her geçen gün daha fazla stratejik belirsizlikle karşı karşıya kalmıştır. Bu nedenle Türkiye'nin Avrupa Birliği süreci artık yalnızca üyelik müzakereleri başlığı altında ele alınabilecek bir mesele olmaktan çıkmıştır. Mesele Avrupa'nın kendi geleceğini nasıl tasavvur ettiğidir. Mesele Avrupa'nın jeopolitik gerçeklerle yüzleşip yüzleşemeyeceğidir. Mesele Avrupa'nın stratejik aklı ile ideolojik ön yargılar arasında hangi tercihi yapacağıdır. Milliyetçi Hareket Partisi olarak görüşümüz açıktır. Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkileri karşılıklı saygı, egemenlik, eşitlik ve hakkaniyet temelinde ilerlemelidir. Türkiye ne bir yükümlülükten kaçmaktadır, ne de bir ayrıcalık talep etmektedir. Türkiye yalnızca kendisine karşı dürüst olunmasını istemektedir. Türkiye yalnızca çifte standartların son bulmasını istemektedir. Türkiye yalnızca ortaklık hukukunun gereğinin yerine getirilmesini istemektedir. Elbette gümrük birliğinin güncelleşmesi önemlidir. Elbette vize serbestliği sürecinin tamamlanması önemlidir. Elbette ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi önemlidir. Ancak bunlardan daha önemli olan husus, Avrupa'nın Türkiye'yi artık geçici ihtiyaçlarının hatırlandığı, kriz zamanlarında kapısı çalınan, işler normale döndüğünde ise yeniden ötelenen bir ülke gibi görme alışkanlığından vazgeçmesidir. Türkiye'nin yeri Avrupa'nın bekleme salonu değildir. Türkiye'nin yeri stratejik kararların şekillendiği masalarda hak ettiği ağırlıkla bulunmaktır. Bu çerçevede son günlerde Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in Türkiye'nin Avrupa güvenlik mekanizmalarındaki rolünü Adalar Denizi'ndeki itilaflara bağlayan açıklamaları son derece vahimdir. Avrupa'nın güvenliğini Atina'nın dar siyasi hesaplarına mahkum etmek ne akılcıdır ne de sürdürülebilirdir. Türkiye ile Avrupa arasındaki ilişkiler üçüncü ülkelerin ön yargılarına, seçim hesaplarına veya tarihi korkularına rehin bırakılamaz. Hiçbir ülke kendi ikili sorunlarını Avrupa'nın müşterek güvenlik gündemi gibi sunma hakkına sahip değildir. Hiçbir başkent Türkiye'nin meşru hak ve menfaatlerini tartışma konusu yapamaz. Türkiye'nin milli müzakere masalarında pazarlık unsuru değildir. Türkiye'nin egemenlik hakları herhangi bir siyasi şantajın konusu olamaz. Bu hususta tavrımızın değişmesi söz konusu dahi olamaz. Ancak burada altını çizmekle istediğim konu, bu tartışmayı yalnızca Yunanistan veya belirli ihtilaflar düzeyine indirgememektir. Çünkü burada yatan niyet söze dökülenden daha büyüktür. Ve Avrupa'nın yeni dünya düzeninde nasıl bir konum alacağı bu niyete ortak olup olmadığının sınanmasıdır. Avrupa Türkiye ile birlikte mi hareket edecek yoksa eski ön yargıların esiri olarak mı kalacak? Önümüzdeki yıllar bu sorunun cevabını verecektir. Fakat hangi şart altında olursa olsun değişmeyecek bir gerçek varsa o da şudur. Türkiye Avrupa için bir seçenek değil, içine düştüğü kuyuya uzanan güvenli bir halattır. Türkiye Avrupa'nın güvenliği, istikrarı
enerji arzı, ticaret yolları

ve jeopolitik dengesi bakımından vazgeçilmez bir stratejik gerçekliktir. Bu gerçeği kabul edenler kazanacaktır. Görmezden gelenler ise değişen dünyanın setlerine er ya da geç çarpıp dağılacaktır. Değerli dava arkadaşlarım, yarın Türk milletinin istiklal ve istikbal iradesine yöneltilen en vahim saldırılardan birinin bertaraf edilişinin 10. yıl dönümünü idrak edeceğiz. Yarın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün sonuncu seneyi devriyesidir. Aradan geçen 10 yılların ardından görüyoruz ki 15 Temmuz yalnızca bir gecenin, yalnızca bir kalkışmanın, yalnızca bir darbe teşebbüsünün adı değildir. 15 Temmuz, Türk milletinin tarih boyunca verdiği bağımsızlık mücadelesinin son halkalarından biridir. 15 Temmuz, yalnızca tankların sokağa çıktığı, savaş uçaklarının alçak uçuş yaptığı, silahların milletimize çevrildiği bir ihanet gecesi de değildir. 15 Temmuz, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin içeriden çökertilmek, milli egemenliğinin gasp edilmek ve Türk milletinin iradesinin zincire vurulmak istendiği çok katmanlı bir işgal teşebbüsüdür. Bu nedenle 15 Temmuz'u doğru okumak, yalnızca geçmişi anlamak bakımından değil, geleceği korumak bakımından da milli bir mecburiyettir. Çünkü 15 Temmuz'u sadece bir darbe olarak tarif edemeyiz. 15 Temmuz'u yalnızca FETÖ'nün kalkışması olarak değerlendirmek yetersizdir. 15 Temmuz, Çanakkale'yi geçemeyenlerin başka yollar aramasıdır. 15 Temmuz, milli mücadelede dize getiremediklerini içeriden çözme teşebbüsüdür. 15 Temmuz, sevri kabul ettiremeyenlerin farklı yöntemlerle aynı hedefe ulaşma arayışıdır. 15 Temmuz, Türk milletinin bağımsız yaşama iradesine karşı yürütülen uzun ve karanlık mücadelenin yeni bir cephesidir. FETÖ denilen ihanet yapısı ise bu karanlık hesabın yalnızca taşeronu ve sahaya sürülmüş kirli bir maşasıdır. Bu habis örgüt yıllarca eğitim kısvesi altında büyümüştür. Hizmet söylemi altında kadrolaşmıştır. İnanç istismarıyla taraftarlar devşirmiştir. Hayır görüntüsü altında ihanet biriktirmiştir. Milletimizin temiz duygularını sömürmüş, devletimizin imkanlarını kullanmış, kurumlarımızın içine sızmış ve nihayet fırsatını bulduğunu düşündüğü anda Türk devletine silah doğrultmuştur. Ne acıdır ki Türk askerinin şerefli üniformasını gasp etmişlerdir. Türk polisinin makamını istismar etmişlerdir. Türk yargısının kürsülerini kirletmişlerdir. Türk bürokrasinin emanetini kötüye kullanmışlardır. Fakat hesap edemedikleri bir şey vardı, o da Türk milletinin karakteriydi. Türk milletinin bağımsızlık aşkıydı. Türk milletinin devletine olan sadakatiydi. 15 Temmuz gecesi milletimiz yalnızca bir darbeyi durdurmamıştır. Her biri vicdanının sesini dinlemiştir. Her biri millet olmanın şuuruyla davranmıştır. Her biri vatan söz konusu olduğunda gerisinin teferruat olduğunu göstermiştir. Tankın karşısına çıkan bu şuurdur. Kurşunların üzerine yürüyen bu şuurdur. Bombalanan Gazi Meclisi terk etmeyen bu şuurdur. Meydanları dolduran bu şuurdur. Şehadeti göze alan bu şuurdur. Türk milleti o gece bir kez daha tarih yazmıştır. Ve tarihe şu notu düşmüştür. Bu millet esir yaşamaz. Bu millet teslim olmaz. Bu millet iradesini vesayet odaklarına bırakmaz. Bu millet devletini terör örgütlerine teslim etmez. Muhterem dava arkadaşlarım, 10. yıl dönümünde üzerinde

0: hassasiyetle durulması gereken bir diğer husus daha vardır. FETÖ ile mücadele geçmişte kalmış bir mesele değildir. FETÖ tehdidinin tamamen ortadan kalktığını düşünmek ciddi bir yanılgıdır. İhanetin yöntem değiştirmesi, ihanetin sona erdiği anlamına gelmez. Tehdidin görünmez hale gelmesi, tehdidin yok olduğu anlamına gelmez. Dün himmet adı altında öğütlenenler vardı. Bugün başka maskelerle ortaya çıkmak isteyenler olabilir. Dün eğitim kisvesini kullananlar vardı. Bugün farklı alanlarda benzer yöntemlere başvuranlar olabilir. Dün devletin mahrem yapılarına sızmaya çalışanlar vardı. Yarın başka yollar deneyenler olabilir. Bu sebeple devlet hafızasının diri tutulması, tedbirlerin tavizsiz sürdürülmesi ve milli şuurun canlı tutulması hayati önemdedir. Unutulmamalıdır ki millet hafızasını kaybettiği gün tehditler yeniden güç kazanır. Tarih şuuru zayıfladığı gün fitne odakları yeniden cesaret bulur. Milli birlik duygusu aşındığı gün Türkiye'nin karşısındaki hesaplar yeniden hareketlenir. Bu sebeple 15 Temmuz'un hatırasını yaşatmak yalnızca geçmişe saygı değildir. Aynı zamanda geleceğe karşı sorumluluktur. Aynı zamanda devletimize karşı görevdir. Aynı zamanda milletimize karşı vefadır. Değerli milletvekili arkadaşlarım, 15 Temmuz'un bize verdiği derslerden biri de şudur. Türkiye'nin bekası günlük siyasi hesapların üzerindedir. Devletin varlığı geçici tartışmaların üzerindedir. Milli güvenlik partiler üstü bir konudur. Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığı her türlü görüş ayrılığının üzerindedir. Milliyetçi Hareket Partisi'nin yarım asrı aşan siyasi mücadelesi de işte bu anlayış üzerine kurulmuştur. Bizim için devlet ebed müddet ülküsü bir slogan değildir. Bizim için milli birlik ve kardeşlik yalnızca siyasi bir söylem değildir. Bizim için Türkiye Cumhuriyeti'nin bekası günlük hesaplara kurban edilemeyecek büyük bir emanettir. Dün olduğu gibi bugün de aynı yerdeyiz. Vatanımız için buradayız. Milletimizin yanındayız. Cumhuriyetimizin zırhıyız. Demokrasimizin kalkanıyız. Türk bayrağının sancaktarıyız. Ve Allah'ın izniyle yarın da aynı yerde olmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle 15 Temmuz gecesi şehadet mertebesine ulaşan bütün kahramanlarımızı rahmetle, minnetle ve hürmetle anıyorum. Terörle mücadelede hayatlarını feda eden bütün şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize sağlık, afiyet ve uzun ömürler niyaz ediyorum. Rabbim milletimizi her türlü fitneden, devrimizi her türlü ihanetten, devletimizi her türlü saldırıdan muhafaza buyursun. Türk milleti bir oldukça, Türk devleti güçlü oldukça, milli birlik ve kardeşlik ruhu yaşadıkça, hiçbir karanlık odağın, hiçbir ihanet şebekesinin, hiçbir emperyal projenin Türkiye üzerinde başarı şansı olmayacaktır. Çünkü başka Türkiye yoktur. Sözlerime son verirken Okçuluk Dünya Kupası'nın Madrid ayağında altın madalya uzanarak ay yıldızlı bayrağımızı bir kez daha zirveye taşıyan milli gururumuz Mete Gazoz evladımızı yürekten tebrik ediyor. Türk sporuna kazandırılan başarılarımızın artarak devamını diliyorum. Hepinizi saygılarımla selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Cenab-ı Allah'a emanet olun.
1: Sayın Genel Başkanım, konuşmalarınızdan dolayı zat-ı halinize teşekkür ediyoruz. Herhangi bir talimatınız yok ise müsaadelerinizle grup toplantımız...

0: Günün manşetine hoş geldiniz. Ben Ömer Özkök. Gündemde öne çıkan gelişmelerle Akşam Gazetesi yazarı Hikmet Genç ile ekranlarınızda ve radyolarınızdayız. Hikmet abi hayırlı günler.
1: Hayırlı günler, günaydın, merhabalar.
0: Merhaba, merhaba. Türkmen Bey'i.
1: Türkmen Bey'i.
0: Milliyetçi bugün, Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin partisinin meclis grubunda yaptığı konuşma nedeniyle 16 dakika 19 saniyelik bir gecikmeyle başlıyoruz. Evet.
1: Türkmen Bey'i de alacağımız olsun.
0: Ama her konuya değindi.
1: Değindi. İçeri girmedi. Bence şunu da yaptı, en azından çok öyle kıymetliydi. Çünkü haftalık programlara bakıyorum. NATO ile ilgili, dış politika ile ilgili bu kadar uzun süreden beri bu kadar uzun bir mülahazada bulunmamıştı. Dış politika Türkiye'nin güvenliği ile ilgili. Elhak zaten bu konuları da çok sıkça gündemine alan bir siyasetçi olarak güzel bir çerçeve çizdi. Biraz NATO'dan da bahsetti.
0: Şimdi
1: yaşanmışlardan.
0: Efendim.
1: Ha, bir işte şey de orada. Bunu alışacaksınız diyen de orada abim.
0: Yaşar Yıldırım Bey. Yaşar Yıldırım, buradan tamam. Selam olsun ona da.
1: Çok sohbet edeceğim.
0: Hikmet Bey'i ifşalayayım. Az önce biz Devlet Bey'in bitirmesini beklerken Hikmet Bey dedi ki ya bu ahbap meselesine değinecek mi acaba Devlet Bey dedi konuşmasında. Konuşma metni önümüzde yok çünkü.
1: Tabii.
0: O ara dedik ki ya Devlet Bey ahbap meselesine 2023 Şubat'ta zaten değinmişti. Hmm. Demişti ki bu ahbaplar, babalalar akbaba gibi havada uçuşmakta. Sesi de hazırlamışlar ama bir hatırlayalım mı?
1: Tamam, hatırlayalım.
0: Hadi bir
1: nasıl
0: şey
1: oraya gireceğiz.
0: 2000, oradan aynen başlarız öyle. Ya, Şubat 2023 değil. Olduğunu yalnız bir yere bir nota edin. reji ekibim. Yani Devlet Bey'in az önceki konuşması değil. Bundan 2 yıl önceki konuşması. Buyurunuz.
2: Devleti bir kenara itip ahbap çavuş ilişkileriyle yardım toplanması, bu kapsamda paralel bir hat kurulması devletin inandırıcılığını bir nevi gölgelemektir. Bizim nazarlarımızda itibar edilmemesi gereken bir yanlıştır. Hatay'ın Antakya ilçesinde baraj patladığını iddia edip kurgulanmış yalanı sosyal medyadan servis ederek korkuya, paniğe ve can kayıplarına neden olarak olanlar afet bölgesinde neyin peşindedir? Devletin yapamadığı, yatıştıramadığı ve yetişemediği ne vardır da ahbapçılar ve babalacılar akraba gibi kanat çıkmaktadır.
1: Evet.
2: Bu sahtekarların Türk televizyonunda artık yer almaması lazımdır.
0: Lider o ki dağın ardını göre. Hikmet
1: yani şimdi,
0: Bey.
1: Bakın yani aslında dünden beri dün yeni başladık gerçi. Yani çünkü olay çok taze.
0: Daha bu plan bugün, çok
1: tabii,
0: su kaldırır.
1: Bugün tabii köşe mi? Yazılarında çıkan yeni haberlerle soruşturmanın derinliğinde orada burada rakamları falan görünce hani var ya ben de günün manşetinin rakamları falan ortaya çıkmaya başlayınca tabii bazıları hala vardır yani mezarlıktan geçerken hani çaktırmamak için yürürsün hani ıslık çalarsın.
0: Tamam.
1: Bir de havaya bakarak çalarsın el cepte böyle olmamış gibi tamam mı? Öyle geçenler var şu an yanımızda. Aklımın bin tane şey geldi. Hakkından yazı toparlamak da zor iş. Ama şöyle bir gerçek var. O dönemde de aynısını söylemiştim. Ve aklı senin de bunu zaten görür. Ya deprem olmuş. Örneklerini de verdin sen dün hatırlattın. Deprem olmuş ve dünya tarihinde bir şey söyleyeceğim. Yani bu bir gerçek. Bre zındıklar diyeyim hadi. Kibarca zındıklar diyorum. Ya 11 milyon yaklaşık insan nüfusunun olduğu bir alan düşün toplamda. Dedim ki o zaman bir örnek verdim. Bir baktık çünkü aklı seni bunu gerektirir. Ultra zekaya gerek yok ki. WhatsApp bir zeka anlayabiliyor. 1 milyon kişiyi ilk yardım uzmanı, ilk yardım işte akutçu bilmem neci, işte hassas köpekleri,
0: arama kurtarma
1: ekipleri. Bilmem aletleriyle beraber, alet edevatla beraber kazma küreğinden tut, efendim kepçesine kadar. 1 milyon kişiyi gökyüzünden aşağı indir bölgeye, aylar sürer sadece oradaki enkazı kaldırmaya. Biliyoruz çünkü gördük. Gölcük'teki depremde, Sakarya'da gördük. Mümkün değil. Ve dünyanın o Bozkurt örneğini veriyorum. Kastamonu, Bozkurt. Yani mağdur 8 bin kişi, çalışan 10 bin kişi.

0: Dünya tarihinde ya yarım milyon konut yapıyorsun sen. Sen şaka mısın sen? O enkazın kaldırılması yıllar dedim ben, yıllar.
1: Ya.
0: Batılı da yıllar dedi yani. Dedik, bulduk, dedik ki arkadaş bizi inanmıyor. Gel Nobuyuki Asegawa, gel Yamato, gel Pachotto. Gel lan buraya anlat bize dedik. Dedik yok dedi, bu mümkün değil. Ben Japon'u yapamıyorum bunu. Dünya tarihinde böyle bir sosyal devlet refleksi görülmemiştir. Nokta. Bak dünya tarihi görmemiştir bunu. Almanya'daki selde gördük. 3-5 bin. Şu anda Venezuela, onu zaten saymıyorum. Çok zor şartlarda.
1: Öyle.
0: Ama böyle deprem yaşıyor. Ve bu çok acı bir şey. Bu depremden de bir siyaset devşirmeye çalışan alçaklar, haysiyetsizler var bu kez. Ya burada onu yaparlar. Bak
1: İnanır mısın? Ya
0: Soma'da yap.
1: bak,
0: Bunu Soma'da
1: dikkat abi.
0: yaptılar. Bak Soma faciasını yaptılar. Her faciadan, her ölümden, her şeyden, felaketten, her büyük şeyden bir siyasi ramp devşirme gibi bir hasret var. Ya şunu biz bu kulaklar duydu. Yakalandığı için tırnak içerisinde CHP'li, CHP olan, CHP vicdanı işte bu abi. Biraz daha ölse de, olay biraz daha büyüse denen alçak şerefsiz vardı bu ülkede.
1: Çok
0: Hadi ver beni
1: haklısın.
0: davet.
1: Çok haklısın.
0: Bunlar da bunu yaptı. Kılıçdaroğlu geldi. Bir dakika dedi ya, bir saniye. Tam bir fırsat. Canı takılın, selam olsun. Selam tırnak içerisinde olsun.
1: Peki olsun.
0: Ne demişti abi? Bu nasıl bu iktidar gider? Bu ülkede öyle bir yangın çıkar ki ülke yarısı yanar. Öyle bir deprem olur ki yarısı sallanır. Sallandı işte. Hem de 2023'te. Adamlar dedi, bunu ciddiye aldılar
1: Seçimden
0: herhalde.
1: 3 ay
0: Dedik
1: önce.
0: ha. Dediler 3, evet tam bir şey önce. Dedi, acaba hakikaten yani büyük felaket yaşansa, çok insan ölse, Türkiye batsa, biz iktidara gelebiliriz. Aynen 15 Temmuz. Bak yarın konuşacağız. Ha bir dakika dur, galiba iyi bir şeyler oluyor. Niye? Abi bir efendim bir milli cephe hükümeti kurulacak. Evet. FETÖ gelecek. Yurtta sulh, canda sulh. Müthiş Kemalistsin sen. Buyur Kemal abi diye verecek alt tepside. Kemal Bey de şu demeci verecek ilk günde. Mücadele demok değil, mücadele demokrasi yok. Arkadaşlar beni bilgilendiriyorlar. Ne zaman ki taç hazır, koyacaklar bana. O zaman bekliyorum onu dedi Kemal Kılıçdaroğlu.
1: Bunlar unutulmadı.
0: Ama
1: Yarın hepsini
0: bak
1: konuşacağız.
0: suratına bak, alın suratına bakar mısın şundan aldığını seversin.
1: Abi
0: bir bakar mısın?
1: bir şey söyleyeceğim. Bak,
0: Kepazeler.
1: hakikaten ben bu kadar olmayacağını umut etmiştim. Dün günün manşetinde hani bugün sabah gazetesinden Mahmut Övür selam olsun güzel bir
0: Tabii
1: başlıkla
0: kimler var
1: duyurmuş.
0: kimler yok.
1: Ahbap korosu demiş.
0: Hey
1: Hani
0: hey.
1: o depremin ilk anından itibaren
0: Tabii.
1: devlet ve devlet kurumlarını kötüleyip bu Haluk Levent'in liderliğindeki
0: Örgüt.
1: grubu, örgütü ne dersen
0: Bayağı
1: de
0: örgüt.
1: pohpohlayan ekip vardı ya, yani sanatçı sepetçi takımıydı bunlar. Adı sanatçı bunların. Bak, sanatına tüküreyim. Yani ben orada beş para etmez, oyunculuk kalitesi sıfır olan ama çıktığı bir etkinlikte size yapılan yardımları yanlış kişiler yaptı zannettiniz. Biz deprem bölgesindeki seçim sonuçlarından onu anlıyoruz diyecek
0: Eda
1: kadar
0: Ece. Ne kadar seviyesizlik ya.
1: Seviyesiz konuşmalar
0: Vicdansız.
1: yapan, ha ama oyun yeteneğinde, yani o
0: Vicdansız.
1: aktrist ve aktör olma yeteneğinde
0: En kibarı.
1: sıfırın altında olduğu bütün otoriteler tarafından söylenen ekip bunlar. Bir mahalle ekibi. Mesela bir tanesi var bunların, şarkıcı. Dün şu noktayı eleştirmiştik biz. Ya bir nedamet getirir misiniz? Bu insanlar sizin üzerinizden bu yardımları yaptı. Çünkü siz parlattınız. Devlet sahipsiz falan böyle kapıya durmuş.
0: Tabii.
1: Ben kendimi hiç bu kadar sahipsiz hissetmedim falan diyen,
0: İşte
1: şu an ekranda
0: Hiç
1: gördüğünüz.
0: hesap verme. Suratı kızarmıyor bak.
1: Ne yaptı biliyor musun dün?
0: Havuç
1: Bak
0: kaba.
1: bak, ne yaptı biliyor musun dün? Dün sosyal medya paylaşımında şu ekranda gördüğünüz şarkıcı sosyal medya paylaşımında dedi ki bu millet de bir kere de beni yanıltsın dedi ya. Ne? Kim? Millet.
0: Hocam çok cahil. Ben buna bir şey
1: Ya
0: demiyorum
1: bu
0: ya. Bu
1: milleti
0: cehalette zirve
1: yalana
0: yaptım
1: ve
0: ya.
1: yanlışa sevk eden sizsiniz. Bu millet size inandı. Ondan sonra kabahatli millet mi oldu? Çok güzel şeyler söylerdim ama radyo televizyon üst kurulunun bir sınırı var. O sınır çerçevesinde konuşmak zorundayım.
0: Hocam şöyle.
1: Ama herhalde anlamışsındır sen.
0: Yani
1: He?
0: şu var. Ben şu bak bunu bir özellikle en son konuşacak olan kişi bak. En son. Neden biliyor musun? Bak şimdi burada Gülben Ergen. İşi bu. İsim vereceğim bak. Özgür Demirtaş işleri bu. Devlet yıkılacak ki
1: Doğru.
0: bak. Millet acı çekecek ki
1: Doğru.
0: ben bir siyasi rant elde edeyim. Ya Hikmet bak abartma. Arkadaş abartmıyorum ya. Ama niye abart? Yarın 15 Temmuz köprüden konuşacağız değil mi hocam?
1: Bol bol.
0: Biz bu teşkilat

0: fiyatları gördük ya 15 Temmuz dahil. Abartma, bunlar bu kesim, şu kesim. Bu adamlar tankları gördüler. Bakın bu gözler bunu gördü, bu kulaklar işitti. Yeryüzü gördü. Türkiye'nin sadece orada değil. O yakalanan sadece. CHP'nin zirve olduğu, CHP'nin kalelerinin olduğu bölgeler. CHP'li seçmenin %80'lere ulaştığı bölgeler. 90 %100 oluyor da 80 de 70 arası kurtarıyor. 70-80 arası, yani CHP oyunun seçmenin 70-80 civarı olduğu yerlerde tankta alkışlandı. Bravo. Ne o? Abi darbe oluyor. Onun kim geliyor, kim giriyor bilmiyorum. Erdoğan gidiyor.
1: Hepsi mide bulandırıcı bunların ya. Gerçekten
0: bu darbe alkışlanan tamamı, bunun tamamı bunlar operasyon çocuklarıdır. Operasyon
1: Bravo.
0: Çocuklarıdır. Bitti.
1: Bravo.
0: Ayşe'nin bana kızıyor musunuz? Kusura bakmayın, 15 Temmuz yarın köprüden konuşurken aynı Coşu Oruç'la konuşacağım.
1: Bak.
0: Değişen bir şey yok.
1: Bir kere de şaşırsak şu memlekette demiş
0: niye,
1: ya.
0: Niye FETÖ?
1: Ben az önce düzelteyim. Millet ifadesini kullandım. Sehven. Memleket. Şahsen bu memleketi yaradana hocam, kurban ol ya.
0: Bir şey söyleyeceğim.
1: Sen bak. Sen nasıl bir şeysin ya? Sen bir kere de diyor şaşırsak tabii, diyor ya.
0: Şimdi bak, ben şu,
1: ya yani, bu memleketi bu hale siz getirdiniz ya. Siz getirdiniz
0: bir
1: ya.
0: Bir şey söyleyeceğim. Hayır, şu var, olay var. Şu var mesela, bu Gökhan. Bunun mesela, bunun Atatürk'ü nerede? Gökhan'ın özel Atatürk'ü var.
1: Cezaevinde.
0: Neden
1: Silivri cezaevinde.
0: Neden yargılanıyor?
1: Asrın yolsuzluğundan
0: ulan,
1: yargılanıyor.
0: Ulan biz şaşırmamız lazım. Sen ne şaşırıyorsun lan? Sen her gittiğin pisliğe basıyorsun. Yani şey
1: Atatürk
0: musun,
1: diye
0: bir mandırada yürüyorsun.
1: Sundun.
0: Hocam mandırada yürüyorsun. Hı. İnekler girip çıkıyor yüzlercesi. Ayağım diyor sürekli pisliğe basıyor diyor. Ulan mandırada yürüyorsun sen. Salak, gel bir dağlar, gel benim gibi git bakalım dünyanın.
1: Doğaya bir çık bakalım.
0: Doğaya,
1: ne oluyor?
0: Bak bir şey söyleyeceğim. Yani bak bu adamlar şimdi bir yerden bir taraftan diyorsun ki hani böyle bir bu, şimdi biraz önce bak Devlet Bahçeli'nin de o zaman ifade ettiği şeyi vermek de iyi yaptık. Yani bunun farkına varanlar, bunun ne olduğunu çok iyi bilenler, o dönemde bize kızanlar, kim lan bu ahbap diyenler. Lan Haluk Levent'in nesine, hangi boncuğu buldunuz, atladınız bu herife. Bu adam, sahte evraktan, kumardan içeri girmiş bir herif. Adamın gözünde şu var. Bak şöyle yorumla abi. Bak bu kritik bir şey olsun. Yoksa bunun yüzlerce örneği var. Gülbergen de öyle, Şahan da öyle, Oğuzhan Uğur öyle, efendim Gökhan Okul. Ama şöyle bir gerçeği var. Bak adamın kriterine bakar mısın abi? Ben böyle söyleyince her defasında beni, bak buradan tekrar lütfen bu kesim çok iyi dinleyin. Her defasında şu ifadeyi kullanıyorlar. Yanlış dil, efendim kutuplaştırıcı bir dil. İnsanları kapsama, kucaklama falan. Yok arkadaş böyle bir şey. Yani kusura bakmayın. Özür dilerim. Bakın kucaklamak benim diğer derdim değil. Kucaklamak istemiyorum. Özel bir de kucaklama gibi bir derdim yok. Kapsayıcı istemiyorum. Adam ben nasıl mukabele ediyorsa, değil mi? Nasıl adam yıllar boyunca küfretti iktidara, Erdoğan'a. Bir de karşı taraftan basacak kardeşim. Ben de basıyorum buradan. Karşı tarafa doğru. Buraya kadar tamam anlaştık. Benim Türkiye'yi kurtarma derdim de yok. Ben davam içerisinde ne gerekirse onu yapıyorum. Arkadaş şöyle bir şey olabilir mi? Adam ne zaman bir felaket görse ya da kim var fark etmiyor, bak Türkiye Erdoğan'a karşı bu çok yazım vardı. Kim FETÖ mü darbe yapıyor? Gel FETÖ. Seni KHK'da yargılanları geri iade edeceğiz diyen Kemal Kılıçdaroğlu'dur ya. CHP Genel Başkanı, unuttuk mu zannediyorsunuz bunları?
1: Ya.
0: Siz alçaklıkta, ihanette sınır tanımıyorsunuz. Darbede, o darbede bu yaşandı Türkiye'de, sadece orada değil. Darbe esnasında o tankları ve askerleri görünce alkışlayan da senin ekibin, böyle bir kitle var. Seda okuyan, müezzin döven de, o camı kıran da senin insanın.
1: Çok haklısın abi.
0: Peki bunlar burada mı kalıyor? Kalmıyor. Başka ne olabilir bir çıldırılmışlık hali? Geçen de birisi ifadeyi kullandı, çok doğru. Kılıçdaroğlu bölgeye gelip orada daha ne kadar fazla tahrik edebilirim? CHP daha ne kadar zarar verebilir? Ne kadar fazla ajitasyon gerekebilir? Seçimler geliyor ya.
1: Deprem döneminden.
0: Tabii seçimler geliyor kardeşim.
1: Evet.
0: Oo, çok ölü oldu. Ne kadar ölü o kadar oy. Demediler böyle. Tabii ki demediler ama ne yaptılar? Yaptığınız buydu.
1: Yapılana bakın.
0: Yaptığın
1: aynen
0: buydu.
1: Öyle.
0: Aynı Gezi olayındaki gibi 3 tane daha ölü gelirse biz bu devrimi diyecek kafalar, bu kafalar işte. Adam FETÖ dinlemiyor arkadaş. Efendim deprem falan dinlemiyor. Her felaketten, her depremden, her faciadan her şey bir rant devşirme peşinde var.
1: Aynen.
0: Ya orman yangınından rant devşirir mi ya?
1: Al işte o da.
0: Bak dünyanın Kaliforniya'da.
1: İvedik.
0: Florida'da mı neydi? Pardon. Kaliforniya,
1: yırttı
0: Florida.
1: Yırtındı. Ha tamam peki.
0: Abi,
1: Florida.
0: 3 ay orman yanıyor. 3 ay.
1: Allah Allah.
0: Bir Allah'ın kulu çıkıp da oradaki bir Amerikalı çıkıp da ulan 3 aydan beri orman kalmadı lan burada. Her yıl aynı yer yanıyor lan. O bölge yanıyor.
1: Abi çok demiyor güzel bir yani. Şey yaptın ya. Cem Seymen'i bir bulun. Emin.

0: Cem Seymen adında biri var.
1: Şu an?
0: İspanyol yangın söndürme ekibi, 5 kişilik bir ekip geldi diye zil takıp oynamıştı. Bir orman yangınına müdahale. Onu bir bulun. Hikmet Bey'in söylediği kısım nasıl örtüşecek?
1: Hatta bakıyorum. Mesela bak, bugün şu anda başka derdi var adam.
0: Bu kadar hızlı mı ya?
1: Mesela Muhittin Böcek. Anam yanıyoruz. Antalya yanıyor. Anam ole ole ole ole. Ne oldu? Uçak geçiyor tepesinden. Hatırlıyor musun?
0: Hatırlıyorum. Bak
1: manyak mı lan ya?
0: Bak abi bak. Bu işte bu CHP zihniyetinin ortaya çıkardığı ürünlerden biri. Günlerdir diyor umutluyum.
1: Binlerce var bunun gibi, doğru söylüyorsun.
0: 2021 yılından bahsediyorum. Çok değil, 5 yıl önce. Orman yangınlarıyla mücadele ediyoruz. Binlerce, on binlerce bölge insanı, devlet görevlisi, gönüllü işçi, devlet seferber adeta. Ama hava şartları ve işte coğrafi sıkıntılar bazı şeylerin böyle yavaş işlemesine sebep olabiliyor zaman zaman. İspanya'dan yanlış hatırlamıyorsam böyle 4 kişilik ya da 5 kişilik bir heyet gelmişti destek için. Ha bu arada hani biz gayret ettikçe bunlar da uluslararası şeye çağrılar yapıyorlardı. Topluma değil mi abi? Türkiye'ye yardım edin böyle çağrıları.
1: Alçaklar falan. Şerefsizler ya, bak yazana şerefsizler diyor. Size sesleniyorum. Türkiye'ye yardım diye yazıp da gönderen paylaşanın alayı şerefsizler.
0: Orman buyurun. Genel Müdürlüğü diyor ki hocam, aletimiz hakikaten. Edevatımız yeterli. Ekibimiz tabii. Yeterli. Yapmayın. Yani bunu yapmayın. Bak dinlemediler.
1: Tabii.
0: 4 ya da 5 kişilik bir İspanyol ekibi gelince bu CHP zihniyetinin ürünü olan kişi Cem Seymen şöyle bir paylaşım yapmıştı. Hiç unutmuyorum bunu. Günlerdir ilk kez umutluyum. Binlerce canımızın cayır cayır yanışını uzaktan çaresizce kaç gündür seyrettik. Uluslararası yardım çağrımıza cevap veren İspanyol ekip harıl harıl çalışıyor öğlenden beri diyor. O esnada da bizim yangın söndürme işçilerimiz yüzleri gözleri kapkara. Söndürülmüş bir yerde gece boyu çalıştığı için istirahat ediyordu. O kareyi de, o fotoğrafı da hatırladım. Ya biz bu abi, bunlar ya bu. Anlatabiliyor muyum? Ondan yani sonra şimdi bunlar depremde de ahbap ahbap ahbap. Devlet yok ahbap var. Devlet yok ahbap var. Devlet yok ahbap var diyenler sonra da çıkıp utanmadan ya bu memlekette de bir şey bile beni şaşırtsın ya diye. Ya memleketin içine ettiniz ya. Memleketi bu hale siz getirdiniz. Sizin zihniyetiniz getirdi ya. Bir gölge etmeyin. Tamam. Başka da bir şeye ihtiyaç yok zaten.
1: Yani şey tabii yani bu şimdi savunma mekanizması otomatik olarak refleks çalışıyor. Yani herkes bir şekilde de mabadını kurtarma peşinde. Onu görüyoruz. Aha. Bazısı ses çıkartmıyor.
0: Daha
1: kapatıyor.
0: Bu plan daha çok sıkı.
1: Cem Yılmaz var. Bir tane benim inancıma, dini değerlerime, maneviyatıma hakaret eden bir ahlaksızı savunma adına herkes bir refleks falan bir şey gösteriyor. Şimdi bak bu siyasi karşıtlık, muhalefet olmak. Ben bir ifade kullandım. Paylaşmışlar çok fazla. Oradan geri dangalak olmak zorunda değilsin. Yani illa dangalak olmak değil, öyle bir şey yok. Yani dünyada muhalefet dangalak değildir. Ahmak da değildir. Yani Cumhuriyet'ten bahsediyorum mesela. Hep her gün örneğini veriyoruz değil mi? Sözcü, örnek veriyoruz. Örneklendirerek anlatıyoruz. Yani mesela Cumhuriyet'e geçen Sözcü'nün vermiş olduğu gibi. Avrupa Parlamentosu bir müellif sallayacak ya. Sürekli yalan söylediği için bir ekip var karşı. Sözcü okurları böyle hocam.
0: Bana maalesef
1: benim ya. Meşhur yaşadığım yani hadiseyi de hatırlatırsın.
0: Ona yani ben de üzüldüm.
1: Her tarafta söylerim. Benim caddede başıma gelen hadise. Ülkeyi sattınız yerime koydum. Sözcü okuru zaten bir haber almak, bilgilenmek için okumadığını bin defa söyledim. İtiraf edenler de var. Niçin okuyorsun? Tatmin olmak için. Bak, oh rahatladım. Ne oldu lan? İktidara giydirmişler. Sen delisin, delisin. Bak senin patolojik bir vakasın. Yani beyni emcüklenmiş gerizekalı diyen bir sefili alıp da takdir edip de protokolde ağırlayan bir partiye oy vermek ahmaklıktır. Bak ahmaklıktır, sana söylüyorum. Diyor ya rahatladım. Ya hanımefendi niye rahatlıyorsun ya? Yani git hamama git rahatlayacaksan. Ama bunu okuyarak rahatlıyorsan eğer sen normal değilsin. Şimdi ahbap meselesi biraz Bektop'un sil uçları bu. Yani darbe 15 Temmuz darbe gecesi böyle oluyor. Efendim ordu göreve diye pankartlar böyle çıkıyor. Niye? Onu sevmiyorum. Abicim demokrasi tanımıyor. Bu nefreti pompalayan kişiler Cumhuriyet bir gün falan filan var ya, bu adamlar da bugün baktığı zaman bazıları bu işten sıkılmış durumda. Bazıları. Mesela sıkılmayıp da aynı şekilde gidenler de var. Hala mesela utanmadan çok inşallah yani ulaştırın arkadaş. Bak burada bak tanıdığımız insanlar da var. Burada baktığın zaman şurada da Sözcü'de de evet. Yani biri daha önce bir araya geldiğin bayağı insan gözleri kulakta olan bir insan.
0: Tabii canım beraber çalıştığımız insanlar da var.
1: Şu anda hepsi de

0: söylediklerimi söylediklerimi. Yaptığınız anormal bir şey. Yani bir hırsıza daha önce kumarda para kaybetmiş bir müptelaya, doğru mu?
1: Doğru.
0: Efendim sahtecilik yapmış bir adam, içeri yatmış adama Erdoğan'la karşıdır olabilir. Ona karşı, devlete karşı biri bulmamız lazım. Kim o? Hah, buldum.
1: İzmir Marşı söylüyor çünkü. Hikmet abi bakın, İzmir Marşı tabii, söylüyor.
0: Tabii, bu. Ve ben sana söyleyeyim mi? Bir ciddi bir şekilde uzun sürecek bir rehabilitasyona girmesi lazım bu sosyolojinin.
1: Bak, ama abi
0: rehabilitasyon
1: her defa
0: dedim. Hatta kabul edelim.
1: Her el attıkları ellerinde hatta, kalıyor. Hatta, ne yapacağız abi?
0: Hani böyle çocuklara ve gençlere bir şey tavsiye edersin de onları yüreklendirmek için. Hadi ben de seninle gidelim. Ben de seninle geleyim bak. Gel hep ben rehabilite olalım. Yalan söyleyin canı çıksın mesela. Alçaklık olsun. Yalan. Ya da iki tane İspanya uçağı gelecek. Yüzlerce binlerce insan ülke için çalışacak. Bu iki İspanya'nın Türkiye'nin beceriksizliğini ortaya koymak için fırsat bulup değil mi? Paylaşan bir ahlaksızı beraber reddedelim. Beraber. Çalanı reddedelim. Bakın peştemalı reddedelim. İyi bir şey değil. Çok sevgili iyi bir şey değil. Bak, poligami iyi değil. Reddedelim. Metres, santimetre reddedelim. Beraber. Çalanı ortadan kaldıralım. Duvara para koyanı dövelim.
1: Rüşvetçiyi.
0: Dövelim hep beraber, tamam mı? Hep beraber.
1: Yolsuzluğu.
0: Herkesi. Yalancıyı, ahlaksızı, darbeyi alkışlayanları dövelim. Kim ki darbeyi alkışlıyor, tamam mı?
1: Darbeyi alkışlayanları, darbeyi,
0: bu adamları bu ülkeden gönderelim.
1: Darbeyi alkışlayanlara, darbeyi alkışlayanlara.
0: Yok öyle bir şey hocam.
1: Cehaletlerine ve o ideolojik şey körlüklerine mide bulandırıcı olduklarını hissettirelim bence.
0: Bu cümle dövmeyelim tam 25 de. Sene sonra aynı cümle kurulacaktır. Erdoğan gitsin, bu ülke batsın problem değil, biz bu ülkeyi yakarız ve küllerin prensi oluruz, ülkeyi de beşe böleriz diyen zihniyet hala ayaktadır. O yüzden de sen hırsızı bilmem neyi görünce yeter ki devlet buradan bir fayda elde etmesin. Yeter ki bu konutlar görünmesin. Biz buna güveniyormuş gibi yapalım. Çünkü iyi bir şey söylüyor. İzmir Marşı söylüyor. Biraz da Gökhan Özoğuz, Babala Tabala gibi tırnak içerisinde muhalifler bunu seviyor. Demek ki bu AK Parti'ye zarar mı veriyor? Hep abi adam sabıkalı içeride. Adam tilki. Sen küme istiyorsun bu tilkiye, bu kümesi verelim. Ulan tavuklar gidecek.
1: Niye?
0: Gitsin.
1: Çünkü Kızılay'ın yönetim kurulu başkanı başörtülü bir hanımefendi. Ya, bak, bunu, şimdi
0: bu ifadeyi söyleyeyim.
1: Bak, bugün ortadan konuş.
0: Mokoko
1: tamam
0: dese ki Mokoko, ben Erdoğan'ı sevmiyorum. Mokoko'yu alıp kucağına oturturlar, sabah kadar Mokoko yaparlar. Ben sana söyleyeyim. Kafa bu. Burada abartı yapmıyorum ha. Bu kafa buraya kadar gelmiş ya. Sen tank niye alkışlarsın? Dangalak. Efendim Erdoğan gidiyor. Sen o zaman git başka yerde yaşa kardeşim. Ben seninle barışmak zorunda değilim. Eğer bu ülkede her şeye rağmen bu ülkenin de yok olmasına razıysan, yani söz konusu Erdoğan gitmesiyse, bak bu cümle önemli, söz konusu Erdoğan gitmeyse gerisi teferruat diyorsan sen manyaksın, sen yaşamak istemiyorum ben.
1: Bravo. Yaşamam aynı da. Fikirdeyim. Şimdi bak, bugün çok orijinal ahbap manşetleri Hikmet Bey'le yine gülüştük. Ona geleceğiz ya. 15 Temmuz.
0: Ses oldu o yüzden.
1: 15 Temmuz'la ilgili söyleyecek çok şeyimiz birikti. Yarın günün manşetini kaçırmamanızı şimdiden tavsiye edelim. Şu dar bir süremiz kaldı çünkü 10-12 dakika kadar. Buraya sıkıştırmayalım biz bu meseleyi. Yarın enine boyuna bir konuşmamız gerekenleri bir konuşalım. Şimdi Hikmet abi, ahbapla ilgili en güzel başlığı, en güzel manşeti kim atmış? Ahbap kazığı mı dersin?
0: Bir gün mü? Cumhuriyet mi?
1: Haluk Levent 2.0 mı dersin? Yeni sürüm hangisi dersin? bugün yani, evet, gazetelerin Kahir ekseriyetinde.
0: Sahtekarlığın yeni sürüm 2.0.
1: Bravo abi. Biri şey için, yani böyle iyilik yapmak adına Sözcü gazetesine memlekette böyle bir sıkıntı olduğundan bahsetsin. Bugün de yok haber.
0: Yok mu haber?
1: Yok.
0: Hocam
1: Sözcü
0: yani,
1: gazetesinde Sözcü bugün de.
0: Sözcü acaba paradan yedi mi acaba? Yani bu
1: bilemem.
0: Haluk Levent bunlara da bir şey dağıttı
1: Haluk
0: mı acaba?
1: Haluk Levent kim ki? Yani Haluk nasıl? Levent mi? O kim? Niye göz altına
0: adamın topladığı parayı görmüyor musun? Avukatı bir şey diyor mu? Ortağı bir şey diyor mu ortağı? Biz ortak çalışıyoruz dedi ya Alpap'la.
1: He. O diyor.
0: O diyor. Ne diyor, diyor.
1: Alpap? Bağlantı. İddialar yenilir yutulur cinsten değil diyor. Ha. Bunların Allah açıklığa Allah. Kavuşması
0: kumarbaz,
1: lazım diyor.
0: Kumarbaz bir adam
1: biz,
0: para mı götürmüş?
1: Bize gelen parayı yönlendiriyorduk ifadesini. Ha. Ben yanlışlıkla söyledim diyor.
0: Ha, tamam.
1: Bağış yapmak isteyen tamam. Bizi arayanlara orayı
0: nereden
1: tavsiye ediyorduk
0: nereden
1: diyor.
0: Biliyorum oraya yönlendirdi? Mesela adam telefonla bağış yaptı.
1: Evet.
0: Ben o parayı bana gönderdi. Biz onu oraya tekrar... Belki bir kısmı parasını sen aldın. Nereden
1: bilmiyoruz,
0: biliyorum?
1: Bilmiyoruz. Tabii, para göndermemişler.
0: Soruyorum. Bilmiyorum. Emin değilim. Ama
1: bir de bir cümle kullanıyor. Yani Haluk

0: Levent kötü, Kızılay iyi mi yani diyor. Yok öyle bir şey diyor.
1: Kızılay iyi tabii.
0: Aa, bak ya bir onu, ya ona bir hazırlar mısınız? Bu başlıklara geleceğiz de.
1: Yalan.

0: keşke bahiste yeneydi değil
1: Gideydi,
0: mi?
1: Değil mi? Tabii.
0: Ya,
1: az kaldı.
0: Kızılay o parayla yeni çadırlar üretti. Yani o ahbaptan aldığı çadır parasıyla yeni çadır malzemesi aldı ve çadır ürettirdi. Satmasaydı, bila bedel verseydi de o bağış paraları daha rahat rahat yenseydi. Neyse, bulamayacaklar anladığım kadarıyla.
1: Tamam, ekip. 60 milyon dolarını çaldı diyor. İş
0: gel adamı, o zaman şeye gelelim.
1: Bir de şey var abi, ahbap kazıdan sonra bir daha da şu da var. Şu da söyle bak, enteresan. Yurt dışına kaçmak üzereyken yakalandı. Enteresan değil mi? Kaçarken yakalanmış bu arada.
0: Görüntüler var.
1: Değil mi?
0: Tabii.
1: Bu da kıymetli bir şey. Yani şu an kimse masum diyemiyor artık. Bayağı kafası kesilmiş tavuk gibi ortada.
0: Bak seninki koşa. Ne diyor?
1: Ne diyor
0: bir verin verin hadi. Hadi dinleyelim.
1: Herkes de benimki yani.
2: Ama insanlar şimdi diyorlar ki bakın Haluk Levent böyleymiş. Demek ki Kızılay iyiymiş. Ya şimdi bunu diyemez. Bizim elbette hesap sormak hakkımız, hatta
0: baştan
2: zayıf.
0: Baştan verin.
2: Diyorlar ki ama insanlar şimdi diyorlar ki bakın Haluk Levent böyleymiş. Demek ki Kızılay iyiymiş. Ya şimdi bunu diyemez. Bizim elbette hesap sormak hakkımız, hatta zayıf kasımız ama...
0: Kızılay iyiymiş, böyle bir şey diyemezsin diyor.
1: Şimdi bir yerde, bak bir yerde bir şey söyleyeceğim sevgili Ömer Özkök, şunu söyleyeyim. Biz bunları konuşuyoruz, buna böyle böyle bir alevli ateşli konuşmalar yapıyoruz ya bazen. Hı. Belki hiddetimize yeniliyoruz falan, insan tabii dayanamıyor. Şimdi söyleyince, kendim duyunca, normalde sakin başlıyorum. Kendim duyunca, yani tank alkışlama lafını duyunca benim asabım bozuluyor. Darbe, tank, alkışlama falan. O gece yaşadıklarımı ben biliyorum çünkü. Bir anda travma yaşıyorsun çünkü, hala 10 sene geçmiş. Şimdi şöyle bir şey var. Bunlara çok fazla şöyle takılırım. Mesela kim bu diye bakıyorum. Bu babala bir adam. Bir yerde daha önce bir yerde oynamış. İşte YouTuber olmuş. Genç bir adam. YouTuber mı? Bir bala, dijital bir nerede platform.
0: Dijital, hani evet, içerik üreticisi.
1: Problem nerede biliyor musun? Bunlarda hı, değil. Hesabını versin, ben sana söyleyeyim. Şimdi bu çocuk şu cümleyi kuruyor. Biz böyle heyecanlı konuşurken en sonunda bir mantıklı bir cümle kurup da bir fikir irade etmeye çalışıyoruz, ortaya koymaya çalışıyoruz. Bunun yaptığını mesela ne diyor bu? O kötü de bu iyi miydi? Şimdi bana iyi miydi? Burayı bırak. Bu ne kadar kötü anlat. Kumarbazla, hırsızla ortaklık yapmışsın sen. Doğru mu? Babalacığım.
0: Değil diyor.
1: Hocam değil bir dakika. Tamam. Öyle dedin. Ben savcı olsam dedim ki arkadaş gel bir dakika. Gel buraya bir dakika. Hı. Ne kadarını yönlendirdin, ne kadarını babalaya verdin? Ben dijitalden para kazanıyorum. O kadar kişi sen besliyorsun. Çıkart bakayım kağıtlarını. Nasıl? Ya biz burada bir kurumuz. Değil mi? Türk medya olarak. Gelir giderimiz var. Hesap veriyorsun devlete değil mi? Ya. Sen hesap ver bakayım babala. Hangi babayı aldın? Bakalım değil mi? Kaç baba aldın? Kaç baba sana destek verdi? Bilmiyorum ki hocam. Gel buraya. Bunlar kafa böyle çalışıyor. Bunu sormaya hakkı var devletin. Sorar. Ama şu cümleyi kuracak kadar da ahmak. Çok özür dilerim. Direkt hak söylüyorum. Bu kötüydü de bu iyi miydi? Ulan bunda niye bu kadar? Bir defa cümle yanlış. Ama adamın, eğer bir adamın, bak bir adamın, bak burası çok kıymetli. Şimdi bu ahmaklık nereden geliyor? Hocam şuradan geliyor. Ben çok özür dilerim. Bir saniye alayım abi. Şuradan geliyor bak. Şuradan geliyor. Şu ikisinden geliyor bak. Nereden bu? Şimdi bu adamın yazmış olduğu şey oku. Şu yazarlarını oku, şunu da oku. Meydan okuyorum ya. Alın bana şu mantık cümlesi yanlış. Bunun neresi yanlış var diye bana gönderin. Ben size göndereyim ne olduğunda yanlış oldu. Yalan söyleyebiliyor musun?
0: Çok güzel bir şey söyledim.
1: Adam bunu bak, okuyor, bunu okuyor.
0: Az önce.
1: Bir de Türk Marşı'nı okuyor. Sonra çıkıyor diyor ki Kızılay iyi miydi diyor. Oğlum bunu okursan kafayı yersin tabii sen.
0: İzmir Marşı'nı okuyor da. Şimdi bak az önce çok güzel bir şey söyledin.
1: İzmir Marşı'nı okuyor evet.
0: Şimdi aslına bakarsanız bu da biraz böyle hani eski tabirle şecaat arz ederken sirkatin söylemek gibi bir şey. Yani övünülecek bir durumu izah etmeye çalışırken bir kabahatiyle övünmek falan gibi. Çok hızlı çeviri öyle yapabilir. Şimdi diyor ki ne yani diyor Haluk Levent kötü de Kızılay iyi. Sonucu mu çıkar buradan?
1: Ne mukayese ediyorsun? Kızılay
0: gözle denkleme veriyorsun. Bir şey söyleyeceğim. Denkleme öyle kurdular. Başta öyle kurdular. Kızılay kötü. Tabii. Haluk Levent iyi. Baktık ki matematiksel ya, olarak bu denklem çürüdü. Tabii. O zaman tersi doğrudur. Ve yani mesele, Kızılay doğru, iyi. Haluk Levent evet, kötü. Meselesi. Ama kendi kurdukları denklemi ifşa ediyor adam.
1: İşte onu demek istiyorum. Bak neden çünkü ahmaklık oradan geliyor. Hamakat böyle bir şey. Bakın hamakat yazın sözlüğe. Hamakat böyle bir şey gider. Böyle girer böyle devam eder. Durduramazsın bu hamakati. Çünkü bu başlangıç noktası varsa eğer mantık süzgecinden geçirmedikten sonra bu hamakat böyle gider. Sonra ne olur?
0: Ne olur?
1: Milyonları etkilersin. Bak milyonları bir algı yönetirsin bir toplumda. İşte bizim dediğimiz noktaya gelirsin sonra. Şunun yazarları hala Türkiye'de şunu anlatmaya çalışıyor. Hala.

0: istikrar eseri. Özelden çalgılan. Şunu yapmaya çalışıyor. Bu iktidar her türlü gitmeli. Şöyle şunu yazmıyor sadece mesela. Nasıl yani? FETÖ'yle mi gider? Darbeyle mi gider? Doğru mu hocam?
1: Doğru.
0: Gitmeli. Hala yazıyorlar mı? Ha, direkt bunu yazmıyor bunlar. Bu kadar salak değiliz. Ama adamın kafası şu var. Kızılay'ı niye koydu? Kızılay bir daha söyleyelim. Müthiş işler yaptı. Ama bunlar bu babalar, var ya babalar, şu babalar, dijital dünya, cumhuriyet, sözcü, köşe yazarları bir yüklendiler. Ondan sattılar da bunu zaten böyle de böyle götürdüler. Devletin en önemli ve güzide kurumlarından bir tanesi olan Kızılay büyük işler yaptı, büyük yardımlar yaptı. Evet. Ama şunu yapmak gerekiyordu. Ne yapmak gerekiyordu? 11 milyon kişi dışarıda kaldı. Dünyanın belki asıl felaketi yaşandı. Buradan bir siyaset değiştirmemiz lazım. İktidarı indirmemiz lazım. Ne yapabiliriz? Beceriksiz kaldı olması lazım. Projeksiyonu kapat demek lazım. Kızılay gömmek lazım.
2: Barajın yıkılması lazım.
0: Barajın yıkılması lazım. Bunu da siz yaptınız. Alçaksınız.
2: Bravo.
0: Buradan siyaset devşirilmez.
2: Nuray Hanım diyor ki en iyi manşet siz bence diyor. Hani az önce dedik ya manşet. En iyi manşet diyor. Ömer Bey en güzel manşet. Ahbap burada. Çavuşlar nerede?
0: Güzel.
2: Ahbap çavuş ilişkisini
0: çok güzel. Çok güzel.
2: Muazzam. İşte burada. Efendim çavuşlar.
0: Çavuş var.
2: Mahmut Övür'ün bugünkü kısmı, yazısında bir kısmı çavuşların. Tabii. Bir kısmı çavuşların.
0: O çavuşlarda şey de var.
2: Ahbap burada, var. Çavuşlar nerede?
0: Hocam,
2: olmaz olur mu? Tabii. Cumhuriyet Halk Partisi'nin var. Yönetimini.
0: Tamamı çavuş.
2: Altılı masa var ya, altılı masa.
0: Tamamı çavuş.
2: Dün Ahmet Davutoğlu'nun paylaşımını ekrana getirip hatırlatmıştık.
0: Evet.
2: Açın STK'ların önünü falan diyordu Ahmet Davutoğlu.
0: Evet.
2: Niye? Çünkü Hikmet Bey'in bahsettiği gibi altılı masa bileşenleri seçime 3 ay var.
0: Kızılay
2: Erdoğan gitsin de memleket
0: bak,
2: mi yıkılıyor?
0: Göreceksin.
2: Yanıyor
0: tabii,
2: mu?
0: Tabii. Bak yanıyor. O helikopteri kullanan, o risklerin içerisinde uçakları kullanan pilotlar. Elimizdeki tüm birikimdeki ne varsa, yani yangın, orman yangınlara karşı aldığımız her türlü cihazlar, insan gücü, her şeye karşı beceriksiz ve bu ülke, bu AK Parti yüzünden bu ormanlar yanıyor. Ya git. Bu eğer neydi o? Türk Hava Kurumu yüzünden benim. Dünyanın en dangalak siyasetiydi bu. Aptalcaydı. Ama Rabbim verdikçe veriyor. Bak ne oluyor? Yıllar geçiyor. Bu ahmakların, ondan sonra İzmir maaşını çok rahat okuyor. Yaşa Mustafa Kemal Paşa. Sümet Erim burada. İBAN da burada. Gönder buraya. Al buradan. Hap yap para kap hap. Gönder. Koy gitsin. Koy gitsin. Ne oluyor? Abi olay şu. Şaka değil. Hakikaten böyle. Böyle soydu. Peki bir şey söyleyeceğim. Hala hazırda iddianame ortada ve yargılanıyor. Ekrem İmamoğlu ne yaptı? Kucaklıyorum. Kucaktayım. Ha, kucaklayacağım. Kucaklamaktayım. Değil mi? Devam edelim. 2019, 20, 21, 22, 25, 26 bir yıldan beri yok. Niçin suçlanıyor? İmamoğlu'na Atatürk diyenler var değil mi?
2: Evet.
0: Kendisi Nihat Genç rahmetli. Ulan iki gün önce adam yana koymuyordunuz. Şu anda secde eder oldunuz. Ne oldu bu İmamoğlu falan diye. Şimdi bu adamlar baktılar ki ya acaba böyle de olmuyor, felaketli de olmuyor. Bir kahraman tırnak içerisinde haşa yaratalım dediler. Bir kahraman yaratmalı gerekiyordu. Şimdi bu adamların kapasitesi bu olduğu için kahramanı buradan buldular. Bak buldu kahramana bak abi. Ahbap Çavuş en iyi götüren kahraman oldu.
1: Abi yemin ediyorum.
0: Bir şey söyleyeceğim. En iyi götüreni bırak. Suç atmadım daha henüz. Dava devam ediyor ama Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük hırsızlık dosyasının başsanığıdır. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük rüşvet, yolsuzluk, irtikap dosyasının başsanığı olarak bir yıldır içeride.
1: Evet.
0: Binlerce belge var orada. Bak en güvenilir adam. Cumhurbaşkanı adayımız. Evet. İki. Buraya döndük. En güvenilir adam kim o? Abi yardım dernek para. Kumarbaz. En güvenilir. Busunuz lan. Hepsi bu kadar.
1: Doğru.
0: CHP bu lan. Bu. Doğru. Bu. Çok özür dilerim laf için. Ama bakıyorsun ki yani İmamoğlu dedim ya Cumhurbaşkanı adayı 5 defa yani yeniyoruz. Hadi onu bırak. Onun bıraktığı miras yani Kılıçdaroğlu'nu biz beğenmiyorduk değil mi? Yaptığı da hala beğenmiyoruz. Ama şöyle bir şey düşün. Yerine gelene bak. Özgür Özel abi. Sırtında küfeyle meydana çıkan Özgür Özel. Babacığım bak bir daha söyleyeyim. Malzeme bu. Dünyanın en iyi terzisini de getirsen dikiş bu kadar çıkar.
2: Kumaş, yani, iş kumaşta.
0: İş kumaş.
2: O zaman
0: kumaş
2: tamam.
0: Bozuk hocam.
2: Hadi bitirelim.
0: Dünya Türkiye lideri, dünya lideri İmamoğlu Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük hırsızlık dosyasından da içeride duruyor. Türkiye en güvenilir şarkıcısı, en güvenilir adamı.
2: STK başkanı.
0: Tabii. Kızılay'ı gömelim ama bu adam Türkiye'de şarkı söylesin. Paralarımızı verelim. İban güzel sen de ver. Sen de ver. Sen de ver. Sen de ver. Abi çok kötü oldu ya. Biz kim kandırdı? Oğlum her şeyinizi böylesin.
2: Çok travmatik bir durum ama
0: Hikmet abi. Çünkü sabah akşam okursanız bunları Cumhuriyet'le Sözcü'yü okursanız bu hale gelmeniz mukadderdir.

0: Ne kadar şimdi içinizde bir akıllı adam çıkıyor. Bak şu, bunu okursanız bu kadar olacaksınız yani. Bak bunlar ha. Bu budur yani. Şimdi içinden bir tanesi çıkıyor diyor ki burada yıllar boyunca bu işi yapan adam. Adam en tecrübeli bu çünkü. Kasadaki adam bu. En
1: Evet.
0: tehlikeli adam. Yılmaz Özil diyor ki he ya bak ne hale getirdik değil mi? Evet ya. Hadi bakalım simitte gevreği yiyiver gari. Diyor şimdi bize. Adam diyor ki bunlar manyak. Adama diyor AK Parti diyor. AK Parti Rize il başkanı diyor benim amcaoğlu. O yüzden diyor Erdoğan o yüzden bunu yapmayınca pardon ben bilmiyorum diyen yaşlı Cumhuriyet amca.
1: Hadi hadi tamam. Hadi
0: Ahbap
1: kapatalım.
0: neymiş abi? Türkiye en güvenli kurumu değil mi?
1: Tabii. Haluk
0: Ya,
1: Levent'e en
0: afiyet
1: güvendiği
0: olsun.
1: kişisi.
0: Afiyet olsun.
1: Efendim, günün manşetinin sonuna geldik. Gelişmelerle yarın karşınızda oluncaya dek. Şimdilik hoşçakalın. Sürçülisan ettiysek affola.

0: Sabahın karanlığından akşamın karanlığına çalışıyoruz. İyisini hak ediyoruz. Kendi evimizi alalım diye tasarruf ediyor, hesap yapıyor, iyisini bekliyoruz. Her şubesinde finans uzmanları faizsiz finansmanı sana şeffaflıkla detaylıca anlatmaya hazır. Arabanı, evini en doğru çözümlerle al diye Türkiye'nin iyi finansçıları artık seninle.
1: Her çiçeğin bir rengi vardır. Peki ya renklerin bir evi olsaydı? İşte burası, Selçuklu Çiçek Bahçesi. Yüz binlerce çiçeğin oluşturduğu bu büyüleyici atmosfer, doğanın en güzel renklerini bir araya getiriyor. Şehrin ortasında huzur, renk ve güzellik bir arada yaşanıyor. Bu renkli dünyayı keşfetmek için sizleri Selçuklu Çiçek Bahçesi'ne bekliyoruz.
2: Ben kahraman. Bundan 10 yıl önce bir Temmuz gecesi doğmuşum.
3: İyi ki doğdun kahraman.
4: Nice senelere kahraman.
2: Benim doğduğum gece babamlar sokağa dökülmüşler. Yok, ben doğuyorum diye değil. Ben daha güzel bir Türkiye'ye doğabileyim diye.
5: İstanbul Boğaz Köprüsü'nde akşam saatlerinde olağan dışı hareketlilik
2: yaşanan... Annemin karnı burnunda. Babama demiş ki...
6: Sen bizi düşünme. Kahramanımın istikbali için git.
7: Milletimizi... İllerimizin meydanlarına davet ediyorum, havalimanlarına davet ediyorum.
2: İşte o gece doğmuşum ben. 15 Temmuz gecesi. Ben kahraman. O gece yalnızca ben değil, benim gibi yüz binlerce, milyonlarca kahraman doğmuş.
8: İyi ki doğdun kahraman. İyi ki doğdunuz halkın kahramanları. Bundan tam 10 yıl önce bu halk mutlak iradesini gösterdi... Demokrasisini ve özgürlüğünü canı pahasına koruyarak ilelebet kutlanacak bir zafer kazandı. Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz kutlu olsun.
9: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Karpen mevsim havasını sundu. Ziraat Bankası sunar.
1: Tarım alanındaki kadın girişimci sayısının artırılması, kadınların tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla kadın çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
0: Ziraat Bankası

0: sundu.
1: İşini büyütmek istediğinde
2: Vakıfbank daima seninle.
3: Vinov ile ödeme ve tahsilatlar Vakıfbank güvencesinde.
4: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
5: Vinov bize ilaç gibi geldi. İlaç alımını Vinov Eczay ile yapıyoruz. Üstüne bir de bize özel ayrıcalıklardan yararlanıyoruz.
4: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Ben Kahraman. Bundan 10 yıl önce bir Temmuz gecesi doğmuşum.
1: İyi ki doğdun Kahraman.
2: Nice senelere Kahraman.
0: Benim doğduğum gece babamlar sokağa dökülmüşler. Yok, ben doğuyorum diye değil. Ben daha güzel bir Türkiye'ye doğabileyim diye.
3: İstanbul Boğaz Köprüsü'nde akşam saatlerinde olağan dışı hareketlilik...
0: Annemin karnı burnumda. Babam o demiş ki...
1: Sen bizi düşünme. Kahramanımın istikbali için git.
4: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum.
0: İşte o gece doğmuşum ben. 15 Temmuz gecesi. Ben kahraman. O gece yalnızca ben değil, benim gibi yüz binlerce, milyonlarca kahraman doğmuş.
5: İyi ki doğdun kahraman. İyi ki doğdunuz halkın kahramanları. Bundan tam 10 yıl önce bu halk mutlak iradesini gösterdi. Demokrasisini ve özgürlüğünü canı pahasına koruyarak ilelebet kutlanacak bir zafer kazandı. Demokrasi ve milli birlik günümüz kutlu olsun.
6: Kasko yoksa riskin %100'ü sende. Kaskonomik varsa riskin çoğu Kuik'te. Hesap basit. Artık kasko. Motorlar için de ekonomik. 2900 liradan başlayan fiyatlarla.
7: Paraf'ın genç yıldızı Paraf Gençiz. Dijital platform indirimiyle asist yapar. Oyun alışverişlerine özel indirimle kontratağa geçer. Online alışveriş indirimiyle golü atar.

0: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Merhabalar, saatlerimiz 12'yi gösteriyor. Ben Helin Aslan, moderatörle karşınızdayım. 3 saatlik haber maratonumuz başlıyor. Biliyorsunuz Ahbap Derneği'ne yönelik bir yolsuzluk soruşturması başlatılmıştı. Gözaltına alınanlar vardı. Gözaltına alınanlar arasında şarkıcı ve aynı zamanda da dernek başkanı olan Haluk Levent de yer alıyor. Ama bugün gözaltı sayısı arttı. Şimdi kaç kişi daha gözaltına alındı? Kim bu isimler? Bunun yanı sıra Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten de Ahbap soruşturmasına ilişkin açıklama geldi. Ne diyor Gürlek o açıklamasında? Hemen Ada Kahriman'a dönelim. Önce bakanın açıklamasını bir öğrenelim. Ada merhaba. Adalet Bakanı açıklamasında neler söyledi?
1: Pelin Aslan, Adalet Bakanı Akın Gürlek kabine toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Tabi burada kendisi Ahbap Derneği ile ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında bilgi verdi. Şöyle ki MASAK raporlarının incelendiğini belirtti. Bu incelemelerle birlikte de yeni delillerin ele geçirilmesiyle birlikte soruşturmanın genişleyebileceğini, burada yeni operasyonların yapılabileceğini belirtti. Soruşturmanın çok yönlü, titiz bir şekilde, gizli bir şekilde yürütüldüğü bilgisini de paylaştı. Ki burada yeni delillerden bahsediyoruz. Hatırlayacağınız üzere burada Haluk Levent gözaltına alındığı sırada üzerinden 4 adet cep telefonu çıkmıştı. Bu cep telefonları da kendisi emniyete şifrelerini vermemişti. Ancak burada emniyet tarafından muhafaza ediliyor bu cep telefonları. Şifrelerinin kırılma ihtimali söz konusu. Bu araştırmalar yapılıyor. Bununla ilgili araştırmalar yapılıyor. Tabi aynı zamanda Adalet Bakanı Akın Gürlek şu açıklamayı da yaptı. Yani Haluk Levent'in yurt dışına kaçma planı, Haluk Levent'in kendisinin yurt dışına kaçma planı olmasına rağmen, burada kendisi hakkında yurt dışına çıkış yasağı olmasına rağmen yurt dışına kaçma planı yaptığını da belirtti. Zaten baktığımızda burada 10 Temmuz tarihinde Almanya iki şehrine uçak bileti aldığı ortaya çıkıyor. Havalimanına gidiyor. Daha sonra da kendisi hakkında yurt dışı yasağı şeklinde bir, çıkış yasağı şeklinde bir karar olduğunu öğrendikten sonra da evine dönüyor. Telefonunu kapatıyor. İzmir'e doğru yola çıkıyor. Buradan deniz yoluyla yurt dışına çıkma planı yaptığı belirtiliyor. Daha sonra da Bursa'da gözaltına alınıyor. Şimdi soruşturmaya baktığımızda burada ayrı bir operasyon kapsamında 17 şüpheli daha gözaltına alındı. Diğer bir operasyonda ise hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerden 25'i gözaltına alındı. Yani böylece burada Ahbap Derneği'ne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında toplamda gözaltı sayısı 42 oldu. Peki ne olmuştu? Burada Ahbap Derneği'nin derneği adına bazı kişisel hesaplara, bazı şüphelilerin hesaplarına para transferleri gerçekleştirildiği belirtilmişti. Bu şekilde aslında soruşturma başlatılmıştı. Soruşturmanın derinleştirildiğini görmüştük. Burada deprem bağışlarının yurt dışına kaçırıldığı, buradaki kaçırılan paraların amacı dışında kullanıldığı belirtilmişti. Haluk Levent hakkında bazı iddialar vardı ki bazı suçlamalar olduğunu görmüştük. Burada dernekler kanununa muhalefet, aynı zamanda örgüt üyeliği ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama gibi suçlamalar kapsamında Haluk Levent gözaltına alınmıştı. Haluk Levent hakkında bazı iddialar var. Burada bazı şüphelilerin hesaplarını kendi kullandığı belirtiliyor. Mesela kendisi asistanı olan Yeliz Kaya'nın hesabına Ahbap Derneği üzerinden, Ahbap Derneği'ndeki hesap üzerinden kendi, buradaki Yeliz Kaya'nın hesabına 120 milyon lira para gönderdiği belirtiliyor. Aynı zamanda kendisi Ahbap Derneği kurucularından biri olan Alper Çelik'in hesabına da 2000 para gönderiliyor. Buradaki gönderilen para da evra miktarıyla birlikte 2020-2026 yılları arasında 990 milyon liralık yasal bahis oynandığı belirtiliyor. Tabi burada da 390 milyon liralık da bir kayıp söz konusu. Şimdi ikinci operasyona baktığımızda 17 yeni gözaltı olduğunu belirtiyoruz. Ahbap Derneği'ne yapılan bağışlardan 125 milyon 765 bin liralık burada Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil ve bağlantılı kişiyle şirketlerin hesaplarına aktarıldığı iddiasıyla operasyon düzenleniyor. İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla'da, yani 4 farklı ilde düzenlenen operasyon kapsamında da şüpheliler gözaltına alınıyor. Aynı zamanda 4 şirkete de el konuldu. Başsavcılık bağışların amacı dışında kullanıldığı ve sahte faturalarla usulsüz kazanç sağlandığını öne sürüyor. Soruşturma çok yönlü, titiz bir şekilde yürütülüyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek de bunun açıklamasını yaptı. Toplamda şu anda 42 şüpheli gözaltında. Bu şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Buradaki işlemler tamamlandıktan sonra da buradaki şüphelilerin İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmelerini bekliyoruz Selin Aslan.
0: Teşekkür ediyoruz Ada. Ada'dan söz alalım. Şimdi farklı bir konu başlığı açalım. Türkiye ile Irak, iki ülke arasındaki petrol boru hattında yeni dönem başlıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar dedi ki mevcut anlaşmanın uzatılamayacağını söyledi. Geçiş sürecinde BOTAŞ formülü üzerinde çalışıldığını ifade etti. Ama ne olacak? Kapsamlı bir anlaşma içinde müzakereler devam edecek. Şimdi bunun bilgisini verdikten sonra bir süredir Türkiye'nin gündeminde olan vicdanları yaralayan bir mesele var biliyorsunuz ki. İfadesi bile insanları rahatsız ediyor. Hani suça sürüklenen çocuk ifadesi. Baktığınızda 18 yaşından küçükler suça sürükleniyor diye addediliyorlar. Ama bu çocuklar gidip başka çocukların canını alıyorlar. Şunu diyorduk ya öldüren çocuk bunun hakkı vardı, ölen çocuk onun hakkı yok mu? Vicdanları kanatan bu meseleyle ilgili bir süredir çalışmalar yürütülüyordu mecliste. Suça sürüklenen çocuklara ilişkin kanun teklifi meclise bugün sunuldu. Yeni teklifle birlikte 15-18 yaş arasına müebbet hapis cezası verilebilecek. Şimdi AK Parti Grup Başkan Vekili

0: Leyla Şahin Usta açıkladı o teklifin ayrıntılarını. Bir bakalım ayrıntılara.
1: Çocukların suça karışması yalnızca ülkemizin değil, dünyanın birçok ülkesinin karşı karşıya bulunduğu çok boyutlu bir sorundur. Son yıllarda çocukların karıştığı ağır şiddet olaylarında yaşanan durumlar, suç işleme yaşının giderek düşmesi ve çocukların suç örgütleri tarafından istismar edilmesi mevcut sistemin günümüz ihtiyaçları doğrultusunda yeniden değerlendirilmesini de zorunlu hale getirmiştir. Bu kapsamda teklifimizde Türk Ceza Kanunu'nun 31. maddesinin 2. ve 3. fıkralarında yapılan düzenlemelerle hapis cezalarının alt ve üst sınırları arttırılmaktadır. Ayrıca kasta dayalı kusurun ağırlığı, güdülen amaç ve saik, suçun işleniş şekli ve daha önceden kasıtlı bir suçtan dolayı hapis cezasına mahkum edilmiş olma hususları göz önünde bulundurularak kasten öldürme ve neticesi sebebiyle ağırlaştırılmış yaralanma suçlarını işleyen 15-18 yaş grubu çocuklar bakımından hakimin takdirine bağlı olarak herhangi bir ceza indirimi uygulanmamasına yönelik bir düzenleme öngörülmektedir. Böylece 15-18 yaş arasındaki çocukların yukarıda saydığım o şartlar yerine geldiği takdirde yine hakimin takdir yetkisiyle müebbet hapis veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almasına yönelik bir düzenleme hayata geçirilmiş durumda. Teklifte çocuğun gelişimindeki temel rolü dikkate alınarak Türk Ceza Kanunu'nda yer alan aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali suçuna ilişkin cezalarında alt ve üst sınırları arttırılmaktadır. Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali nedeniyle çocuğun kasten öldürme ve neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçunu işlemesi halinde bu madde gereğince ebeveynlere verilecek cezanın yarısından iki katına kadar da arttırılması suretiyle ailenin çocuk üzerindeki sorumluluğunun güçlendirilmesi de hedeflenmiştir.
0: Suç örgütlerine yönelik operasyonlar da gerçekleşiyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek detayları paylaştı. O detaylara göre, açıklamalarına göre bakanın 7 ilde operasyonlar yapıldı ve 161 şüpheli gözaltına alındı.
2: Suç örgütleriyle mücadele tam gaz devam ediyor. Ankara ve İstanbul başta olmak üzere 7 ilde operasyon düzenlendi. 161 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada suç örgütlerinin kolları 6 ile kadar uzandı. Adreslerin belirlenmesiyle eş zamanlı baskınlar yapıldı. 39 şüpheli yakalandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmasında ise 107 şüpheli gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, gasp ve yağma suçlarını işleyen suç örgütlerinin peşine düştü. Kent güvenlik sistemlerinden tespit edilen zanlılar için polis harekete geçti. Yapılan operasyonda 15 şüpheli daha kıskıvrak yakalandı. Yakalanan şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından ifadeleri alınmak üzere illerdeki emniyet müdürlüklerine götürüldü.

0: Yarın 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü 10. yılına girecek ve anma etkinlikleri düzenleniyor. Hafıza 15 Temmuz Müzesi'nde şehitler için dua edildi. Şehitler için dua edilirken programa Türkiye Gönüllü Teşekkürler Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan da katıldı.
1: Asker, 15 Temmuz'un üzerinden 10 yıl geçti. O gece yazılan destan, aradan geçen yıllara rağmen milletin hafızasındaki yerini koruyor. Şehitler dualarla anılıyor. Türkiye Gönüllü Teşekkürler Vakfı ile 15 Temmuz Derneği tarafından Hafıza 15 Temmuz Müzesi'nde anma programı ve basın toplantısı düzenlendi. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programa TGTV Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan'ın yanı sıra çok sayıda sivil toplum kuruluşunun temsilcisi katıldı.
2: Bundan 10 yıl önce 15 Temmuz 2016 gecesi aziz milletimiz tarihinin en karanlık

0: ihanetlerinden bir tanesiyle karşı karşıya kalmıştır. Devletin imkanlarını ve milletin emanetini gasp eden FETÖ mensubu hainler demokrasimizi, milli iradeyi, devletimizin bekasını ve milletimizin birliğini hedef alan hain bir darbe girişiminde bulunmuştur. Tarih boyunca istiklaline zincir vurulmasına asla rıza göstermeyen milletimiz 15 Temmuz gecesi tankların, savaş uçaklarının, bombaların ve kurşunların karşısına yalnızca cesareti, imanı ve elindeki al bayrağı ile çıkarak destansı bir direnişe imza atmıştır.
1: Toplantıda 15 Temmuz'un demokrasi destanının gelecek nesillere aktarılması gereken ortak bir hafıza olduğu vurgulandı.
0: 15 Temmuz yalnızca hain darbe girişiminin engellenmesi değildir. 15 Temmuz hakkın batıla, adaletin zulme, istiklalin istiskale galip gelişidir. 15 Temmuz vesayet odaklarına karşı millet iradesinin açık ve net beyanıdır. 15 Temmuz bu topraklarda hakimiyetin kayıtsız şartsız millete ait olduğunun bütün dünyaya ilanıdır.
1: Programın sonunda Erdoğan, Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ndeki hatıra defterini imzaladı. İstanbul Valiliği'nin ev sahipliğinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile 15 Temmuz Derneği'nin işbirliğinde Sepetçiler Kasrı'nda da özel bir etkinlik gerçekleştirildi. Şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek programı düzenlendi.
2: Bu işgal girişimine karşı milletimizin feraseti, Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayeti ve cesaretiyle bir zafer elde edildi. Sokağa çıkan, şehit düşen, gazi olan, 7'den 70'e tepkisini gösteren herkes aslında şu arkada sloganımızda görüldüğü gibi kendi iradesiyle çıktı.
3: İyi taraf olan, güzel taraf olanlar her zaman kazanacaklar ama yalnız iyi oldum demek de yetmez. İyilik adına bir pratiğimizin olması lazım. Devletimizin güçlü olması lazım. Sevgimizin en yüksek noktada olması lazım. Yeri geldiği zaman o fedakarlığı yapacak bilinçte ve şuurda olmamız lazım. Evlatlarımızı, çocuklarımızı bu bilinçle ve bu şuurla yetiştirmek lazım ki bizden sonraki nesillere, evlatlarımıza bayrağımız en yüksek noktalarda dalgalanarak teslim edelim. Devletimiz güçlü olsun, milletimiz güçlü olsun. Dünya devletleri arasında çok gerilerde olmayalım.
1: Yemek programında 15 Temmuz şehitleri dualarla anılırken birlik ve beraberlik mesajları verildi. Program, şehit aileleri ve gazilerle yapılan sohbetlerin ardından sona erdi.
4: Darbe girişimi gecesinde milyonlar sokaklara çıkmıştı darbeye direnmek için. Onlardan biri de Oğuz Ayanoğlu'ydu. Abisiyle birlikte o da direnişe katılmıştı ve eski adıyla Boğaziçi Köprüsü'ndeydiler. O gece kendisi gazi oldu, abisi ise şehit. Yaşadıklarını 24'e anlattı.
5: Darbeciler o gece karanlık emellerine ulaşmak için çıktı meydanlara. Silahları, tankları, uçaklarıyla. Ama hesaba katmadıkları bir şey vardı. Milli iradenin gücü hainlerin karşısında siper oldu. O karanlık gecenin sonunda yine güneş doğdu.
6: Bu vatana canımız, kanımız, her şeyimiz feda olsun. Bunu o gece gösterdik. Gerektiğinde, inşallah gerekmez ama gerektiğinde her zaman bu vatan için canımızı kanımızı feda etmeye hazırız.
7: Köprüde askerleri gördü, hain darbe girişiminin olduğunu öğrendi. Oğuz Ayanoğlu bir an olsun tereddüt etmeden o zamanki adıyla Boğaziçi Köprüsü'ne geldi ve darbecilere karşı göğsünü siper etti.
6: Kötü haberler geliyordu, insanlar vuruluyormuş, yaralanıyormuş diye. Biz de köprüye gidelim dedik arkadaşlarla, oradakilere destek olalım diye. Onur'u aradım ben neredesin diye. Ben köprüdeyim dedi. Benden habersiz bizden önce gitmiş köprüye. Ben de tabii bunu duyunca endişelendim. Onur çünkü böyle çok yardımsever, ilksever bir çocuktu. Koşulsuz yardım etmeyi çok severdi. Dedim bu başına bir iş gelmesin diye yanımdaki arkadaşlarımı da bıraktım. Koşarak köprüye doğru ilerlemeye başladım.
5: İki kardeş köprünün girişinde buluştu. Yaralılara yardım eden

0: Şehit Onur Ensar Ayanoğlu'nun üzeri kan içerisindeydi. Hatta kardeşi ağabeyini ilk gördüğünde yaralandığını sandı.
1: Üstü başı kan içindeydi. İyi misin, bir şeyin var mı dedim. Yok, benim bir şeyim yok dedi. Bu yaralıların kanı dedi. Yaralıları taşıdık dedi. İnsanları vurdular dedi. Tam o sırada ateş etmeye başladılar. Biz bir arabanın önüne siper aldık birlikte. Ateş bittikten sonra bir tane vatandaş kalabalığın içinden çıkıp hep beraber gidelim, bunların ne kadar mermisi var, bunlar kaçımızı öldürebilir gibi söylemlerde bulunup insanları etrafına toplamaya çalışıyordu. Ben de onu görünce böyle bir kitlendim o vatandaşa. Onlara dedim ki biz niye burada köşede duruyoruz dedim. Gel dedim, biz de onlara katılalım, destek olalım dedim.
2: İki kardeş hain darbe girişimini bertaraf edebilmek için milyonlarca vatan ve bayrak sevdalısı gibi köprüdeydi. Yaralanan bir vatan evladına yardım etmek isterken Oğuz Ayanoğlu darbecilerin hedefi oldu.
1: Niyetimiz yerdeki yaralıyı almak. Başka hiçbir niyetimiz yoktu. Ama bu alçaklar, bu hainler bize yerdeki yaralıyı almamıza bile müsaade etmediler. Ve nitekim bizi bir anda taramaya başladılar. Vuruldum ve kurşun beni yaklaşık bir metre falan fırlattı dizlerimin üstüne. Bir, bir buçuk belki de. Vuruldum, ilk başta hissetmedim. Ayağa kalkıp devam etmek istedim, kenara çekilmeye. Ateş hala devam ediyor çünkü. Ama bir baktım bacağımdan oluk oluk kan boşalıyor, kasığımdan doğru. Sonra sürüne sürüne kendimi gişelerin altına getirdim. Orada vatandaşlar sağ olsun pansuman yapmaya çalıştılar. Bana da yardımcı oldular.
2: Kurşunların hedefi olan Oğuz Ayanoğlu gazi oldu. Ağabey ise darbecilerin silahından çıkan kurşun ile şehit düştü.
1: Bu tam boynundan vuruldu. Tam şah damarından, boynundan almıştı kurşunu. Önümde hareketsiz bir şekilde yattığını görünce zaten durumu belliydi. Ben tabii kendimi kaybettim. Kardeşim ölüyor, yardım edin, feryat ettim, araba ayarlayın diye. Apar topar bir arabaya taşıdılar Onur'u. Ben de sürüne sürüne kendimi ön koltuğa attım. Hemen burada Altunzade bir hastaneye gittik. Orada Onur'u ayrı bir sedyeye, beni ayrı bir sedyeye aldılar. Son buluşmamız, son görüşmemiz Onur'la oradaydı.
0: 15 Temmuz gazisi Oğuz Ayanoğlu, ağabeyinin şehit olduğunu 5 gün sonra tedavi gördüğü hastanede öğrendi. 15 Temmuz'da yazılan kahramanlık destanı, şehitlerin fedakarlığı, gazilerin cesareti, milletin demokrasiye sahip çıkışıyla hafızalara kazındı. O gece verilen mücadele, Türkiye'nin yakın tarihinde unutulmayacak bir direnişin sembolü olarak yerini aldı.
1: Şimdi o gece kimsenin gözünde ve içinde herhangi bir korku yoktu. Allah o gece hepimizden, bizden korkuyu almıştı. Nitekim yaşananların hepimiz malumu, genci, yaşlısı, kadını, erkeği, bütün herkes, yani yaşlılar bastonlarıyla bile o gece sokağa akın ettiler. Burada kurşunlar yağarken kimse kurşunlardan kaçmadı, üstüne gitti. Ve en sonunda zaten bu dirayetli dirişi, bu halkın içindeki bu iman ateşini gördükten sonra bu hainler başaramayacaklarını anladılar. O yüzden hiç kimsede bir korku, endişe yoktu. Sadece vatanımızı bu hainlere bırakmamak için, devletimizi bunlara yedirmemek için elimizden gelen bütün her şeyi yaptık.

0: İstanbul Başakşehir'de ailelerin, bölge sakinlerinin sıklıkla gittikleri bir alan var. Bahçeşehir, Gölet. Gölet tasarlanırken insanların doğayla iç içe yaşayabileceği, kafa dinleyebileceği nezih, sakin bir alan olarak tasarlandı. Ancak bundan 10 yıl önce oraya dükkanlar yapıldı bir bölümüne ve sonrasındaysa bu dükkanlarda kafeler, restoranlar hizmet vermeye başladı. Ama bunlara bir de eğlence mekanları, canlı müzik yapan eğlence mekanları da eklendi. İşte rahatsızlık da burada kendini göstermeye başladı. Çünkü eğlence mekanlarında müzik sesi o kadar yüksek ki çevrede bulunan restoranlar ve onların müşterileri durumdan rahatsız. Ama tek rahatsız olanlar onlar değil. Göletin hemen yakınında, hemen dibinde evler var. Ve o evlerde yaşayan vatandaşlar da durumdan rahatsız. Çünkü müzik sesi bırakın dışarıyı, evlerin içinden bile duyuluyor.
1: Bahçeşehir Gölet, vatandaşların uğrak noktalarından biri. Bu huzurlu ortam bir süredir yüksek müzik nedeniyle çekilmez bir hal aldı. Gölet'te bulunan bazı işletmeler gece geç saatlere kadar yüksek müzikle hizmet veriyor. Vatandaş ise durumdan şikayetçi.
2: İstanbul Başakşehir'de bulunan Bahçeşehir Gölet, vatandaşların akşam saatlerinde aileleriyle beraber hem yürüyüş yaptığı hem de oturup soluklandığı bir mekan ve yer aslında. Fakat son dönemlerde bölgede bulunan bazı restoran ve kafelerin yüksek sesten dolayı vatandaşı rahatsız ettiği iddia edildi. Fakat sorun ve sıkıntı ise sadece bununla da sabit kalmadı.
3: Çok nezih mekanlar da var. Bahçeşehir halkının vakit geçirmekten, işte yemekten, bir kahve içmekten zevk aldığı yerler de var. Aileleriyle birlikte zaman geçirmeyi sevdikleri için maalesef onların buradan artık yararlanamamasına sebep olan farklı nitelikte mekanlar da bunların arasında yer edindi. Saat 11'de 12'de başlayıp 2'lere 3'lere kadar devam eden korkunç bir gürültü, korkunç bir yüksek müzik sesi, çatışmalar, kavgalar, gürültüler, yani Bahçeşehir'in konseptinden tamamen farklı bir hale geldi Gölet. Dayanılmaz, insanların uyku uyuyamadığı bir ses yüksekliğine ulaşılıyor. Mafyamatik insanların yoğun olduğu, işte zaman zaman istemesek de silahlı çatışmaların dahi çıktığı tuhaf bir yer haline geldi.
1: Doğayla iç içe bir yaşam alanı olarak tasarlanan gölet çevresinde zamanla çok sayıda kafe ve restoran hizmet vermeye başladı. Ancak bölge sakinlerinin iddiasına göre bazı işletmelerde gece geç saatlere kadar çalınan yüksek müzik hem diğer işletmelerde oturan vatandaşları hem de çevrede yaşayanları rahatsız ediyor. Vatandaşlar müzik seslerinin evlerin içine kadar ulaştığını ve özellikle gece saatlerinde dinlenmenin neredeyse imkansız hale geldiğini söylüyor.
4: Mafyatik tiplerden dolayı çok fazla güvenlik sorunu yaşıyoruz. Silahlı çatışmalar haberlere dahi yansıyor, sosyal medyaya yansıyor. Aileler artık kimseyi dışarı çıkartamaz hale geldi. Sesten dolayı zaten çok fazla şikayetimiz var. Gece geç saatlere kadar desibeller çok fazla yüksek bir şekilde gölet çevresine çıkamaz hale geldi. Küçük esnafa sığınır hale geldiler. Ama artık güvenlik konusunda çok büyük bir önlem alınması gerektiğini düşünüyorum.
1: Vatandaşlar Bahçeşehir Gölet'in yeniden ailelerin huzurla vakit geçirebileceği bir yaşam alanı olması için hem gürültü denetimlerinin artırılmasını hem de güvenlik tedbirlerinin güçlendirilmesini istiyor.
0: Vatandaşların şikayet ettiği görüntüler üzerine Arnavutköy Karaburun sahilinde ekipler harekete geçtiler. Temizlik sorumluluğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bulunan kayalık alanlar ve Arnavutköy Belediyesi tarafından kapsamlı bir çalışmayla temizlendi.
5: Sorumluluk CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde ama onlar olmayınca iş yine başa düştü. Çöp dolan Karaburun sahilini Arnavutköy Belediyesi ekipleri temizledi. Şikayetlerin adresi bu kez Karaburun sahiliydi. Temizlik sorumluluğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bulunan kayalık alanlarda biriken çöpler Arnavutköy Belediyesi ekiplerini harekete geçirdi. Sarp kayalıklar nedeniyle karayoluyla ulaşılamayan noktalara ekipler bot ve jet skilerle ulaştı. Toplanan atıklar deniz üzerinden tahliye edildi. Çevre kirliliği oluşturan görüntüler de ortadan kaldırıldı.
6: Arnavutköy Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü olarak arka sahilde vatandaşların attığı çöpleri şu an temizliyoruz. Genel temizlik yapıyoruz. Vatandaşımızın sağlığı için hem de temizliği için gereken temizliği yapıyoruz. Arnavutköy Belediyesi olarak her zaman vatandaşın yanındayız.
5: Yaz sezonunda yoğun ilgi gören sahilde gün boyu süren çalışmada çevre ve halk sağlığını tehdit eden atıklar tek tek toplandı. Temizlik sorumluluğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bulunan bölgede vatandaşlardan gelen talepleri geri çevirmeyen Arnavutköy Belediyesi, kayalık alanlarda gerçekleştirdiği çalışmayla sahili yeniden temiz ve düzenli hale getirdi.
0: LGS'de tercih heyecanı başladı ama dikkat edilmesi gereken noktalar var. Nedir o noktalar? İzleyelim.
7: İkisi de önemli. Ben hem yüzdelim sayesinde girdim hem de OBP puanı sayesinde girdim. İkisinin de etkisi çok oluyor. Bu yerde otur.

0: Bulunduğun yerin de etkisi çok oluyor.
1: Mesela bu sene 400 küsür bin çıktı galiba. Yani yüzde iklim daha geçen seneye göre daha az olur galiba. Yani gidiş yolu çok yoruyor mesela. Eğer evine yakın mesela benim evim yani benim evim okula 5 dakika falan. Saat 8'de kalkıyorum okula gitmek için. Ama eğer uzak olsa 7'de falan kalkmak yani yorucu olur.
2: LGS tercih maratonu başladı. Öğrenciler hayalindeki liseye yerleşebilmek için tercihlerini yapıyor. Bu noktadaysa uzmanların uyarıları var. Çünkü puandan ziyade yüzdelik dilime dikkat edilmesi gerekiyor.
3: İlk yerleştirmelerde mutlaka yüzdelik dilimlerin esas alınması gerekiyor. Öğrenci kendi yüzdelik dilimine uygun okullardan tercih yaparsa girme şansı da o oranda yüksek olacak.
2: Tercihlerini yaptın mı?
4: OBP'yle gireceğim zaten. Ataköy Anadolu Lisesi'ni düşünüyorum. Zaten çok bir şey yapamadım LGS'de.
2: Tercih listesinde hem hedef okullara hem yüzdelik dilime uygun garanti sayılabilecek seçeneklere yer verilmesi öneriliyor.
3: Bu sene tepedeki okulların çoğunda kontenjan düşüşleri var. Yani alınacak öğrenci sayılarında azalma var. Bu daha öğrencileri daha dikkat etmesini gerektiren bir durum.
2: Bu yılda yerel yerleştirme zorunlu. Yerel tercihlerini tamamlayan öğrenciler daha sonra sınavda öğrenci alan liseleri tercih edebilecek.
3: Öğrencinin yüzdelik dilimi 3.2 ise bu 3.2'lik yüzdelik dilimine denk gelen okulu 5. ya da 6. tercihine en fazla yazabilir. Geride kalan 4 okulu kendi puanından, kendi yüzdelik diliminden daha gerideki okullara, örneğin 3 mü dedik, 5'e kadar aşağıya doğru inecek. Yukarıdan da 5 tane okul yazarsa daha doğru tercih yapmış olur.
5: Her sene yüzdeliklerin oranı değiştiği için birazcık yüzdelik önemli. Ben OBP ile girdim. Daha çok benim oturduğum güzergaha yakın olarak ve okulların da kalitesine göre girdim.
3: Özel okullardan herhangi birine ya da yetenek sınavıyla öğrenci alan herhangi okullardan birine yerleşen öğrenciler sınavla öğrenci alan okullara tercih yapamazlar. Yine tercih işlemlerine başladıklarında ilk önce 5 tane yerel yerleştirme tercihinde bulunacaklar. Onu tamamladıktan sonra 10 tane LGS ile öğrenci alan okulları tercih edebilecekler. Sonra yine 5 tane de yatılı okul tercihi yapabilecekler.
0: Yüzdelik dilime daha çok bakıyorlar puandansa bence. İstedikleri okulları yazmaları daha iyi olur onlar için. Yüzdelik dilimi yüksek olsa bile en azından başkaları girmediyse onları falan alabilirler.
2: LGS tercihleri 27 Temmuz saat 17.00'a kadar e-okul üzerinden yapılabilecek. Yerleştirme sonuçları ise 5 Ağustos'ta açıklanacak.
6: Moderatörün ilk bölümünü noktalayalım. Şimdi 24'te yayın ekonomideki gelişmelerle Duygu Göktürk'ün sunumuyla devam edecek. Saat başındaysa moderatörde yine birlikte olacağız.
7: Halkbank'ın katkılarıyla.

FETÖ'cü hainlerin kurduğu karanlık tuzak bozuldu. Türkiye 10 yılda güvenlik paradigmasını değiştirdi. FETÖ, PKK, DAEŞ gibi örgütlerin nefesi kesildi. Terörsüz Türkiye yolunun taşları döşendi. 15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişiminin akamete uğratılması gün boyunca önemli etkinliklerle kutlanacak. Ankara'da Millet Bahçesi ve Meclis'ten, İstanbul'da Hafıza 15 Temmuz Müzesi'nden dakika dakika tüm gelişmeler 24 ekranında olacak. 15 Temmuz özel yayını

0: Sabahın karanlığından akşamın karanlığına çalışıyoruz. İyisini hak ediyoruz. Kendi evimizi alalım diye tasarruf ediyor, hesap yapıyor, iyisini bekliyoruz. Her şubesinde finans uzmanları faizsiz finansmanı sana şeffaflıkla detaylıca anlatmaya hazır. Arabanı, evini en doğru çözümlerle al diye Türkiye'nin iyi finansçıları artık seninle.
1: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
2: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
1: Abi, demedim mi ben size Fuzul uyar diye? Fuzul'ün finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle. Size Fuzul uyar,
3: uçarsın bu fiyatlara. Şimdi Acet Mobil'e gel, takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.
4: Günlük pedin olayı bu. Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur. Mol Ped'den kız sözü.
5: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor. Arabanı arabam.com'a
6: değerinde drink sat. Ben kahraman. Bundan 10 yıl önce bir Temmuz gecesi doğmuşum.
7: İyi ki doğdun kahraman.
8: Nice senelere kahraman.
6: Benim doğduğum gece babamlar sokağa dökülmüşler. Yok, ben doğuyorum diye değil. Ben daha güzel bir Türkiye'ye doğabileyim diye.
9: İstanbul Boğaz Köprüsü'nde akşam saatlerinde olağan dışı hareketlilik
6: yaşanan... Annemin karnı burnunda. Babama demiş ki...
10: Sen bizi düşünme. Kahramanımın istikbali için git.
11: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum.
6: İşte o gece doğmuşum ben. 15 Temmuz gecesi. Ben kahraman. O gece yalnızca ben değil, benim gibi yüz binlerce, milyonlarca kahraman doğmuş.
12: İyi ki doğdun kahraman. İyi ki doğdunuz halkın kahramanları. Bundan tam 10 yıl önce bu halk mutlak iradesini gösterdi. Demokrasisini ve özgürlüğünü canı pahasına koruyarak ilelebet kutlanacak bir zafer kazandı. Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz kutlu olsun.

0: Ziraat Bankası sunar.
1: Ekranlarından ve 24 Radyo'dan bir kez daha merhaba efendim. Ben Duygu Göktürk. Kahve molasıyla karşınızdayız. Önce ekonomiye dair gelişmelere bakalım. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı 1 trilyon liralık destek paketini değerlendirerek üretim kapasitemizi, rekabet gücümüzü ve istihdamı destekleyen politikalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 1 trilyon liralık destek paketini değerlendirdi. Toplam 1 trilyon liralık pakette imalat sanayisinin destekleneceğini belirten Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede bu paketle yatırım taahhütlü avans kredisi büyüklüğünü 750 milyar liraya çıkarırken imalat sanayimize 250 milyar lira yeni kredi desteği sağlıyoruz. Böylece devam eden programlarla birlikte yatırım ve işletme sermayesi için toplam 1 trilyon lira uygun koşullu finansman imkanı sunuyoruz. Üretim kapasitemizi, rekabet gücümüzü ve istihdamı destekleyen politikalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz ifadelerini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında Hürmüz Boğazı'nda yeniden yükselen gerilim petrol fiyatlarını sert yükseltti efendim. Brent petrol son bir ayın en yüksek seviyesine çıktı.
2: ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı'nda artan gerilim küresel enerji piyasalarında yeni bir fiyat dalgalanmasını beraberinde getirdi. ABD'nin İran'a yönelik deniz ablukasını yeniden uygulamaya koymasının ardından Brent petrolün varil fiyatı %2,8 yükselerek 85 dolara çıktı. ABD Batı Teksas türü ham petrolün varil fiyatı ise %2,1 artışla 79 dolar seviyesine yükseldi. Brent petrol önceki işlem gününde %9,6 değer kazanarak Mayıs 2020'den bu yana en güçlü günlük yükselişini kaydetti. Piyasalarda Hürmüz Boğazı'ndan enerji sevkiyatına ilişkin belirsizliklerin yeniden artması fiyatları destekledi. Sektör kaynakları Asyalı rafinerilerin tedarik güvenliği nedeniyle yeniden ABD ham petrolüne yönelmeye başladığını belirtti. ABD petrolünün satışında ve Asyalı rafineriler için tedarik sürecinde yer alan ve isimlerinin açıklanmasını istemeyen en az 3 yönetici, Amerikan yüklerinin spot satışları için yeniden müzakerelere başladıklarını belirtti. Yeniden ABD ham petrolüne yöneliş, Orta Doğu'dan gelen birikmiş arz dalgalarının spot piyasasını vurması nedeniyle görüşmelerin durma noktasına geldiği bir aranın ardından geldi.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nde artan faiz beklentileri hem faiz opsiyonlarında hem ABD devlet tahvillerinde görülüyor. ABD'nin Haziran ayı tüketici enflasyonu verisi bugün Türkiye saatiyle 15.30'da açıklanacak. Anketlere göre tüketici fiyat endeksinin bir önceki aya göre %0,1 düşüş kaydettiği tahmin ediliyor. Yıllık tüketici enflasyonunun da bir önceki ay açıklanan %4,2 seviyesinden %3,8'e yavaşladığı öngörülüyor. Öte yandan Fed Başkanı Kevin Warsh Türkiye saatiyle 17'de ABD Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'ne yarı yıl para politikası raporunu sunacak. Bu iki gelişme öncesinde tahvil yatırımcıları ABD'de faizlerin Temmuz ayında yükseltileceğine yönelik pozisyonlarını artırmaya başladı. Artan faiz beklentileri hem faiz opsiyonlarında hem ABD devlet tahvillerinde görülüyor. Opsiyonlara bakıldığında piyasanın bu ay içinde 25 baz puanlık bir faiz artırımı ihtimaline verdiği olasılık %10'un altından yaklaşık %50'ye yükseldi. Aynı zamanda Fed faizlerine en duyarlı gösterge olan 2 yıllık ABD hazine tahvilinin getirisi salı günü %4,25 seviyesinin üzerinde kalırken Fed politika faizinin üzerindeki farkını da genişletmeye devam etti. FM haberleri, gelişmeleri ekranlarınızda. Taşıdık ekonomiye dair bir de piyasalara göz atalım. Öncelikle Borsa İstanbul'a bakalım. BIST 100'e baktığımızda BIST 100 endeksi şu anda 14.059 puandan işlem görüyor. Kur tarafına bakalım. Kur tarafına baktığımızda dolar 47, euro 56,61 seviyesinde. Altınla devam edelim. Altın fiyatlarına bakıyoruz. Gram altın 6.074 lira, çeyrek altın 9.932 lira, Cumhuriyet altını 41.216 lira, ons altınsa 4.016 dolar seviyesinde. Petrole devam edelim. Petrol tarafına baktığımızda Brent petrolün 86 doların üzerinde olduğunu görüyoruz. Son olarak faiz tarafıyla devam edelim. Tahvil %41'den, repo ise %11'den işlem görüyor efendim. Piyasaları ekranlarınıza taşıdık. Tüm bu gelişmeleri konuğumuzla değerlendireceğiz. Gedik Yatırım, Yatırım Danışmanlığı Müdür Yardımcısı Onurcan Bal bizimle birlikte. Onurcan Bey merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
0: Merhabalar, hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum ben de.
1: Çok teşekkür ederiz. Orta Doğu'da malumunuz tansiyon yeniden yükseldi. Hürmüz uzun süre kapalı kalırsa dünya petrol arzı açısından en kötü senaryo ne olur dersiniz? Petrol fiyatlarında hangi seviye küresel ekonomi için kritik eşik olur?

0: enflasyonist baskıları beraberinde getiriyor. Savaş haliyle birlikte zaten Mart ayından itibaren petrolde yükselişleri takip ettik. Hürmüz Boğazı aslında Mart'tan Haziran'a kadar uzun bir süre kapalı kaldı diyebiliriz. Bu süreçte 115 dolara kadar yükselen 115 dolarlı seviyeleri test eden spotta Brent petrol gördük. Yani Hürmüz'ün tekrardan kalıcı olarak kapandığı bir senaryoda 100 dolarlara doğru bir fiyatlama. Geçmiş dönemdeki seviyeleri de dikkate aldığımızda çok olasılık dışı değil. Bu da tabii küresel çapta enflasyon üzerinde enerji maliyetlerindeki artış dolayısıyla baskı oluşturmaya ve bu taraftaki riskleri canlı tutmaya devam edebilecek bir risk unsuru. Haziran ayında tabii mutabakata varılmasıyla birlikte 11 Haziran civarıydı yanlış hatırlamıyorsam 11-12 civarı petrolde hızlı geri çekilmeler gördük. Düşündüğümüzden de hızlı geri geldi açıkçası. Savaş öncesi seviyelere kadar dönmüştü. Ama işte geçen haftadan beri tekrardan Amerika'nın İran'a yönelik saldırılar başlatması. Bununla birlikte son günlerde İran tarafında Hürmüz Boğazı'nın kapatıldığına dair gelen açıklamalar. Petrol tarafında artan endişelerle ve Hürmüz Boğazı'nın yine kapalılık hali ve işte buradaki gemi trafiğinin zayıflamasıyla birlikte yükselişleri görüyoruz. Tamamıyla jeopolitik gelişmeleri ve bu taraftaki haber akışlarına duyarlı bir seyir var. Yani önümüzdeki günlerdeki haber akışlarına gelişmeleri yakından izliyor olacağız. Amerika Başkanı Trump hala daha hani operasyonun devam ettiğini söylüyor ama bir taraftan da müzakere tarafını veya diyalog tarafını tamamen sona ermediğini dile getiriyor. Yani piyasalardaki genel algı bu tabii ne kadar sürer belli değil. Birkaç gün mü haftalar mı ama tekrardan bir diyalog kanalının müzakere kanalının işleyeceği yönünde. Aksi bir durum daha kalıcı bozulmalara yol açabilir. Ama şu an için petroldeki yükselişin risk iştahını baskıladığı bir fiyatla geçiriyoruz en azından son bir haftalık dilimde.
1: Onurcan Bey, biz haberlerimizde de aktardık. ABD'nin Haziran ayı tüketici enflasyonu verisi bugün açıklanacak. Anketlere göre tüketici fiyat endeksinin bir önceki aya göre %0,1 düşüş kaydettiği tahmin ediliyor. Fed Başkanı da bugün açıklamalarda bulunacak. Bu açıklamalardan harekette Fed'in faiz kararı konusunda beklentiniz nedir?
0: Bugünkü verinin FED üzerindeki beklenti hususunda çok önemli bir etki bırakmasını beklemiyoruz. Yani normalde şu son bir haftadır yaşadığımız durumlar olmasaydı, jeopolitik riskler tekrar artış kaydetmese, petrol tekrar yükselmeseydi, bu gelecek veri biraz daha piyasalarda olumlu algılanabilirdi. Hatta belki beklentiden daha iyi gelecek bir veri. Çünkü yavaş yavaş artık enflasyon, hani geçtiğimiz 2-3 aylık dönemden sonra enflasyonda o enerji maliyeti kaynaklı gördüğümüz yükselişleri geride kaldığı bir yer alacak. Yine buna alacağız ama tekrar petrolün yükseldiği bir sürece geçiriyoruz. O yüzden buradaki verinin işaret edeceği iyimserlik içinde bulunduğumuz süreç dolayısıyla oldukça zayıflamış durumda. Öte yandan FED Başkanı'nın açıklamaları tabii izlenecek ama Haziran toplantısından da hatırlayacağımız üzere önümüzdeki sürece dair net böyle sözlü yönlendirmelerden biraz kaçınan bir yapısı var. Keza Haziran toplantısı sonrasındaki basın konferansında da özellikle bu tarz belirsizliklerin yüksek seyrettiği dönemlerde sözlü yönlendirmenin doğru olmadığını ifade etmişti. Yine tabii ki açıklamasında enflasyon tarafındaki risklere veya işte son dönemde petroldeki yükselişlere veya en azından jeopolitik belirsizliklere değinecektir ama önümüzdeki sürece dair veya FED'e yönelik beklentileri etkileyecek mahiyette bir açıklamada bulunmasını çok beklemediğimizi söyleyebilirim. Burada petrol yüksek seviyelerini korudukça ya da bu taraftaki yukarı yönlü riskler devam ettikçe diyelim piyasalardaki enflasyon endişeleri etkisini sürdürecek ki petrolün 70 dolara kadar Haziran'da gerilediği süreçte dahi FED'e ilişkin faiz arttırım beklentilerinin biraz zayıflamakla birlikte genel olarak korunduğunu da gördük. O yüzden burada FED beklentileri bugünkü veriler ışığında çok önemli bir değişim uğrayacağını düşünmüyorum ben. FED'in yıl sonuna kadar bir faiz artışına gitme ihtimali, yani gitmese bile en azından mevcut seviyeleri koruma ihtimali var ki bu da sene başındaki genel beklentilere kıyasla ki 2 faiz indirimi olabilir diye düşünülüyordu. Evet. Aslında Fed'in daha temkinli ve sıkı bir duruşa geçtiğinin de bir göstergesi olacaktır.
1: Son bir dakika gibi bir süremiz kaldı. Şöyle kısaca altına da bakalım istiyorum. Altın bundan önceki dönemde yatırımcısını belli ölçüde şaşırttı malumunuz. Altın fiyatları nasıl ilerler dersiniz? Grafik nasıl olur?
0: Evet, yani altında özellikle savaşın başlamasıyla birlikte belirgin bir düşüş eğilimi takip ediyoruz. Bunun da en büyük sebebi altın, gümüş gibi değerli emtiaların en fazla duyarlı olduğu nokta küresel çapta merkez bankalarının içinde bulundukları faiz döngüsü. Yani merkez bankalarının faiz indirim döngüsünde olduğu dönem

0: altın için destekleyici. Merkez Bankası'nın faiz arttırımı ya da daha sıkı bir para politikası izledikleri dönemlerse baskılayıcı oluyor. Bunu geçtiğimiz yıllardan fazlasıyla tecrübe ettik. Şimdi içinde bulunduğumuz süreçte altının zayıf seyir izlemesindeki en temel sebep bu yaşanan gelişmelerle birlikte petrolün yükselmesi, bunun da enflasyon endişeleriyle birlikte daha sıkı para politikası beklentilerini doğurması oldu. Haziran'da petroldeki düşüşe rağmen altının anlamlı bir toparlama kaydedemediğini gördük. Son günlerde yine düşüyor. Yani altında bu yılın devam eden bölümünde genel olarak baskı dalgalı seyir devam edebilir. Hani en iyi senaryoda kayıpların geri alındığı bir süreci görürsek şeyden daha iyi olur diyebilirim.
1: Çok teşekkür ediyoruz Onurcan Bey, vaktinizi ayırdığınız için. Gedik Yatırım
0: Ben
1: Yatırım
0: teşekkür ederim.
1: Danışmanlığı Müdür Yardımcısı Onurcan Bal bizimle birlikteydi. Böylece kahve molasını noktalıyoruz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Haberin gücüne inanıyor, gerçekleri olduğu gibi aktarıyor. Her an değişen dünyada bu yoğun tempoya ayak uydurabilmek için sizlerleyiz. Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeleri doğru, etkili ve tarafsız şekilde takip edebilmek için doğru adrestesiniz.
2: Merve Aydın'la günün içinden hafta içi her gün saat 15'te 24'te.
3: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Güzel bir yaz akşamı yaşıyorduk ki özgürlüğümüze karanlık çöktü.
2: Aa, nasıl ya?
3: İyi akşamlar.
4: Dinle, dinle.
5: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum.
1: Ardından koca bir millet birlik oldu. Genci, yaşlısı, teyzesi, amcası, işçisi, esnafı, millet benim, karar benim dedi. Özgürlüğüne sahip çıktı, kahraman oldu. Bize gurur, özgürlüğümüze el uzatanlara ders oldu. Bu güzellik o gece doğmuştu. Bugün 10 oldu. Bu milletin iradesine sahip çıkacak aydınlık nesilleri hep var olacak. Ama 10 yıl önce yaşadığımız o karanlık son oldu. 15 Temmuz destanının kahramanlarına saygıyla.
6: EYT

0: katılıyorum.
1: Siz de Katılım Mobile katılmaz mısınız? Ücretsiz para transferi, avantajlı fon ve finansman ürünleri, piyasa işlemleri ve kişiselleştirilebilen menüleriyle Katılım Mobile hemen indirin, geleceğe güvenle dokunun. Ziraat Katılım.
2: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Haber, bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa

0: Namusumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
1: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.
2: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
3: Nasıl mı?
4: Otomatik vergi ödeme talimatı verdik. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
2: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın.

0: Sizler medeniyetimizin merhamet, iyilik, adalet ve hatta hürriyet değerleriyle tekniğin gücünü birleştirip insanlığın şifasına vesile olacaksınız.
1: Bir ülkenin geleceği gökyüzüne bakanların cesaretiyle yazılır. Milli Eğitim Bakanlığı, Baykar ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nın ortak vizyonuyla kurulan bir okul. Bayraktar TB3 Atölyesi'nden Cezeri Atölyesi'ne, Kızıl Elma'dan Akıncı Atölyesi'ne ve Teknolab'e. Her atölye bir hayalin ilk çizimi. Baykar Fen Lisesi, bir ülkenin gökyüzüne olan inancının adı.

0: katılıyorum.
1: Siz de Katılım Mobile katılmaz mısınız? Ücretsiz para transferi, avantajlı fon ve finansman ürünleri, piyasa işlemleri ve kişiselleştirilebilen menüleriyle Katılım Mobile hemen indirin, geleceğe güvenle dokunun. Ziraat Katılım.
2: Vakıfbank Winov sunar.

0: Vakıfbank Winov sundu.
1: Hakan Çalhanoğlu.
2: Hakan orta sahada ilerliyor. Tüm gözler Hakan'a çevrildi. Kayarak müdahale. Nefesler tutuldu. Haydi Hakan. Hakan şut ve gol!
3: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
4: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın.
5: Troy.

0: Ben Kahraman. Bundan 10 yıl önce bir Temmuz gecesi doğmuşum.
1: İyi ki doğdun Kahraman.
2: Nice senelere Kahraman.
0: Benim doğduğum gece babamlar sokağa dökülmüşler. Yok, ben doğuyorum diye değil. Ben daha güzel bir Türkiye'ye doğabileyim diye.
3: İstanbul Boğaz Köprüsü'nde akşam saatlerinde olağan dışı hareketlilik...
0: Annemin karnı burnunda. Babam o demiş ki...
1: Sen bizi düşünme. Kahramanımın istikbali için git.
4: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum.
0: İşte o gece doğmuşum ben. 15 Temmuz gecesi. Ben kahraman. O gece yalnızca ben değil, benim gibi yüz binlerce,

0: Milyonlarca kahraman doğmuş.
1: İyi ki doğdun kahraman. İyi ki doğdunuz halkın kahramanları. Bundan tam 10 yıl önce bu halk mutlak iradesini gösterdi. Demokrasisini ve özgürlüğünü canı pahasına koruyarak ilelebet kutlanacak bir zafer kazandı. Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz kutlu olsun.
2: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
3: Hesap basit. Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
4: Muradım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki, zaten almamak mümkün değil.
3: Abi, demedim mi ben size Fuzuli uyar diye? Fuzuli'nin finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle. Size Fuzul
5: uyar. Güzel bir yaz akşamı yaşıyorduk ki özgürlüğümüze karanlık çöktü.
6: Aa, nasıl ya?
7: İyi akşamlar.
8: Dinle, dinle.
9: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum.
5: Ardından koca bir millet birlik oldu. Genci, yaşlısı, teyzesi, amcası, işçisi, esnafı, millet benim, karar benim dedi. Özgürlüğüne sahip çıktı, kahraman oldu. Bize gurur, özgürlüğümüze el uzatanlara ders oldu. Bu güzellik o gece doğmuştu. Bugün 10 oldu. Bu milletin iradesine sahip çıkacak aydınlık nesilleri hep var olacak. Ama 10 yıl önce yaşadığımız o karanlık son oldu. 15 Temmuz destanının kahramanlarına saygıyla.
10: Doğru olanı dost doğru anlatmak, yanlış bilgilerin önüne geçmek, polemiklere meydan vermemek ve algıları yıkmak gazetecilerin esas görevidir. Basın Ekspres, Türkiye ve dünyada olan biteni en doğru şekliyle ekrana taşıyor. Uzman konuklar gündemdeki gelişmeleri Basın Ekspres'te yorumluyor. Kahraman Poyrazoğlu moderatörlüğündeki Basın Ekspres bu akşam 20.45'te 24'te.
11: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
12: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov kampüsle ödüyoruz.
13: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
11: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Tekrar merhaba, ara bitti. Saatlerimiz 13'ü gösteriyor. Ben Helin Aslan, moderatörün ikinci saatine başlıyoruz. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma malumunuz, gözaltı sayısı arttı. Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten de bugün Ahbap Derneği soruşturmasına dair açıklamalar geldi. Hem soruşturmada durum ne, kaç kişi gözaltında, bakan neler söyledi öğrenelim. Söz Ada Kahriman'da. Ada merhaba, seni dinliyoruz.
1: Helin Aslan, evet, Adalet Bakanı Akın Gürlek Ahbap Derneği'ne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında kendisi bir açıklama yaptı. Burada soruşturmanın çok yönlü, titiz bir şekilde, gizli bir şekilde yürütüldüğünü belirtti. Tabii masak raporlarının incelendiğini belirtti. Bu nedenden dolayı da soruşturmanın daha da genişleyebileceğini belirtti. Tabii burada kendisi Haluk Levent'in kaçacağına dair ilişkin burada da bir bilgi paylaştı. Kaçmaya çalıştığı sırada gözaltına alındığı belirtildi. Şimdi kaçış görüntüleri vardı hatırlayacağınız üzere. Yani kaçmadan önceki son görüntüleri çıkmıştı. Burada gözaltına alınmadan önceki son görüntüleri çıkmıştı Haluk Levent'in. Kameralara yansımıştı, an be an yansımıştı bu hareketleri. Bir Kuzey Marmara Otoyolu'ndan İzmir'e doğru yola çıktığı sırada Kuzey Marmara Otoyolu'nda bir tesisten çıktı, bir grupla beraber çıktı, bir siyah bir araca doğru ilerledi. Daha sonra buradaki siyah bir aracın kapısı açılıyor. Haluk Levent bu arabaya biniyor. Yanındaki grup da zaten buradan ayrılıyor. Bu görüntüler ortaya çıkmıştı. Şimdi yeni gözaltılar da oldu aslında baktığımızda soruşturmaya. Toplamda gözaltı sayısı şu an 42. Bir önceki operasyonda burada 25 şüpheli gözaltına alındı. Daha sonra sabah yapılan operasyonla birlikte 17 şüpheli daha gözaltına alındı ve toplam gözaltı sayısı 42'ye yükseldi. Tabii burada buradaki şüphelilerin suçlamalarına baktığımızda suç işlemek amacıyla örgüt kurma, burada suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, vergi usul kanunu ve aynı zamanda burada dernekler kanununa muhalefet suçlamasıyla buradaki şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi. Peki suçlamalar neydi? Yani burada neden buradaki şüpheliler gözaltına alındı? Bir isim var, Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil. Kendisinin burada Ahbap Derneği'ne yapılan bağışlardan yaklaşık burada 125 milyon, yani buradaki miktar 125 milyon 765 bin lirayı Ahbap Derneği'nin derneğine başlayan bu parayı Berkant Acil'in hesabı ve aynı zamanda bağlantılı olduğu hesap ve şirketlere aktarıldığı belirtiliyor. Tabi burada 4 ilde İstanbul, İzmir, bununla birlikte Kocaeli, Muğla'da yapılan operasyonlarla birlikte buradaki şüpheliler gözaltına alınıyor. Aynı zamanda buradaki şirketlere el konuluyor bu operasyon kapsamında. Şimdi burada bir önceki operasyona baktığımızda ki soruşturmaya baktığımızda Ahbap Derneği'nin yapılan bağışların buradaki hesapların bazı kişilerin hesaplarına yani şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı belirtiliyor. Bu yüzden de bir soruşturma başlatılıyor. Soruşturmanın derinleştirilmesine baktığımızda Ahbap Derneği'ne bağışlanan bu paraların yurt dışına kaçırıldığı ve burada amacı dışında kullanıldığı belirtiliyor ki Haluk Levent'in de dernek üyelerinin hesaplarını kullandığı belirtiliyor. Bunlardan biri Yeliz Kaya. Yeliz Kaya'nın hesabına toplamda 120 milyon lira transfer yapılıyor Ahbap Derneği'nin hesabından, yani burada bağışlanan paralardan. Diğer bir yandan aynı zamanda burada bir isim daha var, Alper Çelik, Ahbap Derneği'nin kurucularından biri. Bu kişinin hesabında da 2020-2026 yılları arasında 990 milyon liralık bir yasal bahis oynandığı belirtiliyor. Burada da 390 milyon liralık bir kaybedişin olduğu da belirtiliyor aynı zamanda. Burada bu bahisin, yani yasal bahisin Haluk Levent'in oynadığına dair şüphelerin artmasıyla birlikte Haluk Levent hakkında gözaltı kararı veriliyor ve kendisi gözaltına alınıyor. Şimdi Haluk Levent yakalandığında kendisinin çantasında 4 adet telefon bulunuyor. Bu 4 adet telefon şu anda emniyette İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından inceleniyor. Haluk Levent buradaki telefonların şifresini henüz vermedi emniyete. Buradaki incelemeler yapılıyor. Telefonun şifresi kırılmaya çalışılıyor. Bununla ilgili çalışmalar da sürüyor. Bu operasyon, yani ilk operasyon İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılmıştı. Diğer bir operasyon, yani sabahki operasyona baktığımızda jandarma tarafından yapılan bir operasyondan bahsediyoruz. Sabah 17 şüpheli gözaltına alındı. Diğer operasyon kapsamında da 25 şüpheli gözaltına alınmıştı. Toplamda 42 şüpheli şu anda gözaltında. Bugün için buradaki şüphelilerin adliye sevk edilmesini beklemiyoruz. Yarın ya da diğer gün, yani Perşembe günü buradaki şüpheliler adliyeye sevk edilebilir. Sevk edildikten sonra da zaten İstanbul Adalet Sarayı'ndaki işlemlerinde, savcılıktaki işlemlerinin ardından da buradaki şüphelilerin, 42 şüphelinin suç ceza hakimliğine ya tutuklama ya da adli kontrol talebiyle sevk edilmelerini bekliyoruz. Tekrar belirtelim, Adalet Bakanı Akın Gürley'in açıkladığı gibi buradaki soruşturma çok yönlü, titiz bir şekilde, gizli bir şekilde yürütülüyor Eldaslan.
0: Ada, teşekkür ediyoruz verdiğin bilgiler için. Ada'dan sözü alalım. Bu soruşturma başladı ve bu yani astronomik demek bile yetersiz kalıyor söz konusu bahsedilen rakamlar için. Yasal kumar oynandığı iddia edilen rakamlar için veya işte gayrimenkuller, haksız yere elde edilen o gayrimenkuller için. Ve tabii dünden bu yana bunlar konuşuldukça Ahbap Derneği'ne destek olmuş olanlar, bağış yapmış olanlar, güvenmiş olanlar da çok büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorlar. Bunu gerek söylemlerden, gerek işte sosyal medyada Ahbap Derneği'ne destek olmuş olanların yazdıklarından görmek mümkün. Yani kandırılmışız diyorlar ama tek kandırılan Ahbap Derneği'ne güvenip de bağış yapmış olan vatandaş değil ki. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da onlardan biri. Cumhuriyet'in 100. yılına hediye olarak Ahbap Kültür ve Sanat Merkezi inşası için imzalar atılmıştı ama tek bir çivi bile çakılmadı.
2: Genç arkadaşlarımız için biz bir bilim ve sanat kampüsü kurmak istiyoruz.
3: Bir yanda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, diğer yanda Ahbap Başkanı Haluk Levent imzalar gururla atılıyor. Ahbap Sanat ve Bilim Merkezi, Cumhuriyet'in 100. yılında hizmete girecek

0: diye müjdeler paylaşılıyor.
1: Cumhuriyetimizin 100. yılına güzel bir adımla başlamış olacağız. İnşallah Mustafa Kemal Atatürk'ün amaçladığı doğrultuda yetişecek.
0: İmza töreni yeterli olmuyor. CHP yandaşı gazeteci Fatih Altaylı durumu televizyon ekranına taşıyor. Hayali projenin tanıtımı yapılıp övgüyle paylaşılıyor.
2: Bu nasıl bir şey olacak? Yapılacak olan da önce bir onu anlat istersen. Ne yapılacak?
3: Evet, ne yapılacak? Ben çocuklarımızın bilime ilgi duymasını, uzaya ilgi duymasını, teknolojiye ilgi duymasını, oyun oynayarak, orada keyif alarak, sıkılmadan, böyle bir soğuk müze ortamında değil, bambaşka görevler ve sorumluluklar yükleyerek yapılmasını istemiştim.
0: Günler günleri kovalıyor. Animasyon projenin ne temeli atılıyor, ne tek bir çivi çakılıyor. Teslim tarihinden 2 yıl sonra Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin aklı başına geliyor. Ahbap Bilim ve Sanat Kampüsü projesi tek taraflı feshediliyor.
1: Böyle bir teklif geldiğinde de bizde de çok sayıda yapılmış ama ne işe yaradı bilinmeyen boş binalarımız vardı. Onların da tahsis usulüyle güzel bir iş birliğine bugün imza attı.
0: Şimdi durum buyken oyuncu Eda Ece çıkıyor, deprem bölgesinden AK Parti'ye oy verenlerle dalga geçiyor.
4: Deprem bölgesinde yaptığımız her şeyi onlar başkaları yapıyor sandıktan, onu anlatıyorum.
0: Yine CHP destekçisi fonlanan gazeteci Ruşen Çakır çıkıyor, ahbaba sahip çıkan açıklamalar yapıyor. AK Parti seküler yardım kuruluşu istemiyor, bu yüzden ahbap hedef alındı demeye getiriyor.
5: AKP kendi denetimi dışındaki yapıların bu şekilde sivil toplumda etkili olmasına haz etmiyor ve bunları etkisizleştirmeye çalışıyor, alanını daraltmaya çalışıyor. Sivil toplumda kendisi dışındaki alanların çölleşmesini isteyen, bu konuda çaba sarf eden, engeller çıkartan bir iktidar söz konusu.
0: Oysa Ruşen Çakır'ın sahip çıkmaya çalıştığı ahbap tayfası için yine soruşturma kapsamında gözaltına alınan avukat Ece Güner zehir zemberek sözler kullanıyor. Haluk Levent'e güvenip borç verdim, bir yıl uğraştıktan sonra zar zor geri alabildim diye yazıyor. Erdoğan düşmanlığıyla gözleri kör olanların umut diye sarıldığı isimlerin kalitesi ortada. Kumar bağımlısı bir isimden iyilik meleği çıkarmak için büyük uğraşlar verseler de gerçeklerin gün yüzüne çıkmak gibi bir huyu var. Ne diyelim? Takdir milletin elbette.
6: Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'a gitti. Peki neden? Çünkü eski Katar emiri Şeyh Hamad bin Halife El Sani'nin vefatı var. Detayları alalım şimdi. Detaylar için söz Emre Ayaz'da. Emre merhaba, seni dinliyoruz.
7: Helal Aslan, bildiğimiz gibi geçtiğimiz günlerde Katar eski emiri Şeyh Hamad bin Halife El Sani hayatını kaybetmişti ve bu konuyla ilgili olarak dün de kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan taziyelerini iletmişti Katar emirine ve Katar halkına. Bu taziyelerin ardından bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 11 sıralarında Ankara'dan Katar'ın başkenti Doha'ya hareket etti ve mevcut Katar emiri Şeyh Temim bin Hamad El Sani ve ailesine taziye ziyaretinde bulunmak üzere. Cumhurbaşkanı Erdoğan hem sosyal medyasından da paylaşım yapmıştı ve Türkiye-Katar ilişkilerinde önemli bir yeri olan baba Katar emiri Şeyh Hamad bin Halife El Sani'nin vefatı üzerine özellikle Türkiye ile Katar ilişkilerinin zirve noktasına çıkmasında önemli bir katkısı olduğunu söylemişti. Nitekim bu konuda da 14 yani bugün 14 Temmuz itibariyle de Cumhurbaşkanı Erdoğan taziyelerini iletmek üzere doğrudan Katar'a hareket etti ve günübirlik bir ziyaret olacak bu. Bu ziyareti günübirlik olmasının sebebi ise yarın 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yıl dönümü sebebiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Türkiye'de önemli programları olacak. Tabii bu konuda bugün de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerine vekaleten Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek. Ve sosyal medyadan paylaşımına da bir bakmak istersek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katar emirinin hayatını kaybetmesiyle ilgili. Çok kıymetli dostum, Katar Devleti Baba Emiri Şeyh Hamad bin Halife El Sani vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim dedi. Başkanlığım döneminde uluslararası alanda birlikte mesai yaptığım Türkiye ve Katar devleti arasında siyasi, ticari, askeri, beşeri ve kültürel ilişkilerin bugünkü seviyesine ulaşmasında büyük emeği olan İslam dünyasının huzuru, bölgemizin istikrarı ve Katar halkının refahı için samimi çabalarına şahit olduğum Şeyh Hamad bin Halife El Sani'ni Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum ifadelerini sosyal medya hesabına paylaşmıştı. Günübirlik bu ziyareti olduğunda altını çizelim. Akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan geri dönüş

0: yapacak. 4 saatlik bir uçuş gerçekleştirdikten sonra Doha'ya varacak ve taziyelerini Katar emirine ve ailesine ilettikten sonra tekrar Ankara'ya geri dönüş yapacak diyebiliriz Selin Aslan.
1: Teşekkür ediyoruz Emre. Emre'den sözü alalım. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin parti grup toplantısına bakalım. Bahçeli'nin gündeminde NATO zirvesi vardı. Bir de ABD ile İran savaşı. Katsa ve F-35 kararını da Bahçeli değerlendirdi. Barış müzakereleri benim için bitti diyen Trump'a yönelik de eleştirileri vardı.
2: Yarın Türk milletinin istiklal ve istikbal iradesine yöneltilen en vahim saldırılardan birinin bertaraf edilişinin 10. yıl dönümünü idrak edeceğiz. 15 Temmuz'u yalnızca FETÖ'nün kalkışması olarak değerlendirmek yetersizdir. 15 Temmuz, Çanakkale'yi geçemeyenlerin başka yollar aramasıdır. 15 Temmuz, Türk milletinin bağımsız yaşama iradesine karşı yürütülen uzun ve karanlık mücadelenin yeni bir cephesidir. FETÖ ile mücadele geçmişte kalmış bir mesele değildir. FETÖ tehdidinin tamamen ortadan kalktığını düşünmek ciddi bir yanılgıdır. İhanetin yöntem değiştirmesi, ihanetin sona erdiği anlamına gelmez. Tehdidin görünmez hale gelmesi, tehdidin yok olduğu anlamına gelmez. Dün Himmet adı altında öğütlenenler vardı. Bugün başka maskelerle ortaya çıkmak isteyenler olabilir. Dün eğitim kisvesini kullananlar vardı. Bugün farklı alanlarda benzer yöntemlere başvuranlar olabilir. Bu sebeple devlet hafızasının diri tutulması, tedbirlerin tavizsiz sürdürülmesi ve milli şuurun canlı tutulması hayati önemdedir. Ankara'da toplanan NATO zirvesini alalade bir diplomasi faaliyeti gibi okumak eksik, sığ ve sakat bir değerlendirme olacaktır. İttifak hukukunun muhasebesi yapılmış, soğuk savaş yıllarının hayalet cephe hatlarından bugünün çok katmanlı güvenlik bunalımlarına uzanan uzun yolun hesabı görülmüştür. Türkiye NATO'da yalnızca stratejik konumuyla değil, tarihi birikimi, devlet tecrübesi, siyasi iradesi ve milli kudretiyle yeni dönemin kurucu aktörlerinden biri haline gelmiştir. Türkiye Cumhuriyeti'nin eriştiği siyasi ve stratejik seviye Ankara zirvesinde bir kez daha tebarüz etmiştir. Bugün NATO yeni bir devrin şafağındadır. Son günlerde Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in Türkiye'nin Avrupa güvenlik mekanizmalarındaki rolünü Adalar Denizi'ndeki itilaflara bağlayan açıklamaları son derece vahimdir. Avrupa'nın güvenliğini Atina'nın dar siyasi hesaplarına mahkum etmek ne akılcıdır ne de sürdürülebilirdir. Türkiye ile Avrupa arasındaki ilişkiler üçüncü ülkelerin ön yargılarına, seçim hesaplarına veya tarihi korkularına rehin bırakılamaz. Hiçbir ülke kendi ikili sorunlarını Avrupa'nın müşterek güvenlik gündemi gibi sunma hakkına sahip değildir. Hiçbir başkent Türkiye'nin meşru hak ve menfaatlerini tartışma konusu yapamaz. Türkiye'nin milli müzakere masalarında pazarlık unsuru değildir. Türkiye'nin egemenlik hakları herhangi bir siyasi şantajın konusu olamaz. Bu hususta tavrımızın değişmesi söz konusu dahi olamaz.
1: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz kabine toplantısı vardı dün biliyorsunuz. Onun sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Terörsüz Türkiye, anayasa çalışmaları ve Avrupa Parlamentosu'nun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti aleyhine aldığı karar üzerine konuştu.
0: Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen son durum, anayasa çalışmaları ve Avrupa Parlamentosu'nun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ilgili aldığı karar. Cevdet Yılmaz güncel gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulundu.
3: Hoş geldiniz. Buyurun lütfen. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz kabine toplantısında

0: Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını cevapladı. Güncel gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulundu. Yılmaz, terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda son söz Yüce Meclis'indir dedi. Meclis kapanmadan yasal çerçevenin oluşması için çalışmaların yoğun şekilde sürdüğünü ifade etti. Ortak rapor çalışmasında tüm partilerin ortaya koyduğu iradenin meclis çalışmasında da olması gerektiğinin altını çizdi. Sivil anayasa çalışmaları hakkında da konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, kendi hazırlıklarımızı büyük ölçüde tamamladık dedi. Teknik düzeyde çalışmaların ve ince işçilik gerektiren konularda çalışmaların da devam ettiğini vurguladı. Yılmaz, anayasa çalışmalarında da tüm partilerin mutabakatı olması gerektiğine dikkati çekti. Takvim vermek için de henüz erken dedi. Ve Avrupa Parlamentosu'nun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti aleyhine aldığı karar. Cevdet Yılmaz, alınan kararın hiçbir hukuki ve vicdani tarafının bulunmadığına dikkati çekti. Kararın yok hükmünde olduğu ve kesin bir dille reddediyoruz açıklamasında bulundu. Yılmaz, Avrupa Parlamentosu, Rum lobilerinin etkisi altında hareket ettiğini söyleyerek sert tepki gösterdi. Avrupa Parlamentosu tarafsızlığını yitirmiştir diyen Yılmaz, bunu Gazze'de yaşananlar üzerine İsrail'e karşı sessiz kalmasıyla da eleştirdi.
1: Türkiye ile Irak arasında petrol boru hattında yeni dönem başlıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar mevcut anlaşmanın uzatılmayacağını açıkladı. Kapsamlı yeni bir anlaşma için müzakerelerin sürdüğünü belirtti ama bu geçiş dönemi ne olacak peki? Bu geçiş sürecinde BOTAŞ formülü üzerinde çalışıldığını belirtti.
2: Türkiye ile Irak arasında petrol boru hattına ilişkin mevcut anlaşma sona eriyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar mevcut anlaşmayı uzatmayacaklarını açıkladı. Yeni ve daha kapsamlı bir anlaşma için Irak tarafına taslak sunduklarını söyledi. Bakan Alparslan Bayraktar kabine toplantısı sonrasında Irak-Türkiye petrol boru hattı anlaşmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Öncelikle mevcut anlaşmanın yenilenmeyeceğini vurguladı. Yeni anlaşmanın kısa sürede tamamlanmasının da mümkün görünmediğini belirtti. Ara çözüm olarak BOTAŞ'ın bir yıl boyunca Irak petrolünü taşımasını teklif ettiklerini açıkladı. Bu kapsamda Irak'ın günlük 750 bin varillik taşıma kapasitesi talebine de olumlu yaklaştıklarını ifade etti. Bakan Bayraktar iki ülke arasındaki tahkim sürecinin ise devam ettiğini söyledi. Washington'daki davanın sonucunda alacak ve borç hesaplarının netleşeceğini ifade etti. Bu sürecin Irak'ta yürütülen yeni müzakerelerin de başlıklarından biri olduğunu kaydetti. Bakan Bayraktar yeni hedefin yalnızca petrol taşımak olmadığını vurguladı. Türkiye'nin hedefinin Kerkük'ten Basra'ya uzanacak daha yüksek kapasiteli bir hatla doğal gaz boru hattını da kapsayan bölgesel bir enerji koridoru oluşturmak olduğunu söyledi.

0: Yarın 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü. Üzerinden 10 yıl geçti. Peki FETÖ ile mücadele bitti mi? Hayır, o mücadele bitmedi. 81 ilde operasyonlar yapıldı. Örgütün kamu yapılanmasında yer alanların da bulduğu 704 FETÖ şüphelisi yakalandı.
1: İhanet girişiminin üzerinden 10 yıl geçti ama temizlik devam ediyor. Türkiye'nin kılcal damarlarını sızan, gizli kalabileceğini zanneden FETÖ'cüler bir bir yakalanıyor. Son operasyonda 704 FETÖ militanı daha gözaltına alındı. ...81 il Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ ile mücadelesini sürdürüyor. Yurt genelinde ihanet örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda örgütün kamu yapılanması hedefteydi. Eş zamanlı baskınlarda 704 FETÖ militanı yakayı ele verdi. Yakalanan şüphelilerden 170'i aktif kamu personeli, 6'sı emekli kamu personeli, 44'ü ihraç, 484'ünün ise özel sektör çalışanı olduğu belirlendi.
0: Peki FETÖ'yle mücadele devam ediyor da 10 yıldan bu zamana kadar.

kadar neler oldu? Yargılananlar vardı, haklarında karar çıkanlar var. Kaç kişi mahkum edildi? Kaç kişi beraat aldı? Nedir tablo? 10 yılın ardından bugün geldiğimiz son durum hemen arkamda görüyorsunuz. Arkadaşlarım sizler için hazırladılar. Gelin şöyle bir yakından bakalım. Karar türlerine göre kesinleşen cezalara baktığımızda 113.149 mahkumiyet kararı var. Bu 113.149 karardan 34.408'i kesinleşti. Ve bu kesinleşen kararlardan 34.123 kişi örgüt üyesi olmaktan suç aldı. 285 kişi ise anayasal düzene karşı girişimden. Beraat edenlere bakalım. 102.478 kişi FETÖ davalarından beraat etti. Ve bu 102.478 kişi için beraat kararlarından 84.999'u aşağı yukarı 85.000 kişinin beraat kararı kesinleşti. Şimdi mahkemelerce verilen bu kararlara baktığımızda mahkumiyet, beraat, diğer kararlar şöyle bir toparlayacak olursak onları da 127.102 kişiden 122.382 kişi TCK 314'ten yani anayasal düzene karşı suçlardan mahkum oldu. TCK 309'dan yani askerleri itaatsizliğe teşvikten mahkum olanların sayısı ise 4.720. 124.861 kişi hakkında ise beraat kararı çıktı. Bunların 117.187'si TCK 314'ten yani anayasal düzene karşı olan suçlardan beraat etti. 7.674 kişi ise askerleri itaatsizliğe teşvik suçlamasından beraat etti. Bu arada hükmün açıklanmasının geri bırakılanları da var. 11.107 kişinin hükmünün açıklanması geri bırakıldı. Şöyle şimdi gelelim işlem yapılan 720.580 kişiye biraz daha yakından bakacak olursak 373.642 kişi için takipsizlik kararı verildi. 54.027 kişi için soruşturma devam ediyor. 29.809 kişi için ise dava süreci devam ediyor. Haklarında karar verilenlere baktığımızda ise 263.102 kişi hakkında karar verildi. 119.407 kişinin 84.999'u az önce de bahsetmiştim. Beraati kesinleşmiş olanlar ve 34.408 kişinin hakkındaysa verilen mahkumiyet kararı kesinleşti. Gelelim cezaevinde bulunan 10.484 kişiye. Cezaevinde bulunan 10.484 kişiden 482'si tutuklu. Hüküm özü olanlar 368 yani hüküm özünden burada kastedilen istinaf ve Yargıtay tarafından cezası daha kesinleşmemiş olan 368 kişi var. Ve hükümlü olanların sayısı ise artık yargılama süreci bitmiş ve karar verilmiş 9.634 ve onlar da cezaevinde bulunuyorlar. Adli kontrol kararı verilmiş olan 193.082 kişi var. Adli kontrol kararı verilenler arasında 2.509'u soruşturma sürecinde, 16.997'si kovuşturma sürecinde, 173.576 kişi içinse karar verilmiş ve adli kontrol onlar için uygulanıyor. Hemen bir diğer noktaya gelelim ve 33.837 kişi hakkında da yakalama kararı var. Bunların 23.302'si soruşturma aşamasında, 9.451'i kovuşturma aşamasında, 1084'ü hakkında karar verilmiş ve 483.177 de serbest olanların sayısı. Bir tablomuz daha var. Hemen onu da getirelim arkadaşlar. İzleyicilerimizle paylaşalım. Toplam 289 fiili darbe davasında karar verildi ve bunlara baktığımız zamansa 4.891 mahkumiyetin olduğunu söyleyebiliriz. Bunlardan 1.366'sı müebbet hapis cezası almış, 1.891'i süreli hapis cezası, 1.634'ü ise ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmış. 289 davada verilen kararlara biraz daha detaylı baktığımızda 2.870 kişi beraat etmiş, 964 kişiye ceza verilmesine yer olmadığına mahkemeler karar vermiş, 4 kişi ilk derecede kesinleşmiş, 10 kişi için ilk derecede birleştirme kararı verilmiş,
iki istihbarat

0: İstinaf, iki kişi için istinaf söz konusu ve 273 dava ise Yargıtay'a taşınmış. Bunların 241'i onandı, 16'sı bozuldu, 16'sı hakkında da inceleme kararı verildi. Yani aradan geçen 10 yıla rağmen hem FETÖ'ye yönelik soruşturmalar, operasyonlar devam ediyor, hem de yargılama süreçleri sürüyor, devam ediyor. Ama bunun yanı sıra baktığımızda 10 yıl çok uzun bir süre gibi görülse de 10 yıl önce yaşananlar, o darbe girişimi gecesinde sanki dün gibi hala aklımızda. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısıyla milyonlarca insan sokağa çıkmıştı. Darbeye direnmek için, tankların önünde durmak için, darbecilere geçit vermemek için. Onlardan biri de Ahmet Akkılıç'tı. O da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gitmişti direnmek için. Ve açılan o ateşte ağır yaralandı. Neler yaşandığını, neler yaşadığını 24'de anlattı.
1: İllerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
2: On yıl geçti. Ancak o gece yaşananlar hafızalardaki ilk günkü sıcaklığını koruyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara koşan vatandaşlardan biri de Ahmet Akkılıç'tı. Hedefi demokrasiyi savunmaktı. Ancak köprüde FETÖ'cü hainlerin açtığı ateşle ağır yaralandı.
3: Darbeyi duyduğum anda ilk önce Cumhurbaşkanımızın evinin önüne geldim. Oradan da köprüye geldim. Köprüye gelirken beni en çok duygulandıran olaylardan bir tanesi de yüzlerce insan... O kadar mermi atılıyor, insanlar vuruluyor, yaralananlar var, şehitlerimiz var. Ya biriniz de kaçın. Yani silah sesini duyup kaçın. Kimse kaçmıyordu hanımefendi. Herkes bu hainlere doğru geliyordu.
4: Kan için ölmek varsa önce ben öleyim.
5: Bu ülkeyi bırakmayacağız artık. Gitler!
6: Burası 15 Temmuz gecesinin hafızalara kazınan noktalarından biri. Ahmet Akkılıç da o gece Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla bu köprüye geldi. Ancak elinde silahı yoktu. Sadece vatan sevgisi vardı. Ancak hainlerin açtığı ateş sonrası ağır yaralandı. Şimdi ise hem yaşadıklarını anlatıyor hem de o gecenin unutulmaması için mücadelesini sürdürüyor.
3: Çünkü inanabiliyor musunuz? Benim 3 aylık bir kızım var ve onu o evde bırakıp geliyorum. Herkes de o şekildeydi zaten. Yani geldikleri zaman maddi, manevi, yani manevi her zaman vardı ama maddi bir şey düşünerek gelmediler buraya. İnsanlar da bizim milletimizde inanın buraya aslan olarak geldiler. Tek bir güç olarak da bu hainlerin üzerine geldiler.
2: Silahların karşısında ne bir silahları ne de başka bir güçleri vardı. Ellerinde sadece Türk bayrakları ve vatan sevgisi vardı. Ancak FETÖ'cü hainler sivillerin üzerine aralıksız ateş açtı.
3: Köprüye gelmeme 200 metre kala üzerimize çok yoğun bir atış geldi. Ve biz yere yattık. Yere yatıp tekrar bu hainlere doğru koşmaya başladığımızda da ben kafamdan ve kolumdan vuruldum. Benim kafamın sol tarafında hala kemik yoktur. Bana konuşamaz dediler, ayakta duramaz dediler. Ama görüyorsunuz hem konuşuyorum hem ayakta duruyorum. Hem de 15 Temmuz Derneği'ndeki görevim münasebetiyle de inanın günde belki de 4 saat 5 saat uyuyarak ayakta duruyoruz.
2: Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ahmet Akkılıç, aylar süren tedavinin ardından sağlığına kavuştu. Bugünse 15 Temmuz Derneği Şehit ve Gazi Komisyonu Başkanı olarak o gece yaşananları yeni nesillere anlatmaya devam ediyor.
3: ...15 Temmuz'a kadar hayatım çok farklıydı. 15 Temmuz'dan sonra da çok farklı olmaya başladı. Tanımlanamaz bir duygu bu. O gün sokağa çıkan, televizyonların başında bizi dua eden insanlarla da konuştuğumuz zaman aynı şeyi söylüyorlar. O yüzden söylüyorum ki o gün bizim için kara bir gece değildi, aksine aydınlık bir geceydi.
2: 15 Temmuz'un üzerinden 10 yıl geçti. Ancak o gece verilen demokrasi mücadelesi ve şehitlerin emanet bıraktığı hatıra hafızalardaki yerini koruyor.
1: Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
0: Thank you. O gün sokağa çıkanlardan biri de Oğuz Ayanoğlu'ydu. Abisi Ensar Ayanoğlu ile birlikte Boğaziçi Köprüsü'ne, eski adıyla Boğaziçi Köprüsü'ne gitmişlerdi. Orada darbeye karşı direnmişlerdi. Abisi şehit oldu, kendisi ise gazi.
7: Darbeciler o gece karanlık emellerine ulaşmak için çıktı meydanlara. Silahları, tankları, uçaklarıyla. Ama hesaba katmadıkları bir şey vardı. Milli iradenin gücü hainlerin karşısında siper oldu. O karanlık gecenin sonunda yine güneş doğdu.
8: Bu vatana canımız, kanımız, her şeyimiz feda olsun. Bunu o gece gösterdik. Gerektiğinde, inşallah gerekmez ama gerektiğinde her zaman bu vatan için canımızı, kanımızı feda etmeye hazırız.
9: Köprüde askerleri gördü, hain darbe girişiminin olduğunu öğrendi. Oğuz Ayanoğlu bir an olsun tereddüt etmeden o zamanki adıyla Boğaziçi Köprüsü'ne geldi ve darbecilere karşı göğsünü siper etti.
8: Kötü haberler geliyordu, insanlar vuruluyormuş, yaralanıyormuş diye. Biz de köprüye gidelim dedik arkadaşlarla, oradakilere destek olalım diye. Onur'u aradım ben, neredesin diye. Ben köprüdeyim dedi. Benden habersiz, bizden önce gitmiş köprüye. Ben de tabii bunu duyunca endişelendim. Onur çünkü böyle çok yardımsever, iyiliksever bir çocuktu. Koşulsuz yardım etmeyi çok severdi. Dedim bu başına bir iş gelmesin diye yanımdaki arkadaşlarımı da bıraktım. Koşarak köprüye doğru ilerlemeye başladım.
7: İki kardeş köprünün girişinde buluştu. Yaralılara yardım eden şehit Onur Ensar Ayanoğlu'nun üzeri kan içerisindeydi. Hatta kardeşi ağabeyini ilk gördüğünde yaralandığını sandı.
8: Üstü başı kan içindeydi. İyi misin, bir şeyin var mı dedim. Yok, benim bir şeyim yok dedi. Bu yaralıların kanı dedi. Yaralıları taşıdık dedi. İnsanları vurdular dedi. Tam o sırada ateş etmeye başladılar. Biz bir arabanın önüne siper aldık birlikte. Ateş bittikten sonra bir tane vatandaş kalabalığın içinden çıkıp hep beraber gidelim, bunların ne kadar mermisi var, bunlar kaçımızı öldürebilir gibi söylemlerde bulunup insanları etrafına toplamaya çalışıyordu. Ben de onu görünce böyle bir kilitlendim o vatandaşa. Onlara dedim ki biz niye burada köşede duruyoruz dedim. Gel dedim, biz de onlara katılalım, destek olalım dedim.
9: İki kardeş hain darbe girişimini bertaraf edebilmek için milyonlarca vatan ve bayrak sevdalısı gibi köprüdeydi. Yaralanan bir vatan evladına yardım etmek isterken Oğuz Ayanoğlu darbecilerin hedefi oldu.
8: Niyetimiz yerdeki yaralıyı almak. Başka hiçbir niyetimiz yoktu. Ama bu alçaklar, bu hainler bize yerdeki yaralıyı almamıza bile müsaade etmediler. Ve nitekim bizi bir anda taramaya başladılar. Vuruldum ve kurşun beni yaklaşık bir metre falan fırlattı dizlerimin üstüne. Bir, bir buçuk belki de. Vuruldum, ilk başta hissetmedim. Ayağa kalkıp devam etmek istedim, kenara çekilmeye. Ateş hala devam ediyor çünkü. Ama bir baktım bacağımdan oluk oluk kan boşalıyor, kasığımdan doğru. Sonra sürüne sürüne kendimi gişelerin altına getirdim. Orada vatandaşlar sağ olsun pansuman yapmaya çalıştılar. Bana da yardımcı oldular.
9: Kurşunların hedefi olan Oğuz Ayanoğlu gazi oldu. Ağabey ise darbecilerin silahından çıkan kurşun ile şehit düştü.
8: Onur tam boynundan vuruldu. Tam şah damarından, boynundan almıştı kurşunu. Önümde hareketsiz bir şekilde yattığını görünce zaten durumu belliydi. Ben tabii kendimi kaybettim. Kardeşim ölüyor, yardım edin, feryat ettim, araba ayarlayın diye. Apar topar bir arabaya taşıdılar Onur'u. Ben de sürüne sürüne kendimi ön koltuğa attım. Hemen burada Altunzade bir hastaneye gittik. Orada Onur'u ayrı bir sedyeye, beni ayrı bir sedyeye aldılar. Son buluşmamız, son görüşmemiz Onur'la oradaydı.
7: 15 Temmuz gazisi Oğuz Ayanoğlu, ağabeyinin şehit olduğunu 5 gün sonra tedavi gördüğü hastanede öğrendi. 15 Temmuz'da yazılan kahramanlık destanı, şehitlerin fedakarlığı, gazilerin cesareti, milletin demokrasiye sahip çıkışıyla hafızalara kazındı. O gece verilen mücadele, Türkiye'nin yakın tarihinde unutulmayacak bir direnişin sembolü olarak yerini aldı.
8: Şimdi o gece kimsenin gözünde ve içinde herhangi bir korku yoktu. Allah o gece hepimizden, bizden korkuyu almıştı. Nitekim yaşananların hepimiz malumu, genci, yaşlısı, kadını, erkeği, bütün herkes, yani yaşlılar bastonlarıyla bile o gece sokağa akın ettiler. Burada kurşunlar yağarken kimse kurşunlardan kaçmadı, üstüne gitti. Ve en sonunda zaten bu dirayetli dirişi, bu halkın içindeki bu iman ateşini gördükten sonra bu hainler başaramayacaklarını anladılar. O yüzden hiç kimsede bir korku, endişe yoktu. Sadece vatanımızı bu hainlere bırakmamak için, devletimizi bunlara yedirmemek için elimizden gelen bütün her şeyi yaptık.
0: Büyük Birlik Partisi lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nun şüpheli ölümü. Helikopteri düşmüştü. Sonrasında çok şey söyler.

0: Ben de soru işaretleri, çok büyük soru işaretleri vardı ve o dosya yeniden açıldı. Ortaya çıkan bilgilerse akıllara Orgeneral Eşref Bitlis'in de şüpheli bir şekilde şehit olduğu kazayı getirdi. Analiz haber geliyor.
1: Şimdi ben şu anda helikopterdeyim.
2: Merhum Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopterdeki son görüntüleri bunlardı. Ardından helikopter şüpheli bir şekilde düştü. Kayıtlara kaza olarak geçti ama akıllarda hep şüpheler vardı.
3: Helikopter düştü demişsiniz.
4: Doğru.
3: Nerede düştü?
4: Bilmiyorum abi.
3: Bilmiyorsunuz nerede düştü? Yani hangi mevkide düştü?
4: Vallahi mevkisini de bilmiyorum.
3: Siz neredesiniz şu an?
4: Helikopterin içinde.
2: Adalet Bakanı Akın Gürley'in talimatıyla 190 klasörlük dosya açıldı ve en hafif tabiriyle delillerin karartılması, arama kurtarma ekiplerinin yanlış yönlendirilmesi gibi ilk anda göze çarpan, hayatın doğal akışına uygun olmayan durumlar tespit edildi. Dosyaya giren 3 savaş uçağı ise 17 yıl sonra kafalardaki soru işaretlerini daha da derinleştirdi. Hakkında soruşturma başlatılan 29 şüpheliden 6'sının doğrudan FETÖ'den ihraç, cezaevinde darbeye karışan isimler olması durumu daha da şüpheli hale getirdi. Ve şimdi helikopterin düşmesi kaza değil, bir suikast mıydı sorusu daha yüksek sesle soruluyor. Zira 3 savaş uçağı görevde değillerdi. Radarda bir görünüp bir kayboldular ve hava şartlarının çok zorlu olduğu bir günde 24 bin fitten 13 bin fite inişler yapıp manevralar gerçekleştirdiler. Geçmişte savaş uçaklarının yakın geçiş yapıp helikopterleri türbülansa sokmaya çalıştığı olaylar kayıtlara geçti. En bilineni şehit Orgeneral Eşref Bitlis'in başına gelenlerdi. Eski jandarma genel komutanı Orgeneral Eşref Bitlis'in Irak'ın kuzeyindeki denetlemeleri sırasında içinde bulunduğu Sikorsky helikopter Amerika Birleşik Devletleri jetleri tarafından taciz edilerek havada tehlikeli anlar yaşatıldı ve inişe zorlandı. Bitlis bu olayın ardından Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki faaliyetlerine karşı sert bir duruş sergiledi. Zira Orgeneral Bitlis, Amerika Birleşik Devletleri'nin Çek-3Güç unsurlarının Irak'taki PKK'lı teröristlere silah yardımı yaptığını belgelemiş ve bu durumu dönemin Cumhurbaşkanı Turgut Özal'a sunmuştu. Bu olaydan kısa bir süre sonra Eşref Bitlis, 17 Şubat 1993'te Ankara'da uçağının düşmesi sonucu şüpheli bir şekilde şehit oldu. Kaza sonrası buzlanma açıklaması yapıldı ancak uçağı üreten firma aleyhine açılan davada bu iddiaları çürüttü. Bu yüzden Büyük Birlik Partisi lideri Yazıcıoğlu'nun helikopterinin düşüşü oldukça şüpheli bir durum gibi görünüyor. Benzer bir şüphe Karabağ Savaşı sonrası ilişkileri düzeltmek için Azerbaycan'a ziyarette bulunan Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i için de geçerli aslında.
5: Bazide Reis Cumhur az rah gozer transit.
2: İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopteri de Azerbaycan'la ilişkilerimizi düzeltmek istiyoruz açıklaması yapmasının ardından şüpheli bir şekilde düşmüştü. Tahran yönetimi kazanın sebebiyle ilgili açıklama yapmaktan kaçınmıştı. Bu yüzden Büyük Birlik Partisi lideri Yazıcıoğlu'nun helikopterinin düşmesiyle ilgili soruşturmada ortaya çıkacak gerçekler çok ama çok kıymetli. Zira bu sayede acılı aile için hesap sorulması, adaletin tecelli etmesi mümkün olabilecek.
0: Milyonlarca emeklinin gözü kulağı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Çünkü biliyorsunuz TÜİK'in açıkladığı 6 aylık enflasyon verileri var. En düşük emekli aylığının artırılmasına ilişkin düzenleme ele alınacak bu kapsamda. Peki süreç nasıl işleyecek? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Öğrenelim, sözü Ahmet Taner Işıldağ'a verelim.
6: Milyonlarca emeklinin gözü kulağı bugün mecliste. Zira bugün mecliste Plan ve Bütçe Komisyonu toplanacak. Orada da en düşük emekli aileyle alakalı olarak düzenleme arttırılmasına yönelik bir düzenleme ele alınacak. Tabii düzenlemenin detaylarımıza baktığımız zaman mevcutta 20.000 TL olan en düşük emekli aile 3.552 liralık bir artışla 23.552 liralı çıkması öngörülüyor. Tabii bu rakam belirlenirken de

Enflasyon oranı baz alındı. Enflasyon oranına baktığımız zamansa Ocak-Haziran dönemindeki enflasyon oranına %17,76'lık enflasyon oranı esas alıyor. Peki düzenleme kimler yararlanacak, kimleri bağlıyor diye baktığımızda yaşlılık aylığı, malullük aylığı ve ölüm aylığı ödenen emeklilere

0: hesabına geçecek tutar. Aylıktan aldıkları hisse oranına göre farklılık gösterecek. Tabii kök taban maaşı değişiyor dedik. 23.552 liradan değerlendirilecek. Bu tüm emeklilerin zam oranı değil, en düşük emekli aylığı, bunu ifade edelim. Peki ne zaman geçerli olacak teklif? Şimdi teklifin bugün görüşülecek, bu ay içerisinde, hatta önümüzdeki hafta içerisinde genel kurula gelmesini bekliyoruz ve Temmuz maaşlarının zamlı bir şekilde yatırılması bekleniyor. Eğer ki bu olmazsa, yani plan bütçe komisyonuna gelir, görüşmeler uzar ve maaşların yatırılması Temmuz ayına geçerse, bu sefer Temmuz ayından sonraki Ağustos ayında toplu bir şekilde yatırılacak. Yani alamadıkları zam da birlikte yatırılmış, Temmuz'un zammı da yatırılacak. Tabii 30'dan fazla madde olacak içerisine refah payı, en düşük emekli aylığının da arttırılması. Mecliste bu hafta bu görüşülecek. O yüzden de emekliler de dikkatle takip ediyor 20 bin liradan 23.552 liraya yükseltilmesini. O yüzden de tekrar hatırlatalım, bu hafta görüşülecek. Haftaya da genel kurula gelmesi bekleniyor. Bu iş olabildiğince erken bir şekilde neticelendirmek istiyor vekiller ve kurul. Bu nedenle de meclis genel kuruluna geldikten sonra da hemen yasalaşıp Temmuz ayına yetiştirilmesi planlanıyor. En düşük emekli aylığının yükseltilmesi, zamlı maaşlar. Eğer ki dediğimiz gibi yetiştirilmezse de Ağustos ayında farkıyla birlikte zamlı bir şekilde SSK ve Bağkur emeklileri alabilecekler diyelim. Detayları aktardık. Sözü size bırakalım.
1: Taner'e teşekkür ediyoruz. Bu saat dilimine noktayı koyalım. Saat başı buradayız.

0: Halkın katkılarıyla.
1: Hakikaten ben bu kadar olmayacağını umut etmiştim. Dün günün manşetinde hani bugün sabah gazetesinden Mahmut Övür selam olsun güzel bir başlıkla duyurmuş. Ahbap korosu demiş. O depremin ilk anından itibaren devlet ve devlet kurumlarını kötüleyip bu Haluk Levent'in liderliğindeki grubu. Örgütü ne dersen de pohpohlayan ekip vardı ya, yani sanatçı sepetçi takımıydı bunlar. Adı sanatçı bunların, bak sanatına tüküreyim. Yani ben orada beş para etmez, oyunculuk kalitesi sıfır olan ama çıktığı bir etkinlikte size yapılan yardımları yanlış kişiler yaptı zannettiniz. Biz deprem bölgesindeki seçim sonuçlarından onu anlıyoruz diyecek
2: Eda kadar. Ne kadar seviyesizlik ya.
1: Seviyesiz. Konuşmalar vicdansız. Yapan ama oyun yeteneğinde vicdansız. Yani o aktrist ve aktör olma yeteneğinde
2: en kibarı.
1: Sıfırın altında olduğu bütün otoriteler tarafından söylenen ekip bunlar. Bir mahalle ekibi. Mesela bir tanesi var bunların, şarkıcı. Dün şu noktayı eleştirmiştik biz. Ya bir nedamet getirir misiniz? Bu insanlar sizin üzerinizden bu yardımları yaptı. Çünkü siz parlattınız. Devlet sahipsiz falan böyle kapıya durmuş.
2: Tabii.
1: Ben kendimi hiç bu kadar sahipsiz hissetmedim falan diyen şu an ekranda gördüğünüz.
2: Hiç hesap verme, suratı kızarmıyor bak.
1: Ne yaptı biliyor musun dün?
2: Havuç kapa.
1: Bak ne yaptı biliyor musun dün? Dün sosyal medya paylaşımında şu ekranda gördüğünüz şarkıcı sosyal medya paylaşımında dedi ki bir kere de diyor şaşırsak tabii, diyor ya.
2: Şimdi bak ben
1: ya bu memleketi bu hale siz getirdiniz ya.
2: Bir şey söyleyeceğim. Hayır şu var, olay var. Şu var mesela bu Gökhan. Bunun Atatürk'ü nerede? Gökhan'ın özel Atatürk'ü var.
1: Cezaevinde.
2: Neden yargılanıyor?
1: Asrın yolsuzluğundan yargılanıyor.
2: Ulan biz şaşırmamız lazım. Sen ne şaşırıyorsun lan?
1: İspanya'dan yanlış hatırlamıyorsam böyle 4 kişilik ya da 5 kişilik bir heyet gelmişti destek için. Ha bu arada hani biz gayret ettikçe bunlar da uluslararası şeye çağrılar yapıyorlardı topluma, değil mi abi? Türkiye.

0: yardım edin çağrıları.
1: Alçaklar, falan. Şerefsizler ya. Bak yazanlar şerefsizler. Size sesleniyorum. Türkiye yardım diye yazıp da gönderen paylaşanın alayı şerefsizler.
0: Orman buyurun. Genel Müdürlüğü diyor ki aletimiz, edevatımız yeterli. Ekibimiz tabii. Yeterli. Yapmayın. Yani bunu yapmayın. Bak dinlemediler. Tabii. 4 ya da 5 kişilik bir İspanyol ekibi gelince bu CHP zihniyetinin ürünü olan kişi Cem Seymen şöyle bir paylaşım yapmıştı. Hiç unutmuyorum bunu. Günlerdir ilk kez umutluyum. Binlerce canımızın cayır cayır yanışını uzaktan çaresizce kaç gündür seyrettik. Uluslararası yardım çağrımıza cevap veren İspanyol ekip harıl harıl çalışıyor öğlenden beri diyor. O esnada da bizim yangın söndürme işçilerimiz yüzleri gözleri kapkara. Söndürülmüş bir yerde gece boyu çalıştığı için istirahat ediyordu. O kareyi de o fotoğrafı da hatırladım. Ya bu, abi, bunlar ya bu. Anlatabiliyor muyum? Ondan yani, sonra şimdi. Bunlar depremde de ahbap ahbap ahbap. Devlet yok ahbap var. Devlet yok ahbap var. Devlet yok ahbap var diyenler. Sonra da çıkıp utanmadan ya bu memlekette de bir şey bile beni şaşırtsın ya diye. Ya memleketin içine ettiniz ya. Memleketi bu hale siz getirdiniz. Sizin zihniyetiniz getirdi ya. Bir gölge etmeyin. Tamam. Başka da bir şeye ihtiyaç yok zaten. Yani.
2: Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte. Mercek bu akşam 20'de 24'te.

0: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
1: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil. Ben çok uzatamam, evi en kısa sürede isterim dedim, uyar dediler. Bizim muhasebeci Hasan yatırımlık düşünüyordu. Uzun vadede almak istemiş, ona da uyar demişler. Aysel Hanım'ı tanırsın. Hı hı. Peşinatı yoktu. Makas kesmiyor dememişler, uyar demişler. Benim oğlanın araba işini de söyledim.
0: Dur tahmin edeyim abi. Ona da uyar dediler değil mi?
1: Murat'ım, Fuzuli'dekiler toz kondurmuyor bize.
0: Abi, demedim mi ben size Fuzuli uyar diye? Fuzuli'nin finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle.
1: Yine sözlerinle nakış gibi işledin kalpleri. Vallahi ceket de tam sana uydu Murat'ım.
0: Eline sağlık abi. Hadi geçerken seni Fuzuli'ye bırakayım. Şu dükkanı alma işini bir düşün bence.
2: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın. Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al. Uçarsın bu fiyatlara.
3: Ajet. Her çiçeğin bir rengi vardır. Peki ya renklerin bir evi olsaydı? İşte burası, Selçuklu Çiçek Bahçesi. Yüz binlerce çiçeğin oluşturduğu bu büyüleyici atmosfer, doğanın en güzel renklerini bir araya getiriyor. Şehrin ortasında huzur, renk ve güzellik bir arada yaşanıyor. Bu renkli dünyayı keşfetmek için sizleri Selçuklu Çiçek Bahçesi'ne bekliyoruz.
4: Ben Kahraman. Bundan 10 yıl önce bir Temmuz gecesi doğmuşum.
5: İyi ki doğdun kahraman.
6: Nice senelere kahraman.
4: Benim doğduğum gece babamlar sokağa dökülmüşler. Yok, ben doğuyorum diye değil. Ben daha güzel bir Türkiye'ye doğabileyim diye.
7: İstanbul Boğaz Köprüsü'nde akşam saatlerinde olağan dışı hareketlilik.
4: Annemin karnı burnumda. Babam o demiş ki,
8: sen bizi düşünme. Kahramanımın istikbali için git.
9: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum.
4: İşte o gece doğmuşum ben. 15 Temmuz gecesi. Ben kahraman. O gece yalnızca ben değil, benim gibi yüz binlerce, milyonlarca kahraman doğmuş.
10: İyi ki doğdun kahraman. İyi ki doğdunuz halkın kahramanları. Bundan tam 10 yıl önce bu halk mutlak iradesini gösterdi, demokrasisini ve özgürlüğünü canı pahasına koruyarak ilelebet kutlanacak bir zafer kazandı. Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz kutlu olsun.
11: Vakıfbank Vinov sunar.

0: Vakıfbank Vinov sundu.
1: Mete Gazoz. Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat. Çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu. Ve geliyor. Haydi Mete, bitir şu işi.
2: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
3: Troy ile öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!
4: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Doğru olanı dost doğru anlatmak, yanlış bilgilerin önüne geçmek, polemiklere meydan vermemek ve algıları yıkmak gazetecilerin esas görevidir. Basın Ekspres, Türkiye ve dünyada olan biteni en doğru şekliyle ekrana taşıyor. Uzman konuklar gündemdeki gelişmeleri Basın Ekspres'te yorumluyor. Kahraman Poyrazoğlu moderatörlüğündeki Basın Ekspres bu akşam 20.45'te 24'te.
2: İşini büyütmek istediğinde
3: Vakıfbank daima seninle.
4: Vinov ile ödeme ve tahsilatlar Vakıfbank güvencesinde.
5: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
6: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov kampüsle ödüyoruz.
7: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
5: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.
3: Vinov.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Zaman kaybetmek yok.
3: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
0: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.
4: Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
5: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
6: Bir de böyle Otobit'te.
7: Uçarsın.
8: Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.

0: FETÖ'cü hainlerin kurduğu karanlık tuzak bozuldu. Türkiye 10 yılda güvenlik paradigmasını değiştirdi. FETÖ, PKK, DAEŞ gibi örgütlerin nefesi kesildi. Terörsüz Türkiye yolunun taşları döşendi. 15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişiminin akamete uğratılması gün boyunca önemli etkinliklerle kutlanacak. Ankara'da Millet Bahçesi ve Meclis'ten, İstanbul'da Hafıza 15 Temmuz Müzesi'nden dakika dakika tüm gelişmeler 24 ekranında olacak. 15 Temmuz özel yayını Çarşamba 24.
1: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
2: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
3: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
1: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Tekrar merhaba, ara bitti. Saatlerimiz 14'ü gösteriyor. Ben Helin Aslan. Üçüncü saate buyurun başlayalım. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmayla başlayalım. Malumunuz şarkıcı ve derneğin de başkanı olan Haluk Levent gözaltına alındı. Gözaltına alındığı anlara dair görüntüleri şimdi ekranlarınıza getireceğiz. Bunun yanı sıra bu görüntüler aslında ortaya koyuyor ki polis adım adım Haluk Levent'i takip ediyormuş. Bugün yeni gözaltılar da bu arada soruşturma kapsamında yaşandı. Haluk Levent ve arkadaşları hakkında bir başka soruşturmanın daha olduğu da ortaya çıktı.
1: Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent o sırada farkında değil ama şüpheleniyor. Zira polis kendisini adım adım takip ederken Haluk Levent'e kaçış planını uygulama çabası içinde ve o anların görüntüsü ortaya çıktı. Ahbap soruşturması aslında gizli yürütülüyordu. Ancak Haluk Levent'in konserini iptal edip apar topar Almanya'ya gitmeye kalkması işin rengini değiştirdi. Konserin iptal edildiği haberini alan savcılık hemen yurt dışı çıkış yasağı kararı aldırdı. Havalimanından çıkış yapamayacağını anlayan Haluk Levent B planına geçti. Ancak polisten kaçamadı. İstanbul, Bursa, Denizli, İzmir rotası polisin takibi altındaydı ve Bursa'da Haluk Levent'le beraberindekiler polis tarafından gözaltına alındı. İzmir'de yurt dışına çıkış planı böylece bozuldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen ahbap soruşturmasında gözaltı sayısı her gün biraz daha artıyor. Bir yanda emniyette sorgu süreci devam ettiriliyor, diğer yandan alınan ifadeler doğrultusunda yeni gözaltı işlemleri yapılıyor. Şüpheli sayısı ise şimdiden 40'ın üzerine çıktı. Ahbap Derneği çalışanları arasındaki milyonluk para transferleri, MASAK raporuna yansıyan ve açıklanamayan harcamalar mercek altında. Haluk Levent'in dernek yönetimindeki 3 isim üstünden milyonlarca liralık bahis yaptığı ve yaptırdığı iddialar arasında. Ayrıca bağışçıların verdiği tapularla ilgili de şaibeli devir işlemi yapıldığı öne sürülüyor. Milyarlık vurguna dair her gün yeni detaylar ortaya çıkıyor. Bu kapsamda ahbap soruşturması dışında Haluk Levent, Yeliz Kaya ve Esin Önder Çağlayan hakkında bir başka soruşturmanın daha başlatıldığı öğrenildi. Başaran Holding'in 60 milyon dolar değerindeki mal varlıklarının haksız ve hileli yollarla ele geçirildiği öne sürülüyor. Ailenin dolandırıcılık iddiasıyla 29 Haziran'da suç duyurusunda bulunduğu ortaya çıktı.

0: Gelelim ABD ile İran arasında yaşananlara. Şu an ortadaki sorun Hürmüz Boğazı'na kim kontrol edecek sorunu ve iki taraf birbirine karşılıklı olarak saldırılarını sürdürüyor. ABD ordusu gece boyunca İran'ı bombardımana tuttu. İran Körfez ülkelerini hedef alarak ABD'ye karşılık verdi. ABD, İran'daki askeri hedeflere yönelik 5 saatlik son saldırı dalgasını tamamladı. Bu kapsamda çok sayıda askeri hedefin vurulduğu açıklandı. ABD'ye göre bu şehir, Çabahar, Kask, Konarak, Ebu Musa ve Bender Abbas dahil İran genelindeki askeri hedefler başarıyla vuruldu. Açıklamada Orta Doğu genelinde 50 bin aşkın ABD askeri personelinin konuşlu olduğu hatırlatıldı. Deniz üzerinde saldırılarda ilk kez SİHA kullanıldığı, İran'daki bir denizaltı ve gemi bakım tesisinin hedef alındığı anlar paylaşıldı. İran ise Körfez ülkelerini hedef alarak misilleme saldırıları düzenliyor. Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait iki tanker İran'a ait seyir füzeleriyle hedef alındı. Bir mürettebat hayatını kaybetti. 8 personel yaralandı. Bahreyn'de İran'ın hava saldırıları nedeniyle sirenler çaldı. Halka güvenli yerlere gitmeleri çağrısı yapıldı. Ürdün, İran topraklarından atılan 4 füzenin düşürüldüğünü açıkladı. Hürmüz Boğazı'nda da gerilim sürüyor. İran Boğazı geçici olarak tekrar kapadı. ABD Merkez Komutanlığı ise harekete geçti. Abluka kapsamını ihlal etmeyen tüm gemilerin bölgesel sulardaki seyri seferini desteklemek için bölgede bulunacakları belirtildi. İran limanları ve kıyı bölgelerine giden gemilere abluka koyulacağı belirtildi. İran'ın eski Cumhurbaşkanı Mahmut Ahmadinejad, İsrail'i haritadan silmekle tehdit ederdi. Ama ABD ve İsrail basınına göre, onların iddiasına göre Mossad Ahmadinejad'ı kendi tarafına çekti. Hatta gizlice para ödediğini ve onu silahlı bir ayaklanmayla yeniden iktidara getirmeyi planladığını sayfalarına taşıdı ABD ve İsrail basını. Ve Ahmadinejad ise bu iddiaları tabii ki yalanladı.
1: İran Gizli Servisi, İran içindeki Mossad ajanlarını hedef almak için bir birim kurmuştu. Ancak bu birimin başının diğer 20 ajanla birlikte kendisinin de birer Mossad ajanı olduğu ortaya çıktı.
2: İran'ın eski Cumhurbaşkanı Mahmut Ahmadinejad bu açıklamasıyla gündem olmuştu. İran'daki Mossad ajanlarını tespit etmek için kurduğu birimin çoğu Mossad ajanı çıkmıştı. ABD ve İsrail basınının iddiasına göre Ahmadinejad da Mossad ajanı. İddia dünya medyasında gündem oldu. İddiayı New York Times gazetesi paylaştı. Üst düzey yetkililere dayandırdı. Buna göre Mossad, İran'ın eski Cumhurbaşkanı Ahmadinejad'ı bir istihbarat varlığına dönüştürdü. 2024 ve 2025 yıllarında Macaristan'ın başkenti Budapeşte de düzenlenen iklim konferansları bu gizli temaslar için paravan olarak kullanıldı. Mossad direktörü David Barnea'nın bizzat yürüttüğü süreçte Ahmadinejad'ın seyahat ve konaklama masrafları İsrail tarafından gizlice karşılandı. Dahası İran'da Mossad ajanlarını avlamak için kurulan ve üyelerinin çoğu İsrail ajanı çıkan birimin kurucusu olan Ahmadinejad'ın da aslında bir Mossad ajanı olduğu öne sürüldü. Mossad'ın asıl

0: Hedefi ise İran'da rejimi devirip Ahmedinejad'ı yeniden iktidara getirmekti. İsrail gazetesi Haaretz'te New York Times'ın haberini destekleyen bir analiz yayımladı. Haaretz'in ulaştığı belgelere göre plan Irak'taki 16 bin Kürt savaşçının İsrail hava desteğiyle Batı İran'a girmesini ve diğer etnik grupların isyan başlatmasını öngörüyordu. Kaos ortamında Ahmedinejad yeni lider ilan edilecek, karşılığındaysa İbrahim Anlaşmaları kapsamında İsrail'i resmen tanıyıp ilişkileri normalleşecekti. Ancak İsrail askeri istihbaratının fantezi olarak nitelendirdiği bu plan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kürt operasyonuna onay vermemesiyle tamamen çöktü. Darbe planının çökmesinin ardından İsrail, Şubat ayı sonunda Ahmedinejad'ı İran'dan kaçırmak için film gibi bir operasyon düzenledi. Ahmedinejad'ın yerleşkesine düzenlenen sahte bir hava saldırısının yarattığı kaosta eski lider siyah bir araçla Mossad ajanları tarafından gizli bir güvenli eve kaçırıldı. Ancak İsrail'in kendisini iktidara getirememesinden dolayı hayal kırıklığı yaşayan Ahmedinejad'ın bu evden ayrıldığı belirtildi. Bir süre sonra eski dini lider Hamaney'in cenazesinde ortaya çıkan Ahmedinejad'ın İsrail'le temaslarının ifşa olması üzerine şu an İran yönetimi tarafından sıkı bir ev hapsinde tutulduğu iddia ediliyor. İsrail, İran ve ABD makamları söz konusu iddiaları doğrulayan resmi bir açıklama yapmadı.
1: Hamey muddeyan darhay merakez hasteyi خودشون رو باز
0: Ahmedinejad ise iddiaları yalanladı. Ahmedinejad'ın basın ofisi yazılı açıklama yaptı. İddiaların kamuoyunu yanıltma ve İran'a karşı psikolojik savaş yürütme amacı taşıdığı ifade edildi. New York Times gazetesinin yalan ve sahte habercilik yapmasıyla bilindiği savunularak aynı iddiaların daha önce de ortaya atıldığı kaydedildi. Ahmedinejad'ın günlük işlerle meşgul ve İran halkının hizmetinde olduğu dile getirildi.
2: Şimdi bir başka konuya daha bakalım. O konu nedir? Aslında İsrail'le alakalı. Hani İsrail'in Filistin topraklarını nasıl işgal ettiğini biliyoruz. Parça parça, kopara kopara sonra onları bir bütün haline getirdi. Ve yıllardır bitmek bilmeyen bir işgal, bir soykırım var Filistin'de. Bunun bir benzeri Suriye'nin başına gelebilir gibi görünüyor. Bugün Hürriyet gazetesinden Abdülkadir Selvi köşesinin tamamını bu meseleye ayırmış ve İsrail'in Suriye üzerinde de Filistin'deki gibi benzer bir plan içerisinde olduğundan bahsediyor. Hatta nereleri satın aldığı, nasıl satın aldığı, hangi ülkelerle bu süreçte işbirliği içinde olduğundan bahsediyor. Mesela ilk bir cümleyle şöyle başlayalım konuklarımızla konuşmaya. Diyor ki Abdülkadir Selvi, İsrail toprak satın alarak yerleşme ve bulunduğu alanı genişletme projesini Suriye'de uyguluyor. Filistin topraklarını işgal etmeden önce toprak satın almışlardı. Bu kez aynı yöntemi Suriye'de devreye soktular. Peki böylesi bir durumda geçmişten alınan bu Filistin konusunda bir ders de var aslında. Dolayısıyla Suriye'yi yeni bir Filistin yapabilir mi acaba İsrail? Buradan başlayalım. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Can Türk Caner ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Nuri Salık bizimle birlikte. Can Türk hocam, Nuri hocam merhabalar, hoş geldiniz.
3: Merhabalar.
4: Hoş bulduk. İyi yayınlar. Selamlar.
3: Sayın. İyi yayınlar.
2: Çok teşekkür ediyorum. Can Türk hocam hemen sizinle başlayalım. İsrail belli ki Suriye'yi de yeni Filistin haline getirmek istiyor. Peki Suriye yeni Filistin olur mu sizce?
4: Yani olmaması lazım. Öncelikli olarak buradan Nuri Hocam'a da bir kere daha selam vereyim. Şimdi şöyle.
3: Eyvallah hocam, selamlar.
4: Helin Hanım. Şimdi tabii bu konuda çok ciddi iddialar var. Yani Abdülkadir Selvi'nin köşesine taşıdığı köşe yazısına binaen hani Arap dünyasını, Körfez dünyasını, bölgedeki basını da taradığımızda bu konuda ciddi şeyler var. Ama bu konuda ciddi iddialar özellikle Golan, yani İsrail'in işgal ettiği Golan tepelerinin bulunduğu bölge, Dera, Kuneitra ve Yermük havzası, yani bu noktalarda yoğunlaşıyor. Buralarda da Dürziler var. Zaten İsrail'in bu hattı da yaklaşık Golan tepelerinden 15 kilometre kuzeye ve doğuya doğru işgal sahasını genişlettiğini de biliyoruz. O bölgedeki dağı da yani Şam'a bakan ve en önemli su kaynaklarından biri olan hattı da kontrol ettiğini biliyoruz. Buralara yönelik olarak bir arazi satın alma söyleminde doğruluk payı yüksek

0: Olabilir. Yani bu noktada böyle bir şey var ama tabii kanıtlanmış, kesinleşmiş bir arazi alımı yok. Ancak şöyle bir durum söz konusu. İsrail'in Esed rejimi düşmeye başladığı andan itibaren bölgeye girdiğini ve bilhassa Lübnan Dürzileriyle Suriye'de yaşayan Dürzileri birleştirerek burada bir tampon devlet devletçik yani bir Dürzi devleti kurma çabasında olduğu zaten aşikar. Özellikle burada Golan Tepeleri havzasını koruma amacında bunu yapıyor. Tabii bu noktada gerçekten böyle bir hani arazi satın almış olabilir mi? Ev satın almış olabilir mi? İlerleyen dönemlerde buraları İsrailli yerleşimcileri yerleştirecek midir? Tabii ki bu hani kısa sürede pratikte görünmüyor. Çünkü daha Golan Tepeleri konusu hani çözülmemişken bu bölgelere yakın alanlarda bir yerleşim söz konusu değilken hani buralara kısa zamanda İsrailli yerleşimciler hani İsrail devleti gidin dese bile gitmez. Ama bir işgal söz konusu olacak. Tabii ben burada şeyi anlıyorum. Yani burada bir hile seziyorum. O hile de şu. İsrail hükümeti işte ölümü gösterip sıtmaya razı etme çabası içerisinde. Ne demek bu? Golan Tepelerinin kalıcı olarak kendisine geçmesini hesap ederek yarın bir gün ileride Suriye hükümeti de bir pazarlık amacını taşıyor. Yani buralardan çekilirim ama bunun karşılığında da bu bölgelerde özellikle Golan Tepeleri benim mülkiyetimde kalacak. Hatta Suriye ordusu bu bölgelerde askeri bir varlık işte hava, kara bulundurmayacak, barındırmayacak. Bu konuda bize garanti verecek şeklinde açıklamaları da geçmişte okumuştuk. Bu bağlamda İsrail'in bu bölgeleri yani Süveyde ve Dere hattını, Dürzilerin yaşadığı hattı işgal etmesi, buralarda kalıcı olmaya çalışması esasen hem Suriye hükümetiyle ileride yapabileceği bir pazarlık için KOS hem de bu hatta kendine tampon bir ara bölge kurma
1: Hocam,
0: amacını taşıyor.
1: İsrail'in Suriye ile pazarlık yapmaya ihtiyacı var mı ki? Yani Golan Tepeleri konusunda zaten yıllardır kendi işgali altında. Suriye'nin o tepeleri İsrail'den alabilecek şu an ne gücü ne kuvveti var? Dahası arkasında zaten Amerika
0: Kesinlikle.
1: Birleşik Devletleri var.
0: Ama
1: Dolayısıyla neden
0: evet.
1: bir pazarlık unsuruna ihtiyacı duysun ki o pazarlık
0: Şimdi
1: masasına oturmaya ihtiyacı var
0: şöyle
1: mı
0: Elin
1: İsrail'in?
0: Hanım. Evet dediğiniz doğru. Suriye hükümetiyle bir pazarlığa ihtiyacı yok ama Suriye hükümetinin arkasında bulunan Türkiye ile pazarlığa ihtiyacı var. Çünkü burada hani şöyle derler ya halk ağzında işte kızım sana söylüyorum gelinim sen anla. Yani bu anlamda yani Suriye hükümetiyle bir pazarlık payı koyarak asıl arka planda Türkiye ile bir pazarlık etme. Dediğinize katılıyorum. Suriye ile herhangi bir pazarlığa ihtiyacı yok. Suriye devleti şu an yani İsrail ordusunu atacak durumda da değil. Ama arka planda Türkiye Cumhuriyeti Devleti var. Yarın bir gün ileride denklemler değişmek üzere. Bu denklemler değişmeye başladıkça ileride Türkiye ile bir pazarlık içerisine gelecek. Çünkü Suriye hattında artık biz İsrail'le karşı karşıyayız Selin Hanım. Üstelik sadece Suriye hattında değil, bütün Orta Doğu hattında da iki büyük devlet var. Artık bu Orta Doğu'da jeopolitik rekabet içinde bulunan. Bu da neredeyse bir senedir böyle veya iki senedir böyle. Biri İsrail, biri Türkiye.
1: Peki. Şimdi Nuri Hocam, az önce Can Türk Hocam da bahsettiği gibi Suriye'nin arkasında hani Türkiye var bu anlamda. Dahası bu Suriye'nin bir Filistin'e dönüştürülmesi, parça parça Filistin'i nasıl kopardıkları gibi Suriye'nin kopartılması noktasında da tahmin etmek güç değil. Türkiye buna müsaade etmeyecektir. Peki sadece Türkiye mi Suriye'nin İsrail tarafından Filistin benzeri bir parçalanmaya uğramasına izin vermeyecek, buna müsaade etmeyecek başka ülkeler var mı?
2: Şimdi Helin Hanım tabii bu mesele önemli bir mesele. Yani İsrail terör devletinin biz parçalanmış, istikrarsız, kaosla, buhranla, istikrarsızlıkla boğuşan bir Suriye istediğini biliyoruz. Siz de ifade ettiniz. İsrail terör devletinin böyle bir senaryoya hayata geçirmesinin önündeki en büyük engel Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve onun lideri Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Peki Türkiye'nin dışında kimler var? Elbette şu anda hali hazırdaki tabloda Amerika Birleşik Devletleri ve Donald Trump diyebiliriz. Burada şunun altını çizmek gerekir. Donald Trump özellikle ilk döneminin aksine ikinci döneminde izlediği politikalar

0: Suriye yönelik politikalarını kastediyorum. Türkiye ile tamamen bir uyumlulaşma içerisine girdi. Yani ilk dönemde Türkiye ile karşı karşıya gelmeyi SDG-YPG için kısmen de olsa tırnak içinde söylemsel düzeyde de olsa göze alan bir Donald Trump yönetimi görürken ikinci dönemde Suriye dosyasında tamamen Türkiye'nin tezlerine odaklanmış, Türkiye'nin pozisyonunu destekleyen ve Suriye meselesini Türkiye üzerinden çözmek isteyen bir Amerika Birleşik Devletleri görüyoruz ki bu da tabii Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin gücünden kaynaklanıyor. Yani bizim sahada ortaya koyduğumuz o büyük irade, askeri irade Amerika Birleşik Devletleri'nin politikalarını 180 derece değiştirmesini beraberinde getirdi. Yani hali hazırda ülkesel olarak sorduğunuz soruya vereceğim yegane cevap öncelikle Amerika Birleşik Devletleri'dir. Tabii ben ikinci olarak Rusya Federasyonu'nun da parçalanmış bir Suriye senaryosunu istediği kanaatinde değilim. Yani evet bugün Amerika Birleşik Devletleri ile yeni Suriye yönetiminin, Şara yönetiminin ilişkilerinde adeta bir bahar havası esiyor ama Şara gerçekten denge politikasını çok iyi uyguluyor ve bugün baktığımızda Şara'nın uyguladığı politikanın başında Amerika ile iyi ilişkiler, Rusya ile iyi ilişkiler geliştirmek geliyor. Biliyorsunuz Moskova'ya da bir ziyaret gerçekleştirdi ve halihazırda Rusya'nın da Suriye'de kısmen de olsa varlığını devam ettirdiğini biliyoruz. Yani dolayısıyla burada başta büyük güçler olmak üzere yani Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya'nın yanı sıra tabii başlıca Türkiye'yi zaten zikrettik. Bölgesel ülkelerde yani Katar'ın, Suudi Arabistan'ın ve Mısır'ın da ben bir bölünmüş Suriye senaryosunu istediği kanaatinde değilim. Belki burada az önce Camtürk hocama sorduğun soru bağlamında hani Birleşik Arap Emirlikleri'nin burada İsrail'le beraber el ele kol kola yürüdüğünü görüyoruz. Burada İsrail terör devletinin tezlerini destekleyecek olan ülke yalnızca belki Birleşik Arap Emirlikleri'dir. Fakat Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail terör devletinin de güçlerini birleştirdiğinizde karşısındaki o devasa bloğu dengeleyebilecek veya onların aleyhine adım atabilecek bir pozisyonları yok. Bunu da ifade etmek isterim. Şimdi ülkesel boyutun dışında bir de şunu ifade etmek lazım. Helena'nın bir Suriyelilik kimliği var. Yani Suriye Arap coğrafyasında Arap milliyetçiliğinin atan kalbi olarak her zaman tanımlanmış bir devlettir. Özellikle 19. yüzyılın ilk yarısından itibaren proto Arap milliyetçiliğinin de ilk defa ortaya çıktığı topraklar olarak biz Suriye'yi görüyoruz ki bu daha sonra Arap milliyetçiliğinin en radikal formlarının ki Baas Partisi bunun bir örneğiydi. Formülize edildiği yer olarak karşımıza Suriye çıkıyor. Yani dolayısıyla burada topraksal bütünlük anlamında toprak bütünlüğü, üniter yapının devam ettirilmesi bağlamında da ben Suriyelilerin çok rıza göstereceği kanaatinde değilim. Olayın bir de ikinci olarak böyle bir boyutu var. Üçüncü olarak da şunu ifade etmek lazım. Hani burada bir Filistinleştirme senaryosu vuku bulabilir mi, gerçekleşebilir mi? Yani tabii toprak olarak Suriye çok geniş bir alan. Yani Helena'nın burada Filistin'le kıyasladığımızda teritoriyel olarak toprak büyüklüğü olan bir ülke. Dolayısıyla buranın böyle Filistin gibi bir anda böyle parçalanması, bölünmesi, İsrail terör devleti açısından yutulabilmesi mümkün değil. Zaten İsrail terör devletinin böyle bir demografik derinliği de yok. Yani 8 milyonluk bir nüfustan bahsediyoruz. İşte Suriye'nin nüfusu iç savaş patlamadan önce 20-22 milyon bandındaydı. Dolayısıyla hani bu üç faktör bağlamında yani hem uluslararası bağlamda hem Suriye'nin kendi iç dinamikleri bağlamında hem de İsrail terör devletinin demografik derinliğinin olmaması bağlamında bu senaryo biraz zor. Ha, o zaman burada karşımıza nasıl bir tablo çıkıyor? Yani İsrail terör devleti neden burada bir toprak satın alma politikası izliyor? Ben burada Can Türk hocama katılıyorum. Yani aslında amaç Golan Tepeleri ekseninde bir güvenlik kuşağı inşa edip önümüzdeki yıllarda yapılacak pazarlıklarda burada bir kart olarak bunu ellerinde tutmak ve mümkün mertebede Dürzi nüfus üzerinden, Dürzi popülasyon üzerinden Suriye'nin güneyinin istikrarsızlaştırılması hedefleniyor gibi geliyor bana.
1: Peki Can Türk hocam, az önce Nuri hocam hani hangi ülkeler buna razı gelmez dediğimde razı gelecek ülkeden bahsetti. Birleşik Arap Emirlikleri. Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri konusunda Nuri hocamın da açtığı noktadan devam edelim. Köşe yazısına da vurgu yaparak devam edeyim. Selvi şöyle diyor devamında, İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında ilginç bir ilişki var. Birleşik Arap Emirlikleri İsrail ile İbrahim Anlaşmalarını imzalayan ilk Müslüman Arap ülkesi. Suriye'de bu yılın Haziran ayından itibaren İsrail'in işgal altında bulundurduğu Golan Tepeleri ve civarından Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşları üzerinden toprak alındığı haberleri yoğunlaşmaya başladı. Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri Suriye topraklarının İsrail tarafından satın alınmasına, eğer ki iddia ediliyor tabii burada, neden
0: Tabii.
1: aracılık ediyor? Burada Birleşik Arap Emirlikleri'nin ne gibi bir çıkarı var?
2: Şimdi Körfez Havzası'nda Birleşik Arap Emirlikleri'nin ideolojik veya işte jeopolitik yaklaşımları çok farklı. Şimdi 7 tane emirlikten meydana geliyor ve bunların artık Birleşik Arap Emirlikleri'nin bazı emirliklerinde artık fiilen petrol üretilmiyor. Mesela Dubai gibi. Çünkü buradaki petrol havzaları sona erdi. Ama şimdi Birleşik Arap Emirlikleri şöyle bir devlet olma çabası içerisinde. Arap dünyasında veya İslam dünyasında işte Türkiye'den sonra veya Türkiye'yi bir tarafa bıraktığımızda Avrupa ile veya Batı bloğu ile eklemlenen bir Batı devleti olma, bir Batılı devlet olma çabası var. Mesela 7 tane emirlik, her biri farklı farklı konseptler içerisinde işte 21. yüzyılın planlamasını yaptılar geçtiğimiz senelerde. Neydir bu? Mesela Dubai turizm cenneti olacaktı ama bu turizmden kasıt sadece hani bizdeki gibi işte turistler gelir, gezer, yer içer, denize girer anlamında klasik turizm değil. İşte kumardan tutun da daha zengin şeylere kadar yani daha büyük Avrupa'nın veya dünyanın elit kesimlerine hitap eden bir turizm cenneti olmak. İlaveten mesela Birleşik Arap Emirlikleri bir finans merkezi olmak da istiyor. Tıpkı şey gibi Hong Kong gibi veya işte diğer Uzak Doğu ülkelerindeki örnekler gibi, Singapur örneği gibi. Bunu yaparken biraz daha farklı bir ideoloji sergiliyor. Bunu yaparken özellikle Amerika ve İsrail üzerinden bir okuma yapıyor ve Avrupa, daha doğrusu Batı'ya bu şekilde entegre olmaya çalışıyor. Bunun içerisinde şey de var. Birleşik Arap Emirlikleri'nin bir İran rekabeti var. Benzer şekilde Suudi Arabistan ve Katar'la olan bir rekabeti var. Dolayısıyla Birleşik Arap Emirlikleri Körfez ülkelerinden genelinden, ekseriyetten sürekli ayrışmaya gidiyor. Bunu yaparken mesela büyük bir devlet olma, etkin küresel bir güç olma arzusu da var. Yani Birleşik Arap Emirlikleri'ni yöneten idarecilerin böyle bir dünya görüşü de var. Mesela Afrika boynuzunda, Somali'de, Sudan'da, Afrika'nın derinliklerinde farklı operasyonlar veya farklı bir takım jeopolitik rekabetler içine giriyor. Mesela bizde de jeopolitik rekabet içindeler. Neredeler? Libya'da, Sudan'da, Somali'de. Dolayısıyla Birleşik Arap Emirlikleri yani çok radikal ve çok keskin yani bir ülke görüntüsü içerisinde. Tabii bu ona ileriden uzun vadede zarar verir. Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri'nin kendi vatandaşları üzerinden Suriye'de bir takım toprak alma meselesi deyince bu daha olası bir meseledir. Tabii bunu İsraillere ileride pazarlayabilmek veya İsraillere devretmek amacıyla da bunu yapabilir. Zira Birleşik Arap Emirlikleri özellikle bu Hürmüz meselesinde oldukça köşeye sıkışmış durumda. Hatta Umman'la da anlaşabilirse işte Körfez içerisinde bir tıpkı bizim Kanal İstanbul gibi bir yapay bir su yolu oluşturarak alternatif bir Körfez geçiş hattını da kurmayı planlıyorlar. Dolayısıyla Birleşik Arap Emirlikleri'ni bu bağlamda ilerleyen dönemlerde özellikle Orta Doğu denkleminde, Afrika boynuzu denkleminde çok konuşacağız biz. Yani bizde de bir rekabet halindeler. Dolayısıyla Birleşik Arap Emirlikleri'nin hani bu rekabeti acımasız ve yıkıcı bir rekabet. Yani kucaklayıcı veya pozitif bir rekabet değil. İşbirliğine açık bir coğrafyada değil. Yani Birleşik Arap Emirlikleri ne yapmak istiyorsa işte İsrail'le, Amerika ile, Batılı ülkelerle bir işbirliği yapmak istiyor ama onun dışında diğer Müslüman ülkelerle işbirliği yapmak istemiyor. Buradan şunu anlıyorum ben. Birleşik Arap Emirlikleri İslam dünyasında lider ülke oynamaya çalışıyor. Para var, bir takım yatırımlar var ama bütün hesap Hürmüz hattında bitti. Dolayısıyla Hürmüz krizi devam ettiği sürece Birleşik Arap Emirlikleri'nin bu planları çok ciddi bir şekilde sekteye uğrayacak. Ve önümüzdeki dönemlerde de eğer İran bu Hürmüz hattına bir yeni bir statü getirilirse yani mesela İran'ın en büyük rakibi veya en çok saldırı yaptığı yer Birleşik Arap Emirlikleri oldu. Dolayısıyla bir tercih var. Bu tercih yani siyasetçilerinden, yöneticilerinden kaynaklanan bir tercih. Bu tercih biraz daha ideolojik bir tercih. Hatta şunu da söyleyeyim, çok belirgin olmamakla beraber Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşları veya Birleşik Arap Emirlikleri Araplar kendilerini Sami topluluklarına daha yakın hissettiklerini iddia ederler. Yani biz klasik Arap değiliz. Biz buraya işte yani İbrahim'in çocukları olarak geldik. Yani biraz daha kendilerini İsrail'e fiilen de şey yaparlar. Yani Arap dünyasının da ayrı bir etnik yapısı, bir grubu olarak kendilerini görürler. Biraz da bu var.
1: Peki şimdi Nuray Hocam, bu İsrail'in Suriye topraklarına gerek yarın öbür gün pazarlık amacıyla olsun Golan Tepeleri için parça parça koparma planı, bunun önüne geçebilmek için Şara yönetimi ne yapmalı? Sadece toprak satışını engellemek sizce bir çözüm müdür? Yoksa farklı, buna ilave farklı çözümler de mi hayata geçirilmesi gerekir?
0: Şimdi tabii Helin Hanım, öncelikle izleyicilerimiz açısından şunu ifade edelim. Can Türk Hocam da belirtti. Bu haberler spekülatif haberler. Evet. Yani Sayın Selvi'nin bugünkü yazısında yer verdiği bilgiler aslında son bir aydır uluslararası basında da konuşuluyor. Yani benim gördüğüm kadarıyla Lübnan merkezli El Ahbar gazetesi, yine İngiltere merkezli The Cradle, bunlar bunları yayınladılar. Yani İsrail'in burada bir toprak alma girişimi olduğunu, burada bir yayılma amacı olduğuna dair haberleri verdiler. Sayın Selvi de bugün, da muhtemelen kaynakları vardır. Sayın Selvi çok tecrübeli bir gazeteci malumunuz. Bu ihtimal var ama henüz teyit edilmiş bir bilgi yok. O yüzden öncelikle hani bu bilgilere biraz böyle ihtiyatla yaklaşmanın hani faydalı olacağı kanaatindeyim. Hani bu tip haberler üzerinden de böyle kamuoyu nezdinde şey, Suriye'de bir sıkıntım var, acaba yeni bir çatışma dinamiği mi tetikleniyor, acaba işte burada yeni bir savaş mı patlak verecek gibi bir endişeyi de uyandırmamak gerekir diye düşünüyorum. Tabii Şara yönetiminin burada atabileceği adımlar var, yok değil. Yani öncelikli olarak sizin de işaret buyurduğunuz gibi bir takım hukuki adımlar atılabilir. Yani burada Suriye Arap Cumhuriyeti vatandaşı olan kişilerin üçüncü bir ülkeye yönelik toprak veya gayrimenkul satışının önüne bir takım engeller getirilebilir. Yani bu sonuçta Suriye bir egemen devlet. Yani bu egemenlik alanı içerisinde, sınırları içerisinde böyle bir yasa koyup bunu uygulama şansları var. Eğer böyle bir reel, gerçek bir tehdit algılıyorsa bunu zaten Şara yönetimi hızla pratize edecektir, eyleme geçirecektir diye düşünüyorum. Tabii meselenin bir diğer boyutu ne? Burada sıcak bir çatışma çıkar mı diye sorarsanız ben bunun olmasını çok fazla beklemem. Neden beklemem? Malum devrim sürecinde Esed rejimi devrilirken İsrail terör devletine verdikleri bilgiler neticesinde Tel Aviv yönetimi tarihindeki en büyük hava operasyonlarını gerçekleştirdi ve Suriye'nin dört bir yanında Suriye'nin ordusunun mukavemet gösterebileceği düşmana karşı o depolardan tutun da bütün altyapıları yok etti. Şimdi bunun inşa edilmesi öyle bir yılda iki yılda olabilecek bir mesele değil. Yani 800'den fazla sorti gerçekleştirdi İsrail devrim sürecinde. Tabii buradan şunu da söylemek lazım. Hani kimileri Esed rejiminin İsrail'e nedenli tehdit olduğundan dem vurarak Türkiye'de Esedçilik yapıyorlardı ama yani eylemlere baktığımızda aslında İsrail'in kendilerinden rahatsız olduğunu değil, bilakis çok da memnun olduklarını da görüyoruz. Yani dolayısıyla şuraya bağlayacağım meseleyi. Böyle bir çatışma dinamiği söz konusu olmaz ama ne olabilir? Elbette bir ittifak mimarisi kurularak, özellikle İsrail terör devleti üzerinde Amerika Birleşik Devletleri'nin etkisi var. Donald Trump yine dün yaptığı bir açıklamada dönem dönem Netanyahu'nun politikaları hoşuma gitmiyor, bunu da kendisine açıkça ifade ediyorum dedi. Burada ABD üzerinde etki sahibi olan ülkeler, özellikle Körfez ülkeleri üzerinden bir politika geliştirilebilir. Başta Suudi Arabistan olmak üzere İsrail'in durdurulması noktasında bir dengeleme mekanizması kurulabilir kanaatindeyim. Onun dışında da bir doğrudan çatışma dinamiğinin patlak vermesini ben en azından şu anda beklemiyorum. Zaten İsrail'in de bununla uğraşacak vakti yok Helin Hanım. Yani şu anda bir seçim süreci var. Malumunuz Lübnan'da bataklığa sürüklendiler. İran Savaşı'nda istediklerini alamadılar. İçeride kamuoyu zaten kaynıyor. Hani burada Suriye'ye girerlerse doğrudan hani bunu cesaret göze alabilirler mi, cesaret edebilirler mi diye izleyicilerimizin aklına gelebilir. Benim cevabım buna hayır. Çünkü orada öyle veya böyle Türkiye'nin de destekleriyle ordulaşmakta olan bir yapılanma var. Yani toparlanmakta olan bir Suriye ordusu var. Hani o bütün devrimci güçler biliyorsunuz kendisini lağv etti. Milli Savunma Bakanlığı'na bağlandı. Hani oradaki rakam da az değil yani. En az 70-80 bin ordu personelinden bahsediyoruz. Şimdi bunlarla da doğrudan

0: İsrail'in çatışmaya girmesi karada onlar için de sıkıntı olur. Yani dediğim gibi dolayısıyla hem içeride hukuk bağlamında atılacak bir takım adımlar var hem de aynı zamanda üçüncü ülkeler üzerinden Tel Aviv üzerinde baskı oluşturulabilir diye düşünüyorum.
1: Peki aynı soruyu Can Türk hocama da sorayım. Ardından da yavaş yavaş noktalayacağız. Can Türk hocam, toprak satışını engellemenin dışında yapılabilecek herhangi bir şey var mı, çözüm olabilecek?
2: Tabii Nur hocamın dediğine katılıyorum. Yani iç hukukunda bir düzenleme yapar. Yakın zamanda zaten anayasal değişiklik yapacaklar. Yani yeni bir anayasa yapacaklar. Orada da bunu belirtebilirler. Yani iç hukukuna uygun bir şekilde bunu düzenleyebilir. İlaveten tabii şimdi konjonktür uygun değil. Suriye'nin yeniden toparlanmaya ve yeniden bir araya gelmeye, yaralarını sarmaya ihtiyacı var. Dolayısıyla yani ilk etapta Ahmet el-Şara bir maceraya girişmeyecektir. Girişemez de zaten. Kaldı ki bu iş diplomasiyle de ilerleyen dönemlerde çözülebilir. Bununla birlikte bölgede işte daha farklı mesela işte Türkiye ile işbirliği yaparak farklı bir takım diplomatik işte yerel düzeyde kamu diplomasi düzeyinde bir takım iletişimler kurarak çünkü şeyde bu güney hattında Dürziler arasında yani herkes bütün Dürzi aşiretleri veya bölgeleri yerleşim alanları Ahmet el-Şara'ya düşman değil. Yani o noktada merkezi yönetimi destekleyen yapılar da var. Dolayısıyla bunlarla da işbirliği yapılarak dere hattındaki Dürziler de buna bir şekilde ikna edilmeye çalışılabilir. Çünkü bu bir süreç. En önemlisi Lübnan hattının parçalanmaması lazım. Eğer Lübnan hattı parçalanırsa Helin Hanım, bunların hepsi yani çok ciddi bir şekilde sıkıntıya girer. Çünkü Lübnan'da da bir çaba var. İsrail'in Lübnan'ı da parçalamak gibi bir çabası var. Eğer orası parçalanırsa, 3-4 parçaya bölünürse Dürziler de Suriye'de işte Lübnan Dürzileriyle birleşmek isteyeceklerdir.
1: Peki, çok çok teşekkür ediyorum sizlere. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Can Türk Caner ve Ankara Yıldırım Beyazıt
2: Ben teşekkür
1: Üniversitesi
2: ederim.
1: öğretim üyesi Doçent Doktor Nuri Salık bizimle birlikteydi. Can
0: Biz
1: Türk
0: teşekkür
1: Hoca'yı,
0: ederiz.
1: Nuri
0: İyi
1: Hoca'yı
0: yayınlar.
1: sağ olun. Teşekkür edip kendilerini uğurlayalım. Dediğimiz gibi az önce Nuri Hoca da altını çizdi. Hani bunlar tabii ki iddia boyutunda ama uluslararası basında da yabancı basında da konuşulan bir mesele. Bugün Türkiye'de de gazetelerde bir köşe yazısında yer aldı. Yani İsrail'in Filistin gibi Suriye'den de parça parça toprak koparmaya çalıştığı, bunun için Birleşik Arap Emirlikleri'nden de işte destek aldığına dair iddialar var. Ama nedir ne değildir tabii önümüzdeki günlerde daha da bir netleşecek. Senaryolar üzerine konuştuk. Konuklarımıza teşekkür edip uğurladıktan sonra artık moderatöre benim adıma noktayı koyalım. Ben sizlere veda ediyorum moderatör kuşağı için ama birazdan ekonomik gelişmelerle birlikte olacağız.

0: FETÖ'cü hainlerin kurduğu karanlık tuzak bozuldu. Türkiye 10 yılda güvenlik paradigmasını değiştirdi. FETÖ, PKK, DAEŞ gibi örgütlerin nefesi kesildi. Terörsüz Türkiye yolunun taşları döşendi. 15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişiminin akamete uğratılması gün boyunca önemli etkinliklerle kutlanacak. Ankara'da Millet Bahçesi ve Meclis'ten, İstanbul'da Hafıza 15 Temmuz Müzesi'nden dakika dakika tüm gelişmeler 24 ekranında olacak. 15 Temmuz özel yayını Çarşamba 24'te.
1: Karpen mevsim havasını sunar.

0: fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve dünya...

0: katılıyorum.
1: Siz de Katılım Mobile katılmaz mısınız? Ücretsiz para transferi, avantajlı fon ve finansman ürünleri, piyasa işlemleri ve kişiselleştirilebilen menüleriyle Katılım Mobile hemen indirin, geleceğe güvenle dokunun. Ziraat Katılım.
2: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hancı Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hancı Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
3: Güzel bir yaz akşamı yaşıyorduk ki özgürlüğümüze karanlık çöktü.
4: Aa, nasıl ya?
5: İyi akşamlar.
6: Dinle, dinle.
7: Milletimizi, illerimizin meydanlarına davet ediyorum.
3: Ardından koca bir millet birlik oldu. Genci, yaşlısı, teyzesi, amcası, işçisi, esnafı, millet benim, karar benim dedi. Özgürlüğüne sahip çıktı, kahraman oldu. Bize gurur, özgürlüğümüze el uzatanlara ders oldu. Bu güzellik o gece doğmuştu. Bugün 10 oldu. Bu milletin iradesine sahip çıkacak aydınlık nesilleri hep var olacak. Ama 10 yıl önce yaşadığımız o karanlık son oldu. 15 Temmuz destanının kahramanlarına saygıyla.
8: Halkbank'ın katkılarıyla.

Tekrar merhaba. Ekonomideki gelişmelerle karşınızdayız. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı 1 trilyon liralık destek paketini değerlendirdi. Üretim kapasitemizi, rekabet gücümüzü ve istihdamı destekleyen politikalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı 1 trilyon liralık destek paketini değerlendirdi. Toplam 1 trilyon liralık paketle imalat sanayisinin destekleneceğini belirten Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede bu paketle yatırım taahhütlü avans kredisi büyüklüğünü 750 milyar liraya çıkarırken, imalat sanayimize 250 milyar lira yeni kredi desteği sağlıyoruz. Böylece devam eden programlarla birlikte yatırım ve işletme sermayesi için toplam 1 trilyon lira uygun koşullu finansman imkanı sunuyoruz. Üretim kapasitemizi, rekabet gücümüzü ve istihdamı destekleyen politikalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz ifadelerini kullandı. ABD'de artan faiz beklentileri hem faiz opsiyonlarında hem de ABD devlet tahvillerinde görülüyor. ABD'nin Haziran ayı tüketici enflasyonu verisi bugün Türkiye saatiyle 15.30'da açıklanacak. Anketlere göre tüketici fiyat endeksinin bir önceki aya göre %0,1 düşüş kaydettiği tahmin ediliyor. Yıllık tüketici enflasyonunda da bir önceki ay açıklanan %4,2 seviyesinden %3,8'e yavaşladığı öngörülüyor. Öte yandan Fed Başkanı Türkiye saatiyle 17'de ABD Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'ne yarı yıl para politikası raporunu sunacak. Bu iki gelişme öncesinde tahvil yatırımcıları ABD'de faizlerin Temmuz ayında yükseltileceğine yönelik pozisyonlarını arttırmaya başladı. Artan faiz beklentileri hem faiz opsiyonlarında hem de ABD devlet tahvillerinde görülüyor. Opsiyonlara bakıldığında piyasanın bu ay içinde 25 baz puanlık bir faiz arttırma ihtimaline verdiği olasılık %10'un altından yaklaşık %50'ye yükseldi. Aynı zamanda Fed faizlerine en duyarlı gösterge olan 2 yıllık ABD hazine tahvilinin getirisi salı günü %4,25 seviyesinin üzerinde kalırken Fed politika faizinin üzerindeki farkını da genişletmeye devam etti.

0: ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı'nda yeniden yükselen gerilim petrol fiyatlarını sert yükseltti. Brent petrol son bir ayın en yüksek seviyesine çıktı.
1: ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı'nda artan gerilim küresel enerji piyasalarında yeni bir fiyat dalgalanmasını beraberinde

0: artışla 79 dolar seviyesine yükseldi. Brent petrol önceki işlem gününde %9,6 değer kazanarak Mayıs 2020'den bu yana en güçlü günlük yükselişini kaydetti. Piyasalarda Hürmüz Boğazı'ndan enerji sevkiyatına ilişkin belirsizliklerin yeniden artması fiyatları destekledi. Sektör kaynakları Asyalı rafinerilerin tedarik güvenliği nedeniyle yeniden ABD ham petrolüne yönelmeye başladığını belirtti. ABD petrolünün satışında ve Asyalı rafineriler için tedarik sürecinde yer alan ve isimlerinin açıklanmasını istemeyen en az 3 yönetici, Amerikan yüklerinin spot satışları için yeniden müzakerelere başladıklarını belirtti. Yeniden ABD ham petrolüne yöneliş, Orta Doğu'dan gelen birikmiş arz dalgalarının spot piyasasını vurması nedeniyle görüşmelerin durma noktasına geldiği bir aranın ardından geldi.
1: Ekonomiyi de noktalayalım. Ben sizlere veda ediyorum. Saat başında Merve Aydın karşınızda. Hoşçakalın.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Hakikaten ben bu kadar olmayacağını umut etmiştim. Dün günün manşetinde hani bugün sabah gazetesinden Mahmut Övür selam olsun güzel bir başlıkla duyurmuş. Ahbap korosu demiş. O depremin ilk anından itibaren devlet ve devlet kurumlarını kötüleyip bu Haluk Levent'in liderliğindeki örgütü ne dersen de pohpohlayan ekip vardı ya, yani sanatçı sepetçi takımıydı bunlar, adı sanatçı bunların, bak sanatına tüküreyim yani, ben orada 5 para etmez oyunculuk kalitesi sıfır olan ama çıktığı bir etkinlikte size yapılan yardımları yanlış kişiler yaptı zannettiniz, biz deprem bölgesindeki seçim sonuçlarından onu anlıyoruz diyecek diyecek kadar
4: ne kadar seviyesizlik ya,
3: seviyesiz konuşmalar vicdansız. Yapan ama oyun yeteneğinde vicdansız. Yani o aktrist ve aktör olma yeteneğinde sıfırın altında olduğu bütün otoriteler tarafından söylenen ekip bunlar. Bir mahalle ekibi. Mesela bir tanesi var bunların, şarkıcı. Dün şu noktayı eleştirmiştik biz. Ya bir nedamet getirir misiniz? Bu insanlar sizin üzerinizden bu yardımları yaptı. Çünkü siz parlattınız. Devlet sahipsiz falan böyle kapıya durmuş.
4: Tabii.
3: Ben kendimi hiç bu kadar sahipsiz hissetmedim falan diyen şu an ekranda gördüğünüz.
4: Hiç hesap vermiyor. Suratı kızarmıyor bak.
3: Ne yaptı biliyor musun dün?
4: Havuç kapa.
3: Bak ne yaptı biliyor musun dün? Dün sosyal medya paylaşımında şu ekranda gördüğünüz şarkıcı sosyal medya paylaşımında dedi ki bir kere de diyor şaşırsak tabii, diyor ya.
4: Şimdi bak ben
3: ya yani, bu memleketi bu hale siz getirdiniz ya. Siz getirdiniz ya.
4: Bir söyleyeceğim. Hayır şu var, olay var. Şu var mesela bu Gökhan. Bunun Atatürk'ü nerede? Gökhan'ın özel Atatürk'ü var.
3: Cezaevinde.
4: Neden yargılanıyor?
3: Cezaevinde.
4: Neden
3: yargılanıyor? Asrın yolsuzluğundan
4: ulan,
3: yargılanıyor.
4: Ulan biz şaşırmamız lazım. Sen ne şaşırıyorsun lan?
3: İspanya'dan yanlış hatırlamıyorsam böyle 4 kişilik ya da 5 kişilik bir heyet gelmişti destek için. Ha bu arada hani biz gayret ettikçe bunlar da uluslararası şeye çağrılar yapıyorlardı. Topluma değil mi abi? Türkiye'ye yardım edin öyle, çağrıları.
4: Alçaklar, falan. Şerefsizler ya. Bak yazanlar şerefsizler. Size sesleniyorum. Türkiye'ye yardım diye yazıp da gönderen paylaşanın alayı şerefsizler.
3: Orman buyurun. Genel Müdürlüğü diyor ki aletimiz, edevatımız yeterli. Ekibimiz tabii. Yeterli. Yapmayın. Yani bunu yapmayın. Bak dinlemediler.
4: Tabii.
3: 4 ya da 5 kişilik bir İspanyol ekibi gelince bu CHP zihniyetinin ürünü olan kişi Cem Seymen şöyle bir paylaşım yapmıştı. Hiç unutmuyorum bunu. Günlerdir ilk kez umutluyum. Binlerce canımızın cayır cayır yanışını uzaktan çaresizce kaç gündür seyrettik. Uluslararası yardım çağrımıza cevap veren İspanyol ekip harıl harıl çalışıyor öğlenden beri diyor. O esnada da bizim yangın söndürme işçilerimiz yüzleri gözleri kapkara. Söndürülmüş bir yerde gece boyu çalıştığı için istirahat ediyordu. O kareyi de o fotoğrafı da hatırladım. Ya bu bunlar bu. Anlatabiliyor muyum? Ondan yani sonra şimdi... bunlar depremde de ahbap ahbap ahbap. Devlet yok ahbap var. Devlet yok ahbap var. Devlet yok ahbap var diyenler sonra da çıkıp utanmadan ya bu memlekette de bir şey bile beni şaşırtmıyor.

0: Çıksın ya diye. Ya memleketin içine ettiniz ya. Memleketi bu hale siz getirdiniz. Sizin zihniyetiniz getirdi ya. Bir gölge ekmeğin tamam. Başka da bir şeye ihtiyaç yok zaten. Yani...
1: FETÖ'cü hainlerin ülkeyi işgal planı 10 yıl önce akamete uğratıldı. Yurt dışında parçalanan FETÖ'cülerin pranga videosu af talepleri ne kadar samimi. Büyük Birlik Partisi lideri merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili dosya açıldı. Suikast iddiası güçlendi, düşen helikopterin çevresinden tescilli FETÖ'cüler çıktı. Ahbap vurgunu muhalif seçmende derin travmaya sebep oldu. Bahis meraklısı Haluk Levent'ten kahraman çıkarma projesi çöktü mü? Moderatör 17'de İbrahim Güle soracak. Star gazetesi yazarı Resul Tosun ve Akşam gazetesi yazarı Murat Özer cevaplayacak.

0: İşte, okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmayan ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.
1: Ziraat Bankası sunar.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte. Mercek bu akşam 20'de 24'te.
2: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
3: Fiberimiz yok Yüksel abi.
2: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
4: Üst geçide bak abi.
5: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
2: TürkSel'e çekiyoruz.
6: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla TürkSel gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. TürkSel.

0: Sizler medeniyetimizin merhamet, iyilik, adalet ve hatta hürriyet değerleriyle tekniğin gücünü birleştirip insanlığın şifasına vesile olacaksınız.
1: Bir ülkenin geleceği gökyüzüne bakanların cesaretiyle yazılır. Milli Eğitim Bakanlığı, Baykar ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nın ortak vizyonuyla kurulan bir okul. Bayraktar TB3 Atölyesi'nden Cezeri Atölyesi'ne, Kızıl Elma'dan Akıncı Atölyesi'ne ve Teknolab'e. Her atölye bir hayalin ilk çizimi. Baykar Fen Lisesi, bir ülkenin gökyüzüne olan inancının adı.
2: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Temmuz sayısıyla yayında. Dönüşen jeopolitikte NATO ve Türkiye, merkez aktörün yükselişi, 15 Temmuz'un öğrettikleri, Kıbrıs Barışı, Atilla Harekatı, Bağımsız Vuruş, Türk Hava Kuvvetleri. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
3: Platin Temmuz ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Uzun ve sağlıklı yaşamın ekonomiye etkisi. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi. İş dünyasında yeni dönem, kurumsal iyi oluş. Koruyucu sağlık, uzun yaşamın yeni yol haritası. Platin Temmuz sayısı tüm bayilerde.
4: Barafın uçuran yıldızı Barafly, yurt dışı çıkış harcını karşılayıp golü atar. Konaklama indirimiyle farkı açar. Baraf para fırsatıyla tribünü coşturur. Baraflyla uç uçabildiğin kadar.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Zehra Güneş.
2: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra! İşte bu! İnanılmaz bir sayı!
3: Bravo Zehra!
4: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy'la Golu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
5: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
0: Çok güzel.
2: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
0: Şipşak, işlem tamam.
3: Önce Halk, sonra bankayız Halkbank.
4: Arabanı arabam.com'a, değerinde Cengsat.
5: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
6: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
5: Abi, demedim mi ben size Fuzul uyar diye? Fuzul'ün finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle.
3: Size Fuzul uyar.
7: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin, aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
8: Gün de böyle, Otobit'te.
9: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın.
10: Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.

0: Doğru olanı dost doğru anlatmak, yanlış bilgilerin önüne geçmek, polemiklere meydan vermemek ve algıları yıkmak gazetecilerin esas görevidir. Basın Ekspres, Türkiye ve dünyada olan biteni en doğru şekliyle ekrana taşıyor. Uzman konuklar gündemdeki gelişmeleri Basın Ekspres'te yorumluyor. Kahraman Poyrazoğlu moderatörlüğündeki Basın Ekspres bu akşam 20.45'te 24'te.
1: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
2: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov kampüsle ödüyoruz.
3: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
1: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 ekranlarından, 24 radyodan herkese merhaba. Saatlerimiz 15'i gösteriyor. Moderatörle karşınızdayız. Yoğun gündemle vakit kaybetmeyelim. Başlayalım. Depremzedeler için toplanmış 7 milyar liradan bahsediliyor ki şüpheli işlemler, oynanan bahisler, para akışı derken Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma giderek derinleşti. Yolsuzluk soruşturmasından bahsediyoruz ki gözaltı sayısı da zaman geçtikçe arttı. Şarkıcı ve dernek başkanı Haluk Levent zaten kendisi gözaltında. Yurt dışına kaçmaya çalışıyordu ama olmadı, yakalandı. 42 şüpheli ise gözaltında. Soruşturmaya dair son bilgiler neler, yeni gelişmeler varsa Ada Kahriman'a gidelim. Detayları soracağız. Ada Kahriman, kolay gelsin. Haluk Levent'in ifadesi başladı mı? Bu konuya ilişkin neler yaşanıyor?
1: Merve Aydın, yaklaşık 45 dakika önce Haluk Levent'in emniyetteki ifadesi başladı. Kendisine bazı sorular yöneltilecektir ki bunlardan en önemlisi de MASAK raporlarındaki tespitler. Bunlar sorulacaktır kendisine. Burada Ahbap Derneği'nden yani bağış yapılan paraların başka şahsi hesaplara aktarılması ile ilgili sorular sorulacaktır. Kendisinin WhatsApp yazışmaları sorulacaktır. Tabi burada aynı zamanda Ahbap Derneği ile ilgili bazı şüpheliler de gözaltına alındı. Sadece Haluk Levent gözaltına alınmadı. Bunların verdiği ifadeler de önemli. Buradaki iddialara yanıt verecektir. Suç örgütü üyeliği ile ilgili iddialara yanıt verecektir. Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamasıyla yine buradaki suçlamalarla ilgili kendisi yanıt verecektir. İfadesi yaklaşık 45 dakika önce başladı. Haluk Levent'in son alınacağı söylenmişti. Şimdi burada 42 şüpheli gözaltında. Sabah saatlerinde burada 17 şüphelinin gözaltına alındığını biliyoruz. Bununla birlikte 22 olan bir önceki operasyonda 22 olan gözaltı sayısı 25'e yükselmişti. Toplamda 42 şüpheli şu anda emniyette kendilerinin işlemleri devam ediyor. Tabii burada baktığımızda Akın Gürlek de, Adalet Bakanı Akın Gürlek de bir açıklama yapmıştı. Ahbap Derneği'ne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında. Soruşturmanın çok yönlü, titiz bir şekilde, gizli bir şekilde yürütüldüğü belirtilmişti. Tabii burada soruşturmada MASAK raporlarının özellikle incelendiği belirtilmişti. Burada elde edilen veriler, deliller doğrultusunda da buradaki soruşturmanın derinleştirileceği bilgisini paylaşmıştı Adalet Bakanı Akın Gürlek. Tabii burada baktığımızda hatırlayacağınız üzere sabah saatlerinde Haluk Levent'in kaçmadan önceki görüntüleri ortaya çıkmıştı. Burada bir Kuzey Marmara Otoyolu'nda bir tesisten çıktı, bir grupla beraber hareket etti, siyah bir araca binip ayrıldığı görülmüştü. Daha sonra buradaki şüpheliler de yani burada Haluk Levent'in yanında bulunan grup da o alandan ayrılmıştı. Bu görüntüler kameralara an be an yansımıştı. Şimdi soruşturmada burada sabah saatlerinde yapılan operasyon neticesinde Ahbap Derneği'ne ilişkin burada bağışların Haluk Levent'in kardeşi olan Berkant isimli şüpheli Berkant Acil isimli şüphelinin hesabına aktarılmıştı. Buradaki tutar da 125.765.000 liraydı. Bu hesaba aktarıldığı belirtiliyordu. Tabii burada yapılan açıklamada bağışların amacı dışında kullanıldığı belirtiliyordu. 4 ilde zamanlı olarak operasyon yapıldı. Bu operasyonlar kapsamında da şüpheliler gözaltına alındı. Haluk Levent'in bazı kişilerin hesaplarını, banka hesaplarını kullandığı iddiası vardı bildiğiniz üzere. Bunlardan bir tanesi Yeliz Kaya'ydı. Yeliz Kaya'nın hesabına özellikle 120 milyon lira gönderildiği belirtiliyordu. Bununla birlikte aynı zamanda Alper Çelik'in hesabını da, yani Ahbap Derneği'nin kurucularından biri olan Alper Çelik'in hesabını da kullandığı belirtiliyordu. 2020-2026 yılları arasında burada 990 milyon liralık bir yasal bahis oynandığı belirtilmişti. 390 milyon liralık da bir kayıp söz konusuydu. Bu yasal bahisin Haluk Levent'in oynadığına dair iddialar üzerine de Haluk Levent hakkında gözaltı kararı verilmişti. Tabii burada aynı zamanda bir soruşturma daha vardı. Gayrimenkullerle ilgili soruşturmaydı. Burada da mağdurlardan yani toplanan bazı mağdurlardan gayrimenkul alındı. Bununla ilgili de 60 milyon dolarlık bir mağduriyet yaşandığı belirtiliyordu. Burada aynı zamanda Ahbap Derneği ile ilgili bağışlanan yani deprem zamanında bağışlanan paraların yurt dışına kaçırıldığı, bununla ilgili de aslında zarara uğratıldığı belirtilmiş. Toplamda 42 şüpheli gözaltında. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Haluk Levent'in ifadesi de yaklaşık 45 dakika önce başladı Merve Aydın.
0: Ada Kahraman, teşekkür ediyoruz. Haluk Levent'in dediğimiz gibi ifadesi alınıyor. Üzerine konuşacağız bu meselenin ama CHP içerisinde yaşananlara bakalım. Dün açıklama gelmişti ki CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre yarın olağanüstü kurultay için bizler su hukuk mahkemesine başvuracağız demişti. Öyle de oldu. Özgür Özel'den gelen bir çağrı heyeti başvurusu vardı. Kurultaya gidilmesi için bir çağrı heyetinin atanmasını talep etmişti. Özel ekibi olağanüstü kurultay için 3 kişilik bir çağrı heyeti görevlendirilmesini istiyor. Bu şekilde yargıya başvuruldu. Olağanüstü kurultay için yeterli imzayı topladık, tebliğ ettik. Bu sürelerin aşıldığını görüyoruz diyor Özgür Özel ekibi. Sözcü Zeynel Emre de partiyi olağanüstü kurultaya götürecek 3 kişilik bir çağrı heyeti görevlendirilmesi için bugün artık su hukuk mahkemesine başvuruyoruz dedi ve kurultaya gidilmesi için malum delegelerden toplanmış olan imzalar vardı. Ardından olağanüstü kurultay adına da bir çağrı heyeti talebinde bulunuyor Özgür Özel ve ekibi. Evet, devam edelim. Şimdi Haluk Levent'in gözaltına alınmasının ardından MASAK raporu ortaya çıktı. Raporda pek çok usulsüzlük var ama 3 isim geliriyle uyumsuz para hareketleri de var. Açıklamalara bakılıyor. Haluk Levent'in adı yer alıyor ki burada Alper Çelik'e dernek kurucularından birine önce 190 milyon 270 bin TL tutarında kupon oynadı. Ardından kaybettiği anlaşılıyor ama genelde bir 990 milyon liralık bahis kumar. İşte bu işlemlere yatırılmış insanların vicdanları gereği bir şekilde aktarmış oldukları yardımlar. O paraların nereye gittiği zaten akıbeti de belli olacak. Bunun üzerine gidiliyor efendim ama şunu söylüyoruz. Soruşturma derinleşiyor. Milyonların güvenerek destek verdiği o yardımlar kötüye mi kullanıldı? Güven sarsıldı. Şunu söyleyeceğiz. Bu kapsamda arkamda da görmüş olduğunuz bir infografik var. Kumar bağımlılığı üzerine gideceğiz. Çünkü geçmiş yıllarda da kumarla, işte karşılıksız çekle bu suçlamalarla yargılanmıştı Haluk Levent. Bu bir bağımlılıksa şayet geçmiyor mu? Bunu sormak lazım. Başlangıcı nedir? Ki çocuklarımız tehlike altındalar. Kumara başlama yaşı 15'e kadar düştü. Detaylara şöyle bakalım. Kumar bağımlılığı nedir? Bir kere biyolojik olabilir. Evet. Psikolojik pek çok temel olabilir. Ve aynı zamanda sosyal boyutları olan çok yönlü bir hastalık. Bağımlılık deyip geçmemeliyiz. Bir hastalık olarak da karşımıza çıkıyor. Tek başına çözüm var mı? Kişi bunu tek başına halledebilir mi? Hayır. Sosyal destek gerekir. Yaşam düzeninde bir takım değişiklikler gerekir. Sağlıklı ilişkiler kurulması gerekiyor. Gerekirse çevre değişikliği şart. Bunları zaten işin uzmanları aktaracak efendim. En riskli bir dönemse 12-15 yaş aralığı. İşte bu noktada evlatlarımız, çocuklarımız tehlike altında. Risk alma

0: davranışının en yüksek olduğu dönem. Bu yaşlardaki belki ergenliğin de vermiş olduğu o bir takım davranış biçimleriyle birlikte çok daha açık oluyorlar. Kumar, alkol, uyuşturucu gibi bağımlılıkların kapısı açılıyor. Ama bir istatistikten bahsedelim. Madde bağımlılığını geçmiş durumda. Kumar bağımlılığı özellikle de pandemi döneminin ardından. Erken yaşta farkındalık, önleyici mücadele, bunlar kritik eşikler. Online kumar ve dijital tehlike. Bunu özellikle parantez açmamız lazım. Çünkü şans oyunu, bahis gibi ifadeler kimi zaman kumarın normalleştirilmesini de getirebiliyor. Böyle bir durum yok. Oyun gibi görünüyor ama kumar efendim. Küçük para ödülleriyle çocuklarımızı cezbetmeye çalışıyorlar. Oyun ve kumarın iç içe geçtiği platformlar var. Ebeveynlerin sıkı takibi gerekiyor. Çocuklara hedef alan sistemler var. Çocuğu fark ettirmeden küçük küçük yavaş yavaş şans oyunuydu. Biraz para verdik, biraz ödül kazandı. İşte bu şekilde alıştırmaya çalışıyorlar. Kumar bağımlılığının belirtileri. Kontrol kaybı, tolerans, yoksunluk belirtileri, kaçış mekanizması, yalan söyleme, ilişki sorunları, mali sorunlar, kayıpları kovalamak, öncelik değişimi. Hayatınızın tüm düzeninin bozulmasından bahsediyoruz. Bir de şöyle bir durum var, bir test var efendim, yalan ve doğruluk testi. Bu teste göre hiç kumar miktarınızı gizlemek için çevrenize, ailenize yalan söylediniz mi? Bunu bir kere bile yapsanız mühim. Hiç kendinizi ve ailenizi geçindirmek için ihtiyacınız olan parayı da kumara yatırdınız mı? İki soru var. Birine, sadece birine bile evet deseniz, evet, bağımlılık noktasında kritik eşik desiniz. Önemli bir konu gerçekten, çünkü bakıldığında çok büyük meblağlarla birlikte insanlar vicdanları gereği yardımları bağışladılar. Bir şekilde Asrın felaketinin ardından belki bir katkım da olsun dediler. Çok büyük paralar toplandı ama şu an akıbeti, yani burada vicdanları, kamuoyunu da gerçekten derinden yaralayan bir meseleden bahsediyoruz. Temelinde bu bahis ve kumar meselesi varsa üzerine gideceğiz, konuşacağız. Kıymetli bir yayın konuğum bizlerle birlikte Profesör Doktor Murat Şentürk, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Bilim Kurulu Başkanı. Murat Hocam, hoş geldiniz moderatöre.
1: Hoş bulduk, merhaba.
0: Evet, sizin bir takım tabii ki çalışmalarınız ve istatistikleriniz üzerinden de gitmek istiyorum. Şunu diyorsunuz, bu yıl bizlere en çok başvuruyor Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ne bir kere kumar bağımlılığı nedeniyle yaptılar. Bakıldığında aklımıza işte alkol gelir, uyuşturucu gelir, tütün gelir. Bunlarla alakalı bağımlılıklar değil. Kumar nasıl geçti bunları geçmiş yıllara nazaran? Neden böyle bir duruma evrildik? Ve özellikle pandeminin ardından sadece aslında Türkiye'de de değil, dünyada bu durum niye bu şekilde evrilmiş oldu? Buyurun.
1: Özellikle çevrim içi olanakların yaygınlaşmasıyla birlikte kumar bağımlılığının da arttığını söylemek mümkün. Çünkü çevrim içi olanaklar bizi 7/24 her an kumara erişime olanak tanıyor. Bu da tabii ki bahsettiğiniz gibi pandemiyle birlikte COVID-10 salgının sırasında aslında büyük kapanmaların olduğu dönemde olabildiğince hepimizi çevrim içi olanaklara eriştirdi ve bütün gün 7/24 boyunca aslında hepimiz çevrim içinde kaldık. Bu önemli bir etkendi. Bunun dışında aslında özellikle çevrim içi olanaklarda eğlenme ve para kazanma arzularının aslında teşvik edildiğini söylemek mümkün. Özellikle kolay, hızlı paraya erişebilme ve bunun aynı zamanda ciddi bir haz vermesi, yani eğlence faktörünün devreye sokulması. Yani sadece para kazanma değil, hem de eğlenerek para kazanma. Çok kısa vadeli. Hemen bu tüketim olanaklarına da bizi götürecekti aynı zamanda. Çünkü hızlı kazanma dediğimizde, eğlenerek kazanma dediğimizde elde edeceğimiz gelirlerle en hızlı biçimde yine tüketim olanaklarına da erişme imkanı sağlıyor çevrim içi bize. Hı hı. Dolayısıyla özellikle çevrim içi ile birlikte bunun artımını söyleyebiliriz. Bunun dışında aslında bir haz teşviğinin de olduğunu söylemek lazım burada, özellikle küresel ölçekte. Çünkü bu kapanma sırasında mekanları kullanamadık, ailelerle temas edemedik, sosyal çevreyle bağlarımız zayıfladı. Tabii ki bunu sadece pandemiye bağlamamak lazım. Kumar çok geçmişte de yaygın bir örüntü. Ama son 7-8 yıl boyunca aslında bu bahsettiğimiz olanakların devreye girmesi ve ciddi aslında küresel endüstrinin de bu konudaki yatırımlarının artması neticesinde hem dünyada hem de Türkiye'de kumar bağımlılığının daha yaygın olarak görüldüğünü söylemek mümkün. YEDAN
0: Yani
1: verileri de bize
0: hocam
1: bunu
0: bireysel
1: gösteriyor.
0: bir
1: Özellikle
0: problem olmaktan
1: evet.
0: çıkıp da toplumsal bir sıkıntı, aynı zamanda bir güvenlik, halk sağlığı meselesi buna evrildiğini zaman içerisindeki tabii işte istatistiklere de baktığımızda bunu söyleyebilir miyiz? Çünkü hani sadece artık bireyin değil toplumun da sorunu haline gelmeye başladı. Çünkü örnek veriyoruz Haluk Levent üzerinden bir iddia üzerinden ve tabii ki MASAK raporları ortadaki bir takım verilerle birlikte gittiğimizde pek çok paralarda bahislere gitmiş buradan kullanılmış. O yüzden nasıl bir tetikleyicisi var? Ya da işte geçmiyor mu bağımlılık? Bir süre kişi bunu bırakıyor, ardından tekrar mı tetikleniyor?
1: Burada bağımlılığın aslında tüm türlerinin toplumsal maliyetleri olduğunu söylemek lazım. Sadece kumarın değil aynı zamanda işte madde gibi, alkol gibi bağımlılıklar da böyle ama kumar çok daha farklı unsurları da beraberinde getiriyor. Burada da tipik bir örneğini görüyoruz aslında. Kişi önce kendi kaynaklarını tüketerek başlıyor. Sonra ailesinin, çevresinin ve sonra zamanla aslında komşularının, arkadaşlarının ve bu örnekte olduğu gibi aslında toplumun kaynaklarının da tüketilmesi anlamına geliyor. Sadece burada toplanılan bir takım gelirlerin, yardımların, tabii bunlar henüz iddia aşamasında ama bütün bunların aslında bu tür bir döngüye sokulması bize bağımlılıktaki, o kumar bağımlılığındaki tipik döngüyü gösteriyor. Yani siz başlangıçta eğlence ve haz için kazanmaya odaklanıyorsunuz. Ama sonrasında kaybettiğinizi telafi etme, yerine koyma arzusu. Ve burada artık kimseye söylemeden, özellikle Türkiye'de biz bunu çok rahatlıkla görüyoruz. İnsanlar yakınlarıyla paylaşmadan, işte eşleriyle, ailesiyle, çocuklarıyla, sosyal çevresiyle paylaşmadan bu döngünün içerisinde aslında tüm kaynaklarını, sahip olduğu tüm kaynakları tüketiyor. Ve sonunda aslında bu çok ciddi anlamda toplumsal bir maliyet oluşturuyor. Ekonomik anlamda, sosyal anlamda. Aynı zamanda kişinin sadece kendisiyle ilgili değil, diğer çevresiyle ilgili de net sorunları doğuruyor.
0: Diğer bağımlılık türlerine göre daha geç fark edilmesi durumu da var tabii bu araştırmalar üzerine çıkan da bir sonuç. O yüzden acaba sizin de söylediğiniz gibi kişi bunu saklamak, bundan duyduğu hazı bir şekilde çok da ailesine, arkadaşlarına, çevresine söylemek istemesiyle mi bir şekilde bu ortaya çıkıyor? Bir de şans oyunu ve bahis gibi ifadeler var. Size dikkat çekmişsiniz çalışmalarınızda. Toplum gözünde bir şekilde normalleşiyor. Yok canım bu kumar değil, şans oyunu. Çok küçük bir meblağ kullandım. Çok da bir para kaybetmedim. Bunlar bu şekilde kişinin kendini bir şekilde tatmin etmesi ve meşru kılınmasıyla alakalı söylemler mi? Çünkü 12-15 yaşa kadar da düşmüş bir yerde bakıldığında. Buyurun.
1: Evet, yani diğer bağımlılıklarla kıyaslandığında da az önce de söylediğim gibi toplumsal maliyeti oldukça yüksek kumar bağımlılığının. Buradaki temel faktör aslında damgalanma, bundan korkma, kumara bulaşmış olma, kumar oynadığının bilinmesi. Bu aslında çok ciddi bir dışlayıcı faktöre dönüşüyor. Burada da kişiler yardım arama faaliyetinden uzaklaşabiliyorlar. Biz de burada aslında şunu net bir şekilde söylemek gerekiyor. Özellikle kumar bağımlılığı konusundaki tedavi süreçleri diğer bağımlılıklar oranla çok daha umut verici. Dolayısıyla aslında kişiler bu konuda destek aldıklarında buradan çıkmakta daha rahat olabiliyorlar. Bunun yanı sıra aslında sizin de bahsettiğiniz ölçüde burada bizim YEDAM'a gelen başvurulara baktığımızda da diğer bağımlılıklarla ilişkili olarak baktığımızda son zamanlarda bu kullanımın arttığını görüyoruz. Fakat bizim yine yaptığımız çalışmalarda özellikle danışmanlık alan kişilerin süresinin çok hızlı bir biçimde ilerlediğini ve hemen kumar bağımlılığından uzaklaştığını, bu konuda önemli bulgular içeren çalışmalarımız var. Bunlar aslında sevindirici, ümit verici gelişmeler. Dolayısıyla biz burada özellikle kişilerin bu döngüye her ne kadar girmiş olsalar da yakınlarıyla paylaşmalarını, özellikle uzmanlık gerektiren konularda YEDAM gibi Yeşilay'ın bir kurumu olarak YEDAM'a işte başvurmalarını, burada tüm veri güvenliğinin sağlanması söz konusu olabiliyor. Dediğim gibi bu aslında ülkemizdeki biraz da sosyal çevrenin üzerine konuşmasıyla ilgili olduğunu söylemek mümkün. Burada da bunu aşabilmek, bu damgalamayı aşabilmek için olabildiğince hızlı bir şekilde ilgili kurumlara başvurmak gerekiyor.
0: Evet, tabii ki bu kapsamda zaman da önemli. Belki daha çabuk önlenebilecek bu bağımlılık. Bu arada ekranlara getirdik. Ahbap soruşturması kapsamında görüntüler var. Bir iddia üzerine tabii ki bir kumarhane ve orada da işte oyun oynanıyor ve bu kapsamda da bir takım kareler efendim ekranlara geliyor. Ahbap soruşturmasından bahsediyoruz. Soruşturma kapsamında yaşananlar malum ki depremzedeler için toplanmış 7 milyon liradan bahsediyoruz. Milyonlarca liranın o bağışların şüpheli işlemlerle birlikte gündeme gelmesi vicdanları yaralamıştı. İddia üzerinedir ki Ahbap soruşturmasından gelen kareler de bunlar. Tabii şimdi

0: Aileler çocuklarında, yakınlarında bu kumar bağımlılığını nasıl fark edebilir o başlangıç noktasında? Çünkü hocam 12-15 yaş yani dile kolay, çok ağzımızdan kolay çıkıyor da bu çocuklar buna nasıl sürükleniyorlar bu şekilde? Aileler nasıl hareket etmeli?
1: Burada özellikle en temel konu kişilerin yakın çevrelerinden sıklıkla aslında ekonomik taleplerde bulunmaya başlaması. Bununla beraber çevrimiçi olanakları kullanırken ne kadar gizli, yalnız kaldıklarına bakılması. Üçüncü bir şey aslında çevrimiçindeki yani ekranda geçirilen sürenin artıp artmadığı gibi hususlar. Gece uyku düzenlerinin bozulup bozulmadığı gibi, yani gece özellikle biz bunu görebiliyoruz araştırmalarda, gece vakitlerinde daha fazla kumar oynama eğilimi içerisinde oluyor insanlar. Dolayısıyla bu örüntüler birbiriyle kesiştiğinde aslında çevremizdeki kişiler, yani eşimiz, çocuğumuz ya da herhangi bir akrabamız aslında kumar oynama potansiyeline sahip ki elimizdeki veriler tekil düzeyde, Türkiye'de de ve dünyada da bu örneklerin arttığını, dolayısıyla aslında muhtemel bir kumar oynama davranışının olduğunu gözlemlemeleri söz konusu olabilir. Ama buradaki temel unsurlardan bir tanesi çok sıklıkla farklı gerekçelerle etraftan bir takım kaynakların talep edilmesi olabiliyor. Burada özellikle kredi kartı kullanımı gibi, nakit acil ihtiyaçlar gibi ve tabii bir taraftan da oldukça sık bir şekilde yalan söyleyerek aslında bu sürecin yürütülmesi. Burada hepimizin aslında tüm ailelerin, tüm Türkiye'deki tüm toplumsal katmanların aslında çünkü sadece aileyi ilgilendiren bir mevzu değil, zaman içerisinde görüldüğü gibi hemen ilk çemberdeki arkadaşlara ulaşıyor insanlar. Sonra ikinci halkaya, üçüncü halkaya derken bu tür muhtemelen etrafınızda kişiler de olabilir. Hemen burada bir izleme sürecine girmek ve bu izleme sürecinin arkasından etrafınızdaki kişilerle detaylı görüşmeler yapmak, bunun üzerine sohbet etmek, aslında bunun sorun olmadığını paylaşmak. Az önce vurguladık çünkü o damgalama etkisi çok ciddi anlamda örtüyor insanları. Yani bizi saklanmaya doğru götürüyor. Bunu açığa çıkartmak için bunun bir hastalık olduğunu, bunun aslında gelip geçici bir durum olabileceğini,
0: Bu
1: tedavi
0: noktada zaten
1: edilebileceğini
0: sizlerin
1: danışmanlık alanında.
0: destekleri değil mi?
1: Evet.
0: 81 ilde, onu da sizin de aracılığınıza söylemiş olalım. Ücretsiz psikoterapi hizmetleri veriliyor. Yakın zamana kadar dediğimiz gibi tütündü, madde bağımlılığıydı ama şu anda gerçekten de kumar bağımlılığı ön planda. Yani 81 ilde 105 danışmanlık merkezi var. Nasıl başvuru süreci olabilir? Ondan da aslında bahsedelim. Buyurun.
1: Tabii ki oraya geçmeden aslında bir sorunuza da hızlıca yanıt
0: Buyurun.
1: vererek ilerlemek istiyorum. Özellikle Türkiye'deki temel meslek sorunlardan bir tanesi şans gibi, tarih gibi, bahis gibi kavramların aslında sıklıkla kullanılması ve bunun hem illegal düzeyinin legalleştirilmesi söz konusu. Biz bu konuda çok dikkatli olunması
0: Evet.
1: gerektiğini, reklamların yasaklanması gerektiğini ve bu konunun teşvik edilmemesi gerektiğini, yani kumarın legali, illegali olmadığını, bunun aslında hemen hemen benzer etkiler ürettiğini aslında biz çeşitli araştırmalardan görebiliyoruz. Yine sizin de bahsettiğiniz gibi Yeşilay'ın YEDAM'ları var. 105 şubede tüm Türkiye'deki şehirlerde ve İstanbul, Ankara'da farklı ilçelerde aslında hizmet eden kuruluşlarımız ayaktan danışma hizmeti alabilir tüm Türkiye'deki vatandaşlarımız. Ücretsiz bir biçimde kesinlikle burada yapılan kayıtların hiçbir şekilde başka kurumlarla paylaşılmaması söz konusu. Özellikle biraz önce dikkat ettiğimiz, yani burada sadece siz tedaviye geldiğinizde
0: Oradaki
1: sadece
0: gizlilik değil
1: siz
0: mi?
1: ve sizinle
0: Kişilerin
1: birlikte bu tedaviye
0: deşifre
1: giren,
0: olmaması ile ilgili bir endişe
1: evet, kesinlikle.
0: duyabilir. Evet. Buna dikkat ediliyor.
1: Evet, aynen öyle. Aynen öyle. Bu etik çerçeveye dikkat ediliyor. Gizliliğe çok dikkat ediliyor. Aynı zamanda Yeşilay'a, YEDAM'a telefonla da danışma hattı üzerinden de ulaşmak mümkün. 7/24 bir biçimde. Buradan randevu oluşturup çok hızlıca Yeşilay'ın, YEDAM hizmetlerinden yararlanmaları mümkün tüm vatandaşlarımız.
0: Evet, kumar bakıldığında toplumsal açıdan giderek büyüyen bir tehdit gibi karşımıza çıkıyor. Bu kapsamda da üzerine konuştuk. Kritiktir. Profesör Doktor Murat Şentürk bizlerle birlikteydi. Türkiye Yeşilay Cemiyeti Bilim Kurulu Başkanı. Çok teşekkür ediyorum. Önemli katkılarınızdan dolayı kolay gelsin sizlere.
1: Teşekkür ederim. İyi yayınlar.
0: Evet efendim, Yeşilay Danışmanlık Merkezi ve bu kapsamda atılabilecek adımlar, toplumsal noktada da aslında bir krize evrilebilecek meseleden bahsediyoruz. Ahbap soruşturması üzerinden gittik ama 12-15 yaşa kadar düşmüş kumar bağımlılıkları söz konusu. Şimdi yaz tatili diyoruz. Çocuklar ekran başındalar. Bunu çok daha fazla talep ediyorlar. Anne babalarından telefonları, tabletleri istiyorlar ama ruhsal ve sosyal gelişimleri noktasında çok büyük sorunlara yol açabilir. Ebeveynler çocukları nasıl sınırlandıracak? Buradaki dijital bağımlılığın önüne nasıl geçilebilir? 24 muhabiri Ebrar Ulaşsan Bakırtaş uzman konuyla aktaracak.
2: Okullar kapandı, çocukların ekran süresi arttı ancak bu durum çocukları fiziksel, bilişsel ve zihinsel manada negatif etkiliyor. Hatta bu durum dijital bağımlılığa kadar gidiyor. Peki ailelere bu noktada neler düşüyor? Detayları klinik psikolog Bengi Kaygısız'la birlikte konuşacağız. Efendim gerçekten ilk fırsatta elleri tablete, telefona gidiyor çocukların. Ancak göründüğü kadar masum değil. Arka planda neler var?
3: Evet, şimdi ekran haliyle okul kapandıktan sonra o boşluğun yerini dolduruyor ister istemez. Fakat burada biz okul düzenindeki o sistemin bir şekilde devam etmesini istiyoruz ki sizin bahsettiğiniz problemler ortaya çıkmasın. Şimdi ekran hiç kullanılmaması gibi bir ihtimal yok. Böyle bir hayatın gerçeği var. O yüzden biz çocuklara bunu nasıl kullanmaları gerektiği, ne zaman durdurmaları kendilerini gerektiğini anlatmamız gerekiyor. Peki bunun nasıl zararları var? Öncelikle fiziksel çok zararı var. Kas bozuklukları, duruş bozuklukları olabiliyor. Çok uzun süre oturmaktan kaynaklanan obezite problemleri olabiliyor. Dolaylı olarak yeme problemleri çıkabiliyor veya uzun süre mavi ekrana bakıyor olmaktan kaynaklı gözle ilgili problemler çıkabiliyor. Aynı zamanda dikkat eksikliğine benzeyen şekilde bazı dikkat problemleri de görüyoruz. Yani uzun ve bazen sıkıcı işlere odaklanmakta zorlanmak gibi. Aynı zamanda bu çok hızlı ve sürekli değişen içeriklere maruz kaldıktan sonra hayatın akışına da o normal ve biraz yavaş hıza alışmakta çocuklar için çok zor oluyor. Ve sonra buna adapte olmaya çalışırken çok yoğun öfke yaşayabiliyorlar ya da kaygılarını yönetmekte çok zorlanıyorlar.
2: Peki bu ekranın yerini ne almalı? Ailelere bu noktada ne düşüyor efendim?
3: Şimdi elbette ki çocuğun ilgi duyduğu ne varsa o boş zamanda sportif bir şey olabilir ya da sanatsal bir aktivite orayı bir şekilde bunlarla doldurmak gerekiyor. Çocuk neyden keyif alıyorsa. Aynı zamanda uyku düzeni, yeme düzeni her zaman oralardan feragat etmeden onların doğru şekilde yapıldığından emin olmak gerekiyor. Onun ardından kalan zamanda da yüz yüze akran iletişimi ya da diğer sosyal etkileşimler. Belki bir gruba dahil olabilir, oyun oynayabilir ya da sportif bir aktiviteyi grupla yapabilir. Bunlar çok önemli.
2: Efendim yine katkılarınızdan dolayı teşekkür ediyoruz. Okulların kapanmasıyla birlikte çocukların tabletleri ve telefonlarıyla geçirdikleri sürede maalesef artıyor. Ancak bu durum masum değil. Bu durum çocukları zihinsel, bilişsel ve fiziksel manada negatif etkiliyor. Peki bu noktada ailelere neler düşüyor, nasıl bir yol izlemeleri gerekiyor? Aslında bunun cevabını aradık diyelim ve sözü tekrar stüdyoya bırakalım.

0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hayatını kaybeden eski Katar emiri Şeyh Hamad bin Halife El Sani'nin vefatı üzerine taziye ziyaretinde bulunmak adına Katar'a gitti efendim. 1995-2013 yılları arasında Katar'ı yönetmiş bir isimden bahsediyoruz. Peki Katar'da nasıl bir atmosfer var? Üzerine konuşalım. Yayın konuğumuz akademisyen Doktor Muhammed Masar Şahin. Muhammed Hocam hoş geldiniz moderatöre.
1: Hoş bulduk Merve Hanım, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan başsağlığı için geldi, taziye için geldi. Bu kapsamda Erdoğan'ın ziyareti nasıl bir çerçevede gerçekleşiyor? Türkiye-Katar ilişkilerinin de gelmiş olduğu düzey üzerinden aslına bakarsanız sormak istiyorum. Bu minvalde buyurun.
1: Şimdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şu anda uçağa Doha'ya indi veya inmek üzere ve bugün geliyor oluşu, evet bir taziye ziyareti gibi görünüyor ama şöyle düşünelim, 2 gün önce Doha İran tarafından hedef alınmıştı. Şimdi böyle bir başkenti ziyaret ediyorsunuz. Katar'la Türkiye'nin ilişkileri hepimizin malumu. Hem askeri ilişkiler, hem siyasi ortaklık, hem ara buluculuk dosyalarında, Gazze meselesinde, Suriye meselesinde, yıllardır Irak'ta, İran'da son savaş döneminde, Pakistan, Afganistan, Mısır, Yemen, Sudan, Somali, tüm başkentlerde Türkiye ve Katar tam olarak aynı pozisyonda, bir müttefiklik anlayışı içerisinde ilişkilerini devam ettiriyor. Sizin de belirttiğiniz gibi önceki emir Hamad bin

0: Halife el-Sani 95-2013 yıllar arasında Katar'da emirlik yaptı ve bu da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 10 senelik başbakanlık dönemiyle aslında denk geliyor. Ve burada iki yakın arkadaştan da bahsediyoruz aslında. Hem yaşları yakın hem de iktidar olduğu dönemlerde 10 yıllık aynı dosyaları beraberce yürütme çabası ve bu ikilinin olduğu dönemde zaten Türkiye-Katar ilişkilerinin iyileştiği ve gelişmeye başladığını konuşabiliyoruz. Bugün Katar-Türkiye ilişkileri bu noktada ise hiç kuşkusuz ki vefat eden önceki emirle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakın ilişkileri bugünkü ilişkilerin temelini atmadaki en büyük pay sahibi. Tabii az önce belirttiğim gibi Hürmüz Boğazı'nda çıkan çatışmalar, Körfez'in her başkentinin vurulması, Yemen'den Suudi Arabistan'a işte Birleşik Arap Emirlikleri'nden Kuveyt, Bahreyn, İran, Hürmüz her noktada çatışma var. Katar dahi vuruldu ve Cumhurbaşkanı'nın bugünkü Doha ziyareti hem bir taziye ziyareti hem de Katar'a kuvvetli bir destek ziyareti olarak okunabilir.
1: Katar'a bir destek ziyareti dediniz ki Katar zaten arabuluculuk noktasında da öne çıkmıştı. Orta Doğu karışık, hali hazırda Hürmüz Boğazı ekseni üzerinden tekrar gerilim hat safhada. Yani Türkiye Katar ilişkileri adına bir mesaj daha veriyor dediğiniz gibi. Türkiye'nin İran'a yönelik ve bu kapsamda bir bakış açısı ve politikası varsa o tabii ki devam ediyordur ama şunu söylemek istiyorum. İki ülke arasındaki yakın işbirliğini de mi gösteriyor? Böylesi de bir mesaj mı aynı zamanda?
0: Şimdi Merve Hanım şöyle düşünelim. 3 ay önce Katar'da bizim bir silahlı kuvvetler personelimiz, iki de Aselsan personelimiz şehit oldu. Bunlar Katar'ın hava savunma sistemlerine yardım ederken, ortak tatbikatlar yürütürken düşen helikopterde şehit oldular. Yani Türkiye ile Katar'ın arasındaki ilişki herhangi bir iki ülke arasındaki ilişkiden çok daha fazlası. Onun için zaten Türkiye Cumhuriyeti İran'a bu savaş sürecinde verdiği destek artık hepimizin malumu siyasi destek ve Katar ile ilgili de İran'a çektiği bir kırmızı hat Katar medyasında ve Arap dünyasında net bir şekilde okunuyor. Ben evet Amerika ile İsrail'in sana saldırılarına karşı seni destekliyorum. Bu bir haksız saldırıdır. Fakat sen benim müttefikim olan Katar'a saldırmamalısın. Çünkü bu saldırılar karşısında ben Katar'ın yanındayım mesajıdır aynı zamanda ve bu
1: Çok
0: siyasi
1: evet.
0: desteği de net bir şekilde okuyabiliyoruz aslında.
1: Türkiye'nin tabii küresel eksende dengeleyici politikası da belli ki ön plana çıkmış oluyor. Çok teşekkür ederim Muhammed Hocam. Kolay gelsin sizlere de.
0: Ben teşekkür ederim Merve Hanım, iyi yayınlar.

0: Yarın 15 Temmuz efendim ki o hain darbe girişiminin üzerinden tam 10 yıl geçti. Ne kolay 10 yıl diyoruz ama elbette o gün yaşananlar unutulmuyor. 15 Temmuz'daki o şehitlerimizi de elbette rahmetle yad ediyoruz. Bir darbe girişimi ama tek bir gecede bir anda başlamış bir kalkışmada değildi. Arka planı vardı. Bunun için çok fazla plan yapılmıştı. Güvenlik, yargı dosyalarına kadar sızmıştı örgüt. Aylar öncesinden de adım adım hazırlıkları yapmıştı. Bir kronolojisi varsa bu nasıl ilerledi haberimizde izleyelim.
1: ...15 Temmuz 2016... Türkiye'nin demokrasi tarihine kara bir gece olarak geçen darbe girişimi. Ancak o geceye giden süreç aylar öncesinde sessiz işletilen bir planın sonucuydu. Fethullahçı terör örgütü yıllarca eğitim, yardım ve dini faaliyet görüntüsü altında devletin kritik kurumlarına sızdı. Asıl hedefse Türkiye'nin yönetimini ele geçirmekti. Örgüt, bürokraside oluşturduğu kadroların siyaset üzerindeki etkisinin istediği sonucu vermediğini görünce yeni bir yol seçti. 1 Kasım 2015 genel seçimlerinin ardından yargı dosyalarına göre örgüt elebaşı Fethullah Gülen, darbe hazırlıklarının başlatılması talimatını verdi. Böylece 15 Temmuz'a uzanan yaklaşık 8 aylık süreç başlamış oldu. Seçimlerin hemen ardından örgütün B planı devreye alındı. Darbe organizasyonunu yönetecek çekirdek kadro oluşturuldu. Adil Öksüz, Kemal Batmaz, Hakan Karakuş ve örgüt içindeki kritik isimler Pensilvanya'da yapılan toplantılarda bir araya geldi. Tespit edilen verilere göre Ankara, İstanbul ve Pensilvanya hattında üst düzey 23 ayrı darbe toplantısı gerçekleştirildi. Her toplantıda görev dağılımları yapıldı. Planlar güncellendi, darbe senaryosu adım adım şekillendirildi. İlk kritik toplantı 14-15 Kasım 2015'te Pensilvanya'da yapıldı. Adil Öksüz'ün Amerika dönüşünün ardından Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Nurettin Oruç, Harun Biniş ve Özcan Aytul Uner'den oluşan junta yapılanması oluşturuldu. Aralık ayının sonunda bu kez adres Ankara'ydı. Rütbeli askerlerle ilk kapsamlı toplantı gerçekleştirildi. Toplantının ardından hazırlanan rapor yeniden Pensilvanya'ya götürüldü. Her kritik görüşmenin sonunda Türkiye'den Amerika'ya uzanan bu hat işlemeye devam etti. 2016 yılıyla birlikte toplantılar sıklaştı. Ocak, Şubat, Mart neredeyse 2 haftada bir Ankara'da gizli buluşmalar yapıldı. 15 Haziran'da ise bu kez darbe planlamasının son aşamaları görüşüldü. 20-25 Haziran tarihleri arasında ise Adil Öksüz, Kemal Batmaz ve Nurettin Oruç son talimatları almak üzere yeniden Pensilvanya'ya gitti. Artık geri sayım başlamıştı. 6, 7, 8, 9 Temmuz Ankara'da 4 gün boyunca peş peşe kritik toplantılar yapıldı. Toplantılara Adil Öksüz başkanlık etti. 15 Temmuz gecesi hangi birliğin ne yapacağı, hangi hedeflerin vurulacağı, kimlerin görev alacağı, bütün ayrıntılar bu toplantılarda netleştirildi. Darbe planına son şekli verildi.
2: Hepsine tek tek atış gerçekleştireceğim.
1: 12 Temmuz'da Adil Öksüz ve Kemal Batmaz son kez Pensilvanya'ya gitti. Örgüt elebaşı Fethullah Gülen'le son değerlendirme yapıldı. Son talimatlar alındı. Türkiye'ye dönüşün ardından Ankara ve İstanbul'da hareketlilik arttı. Maltepe Kışlası, Hava Harp Okulu, Hava Harp Akademisi, darbeci subaylar son koordinasyon toplantılarını gerçekleştirdi. 14 Temmuz'da darbenin sivil organizasyonunda yer alan isimler Ankara'ya geçti. Artık bütün hazırlıklar tamamlanmıştı. 15 Temmuz için düğmeye basılacaktı. Ancak hesap edemedikleri bir gerçek vardı. Türk milleti tankın karşısına çıktı. Kurşunlara göğsünü siper etti. milli iradeye sahip çıktı. FETÖ'nün aylar süren planı, 23 toplantıyla şekillenen darbe hazırlığı, Pensilvanya'dan verilen talimatlar, 15 Temmuz gecesi milletin kararlı duruşu karşısında başarısızlığa uğradı. Türkiye, demokrasiye sahip çıkarak tarihin akışını değiştirdi.
0: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran 15 Temmuz'un 10. yılında İrade Bizim, Zafer Bizim paneline bir video mesaj gönderdi ki bir şekilde aslında terör örgütü FETÖ'nün sadece ulusal bir güvenlik sorunu olmadığının altını çizdi. Çünkü öte yandan faaliyet gösterdi her ülke için açıkta bir tehditti dedi. 15 Temmuz gecesinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği sayesinde zaferle çıkıldığının da altını çizdi.
3: Bizi içeriden tehdit eden ve dışarıdan destek gören FETÖ yapılanması tarihimizde ilk kez karşılaştığımız bir tehdit biçimi değildir. Türk milleti belli dönemlerde böyle büyük sınamalardan geçmiş ve her zaman imtihanını da başarıyla vermiştir. Bugün bizler FETÖ yapılanmasının izlerini devletimizden ve ülkemizden sildik. Bunu yaparken bedeller ödedik. Zor ve meşakkatli günler geçirdik. Ancak ne kadar zor olursa olsun Türkiye, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde egemenliğine karşı oluşan bu tarz tehditlerle baş edecek güçtedir. Ne kadar dış destekli olursa olsun bizler ülkemize yönelik tehditlerde tek kuvvet olmayı, içeride birlik olmayı başardık ve bundan sonra da başaracağız. Bugün Türkiye'nin uluslararası ölçekte iadesini istediği FETÖ mensupları çeşitli ülkelerde bulunmakta ve ne yazık ki adeta desteklenmektedir. Türkiye'nin dostu olan ve bu dostluğu karşılıklı besleyip büyütmek isteyen bütün ülkelere çağrımız şudur. Milletimizin egemenliğini ve demokrasimizi hedef alan yapılara karşı dostlarımızdan yanımızda durmalarını ve vefa duygusu ile hareket etmelerini bekliyoruz. Zira FETÖ sadece Türkiye'yi ilgilendiren bir ulusal güvenlik sorunu değildir. FETÖ faaliyet gösterdiği her ülke için açık bir tehdittir. Nitekim küresel ölçekte bütün toplumlar manipülasyonlarla, derinleşen hakikat krizleriyle karşı karşıya kalmaktadır. Toplumların gerçekliğini medya anlatıları gölgeleyebilmektedir. O halde ayrı coğrafyalarda olsak da aynı sorunlarla karşılaştığımızın farkında olmalı, küresel sorunlara müşterek çözümler üretmeliyiz. Türkiye'nin 15 Temmuz tecrübesi bu bakımdan evrensel bir anlam taşımaktadır. Öyleyse hep beraber korkunun yerini umudun, çatışmanın yerini işbirliğinin, kutuplaşmanın yerini karşılıklı anlayışın aldığı, daha adil bir uluslararası düzenin mümkün olduğu bir gelecek tasavvur edelim. 15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum.
0: 15 Temmuz hain darbe girişiminde milyonlarca vatandaş, efendim onlar tabii ki toprağı, bu milleti koruyabilmek için sokaklara döküldüler. Oğuz Ayanoğlu da darbecilere karşı cesaretle direnen isimlerden biriydi. Eski adıyla Boğaziçi Köprüsü'nde ağabeyi Onur Ersan Ayanoğlu ile birlikte milli iradeyi savundu. Kendisi Ayanoğlu o gece gazi oldu, ağabey ise şehit düştü. Şimdi Gazi o karanlık geceyi, yaşananları 24'e bakın nasıl anlattı.
4: Darbeciler o gece karanlık emellerine ulaşmak için çıktı meydanlara. Silahları, tankları, uçaklarıyla. Ama hesaba katmadıkları bir şey vardı. Milli iradenin gücü hainlerin karşısında siper oldu. O karanlık gecenin sonunda yine güneş doğdu.
5: Bu vatana canımız, kanımız, her şeyimiz feda olsun. Bunu o gece gösterdik. Gerektiğinde, inşallah gerekmez ama gerektiğinde her zaman bu vatan için canımızı, kanımızı feda etmeye hazırız.
6: Köprüde askerleri gördü, hain darbe girişiminin olduğunu öğrendi. Oğuz Ayanoğlu bir an olsun tereddüt etmeden o zamanki adıyla Boğaziçi Köprüsü'ne geldi ve darbecilere karşı göğsünü siper etti.
5: Kötü haberler geliyordu, insanlar vuruluyormuş, yaralanıyormuş diye. Biz de köprüye gidelim dedik arkadaşlarla, oradakilere destek olalım diye. Onur'u aradım ben, neredesin diye. Ben köprüdeyim dedi. Benden habersiz bizden önce gitmiş köprüye. Ben de tabii bunu duyunca endişelendim. Onur çünkü böyle çok yardımsever, iyiliksever bir çocuktu. Koşulsuz yardım etmeyi çok severdi. Dedim bu başına bir iş gelmesin diye yanımdaki arkadaşlarımı da bıraktım. Koşarak köprüye doğru ilerlemeye başladım.
4: İki kardeş köprünün girişinde buluştu. Yaralılara yardım eden şehit Onur Ensar Ayanoğlu'nun üzeri kan içerisindeydi. Hatta kardeşi ağabeyini ilk gördüğünde yaralandığını sandı.
5: Üstü başı kan içindeydi. İyi misin, bir şeyin var mı dedim. Yok benim bir şeyim yok dedi. Bu yaralıların kanı dedi. Yaralıları taşıdık dedi. İnsanları vurdular dedi. Tam o sırada ateş etmeye başladılar. Biz bir arabanın önüne siper aldık birlikte. Ateş bittikten sonra bir tane vatandaş kalabalığın içinden çıkıp hep beraber gidelim, bunların ne kadar mermisi var, bunlar kaçımızı öldürebilir gibi söylemlerde bulunup insanları etrafına toplamaya çalışıyordu. Ben de onu görünce böyle bir kitlendim o vatandaşa. Onur'a dedim ki biz niye burada köşede duruyoruz dedim. Gel dedim biz de onlara katılalım, destek olalım dedim.

0: Şahin darbe girişimini bertaraf edebilmek için milyonlarca vatan ve bayrak sevdalısı gibi köprüdeydi. Yaralanan bir vatan evladına yardım etmek isterken Oğuz Ayanoğlu darbecilerin hedefi oldu.
1: Niyetimiz yerdeki yaralıyı almak. Başka hiçbir niyetimiz yoktu.

0: Şahin darbe girişimini bertaraf edebilmek için milyonlarca vatan ve bayrak sevdalısı gibi köprüdeydi. Yaralanan bir vatan evladına yardım etmek isterken Oğuz Ayanoğlu darbecilerin hedefi oldu.
1: Niyetimiz yerdeki yaralıyı almak. Başka hiçbir niyetimiz yoktu. Ama bu alçaklar, bu

0: Ahbap Derneği'ne yönelik bir soruşturma yürütülüyor. Malum ki telaffuz edilen o rakamlar gerçekten, diyoruz ki bu meblağlar nereye gitti? İnsanlar, depremzedelere yardım etmek isteyenler hesabını sordular. Ardından da MASAK hali hazırda uzun süreli çalışmasını, takibini sürdürdü. Gözaltına alınan şarkıcı, aynı zamanda da derneğin başkanı Haluk Levent'in o anlara dair, gözaltına alındığı anlara dair görüntüleri paylaşacağız. Ama bu görüntülerle birlikte şarkıcı nasıl takip edilmiş? Polis kendisinin firar planını nasıl bozmuş? Çünkü yurt dışına kaçmayı amaçlıyordu. Bu kapsamda farklı noktalara biletleri almıştı. Ama istediği gibi gitmedi işler. Ahbap soruşturmasında çember genişliyor. Yeni gözaltılar da var. Haluk Levent ve arkadaşları hakkında başka bir soruşturmanın daha ortaya çıktığını söyleyelim. Görüntülere bakalım.
1: Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent o sırada farkında değil ama şüpheleniyor. Zira polis kendisini adım adım takip ederken Haluk Levent'e kaçış planını uygulama çabası içinde ve o anların görüntüsü ortaya çıktı. Ahbap soruşturması aslında gizli yürütülüyordu. Ancak Haluk Levent'in konserini iptal edip apar topar Almanya'ya gitmeye kalkması işin rengini değiştirdi. Konserin iptal edildiği haberini alan savcılık hemen yurt dışı çıkış yasağı kararı aldırdı. Havalimanından çıkış yapamayacağını anlayan Haluk Levent B planına geçti. Ancak polisten kaçamadı. İstanbul, Bursa, Denizli, İzmir rotası polisin takibi altındaydı ve Bursa'da Haluk Levent'le beraberindekiler polis tarafından gözaltına alındı. İzmir'de yurt dışına çıkış planı böylece bozuldu. Soruşturma dosyasında Haluk Levent'in 2020-2026 yılları arasında 990 milyon lira bahis ve kumar oynadığı, 390 milyon lira para kaybettiği iddiası yer almıştı. Aynı dosyaya Levent'in kumar masasında rulet oynadığına dair fotoğraf kareleri de eklendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen ahbap soruşturmasında gözaltı sayısı her gün biraz daha artıyor. Bir yanda emniyette sorgu süreci devam ettiriliyor, diğer yandan alınan ifadeler doğrultusunda yeni gözaltı işlemleri yapılıyor. Şüpheli sayısı ise şimdiden 40'ın üzerine çıktı. Ahbap Derneği çalışanları arasındaki milyonluk para transferleri, MASAK raporuna yansıyan ve açıklanamayan harcamalar mercek altında. Haluk Levent'in dernek yönetimindeki 3 isim üstünden milyonlarca liralık bahis yaptığı ve yaptırdığı iddialar arasında. Ayrıca bağışçıların verdiği tapularla ilgili de şaibeli devir işlemi yapıldığı öne sürülüyor. Milyarlık vurguna dair her gün yeni detaylar ortaya çıkıyor. Bu kapsamda ahbap soruşturması dışında Haluk Levent, Yeliz Kaya ve Esin Önder Çağlayan hakkında bir başka soruşturmanın daha başlatıldığı öğrenildi. Başaran Holding'in 60 milyon dolar değerindeki mal varlıklarının haksız ve hileli yollarla ele geçirildiği öne sürülüyor. Ailenin dolandırıcılık iddiasıyla 29 Haziran'da suç duyurusunda bulunduğu ortaya çıktı. Öte yandan soruşturmaya ilişkin bahsi geçen Göktürk'te bulunan ve iddialara konu edilen öğrenci yurdu havadan görüntülendi. Drone görüntülerde binanın kaba inşaatının büyük ölçüde tamamlandığı görülürken, soruşturmanın başlamasının ardından binanın dış cephesinde yer alan ahbap logolarının ve öğrenci misafirhanesine ilişkin tanıtım pankartlarının söküldüğü dikkati çekti. Sökülen pankartların yurt binasının yanında bulunan boş bir araziye bırakıldığı da gözlerden kaçmadı.
0: Depremzedeler için toplanmış 7 milyar liralık bir paradan bahsediyoruz. Şüpheli işlemler var. Keza 990 milyon liralık da bahis oynandığı iddiası var. Peki bu kapsamda nasıl bir para transferi var efendim? Ahbap faaliyetleri için, Haluk için borç, ahbap borç, bu ifadeler, bu ifadelerle para transferleri gerçekleşiyor. Ama ahbapı parlatmak için adeta seferberlik ilan edenler de var. Ekranlara taşıyorlar bir şekilde, yayınlarla birlikte göz boyamaya çalışıyorlar. Hayali projeler var. Hayali projeler için şöyle bir parantez açalım. Çünkü Ankara Büyükşehir Belediye

0: Başkanı Mansur Yavaş'ı da trollediler. Dediler ki Cumhuriyet'in 100. yılı. Bu yüzden hediye olarak Ahbap Kültür ve Sanat Merkezi inşa edeceğiz. İmzalar atıldı ama bir çivi bile çakılmadı.
1: Genç arkadaşlarımız için biz bir bilim ve sanat kampüsü kurmak istiyoruz.
2: Bir yanda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, diğer yanda Ahbap Başkanı Haluk Levent imzalar gururla atılıyor. Ahbap Sanat ve Bilim Merkezi, Cumhuriyet'in 100. yılında hizmete girecek diye müjdeler paylaşılıyor.
3: Cumhuriyetimizin 100. yılına güzel bir adımla başlamış olacağız. İnşallah Mustafa Kemal Atatürk'ün amaçladığı doğrultuda yetişecek.
2: İmza töreni yeterli olmuyor. CHP yandaşı gazeteci Fatih Altaylı durumu televizyon ekranına taşıyor. Hayali projenin tanıtımı yapılıp övgüyle paylaşılıyor.
4: Bu nasıl bir şey olacak? Yapılacak olan da önce bir onu anlat istersen. Ne yapılacak?
5: Evet, ne yapılacak? Ben çocuklarımızın bilime ilgi duymasını, uzaya ilgi duymasını, teknolojiye ilgi duymasını, oyun oynayarak, orada keyif alarak, sıkılmadan, böyle bir soğuk müze ortamında değil, bambaşka görevler ve sorumluluklar yükleyerek yapılmasını istemiştim.
2: Günler günleri kovalıyor. Animasyon projenin ne temeli atılıyor, ne tek bir çivi çakılıyor. Teslim tarihinden 2 yıl sonra Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin aklı başına geliyor. Ahbap Bilim ve Sanat Kampüsü projesi tek taraflı feshediliyor.
3: Böyle bir teklif geldiğinde de bizde de çok sayıda yapılmış ama ne işe yaradı bilinmeyen boş binalarımız vardı. Onların da tahsis usulüyle güzel bir iş birliğine bugün imza attı.
2: Şimdi durum buyken oyuncu Eda Ece çıkıyor, deprem bölgesinden AK Parti'ye oy verenlerle dalga geçiyor.
6: Deprem bölgesinde yaptığımız her şeyi onlar başkaları yapıyor sandıktan, onu anlatıyorum.
2: Yine CHP destekçisi fonlanan gazeteci Ruşen Çakır çıkıyor, Ahbap'a sahip çıkan açıklamalar yapıyor. AK Parti seküler yardım kuruluşu istemiyor, bu yüzden Ahbap hedef alındı demeye getiriyor.
7: AKP kendi denetimi dışındaki yapıların bu şekilde sivil toplumda etkili olmasına haz etmiyor ve bunları etkisizleştirmeye çalışıyor, alanını daraltmaya çalışıyor. Sivil toplumda kendisi dışındaki alanların çölleşmesini isteyen, bu konuda çaba sarf eden, engeller çıkartan bir iktidar söz konusu.
2: Oysa Ruşen Çakır'ın sahip çıkmaya çalıştığı Ahbap tayfası için yine soruşturma kapsamında gözaltına alınan avukat Ece Güner zehir zemberek sözler kullanıyor. Haluk Levent'e güvenip borç verdim, bir yıl uğraştıktan sonra zar zor geri alabildim diye yazıyor. Erdoğan düşmanlığıyla gözleri kör olanların umut diye sarıldığı isimlerin kalitesi ortada. Kumar bağımlısı bir isimden iyilik meleği çıkarmak için büyük uğraşlar verseler de gerçeklerin gün yüzüne çıkmak gibi bir huyu var. Ne diyelim? Takdir milletin elbette.
8: Biz bu Haluk Levent'e çok fazla mı güvendik acaba? Çok güveniyorduk. Ne bileyim, güvenin adıydı, huzurun adıydı.
0: Evet, milyonların güvenerek destek verdiği bir dernekti ve tabii ki yardım kuruluşlarına olan güven de bu şekilde zedelenebiliyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek bu konuya ilişkin konuştu. Ahbap Derneği soruşturmasını giderek daha da derinleşeceğinden bahsetti. MASAK adına raporların nasıl incelendiğinden, sürecin nasıl devam ettiğinden bahsetti. Bir de Yazıcıoğlu soruşturması var. Malum 2009 yılında hayatını kaybeden merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümü üzerindeki şüpheye de şu an için para parantez açılmış durumda. Gözaltına alınanlar var efendim bu kapsamda. Ama onların bazılarının FETÖ iltisaklı olduğunun da altını çizdi Bakan Gürlek. Bakalım neler söyledi.
9: Kabine toplantısı sonrası kamuoyunun yakından takip ettiği iki soruşturmaya ilişkin yeni açıklamalar geldi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ahbap Derneği soruşturması ve Muhsin Yazıcıoğlu dosyasında gelinen son aşamayı paylaştı. Bakan Akın Gürlek aralarında Haluk Levent'in başkanlığını yaptığı Ahbap Derneği soruşturmasına ilişkin MASAK raporlarının incelendiğini duyurdu. Soruşturmanın daha da genişleyebileceğini söyledi. 22 şüphelinin soruşturma kapsamında gözaltına alındığını açıkladı. Öte yandan Ahbap soruşturmasında ikinci dalga operasyon da başladı. Bu kapsamda 17 şüpheli hakkında yeni gözaltı kararı verildi. Bakan Gürlek, yurt dışı çıkış yasağı olmasına rağmen Haluk Levent'in yurt dışına kaçma girişimi olduğunu söyledi. Mevcut deliller kapsamında Levent'in pazar günü gözaltına alındığını kaydetti.

0: Akın Gürley'in gündeminde 17 yıldır faili meçhul olan Muhsin Yazıcıoğlu soruşturması da vardı. Tespit edilen 29 şüpheli hakkında gözaltı kararının ardından 25'inin yakalandığını ifade etti. Yakalananlar arasındaki FETÖ detayı da ayrıca dikkat çekti. Aralarında emekli askerlerin de olmasının altını çizen Gürlek, gözaltına alınanlar arasında FETÖ iltisaklı şüpheliler var dedi.
1: Evet, yıllar sonra üzerine gidilen bir dava bu ki şunu söylemişti Adalet Bakanı Akın Gürlek göreve geldi. İlk günden itibaren faili meçhul hiçbir dosya kalmayacak. Kafalarda şüphe, o soru işaretleri kalmayacak ama Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümü suikastse ya da faili FETÖ'den biri ise neden öldürüldü? İşin bir de neden kısmı var. Bunu anlamanın yolu diyelim efendim. Öldürüldüğü tarihte Türk siyaseti nasıl bir dönemden geçiyordu? Elbette bununla bağlantısı yazsın Hamas bakalım.

0: Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada 17 yıl sonra çok kritik bir operasyon gerçekleştirildi. 25 şüpheli gözaltına alındı. Peki bunca yıla rağmen sorumluluk sahibi devlet adamları neden bu olayın peşini bırakmıyor? Dosya neden sürekli yeniden açılarak kamuoyunun gündemine geliyor? Kaza iddiasının kamuoyunu da devletin çeşitli birimlerini de tatmin etmemesinin sebebi ne? Bunun için 17 yıl önceye Yazıcıoğlu'nun ölümünün gerçekleştiği siyasi atmosfere bakmakta fayda var.
1: Ben şu anda helikopterdeyim.
0: 2009 yılı Türkiye yakın tarihinin en kutuplaşmış, gerilimli ve derin devlet yargı mücadelesinin yaşandığı dönemlerden biriydi. Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği 25 Mart 2009 tarihi işte bu karmaşık atmosferin tam göbeğine denk geldi. 2007'de başlayan ve 2009'da dalga dalga yayılan Ergenekon kumpası ülkeyi ortadan ikiye bölmüştü. Önce E-Muhtıra, ardından da 2008 yılındaki kapatma davası AK Parti'de derin bir travmayı tetiklemişti. AK Parti ve liberal çevrelerin korkularını kullanmak isteyen FETÖ, soruşturmalar vasıtasıyla da CHP'yi vesayetçilerin kuyruğuna takmıştı.
2: Türk dünyasının lideri Sayın Muhsin Yazıcıoğlu beyefendiler.
0: İşte bu atmosferde AK Parti Yazıcıoğlu'nu FETÖ'nün ülkeyi sürüklediği kısır ittifak çemberinin dışına taşımak için bir yol olarak gördü. Yazıcıoğlu 28 Şubat sürecinde olduğu gibi 2007'deki E-Muhtıra'da da askeri vesayete karşı çıkarak sivil iktidarın yanında durmuştu. Meclis Genel Kurulu'na girerek Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı seçilmesinin önünü açtı. Keza başörtüsü serbestliği gibi muhafazakar politikalara mecliste tam destek veriyordu.
3: Oylamaya gireceğim ve Sayın Abdullah Gül'e oy kullanma cüretiyle imkan varsa birinci turda seçilmesini Türkiye'nin geleceği bakımından kaldırıyorum.
0: Ankara kulislerinde o dönem çok güçlü bir iddia dolaşıyordu. 2009 yerel seçimlerinden sonra Muhsin Yazıcıoğlu'nun Büyük Birlik Partisi'ni feshederek AK Parti kabinesine girmesi. Ancak Yazıcıoğlu'nun AK Parti ile resmi bir işbirliğine girmesi devlet içindeki FETÖ ve diğer karanlık odakların tasfiyesini hızlandırabilirdi. Yazıcıoğlu gibi ordu ve emniyet tabanında çok ciddi karşılığı olan bir liderin iktidar blokuna eklemlenmesi FETÖ'nün planlarını alt üst edecekti.
4: Laf üretmeyin, böyle polemik yapmayın, gereğini yapın.
0: Eğer Yazıcıoğlu'nun ölümü aslında bir suikastsa ve faili FETÖ ise örgütün gerekçesi şuydu. Türkiye, 15 Temmuz darbe girişiminin siyasi kaosundan MHP ile AK Parti ittifakıyla çıkmayı başardı. MHP, devletin FETÖ sonrası kadrolaşmasının emniyet sibobu oldu. Muhsin Yazıcıoğlu, AK Parti için erken dönem bir MHP ittifakı denemesi potansiyeli taşıyordu. FETÖ suikastı işte bunu engellemek içindi.
1: Sağım, solum, arkam, önüm, işte benim, işte benim, işte buradayım.
5: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hayatını kaybeden Katar emiri Şeyh Hamad bin Halife El Sani eski Katar emirinin vefatı dolayısıyla taziye ziyaretine gidiyor demiştik ki o anlara ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katar emirinin vefatı üzerine Katar'a gittiğine dair ilk görüntüleri, ilk kareleri ekranlara yansıtıyoruz. Efendim dediğimiz gibi eski Katar emiri Şeyh Hamad bin Halife El Sani pazar günü vefat etmişti. Ve oğlu Şeyh Temin bin Hamad El Sani ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir araya geldiler. Vefat dolayısıyla Başkan Erdoğan Katar ziyaretini gerçekleştiriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar emiri Şeyh Temim bin Hamad El Sani'ye başsağlığı dileklerini iletiyor. E, Yayınımızın başında aktarmıştık. Ankara'da boş bir arazide başlayan yangın yerleşim yerlerini tehdit ediyor demiştik. Peki yangın söndürülebildi mi? Kontrol altına alındı mı? Gidelim, Emre Ayaz bölgeden bekliyor bizi. Detayları aktaracak Emre Ayaz. Evet, tabii ki dediğimiz gibi burası yerleşim yerlerini, çevredeki binaları tehdit ediyordu. O yüzden özellikle endişeyle de takip ettik ama sanıyorum yavaş yavaş kontrol altına alınmaya başladı. Nedir son durum?
6: Merve Aydın, şu an yangının çıkış noktasının sıfır noktasındayız. Aslında burası Dışişleri Bakanlığı'nın arşiv binasında olduğu oldukça önemli bir bölge ve Orman Genel Müdürlüğü ekipleri anında müdahale etti. Şu anda da ekip yangın araçları, Orman Genel Müdürlüğü'ne ait yangın söndürme araçları müdahale etti ve yangın kontrol altına alındığını ekiplerden aldığımız son bilgiyle aktaralım. Kritik olmasının sebebi burası Ankara'nın merkez noktası Çukurambar Çiğdem Mahallesi'nde Dışişleri Bakanlığı'nın arşiv binasının hemen bitişiğindeki ormanlık alan ve şu anda da ekrana geldiği gibi aslında burası yeşillik alan ve şu an simsiyah oldu. Havanın sıcak olmasıyla birlikte tabii vatandaşlar da yangın söndürmeye diğer alanda, ilk başlayan alanda yardımcı olmaya çalışıyordu ve Orman Genel Müdürlüğü ekiplerinin hem arazi araçlarıyla hem de yangın söndürme araçlarıyla hızlı müdahalesi var. Tabii ki yangın kontrol altına alındı ancak yer yer dumanların da taze olduğunu görebiliyoruz. O yüzden soğutma çalışmaları da hızlı bir şekilde devam ediyor. Burası Ankara'nın Çukurambar bölgesi ve Çiğdem Mahallesi'ne bağlı merkezi bir nokta. Yaşam alanlarının olduğu hemen ODTÜ ormanlarının da bitişiğinde olan bir bölge. Çamlık arazinin de olduğu bir bölge. Çam ağaçlarının da oldukça hızlı bir şekilde alevleri ilerletebildiği bir ağaç türü olduğunu da belirtmekte fayda var. Çünkü kozalaklar ateşle birlikte fırlayıp yangını arttırabilir ve genişletme durumu söz konusu olabilir. Soğutma çalışmalarının da başladığını söyleyelim. Orman Genel Müdürlüğü ekiplerinin hızlı müdahalesi oldu bu noktaya. Çünkü kritik bir nokta. Hem yaşam alanına merkezi bir nokta olması sebebiyle hem de bu noktada Dışişleri Bakanlığı hemen kadrajı az önce gelen binanın da Dışişleri Bakanlığı'nın arşiv binası olmasını da belirtelim. Arşiv binasına yaklaşan en yakın yeşil alanda yangın söndürüldü. O alan şu an yeşil alandı ve siyah alana dönmüş oldu yangınla birlikte. Burada baktığımız ağaçların çeşitliliğine şu an Orman Genel Müdürlüğü ekipleri de önlem amaçlı bizim geri çekilmemizi söylüyor. Soğutma çalışmalarının da hızlı bir şekilde gerçekleştiğini söyleyelim. Burada inşaat araçları da müdahale ettiğini söylememizde fayda var. Şu anda da Orman Genel Müdürlüğü ekipleri yangını söndürme çalışmalarını gerçekleştiriyor. Ve şu anda da yangın dediğimiz gibi Ankara Çukurambar bölgesinde Çiğdem Mahallesi'nde aslında baktığımızda 24 ekranlarının da yayınlandığı Ankara stüdyolarımızın da hemen bitişiğinde bir bölge. Biz de hemen bu alana sıcak noktaya geldik ve yangının sıfır noktasındayız. Kameraman arkadaşım Kubilay Kutlar'la birlikte o yeşil arazinin yangınla birlikte siyah döndüğü noktadayız. Burası merkezi bir alan. Dediğimiz gibi okulların da yakın olduğu bir bölge. Yaşam alanlarının da apartmanların, binaların da yakın olduğu bir bölge. ODTÜ ormanlarına bitişik bir bölge. Çam ağaçlığının da yoğun olduğu bir ormanlık araziden söz ediyoruz. Orman Genel Müdürlüğü'nün yangın söndürme araçları da şu anda da müdahalesini gerçekleştirdi. Yangının kontrol altına alındığını canlı yayınımıza hemen geçmeden önce ekiplerden öğrendik. Orman muhafaza ekiplerinden ve yangının söndürüldüğünü, kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının başladığını söylediler. Yer yer kadrajı kameraman arkadaşım Kubilay Kutlar arkadaşım da getirdi. Dumanların hafiften yükseldiği bir noktalar vardı. O noktalar soğutma çalışmalarının gerçekleştiği noktalar. Yangın kontrol altına alındığını sıcak noktadan, sıfır noktasından, yangının çıktığı noktadan belirtelim diyelim. Sözü size bırakalım.
5: Evet Emre Ayaz, teşekkür ederiz yangına dair.

0: Son detayları tam da o noktadan, sıfır noktasından aktardı. Efendim dediğimiz gibi şimdi bulunduğu nokta gereği yangının bir şekilde yerleşim yerlerine sıçramaması da ekiplerin öncelediği durumdu. Şimdi 15 Temmuz darbe girişimi diyoruz ya, üzerinden tam 10 yıl geçti. O gece, darbe gecesinin yaşandığı noktada milyonlarca vatandaş canlarını hiçe saydılar. Tankların üzerine yürüdüler o iman gücüyle ve inançlarıyla birlikte. Tabii ki şehitlerimiz var, gazilerimiz var. Onların hikayelerini de paylaşıyoruz, unutmuyoruz. O isimlerden biri efendim Vahide Şefkatlioğlu. 15 Temmuz'da hem bacağını hem de eşini kaybetti. O 15 Temmuz'un kadın kahramanlarından biri. Hikayesini dinleyelim.
1: 10 yıl geçti, evet 10 yıl geçti ama daha ne dediğim gibi 110 yılda geçse biz bu acıyı unutmayacağız. Hala ilk günkü gibi.
2: Hain cuntacılar Türk milletine silah çektiler, kanlar döktüler, cennet vatan Türkiye'nin bayrağına ve ezanına göz diktiler. Bu vatanın geleceğini karartmaya kalktılar. Ancak karşılarında şanlı Türk milletinin çelikten yüreğini buldular.
3: Kimi 15 yaşında bir çocuktu, kimi taze baba, kimi de çiçeği burnunda bir eşti. Ancak hepsi aynı mısranın altında toplandı. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, vatan uğrunda ölen varsa vatandır.
2: Eşi Mehmet Şefik Şefkatlioğlu tankın altında kalıp şehit oldu. Kendisi de bir bacağını kaybetti. 15 Temmuz gazisi Vahide Şefkatlioğlu'nun 10 yıl sonra anlattıkları, Türkiye'nin o gece nasıl bir kabus yaşadığını tekrar hatırlattı.
1: Ben de darbenin çok ne olduğunu bilmiyorum ama sürekli her gün Suriye'yi izlediğim için hani o acıyı, o insanlara yapılan darbeleri görüyordum. Ve direkt içeri koştum. Eşime dedim ki darbe oluyor dedim. Eşim dedi ne darbesi falan. Çıktığımızda vakit erken olduğu gibi 10 civarlarında falandı. Sonra atış alanına doğru yürüdük. Daha yeni insanlar çıkıyordu ve 5-10 dakika geçmedi. Bir anda insan seli dışarıya çıkmaya başladı. Gerçekten o gençleri görünce o gençlerin ağzında tekbir sesleri ve bayrak ellerindeydi. Ben tabii hem tekbir getiriyorum hem ağlıyorum hem de diyorum Allah'ın izniyle bu vatan yıkılmayacak diyorum. Havalimanına gidileceğini söyledi. Eşim bana sen eve git dedi. Ölmek var dönmek yok dedim artık yani. Tabii ki bir 15 dakika daha yürüdük, bir anda tankın paletinden ateşler açmaya başladılar. Çünkü ben tankı görmedim. Aramızdaki mesafe çok uzaktı.
2: 15 Temmuz 2016'da al bayrağımız göklerde dalgalansın, ezan-ı Muhammedi dinmesin diye Türk milleti tarih yazdı. FETÖ'cü cuntacılar milletin silahını millete doğrulttu. Şefkatlioğlu ailesi de kendi gövdesini tanka siper etti.
1: Bir anda herkes koşmaya başlayınca eşimle bariyerlerin üstünden atlayalım dedi. İşte eşim üstten bacağını koydu. Ben elimi alttan koydum bariyerin altına. Bir anda tank üstümüzden geçti. Tabii ben gözüm kapandı. Allah dedim. Sonra bir tane gencin bağırmalarını duydum. İşte ablayı kurtaralım, kurtaralım demeye başladı. Ben 2,5 ay yoğun bakımda kaldım. 1 yıl hastanede kaldım. 15 gün sonra, yani bir ay herhalde bacağımı bir ay boyunca kurtarmaya çalıştıklarında tabii kurtaramamışlar. Bacağım kangren olunca kesmek zorunda kaldılar.
2: Bundan tam 10 yıl önce 15 Temmuz'da Türk milleti bir destan yazdı. Bu cennet vatanı FETÖ'cü cuntacılara bırakmadılar. Bu uğurda canlarından geçtiler. Mehmet Şefik Şefkatlioğlu da vatan müdafası sırasında şehit düştü. Eşi ise gazi oldu.
1: O anda eşim evet tank geçtiğinde zaten ikiye bölünmüş. Ben bir yıl falan boyunca eşimin o şekilde görmedim. Çünkü sorduğunda hiç kimse göstermedi bana. Bir kere mahkemelerdeyken işte eşimin tank ikiye böldüğünü söylediklerinde ben orada sinir krizi geçirmiştim. İşte hastanelik falan olmuştum.
0: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü efendim. Yarın 10 yıl geçti üzerinden kahraman şehitlerimiz ki 253 kahraman, dile kolay. Şimdi tabii Türkiye'nin dört bir yanında günler öncesinden anlamlı programlar, etkinlikler düzenlenmeye başladı. O noktalardan biri masalsı atmosferiyle birlikte Kapadokya'ydı.
4: Bu dünyaya örnek olan kahramanlıkta şehit olanları rahmetle minnetle anmak, gazilerimize de bir selam göndermek için biz de bugün balonlarımızı kaldıracağız.
5: Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Kapadokya'da sıcak hava balonları, Nevşehir Valiliği koordinesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anlamlı bir uçuş gerçekleştirdi. Gökyüzünde Türk bayrakları ve darbe girişiminde şehit olan 253 kahramanın fotoğrafları yer aldı.
4: Darbe girişiminde bulunan hainlere karşı, vatanımızı, milletimizi bölmek isteyenlere karşı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bu aziz millet sonuna kadar egemenliğini korumuş, demokrasisine sahip çıkmış, ülkesini böldürmemiş, bayrağı indirmemiş, ezanını susturmamıştır.
5: Ekipler sabahın erken saatlerinde hazırlıklarını tamamladı. Sıcak hava balonları, dev Türk bayrakları ve şehitlerin fotoğraflarının bulunduğu afişlerle havalandı. Kapadokya'nın eşsiz manzarasında süzülen balonlar izleyenleri duygulandırdı.
4: Sonuna kadar demokrasimize sahip çıkacağız. Çünkü irade bizim, vatan bizim, zafer bizim. Hepsine selam olsun.

0: Sıradaki haberimiz önemli. Ev sahibi olma hayali kuranlar için çok kritik. İnternet sitelerinde piyasa değerinin çok altında olduğunu iddia eden bir takım ilanlar var. Ama pek çoğu da gerçeği yansıtmıyor. Uzmanlar uygun fiyatlı ev bulduğunu düşünerek hemen ilanı arayanları da şu şekilde uyarıyor. Dikkat edin, bu ilan sahte olabilir. Peki nasıl dikkat edeceğiz, durumu nasıl anlayacağız? 24 muhabiri Eren Coşkundere detayları uzman konuyla aktaracak.
1: Ev sahibi olma hayali kuran milyonlarca kişi tabii ki de ilan sitelerini karış karış gezmeye devam ediyor. Bazı ilanlar var ki hakikaten cezbedici gözüküyor. Fiyatıyla da linke tıklatıyor ve ev sahibini arar oluyorsunuz. İşte bu noktadan sonra aslında bazı tehlikeler karşımıza çıkabiliyor. Dikkat edilmesi gereken bazı konular var. Şimdi detayları da gayrimenkul uzmanı Botan Topal'la konuşalım. Efendim, ilan sitelerine girdik. Baktık ki hakikaten bütçemiz uygun ve hatta çevresine göre uygun fiyatlı evleri de görüyoruz. Çok makul fiyatlarda evler olduğunu da görüyoruz. Bir durup düşünmek gerekiyor mu? Ne yapmalılar?
2: Kesinlikle durup düşünmek gerekiyor Eren Bey. Çünkü ne yazık ki amiyane tabirle bedava peynir fare kapanında oluyor. Şayet satıcının bir aciliyeti, acelesi varsa bile 10 milyonluk bir mülk 5 milyona satılıyorsa eğer ya ilana bile çıkmadan satılır ya da ilana çıktığı gün satılır. Ama değerinin çok altında bir mülk aylarca, günlerce, haftalarca ilan sitelerinde kalıyorsa burada bir sıkıntı var demektir. İşte bu noktada da alıcıların, alıcı adaylarının bir hayli dikkatli olmalı. Hem gözlerini açması hem de kontrol etmeleri gereken bütün belgeleri, bilgileri check etmesi gerekiyor.
1: Peki şimdi iskansız tapular veya henüz inşaatı tamamlanmamış binalar, bunlar da satışta olabiliyor ancak tabii ilanlarda çok daha farklı bir şekilde yer alabiliyor. Bu noktada ev almak isteyenler neye dikkat etsinler?
2: Şimdi en büyük mesele bu zaten. Şayet ilanda özellikle bu dolandırıcılar ne yazık ki herkesin isteyeceği şekilde kusursuz bir ev varmış gibi gösteriyorlar. Bir ev de var aslında ama bahsettikleri gibi bir ev değil. İşte bunu nasıl kontrol etmek gerekiyor? İlk olarak tapunun kayıt bilgisini, yani takyidat belgesine bakmak gerekiyor ki onu da hemen ben şöyle bir örnek olarak hazırladım. İşte burada örnek bir tapunun kayıt belgesi mevcut. Ne yazıyor baktığımızda? Zemin tipi kat mülkiyetli. Şayet bu tapuya baktığınızda iskanlı mı sorusu varsa aklınızda, kat mülkiyetliği gördüğünüzde anlıyorsunuz ki evet iskanlı, ama burada kat ittifaklı yazsaydı ya da hisseli tapu yazsaydı anlayacaktık ki burası iskanlı değil, kat mülkiyetli değil. Öyleyse öyle satılmalı. Satılamaz demiyorum ama iskanlıysa, kat mülkiyetliyse o belirtilmeli. Değilse de aksi durum belirtilmeli. Son olarak da en altta tabii tapunun kimin üstüne olduğu da yazar. Bu da bir ayrı önemli. Çünkü şayet burada tapu sahibi, burada gördüğünüz tapu sahibi adıyla muhatabınız farklıysa ve o farklılık bir emlak danışmanı değilse orada ne yazık ki bir sıkıntı vardır demek durumundayız.
1: Şimdi o zaman ev almak için siteye girdim. Yani ilandaki ev ile tam olarak arsasıyla, hissesiyle sitedekini karşılaştırıp tapu sahibinin de ilandaki kişi olduğunu kontrol ettikten sonra hep gördüğümüz aslında kapura dolandırıcılığını da yine bir kez daha görür olduk. Bu konuda neye dikkat etsinler?
2: Ne yazık ki önüne geçmek çok basit olsa da bir türlü dolandırıcıların önüne geçilmeyen bir durumda kapora dolandırıcılığı. Takyidat belgesini bir kez istedik. Zaten dolandırıcıysa kişi kolay kolay takyidat belgesine ulaşamaz. Ben bir emlak danışmanı olarak pazarladığım bütün mülklerin ilk olarak takyidat belgelerini, yani tapu kayıt bilgilerini mülk sahibinden alırım. Ve talep eden her alıcı adayıma da gönderirim.

0: Derim, bakın derim. Benim dairem ne söylüyorsam, ilanda ne gösteriyorsam o. Ama bir kez dolandırıcılarda bu zaten olmuyor. İkinci olarak kapora verme noktasında ülkemizde çok yanlış yapılan bir şey var. Kapora vermek. Esasında kapora vermemeliyiz. Cayma akçesi vermeliyiz. Bakın onu da kafamıza göre değil. İşte hemen bu yan tarafta yine örnek olarak hazırladığım bir akitle, sözleşmeyle vermeliyiz. İşte gördüğünüz üzere en üstte gayrimenkul alım satımına ilişkin olarak taraflar arasında cayma akçesinin verilmesine dair akit yazıyor. Ne demek bu? Ben sizin evinizi alıyorsam şayet ben size 500 bin lira kapora yani cayma akçesi hukuki karşılığıyla cayma akçesi verdiğimi bakınız buradaki maddelerle beyan ediyorum. Ama bu sözleşme varsa eğer aramızda sizin o 500 bin lirayı bana 1 milyon lira olarak yani cezai yaptırımıyla ödemeniz gerekiyor.
1: Peki o zaman bu söylediklerinize ev almak isteyene dikkat ettiği takdirde bir sorun yaşamayacaktır. Biraz da evin fiyatı çok uygunsa bir durup düşünmek gerekiyor diyorsunuz.
0: Kesinlikle yani hayatın olağan akışına bir aykırılık söz konusuysa fiyat olarak ve dairenin yapısal durumu olarak dikkat edilmesi gerekiyor. Metrekarelerin ölçülmesi gerekiyor. Bütün ilgili belgelerin kontrol edilmesi gerekiyor. Evet biraz çetrefilli, karmaşık gibi gelebilir ama tıkanılan noktada da bir gayrimenkul danışmanından hizmet alınması gerekiyor diyebiliriz.
1: Yani çetrefilli karmaşık ama tabii dediğiniz gibi aslında bir ömür belki de bir birikim, büyük miktarlardan bahsediyoruz. Dikkat edilmesi gerekiyor. Evet gayrimenkul uzmanı Batuhan Topal'a teşekkür edelim. Aslında ev almak isteyenlerin dikkat etmesi gereken pek çok başlık olduğunu da görebiliyoruz. Hem kapora dolandırıcılığı hem de evin özellikle de ilanla uyuşup uyuşmadığına dair resmi kaynaklardan da doğrulama yapmanın önemli olduğunu bir kez daha gayrimenkul uzmanından dinledik diyelim ve sözü stüdyoya bırakalım.
2: Türkiye'nin dünyaca ünlü kültürel miraslarından biri efendim Çingene Kızı mozaiğin ki o mozaiğin 13. paneli Gaziantep'te bulunan Zeykuman Müzesi'ne getirildi. Konuya ilişkin Kültür ve Sanat Bakanı Mehmet Nuri Ersoy eksik parçaların yerine gelmesiyle birlikte nasıl anlam kazandığına dair mesaj verdi bakalım.
3: Kamuoyunda Çingene Kızı olarak bilinen bu figür bugün yalnızca Gaziantep'in değil, Türkiye'nin dünyaya açılan en tanınmış kültürel simgelerinden biri olmuştur.
4: Kayıp paneller tek tek bulunuyor, Çingene Kızı mozaiği parçaları birleşiyor.
3: Bugün iadesini sağladığımız mozaik panelde yalnızca tek bir eserin dönüşü değil, büyük bir kompozisyonun eksik kalan bir parçasının yeniden yerine kavuşmasıdır.
4: Çingene Kızı mozaiğinin kayıp panellerinden biri daha Gaziantep Ziyukma Mozaik Müzesi'ne getirildi.
3: Aynı kompozisyona ait milattan sonra 2. ve 3. yüzyıllara tarihli 13. paneli Ziyukma Mozaik Müzemize kazandırmanın mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz.
4: Daha önce 12 panel Türkiye'ye getirilmişti.
3: Çok sayıda panel 1960'lı yıllarda gerçekleştirilen kaçak kazılar sonucunda yasa dışı yollarla ülkemizden çıkarılmışlardır. Yürüttüğümüz bilimsel, hukuki ve diplomatik çalışmalar neticesinde Amerika Birleşik Devletleri'nde Bowling Green Eyalet Üniversitesi'nde bulunan ve aynı taban mozaiğine ait olan 12 panelin iadesini sağlamış ve 2018 yılında Zeykma Mozaik Müzemize ziyaretçilerimizle buluşturmuştuk.
4: Büyük kompozisyonun eksik parçalarından biri olan 13. panelde ait olduğu topraklara döndü.
3: Amerika Birleşik Devletleri İç Güvenlik Soruşturmaları Birimi tarafından yürütülen sürecin başarıyla tamamlanmasıyla da eserin ülkemize iadesini sağlamış olduk. Eksik parçalar yerine döndükçe yalnızca bir mozaiği tamamlamıyor, zedelenen bir hafızayı onarıyor, tarih sayfalarındaki boşlukları dolduruyor ve kültürel değeri ait olduğu değerler bütünüyle bir araya getiriyoruz.
4: 24 yılda 13.454 kültür varlığı Türkiye'ye iade edildi.
3: Masada ve sahada ortaya konan bu işbirliği ve irade sayesindedir ki 2002 yılından bu yana 13.454 kültür varlığımızın ülkemize iadesini sağlamış olduk. Bu iadelerin 9.130'unu son 8 yılda gerçekleştirmiş bulunuyoruz.
2: Dile kolay, tam bir asır geride kaldı. Amasya'da 1926 yılında doğan Ali Gezer çocuklarıyla, torunlarıyla yeni yaşını kutladı. Yeni yaşına merhaba dedi. 100. yıl için bir pasta hazırlanmıştı ama bir yandan da konuklara ikram edilenler. O da dikkat çekeceğiz.
5: Yüz yaşını bitiren

0: bir asırlık çınarımız.
1: Dedemiz 100 yaşında yazısı asıldı. Amasya'da yaşayan asırlık çınar için pasta kesildi.
2: Senin yaşını kutluyorlar ha, 100 yaşını. Kutluyorlar seni, kutluyorlar.
1: 1 Temmuz 1926 doğumlu olan Ali Gezer, 5 çocuk ve 13 torun sahibi.
0: Kaç yaşındasın?
3: 10 mu? Yaşımı unuttum.
1: Amasya'da yaşayan 100 yaşındaki Ali Gezer için ailesi sürpriz bir doğum günü organizasyonu düzenledi. Gezer'in yeni yaşı bir araya gelen sevdikleriyle kutlandı.
0: Baba 100 yaşın kutlu olsun. Allah nice yıllar nasip eylesin.
1: Kutlamada 100'den fazla konağa asırlık çınarın çok sevdiği yemek olan kavurma ikram edildi.
0: İlk defa doğum günü kutlamış oluyor. Bu da bir vesile olmuş oluyor.
1: Oğluyla birlikte yaşayan 100 yaşındaki Gezer'in yaşlılık nedeniyle birkaç yıldır gözleri görmüyor.
0: 10 yıla yakındır bizim yanımızda. 5-6 yıldır gözleri de görmüyor. Yaşlığa dayalı.
1: Doğum günü kutlaması ailecek çekilen hatıra fotoğrafıyla son buldu.
4: Çok iyi bir kayınpeder. Ağzı dualı. Her zaman dua eden, o da bize yetiyor zaten.
0: İyi ki var, sağ olsun. Evimizin bereketi her zaman başımızın üzerinde yeri var.
5: Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılına ilişkin iç göç istatistikleri bültenini yayımladı. En çok göç alan il İstanbul, en az göç alan il ise Ardahan oldu. Geçen yıl en fazla göç hareketliliği ise 20-24 yaş grubunda yaşandı.
1: En fazla göç alan ve göç veren iller belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılının iç göç istatistiklerini açıkladı. Türkiye'de geçen yıl 2.475.019 kişinin iller arasında göç ettiği belirlendi. Türkiye'de iller arası göç eden nüfusun dağılımına bakıldığında İstanbul'un 329.912 kişiyle en çok göç alan il olduğu görüldü. İstanbul'u 176.833 kişiyle Ankara, 106.083 kişiyle İzmir takip etti. En az göç alan illerse 4.914 kişiyle Ardahan, 5.064 kişiyle Bayburt, 6.078 kişiyle Tunceli oldu. İstanbul bir taraftan göç alırken bir taraftan göç verdi. TÜİK raporuna göre İstanbul 371.258 kişiyle en çok göç veren il olurken İstanbul'u 145.661 kişiyle Ankara, 98.728 kişiyle İzmir izledi. Göç hareketliliğinde yaş grubuna bakıldığında ise geçen yıl en fazla göç hareketliliği 480.185 kişiyle 20-24 yaş grubunda gerçekleşti. 20-24 yaş grubunun göç etme nedenleri incelendiğinde bu hareketliliğin en önemli sebebinin eğitim olduğu belirlendi. Söz konusu yaş grubunda göç edenlerin 179.612'sinin eğitim, 75.591'inin iş, 42.391'inin ise daha iyi konut ve yaşam koşulları nedeniyle göç ettiği tespit edildi.
5: Bu haberle birlikte moderatöre virgül koyalım. Birazdan ekonomi başlıklarıyla karşınızdayız.

0: FETÖ'cü hainlerin kurduğu karanlık tuzak bozuldu. Türkiye 10 yılda güvenlik paradigmasını değiştirdi. FETÖ, PKK, DAEŞ gibi örgütlerin nefesi kesildi. Terörsüz Türkiye yolunun taşları döşendi. 15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişiminin akamete uğratılması gün boyunca önemli etkinliklerle kutlanacak. Ankara'da Millet Bahçesi ve Meclis'ten, İstanbul'da Hafıza 15 Temmuz Müzesi'nden dakika dakika tüm gelişmeler 24 ekranında olacak. 15 Temmuz özel yayını Çarşamba 24'te.
1: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
2: Haberimiz yok Yüksel abi.
1: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
3: Üst geçine bak abi.
4: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
1: Türkcell'e çekiyoruz.
5: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
6: 5G. Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
7: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
6: Yok mu bunun bir çaresi?
8: Var. gcmyatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
9: GCM Yatırım, geleceğime yatırım.
10: Evlenecekler, evini yenileyecekler. Müjde. Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
11: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
12: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
11: Abi, demedim mi ben size Fuzuli uyar diye? Fuzuli'nin finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle.

0: kapasitemizi, rekabet gücümüzü ve istihdamı destekleyen politikalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 1 trilyon liralık destek paketini değerlendirdi. Toplam 1 trilyon liralık paketle imalat sanayinin destekleneceğini belirtti. Sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede bu paketle yatırım taahhütlü avans kredisi büyüklüğünü 750 milyar liraya çıkaracağız. İmalat sanayimize 250 milyar lira yeni kredi desteği sağlayacağız. Böylece devam eden programlarla birlikte yatırım ve işletme sermayesi için toplam 1 trilyon lira uygun koşulu finansman imkanı da sunuyoruz. Üretim kapasitemizi, rekabet gücümüzü ve istihdamı destekleyen politikalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz ifadesini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri'nde artan faiz beklentileri hem faiz opsiyonlarında hem de ABD devlet tahvillerinde devam ediyor. ABD'nin Haziran ayı tüketici enflasyonu verisi bugün Türkiye saatiyle 15.30'da açıklanacaktı. Anketlere göre tüketici fiyat endeksinin bir önceki aya göre %0,1 düşüş kaydettiği tahmin edildi. Yıllık tüketici enflasyonunun bir önceki aya açıklanan %4,2 seviyesinden %3,8'e yavaşladığı öngörülüyor. Öte yandan Fed Başkanı Kevin Warsh, Türkiye saatiyle 17'de ABD Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi yarı yıl para politikası raporunu sunacak. Bu iki gelişme öncesinde tahvil yatırımcıları ABD'de faizlerin Temmuz ayında yükseltileceğine yönelik pozisyonlarını da artırmaya başladı. Artan faiz beklentileri hem faiz opsiyonlarında hem de ABD devlet tahvillerinde görülüyor. Opsiyonlara bakıldığında piyasanın bu ay içinde 25 bas puanlık bir faiz artımı ihtimaline verdiği olasılık %10'un altından yaklaşık %50'ye kadar yükseldi. ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı'nda yeniden yükselen gerilim petrol fiyatlarını da sert yükseltti. Brent petrol son bir ayın en yüksek seviyesine çıktı.
1: ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı'nda artan gerilim küresel enerji piyasalarında yeni bir fiyat dalgalanmasını beraberinde getirdi. ABD'nin İran'a yönelik deniz ablukasını yeniden uygulamaya koymasının ardından Brent petrolün varil fiyatı %2,8 yükselerek 85 dolara çıktı. ABD Batı Teksas türü ham petrolün varil fiyatı ise %2,1 artışla 79 dolar seviyesine yükseldi. Brent petrol önceki işlem gününde %9,6 değer kazanarak Mayıs 2020'den bu yana en güçlü günlük yükselişini kaydetti. Piyasalarda Hürmüz Boğazı'ndan enerji sevkiyatına ilişkin belirsizliklerin yeniden artması fiyatları destekledi. Sektör kaynakları Asyalı rafinerilerin tedarik güvenliği nedeniyle yeniden ABD ham petrolüne yönelmeye başladığını belirtti. ABD petrolünün satışında ve Asyalı rafineriler için tedarik sürecinde yer alan ve isimlerinin açıklanmasını istemeyen en az 3 yönetici, Amerikan yüklerinin spot satışları için yeniden müzakerelere başladıklarını belirtti. Yeniden ABD ham petrolüne yöneliş, Orta Doğu'dan gelen birikmiş arz dalgalarının spot piyasasını vurması nedeniyle görüşmelerin durma noktasına geldiği bir aranın ardından geldi.
0: Bu haberle birlikte ekonomi bültenini noktaladık. Saat başında moderatörle İbrahim Güneş karşınızda olacak. Şimdilik hoşçakalın.

0: Vakıfbank sundu.
1: Hakikaten ben bu kadar olmayacağını umut etmiştim. Dün günün manşetinde hani bugün sabah gazetesinden Mahmut Övür selam olsun güzel bir başlıkla duyurmuş. Ahbap korosu demiş. O depremin ilk anından itibaren devlet ve devlet kurumlarını kötüleyip bu Haluk Levent'in liderliğindeki grubu, örgütü ne dersen de, pohpohlayan ekip vardı ya,

0: Yani sanatçı sepetçi takımıydı bunlar. Adı sanatçı bunların. Bak sanatına tüküreyim. Yani ben orada 5 para etmez, oyunculuk kalitesi sıfır olan ama çıktığı bir etkinlikte size yapılan yardımları yanlış kişiler yaptı zannettiniz. Biz deprem bölgesindeki seçim sonuçlarından onu anlıyoruz diyecek
1: Eda Ece diyecek kadar. Ne kadar seviyesizlik ya.
0: Seviyesiz konuşmalar vicdansız. Yapan ama oyun yeteneğinde vicdansız. Yani o aktrist ve aktör olma yeteneğinde sıfırın altında olduğu bütün otoriteler tarafından söylenen ekip bunlar. Bir mahalle ekibi. Mesela bir tanesi var bunların, şarkıcı. Dün şu noktayı eleştirmiştik biz. Ya bir nedamet getirir misiniz? Bu insanlar sizin üzerinizden bu yardımları yaptı. Çünkü siz parlattınız. Devlet sahipsiz falan böyle kapıya durmuş.
1: Tabii.
0: Ben kendimi hiç bu kadar sahipsiz hissetmedim falan diyen şu an ekranda gördüğünüz.
1: Hiç hesap verme, suratı kızarmıyor bak.
0: Ne yaptı biliyor musun dün?
1: Havuç kapa.
0: Bak ne yaptı biliyor musun dün? Dün sosyal medya paylaşımında şu ekranda gördüğünüz şarkıcı sosyal medya paylaşımında dedi ki bir kere de diyor şaşırsak tabii, diyor ya.
1: Şimdi bak ben
0: ya bu memleketi bu hale siz getirdiniz ya.
1: Bir şey söyleyeceğim. Hayır şu var, olay var. Şu var mesela bu Gökhan. Bunun Atatürk'ü nerede? Gökhan'ın özel Atatürk'ü var.
0: Cezaevinde.
1: Neden yargılanıyor?
0: Asrın yolsuzluğundan yargılanıyor.
1: Ulan biz şaşırmamız lazım. Sen ne şaşırıyorsun lan?
0: İspanya'dan yanlış hatırlamıyorsam böyle 4 kişilik ya da 5 kişilik bir heyet gelmişti destek için. Ha bu arada hani biz gayret ettikçe bunlar da uluslararası şeye çağrılar yapıyorlardı. Topluma değil mi abi? Türkiye'ye yardım edin öyle, çağrıları.
1: Alçaklar, şerefsizler ya. Bak yazanlar şerefsizler. Size sesleniyorum. Türkiye'ye yardım diye yazıp da gönderen paylaşanın alayı şerefsizler.
0: Orman buyurun. Genel Müdürlüğü diyor ki hocam, aletimiz, edevatımız yeterli. Ekibimiz tabii. Yeterli. Yapmayın. Yani bunu yapmayın. Bak dinlemediler.
1: Tabii.
0: 4 ya da 5 kişilik bir İspanyol ekibi gelince bu CHP zihniyetinin ürünü olan kişi Cem Seymen şöyle bir paylaşım yapmıştı. Hiç unutmuyorum bunu. Günlerdir ilk kez umutluyum. Binlerce canımızın cayır cayır yanışını uzaktan çaresizce kaç gündür seyrettik. Uluslararası yardım çağrımıza cevap veren İspanyol ekip harıl harıl çalışıyor öğlenden beri diyor. O esnada da bizim yangın söndürme işçilerimiz yüzleri gözleri kapkara. Söndürülmüş bir yerde gece boyu çalıştığı için istirahat ediyordu. O kareyi de o fotoğrafı da hatırladım. Ya bu abi, bunlar ya bu. Anlatabiliyor muyum? Ondan yani sonra şimdi bunlar depremde de ahbap. Devlet yok ahbap var diyenler sonra da çıkıp utanmadan ya bu memlekette de bir şey bile beni şaşırtsın ya diye. Ya memleketin içine ettiniz ya. Memleketi bu hale siz getirdiniz. Sizin zihniyetiniz getirdi ya. Bir gölge ekmeğin tamam. Başka da bir şeye ihtiyaç yok zaten. Yani
2: haber, bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
3: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte. Mercek bu akşam 20'de 24'te.

0: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
1: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
2: Fiberimiz yok Yüksel abi.
1: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
3: Üst geçine bak abi.
4: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
1: Türkcell'e çekiyoruz.
5: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
6: Türkcell gücünde 5G.
7: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
8: De böyle. Otobit'te.
9: Kağıda düşen o çizgi, gidilecek milyonlarca kilometrenin ilk nefesidir. Metal bir parçadan fazlasına, hayatın akışına dönüşür. Yıllar geçer, nesiller değişir. Ama o çizginin verdiği güven asla değişmez. Bir hayalle başlayan yolculuk şimdi çok sevdiği topraklara kök salıyor. Türkiye'nin en çok tercih edilen motosikleti PCX yola artık Türkiye'den çıkıyor. Honda PCX şimdi çok yakınında.
10: Zaman hızla akıyor. Gündem baş döndürücü hızla değişiyor. Bu hızlı akışta canlı bağlantılar, uzman konuklar ve analizlerle satır aralarını okuyor, Türkiye'den ve dünyadan bilmeniz gereken ne varsa öne çıkan gelişmeleri ekranlara taşıyoruz.
11: Erkan Kol'la Moderatör Gece, hafta içi her gün saat 23'te, 24'te.

0: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

24 Haber Merkezi'ne ve 24 Radyo'ya hoş geldiniz. Ben İbrahim Güneş. Güne yansıyanları özetle paylaşacağım. Sonra birkaç haberimiz var. Ardından da 17 sohbetlerine geçeceğiz. İlk manşetimizde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katar ziyareti var. Biliyorsunuz eski Katar emiri hayatını kaybetti. Cenazesi namazı kılındı, toprağa verildi ve şimdi taziye süreci söz konusu. Eski Katar emiri Şeyh Elsani'nin vefatı üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan Doha'ya gitti ve bugün taziyelerini iletecek diyebiliriz. Türkiye'nin olmadığı denklemde güvenlik kalıcı olmaz. MHP lideri Devlet Bahçeli bugün grup toplantısını yaptı. Dikkat çeken mesajlar verdi. Avrupa'nın Türkiye'yi dışlamaya çalışan politikaların hatalı olduğunu vurguladı ve stratejik kararların beklendiği, belirlendiği masalardayız diye NATO zirvesine atıfta bulundu diyebiliriz Bahçeli. Kaçma girişimi oldu. Kimden bahsediyoruz? Ahbap soruşturması ve detaylarından bahsediyoruz aslında. Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent'in Almanya'ya kaçmaya çalıştığı yurt çıkış yasağını öğrendikten sonra da Bursa üzerinden hani işte otoyoldan Denizli ve aynı zamanda İzmir istikametinde seyir halindeyken gözaltına alındığını biliyoruz. 4 telefonu vardı, şifrelerini vermedi. Soruşturmada yine genişledi, yeni dalgalar, yeni operasyonlar söz konusu. 42'ye çıktı şüpheli sayısı. Yakından takip ediyoruz. Bakalım neler olacak. Günün en önemli haberlerinden biriydi. Suça sürüklenen çocuk dediğimiz meselede özellikle yeni nesil suç örgütleri 15 yaş grubundaki çocukları eline silah tutuşturup haraç kesmeye, dükkan kurşunlamaya gönderiyordu. Buna önlem geliyor. 15-18 yaş arasında da müebbet hapis cezası verilmesinin düzenlenmesi söz konusu olacak. Bununla ilgili bir kanun teklifi var. Aynı zamanda daha dikkat çekici olansa AK Parti Grup Başkan Vekili Leyla Şahin Usta teklifinin ayrıntılarını paylaştı. Ailelere de ceza yoldu. Yani çocuğuna sahip çıkmayan, iyi yetiştiremeyen ve işte suçu sürüklenmesine göz yuman aileler de bir anlamda suçtan sorumlu tutulacaklar diyebiliriz. 2025 iç göç istatistikleri açıklandı. 2 milyon 475 bin kişi yer değiştirmiş vaziyette ülke içerisinde. En çok il hangisi göç alan il derseniz İstanbul. Aslında şaşırtıcı değil. 329.919 kişi İstanbul'a gelmiş. En az göçse Ardahan'a. Ardahan'a da 4.914 kişi gitmiş diyelim. Hadi başlayalım.

0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hayatını kaybeden eski Katar emiri Şeyh Hamad bin Halife El Sani'nin vefatı dolayısıyla taziye ziyaretinde bulunmak üzere Katar'da. Eski Katar emiri Şeyh Hamad bin Halife El Sani pazar günü vefat etmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan taziye dileklerini iletmek, törene katılmak için Katar'a gitti. Erdoğan taşıyan uçak Hamad havalimanına iniş yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Suud bin Abdurrahman bin Hasan El Sani karşıladı. Ziyareti Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eş Emine Erdoğan da eşlik ediyor. Cumhurbaşkanı daha sonra mevcut Katar emiri Şeyh Temim bin Hamed El Sani ile bir araya geldi. Erdoğan Katar emirine başsağlığı dileklerini iletti. Cumhurbaşkanı dün Doha'daki Lusiel mezarlığında toprağa verilen eski emir için düzenlenen taziye programına da katılacak. 1995 ile 2013 yılları arasında Katar'ı yöneten Şeyh Hamad bin Halife El Sani, 2013 yılında yönetimi kendi isteğiyle oğlu Şeyh Temim bin Hamid El Sani'ye devretmişti. Ülkenin modernleşme sürecinde önemli bir rol oynayan eski emirin vefatı sebebiyle Katar genelinde 4 günlük resmi yas ilan edildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Özel İmamoğlu ikilisinin CHP içinde yani parti içerisinde hançerleme siyasetine devam etmesinden duyduğu rahatsızlığı belki de ilk kez bu kadar açık ifade etti. Hem yeni parti çalışması yapıp hem de CHP'de siyaset yapamazsınız dedi. CHP içinde paralel yapılanmaya müsaade edilmeyeceğini söyledi. Özel'e seslenen Kılıçdaroğlu'nun okudum iddianameler sıradan değil sözleri de dikkat çekiciydi. Yani özetle Özgür Özel'e parti içinde siyaset yapacaksan yola devam et ama gittiğin yol yol değil diyor.
1: Sırtımdaki hançerlerle seçime girmek zorunda kaldım.
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şaibeli 38. Olağan Kurultay'da böyle söylemişti. Hançerlenerek kaybettiği koltuğunu yargı kararıyla geri aldı ama İmamoğlu Özel ikilisinin CHP'yi hançerlemeye devam ettiği görüşünde.
3: Hangi gerekçeyle ayrı parti kuruyorsunuz? Hangi gerek? Daha bakın ahlaki yönde söyleyeyim. Hem parti içindesiniz, hem partinin grup başkanısınız, hem de ben ayrı parti kurmak için çalışıyorum diyeceksiniz. Ya bu olur mu Allah aşkına ya? Bu olur mu ya? Olmaz. Konuşur muyuz? Elbette konuşuruz. Biz kavga etmedik, yumruklaşmadık. Elbette konuşuruz. Nedir olaylar? Neyin nesidir? Hangi gerekçeyle bir parti kurma ihtiyacı çıkmış?
2: Zira Özel İmamoğlu ikilisi bir yandan CHP çatısı altında mücadele ediyor, diğer yandan CHP'yi ağır yaralı bırakmak için siyaset yapıyor. Özel İmamoğlu ikilisi yeni parti için hazırlıklarını sürdürürken CHP'yi de ağır yaralı bırakmanın yollarını arıyor.
4: Bir şey yok, yeni partinin adına şeyine kadar.
5: Heyecan yaptırmayın şimdi bize ya.
2: Özel şaka şaka diyerek durumu kurtarmaya çalışıyor ama herkes biliyor ki her şakanın altında bir gerçek payı vardır. Ve Özel'in yeni parti çalışması yaptığı da bir sır değil.
6: Biz iktidar yolculuğundan vazgeçmeyeceğiz. Yolu takip edeceğiz. Gerekirse yeni bir yol açacağız.
2: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu bu duruma isyan ediyor. Bir yandan CHP içinde siyaset yapıp, diğer yandan CHP'yi hançerlemek siyaset değildir görüşünü paylaşıyor. Paralel yönetim olmaz mesajı veriyor.
7: Gitme diyor musunuz ya da bir çağrı ifade ediyor musunuz?
3: Evet efendim, partiden ayrılmasına gerek yok.
5: Sayın Özgür Özel'in partiden ayrılmasına gerek yok.
3: Gerek yok efendim. Niye partiden ayrılıyor? Hangi gerekçeyle partiden ayrılıyor? Parti içinde mücadele edebilir. Bakın buna hiç itirazım olmaz. Geçmişte olmuştur. Yani bizde partinin içinde değişik aktörler çıkmıştır. Onlar kendi aralarında yarışmışlardır. Buna bir şey demiyorum. Ama parti içinde paralel yapı olmaz. Beni sevenler de var, sevmeyenler de var. Bunların hepsi olabilir. Yani CHP'li il başkanlarının temel özelliği şudur. Yani kendi özgür iradeleri vardır ve bu özgür iradeleriyle karar verirler.
2: Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in CHP'den ayrılma ısrarını iktidarı AK Parti'ye yarışmadan teslim etme çabası olarak adlandırıyor. Zira bu ihtimalde bölünmenin her iki CHP'ye de kaybettireceği görüşünde. Ayrılmayın uyarısını da bu çerçevede yapıyor. Özgür Özel ayrı partiyi ben değil vatandaş istiyor diyor ama yine de aslında bir pazarlığa açık olduğunu da saklamıyor. Lakin elini yüksekten açarak en azından kameralar önünde Kılıçdaroğlu kadar uzlaşmacı bir yaklaşım sergileyemiyor. Bunun yerine acil genel başkanlık yarışı teklif ediyor.
6: Madem ki partilisin, madem ki bölünmek istemezsin, madem ki bölünme olursa AK Parti'ye yarayacak diye sanki bölebilecekmiş gibi konuşursun. Buradan açıkça söylüyorum. İkimiz tüm üyelerle genel başkanlık yarışına girelim. Kaybeden CHP'yi salsın. CHP'yi salsın. Kaybeden siyaseti bıraksın. Sayın Kılıçdaroğlu, çağrı yapıyorsun ya. Çağrı yapıyorum. İkimiz yarışalım. 2 milyon üyeyle %90'ın altında oy alırsam siyaseti bırakıyorum.
2: Kılıçdaroğlu aynı zamanda İmamoğlu suç örgütü iddianamesine dair de ilk kez bu kadar net konuştu. Bir anlamda Özgür Özel'e kimlere kefil olduğuna bir bak mesajı gönderdi.
3: Bütün iddianameleri okudum. Sadece ben okumadım. Güvendiğim hukukçulara okuttum.
5: Çok özür dilerim. Epey
7: 1000 küsür sayfa. Evet.
3: Evet. Güvendiğim hukukçulara da okuttum. Okuttum. Sıradan iddianameler değil. O kadar.
2: CHP'deki kavga büyürken saflar da netleşiyor aslında. Kılıçdaroğlu, beraat eden, aklanan herkese kapımız açık ama hem parti içinde kalıp hem bizi hançerleyenlerle yol yürüyemeyiz mesajını net bir şekilde veriyor. Ve millet yaşananları aslında bir ibret vesikası olarak izliyor. Ne diyelim? Her zaman olduğu gibi takdir...

0: Milletin elbette.
1: Merhum Büyük Birlik Partisi lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopterin düşmesiyle ilgili dosya yeniden açıldı. Ortaya çıkan bilgilerse akıllara Orgeneral Eşref Bedlis'in şüpheli bir şekilde şehit olduğu kazayı getirdi. Detaylar analiz haberimizde.
2: Şimdi ben şu anda helikopterdeyim.
0: Merhum Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopterdeki son görüntüleri bunlardı. Ardından helikopter şüpheli bir şekilde düştü. Kayıtlara kaza olarak geçti ama akıllarda hep şüpheler vardı.
3: Helikopter düştü demişsiniz.
4: Doğru.
3: Nerede düştü?
4: Bilmiyorum abi.
3: Bilmiyorsunuz nerede düştü? Yani hangi mevkide düştü?
4: Vallahi mevkisini de bilmiyorum.
3: Siz neredesiniz şu an?
4: Helikopterin içinde.
0: Adalet Bakanı Akın Gürley'in talimatıyla 190 klasörlük dosya açıldı ve en hafif tabiriyle delillerin karartılması, arama kurtarma ekiplerinin yanlış yönlendirilmesi gibi ilk anda göze çarpan, hayatın doğal akışına uygun olmayan durumlar tespit edildi. Dosyaya giren 3 savaş uçağı ise 17 yıl sonra kafalardaki soru işaretlerini daha da derinleştirdi. Hakkında soruşturma başlatılan 29 şüpheliden 6'sının doğrudan FETÖ'den ihraç, cezaevinde darbeye karışan isimler olması durumu daha da şüpheli hale getirdi. Ve şimdi helikopterin düşmesi kaza değil, bir suikast mıydı sorusu daha yüksek sesle soruluyor. Zira 3 savaş uçağı görevde değillerdi. Radarda bir görünüp bir kayboldular ve hava şartlarının çok zorlu olduğu bir günde 24 bin fitten 13 bin fite inişler yapıp manevralar gerçekleştirdiler. Geçmişte savaş uçaklarının yakın geçiş yapıp helikopterleri türbülansa sokmaya çalıştığı olaylar kayıtlara geçti. En bilineni şehit Orgeneral Eşref Bitlis'in başına gelenlerdi. Eski jandarma genel komutanı Orgeneral Eşref Bitlis'in Irak'ın kuzeyindeki denetlemeleri sırasında içinde bulunduğu Sikorsky helikopter Amerika Birleşik Devletleri jetleri tarafından taciz edilerek havada tehlikeli anlar yaşatıldı ve inişe zorlandı. Bitlis bu olayın ardından Amerika Birleşik Devletleri bölgedeki faaliyetlerine karşı sert bir duruş sergiledi. Zira Orgeneral Bitlis, Amerika Birleşik Devletleri'nin çeküç güç unsurlarının Irak'taki PKK'lı teröristlere silah yardımı yaptığını belgelemiş ve bu durumu dönemin Cumhurbaşkanı Turgut Özal'a sunmuştu. Bu olaydan kısa bir süre sonra Eşref Bitlis, 17 Şubat 1993'te Ankara'da uçağının düşmesi sonucu şüpheli bir şekilde şehit oldu. Kaza sonrası buzlanma açıklaması yapıldı ancak uçağı üreten firma aleyhine açılan davada bu iddiaları çürüttü. Bu yüzden Büyük Birlik Partisi lideri Yazıcıoğlu'nun helikopterinin düşüşü oldukça şüpheli bir durum gibi görünüyor. Benzer bir şüphe Karabağ Savaşı sonrası ilişkileri düzeltmek için Azerbaycan'a ziyarette bulunan Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i için de geçerli aslında.
5: Bazide Reis Cumhur az rah gozer transit.
0: İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopteri de Azerbaycan'la ilişkilerimizi düzeltmek istiyoruz açıklaması yapmasının ardından şüpheli bir şekilde düşmüştü. Tahran yönetimi kazanın sebebiyle ilgili açıklama yapmaktan kaçınmıştı. Bu yüzden Büyük Birlik Partisi lideri Yazıcıoğlu'nun helikopterinin düşmesiyle ilgili soruşturmada ortaya çıkacak gerçekler çok ama çok kıymetli. Zira bu sayede acılı aile için hesap sorulması, adaletin tecelli etmesi mümkün olabilecek.
1: Hesapları şaştı. Bugün 17 sohbetlerinde editörümüz Gökçen Sever manşeti bu şekilde attı efendim. Zira FETÖ'cülerin hesapları şaştı. Bu ülkeye dair yapılan hesaplar şaştı. Millet 10 yıl önce çelikten bir pençe göstererek deyim yerine ise FETÖ'cüleri ezdi geçti ve aslına bakarsanız emperyalizmin tüm hesapları da şaştı. Şimdi mesela gençler bilmez ama bizim tarihimizde muavenet faciası diye bir facia vardır. Hani açıp bakabilirsiniz sosyal medyadan ya da araba motorundan ararsanız görürsünüz. Mesela dost ve müttefik ülke Amerika Birleşik Devletleri Efes tatbikatındayken bizi iki tane C-Sparrow füzesi atarak yanlışlıkla vurmuştu ve şehitler vermiştik. O yüzden hani bulunduğumuz coğrafyada her tür tuzak kurulabilir, her tür melanetle karşılaşabiliriz.

0: karşı karşıya kalınabilir. Hep de teyakkuz halinde olmak gerekir. Onların hesaplarını şaşırtmak, planlarını bozmak için. Konuklarımız var. Konuşacağız hepsini. Star Gazetesi yazarı Resul Tosun ve Akşam Gazetesi yazarı Murat Özer bizimle. Hoş geldiniz yayınımıza. Sayın Tosun, sizinle başlayalım müsaadenizle. Şimdi FETÖ'cüler yurt dışından bir video paylaştılar, pranga diye. Diyorlar ki hani 10 yılda biz büyük hatalar yaptığımızı gördük. Türkiye Cumhuriyeti Devleti de büyüktür, affedendir. Bizi artık affetsin ve biz hani topraklarımıza dönelim, gerekiyorsa da cezamızı çekelim demeye getiriyorlar anım kadarıyla. Neden af istiyorlar? Terörist başı Gülen öldükten sonra bir bölünme, parçalanma mı olmaya başladı örgütte? Şimdi bu yaşananlara baktığımızda millet hangi planları bozdu ve bugüne nasıl geldik diye sorayım. Bir de şunu da sorayım. Gerçekten pişman olan FETÖ'cü var mıdır? Çünkü bunlar her renkte, her kılıkta ve her takiye şeklinde karşımıza çıkabilen insanlar. Siz nasıl okuyorsunuz efendim yaşananları?
1: İyi yayınlar diliyorum. Murat Bey'e de selam olsun, Murat'a, şehircilerinize tabii ki. Şimdi İbrahim Bey, aslında bu örgüt anlatılırken şöyle bir ifade kullanılıyordu. Tepesi ihanet, ortası ticaret, tabanı ibadet diye tabandaki mensuplarının masumiyetine işaret ediliyordu. Ancak geçen zaman içerisinde gördük ki tabanın büyük çoğunluğu, ekseriyeti maalesef o tavanın, yani ihanet kadrosunun talimatlarını yerine getirmekte, onları savunmakta, onlarla birlikte hareket etmekte olduklarını gördük. Dolayısıyla tabanın gerçek manada bir pişmanlık sergilediği kanaati toplum üzerinde de oluşmadı. Bu 10 yıl içerisinde hakkında soruşturma açılanların 750 bine yakın olması da aslında tavanın hala tavanın direktifleri doğrultusunda hareket ettiklerini gösteriyor. Dolayısıyla taban hakkında biz geçmişte de şöyle düşünmedik değil. Yani mesela sadece sendikasına üye oldu diye, gazetesine abone oldu diye, bankasına para yatırdı diye, dershanesine çocuğunu gönderdi diye insanları fişleyip mağdur etmemek lazım diye bir takım düşünceler vardı. Ancak tabanın, yani bu ibadet kısmı diye masumiyetine işaret edilmeye çalışılan tabanın büyük çoğunluğunun hala bu FETÖ terör örgütüne mensubiyetinden pişman olmadığını, aksine oraya mensubiyetinin güçlenerek arttığını, tavanın talimatları doğrultusunda hareket ettiklerini, her ne kadar 15 Temmuz'da kalkışmaları püskürtülmüş olsa da siber teröre devam ettiklerini maalesef görüyoruz. Kesin pişmanlığını göstermiş olanların, hani etkin pişmanlıktan yararlananlara bir takım haklar veriliyor ya, hı hı. Peki öyle bir şey görebiliyor muyuz? Ben şu ana kadar doğrusu görebilmiş değilim. Tanıdığım bu cemaate mensup insanlar da var. Herhangi bir takibata uğramamış olmalarına rağmen hem 15 Temmuz kalkışmasını küçümsediklerini hem de bunun FETÖ ile alakası olmadığını söylediklerini bizzat kulaklarımla işiten ve bunları gören insanlarız. Dolayısıyla camianın aslında temel sorunu ezoterik bir cemaat olmasından kaynaklanıyor. Şeffaflık yok. Yukarıdakilerin bir takım simgelerle anlaştıkları ve hala aynı faaliyeti devam ettirdiklerini görüyoruz.
0: Daha dün Sayın Tosun, 968 FETÖ şüphelisine operasyon yapıldı 81 ilde. Evet. Hala yeniden yapılanmaya çalışıyorlar ve halkın da %70'i diyor ki ya bunlar hala ciddi bir tehdit diyor. Yani çarpı alınacak bir durum yok diye söylüyor. Peki bu videoyu paylaşanlar ya da mesaj, işte kendilerine tırnakta yeni Herkülcüler diyen grup, Fethullah Gülen'in ölmesinden sonra kapının kenarında kaldık. Esas parayı hamuduyla götürenler hayatını devam ettiriyor. Biz ise işte kıyıda köşede kaldık diye pişman olanlar olabilir mi diye de düşündüm bir an.
1: Mutlaka içlerinde gerçekten pişman olanlar vardır. Ancak bunları yani büyük bir topluluk olarak görmenin yanlışına düşmemek gerekiyor. Kaldı ki yayınladık gönderdikleri Cumhurbaşkanı'na hitaben mektuplarını da ben dikkatle okudum. Orada aslında işlenen cinayetlere, işlenen kalkışmalara pişmanız diyorlar ama aslında öyle çok da kınadıkları, çok da efendim...
0: Değil mi? Bir de Sayın Tosun aslında

0: şu an şey yolu açık yani. Hani etkin pişmanlıktan yararlanmak için örgütle ilgili samimi ikrarda bulunma yolu her zaman açık yani. Çok zor değil. Evet. Binersin uçağa gelirsin. Dersin ki ben devlete teslim oluyorum. Bu örgütle ilgili de hatamın farkındayım. Yaptıkları da bunlar. Şu adamlar şu işi yaptı. Bu adamlar bu işi yaptı. Savcılıkta verdiğin deliller gerçekten samimiyle değerlendirir ve gereğini yapar. Yani FETÖ içinden de mesela etkin pişmanlıktan yararlanan isimler size söylediniz oldu ama bunlara gerçekten hiç güvenilmez diye düşünüyorum ben kendi adıma.
1: Yani verdikleri bilgiye bağlı İbrahim Bey. Bu konuyu elbette ki savcılarımız, hukukçularımız daha iyi bilirler. Ancak benim söylemek istediğim şu. Yani yüz binlerce insanın mensup olduğu bu cemaat içerisinde gerçekten samimi Müslümanlar elbette ki vardır. Ancak meselenin püf noktası bu cemaate dahil olanların sahih İslam inancından ayrılıp
0: sapkın.
1: Bu evet sapkın bir inanışa kendilerini bend ederek yani bu ölen şahsı Mehdi olarak kabul etmeleri, Mesih İsa
0: ya
1: Mesih
0: bir kere
1: olarak kabul etmeleri
0: şurada mesela Sayın Tosun
1: gibi,
0: şüphelenmeleri gerekmiyor evet. En hafifinden. Yani diyor ki mesela bizim güneyde sevdiğimiz ülke var diyor. İşte öldü gitti terörist başı. İsrail'i evet. Övgü düzüyor. Sonra diyor ki mesela işte işgal olursa endişelenmeyin diyor. Haçlılar diyor sizin karınıza kızınıza ilişmez falan diyor. O karşısındaki de böyle koyun sürüsü gibi dinliyor bunu. Ya bir dakika ya biz niye Haçlıların işgalini sineye çekiyoruz diyen bir kişi yok. Tuhaf bir kafa yapısı değil mi zaten?
1: Çok tuhaf bir kafa yapısı. Bir taraftan yani emperyalizme, siyonizme hizmet eden casusluk ve terör örgütü olmanın ötesinde bir de bu işin kültürel boyutu var. En büyük zararı da İslam'a vermişlerdir.
0: Doğru.
1: Ülkede artık dindarlara olan güven bunların bu ihanetleri yüzünden azalmış ve İslam
0: doğru.
1: Düşmanlarına, din düşmanlarının eline argümanlar vermişlerdir. Dolayısıyla öncelikle bunların itikatlarını, inançlarını sahih yani doğru İslam inancı ile tahsis etmeleri gerekir. İnançları düzelmeden bunların tövbe etmiş olmaları yahut da efendim ben pişman oldum diyerek bağış yahut af talep etmeleri bunları işledikleri bugüne kadar hatalardan vazgeçirmeye yetmez. Çünkü
0: evet.
1: Önce inancının tahsis edilmesi gerekir ki sahih İslam inancı özellikle Türkiye'de yaygın olan Ehl-i Sünnet inancının özellikle Maturidi akidesine, Maturidi'ye çünkü öncelikle kitap ve sünnetin yanı sıra akla ehemmiyet veren bir şeydir. Şimdi bunlar akıllarını tatile çıkarmış gibi orada Kur'an dururken, sünnet dururken sapkın bir adamın rüyada gördüklerini, efendim bir takım hezeyanlarını emir telakki ederek maalesef milletin
0: kıyılar.
1: Kendilerine verdiği silahı millete karşı yöneltecek kadar sapkın bir inanç içindedirler.
0: Peki.
1: Önce inancın tasfiyesi gerekir.
0: Peki. Sayın Özer buradan devam edelim. Bir yandan da işte 15 Temmuz'un 10. yıl dönümünde Muhsin Yazıcıoğlu dosyası yeniden açıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek göreve gelirken faili meçhul kalmayacak diye bir söylemle başladı işe ve birçok dosya da bugünlerde açılıyor. Fakat dikkatimizi çeken mesela 9 şüpheli arasında doğrudan darbeye karışan isimler var. Cezaevinde olanlar var. FETÖ'den dolayı ihraç edilenler var. FETÖ'cü olduğuna her şüphe olan ama daha önce emekli olduğu için hani bu konuda bir KYK işlemi yapılmayanlar var. Siz şimdi nasıl okuyorsunuz gelişmeleri? 17 yıl sonra bu sisperdesi aralanabilir mi? Ne olmuş olabilir? Biraz önce haberde de paylaştık. Hani bulunduğumuz coğrafyada bu tür suikastlarda sürpriz değil gibi sanki.
2: Şimdi önce şunu söyleyeyim. Ben de biraz önce ifade ettim. Ben de sana katılıyorum. Fethullahçı terör örgütü pişman olur mu mensupları? Çok doğru bir şekilde ifade ettin. Aslında etkin pişmanlık meselesi Türk hukuk sisteminde var. Yani Allah affeder mi affetmez mi? O ahirete kalmış bir husus ama dünyada Türk hukuk sistemi çok net bir şekilde apaçık ortada duruyor. Gelecekler pişman olduklarını söylüyorlarsa şayet pişmanlıklarını ifade edecekler. Sonra bu darbede doğrudan görev alan o askeri komuta kademesindeki kişiler kimse, başta Fethullah Gülen ve Adil Öksüz olmak üzere bütün o hiyerarşide hangi noktada görev aldıklarını, 15 Temmuz günü ve öncesinde nasıl bir planlama içinde olduklarını, halka karşı nasıl bir vahşet içerisinde katliam şebekesinin bir parçası olduklarını isim isim, yer yer, tarih tarih gösterecekler, planlamadan bahsedecekler. Benim emirim, ben şu kişinin komutasında şurada görev almaktaydım ve benim görevim darbe gerçekleşirken şuydu, darbe gerçekleştikten sonraysa şu görev bana tevdi edilecekti diye.

0: açıkça beyanda bulunacaklar. Bütün bu suçlamalarla, bu kendi komuta kademesindeki tüm suçları ve suçluları ifşa edecekler. Ondan sonra tabii yetkin pişmanlıktan yararlanabilirler yani. O açıdan Türk hukuk sistemi açık. Ben bu yönüyle hiçbirisinin pişman olduğunu düşünmüyorum. Ama tabii şu da var, 10 yıl geçti aradan, 10 yıldır böyle Türkiye'den uzakta firari bir şekilde geziyorlar. Mutlaka onları besleyen CIA midir, Mossad mıdır, başka MI6 midir? Bunlar da işine yaramayan istihbarat elemanları daha ne kadar besleyecekler? Yani bu besleme durumları ne kadar devam edecek? Çünkü her istihbarat
1: örgütü... Bir de Sayın Özer, para bölüşüm meselesinde de birbirlerine düşmüş vaziyetteler. İşte onların hani kendi tırnak içinde heyetlerinde işte parayı yönetenler, bir de paradan mahrum kalanlar, kıyıda köşede kalanlar, onlar da birbirine tabii karşı şu anda siz bizim paramızı çaldınız, tırnak içinde söylüyorum himmet diyor onlar. İşte toplanan o himmet tabii paralarını sizi indirdiniz, biz ise kıyıda köşede kaldık, açlık sefahat içindeyiz diye kıvrananlar da var. Mesela Fethullah Gülen'in yeğeni mesela Pensilvanya'daki o evden kovulmuş anlaşılan, şer yuvasından. O da artık kıyıda köşede hayatı tutunmaya çalışıyor ve o da mesela ben artık hani bu işler çok zordayım diye mesajlar paylaşmaya başlamış vaziyette.
0: Evet, yani para tükeniyor. Para tükendikçe de birbirlerine düşüyorlar. Çünkü onlar yani ilk firar ettiklerinde çok büyük zenginliklerle firar ettiler. Çünkü her şeylerini hazırlamışlardı. Pek çok şirket sahibi, holding sahibi servetlerini yurt dışında kaçırmıştı. Bazıları zaten yurt dışında hala yaşıyorlar. Türkiye'nin büyük, çok büyük şirketleri. Hatta mevcut hala Türkiye'de faaliyet yürüten ama Fethullahçı terör örgütüyle ilişkili olduğunu düşündüğümüz bazı şirket patronları da biliyorsunuz 15 Temmuz'dan sonra kendilerine yönelik soruşturma açılması da sermayelerin önemli bir kısmını yurt dışında kaçırmayı başardılar, götürdüler. Başka gerekçeler izah ettiler ama belli ki sermayenin yurt dışına götürülmesi, kaçırılması gerçekleşti ve ancak o para da 10 yıl boyunca artık o da sonuna gelinmiş durumda. Birbirlerine düşmeleri mukadderdir. Beklediğimiz şey buydu. Birincisi bu. Fethullahçı terör örgütü rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'na bir suikast düzenlemiş olabilir mi? Elbette düzenlemiş olabilir. Yani Muhsin Yazıcıoğlu'ndan
1: neden nefret ediyorlar? Çünkü o dönem için şöyle söyleniyor. Erdoğan'a Muhsin Yazıcıoğlu'nun bu işte FETÖ'cülerle ilgili kapsamlı bir dosya sunacağı yönünde iddialar var. Ne kadar doğru bilmiyorum tabii ama bir de benim aklıma Muhsin Yazıcıoğlu'nun tarlamızı sürmüşler kardeşim diye sistemleri geliyor.
0: Evet. Yani Muhsin Yazıcıoğlu nasıl bir karakterdi? Çok açık. Refah Yol Hükümeti'ni hatırlayalım. Refah Yol Hükümeti'nin güven oyu oylamasında çıkıp ben Müslümanların iktidarını engel oldurtmam, bu sözü kimseye söyletmeyeceğim diye meydan okuyan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde karakterli bir insandı. O açıdan Fethullahçı terör örgütüne asla prim vermeyecek birisiydi. Doğal olarak Sayın Cumhurbaşkanımızı nasıl 15 Temmuz gecesi şehit etmeye kalktılar, aynı şekilde Muhsin Yazıcıoğlu'nun da gibi Türkiye siyasetinde çok karakterli figürleri de ortadan kaldırmak için her şeyi yapmış olabilirler.
1: Ki Sayın Özer hatırlarsanız yani sadece Büyük Birlik Partisi ile ilgili değil, daha sonrasında MHP yönelik de çeşitli operasyonları biz hep izledik, FETÖ operasyonlarını. Evet. İşte kaset tabii kumpasları kuruldu, FETÖ'nün kurmay kadrosundan istifa etmek zorunda kalanlar oldu. Hatırlarsınız İYİ Parti'yi çıkarmak için mahkemelerden sürekli kurultay kararları çıkıyordu. Bir mahkemeden kurultay kararı çıkıyordu, başka bir mahkemeden bu karar engelleniyordu. Sonra bir karar daha çıkıyordu. Böyle kavga dövüş ortamı da vardı. Evet. MHP'yi de bir şekilde ele geçirmeye çalıştıklarını düşünüyorum ben kendi adıma. Bilmiyorum katılır mısınız?
0: Yok, çok net. Kesinlikle katılıyorum. Çünkü 15 Temmuz darbesine giden yolda yaptıkları temel şeylerden bir tanesi buydu. 15 Temmuz sonrasındaki en büyük kazanımımız ne oldu? Cumhur İttifakı diye bir hareket ortaya çıkmış oldu. Türkiye'nin sağı, Türkiye'de Sayın Cumhurbaşkanımızın etrafında kenetlendi. Ve denildi ki milli, manevi tüm değerlere sahip olan herkes, Türk devletini seven, bu vatana sahip olan herkes, sağcısı solcusu bakmaksın ki Demokratik Sol Parti dahi içerisinde biliyorsunuz. Doğal olarak burada yer almalıyız diye düşündüler ve öyle hareket ettiler. Şimdi Cumhur İttifakı'nın en önemli bileşeni olan Milliyetçi Hareket Partisi'ne zamanında operasyon çekmiş, bölünmesini sağlamış. Bunu da başarmış yani. Sonuçta Milliyetçi Hareket Partisi'nin iktidarı ele geçirmeye, koltuğu ele geçirmeye muvaffak olamadılar ama partiyi bölmeye başardılar. Sonra birkaç defa daha böldüler. İçlerinden kaç tane oluşum çıkardılar ve Türk milliyetçilerini bir bütün halinde hareket etmekten uzaklaştırmayı başardılar. Fethullahçılar doğal olarak Muhsin Yazıcıoğlu gibi bir şahsiyeti de öldürmüş, katletmiş olabilirler. O yönüyle şu anda Adalet Bakanlığımızın tekrar bu soruşturmayı açmış olması son derece önemli. Ben burada şunu söylemek istiyorum. Bazıları hala utanmazca, ahlaksızca siz Fethullahçılarla beraber bir zamanlar hareket ettiniz, gördük işte şimdi kalk.

0: Siz 10 yıldır FETÖ'ye laf söylüyorsunuz. Halbuki biz yıllardır FETÖ'yle kavga ediyorduk. Hayır, öyle bir şey yok. Baştan sona yalan. Resul Tosun burada. Resul Tosun abimiz Türkiye'de yıllarca gazetecilik, dergicilik yaptı. Ben onun dergilerinde, gazetelerinde çalıştığı hiçbir sözünde, mesela ben şahit olarak söylüyorum. Kendimi de onun içine katarak söylüyorum. Biz daima Fethullah Gülen'le kavga eden bir hareketin, bir düşüncenin mensubu idik. Fethullahçı
1: Yani
0: terörist
1: rahmetli
0: başıyla
1: Erbakan da
0: hiçbir
1: kapıdan
0: zaman
1: sokmadı,
0: anlaşmadık.
1: biliyoruz bunları. Doğru söylüyorsunuz.
0: Evet, kesinlikle. Yani biz başından itibaren, çünkü neden Fethullah Gülen denen adam Siyonist İsrail'i başında desteklemiş, Şeyh Ahmet Yasin şehit olduğu vakit gitmiş kendi gazetesinde röportaj vermiş. Dünyada en nefret ettiğim kişi kimdir denildiğinde terörist olarak görüyorum Muhammed Şeyh Ahmet Yasin'i demiş. O hafta tekerlekli sandalyesinde şehit olmuş birisiydi. Biz Fethullah Gülen'le bugün değil, ezelden beri kavgalıyız.
1: Peki.
0: O açıdan buradan tekrar söylüyorum. Fethullahçı terör örgütüyle, Fethullah'la Türkiye'deki İslami hareketin, İslami düşüncenin, Müslümanların hiçbir zaman en ufak bir ilişkisi olmadı. Sadece kavgası oldu. Biz daima kavga ettik. Hükümetinizin bir dönem Fethullah Gülen ve çevresindeki insanlarla ilişki kurmuş olması, onların 80 darbesinden beri devlete çöreklenmiş olmasından kaynaklanıyordu. Malzeme buydu. Devletimiz de onları temizlemeyi başardı çocuk.
1: Peki Sayın Tosun, MHP'de Devlet Bahçeli'de FETÖ'yle karşı yapılan mücadele 15 Temmuz'da Çanakkale'deki mücadelenin aynısıydı diye söyledi. Neye işaret etmek istiyor? Bir bunu soracağım. Bir de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da FETÖ'cülerin Özgür Özel ve İmamoğlu arkasında saf tutması ve kendisiyle karalama kampanyaları yürütmesinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Şu an kimi umut olarak görüyor bu FETÖ'cüler Türkiye'de sizce? Siyasetin dizayn edilmesi için nasıl bir çaba içerisinde oldular bugüne kadar?
2: Evet, Murat Bey'in bıraktığı yerden müsaade edersen devam edip soruna cevap vereyim İbrahim Bey. Çünkü bu 23 yıllık iktidarı boyunca özellikle muhalefet FETÖ'yü siz geliştirdiniz, siz beslediniz, siz devletin efendim kılcal damarlarına yayılmasına izin verdiniz, müsaade ettiğiniz gibi bir argüman kullanıyorlar. Oysa bakınız, AK Parti daha kurulmadan 1999 yılında FETÖ'nün 88 tane vakfı vardı, 20 tane derneği vardı, 128 tane özel okulu vardı, 218 tane şirketi vardı, 129 tane dershanesi vardı, 500 tane öğrenci yurdu vardı, televizyon istasyonları vardı, çok sayıda gazetesi, dergisi vardı, 2 tane radyosu vardı, bankası vardı, sigorta şirketi vardı. Yani daha AK Parti dünyada yokken bunlar zaten biraz önce Murat Bey'in ifade ettiği gibi 1980'li yıllardan beri devletin kılcal damarlarına sirayet
1: Girdiler.
2: etmeye başlamışlardı. Bunların en güzel tarifini benim dostum Mahmut Çelik şöyle ifade etti. Bugünkü yazımda da yer verdim. Belki bugünkü konuşulanların özeti mahiyetinde. Diyor ki FETÖ, Turgut Özal'ı zehirleyip Mesut Yılmaz'a yol açan, İhlas Finans'ı batırıp Bankasya'ya yol açan, 28 Şubat'ta Erbakan'a darbe yapanların yanında yer alıp Ecevit'e şefaat dileyen, türban ve imam hatipleri yasaklatıp muhafazakar kesimi kendi okullarına mecbur eden, insanları din ile sömürüp elde ettiği paraları ABD ve İsrail'e peşkeş çeken, Deniz Feneri'ne iftira atıp Kimse Yok mu Derneği'ne yol açan, Muhsin Yazıcıoğlu'na suikast düzenleyen, Hrant Dink'i öldürüp diasporaya yol açan, Baykal'a kaset kumpası kurup Kılıçdaroğlu'na yol açan, MİT'e sızarak istihbaratı Mossad ve CIA'ye servis eden, Gezi kalkışmasını alevlendirip Batı'nın eline malzeme veren, 17-25 Aralık darbe girişimini
1: Evet.
2: düzenleyerek ABD çıkarlarının önünü açan, Uludere'yi vurarak devleti töhmet altında bırakan, Rus uçağını düşürüp Rusya ile arayı açan, Bahçeli'yi kurultayda gönderip Akşener'e yol açmaya çalışan, 15 Temmuz'da darbe yapmaya kalkıp ekmeğini yediği halka kurşun sıkandır FETÖ.
1: İyi özetlemişsiniz. Şimdi Sayın Özer, biraz konuyu değiştireceğim ama aslında yine bir benzer bir mesele olduğunu düşünüyorum. Ahbap soruşturması ile ilgili bir değerlendirme alayım sizden.
0: Evet, yani şimdi aslına bakarsanız Ahbap soruşturması çok net bir şekilde şunu ortaya koyuyor. Bu Fethullahçı terör örgütünün yapmaya çalıştığı şey neydi? Paralel bir devlet yapılanması iddiası etmiyor. Temel olan şey buydu ve bunu yapabilmek için şunu söylediler. Devlet çöktü. Devlet çöktü. Devletin hiçbir kurumuna güvenmeyin. Devletin Kızılay'ına güvenmeyin. Devletin afatına güvenmeyin. Aynı şey Ahbap soruşturmasında da karşımıza çıkıyor. Hatırlayacak olursak Kemal Kılıçdaroğlu deprem felaketinin hemen ardından çıkıp ekranlara dedi ki ben bu devletle dayanışma içinde olmayacağım. Kendi taraftarlarımı da dayanışma içinde olmaktan men ediyorum dedi. Sonunda devletin AFAD gibi, Kızılay gibi kurumlarına karşı müthiş bir dezenformasyon başlatıldı. Pek çok işte kendisinin taraftarı olan gazetecisi, yazarı, sivil toplum örgütü sözde temsilcisi çıktılar. AFAD aleyhinde, Kızılay aleyhinde demediklerini bırakmadılar. Çeşitli yalanlar uydurdular.
1: Esas mesele hani aciz devlet algısını pekiştirip sandıkta hesaplaşmak evet. mıydı sizce? Yani mesela
0: kesinlikle.
1: Şimdi Haluk Levent diyor ki bir mesaj paylaşmış. Asıl bombaları yakında açıklayacağım. Bu işe nasıl girdiğimi öğreneceksiniz falan diye yazmış. Biz de merak ediyoruz. Ne söyleyecek? Kim onu evet. buraya götürdü sürükledi? Mesela Oğuzhan Uğur'dan işte ben çok pişmanım o dönem yaptıklarıma diye bir mesaj az önce geldi. Bir yandan da böyle bir hani kendince bir itiraf süreci de var sanki.
0: Tabii yani şimdi pişman olmaları gereken şey Haluk Levent'e güvenmiş olmaları değil. Haluk Levent en küçük figüren burada. Onu biliyorlardı. Onun kumar borcu olduğunu, kumarbaz olduğunu yani kişiliğini, karakterini biz bilmiyorduk ama kendileri çok iyi biliyor zaten. Yani o camianın bir adam olduğu için çok net biliyorlar. Şimdi de utanmadan diyorlar ki bizim camiamızın adamı değil. Hiçbir zaman muhalif falan olmadı demeye de başladı Fatih Altaylı gibi tipler. Halbuki siz dediniz ki devlet çöktü, devletin kurumları çöktü, iflas etti. Enkazın altında kaldı. Ahbaplarımız var, afatlarımız yok, ahbaplarımız var diye yayın yapanlar bunlardı. Hı hı. Bunlar bunu...
1: Fatih Altaylı mesela ki, Ankara'da işte Ahbap Kültür Sanat Merkezi kuracaklar. İşte bu projeye çıkarmış, çarşaf çarşaf yayın yapmış. Evet. Şimdi diyor ki bu adamın kumarbaz olduğunu evet. ben söylemiştim. Televizyona çıkarmışsın saatlerce yani, orada övmüşsün, anlatmışsın. Bir de üstüne yani hayali bir proje. Mansur Yavaş'a da imza atmışlar, proje de ortada yok.
0: Şimdi ne zaman söylemiş bunu? Geçtiğimiz hafta söyledik kumarbazmış falan diye konuşması. Evet. Geçen hafta. Neden? Çünkü AFAD'a yönelik operasyonlar, çalışmalar yürütülüyor. Kendisi hakkında yurt dışı yasağı konulmuş. Bütün bunlar artık konuşulmaya başladığı esnada çıkıp konuşuyor. Çünkü gerçeği görüyor. Gelen dalganın ne olduğunu farkında. Toplanan paraların milyarlar olduğunu kendileri ekranlarından ifade ettiler. Yasa dışı olarak para topladıklarını da kendileri çok iyi biliyorlardı. Yani doğal olarak Haluk Levent meselesi sadece Haluk Levent, burada bir figüran olarak Haluk Levent'i konuşmak lazım. Bu bir ekip organizasyon işiydi. Başında da CHP'nin o zamanki lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun doğrudan talimatı söz konusuydu. Devlet çöktü ve bu devlette dayanışma içinde olmayacağız diyen bütün o yapılar devletin o gün gerçekten de çöktüğüne inandırmak istediler insanları. Peki. Halbuki devlet 3 yıl içerisinde 500 bin konut yaparak çökmediğini, yıkılmadığını gösterdi. Zaten biz yani yayın yaptık, 11 şehirden yayın yaptık. Devletin daha o günden itibaren tüm sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte nasıl ayakta olduğunu çok net bir şekilde gösterdik ama onların hedefi buydu.
1: Peki zaten Sayın Özel, bu muhalif seçmenin gerçekten travması için de bir yorum alsam sizden. Dünden bu yana ağlayan videolar paylaşıyorlar. Biz Haluk Levent'e inandık, güvendik, bu devlete karşı yanında durduk filan diye ama hepsi hayır, de böyle bir travma için. Ya bu arada yani bu muhalif seçmen kime böyle inansa güvense bir hayal kırıklığı yaşıyor. Yani acaba bir düşünce hayır, biçimlerini mi değiştirseler?
0: Düşünce biçimlerini değiştirmeleri lazım. Bakış açılarını değiştirmeleri lazım. Asıl problemin kendilerinde olduğunu görmeleri lazım. Çünkü o gün hemen seçimlerden hemen sonra 2023 seçimlerinden sonra hatırlayın çıktı bir CHP'li belediye. Siz AK Parti'ye oy verdiniz diye belediyenin misafirhanesinde misafir ettiği depremzedeleri kapının önüne
1: tabii,
0: koydu.
1: Tabii, Tekirdağ'da.
0: O gün çıkıp deselerdi ki bu son derece ahlaksız bir şey. İnsanların verdikleri oy tercihlerine göre mağduriyetlerini değerlendiremezsiniz deseydi o zaman ahlaki bir duruş sergilemiş
1: olurdu. Ki Sayın Özer hatırlarsınız o dönem sadece %8 oy çıkan Defne Cumhurbaşkanı Erdoğan 45 günde hastane yapmakla uğraşıyordu o dönemde.
0: Evet. Aynı şey Samandağ için de geçerli. Orada 50 gün içerisinde bölgenin en büyük devlet hastanesini inşa etti devlet. Ama bunun önemi yok. Yani Samandağ'da neredeyse bir tane oy çıkmadı Recep Tayyip Erdoğan'a. O açıdan söylüyorum. %99 çıktı yani. Ben şu açıdan söylüyorum. Şimdi burada ahlaki bir kriter belirleyemeyen, o ahlakla davranmayan insanlar bugün kandırıldık demesinler kardeşim. Siz gönüllü olarak bunun içine yer aldınız. Siz devletinize güvenmediniz. Çünkü bu devletin aslında rücu ettiğini gördünüz. O devlet 28 Şubat'ın devleti olsaydı, milletine sopa sallayan bir devlet olsaydı onu baş tacı ederdiniz. Ama milleti aslında rücu eden bir devlet olduğunu, bin yıllık Türk devleti geleneğine sahip çıktığını ifade edince siz ona düşman kesildiniz. Şimdi evet, aklınız başınıza gelmiştir umarım. Devlet çökmedi, siz çöktünüz.
1: Çok teşekkür ederim Star Gazetesi yazarı Resmi Tosun ve Akşam Gazetesi yazarı Murat Özer bizimleydi. Sağ olun, var olun efendim. Bir başka yerinde görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum. Kısa bir ara rica ediyorum sizden. Birazdan ekonomi gündeminden yansıyan başlıklarla birlikte olacağız.

FETÖ'cü hainlerin kurduğu karanlık tuzak bozuldu. Türkiye 10 yılda güvenlik paradigmasını değiştirdi. FETÖ, PKK, DAEŞ gibi örgütlerin nefesi kesildi. Terörsüz Türkiye yolunun taşları döşendi. 15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişiminin akamete uğratılması gün boyunca önemli etkinliklerle kutlanacak. Ankara'da Millet Bahçesi ve Meclis'ten, İstanbul'da Hafıza 15 Temmuz Müzesi'nden dakika dakika tüm gelişmeler 24 ekranında olacak. 15 Temmuz özel yayını Çarşamba 24'te.

0: Güzel bir yaz akşamı yaşıyorduk ki özgürlüğümüze karanlık çöktü.
1: Aa, nasıl ya?
2: İyi akşamlar.
3: Dinle, dinle.
4: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum.
0: Ardından koca bir millet birlik oldu. Genci, yaşlısı, teyzesi, amcası, işçisi, esnafı, millet benim, karar benim dedi. Özgürlüğüne sahip çıktı, kahraman oldu. Bize gurur, özgürlüğümüze el uzatanlara ders oldu. Bu güzellik o gece doğmuştu. Bugün 10 oldu. Bu milletin iradesine sahip çıkacak aydınlık nesilleri hep var olacak. Ama 10 yıl önce yaşadığımız o karanlık son oldu. 15 Temmuz destanının kahramanlarına saygıyla.
5: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: Vakıfbank sunar.
1: Ekonomi gündeminden yansıyan haberlerle birlikteyiz. Özellikle elektrikli otomobiller dönemine doğru adım adım biz ilerlerken bazı otomotiv devleri de zorlanıyor diyebiliriz. Alman otomotiv devi Volkswagen yeni bir küçülme planı üzerinde çalışıyor. Alman basınına göre şirket maliyetleri düşürmek için 50 bin kişiyi işten çıkarabilir.
2: Alman basınında yer alan haberlere göre Volkswagen üst yöneticisi Oliver Blum çalışanlara gönderdiği şirket içi notta maliyet baskısına dikkat çekti. Notta şirketin idari, altyapı ve destek birimlerindeki maliyetlerinin rakip otomobil üreticilerinin ortalamasının yaklaşık %20 üzerinde olduğu belirtildi. İş gücü maliyetlerinde değişiklik yapılmaması halinde bu farkın kapatılması için dünya genelinde yaklaşık 50 bin pozisyonun azaltılmasının gerekebileceği ifade edildi. Şirketin tüm marka ve bölgelerinde yeniden yapılanma seçeneklerinin değerlendirildiği ancak henüz nihai kararın verilmediği kaydedildi. Haberde ayrıca azalan talep nedeniyle Volkswagen'in Avrupa'daki üretim kapasitesini 500 bin araç azaltabileceği ve Almanya'da 4 fabrikada üretimin sonlandırılmasının gündemde olduğu aktarıldı. Şirketin özellikle maliyet ve fiyat rekabetinde Çinli üreticiler karşısında zorlandığına dikkat çekildi. Volkswagen grubu daha önce 2030 yılına kadar yaklaşık 50 bin kişilik istihdam azaltma planını açıklamıştı. Yeni planın hayata geçirilmesi halinde toplam işten çıkarma sayısının 100 bine ulaşabileceği belirtiliyor.

0: yeni bir anlaşma için müzakerelerin sürdürüldüğünü söyledi.
1: Türkiye ile Irak arasında petrol boru hattına ilişkin mevcut anlaşma sona eriyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, mevcut anlaşmayı uzatmayacaklarını açıkladı. Yeni ve daha kapsamlı bir anlaşma için Irak tarafına taslak sunduklarını söyledi. Bakan Alparslan Bayraktar kabine toplantısı sonrasında Irak-Türkiye petrol boru hattı anlaşmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Öncelikle mevcut anlaşmanın yenilenmeyeceğini vurguladı. Yeni anlaşmanın kısa sürede tamamlanmasının da mümkün görünmediğini belirtti. Ara çözüm olarak BOTAŞ'ın bir yıl boyunca Irak petrolünü taşımasını teklif ettiklerini açıkladı. Bu kapsamda Irak'ın günlük 750 bin varillik taşıma kapasitesi talebine de olumlu yaklaştıklarını ifade etti. Bakan Bayraktar iki ülke arasındaki tahkim sürecinin ise devam ettiğini söyledi. Washington'daki davanın sonucunda alacak ve borç hesaplarının netleşeceğini ifade etti. Bu sürecin Irak'ta yürütülen yeni müzakerelerin de başlıklarından biri olduğunu kaydetti. Bakan Bayraktar yeni hedefin yalnızca petrol taşımak olmadığını vurguladı. Türkiye'nin hedefinin Kerkük'ten Basra'ya uzanacak daha yüksek kapasiteli bir hatla doğal gaz boru hattını da kapsayan bölgesel bir enerji koridoru oluşturmak olduğunu söyledi.
0: Avrupa'da doğal gaz fiyatları gün içi işlemlerde Nisan başından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki çatışmanın yeniden başlaması ve ABD'nin İran limanlarını yeniden ablukaya başlamasının ardından Hürmüz Boğazı'ndaki kriz büyüyor ve bu durum enerji sevkiyatlarına ilişkin endişenin artmasına sebep oldu. Avrupa'daki gösterge niteliğindeki Hollanda toptan doğalgaz fiyatları Nisan ayından bu yana en yüksek seviyesine çıktı. Verilere göre işlem gören gösterge niteliğindeki bir ay vadeli Hollanda doğalgaz kontratı megawatt saat başına 1.73 avro artışla 53.01 avroya yükseldi. İngiltere'nin bir ay vadeli doğalgaz kontratları ise 4.15 peni artışla term başına 128.30 peniye yükseldi. ABD Başkanı Donald Trump dün yaptığı açıklamada ABD'nin İran'a yönelik abluka yeniden başlattığını ve Hürmüz Boğazı'nın muhafızı olarak boğazdan taşınan tüm yüklerden %20'lik ödeme tahsil edileceğini söylemişti. Ben veda ediyorum. Kaan Yakupan akşam haberlerinde sizlerle olacak. Hoşçakalın.

0: Sen yüksel. Çekici yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
1: Fiberimiz yok Yüksel abi.
0: Of ama benim adım Çekici Yükselse. Ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse

0: her şeyi çekerim.
1: Üst geçine bak abi.
2: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
0: Türkcell'e çekiyoruz.
3: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
4: Türkcell gücünde 5G.
5: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handikredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handikredi.

0: katılıyorum.
1: Siz de Katılım Mobile katılmaz mısınız? Ücretsiz para transferi, avantajlı fon ve finansman ürünleri, piyasa işlemleri ve kişiselleştirilebilen menüleriyle Katılım Mobile hemen indirin, geleceğe güvenle dokunun. Ziraat Katılım.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte. Mercek bu akşam 20'de 24'te.
2: Vakıfbank Sanat sunar.

Türk süsleme sanatında lale motifi, estetik zarafeti ve derin sembolik anlamlarıyla yüzyıllar boyunca sanatkarların en çok başvurduğu ögelerden biri oldu. İnce, uzun ve kıvrak formuyla lale, hem doğanın sade güzelliğini hem de Osmanlı sanat anlayışının inceliğini yansıtıyor. Lale, özellikle 16. yüzyıl İznik çinilerinde parlak kırmızılar ve derin mavilerle hayat bulmuş, saray nakkaşhanelerinde, tesip sayfalarında ve kumaş desenlerinde kendine özel, seçkin bir yer edinmiş. Motifin estetik değerinin yanında taşıdığı sembolik anlamlar da önemli. Arap harfleriyle yazılışı, Allah kelimesiyle aynı harfleri taşıdığı için lale, tevhidin ve ilahi birliğin zarif bir simgesi kabul edilmiş. Bu sebeple mimari süslemelerde, kutsal mekanlarda ve saray dekorasyonunda lale, ruhani bir derinlik ve huzur duygusu uyandırıyor. Bunun yanında lalenin baharla birlikte açması, Türk kültüründe yeniden doğuşun, tazeliğin ve yaşam sevincinin işareti. Lale motifi estetik sadeliğiyle yoğun anlam katmanlarını aynı çerçevede buluşturuyor. Bu yönüyle Türk süsleme sanatının hem sembolik hem de görsel zenginliğini temsil eden en karakteristik motiflerden biri olmayı sürdürüyor.

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: Hakikaten ben bu kadar olmayacağını umut etmiştim. Dün günün manşetinde hani bugün sabah gazetesinden Mahmut Övür selam olsun güzel bir başlıkla duyurmuş. Ahbap korosu demiş. O depremin ilk anından itibaren devlet ve devlet kurumlarını kötüleyip bu Haluk Levent'in liderliğindeki grubu pohpohlayan ekip vardı ya, yani sanatçı sepetçi takımıydı bunlar. Adı sanatçı bunların. Bak sanatına tüküreyim. Yani ben orada beş para etmez, oyunculuk kalitesi sıfır olan ama çıktığı bir etkinlikte size yapılan yardımları yanlış kişiler yaptı zannettiniz. Biz deprem bölgesindeki seçim sonuçlarından onu anlıyoruz diyecek
2: Eda kadar. Ne kadar seviyesizlik ya.
1: Seviyesiz konuşmalar vicdansız. Yapan ama oyun yeteneğinde vicdansız. Yani o aktrist ve aktör olma yeteneğinde
2: en kibarı.
1: Sıfırın altında olduğu bütün otoriteler tarafından söylenen ekip bunlar. Bir mahalle ekibi. Mesela bir tanesi var bunların, şarkıcı. Dün şu noktayı eleştirmiştik biz. Ya bir nedamet getirir misiniz? Bu insanlar sizin üzerinizden bu yardımları yaptı. Çünkü siz parlattınız. Devlet sahipsiz falan böyle kapıya durmuş.
2: Tabii.
1: Ben kendimi hiç bu kadar sahipsiz hissetmedim falan diyen şu an ekranda gördüğünüz.
2: Hiç hesap verme, suratı kızarmıyor bak.
1: Ne yaptı biliyor musun dün?
2: Havuç kapa.
1: Bak ne yaptı biliyor musun dün? Dün sosyal medya paylaşımında şu ekranda gördüğünüz şarkıcı sosyal medya paylaşımında dedi ki bir kere de diyor şaşırsak tabii, diyor ya.
2: Şimdi bak ben
1: ya bu memleketi bu hale siz getirdiniz ya.
2: Bir şey söyleyeceğim. Hayır şu var, olay var. Şu var mesela bu Gökhan. Bunun Atatürk'ü nerede? Gökhan'ın özel Atatürk'ü var.
1: Cezaevinde.
2: Neden yargılanıyor?
1: Asrın yolsuzluğundan yargılanıyor.
2: Ulan biz şaşırmamız lazım. Sen ne şaşırıyorsun lan?
1: İspanya'dan yanlış hatırlamıyorsam böyle 4 kişilik ya da 5 kişilik bir heyet gelmişti destek için. Ha bu arada hani biz gayret ettikçe bunlar da uluslararası şeye çağrılar yapıyorlardı. Topluma değil mi abi? Türkiye'ye yardım edin öyle, çağrıları.
2: Alçaklar, şerefsizler ya. Bak yazanlar şerefsizler. Size sesleniyorum. Türkiye'ye yardım diye yazıp da gönderen paylaşanın alayı şerefsizler.
1: Orman buyurun. Genel Müdürlüğü diyor ki hocam, aletimiz, vakti. Edevatımız yeterli. Ekibimiz tabii. Yeterli. Yapmayın. Yani bunu yapmayın. Bak dinlemediler.
2: Tabii.
1: 4 ya da 5 kişilik bir İspanyol ekibi gelince bu CHP zihniyetinin ürünü olan kişi Cem Seymen şöyle bir paylaşım yapmıştı. Hiç unutmuyorum bunu. Günlerdir ilk kez umutluyum. Binlerce canımızın cayır cayır yanışını uzaktan çaresizce kaç gündür seyrettik. Uluslararası yardım çağrımıza cevap veren İspanyol ekip harıl harıl çalışıyor öğlenden beri diyor. O esnada da bizim yangın söndürme işçilerimiz yüzleri gözleri kapkara. Söndürülmüş bir yerde gece boyu çalıştığı için istirahat ediyordu. O kareyi de o fotoğrafı da hatırladım. Ya bu abi, bunlar ya bu. Anlatabiliyor muyum? Ondan yani sonra şimdi. Bunlar depremde de ahbap. Devlet yok ahbap var diyenler sonra da çıkıp utanmadan ya bu memlekette de bir şey bile beni şaşırtsın ya diye. Ya memleketin içine ettiniz ya. Memleketi bu hale siz getirdiniz. Sizin zihniyetiniz getirdi ya. Bir gölge etmeyin. Tamam. Başka da bir şeye ihtiyaç yok zaten. Yani.
3: Doğru olanı dost doğru anlatmak, yanlış bilgilerin önüne geçmek, polemiklere meydan vermemek ve algıları yıkmak gazetecilerin esas görevidir. Basın Ekspres, Türkiye ve dünyada olan biteni en doğru şekliyle ekrana taşıyor. Uzman konuklar gündemdeki gelişmeleri Basın Ekspres'te yorumluyor. Kahraman Poyrazoğlu moderatörlüğündeki Basın Ekspres bu akşam 20.45'te 24'te.
4: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
5: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
6: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
4: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

İyi akşamlar. 24 akşam haberlerine hoş geldiniz. Bugün 14 Temmuz, 2 saat boyunca birlikte olacağız. Gündemin detaylarını paylaşmak üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Katar'da. Eski Katar emiri vefat etti malumunuz hafta sonunda ve 4 günlük bir yaz ilan edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan taziye ziyareti için bulunuyor Katar'da. Birazdan detayını paylaşacağız. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki gerilim devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri İran'ı vurmaya devam ediyor. Hürmüz konusunda da ortak bir noktada buluşulabilmiş değil. Buluşulan bir nokta belki Hürmüz'den geçişlerle alakalı bir ücret. Ama İran farklı bir şey söylüyor. Amerika Birleşik Devletleri %20'ler talep ediyor. Kim ne diyor? Sonuç ne olabilir? Bugün yaşananlarla birlikte hepsini anlatacağız. Ahbap soruşturması genişliyor. Yarın hakim karşısına çıkmaları bekleniyor. Ama soruşturma genişledikçe yeni isimlerin de dahil olacağına dair kimi iddialar var. Üstelik yapılan açıklamalar da var bu yönde. Ne olup bittiğini aktaracağız. Merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle alakalı dosya yıllar sonra tekrar açılmıştı. Ve o açılan dosyada ortaya çıkan kimi detaylar FETÖ iltisakını da ortaya koyuyor. Yani bir cinayet, bir suikast. Ama o suikastın arkasında olan isimlerin FETÖ ile iltisakı dikkati çekiyor. Kim onlar? Nedir detaylar? Hepsini anlatacağız. Akşam haberlerinde başlıyoruz.

0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden eski Katar emiri Şeyh Hamad bin Halife El Sani'nin vefatı dolayısıyla taziye ziyaretinde bulunmak üzere Katar'a gitti. Eski Katar emiri Şeyh Hamad bin Halife El Sani pazar günü vefat etmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan taziye ziyareti için Katar'a gitti. Erdoğan'ı taşıyan uçak Hamad Havalimanı'na indi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Suud bin Abdurrahman bin Hasan El Sani karşıladı. Ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan da eşlik etti. Cumhurbaşkanı daha sonra mevcut Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad El Sani ile bir araya geldi. Erdoğan Katar Emirine başsağlığı dileklerini iletti. Cumhurbaşkanı dün Doha'daki Lusail mezarlığında toprağa verilen eski emir için düzenlenen taziye programlarına da katılacak. 1995 ile 2013 yılları arasında Katar'ı yöneten Şeyh Hamad bin Halife El Sani, 2013 yılında yönetimi kendi isteğiyle oğlu Şeyh Temim bin Hamad El Sani'ye devretmişti. Ülkenin modernleşme sürecinde önemli bir rol oynayan eski emirin vefatı nedeniyle Katar genelinde 4 günlük resmi yas ilan edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ahbap Derneği soruşturmasına ilişkin MASAK raporlarının incelendiğini açıkladı. Soruşturma daha da genişleyebilir dedi. Yazıcıoğlu soruşturmasına da değinen Bakan Gürlek, gözaltına alınanlar arasında FETÖ iltisaklı şüphelilerin olduğu detayını paylaştı.
1: Kabine toplantısı sonrası kamuoyunun yakından takip ettiği iki soruşturmaya ilişkin yeni açıklamalar geldi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ahbap Derneği soruşturması ve Muhsin Yazıcıoğlu dosyasında gelinen son aşamayı paylaştı. Bakan Akın Gürlek aralarında Haluk Levent'in başkanlığını yaptığı Ahbap Derneği soruşturmasına ilişkin MASAK raporlarının incelendiğini duyurdu. Soruşturmanın daha da genişleyebileceğini söyledi. 22 şüphelinin soruşturma kapsamında gözaltına alındığını açıkladı. Öte yandan Ahbap soruşturmasında ikinci dalga operasyon da başladı. Bu kapsamda 17 şüpheli hakkında yeni gözaltı kararı verildi. Bakan Gürlek, yurt dışı çıkış yasağı olmasına rağmen Haluk Levent'in yurt dışına kaçma girişimi olduğunu söyledi. Mevcut deliller kapsamında Levent'in pazar günü gözaltına alındığını kaydetti. Akın Gürlek'in gündeminde 17 yıldır faili meçhul olan Muhsin Yazıcıoğlu soruşturması da vardı. Tespit edilen 29 şüpheli hakkında gözaltı kararının ardından 25'inin yakalandığını ifade etti. Yakalananlar arasındaki FETÖ detayı da ayrıca dikkat çekti. Aralarında emekli askerlerin de olmasının altını çizen Gürlek, gözaltına alınanlar arasında FETÖ iltisaklı şüpheliler var dedi.
0: Şimdi iki konunun da detaylarını paylaşacağız. Kuşkusuz Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan şarkıcı ve dernek başkanı Haluk Levent'in gözaltına alındığı anlara dair görüntüleri de paylaşacağız sizlerle. Bu görüntülerle birlikte şarkıcının adım adım takip edildiği, polisin firar planını bozduğu ortaya çıktı. Ahbap soruşturmasında çember genişliyor, yeni gözaltılar var. Haluk Levent ve arkadaşları hakkında bir başka soruşturmanın daha olduğu ortaya çıktı.
2: Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent o sırada farkında değil ama şüpheleniyor. Zira polis kendisini adım adım takip ederken Haluk Levent'e kaçış planını uygulama çabası içinde ve o anların görüntüsü ortaya çıktı. Ahbap soruşturması aslında gizli yürütülüyordu. Ancak Haluk Levent'in konserini iptal edip apar topar Almanya'ya gitmeye kalkması işin rengini değiştirdi. Konserin iptal edildiği haberini alan savcılık hemen yurt dışı çıkış yasağı kararı aldırdı. Havalimanından çıkış yapamayacağını anlayan Haluk Levent B planına geçti. Ancak polisten kaçamadı. İstanbul, Bursa, Denizli, İzmir rotası polisin takibi altındaydı ve Bursa'da Haluk Levent'le beraberindekiler polis tarafından gözaltına alındı. İzmir'de yurt dışına çıkış planı böylece bozuldu. Geliyor. Soruşturma dosyasında Haluk Levent'in 2020-2026 yılları arasında 990 milyon lira bahis ve kumar oynadığı, 390 milyon lira para kaybettiği iddiası yer almıştı. Aynı dosyaya Levent'in kumar masasında rulet oynadığına dair fotoğraf kareleri de eklendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen ahbap soruşturmasında gözaltı sayısı her gün biraz daha artıyor. Bir yanda emniyette sorgu süreci devam ettiriliyor, diğer yandan alınan ifadeler doğrultusunda yeni gözaltı işlemleri yapılıyor. Şüpheli sayısı ise şimdiden 40'ın üzerine çıktı. Ahbap Derneği çalışanları arasındaki milyonluk para transferleri, MASAK raporuna yansıyan ve açıklanamayan harcamalar mercek altında. Haluk Levent'in dernek yönetimindeki 3 isim üstünden milyonlarca liralık bahis yaptığı ve yaptırdığı iddialar arasında. Ayrıca bağışçıların verdiği tapularla ilgili de şaibeli devir işlemi yapıldığı öne sürülüyor. Milyarlık vurguna dair her gün yeni detaylar ortaya çıkıyor. Bu kapsamda ahbap soruşturması dışında Haluk Levent, Yeliz Kaya ve Esin Önder Çağlayan hakkında bir başka soruşturmanın daha başlatıldığı öğrenildi. Başaran Holding'in 60 milyon dolar değerindeki mal varlıklarının haksız ve hileli yollarla ele geçirildiği öne sürülüyor. Ailenin dolandırıcılık iddiasıyla 29 Haziran'da suç duyurusunda bulunduğu ortaya çıktı. Öte yandan soruşturmaya ilişkin bahsi geçen Göktürk'te bulunan ve iddialara konu edilen öğrenci yurdu havadan görüntülendi. Drone görüntülerde binanın kaba inşaatının büyük ölçüde tamamlandığı görülürken, soruşturmanın başlamasının ardından binanın dış cephesinde yer alan ahbap logolarının ve öğrenci misafirhanesine ilişkin tanıtım pankartlarının söküldüğü dikkati çekti. Sökülen pankartların yurt binasının yanında bulunan boş bir araziye bırakıldığı da gözlerden kaçmadı.
0: Şimdi gözaltılar ve tabii soruşturmayla birlikte herkes birbirine soruyor. Nasıl yani? Öyle mi olmuş? Nasıl olmuş? Ama biraz geçmişe dönmek, evveliyatına bakmak lazım. Şimdi ahbabı parlatmak için hatırlayayım bir dönem adeta seferberlik ilan etti kimileri. Ekranlara taşıdılar, yayınlar yaptılar. Hayali projelerle adeta göz boyadılar. Öyle ki Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı bile trollediler. Zira Cumhuriyet'in 100. yılına hediye olarak Ahbap Kültür ve Sanat Merkezi inşası için imzalar atıldı ama tek bir çivi bile çakılmadı.
3: Genç arkadaşlarımız için biz bir bilim ve sanat kampüsü kurmak istiyoruz.
4: Bir yanda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, diğer yanda Ahbap Başkanı Haluk Levent imzalar gururla atılıyor. Ahbap Sanat ve Bilim Merkezi, Cumhuriyet'in 100. yılında hizmete girecek diye müjdeler paylaşılıyor.
5: Cumhuriyetimizin 100. yılına güzel bir adımla başlamış olacağız. İnşallah Mustafa Kemal Atatürk'ün amaçladığı doğrultuda yetişecek.
4: İmza töreni yeterli olmuyor. CHP yandaşı gazeteci Fatih Altaylı durumu televizyon ekranına taşıyor. Hayali projenin tanıtımı yapılıp övgüyle paylaşılıyor.
6: Bu nasıl bir şey olacak? Yapılacak olan da önce bir onu anlat istersen. Ne yapılacak?
7: Evet, ne yapılacak? Ben çocuklarımızın bilime ilgi duymasını, uzaya ilgi duymasını, teknolojiye ilgi duymasını, oyun oynayarak, orada keyif alarak, sıkılmadan, böyle bir soğuk müze ortamında değil, bambaşka görevler ve sorumluluklar yükleyerek yapılmasını istemiştim.
4: Günler günleri kovalıyor. Animasyon projenin ne temeli atılıyor ne tek bir çivi çakılıyor. Teslim tarihinden 2 yıl sonra Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin aklı başına geliyor. Ahbap Bilim ve Sanat Kampüsü projesi tek taraflı feshediliyor.
5: Böyle bir teklif geldiğinde de bizde de çok sayıda yapılmış ama ne işe yaradı bilinmeyen boş binalarımız vardı. Onların da tahsisi usulüyle güzel bir iş birliğine bugün imza attı.
4: Şimdi durum buyken oyuncu Eda Ece çıkıyor, deprem bölgesinden AK Parti'ye oy verenlerle dalga geçiyor.
8: Deprem bölgesinde yaptığımız her şeyi onlar başkaları yapıyor sandıktan, onu anlatıyorum.
4: Yine CHP destekçisi fonlanan gazeteci Ruşen Çakır çıkıyor, ahbaba sahip çıkan açıklamalar yapıyor. AK Parti seküler yardım kuruluşu istemiyor, bu yüzden ahbap hedef alındı demeye getiriyor.
9: AKP kendi denetimi dışındaki yapıların bu şekilde sivil toplumda etkili olmasına haz etmiyor ve bunları etkisizleştirmeye çalışıyor, alanını daraltmaya çalışıyor. Sivil toplumda kendisi dışındaki alanların çölleşmesini isteyen, bu konuda çaba sarf eden, engeller çıkartan bir iktidar söz konusu.
4: Oysa Ruşen Çakır'ın sahip çıkmaya çalıştığı ahbap tayfası için yine soruşturma kapsamında gözaltına alınan avukat Ece Güner zehir zemberek sözler kullanıyor. Haluk Levent'e güvenip borç verdim, bir yıl uğraştıktan sonra zar zor geri alabildim diye yazıyor. Erdoğan düşmanlığıyla gözleri kör olanların umut diye sarıldığı isimlerin kalitesi ortada. Kumar bağımlısı bir isimden iyilik meleği çıkarmak için büyük uğraşlar verseler de gerçeklerin gün yüzüne çıkmak gibi bir huyu var. Ne diyelim? Takdir milletin elbette.
10: Biz bu Haluk Levent'e çok fazla mı güvendik acaba? Çok güveniyorduk. Ne bileyim, güvenin adıydı, huzurun adıydı.
0: Ve gündemdeki diğer önemli mesele merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümü. Eğer bir suikastsa ve faili FETÖ ise neden öldürüldü sorusu akıllara geliyor. Bunu anlamanın yolu, öldürüldüğü tarihte Türk siyasetinin içinden geçtiği dönemi anlamaktan geçiyor aslında.
4: Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada 17 yıl sonra çok kritik bir operasyon gerçekleştirildi. 25 şüpheli gözaltına alındı. Peki bunca yıla rağmen sorumluluk sahibi devlet adamları neden bu olayın peşini bırakmıyor? Dosya neden sürekli yeniden açılarak kamuoyunun gündemine geliyor? Kaza iddiasının kamuoyunu da devletin çeşitli birimlerini de tatmin etmemesinin sebebi ne? Bunun için 17 yıl önceye Yazıcıoğlu'nun ölümünün gerçekleştiği siyasi atmosfere bakmakta fayda var.
11: Ben şu anda helikopterdeyim.
4: 2009 yılı Türkiye yakın tarihinin en kutuplaşmış, gerilimli ve derin devlet yargı mücadelesinin yaşandığı dönemlerden biriydi. Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği 25 Mart 2009 tarihi işte bu karmaşık atmosferin tam göbeğine denk geldi. 2007'de başlayan ve 2009'da dalga dalga yayılan Ergenekon kumpası ülkeyi ortadan ikiye bölmüştü. Önce E-Muhtıra, ardından da 2008 yılındaki kapatma davası AK Parti'de derin bir travmayı tetiklemişti. AK Parti ve liberal çevrelerin korkularını kullanmak isteyen FETÖ, soruşturmalar vasıtasıyla da CHP'yi vesayetçilerin kuyruğuna takmıştı.
12: Türk dünyasının lideri Sayın Muhsin Yazıcıoğlu beyefendiler.
4: İşte bu atmosferde AK Parti Yazıcıoğlu'nu FETÖ'nün ülkeyi sürüklediği kısır ittifak çemberinin dışına taşımak için bir yol olarak gördü. Yazıcıoğlu 28 Şubat sürecinde olduğu gibi 2007'deki E-Muhtıra'da da askeri vesayete karşı çıkarak sivil iktidarın yanında durmuştu. Meclis Genel Kurulu'na girerek Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı seçilmesinin önünü açtı. Keza başörtüsü serbestliği gibi muhafazakar politikalara mecliste tam destek veriyordu.
13: Oylamaya gireceğim ve Sayın Abdullah Gül'e oy kullanma süretiyle imkan varsa birinci turda seçilmesinin Türkiye'nin geleceği bakımından kaldırılacağım.
4: Ankara kulislerinde o dönem çok güçlü bir iddia dolaşıyordu. 2009 yerel seçimlerinden sonra Muhsin Yazıcıoğlu'nun Büyük Birlik Partisi'ni feshederek AK Parti kabinesine girmesi. Ancak Yazıcıoğlu'nun AK Parti ile resmi bir işbirliğine girmesi devlet içindeki FETÖ ve diğer karanlık odakların tasfiyesini hızlandırabilirdi. Yazıcıoğlu gibi ordu ve emniyet tabanında çok ciddi karşılığı olan bir liderin iktidar blokuna eklemlenmesi FETÖ'nün planlarını alt üst edecekti.
14: Laf üretmeyin, böyle polemik yapmayın, gereğini yapın.
4: Eğer Yazıcıoğlu'nun ölümü aslında bir suikastsa ve faili FETÖ ise örgütün gerekçesi şuydu. Türkiye, 15 Temmuz darbe girişiminin siyasi kaosundan MHP ile AK Parti ittifakıyla çıkmayı başardı. MHP, devletin FETÖ sonrası kadrolaşmasının emniyet sibobu oldu. Muhsin Yazıcıoğlu, AK Parti için erken dönem bir MHP ittifakı denemesi potansiyeli taşıyordu. FETÖ suikastı işte bunu engellemek içindi.
12: Sağım,
11: solum, arkam, önüm, işte benim, işte benim, işte buradayım.
0: Şimdi günümüze dönelim. CHP'de olup bitenlere bakalım. Gelişmeler birbirini izliyor. Özgür Özel'le birlikte hareket eden CHP'liler mahkemeye başvurdu ve Kılıçdaroğlu yerine CHP'ye tırnak içerisinde kayyum atanmasını istedi. En cümle CHP'nin başında kendileri dışında bir CHP'li görmek istemediklerini gösterdiler aslında. Peki bu tercih ne anlama geliyor?
4: CHP'de kim haklı kim haksız, koltuğunu bir kurultay kumpasıyla kaybeden Kılıçdaroğlu mu, yoksa genel başkanlığı mutlak butlanla düşen Özgür Özel mi? CHP'lilerin Hazreti Süleyman'ın iki anne ve bir bebek kıssasından çıkaracakları çok ders var. Hazreti Süleyman'ın adaleti anneleri bebeğe olan sevgileriyle sınar. Ortada aynı bebeğin annesi olduğunu iddia eden iki kadın vardır. Hazreti Süleyman bebeği bir kılıç darbesiyle ikiye bölün ve iki anne arasında paylaştırın emri verir. Buna sadece gerçek anne isyan eder ve bebeğin diğer kadına verilmesini ister. Kılıçdaroğlu mu, Özgür Özel tayfası mı? Hangi klik daha CHP'li? Bugün Özgür Özel tarafının yaptığı bir başvuruyla bu soru, Hazreti Süleyman'ın kıstasıyla cevap buldu. Olağanüstü kurultay için toplanan imzaların işleme alınmamasını gerekçe gösteren Özel, bugün Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurup 3 kişilik çağrı heyeti istedi. Yani daha önce kayyuma hayır diyenler mahkemeden bizzat kayyum istedi.
11: Kimse yeni parti kurmanın meraklısı değil de yeni partiyi sokakta iktidar yürüyüşümüzü kesip partiyi baraj altına çekip umudunu tükettiğin emekli soruyor yeni partiyi, böyle soruyor, böyle kolumu cimciriyor yeni parti diye.
4: Anlaşılan o ki Özgür Özel CHP'yi hasar vermeden CHP'den ayrılmak istemiyor. Ortada CHP'nin bölünmesini istemeyen bir Kılıçdaroğlu ve CHP'den büyük parçayı kapmak isteyen bir Özgür Özel var. Hazreti Süleyman olsa CHP'yi hangisine teslim ederdi?
11: Galibiyet iddia işidir, ortaya koyuyorum. Buyursunlar, bekliyorum.
0: Şimdi bir yandan da açıklamalar devam ediyor.

0: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, özel İmamoğlu ikilisinin hançerleme siyasetine devam etmesinden duyduğu rahatsızlığı belki de ilk kez bu kadar açık ifade etti. Hem yeni parti çalışması yapıp hem CHP'de siyaset yapamazsınız dedi. CHP için de paralel yapılanmaya müsaade edilmeyeceğini söyledi. Özele seslenen Kılıçdaroğlu'nun okudum iddianameler sıradan değil sözleri de çok dikkat çekiciydi.
1: Sırtımdaki hançerlerle seçime girmek zorunda kaldım.
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şaibeli 38. Olağan Kurultay'da böyle söylemişti. Hançerlenerek kaybettiği koltuğunu yargı kararıyla geri aldı ama İmamoğlu özel ikilisinin CHP'yi hançerlemeye devam ettiği görüşünde.
3: Hangi gerekçeyle ayrı parti kuruyorsunuz? Hangi gerek? Daha bakın, ahlaki yönde söyleyeyim. Hem parti içindesiniz, hem partinin grup başkanısınız, hem de ben ayrı parti kurmak için çalışıyorum diyeceksiniz. Ya bu olur mu Allah aşkına ya? Bu olur mu ya? Olmaz. Konuşur muyuz? Elbette konuşuruz. Biz kavga etmedik, yumruklaşmadık. Elbette konuşuruz. Nedir olaylar? Neyin nesidir? Hangi gerekçeyle bir parti kurma ihtiyacı çıkmış?
2: Zira özel İmamoğlu ikilisi bir yandan CHP çatısı altında mücadele ediyor, diğer yandan CHP'yi ağır yaralı bırakmak için siyaset yapıyor. Özel İmamoğlu ikilisi yeni parti için hazırlıklarını sürdürürken CHP'yi de ağır yaralı bırakmanın yollarını arıyor.
4: Bir şey yok, yeni partinin adına şeyine kadar.
5: Heyecan yaptırmayın şimdi bize ya.
2: Özel şaka şaka diyerek durumu kurtarmaya çalışıyor ama herkes biliyor ki her şakanın altında bir gerçek payı vardır. Ve Özel'in yeni parti çalışması yaptığı da bir sır değil.
6: Biz iktidar yolculuğundan vazgeçmeyeceğiz. Yolu takip edeceğiz. Gerekirse yeni bir yol açacağız.
2: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu bu duruma isyan ediyor. Bir yandan CHP içinde siyaset yapıp, diğer yandan CHP'yi hançerlemek siyaset değildir görüşünü paylaşıyor. Paralel yönetim olmaz mesajı veriyor.
7: Gitme diyor musunuz ya da bir çağrı ifade ediyor musunuz?
3: Evet efendim, partiden ayrılmasına gerek yok.
5: Sayın Özgür Özel'in partiden ayrılmasına gerek yok.
3: Gerek yok efendim. Niye partiden ayrılıyor? Hangi gerekçeyle partiden ayrılıyor? Parti içinde mücadele edebilir. Bakın, buna hiç itirazım olmaz. Geçmişte olmuştur. Yani bizde partinin içinde değişik aktörler çıkmıştır. Onlar kendi aralarında yarışmışlardır. Buna bir şey demiyorum. Ama parti içinde paralel yapı olmaz. Beni sevenler de var, sevmeyenler de var. Bunların hepsi olabilir. Yani CHP'li il başkanlarının temel özelliği şudur. Yani kendi özgür iradeleri vardır ve bu özgür iradeleriyle karar verirler.
2: Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in CHP'den ayrılma ısrarını iktidarı AK Parti'ye yarışmadan teslim etme çabası olarak adlandırıyor. Zira bu ihtimalde bölünmenin her iki CHP'ye de kaybettireceği görüşünde. Ayrılmayın uyarısını da bu çerçevede yapıyor. Özgür Özel ayrı partiyi ben değil vatandaş istiyor diyor ama yine de aslında bir pazarlığa açık olduğunu da saklamıyor. Lakin elini yüksekten açarak en azından kameralar önünde Kılıçdaroğlu kadar uzlaşmacı bir yaklaşım sergileyemiyor. Bunun yerine acil genel başkanlık yarışı teklif ediyor.
6: Madem ki partilisin, madem ki bölünmek istemezsin, madem ki bölünme olursa AK Parti'ye yarayacak diye sanki bölebilecekmiş gibi konuşursun. Buradan açıkça söylüyorum. İkimiz tüm üyelerle genel başkanlık yarışına girelim. Kaybeden CHP'yi salsın. CHP'yi salsın. Kaybeden siyaseti bıraksın. Sayın Kılıçdaroğlu, çağrı yapıyorsun ya, çağrı yapıyorum. İkimiz yarışalım, 2 milyon üyeyle %90'ın altında oy alırsam siyaseti bırakıyorum.
2: Kılıçdaroğlu aynı zamanda İmamoğlu suç örgütü iddianamesine dair de ilk kez bu kadar net konuştu. Bir anlamda Özgür Özel'e kimlere kefil olduğuna bir bak mesajı gönderdi.
3: Bütün iddianameleri okudum. Sadece ben okumadım. Güvendiğim hukukçulara okuttum.
5: Çok özür dilerim, epey
8: 1000 küsür sayfa. Evet.
3: Evet. Ama güvendiğim hukukçulara da okuttum. Okuttum. Sıradan iddianameler değil. O kadar.
2: CHP'deki kavga büyürken saflar da netleşiyor aslında. Kılıçdaroğlu, beraat eden, aklanan herkese kapımız açık ama hem parti içinde kalıp hem biz

hançerleyenlerle yol yürüyemeyiz mesajını net bir şekilde veriyor ve millet yaşananları aslında bir ibret vesikası olarak izliyor. Ne diyelim? Her zaman olduğu gibi takdir milletin elbette.

Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki gerilimde iki nokta var. Biri devam eden saldırılar ve bir yandan hani o acaba görüşmeler devam edecek mi sorusu hala havada duruyor. Diğer taraftan da Hürmüz konusundaki mesele. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'ndan İran'dan gelen açıklamalar. Trump önce %20 herkes ödeyecek dedi Hürmüz'den geçmek isteyenler. Şimdi fikrini değiştirmiş gibi görünüyor ama birazdan onun detayını da paylaşırız. Çok sıcak bir gelişme çünkü. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında Hürmüz Boğazı'nın kontrolü konusunda tırmanan gerilim tarafların karşılıklı saldırılarıyla sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri ordusu gece boyunca İran'ı bombardımana tuttu. İran Körfez ülkelerini hedef alarak buna karşılık verdi. Amerika Birleşik Devletleri İran'daki askeri hedeflere yönelik 5 saatlik son saldırı dalgasını tamamladı. Bu kapsamda çok sayıda askeri hedefin vurulduğu açıklandı. Amerika Birleşik Devletleri'ne göre Buşehir, Çabahar, Cask, Konarak, Ebu Musa ve Bender Abbas dahil İran genelindeki askeri hedefler başarıyla vuruldu. Açıklamada Orta Doğu genelinde 50 bini aşkın Amerikan askeri personelinin konuşlu olduğu hatırlatıldı. Deniz üzerinde saldırılarda ilk kez SİHA kullanıldı. İran'daki bir denizaltı ve gemi bakım tesisinin hedef alındığı anlar da paylaşıldı. Saldırılarda ölenlerin olduğu kaydediliyor. İran'sa Körfez ülkelerini hedef alarak misilleme saldırıları düzenliyor. Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait iki tanker İran'a ait seyir füzeleriyle hedef alındı. Bir mürettebat hayatını kaybetti. 8 personel yaralandı. Bahreyn'de İran'ın hava saldırıları nedeniyle sirenler çaldı. Bahreyn ordusu hava savunma sistemlerinin sabah saatlerinde İran tarafından düzenlenen çok sayıda saldırıyı önlediğini duyurdu. Halka güvenli yerlere gitmeleri çağrısı yapıldı. Ürdün, İran topraklarından atılan 4 füzenin düşürüldüğünü açıkladı. Hürmüz Boğazı'nda da gerilim sürüyor. İran, boğazı geçici olarak tekrar kapadı. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Komutanlığı ise harekete geçti. Abluka kapsamını ihlal etmeyen tüm gemilerin bölgesel sulardaki seyir seferini desteklemek için bölgede bulunacakları belirtildi. İran limanları ve kıyı bölgelerine giden gemilere abluka koyulacağı belirtildi. Saldırılardan etkilenen petrol fiyatları dünyayı da belirsizliğe sürüklüyor. İran'sa Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırımlarına rağmen petrol ihracatının kesintisiz devam ettiğini öne sürdü. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında karşılıklı saldırıların başlamasıyla bölgede gerilim yine zirveye tırmandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran'a yönelik saldırıların süreceğini belirtti ancak diplomasi kapısını da tamamen kapatmadı. Anlaşmanın halen mümkün olduğunu söyledi. Hürmüz'den güvenli geçiş için ücret alacaklarını da söyledi Trump ama bu konuda son dakikalarda bir fikir değişikliği yaptı. Onu da birazdan aktaracağım. Tahran'dan bu açıklamalara alaycı bir cevap geldi. Trump'tan peş peşe İran açıklamaları geliyor. İran'a yönelik saldırıların süreceğini söyledi. Trump, İran'ın elinde buna karşılık verecek hiçbir güç kalmadığını öne sürdü. İran'ın hava kuvvetlerini ve donanmasını fiilen yok ettiklerini, İHA üretim kapasitelerinin ise %90'ından fazlasını imha ettiklerini iddia etti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, Natanz nükleer tesisinin yakınlarındaki Kazma Dağı'nı da bombalayabileceklerini söyledi. Trump, Hürmüz Boğazı'na da değindi, yeni bir deniz ablukası başlattıklarını söyledi. Trump, önce yapmış olduğu açıklamada, boğazdan geçen tüm ticari kargolardan %20 oranında geçiş ücreti alınacağını ilan etmişti. Bölgedeki güvenlik maliyetlerini buna gerekçe göstermişti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump son olarak bu konuda bir açıklama daha yaptı. Hürmüz Boğazı İran harici tüm gemilerin geçişine açık olacak. Hürmüz'den %20 ödeme ücretini Körfez ülkelerinin Amerika Birleşik Devletleri'ne yapacağı yatırımlarla ödeyecek.

0: değiştirdim dedi. Yani o %20 oranındaki geçiş ücreti alınmayacak. Neden? Zaten Körfez ülkelerinden ben bunu yatırımlar karşılığı bir şekilde kazanç olarak elde etmiştim. Haliyle %20'yi uygulamayacağım demeye getiriyor Trump. Sadece İran'la iş yapan gemilerin geçişinin tamamen engelleneceğini belirtti Trump. Amerikan Başkanı Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi zengin Körfez ülkelerini koruduklarını hatırlatarak bunun karşılığında bize ödeme yapılmasını istiyorum dedi ama sonrasında yapmış olduğu açıklamada aslında bu konuda artık bir ödeme talep etmediğini de anlamış oluyoruz. Trump müzakerelerden vazgeçmediğinin de altını çizdi. Anlaşmanın halen mümkün olduğunu vurguladı. İran'dan Trump'a cevap gecikmedi. Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Trump'ın %20'lik geçiş ücreti kararına alaycı bir dille yanıt verdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı kesinlikle haklı. Güvenliği sağlayan karşılığını almalıdır dedi. Hürmüz'ün asıl ve ebedi muhafızının İran olduğunu vurguladı. Arakçı, %20 elbette çok fazla. Biz adil olacağız sözleriyle Washington'a meydan okudu. Tabi bu açıklamaların ardından az önce ifade etmiş olduğumuz Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın son açıklamasını dikkate almak lazım. İran'la iş yapmayan ve İran dışındaki Körfez ülkelerinden herhangi bir ücret talep etmiyorum. Çünkü zaten Körfez ülkeleri Amerika Birleşik Devletleri'ne yatırım yapmışlardı ifadesini kullanıyor Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın o hani ilk Hürmüz'den geçen gemilerden %20 alacağız açıklamasına Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva eleştirdi Trump'ın bu açıklamalarını. Trump'ın Hürmüz'den geçen gemilerden %20 geçiş ücreti alınacağı açıklamasını korsanlık olarak değerlendirdi. Başkan da Silva, Sao Paulo kentindeki bir etkinlikte konuştu. Trump'ın Hürmüz Boğazı ile ilgili açıklamalarını eleştirdi. Lula da Silva, uzun süre korsanlıkla mücadele eden Amerika Birleşik Devletleri gibi önemli bir ülke, şimdi kendisi bir korsana dönüşemez dedi. Da Silva, Hürmüz'ün daha önce kapalı olmadığını hatırlattı. Hürmüz'de yaşananların sorumluluğunun Amerika Birleşik Devletleri'ne ait olduğunu söyledi. Trump'ın felaketleri fırsata çevirerek bundan kazanç sağlamaya çalıştığını savundu. Da Silva, savaşın dünya ekonomisine ciddi zarar verdiğinin de altını çizdi. Yemen'de İran uçağı kriziyle başlayan gerilim hızla bölgesel bir çatışmaya dönüşüyor. Başkent Sana'ya inmesi engellenen ve silah taşıdığı iddia edilen İran uçağı yüzünden havalimanı pistleri vurulurken İran destekli Husiler bu hamleye Suudi Arabistan'ı füzelerle hedef alarak karşılık verdi. Amerikan basını ise Başkan Trump'ın Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'a operasyon için yeşil ışık yaktığını iddia etti.
1: Dört senelik ateşkes ağır yara aldı. Suudi Arabistan uçakları Yemen'de Husilerin kontrolündeki Sana Havalimanı'nı bombaladı. Gerilim tırmandı. Husiler saldırıya karşılık verdi. Suudi Arabistan'ın güneyindeki Abha Havalimanı'nı hedef aldı. Yemen'de yıllardır süren iç savaş yeni bir boyut kazandı. Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri açıklama yaptı. Abha Havalimanı'na yönelik saldırının Sana Havalimanı'nın hedef alınmasına misilleme olduğunu savundu.
2: Suudi Arabistan'ın bu saldırganlığına karşı olarak Yemen Silahlı Kuvvetleri bir dizi balistik füze ve insansız hava aracı kullanarak Abha Uluslararası Havalimanı'nı hedef alan bir askeri operasyon gerçekleştirdi. Sana Havalimanı üzerindeki abluka kalkıncaya kadar Suudi Arabistan hava sahasına yönelik tehditlerimiz devam edecek.
1: Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonsa hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini belirtti. Füzelerin havada imha edildiği vurgulandı. Gerilimin nedeni ise İran'a ait bir uçağın Sana'ya iniş girişimiyle başladı. ABD istihbarat kaynaklarına göre söz konusu İran uçağı Husilere silah, füze parçaları ve askeri uzmanları taşıyordu. Yemen hükümeti ve Suudi koalisyonu

0: Misyonu uçağın Sana'ya girişini engellemek istedi. Bu nedenle Sana'daki havalimanının pistlerini bombaladı. Havadaki rotasını acilen değiştiren İran uçağının ülkenin batısındaki Hudeyde havalimanına inmesiyle kriz daha da derinleşti. Koalisyon ülke genelindeki tüm havalimanlarının ikinci bir duyuruya kadar uçuşlara kapatıldığını ilan etti. Öte yandan Axios'ta ise gerilime ilişkin çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. İki ABD'li yetkiliye dayandırılan habere göre ABD Başkanı Trump ve Suudi Veliaht Prens Muhammed Bin Selman kritik bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Muhammed Bin Selman, Husilere yönelik yeni ve kapsamlı bir askeri operasyon için Trump'tan açık destek istedi. İddiaya göre Trump bu talebe olumlu yanıt verdi. Suudi Arabistan'ın Washington Büyükelçiliği iddialara cevap vermedi. Beyaz Saray yetkilileri de doğrudan bir onaylama yapmak yerine Trump'ın İran'ı hedef alan sert açıklamalarını işaret etmekle yetindi.
1: Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail basınından çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre Mossad bir dönem İsrail'i haritadan silmekle tehdit eden İran'ın eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmadinejad'ı kendi safına çekti. İsrail istihbaratının Ahmadinejad'a gizlice para ödediği ve onu silahlı bir ayaklanmayla yeniden iktidara getirmeyi planladığı iddia edildi. Ahmadinejad ise iddiaları yalanlıyor.
2: İran Gezi Servisi, İran içindeki Mossad ajanlarını hedef almak için bir birim kurmuştu. Ancak bu birimin başının diğer 20 ajanla birlikte kendisinin de birer Mossad ajanı olduğu ortaya çıktı.
0: İran'ın eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmadinejad bu açıklamasıyla gündem olmuştu. İran'daki Mossad ajanlarını tespit etmek için kurduğu birimin çoğu Mossad ajanı çıkmıştı. ABD ve İsrail basınının iddiasına göre Ahmadinejad da Mossad ajanı. İddia dünya medyasında gündem oldu. İddiayı New York Times gazetesi paylaştı. Üst düzey yetkililere dayandırdı. Buna göre Mossad, İran'ın eski Cumhurbaşkanı Ahmadinejad'ı bir istihbarat varlığına dönüştürdü. 2024 ve 2025 yıllarında Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen iklim konferansları bu gizli temaslar için paravan olarak kullanıldı. Mossad direktörü David Barnea'nın bizzat yürüttüğü süreçte Ahmadinejad'ın seyahat ve konaklama masrafları İsrail tarafından gizlice karşılandı. Dahası İran'da Mossad ajanlarını avlamak için kurulan ve üyelerinin çoğu İsrail ajanı çıkan birimin kurucusu olan Ahmadinejad'ın da aslında bir Mossad ajanı olduğu öne sürüldü. Mossad'ın asıl hedefi ise İran'da rejimi devirip Ahmadinejad'ı yeniden iktidara getirmekti. İsrail gazetesi Haaretz'te New York Times'ın haberini destekleyen bir analiz yayımladı. Haaretz'in ulaştığı belgelere göre plan Irak'taki 16 bin Kürt savaşçının İsrail hava desteğiyle Batı İran'a girmesini ve diğer etnik grupların isyan başlatmasını öngörüyordu. Kaos ortamında Ahmadinejad yeni lider ilan edilecek, karşılığındaysa İbrahim Anlaşmaları kapsamında İsrail'i resmen tanıyıp ilişkileri normalleşecek. Ancak İsrail askeri istihbaratının fantezi olarak nitelendirdiği bu plan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kürt operasyonuna onay vermemesiyle tamamen çöktü. Darbe planının çökmesinin ardından İsrail, Şubat ayı sonunda Ahmadinejad'ı İran'dan kaçırmak için film gibi bir operasyon düzenledi. Ahmadinejad'ın yerleşkesine düzenlenen sahte bir hava saldırısının yarattığı kaosta eski lider siyah bir araçla Mossad ajanları tarafından gizli bir güvenli eve kaçırıldı. Ancak İsrail'in kendisini iktidara getirememesinden dolayı hayal kırıklığı yaşayan Ahmadinejad'ın bu evden ayrıldığı belirtildi. Bir süre sonra eski dini lider Hamaney'in cenazesinde ortaya çıkan Ahmadinejad'ın İsrail'le temaslarının ifşa olması üzerine şu an İran yönetimi tarafından sıkı bir ev hapsinde tutulduğu iddia ediliyor. İsrail, İran ve ABD makamları söz konusu iddiaları doğrulayan resmi bir açıklama yapmadı. Ahmadinejad ise iddiaları yalanladı. Ahmadinejad'ın basın ofisi yazılı açıklama yaptı. İddiaların kamuoyunu yanıltma ve İran'a karşı psikolojik savaş yürütme amacı taşıdığı ifade edildi. New York Times gazetesinin yalan ve sahte habercilik yapmasıyla bilindiği savunularak aynı iddiaların daha önce de ortaya atıldığı kaydedildi. Ahmadinejad'ın günlük işlerle meşgul ve İran halkının hizmetinde olduğu dile getirildi.

0: 15 Temmuz hain darbe girişimi. O gece yaşanan ihanetin üzerinden tam 10 yıl geçti. Ancak darbe girişimi 15 Temmuz gecesi aniden ortaya çıkmış bir kalkışma değildi. Güvenlik ve yargı dosyalarına göre örgüt aylar öncesinden adım adım hazırlık yaptı. İşte başarısız darbe girişimine giden sürecin kronolojisi.
1: ...15 Temmuz 2016, Türkiye'nin demokrasi tarihine kara bir gece olarak geçen darbe girişimi. Ancak o geceye giden süreç aylar öncesinde sessiz işletilen bir planın sonucuydu. Fethullahçı terör örgütü yıllarca eğitim, yardım ve dini faaliyet görüntüsü altında devletin kritik kurumlarına sızdı. Asıl hedefse Türkiye'nin yönetimini ele geçirmekti. Örgüt, bürokraside oluşturduğu kadroların siyaset üzerindeki etkisinin istediği sonucu vermediğini görünce yeni bir yol seçti. 1 Kasım 2015 genel seçimlerinin ardından yargı dosyalarına göre örgüt elebaşı Fethullah Gülen, darbe hazırlıklarının başlatılması talimatını verdi. Böylece 15 Temmuz'a uzanan yaklaşık 8 aylık süreç başlamış oldu. Seçimlerin hemen ardından örgütün B planı devreye alındı. Darbe organizasyonunu yönetecek çekirdek kadro oluşturuldu. Adil Öksüz, Kemal Batmaz, Hakan Karakuş ve örgüt içindeki kritik isimler Pensilvanya'da yapılan toplantılarda bir araya geldi. Tespit edilen verilere göre Ankara, İstanbul ve Pensilvanya hattında üst düzey 23 ayrı darbe toplantısı gerçekleştirildi. Her toplantıda görev dağılımları yapıldı. Planlar güncellendi, darbe senaryosu adım adım şekillendirildi. İlk kritik toplantı 14-15 Kasım 2015'te Pensilvanya'da yapıldı. Adil Öksüz'ün Amerika dönüşünün ardından Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Nurettin Oruç, Harun Biniş ve Özcan Aytul Uner'den oluşan junta yapılanması oluşturuldu. Aralık ayının sonunda bu kez adres Ankara'ydı. Rütbeli askerlerle ilk kapsamlı toplantı gerçekleştirildi. Toplantının ardından hazırlanan rapor yeniden Pensilvanya'ya götürüldü. Her kritik görüşmenin sonunda Türkiye'den Amerika'ya uzanan bu hat işlemeye devam etti. 2016 yılıyla birlikte toplantılar sıklaştı. Ocak, Şubat, Mart neredeyse 2 haftada bir Ankara'da gizli buluşmalar yapıldı. 15 Haziran'da ise bu kez darbe planlamasının son aşamaları görüşüldü. 20-25 Haziran tarihleri arasındaysa Adil Öksüz, Kemal Batmaz ve Nurettin Oruç son talimatları almak üzere yeniden Pensilvanya'ya gitti. Artık geri sayım başlamıştı. 6, 7, 8, 9 Temmuz Ankara'da 4 gün boyunca peş peşe kritik toplantılar yapıldı. Toplantılara Adil Öksüz başkanlık etti. 15 Temmuz gecesi hangi birliğin ne yapacağı, hangi hedeflerin vurulacağı, kimlerin görev alacağı, bütün ayrıntılar bu toplantılarda netleştirildi. Darbe planına son şekli verildi.
2: Hepsine tek tek atış gerçekleştireceğim.
1: 12 Temmuz'da Adil Öksüz ve Kemal Batmaz son kez Pensilvanya'ya gitti. Örgüt elebaşı Fethullah Gülen'le son değerlendirme yapıldı. Son talimatlar alındı. Türkiye'ye dönüşün ardından Ankara ve İstanbul'da hareketlilik arttı. Maltepe Kışlası, Hava Harp Okulu, Hava Harp Akademisi, darbeci subaylar son koordinasyon toplantılarını gerçekleştirdi. 14 Temmuz'da darbenin sivil organizasyonunda yer alan isimler Ankara'ya geçti. Artık bütün hazırlıklar tamamlanmıştı. 15 Temmuz için düğmeye basılacaktı. Ancak hesap edemedikleri bir gerçek vardı. Türk milleti tankın karşısına çıktı. Kurşunlara göğsünü siper etti. Milli iradeye sahip çıktı.

FETÖ'nün aylar süren planı, 23 toplantıyla şekillenen darbe hazırlığı, Pensilvanya'dan verilen talimatlar, 15 Temmuz gecesi milletin kararlı duruşu karşısında başarısızlığa uğradı. Türkiye, demokrasiye sahip çıkarak tarih

0: 15 Temmuz'un üzerinden 10 yıl geçti ancak o geceye tanıklık eden bazı görüntüler hala ilk günkü kadar taze. Çünkü her biri cesaretin, fedakarlığın ve demokrasi uğruna verilen mücadelenin sessiz tanığı oldu.
1: Hangi zirvedeyiz? Tamam
2: değil. Komutanın bomba ihbarı mı var?
1: Silahlı kuvvetler yönetimi el koydu. Şaka değil.
2: Ciddi mi diyorsun?
1: Hangi zirvedeyiz?
3: Teşekkürler, sağ olun.
4: Sakın yönetim kurulu kimse evine girecek, evinden dışarı çıkmasın. Devam edin, çabuk evine olun.
0: 15 Temmuz 2016. Saatler 22'yi biraz geçiyordu. İstanbul'da köprüler kapatıldı, Ankara semalarında savaş uçakları alçak uçuş yapıyordu. Kimse ne olduğunu anlayamamıştı. Televizyonlar yayınlarını kesmeye başladı, telefonlar susmuyordu. Dakikalar ilerledikçe Türkiye bunun bir hain darbe girişimi olduğunu öğrendi. O geceden geriye yüzlerce görüntü kaldı. Ama bazıları vardı ki tek bir kareye koskoca bir geceyi sığdırdı. İşte tankların önüne yürüyen insanlar. Hiçbiri asker değildi. Hiçbiri çatışmaya gitmek için evinden çıkmamıştı. Onları sokağa çıkaran tek şey vatanlarına sahip çıkma iradesiydi.
5: Bu vatan için ölmek varsa önce ben öleyim kardeşim, ben.
6: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum, havalimanlarına davet ediyorum ve milletçe meydanlarda, havalimanında toplanalım ve bunların o azınlık grubu tanklarıyla, toplarıyla gelsinler, ne yapacaklarsa halka orada yapsınlar. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı çağrının ardından meydanlar dolmaya başladı. Kadınlar, gençler, yaşlılar, çocuklarını evde bırakıp koşan babalar, herkes aynı hedef için aynı sokaktaydı. O gece milyonlarca insan demokrasi nöbetinin ilk adımını attı.

Ankara'da ise gecenin en karanlık anları yaşanıyordu. Türkiye Büyük Millet Meclisi bombalandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Emniyet Genel Müdürlüğü, Özel Harekat Daire Başkanlığı hedef alınan yerlerden sadece bazılarıydı. Patlamalar durdu ama hafızalarda bıraktığı iz hiç silinmedi.

0: Sabah olduğunda Türkiye artık bambaşka bir güne uyandı. 253 şehit, 2000'in üzerinde gazi, yarım kalan hayatlar, yetim kalan çocuklar. O gece ardında unutulmayacak bir destan bıraktı. Bugün o geceyi anlatan sadece satırlar değil, meydanda dalgalanan bir bayrak, tankın önünde duran bir vatandaş, şehidinin ardından gözyaşı döken bir anne, kurşun izleri taşıyan duvarlar. Hepsi aynı hikayeyi anlatıyor. Çünkü bazı geceler yıllar geçse de bitmiyor.
1: Rabbimiz Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz. Onlar diridirler. Ancak siz bilemezsiniz buyuruyor.

0: kendisine sahip çıktığı gece, acının da, cesaretin de, fedakarlığın da aynı karede buluştuğu gece ve o geceden geriye kalan her iz bugün hala aynı sorumluluğu hatırlatıyor. Unutmamak ve unutturmamak.
1: Bizim ülkemiz kurtuldu kardeşim. Tamam mı? Benim babam Menderes için ağladı. Ben Özal için ağladım. Çocuklarım Erdoğan için ağlamayacak. Ağlamayacak. Tamam mı? Ağlamayacak.
2: Kısa bir ara devam edeceğiz.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce

0: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap
1: basit. Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
2: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: Güzel bir yaz akşamı yaşıyorduk ki özgürlüğümüze karanlık çöktü.
4: Aa, nasıl ya?
5: İyi akşamlar.
6: Dinle, dinle.
7: Milletimizi, illerimizin meydanlarına davet ediyorum.
3: Ardından koca bir millet birlik oldu. Genci, yaşlısı, teyzesi, amcası, işçisi, esnafı, millet benim, karar benim dedi. Özgürlüğüne sahip çıktı, kahraman oldu. Bize gurur, özgürlüğümüze el uzatanlara ders oldu. Bu güzellik o gece doğmuştu. Bugün 10 oldu. Bu milletin iradesine sahip çıkacak aydınlık nesilleri hep var olacak. Ama 10 yıl önce yaşadığımız o karanlık son oldu. 15 Temmuz destanının kahramanlarına saygıyla.
8: Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar Mercek'te. Mercek bu akşam 20'de 24'te.
9: Ben kahraman. Bundan 10 yıl önce bir Temmuz gecesi doğmuşum.
10: İyi ki doğdun kahraman.
5: Nice senelere kahraman.
9: Benim doğduğum gece babamlar sokağa dökülmüşler. Yok, ben doğuyorum diye değil. Ben daha güzel bir Türkiye'ye doğabileceğim diye.
11: İstanbul Boğaz Köprüsü'nde akşam saatlerinde olağan dışı hareketlilik
9: yaşanan... Annemin karnı burnunda. Babam o demiş ki...
12: Sen bizi düşünme. Kahramanımın istikbali için git.
7: Milletimizi, illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum.
9: İşte o gece doğmuşum ben. 15 Temmuz gecesi. Ben kahraman. O gece yalnızca ben değil, benim gibi yüz binlerce, milyonlarca kahraman doğmuş.
3: İyi ki doğdun kahraman. İyi ki doğdunuz halkın kahramanları. Bundan tam 10 yıl önce bu halk mutlak iradesini gösterdi, demokrasisini ve özgürlüğünü canı pahasına koruyarak ilelebet kutlanacak bir zafer kazandı. Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz kutlu olsun.
2: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini yap.

0: Sizler medeniyetimizin merhamet, iyilik, adalet ve hatta hürriyet değerleriyle tekniğin gücünü birleştirip insanlığın şifasına vesile olacaksınız.
1: Bir ülkenin geleceği gökyüzüne bakanların cesaretiyle yazılır. Milli Eğitim Bakanlığı, Baykar ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nın ortak vizyonuyla kurulan bir okul. Bayraktar TB3 Atölyesi'nden Cezeri Atölyesi'ne, Kızıl Elma'dan Akıncı Atölyesi'ne ve Teknolab'e. Her atölye bir hayalin ilk çizimi. Baykar Fen Lisesi, bir ülkenin gökyüzüne olan inancının adı.
2: Ben Yüksel, çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
3: Haberimiz yok Yüksel abi.
2: Of, ama benim adım çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
4: Üst geçide bak abi.
2: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
5: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell.

0: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
1: FETÖ'cü hainlerin kurduğu karanlık tuzak bozuldu. Türkiye 10 yılda güvenlik paradigmasını değiştirdi. FETÖ, PKK, DAEŞ gibi örgütlerin nefesi kesildi. Terörsüz Türkiye yolunun taşları döşendi. 15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişiminin akamete uğratılması gün boyunca önemli etkinliklerle kutlanacak. Ankara'da Millet Bahçesi ve Meclis'ten, İstanbul'da Hafıza 15 Temmuz Müzesi'nden dakika dakika tüm gelişmeler 24 ekranında olacak. 15 Temmuz özel yayını Çarşamba 24'te.
2: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
3: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
4: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
2: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

Saat 19.24'te akşam haberlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 14 Temmuz gündeminden yansıyan haberlerle önce bazı başlıklar. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli

Bahçeli grup toplantısında konuştu bugün. NATO zirvesi, katsa yaptırımları ve F-35'lere dair önemli açıklamalar yaparken Trump'a ise eleştirileri vardı. Bahçeli'nin mesajlarına bakacağız. NATO zirvesi bitti ama yankıları Yunanistan'da hala devam ediyor. Yunan medyasında NATO zirvesi manşetleri süslüyor. Haber ve analizlerin neredeyse tamamında ise ortak nokta Türkiye'nin Batı ile yakınlaştığı ve diplomatik gücünü pekiştirdiği yönünde. Detayını paylaşacağız. Türkiye İstatistik Kurumu göç istatistiklerini paylaştı. En çok göç alan il yine İstanbul oldu ama bu kez İstanbul'a gelenden çok giden oldu. Peki en çok göç alan diğer iller neresi? En çok hangi yaş grubu göç etti? Tüm ayrıntısını paylaşacağız. AK Parti uzun zamandır üzerinde çalışıyordu. Suça sürüklenen çocuklara ilişkin yasal düzenlemeleri içeren kanun teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu. 15-18 yaş arası çocuklara da müebbet hapis cezası getiren paketin ayrıntılarını aktaracağız. Türkiye'nin dünyaca ünlü kültürel mirası Çingene Kızı mozaiğinin 13. paneli Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi'ne getirildi. O anlara ilişkin görüntüleri de paylaşacağız. İşte tüm bu başlıklar ve daha fazlası için akşam haberleri devam ediyor.

0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Gündeminde NATO zirvesi ve Amerika Birleşik Devletleri İran savaşı vardı. Bahçeli Katsa ve F-35 kararını değerlendirdi. Barış müzakereleri benim için bitti diyen Trump'a yönelik de eleştirileri vardı.
1: Katsa yatırımlarının kaldırılması önemlidir.
2: Katsa ve F-35 kararının Türkiye için olumlu sonuçlarının olacağını söyledi. NATO'nun yeni bir geleceğin şafağında olduğunu belirtti. Sözü Trump'ın İran'la mutabakat benim için bitti açıklamasına getirdi.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın mutabakat benim için bitti açıklaması bu nedenle sorunludur. Mutabakat bir şahsın değil, devletin taahhüdüdür.
2: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Gündeminde ABD-İran savaşı vardı.
1: Hiçbir devlet imza attığı mutabakatın kendisini koruyacağına inanırken ansızın bombalanmayı sineye çekmek mecburiyetinde değildir. İran'dan itidal bekleyenlerin öncelikle İran hedef alan askeri müdahalenin hangi meşru gerekçeyle bağdaştığını izah etmeleri gerekmektedir.
2: Bahçeli, Türkiye'nin barıştan yana tavrını sürdüreceğinin altını çizdi. Taraflara uyarılarda bulundu.
1: Taraflar karşılıklı yükümlülüklerine riayet etmelidir.
2: Ve Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri. MHP lideri Avrupa'nın artık Türkiye'yi görmezden gelemeyeceğini söyledi. Üyelik sürecinin siyasi önyargılarla değerlendirildiğine dikkati çekti, ekledi.
1: Türkiye'nin bulunmadığı hiçbir güvenlik denklemi kalıcı olamayacaktır. Türkiye'nin hesaba katılmadığı hiçbir enerji koridoru sürdürülebilir olamayacaktır. Türkiye'nin yeri Avrupa'nın bekleme salonu değildir. Türkiye'nin yeri stratejik kararların şekillendiği masalarda hak ettiği ağırlıkla bulunmaktır.
2: Devlet Bahçeli, Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in Türkiye'yi hedef alan açıklamalarına da cevap verdi.
1: Açıklamaları son derece vahimdir. Avrupa'nın güvenliğini Atina'nın dar siyasi hesaplarına mahkum etmek ne akılcıdır ne de sürdürülebilirdir. Hiçbir başkent Türkiye'nin meşru hak ve menfaatlerini tartışma konusu yapamaz. Türkiye'nin milli müzakere masalarında pazarlık unsuru değildir.
2: MHP lideri 15 Temmuz'un 10. yılına da ayrı bir parantez açtı. FETÖ ile mücadelede taviz verilmemesi gerektiğinin altını çizdi.
1: FETÖ ile mücadele geçmişte kalmış bir mesele değildir. Devlet hafızasının diri tutulması, tedbirlerin tavizsiz sürdürülmesi ve milli şuurun canlı tutulması hayati önemdedir. 15 Temmuz'un hatırasını yaşatmak yalnızca geçmişe saygı değildir. Aynı zamanda geleceğe karşı sorumluluktur. Aynı zamanda devletimize karşı görevdir. Aynı zamanda milletimize karşı vefadır.
0: Sıcak bir gelişme var. Muğla Milas'ta Bozüyük mevkiinde bir orman yangını var. Ne yazık ki.

0: Bakın dumanlar göğe doğru yükseliyor. Tam olarak neresi? Muğla, Milas, Bozbük mahallesinde ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı yangın. Tabii yangın ihbarının ki malumunuz yüksek teknolojiyle takip ediliyor. Orman yangınlarıyla tam da müdahale, mücadele sezonundayız. Ne yazık ki sıcak hava ve birlikte en küçük bir dikkatsizlik, en küçük bir kıvılcım işte ciğerlerimizin yanmasına sebep oluyor. Haliyle o hızlı ihbarın gelmesinin ardından hemen helikopterler havalandı. Yangına helikopter ve havadan aynı zamanda karadan müdahale, fakat böylesi yangınlarda havadan müdahalenin çok önemli olduğunu biliyoruz. Zira ormanlık alanlara her zaman karadan hızlı bir müdahale şansı olmuyor. Ancak bakın birbiri ardına havalanan helikopterler Muğla, Milas, Bozbük mahallesindeki ormanlık alanda çıkan yangına hızlı bir şekilde müdahale ediyor. Aynı zamanda Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda ekip de bölgeye sevk edilmiş durumda. Alevleri kontrol altına almak için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor. Umarız en kısa sürede önce kontrol altına alınır, sonra söndürülür. Merhum Büyük Birlik Partisi lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopterinin düşmesiyle ilgili dosya malumunuz yeniden açıldı. Ortaya çıkan bilgilerse akıllara Orgeneral Eşref Bitlis'in şüpheli bir şekilde şehit olduğu kazayı getirdi.
1: Şimdi ben şu anda helikopterdeyim.
2: Merhum Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopterdeki son görüntüleri bunlardı. Ardından helikopter şüpheli bir şekilde düştü. Kayıtlara kaza olarak geçti ama akıllarda hep şüpheler vardı.
3: Helikopter düştü demiştiniz.
4: Doğru.
3: Nerede düştü?
4: Bilmiyorum abi.
3: Bilmiyorsunuz nerede düştü? Yani hangi mevkide düştü?
4: Vallahi mevkisini de bilmiyorum.
3: Siz neredesiniz şu an?
4: Helikopterin içinde.
2: Adalet Bakanı Akın Gürley'in talimatıyla 190 klasörlük dosya açıldı ve en hafif tabiriyle delillerin karartılması, arama kurtarma ekiplerinin yanlış yönlendirilmesi gibi ilk anda göze çarpan, hayatın doğal akışına uygun olmayan durumlar tespit edildi. Dosyaya giren 3 savaş uçağı ise 17 yıl sonra kafalardaki soru işaretlerini daha da derinleştirdi. Hakkında soruşturma başlatılan 29 şüpheliden 6'sının doğrudan FETÖ'den ihraç, cezaevinde darbeye karışan isimler olması durumu daha da şüpheli hale getirdi. Ve şimdi helikopterin düşmesi kaza değil, bir suikast mıydı sorusu daha yüksek sesle soruluyor. Zira 3 savaş uçağı görevde değillerdi. Radarda bir görünüp bir kayboldular. Ve hava şartlarının çok zorlu olduğu bir günde 24 bin fitten 13 bin fite inişler yapıp manevralar gerçekleştirdiler. Geçmişte savaş uçaklarının yakın geçiş yapıp helikopterleri türbülansa sokmaya çalıştığı olaylar kayıtlara geçti. En bilineni şehit Orgeneral Eşref Bitlis'in başına gelenlerdi. Eski jandarma genel komutanı Orgeneral Eşref Bitlis'in Irak'ın kuzeyindeki denetlemeleri sırasında içinde bulunduğu Sikorsky helikopter Amerika Birleşik Devletleri jetleri tarafından taciz edilerek havada tehlikeli anlar yaşatıldı ve inişe zorlandı. Bitlis bu olayın ardından Amerika Birleşik Devletleri bölgedeki faaliyetlerine karşı sert bir duruş sergiledi. Zira Orgeneral Bitlis, Amerika Birleşik Devletleri'nin çekiç güç unsurlarının Irak'taki PKK'lı teröristlere silah yardımı yaptığını belgelemiş ve bu durumu dönemin Cumhurbaşkanı Turgut Özal'a sunmuştu. Bu olaydan kısa bir süre sonra Eşref Bitlis 17 Şubat 1993'te Ankara'da uçağının düşmesi sonucu şüpheli bir şekilde şehit oldu. Kaza sonrası buzlanma açıklaması yapıldı ancak uçağı üreten firma aleyhine açılan davada bu iddiaları çürüttü. Bu yüzden Büyük Birlik Partisi lideri Yazıcıoğlu'nun helikopterinin düşüşü oldukça şüpheli bir durum gibi görünüyor. Benzer bir şüphe Karabağ Savaşı sonrası ilişkileri düzeltmek için Azerbaycan'a ziyarette bulunan Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi için de geçerli aslında.
5: Bazide Reis Cumhur az rah gözer transit.
2: İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopteri de Azerbaycan'la ilişkilerimizi düzeltmek istiyoruz açıklaması yapmasının ardından şüpheli bir şekilde düşmüştü. Tahran yönetimi kazanın sebebiyle ilgili açıklama yapmaktan kaçınmıştı. Bu yüzden Büyük Birlik Partisi lideri Yazıcıoğlu'nun helikopterinin düşmesiyle ilgili soruşturmada ortaya çıkacak gerçekler çok ama çok kıymetli. Zira bu sayede acılı aile için hesap sorulması, adaletin tecelli etmesi mümkün olabilecek.
0: Ankara'da düzenlenen NATO zirvesi Yunan basınında mercek altına alınmaya devam ediyor. Türkiye'nin Batı ile ilişkileri değerlendirilirken zirvenin önemi bir kez daha ele alınıyor.
6: Ankara'daki NATO zirvesi Yunan basınının dilinden düşmüyor. Türkiye'nin Batı ile ilişkileri ele alındı. Ankara'nın savunma alanındaki konumu değerlendirildi. Yunan gazeteci Pavlos Simas, Türkiye'nin dış politika ve savunma alanında Batı ile yeniden yakınlaştığını vurguladı. Ankara'da düzenlenen NATO zirvesinin yalnızca görkemli bir diplomatik organizasyon olmadığını belirtti. Aynı zamanda Türkiye'nin uluslararası konumda önemli bir dönüşümün işareti olduğunu öne sürdü. Militair'de yer alan analize göre ise Türkiye Batı İttifakı'nın kilit aktörü haline geldi. Ankara'daki NATO zirvesinin Türkiye'nin yükselen jeopolitik rolünü pekiştirdiği belirtildi. Zirvenin önemli bir jeopolitik değişime işaret ettiği aktarıldı. Türkiye'nin F-35 savaş uçağına sahip olma ihtimali Atina'da gündem olmaya devam ediyor. Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı Onursal Başkanı Alkibadis Stefanis, Yunanistan'ın önde gelen televizyon kanallarından Meganews ekranlarında konuştu. F-35 savaş uçaklarının tedarik süreciyle ilgili çarpıcı itiraflarda bulundu. Stefanis'in açıklamalarında dikkat çeken noktaysa F-35 programını anlatırken sürekli Türkiye'yi referans göstermesi oldu. Türkiye karşısında çok daha avantajlı ve kesinlikle çok daha iyi bir konumdayız dedi. Canlı yayında yaptığı değerlendirmeler, Atina'nın askeri planlamasının merkezinde Türkiye'nin yer aldığını adeta gözler önüne serdi.
0: Avrupa Birliği'nin hala kafası karışık öyle görünüyor. Avrupa Birliği'nin Kıbrıs hamlesi Ankara ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tepkisini çekti. Avrupa Birliği Komisyonu Başkan Yardımcısı Rafaela Fito'yu Kıbrıs özel temsilcisi olarak atarken Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti birliğin tarafsızlığını yitirdiğini vurguladı. Öte yandan Birleşmiş Milletler'in Kıbrıs için yeni bir yol haritası hazırladığı iddiaları da Rum basınının gündeminde.
7: Kıbrıs'ta Türk varlığını görmezden geliyorlar, Rumların savunuculuğunu yapıyorlar. Avrupa Birliği Komisyonu Mart ayında istifa eden Johannes Hahn'ın yerine Başkan Yardımcısı Rafaela Fito'yu Kıbrıs özel temsilcisi olarak atadı. Fito'nun Birleşmiş Milletler şahsi temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar'la çalışacağı açıklandı. Bu tek taraflı adıma Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden tepki gecikmedi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli kararı Avrupa Birliği'nin iç meselesi olarak niteledi. Birliğin 2004'ten bu yana tarafsızlığını yitirdiğini ve çözümün ancak egemen eşit iki devlet temelinde olabileceğini vurguladı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ise atamayı Kıbrıs Türk halkını yok sayan provokatif ve gayri yasal bir adım olarak değerlendirdi. Rum basınındansa Birleşmiş Milletler'in çözüm önerilerinin yer aldığı taslak metinler paylaşılıyor. İddialara göre taslak, ademi merkeziyetçi gevşek federasyon modeline dayanıyor. Planda bir başkan yerine Türk ve Rumlar arasında dönüşümlü görev yapacak eşit temsilli bir başkanlık konseyi öngörülüyor. Federal hükümette az sayıda bakan bulunması ve kararların en az bir Türk bakanın onayıyla alınması planlanıyor. Rum basınının iddiasına göre taslaktaki dikkat çekici bölümlerden biri karşılıklı eş zamanlı adımlar. Plandaki 2 yıllık geçiş sürecinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Ercan Havalimanı ve deniz limanlarının uluslararası trafiğe açılmasıyla eş zamanlı olarak Rum tarafının talep ettiği Maraş ve Güzelyurt gibi bölgelerdeki toprak iadelerinin görüşülmesi planlanıyor.

Süreç başarıyla tamamlanırsa nihai anlaşma referanduma sunulacak. Ayrıca Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin garantörlüğünün yerine Fransa ve ABD'nin de dahil olacağı dönüşümlü başkanlığa sahip yeni bir NATO mekanizması kurulması, Türk askerinin ise aşamalı olarak çekilmesi öngörülüyor. Ancak Türkiye daha önce de söz konusu iddiaları yalanlamıştı. Ankara, egemen eşit iki devlet modelinden taviz vermeyeceğini belirtmişti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve garantör Türkiye'nin evet demeyeceği hiçbir fikir hayata geçmeyecek diyerek kırmızı çizgilerini net bir şekilde ortaya koymuştu.

0: Çocukların karıştığı ağır suçlara yönelik cezalar yeniden düzenleniyor. AK Parti'nin meclise sunduğu kanun teklifiyle hem çocuk adalet sisteminde yeni bir kavram getiriliyor, hem kasten öldürme ve ağır yaralama gibi suçlarda cezalarda artış öngörülüyor.
1: Suç işleme yaşının giderek düşmesi ve çocukların suç örgütleri tarafından istismar edilmesi mevcut sistemin günümüz ihtiyaçları doğrultusunda yeniden değerlendirilmesini de zorunlu hale getirmiştir.
2: AK Parti suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenlemeleri içeren çocukları koruma kanun teklifini meclise sundu. 18 maddelik teklifle suça sürüklenen çocuk tanımı yerine adli süreçteki çocuk kavramı getirilecek. Teklifle kasten öldürme ve ağır yaralama suçlarını işleyen 15-18 yaş arasındaki çocuklara hakimin takdir yetkisiyle müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilebilecek.
1: Kasten öldürme ve neticesi sebebiyle ağırlaştırılmış yaralanma suçlarını işleyen 15-18 yaş grubu çocuklar bakımından hakimin takdirine bağlı olarak herhangi bir ceza indirimi uygulanmamasına yönelik bir düzenleme öngörülmektedir.
2: Aynı suçları işleyen 12-15 yaş arasındaki çocuklara da hakimin takdir yetkisiyle daha az ceza indirimi uygulanabilecek.
1: Kasten öldürme ve neticesi sebebiyle ağırlaştırılmış yaralanma suçlarını işleyen 15-18 yaş grubu çocuklar bakımından hakimin takdirine bağlı olarak herhangi bir ceza indirimi uygulanmamasına yönelik bir düzenleme öngörülmektedir. Böylece 15-18 yaş arasındaki çocukların yukarıda saydığım o şartlar yerine geldiği takdirde yine hakimin takdir yetkisiyle müebbet hapis veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almasına yönelik bir düzenleme hayata geçirilmiş durumda.
2: 12-15 yaş grubu çocuklara ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasında 12 yıldan 15 yıla kadar olan üst sınır 15 yıldan 18 yıla. Müebbet hapis cezası gerektiren suçlarda 9 yıldan 11 yıla kadar olan hapis cezası 10 yıldan 12 yıla kadar çıkarılacak. 15-18 yaş grubu çocuklarda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası gerektiren suçlarda 24 yıl olan üst sınır 27 yıla. Müebbet hapis cezası gerektiren suçlarda hapis cezası 15 yıldan 18 yıla kadar yükselecek.
0: Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılına ilişkin iç göç istatistikleri bültenini yayımladı. En çok göç alan il, tahmin edeceğiniz gibi İstanbul. En az göç alan il ise Ardahan oldu. Geçen yıl en fazla göç hareketliği 20-24 yaş grubunda yaşandı.
3: En fazla göç alan ve göç veren iller belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılının iç göç istatistiklerini açıkladı. Türkiye'de geçen yıl 2.475.019 kişinin iller arasında göç ettiği belirlendi. Türkiye'de iller arası göç eden nüfusun dağılımına bakıldığında İstanbul'un 329.912 kişiyle en çok göç alan il olduğu görüldü. İstanbul'u 176.833 kişiyle Ankara, 106.083 kişiyle İzmir takip etti. En az göç alan illerse 4.914 kişiyle Ardahan, 5.064 kişiyle Bayburt, 6.078 kişiyle Tunceli oldu. İstanbul bir taraftan göç alırken bir taraftan göç verdi. TÜİK raporuna göre İstanbul 371.258 kişiyle en çok göç veren il olurken İstanbul'u 145.661 kişiyle Ankara, 98.728 kişiyle İzmir izledi. Göç hareketliliğinde yaş grubuna bakıldığında ise geçen yıl en fazla göç hareketliliği 480.185 kişiyle 20-24 yaş grubunda gerçekleşti. 20-24 yaş grubunun göç etme nedenleri incelendiğinde bu hareketliliğin en önemli sebebinin eğitim olduğu belirlendi.

0: Söz konusu yaş grubunda göç edenlerin 179.612'sinin eğitim, 75.591'inin iş, 42.391'inin ise daha iyi konut ve yaşam koşulları nedeniyle göç ettiği tespit edildi.
1: Türkiye'nin dünyaca ünlü kültürel mirası Çingene Kızı mozaiğinin 13. paneli Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi'ne getirildi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, eksik parçalar yerine döndükçe yalnızca bir mozaik tamamlanmıyor, zedelenen bir hafıza onarılıyor dedi.
2: Kamuoyunda Çingene Kızı olarak bilinen bu figür bugün yalnızca Gaziantep'in değil, Türkiye'nin dünyaya açılan en tanınmış kültürel simgelerinden biri olmuştur.
3: Kayıp paneller tek tek bulunuyor, Çingene Kızı mozaiği parçaları birleşiyor.
2: Bugün iadesini sağladığımız mozaik panelde yalnızca tek bir eserin dönüşü değil, büyük bir kompozisyonun eksik kalan bir parçasının yeniden yerine kavuşmasıdır.
3: Çingene Kızı mozaiğinin kayıp panellerinden biri daha Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi'ne getirildi.
2: Aynı kompozisyona ait milattan sonra 2. ve 3. yüzyıllara tarihli 13. paneli Zeugma Mozaik Müzemize kazandırmanın mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz.
3: Daha önce 12 panel Türkiye'ye getirilmişti.
2: Çok sayıda panel 1960'lı yıllarda gerçekleştirilen kaçak kazılar sonucunda yasa dışı yollarla ülkemizden çıkarılmışlardır. Yürüttüğümüz bilimsel, hukuki ve diplomatik çalışmalar neticesinde Amerika Birleşik Devletleri'nde Bowling Green Eyalet Üniversitesi'nde bulunan ve aynı taban mozaiğine ait olan 12 panelin iadesini sağlamış ve 2018 yılında Zeugma Mozaik Müzemize ziyaretçilerimizle buluşturmuştuk.
3: Büyük kompozisyonun eksik parçalarından biri olan 13. panelde ait olduğu topraklara döndü.
2: Amerika Birleşik Devletleri İç Güvenlik Soruşturmaları Birimi tarafından yürütülen sürecin başarıyla tamamlanmasıyla da eserin ülkemize iadesini sağlamış olduk. Eksik parçalar yerine döndükçe yalnızca bir mozaiği tamamlamıyor, zedelenen bir hafızayı onarıyor, tarih sayfalarındaki boşlukları dolduruyor ve kültürel değeri ait olduğu değerler bütünüyle bir araya getiriyoruz.
3: 24 yılda 13.454 kültür varlığı Türkiye'ye iade edildi.
2: Masada ve sahada ortaya konan bu işbirliği ve irade sayesindedir ki 2002 yılından bu yana 13.454 kültür varlığımızın ülkemize iadesini sağlamış olduk. Bu iadelerin 9.130'unu son 8 yılda gerçekleştirmiş bulunuyoruz.
1: Yaz tatilinde çocukların ekran karşısında daha fazla vakit geçirmesi bedensel, ruhsal ve sosyal gelişimlerini doğrudan riske atıyor. Peki ebeveynler çocuklarını bu dijital bağımlılık tehdidinden korumak için hangi adımları atmalı?
4: Ekran haliyle okul kapandıktan sonra o boşluğun yerini dolduruyor ister istemez. Fakat burada biz okul düzenindeki o sistemin bir şekilde devam etmesini istiyoruz.
5: Ya telefon etkisi babaya oluyor. Yani dışarı çıkamıyorlar. Ondan sonra gezip dolaşamıyorlar, eğlenemiyorlar. Kapalı alanda duruyorlar. Olmuyor yani.
6: Telefonla, tabletle çok vakit geçiriyor musun?
7: Ben değil ama kardeşim çok fazla geçiriyor. Tatilde dışarı çıkıp oynuyorum. Tablette telefon gözlerimizi şey yapabiliyor.
6: Yaz tatili başladı. Dijital zehir çocukları esir aldı. Tablet, telefon, bilgisayar ellerinden düşmüyor. Bu durum onların gelişimine doğrudan göz dikiyor. Çocuğunuz sürekli tablet ve telefonla oynuyorsa, uyku düzeni bozulmuşsa ve her şey öfkeleniyorsa dijital bağımlılık tuzağına düşmüş olabilir.
4: Öncelikle fiziksel çok zararı var. Kas bozuklukları, duruş bozuklukları olabiliyor. Çok uzun süre oturmaktan kaynaklanan obezite problemleri olabiliyor. Dolaylı olarak yeme problemleri çıkabiliyor veya uzun süre mavi ekrana bakıyor olmaktan kaynaklı gözle ilgili problemler çıkabiliyor. Aynı zamanda dikkat eksikliğine benzeyen şekilde bazı dikkat problemleri de görüyoruz. Aynı zamanda bu çok hızlı ve sürekli değişen içeriklere maruz kaldıktan sonra hayatın akışına da o normal ve biraz yavaş hıza alışmak da çocuklar için çok zor oluyor. Ve sonra buna adapte olmaya çalışırken çok yoğun öfke yaşayabiliyorlar ya da kaygılarını yönetmekte çok zorlanıyorlar.
6: Teknoloji çağında çocukları ekrandan uzak tutmak pek de mümkün değil gibi gözüküyor. Ancak burada iş ailelere düşüyor.
4: Şimdi elbette ki çocuğun ilgi duyduğu ne varsa o boş zamanda sportif bir şey olabilir ya da sanatsal bir aktivite. Orayı bir şekilde bunlarla doldurmak gerekiyor. Çocuk neyden keyif alıyorsa. Aynı zamanda uyku düzeni, yeme düzeni her zaman oralardan feragat etmeden onların doğru şekilde yapıldığından emin olmak gerekiyor. Onun ardından kalan zamanda da yüz yüze akran iletişimi ya da diğer sosyal etkileşimler. Belki bir gruba dahil olabilir, oyun oynayabilir ya da sportif bir aktiviteyi grupla yapabilir. Bunlar çok önemli.
6: Çocukların dijital bağımlılık tuzağına düşmemesi için anne ve babanın da rol model olması şart.
4: Biz onlara rol model oluyoruz. Bizim de ekranla iletişimimiz kısıtlı olmalı. Özellikle çalışan anne babaysa zaten gün içinde evde değilse eve geldiği vakitte artık çocukla hiç ekranın olmadığı belli bir zaman ayırmaları gerekiyor mutlaka. Aynı zamanda çocuğun bir şekilde hayatın içine de katılması gerekiyor. Bu çocuk evdeki çamaşıra, bulaşığa da dahil olmalı.
6: Ekran süresini kaliteli hale getirmekse mümkün.
4: Burada içerik kontrolü yapmak önemli olabilir. Yani çocuk sadece pasif bir şekilde, hiçbir şekilde zihnini çalıştırmadan, izleyici pozisyonunda olduğu bir ekran kullanımı ile dikkatini, problem çözme becerisini geliştirdiği, strateji oyunları oynadığı bir ekran kullanımı birbirinden farklıdır. Bir üretim yapıyorsa, bir şeyler çiziyorsa, yeni bir şeyler ortaya çıkarıyorsa bu kaliteli bir ekran süresi demektir ve bu şekilde geçirilen ekran süresinin zararları kesinlikle daha azdır.
1: Efendim bu haber ise ev sahibi olma hayali kuran milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor. İnternet sitelerinde piyasa değerinin çok altında satışa sunulan uygun fiyatlı sıfır ev ilanlarını görmüşsünüzdür. Önemli bir bölümünün gerçeği yansıtmadığı belirtiliyor. Uzmanlar uygun fiyatlı ev bulduğunu düşünerek hemen ilanı arayanları uyarıyor. Peki nelere dikkat edilmeli? Nasıl ayırt edebiliriz?
8: Şimdi 180. Bedava peynir fare kapanında oluyor. Değerinin çok altında bir mülk aylarca, günlerce, haftalarca ilan sitelerinde kalıyorsa burada bir sıkıntı var demektir.
9: Piyasa değerinin altında ilan veriyorlar. Bu sayede sitede dikkat çekip ev arayanları tuzağa düşürüyorlar.
8: Şayet ilanda özellikle bu dolandırıcılar ne yazık ki herkesin isteyeceği şekilde kusursuz bir ev varmış gibi gösteriyorlar. Bir ev de var aslında ama bahsettikleri gibi bir ev değil.
10: Ev alma hayali kuranlar her gün ilan sitelerini tek tek gezmeye devam ediyor. Ancak bazı ilanlar var ki o noktada tuzağa düşebiliyorsunuz. Çünkü oldukça uygun fiyatlı ilanlar kafanızı karıştırabiliyor, cazip gelebiliyor. İşte görmüş olduğunuz gibi 4+1 135 metrekare bir evden bahsediyoruz. Esenyurt'ta ve tam da merkezinde. Ancak fiyatı 1 milyon 595 bin lira. Yani muadillerine göre, çevresine göre oldukça uygun fiyatlı. İşte bu noktada evi uygun fiyata buldum deyip linke tıkladığınız anda aslında dolandırılma kurbanı olmaya başlıyorsunuz.
9: Ev sahibi olma hayalleri kuranlar dolandırıcıların hedefi oldu.
8: İşte burada örnek bir tapunun kayıt belgesi mevcut. Ne yazıyor baktığımızda? Zemin tipi kat mülkiyetli. Şayet bu tapuya baktığınızda iskanlı mı sorusu varsa aklınızda, kat mülkiyetliği gördüğünüzde anlıyorsunuz ki evet iskanlı, ama burada kat ittifaklı yazsaydı ya da hisseli tapu yazsaydı anlayacaktık ki burası iskanlı değil.
9: İşte bu noktada ise ilan oyunuyla yüksek fiyatlı evler karşınıza çıkıyor. Gerçekten düşük fiyatta satılan evlerde ise riskler var. İskansız tapular, batan müteahhitler nedeniyle yarım kalan projeler karşınıza çıkıyor.
8: Tapunun kimin üstüne olduğu da yazar. Bu da bir aile önemli, çünkü şayet burada tapu sahibi, burada gördüğünüz tapu sahibi adıyla muhatabınız farklıysa ve o farklılık bir emlak danışmanı değilse orada ne yazık ki bir sıkıntı vardır.
10: Evleri uygun fiyata ilan verenler sizlerin telefon açmasını sağladı, amaçlarına ulaştı. Sizin yapmanız gereken ise ev almak isteyenlerin web tapu sitesi üzerinden evin bloğunu, katını ve dairesini kontrol etmeli. Yani ilandaki evle aradığınız evin aynı olduğunu resmi kaynaklardan teyit etmelisiniz.
9: ve en büyük sorun da kapora dolandırıcılığı.
8: Esasında kapora vermemeliyiz. Cayma akçesi vermeliyiz. Bakın onu da kafamıza göre değil. İşte hemen bu yan tarafta yine örnek olarak hazırladığım bir akitle, sözleşmeyle vermeliyiz. İşte gördüğünüz üzere en üstte gayrimenkul alım satımına ilişkin olarak taraflar arasında cayma akçesinin verilmesine dair akit yazıyor. Ne demek bu? Ben sizin evinizi alıyorsam şayet ben size 500 bin lira kapora, yani cayma akçesi, hukuki karşılığıyla cayma akçesi verdiğimi bakınız buradaki maddelerle beyan ediyorum.
9: Uzmanlar güneş dahi görmeyen, su basma riski olan, yani ilanla özdeşleşmeyen evlerin ilana konularak müşterilerin kandırıldığını belirtiyor.
8: Hayatın olağan akışına bir aykırılık söz konusuysa fiyat olarak ve dairenin yapısal durumu olarak dikkat edilmesi gerekiyor. Metrekarelerin ölçülmesi gerekiyor. Bütün ilgili belgelerin kontrol edilmesi gerekiyor. Evet, biraz çetrefilli, karmaşık gibi gelebilir ama tıkanılan noktada da bir gayrimenkul danışmanından hizmet alınması gerekiyor diyebiliriz.
1: Türk Elektronik Para AŞ başta olmak üzere Turuncu Holding AŞ merkezli grup şirket yapılanması, bağlantılı şirketlerle 25 şüpheliye yönelik yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. Öte yandan soruşturma kapsamında Turuncu Holding AŞ ile 25 şirket ve şubesine kayyum atandı.
3: İstanbul Emniyeti yasa dışı bahis oynayanlara göz açtırmadı. 25 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Turuncu Holding AŞ'ye ve ona bağlı bulunan 25 şirket şubesine kayyum atandı. Soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatıldı. Turuncu Holding AŞ ve ona bağlı şirketlerle şubeler hakkında hazırlanan MASAK raporları titizlikle incelendi. Dikkat çekici detaylar vardı. Merkez Bankası dış denetim ve inceleme raporlarıyla şirket kayıtlarında yapılan incelemelerde yüksek hacimli çok sayıda finansal işlemin yapıldığı tespit edildi. Tüm bu veriler neticesinde bazı hesaplar yasa dışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetleriyle iltisaklı kişilere uzanıyordu. Suçtan elde edilen gelirlerin aklandığı anlaşıldı. 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Turuncu Holding AŞ'ye ve bağlı bulunan 25 şirket ve şubesine de kayyum atandı.
1: İstanbul'da uygulama yapan polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu motosikletten tüfek ve el yapımı bomba çıktı. Gözaltına alınan şüphelinin verdiği bilgiler doğrultusunda soruşturma derinleşti. 10 adrese daha eş zamanlı operasyon düzenlendi.
3: Sadece bir motosiklet ama içinde yok yok. Şüphe üzerine durduruldu, adeta bir cephanelik gibiydi. Eyüp Sultan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Göktürk Mahallesi'nde denetim yaptı. Bu esnada şüphe üzerine bir motosiklet durduruldu. Yapılan aramada AK-47 otomatik silah ve bu silaha ait mermilerle birlikte el yapımı iki bomba ele geçirildi. Motosiklet sürücüsü gözaltına alındı. Şüphelinin ifadesi üzerine soruşturma derinleşti. GASP Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalarda 5 ilçede belirlenen 10 eve eş zamanlı operasyon düzenlendi. 6 şüpheli daha yakalandı. Polis ekiplerince yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, çok sayıda mermi ve saldırıda kullanılacağı değerlendirilen ikiz plaka ele geçirildi. GASP Büro Amirliği tarafından yürütülen soruşturmada ele geçirilen el yapımı bombaların internetteki tarifler kullanılarak hazırlandığı tespit edildi. Emniyetteki işlemlerin ardından gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Diğer 4 şüpheli hakkındaki adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi. Ele geçirilen silah ve bombaların hangi amaçla kullanılacağının belirlenmesine yönelik incelemelerse sürüyor.

0: Yarın 15 Temmuz, yıllarca sinsice büyüdüler. Devletin kılcal damarlarına sızdılar. Zamanı geldi dediklerinde karşılarında hiç hesap edemedikleri bir gücü buldular. Milleti, ihanet şebekesinin sinsi tırmanışı ve karanlığın halk devrimiyle yıkılışı. İşte FETÖ'nün kanlı yolculuğu ve 15 Temmuz'un gerçek hikayesi.
1: Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuyla benimsenen laiklik anlayışı bazı yapılar tarafından istismar edildi. Sivil dini yapıların faaliyetleri büyük ölçüde sınırlandırıldı. Demokrat Parti'nin iktidarına kadar halkın çocuklarına dini eğitim vermesinde bile sıkıntılar yaşandı. Konulan sınırlar nedeniyle halk dini öğretim çalışmalarını gizlilik içinde sürdürdü. İşte FETÖ yapılanması böylesi bir ortamın ürünü olarak ortaya çıktı ve bu tarihsel arka plana atıflar yaparak halk içinde yayıldı. FETÖ 1970'li yıllardan itibaren yüzeyde dini bir hareket gibi görünse de esas amacı devletin tüm kurumlarına sızmak, kendi hiyerarşisini paralel bir devlet yapılanması haline getirmekti. Yıllar içerisinde Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü, Milli İstihbarat Teşkilatı ve yargı başta olmak üzere birçok stratejik kurumda gizli bir yapılanma inşa ettiler. Açık ve mahrem üyelerden oluşan bu yapı zamanla sınırları aşarak uluslararası bir ağ haline geldi. AK Parti 2002 yılında iktidara geldiğinde bu yapı zaten devletin en stratejik kurumlarında hakim konumdaydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başından beri Gülen yapılanmasıyla yıldızının barışık olmadığı ise bilinen bir gerçek.
2: Askerlerle iyi geçinmesini söyledim. Benimle parti kurmak için düşüncemi almak üzere görüşmeye geldiğinde asansörle aşağıya inerken daha o zaman yanındaki arkadaşa diyor ki evvela bunların hakkından gelmek lazım.
1: AK Parti kurulduğu ilk haftalarda kapatma tehdidiyle karşı karşıya kaldı. Daha sonraki yıllarda da E-Muhtıra, 367 krizi ve ardı ardına açılan davalarla hedef alındı.
3: Milletimizin emanetine bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sonuna kadar sahip çıkacağız.
1: Bu saldırılar AK Parti'yi siyaseten tasfiye etmeye yönelik çabalardı. Böyle bir ortamda hükümet görünürde dini kimliği olan bu yapıya belli bir mesafede durmak zorunda kaldı. Ancak bu zoraki yakınlık uzun sürmedi. ...2009 yılında Davos'ta yaşanan One Minute krizi ve hemen ardından başlatılan Milli Birlik ve Kardeşlik süreci FETÖ'yü açıkça rahatsız etti. FETÖ ilk saldırısını Davos'tan sonra başlattı.
4: Bir dakika vereceğim o zaman size.
1: Ardından FETÖ yapılanması Oslo görüşmelerini sızdırdı. 2012 yılında MİT Başkanı'na yönelik operasyon girişiminde bulundu. 17-25 Aralık 2013'te ise yargı içindeki kadroları üzerinden hükümete yönelik yolsuzluk kurgusu üzerinden siyasi darbe teşebbüsüne kalkıştı. 2014 yılında Milli Güvenlik Kurulu bu yapıyı ilk kez açıkça ulusal güvenliği tehdit eden yapı olarak tanımladı. Ardından gelen süreçte paralel devlet, illegal yapı diye tanımladığı yapıyı nihayet 26 Mayıs 2016'da resmen terör örgütü olarak ilan etti.
3: FETÖ ile gerçek anlamda mücadele sadece bizim dönemimizde yapılmıştır.
1: 15 Temmuz 2016'dan 5 ay önce örgüt elebaşı Gülen kameraların karşısında üstü kapalı bir darbe çağrısı yaptı.
2: Antır parantez umum adına konuşuyorum. Umum İslam toplumu adına, Kabadokya sakinleri, oradaki serkarlar adına konuşuyorum. Fakat siz o mevzuda gerekli olan ıslahatı yapmıyorsanız, bir tavır koymuyorsanız, sesinizi yükseltmiyorsanız, yeter ey zalimler demiyorsanız,
1: Genelkurmay Çatı davasının gerekçeli kararına göre Kapadokya, Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki mahrem yapılanmanın şifresiydi. Serkar ise mahrem yapının komutanı. Plan hazırdı. Talimat beklendi ve o talimat geldi. 15 Temmuz 2016 gecesi yıllardır gizlenen yapı tüm gücüyle devletin kalbine saldırdı. 1970'ten bu yana açık ve mahrem kimlikleriyle her yere sızarak kendini gizlemeyi başaran bu uluslararası casusluk örgütü neyi hesap edemedi de başarılı olamadı. Hesaba katmadıkları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararlı liderliği ve halkın devleti tehlikede olduğunda göstereceği tarihi refleksti.

0: arada tabii milletime de bir çağrı yapıyorum. O da şudur. Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum ve milletçe meydanlarda, havalimanında toplanalım.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın darbeye karşı o gece milleti sokağa çağırmasıyla birlikte Türkiye Cumhuriyet dönemi boyunca yaşamadığı yepyeni bir dönüm noktası yaşadı. Darbenin tetiklediği bir halk devrimi yaşandı. Öncüsü mütedeyyin halk olan bir devrim. İstiklal Harbi'nden sonra ilk kez gerçek anlamda halk o gece egemenliğine sahip çıktı. Bu devrimin yüzü ve lideri de Recep Tayyip Erdoğan'dı.
2: Bismillah, Allahu Ekber! Ya Allah, Bismillah, Allahu Ekber!
1: Ve o gecenin adı artık sadece bir tarih değil, bir milletin yeniden dirilişidir. 15 Temmuz. Türkiye, içeriden devleti ele geçirmeye çalışan bir yapıyı millet iradesiyle bertaraf etti. 15 Temmuz sadece bir gecelik direniş değil, tarih boyunca unutulmayacak bir ibret vesikasına dönüştü.
3: Eskişehir'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla asılan program pankartı kesilerek indirildi. CHP'li belediyenin güvenlik görevlisi. AK Partililerin pankartın iplerini keserken Ömer Halis Demir'den utandım mı utanmadım mı sorusuna kim o diyerek cevap verdi.
4: Bunu keserken Ömer Halis Demir'den utandım mı utanmadım bana onu söyle. Kim o?
5: Eskişehir'in Hamamyolu Caddesi'ne 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla program pankartı asıldı. Bir süre sonra pankartın kesildiği görüldü.
6: Biz bununla alakalı Hamamyolu Caddesi'nde pankartlarımızı asıyoruz. Pankartları asıyoruz. Bu pankartlarda hiçbir siyasi partinin amblemi vesaire hiçbir şey yok.
5: İddiaya göre pankartı kesen CHP'li belediyenin güvenlik görevlileriydi.
6: Valiliklerimizin, valiliğimizin pankartı ve bu valiliğimizin pankartı da tüm kurumlara da yazı şeklinde pankartlar asılacağı bildirilmiştir. Fakat ne hikmetse, ne hazımsızlıksa Odun Pazarı Belediyesi zabıta görevlileri, özel güvenlikler bu pankartlarımızı kestiler.
5: Pankart tartışmasında güvenlik görevlisi Ömer Halis Demir için kim o dedi.
4: Bunu keserken Ömer Halis Demir'den utandım mı utanmadım bana onu söyle. Kim o?
5: Duruma tepki gösteren AK Partililer pankartı yeniden astı.
6: Bak burada Eskişehir Valiliği yazıyor. Bak burada Eskişehir Valiliği yazıyor. Bak burada.
7: Ya biz izin almadık, değil almadık.
6: Burada Türk bayrağı var.
7: Ya bizi gelebilir.
6: Sen bunu kesemezsin. Bu pankartı kimse kesemez.
7: Bu yasak şey
6: aslında. Tamam kardeşim gücü yeter gelsin bunu kessin ya. Bu kadar basit.
3: Türkiye Gençlik Vakfı tarafından her yıl Türkiye'nin dört bir yanında düzenlenen TÜGVA Yaz Okulu 81 il genelinde başladı. İstanbul Ataşehir'de ise minikler golf sahasındaydı. İlk kez deneyimleyecek olanlar heyecanlıydı.
8: Gözünü toptan ayırmaman gerekiyor. Güzel, güzel.
9: Çok güzel geçti. Çok hoşuma gitti oynamak. Benim için çok güzel bir deneyim oldu.
10: TÜGVA yaz okulları eğitimlerinde golf alanında ilk gün geldi. Yüzlerce çocuk golf için Ataşehir Golf Kulübü'nde bir aradaydı.
9: İlk defa oynadığım için biz birazcık da heyecanlıydım. Çok güzel geçti.
10: TÜGVA ve Golf Federasyonu işbirliğiyle gerçekleştirilen organizasyonda minikler yeşil parkurlarla buluştu. Futboldan voleybola, tenisten biniciliğe kadar pek çok alanda minikler spora teşvik ediliyor. Türkiye Gençlik Vakfı tarafından her yıl Türkiye'nin dört bir yanında düzenlenen TÜGVA Yaz Okulu 81 il genelinde başladı. Yaz okulu projesi kapsamında öğrenciler yaz tatili boyunca hem öğrenme hem de eğlenme imkanı buluyor.
9: 6. sınıfa geçtim. Ayaza Ortaokulu'ndan geliyorum. Çok mutluyuz böyle bir şey olduğu için. İlk defa deneyimliyorum.
11: Tabii biz yaz okullarının başından beri söylüyoruz. Kur'an-ı Kerim eğitiminden adab-ı muaşerete, aynı zamanda kültür sanat faaliyetlerinden sportif faaliyetlere kadar çok yönlü gençlerimiz bu projelere, bu müfredata katılım sağlayacak.
10: Öğrencilerin yeni arkadaşlıklar kurmasına ve farklı alanlarda kendilerini geliştirmesine katkı sunuyor.
12: Çok güzel geçiyor. TÜGVA'yı da çok seviyorum. Geçen seneden beri buraya geliyorum. Öğretmenlerimi de çok seviyorum.
11: Yani gençlerimizin çok yönünü

0: gelişimine katkı sağlayacağız. Biz istiyoruz ki her zaman söylediğimiz gibi ayağa yere sağlanmasan, klas duruşlu entelektüel gençler yetişsin. Bütün projelerimizi, faaliyetlerimizi, aktivitelerimizi bu doğrultuda gerçekleştiriyoruz.
1: Çocukları burada bu sporu alıştırmak, öğretmek,

0: Bir bilgim yoktu ama hocam her şeyi bana adım adım anlattı. Heyecanlıydım, elimden geleni yapmaya çalıştım.
1: Bursa Kestel'de 525 yıllık gelenek yaşatılıyor. Kozluören yağlı güreşlerinin bu yıl 525.si düzenlendi. İlgi yoğun, mücadelelerse nefes kesiciydi.
2: Yiğitler meydana çıktı. Bursa Kestel'de 525 yıllık gelenek yaşatıldı. Kozluören yağlı güreşlerinin bu yıl 525.si düzenlendi. Organizasyona Kestel Belediyesi ev sahipliği yaptı.
3: Edirne'nin rövanşı olarak gördüğümüz burayı bu sene 525.sini düzenliyoruz. Medeniyetimize de bu şekilde sahip çıkmış oluyoruz. Bugün burada 460'a yakın sporcumuz, 31 baş pehlivanımızla güreş alanındayız.
2: Etkinlikte ilginç anlar da yaşandı. Kozluören köyünde muhtar mazbatasını eşine teslim ederek köyün tüm erkekleriyle er meydanına mehteran eşliğinde yolcu edildi. Kozluören köyüne gün boyu hiçbir erkek giriş yapamazken köyün kadınları köyün tüm idaresini ele aldı. Kadınlar köy kahvesinde oturup bir yandan çaylarını içti, bir yandan sohbet etti. Kırkpınar'ın rövanşı da Kestel'de gerçekleşti. Bursa'nın en eski geleneği, asırları deviren ve bu yıl 525.si düzenlenen, aynı zamanda Edirne Kırkpınar güreşlerinin de rövanşı niteliğindeki Kestel Kozluören yağlı güreşlerinde şampiyon Seçkin Duman oldu.
4: Ama burada elimden gelenin fazlasını yaptım ve burada şampiyon olmak nasip oldu.
1: Akşam haberlerine noktayı koyuyoruz. Sözümüz değil ama süremizin sonuna geldik. Birazdan mercek başlayacak. Ece Baban sizlerle olacak. İyi akşamlar.

0: hakikaten ben bu kadar olmayacağını umut etmiştim. Dün günün manşetinde hani bugün sabah gazetesinden Mahmut Övür selam olsun güzel bir başlıkla duyurmuş.
1: Var,
0: Ahbap korosu demiş. O depremin ilk anından itibaren devlet ve devlet kurumlarını kötüleyip bu Haluk Levent'in liderliğindeki grubu pohpohlayan ekip vardı ya, yani sanatçı sepetçi takımıydı bunlar. Adı sanatçı bunların. Bak sanatına tüküreyim. Yani ben orada beş para etmez, oyunculuk kalitesi sıfır olan ama çıktığı bir etkinlikte size yapılan yardımları yanlış kişiler yaptı zannettiniz. Biz deprem bölgesindeki seçim sonuçlarından onu anlıyoruz diyecek kadar
1: ne kadar seviyesizlik ya.
0: Seviyesiz konuşmalar yapan ama oyun yeteneğinde vicdansız. Yani o aktrist ve aktör olma yeteneğinde sıfırın altında olduğu bütün otoriteler tarafından söylenen ekip bunlar. Bir mahalle ekibi. Mesela bir tanesi var bunların, şarkıcı. Dün şu noktayı eleştirmiştik biz. Ya bir nedamet getirir misiniz? Bu insanlar sizin üzerinizden bu yardımları yaptı. Çünkü siz parlattınız. Devlet sahipsiz falan böyle kapıya durmuş.
1: Tabii.
0: Ben kendimi hiç bu kadar sahipsiz hissetmedim falan diyen i̇şte şu an ekranda gördüğünüz.
1: Hiç hesap vermiyor. Suratı kızarmıyor bak.
0: Ne yaptı biliyor musun dün?
1: Havuç kapak.
0: Bak ne yaptı biliyor musun dün? Dün sosyal medya paylaşımında şu ekranda gördüğünüz şarkıcı sosyal medya paylaşımında dedi ki bir kere de diyor şaşırsak tabii, diyor ya.
1: Şimdi bak ben
0: ya yani, bu memleketi bu hale siz getirdiniz ya. Siz getirdiniz ya.
1: Bir şey söyleyeceğim. Hayır şu var, olay var. Şu var mesela bu Gökhan. Bunun Atatürk'ü nerede? Gökhan'ın özel Atatürk'ü var.
0: Cezaevinde.
1: Neden yargılanıyor?
0: Asrın yolsuzluğundan yargılanıyor.
1: Ulan biz şaşırmamız lazım. Sen ne şaşırıyorsun lan?
0: İspanya'dan yanlış hatırlamıyorsam böyle 4 kişilik ya da 5 kişilik bir heyet gelmişti destek için. Ha bu arada hani biz gayret ettikçe bunlar da uluslararası şeye çağrılar yapıyorlardı. Topluma değil mi abi? Türkiye'ye yardım edin öyle, çağrıları.
1: Alçaklar, falan. Şerefsizler ya. Bak yazada şerefsizler. Size sesleniyorum. Türkiye'ye yardım diye yazıp da gönderen paylaşanın alayı şerefsizler.
0: Orman buyurun. Genel Müdürlüğü diyor ki aletimiz, edevatımız yeterli. Ekibimiz yeterli. Yapmayın. Yani bunu yapmayın. Bak dinlemediler.
1: Tabii.
0: 4 ya da 5 kişilik bir İspanyol ekibi gelince bu CHP zihniyetinin ürünü olan kişi Cem Seymen şöyle bir paylaşım yapmıştı. Hiç unutmuyorum bunu.

0: Günlerdir ilk kez umutluyum. Binlerce canımızın cayır cayır yanışını uzaktan çaresizce kaç gündür seyrettik. Uluslararası yardım çağrımıza cevap veren İspanyol ekip harıl harıl çalışıyor öğlenden beri diyor. O esnada da bizim yangın söndürme işçilerimiz yüzleri gözleri kapkara. Söndürülmüş bir yerde gece boyu çalıştığı için istirahat ediyordu. O kareyi de, o fotoğrafı da hatırladım. Ya biz bu abi, bunlar ya bu. Anlatabiliyor muyum? Ondan yani sonra şimdi bunlar depremde de ahbap ahbap ahbap. Devlet yok ahbap var. Devlet yok ahbap var. Devlet yok ahbap var diyenler sonra da çıkıp utanmadan ya bu memlekette de bir şey bile beni şaşırtsın ya diye. Ya memleketin içine ettiniz ya. Memleketi bu hale siz getirdiniz. Sizin zihniyetiniz getirdi ya. Bir gölge ekmeğin tamam. Başka da bir şeye ihtiyaç yok zaten. Yani
1: doğru olanı dost doğru anlatmak, yanlış bilgilerin önüne geçmek, polemiklere meydan vermemek ve algıları yıkmak gazetecilerin esas görevidir. Basın Ekspres, Türkiye ve dünyada olan biteni en doğru şekliyle ekrana taşıyor. Uzman konuklar gündemdeki gelişmeleri Basın Ekspres'te yorumluyor. Kahraman Poyrazoğlu moderatörlüğündeki Basın Ekspres bu akşam 20.45'te 24'te.

0: Aracınızı satmak gözünüz de mi büyüyor? Otobik.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. De böyle.
1: Otobik'te. Biraz fazla almadınız mı?
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
5: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
6: Ben Yüksel, çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
7: Fiberimiz yok Yüksel abi.
6: Of, ama benim adım çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
8: Üst geçine bak abi.
9: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
6: Türkcell'e çekiyoruz.
10: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde 5G.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Zaman hızla akıyor. Gündem baş döndürücü hızla değişiyor. Bu hızlı akışta canlı bağlantılar, uzman konuklar ve analizlerle satır aralarını okuyor, Türkiye'den ve dünyadan bilmeniz gereken ne varsa öne çıkan gelişmeleri ekranlara taşıyoruz.
2: Erkan Kol'da Moderatör Gece, hafta içi her gün saat 23'te, 24'te.
3: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
4: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper. 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
5: Güzel bir yaz akşamı yaşıyorduk ki özgürlüğümüze karanlık çöktü.
6: Aa, nasıl ya?
7: İyi akşamlar.
8: Dinle, dinle.
9: Milletimizi, illerimizin meydanlarına davet ediyorum.
5: Ardından koca bir millet birlik oldu. Genci, yaşlısı, teyzesi, amcası, işçisi, esnafı, millet benim, karar benim dedi. Özgürlüğüne sahip çıktı, kahraman oldu. Bize gurur, özgürlüğümüze el uzatanlara ders oldu. Bu güzellik o gece doğmuştu. Bugün 10 oldu. Bu milletin iradesine sahip çıkacak aydınlık nesilleri hep var olacak. Ama 10 yıl önce yaşadığımız o karanlık son oldu. 15 Temmuz destanının kahramanlarına saygıyla.

0: FETÖ'cü hainlerin kurduğu karanlık tuzak bozuldu. Türkiye 10 yılda güvenlik paradigmasını değiştirdi. FETÖ, PKK, DAEŞ gibi örgütlerin nefesi kesildi. Terörsüz Türkiye yolunun taşları döşendi. 15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişiminin akamete uğratılması gün boyunca önemli etkinliklerle kutlanacak. Ankara'da Millet Bahçesi ve Meclis'ten, İstanbul'da Hafıza 15 Temmuz Müzesi'nden dakika dakika tüm gelişmeler 24 ekranında olacak. 15 Temmuz özel yayını Çarşamba 24'te.
1: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
2: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
3: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
1: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Efendim merhabalar, iyi akşamlar. 14 Temmuz Salı Mercek programıyla karşınızdayız. Ben Ece Baban. Dünyanın sıcak gündemini konuşmaya, tartışmaya devam ediyoruz. Gerçekten de sıcak bir gündem var. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında başlayan gerilim giderek tırmanıyor. Hürmüz Boğazı'nın kontrolü konusunda taraflar karşılıklı olarak birbirine saldırılarla cevap veriyor. ABD ordusu gece boyunca İran'ı bombardımanı tuttu. İran da Körfez ülkelerine hedef alarak karşılık verdi. Şimdi bakalım ABD cephesinden, İran cephesinden ve Hürmüz tarafından hangi gelişmeler var? Donald Trump'ın önemli açıklamaları vardı ama ABD İran'daki askeri hedeflere yönelik son 5 saatlik saldırı dalgasını tamamladı. Çok sayıda askeri hedefin vurulduğu açıklandı ABD cephesinden. Bu nereler vuruldu onları söyleyelim. Askeri hedefler başarıyla vuruldu denildi. Bu şehir Çabahar, Cask, Konarak, Ebu Musa ve Bender Abbas dahil olmak üzere İran genelindeki askeri hedeflerin başarıyla vurulduğu ifade edildi. Orta Doğu genelinde 50 bini aşkın ABD askeri personelinin olduğu da verilen mesajda yeniden hatırlatıldı. Deniz üzerinde saldırılarda ilk kez SİHA kullanıldı ve İran'daki bir denizaltı ve gemi bakım tesisinin hedef alındığı anlar paylaşıldı. Saldırılarda hayatını kaybedenlerin olduğu da kaydedildi. Amerika Birleşik Devletleri'nden yapılan açıklama buydu. İran cephesinden gelen açıklama ise Körfez ülkelerinin hedef alınarak misilleme saldırılar düzenlendiği üzerineydi. Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait iki tanker İran'a ait seyir füzeleriyle hedef alındı. Bir mürettebat hayatını kaybetti. 8 personel yaralandı. Bahreyn'de İran'ın hava saldırıları nedeniyle sirenler çaldı. Bahreyn ordusu hava savunma sistemlerinin sabah saatlerinde İran tarafından düzenlenen çok sayıda saldırıyı önlediğini duyurdu ve halka güvenli yerlere gitme çağrısı yaptı. Ürdün, İran topraklarından atılan 4 füzenin düşürüldüğünü açıkladı. Şimdi Hürmüz gerilimin tırmandığı yer, detaylarıyla konuşacağız. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'tan açıklamalar gelmişti. Hürmüz'ün ablukaya alınması ve bundan sonraki süreçte Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki ülkelerin güvenliğini sağladığı için almayı düşündüğü %20'lik oranındaki bir ücretten bahsetmişti. Sonrasında yaptığı açıklamada, basın açıklamasında. Hangi basın açıklamasıydı bu? Donald Trump Beyaz Saray'da Irak Başbakanı Ali Ezzeydi ile ortak basın açıklaması düzenledi. Bu basın açıklamasında da Körfez ülkelerinin Amerika Birleşik Devletleri'ne yapacağı yatırımın garantisini aldığını ve bu şekilde %20'lik ücret ödemesinden vazgeçtiğini ifade etti. Detaylarıyla tartışacağız çünkü İran'dan da açıklama geldi. Bakalım nereye doğru evriliyor? Bu arada petrol fiyatları yükseldi. Son yapılan açıklamadan sonrasında neler olacağını göreceğiz. Tüm dünyayı ilgilendiren bir konu. Ateşkes gerçekleşiyor mu? Müzakereler başarıyla tamamlanacak mı derken karşılıklı saldırılar devam ediyor efendim. Peki konuşacağız, tartışacağız. Kiminle birlikteyiz? Doktor Çağrı Bilir bizimle birlikte. Hoş geldiniz hocam.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ederim. Şimdi önce genel çerçeveyi size sormak isterim. Çünkü ateşkesi çokça konuştuk. Donald Trump da aslında ateşkes ateşkesin başladığı dönemde İran'la ilgili çok olumlu cümleler sarf etmişti. Hatta İran'da artık yönetimde radikallerin olmadığını, kendi ülkelerini iyileştirmeye çalıştıklarını, iyi insanlar, akıllı insanlar olduklarını söylemişti. Daha çok gerilim Ukrayna ve Zelenski üzerindeydi. Sonra son NATO aslında zirvesinin yaşandığı günlerden bugüne kadar geldiğimiz süreç içerisinde Donald Trump'ın İran'la ilgili açıklamalarının da Ukrayna Zelenski ile ilgili açıklamalarının da 180 derece değiştiğini gördük ve saldırılar başladı. 3 gecedir de ağır bir şekilde devam ediyor bombardımanlar. Süreci nasıl değerlendirirsiniz? Ateşkesten bu duruma evrilmesindeki temel nedenleri ne olarak görüyorsunuz?
1: Ateşkesin kendisi buna imkan sağlayan bir zemin yarattı bana göre. Çünkü ateşkes nihayetinde bir barış görüşmesi değil, barışa ulaşan bir sonucu deklare etmedi. Aksine devam eden savaşın sadece belli şartlara bağlanarak durdurulmasına yönelik bir tavır var burada. Ve nitekim o 14 madde hatırlayacak olursak ateşkesteki maddelerin hemen hemen hiçbiri o dakika itibariyle anlaşılmış bir konu olduğunu göstermiyordu. Yani hep ileriye dönük belli konuların müzakere edileceğine dair belli karşılıklı orada tarafların sözleri mevcut. Yani bu da neydi? İşte nükleer meselesi. İran hiçbir zaman nükleer sahibi olmayacak. Anlaşılmış gibi duruyor ama İran zaten nükleer sahibi olma hedefini resmi yollarla deklare etmiyordu. Veya herhangi bir şekilde Hürmüz konuşulacak. Buna dair bir şey vardı ama ticarete açılma noktasında bir orada tarafla iki tarafında evet dediği bir durum söz konusuydu. Diğer bütün maddeler hemen hemen bu retorik benzeri şeyler olarak karşımızdaydı. Ama neden madem bu kadar hani hiçbir şey bize vermeyen bir ateşkesti, neden böyle bir ateşkes oldu? Çünkü savaş zemininin değişmesi gerekiyordu Trump açısından. Yani bu savaşın politik maliyetleri Trump açısından çok ciddi etkileri olacağı başından beri konuşuyoruz. Yani neticede yapmayı vaat etmediği bir şey yapıyordu İran'da. Seçim öncesi yaptığı seçim propagandasına baktığınızda veya genel 2015'lerden itibaren Trump'ın genel dış politika vizyonuna baktığınızda bu kadar fazla güç kullanma, maliyet yüklenme, ulus aşırı operasyonlara dahil olma gibi şeyler Trump'ın Bush'u, Obama'yı, Biden'ı eleştirdiği hatta neden bunlardan geri durmadıkları yönünde sürekli onları suçladığı bir konu başlığı bu. Ama onun aynısını yaptığını gördük. Yani bunun buradaki İsrail etkisi ayrı bir tartışma konusu zaten. Ama neticede yaptı. Ve yaptığı her an en başta ortaya koyduğu siyasi o stratejik hedef rejim değişikliğiydi. Ve rejim değişikliği hedefini yürüttüğü her bir savaş Trump için aslında patinajdan ibaret olacaktı. Evet. Yani eğer bir kara savaşına çevirmeyecekse bunu veya nükleer kullanmayacaksa tam da bu yüzden o zeminin değişmesi gerekiyordu. Yani rejim değişikliği hedefinin artık elimine edilmesi gerek. Burada yeni bir şey, yeni bir tartışma konusuna ihtiyaç var. Ve zaten bahsettiğim şey de tam olarak o 4 ay önceki statükonun kendisi. Rejime dair bir soru işaretinden ziyade acaba Amerika İran'ı vuracak mı soru işaretleri hep vardı. Ne için vuracağı, neden vuracağı, vurmasının gerekli olup olmadığı ayrı bir tartışma konusu ama bugünden vardı. Belli ki İran vurulabilirliği özellikle 12 gün savaşından ortaya çıktığı için artık Trump için bir hedef konumunda. Ama burada hedefi eğer rejim değişikliği olarak tanımlarsanız bu politik bir maliyet yaratıyor. Ama rejim değişikliğini cezalandırma derseniz başka konularda İran'ı bir şeylere zorlamak için yaptığınız eğer saldırılar haline gelirse bu o zaman da gayet politik başarı olarak sunabileceğiniz birer ürün haline gelir yaptığınız eylemler. Tam da bugün aslında o ateşkesle beraber biz rejim değişikliği zemininde yürüyen savaştan o 4 ay önceki statükoya geri dönmüş olduk o gün. Hiçbir konuda anlaşılmamıştı aslına bakarsanız. Ama Trump için ihtiyacı olan şey o politik maliyetlerden sıyrılmaktı. Devam etmek zorunda olacağı bir savaşı yürütmektense sadece istediği zaman vurabileceği bir savaş zeminine geçmekti. Onu yapmış oldu. Öte yandan İran özellikle propagandasını çok iyi biliyoruz. Yani kazandı noktasında özellikle Türkiye'de de buna yönelik bir algı var. İran yapabileceği her şeyi yaptı. Yapması gerekeni yaptı. Zaten elinde kısıtlı imkanlar var. Buradaki füze kapasitesi veya işte kamikaze dronlar vesaire bunları saymazsak ve coğrafya avantajını saymazsak aslına bakarsanız binlerce Amerika kaynaklı bombaya maruz kaldı. Dolayısıyla altyapısı çöktü. 300 milyar dolara yakın bir maliyet var. Aslında onlar açısından da sürdürülebilir bir süreç değildi bu. Tam da bu yüzden zaten İran'da her ne kadar propaganda öyle demese de o zeminin değişmesine ihtiyaç duyar vaziyetteydi. Dolayısıyla o ateşkes oldu ve bugün aslında inisiyatif Amerika Birleşik Devletleri'ne geçti. Ama burada işte oyunu değiştiren bir faktör daha çıktı ortaya. Normalde Amerika tarafında hep biz oyunu değiştiren İsrail olarak konuşurduk. Yani Trump'ı bir şekilde bu savaşın içine çekti vesaire. İran'da da rejimin muhtemelen en az iki başlı yapısı şu anda. Yani Pezeşkian'ın temsil ettiği bir daha ılımlı, daha İran'ın yeniden toparlanması gerekliliğine aslında vurgu yapan hatta o ateşkesteki tıpkı Obama dönemindeki nükleer anlaşma gibi işte 300 milyar dolarlık işte yardımlar vesaire dış yardımların gelmesi, dondurulmuş varlıkların geri dönmesi gibi şeyleri bu kazanımları aslında elde etmek isteyen bir taraf var. Öte tarafta da devrim muhafızların büyük oranda domine ettiği biraz daha şahin bir kanat. Buranın biraz daha aslında kararları verirken esas motivasyonun İran'ın ABD'ye karşı veya İran'ın genel ekonomik durumu vesaire olmaktan ziyade rejimin İran içerisindeki aslında konumunun güçlenip güçlenmeyeceğiyle alakalı belli endişeleri olduğunu anlıyoruz ki daha şahin tarafta özellikle mesela o 14 maddelik mutabakata oralardan eleştiri gelebiliyordu. Veya bugün Hürmüz konusunda yine oradan geçen gemileri İran'ın vuruyor olması geçtiğimiz haftadan itibaren. Bunlara yönelik orada özellikle devrim muhafızlarının etkisinin ciddi anlamda olduğu söyleniyor. Dolayısıyla çok rasyonel gibi gelmese de ama Amerika'ya gel gel yapan bir askeri kanat var.
0: Evet.
1: Öte taraftan siyasi kanatsa bunun verdiği zararların daha farkında gibi gözüküyor. Ama gördüğümüz kadarıyla orada askeri kanatın ciddi bir İran yönetiminde şu an inisiyatifi söz konusu. O da bizi bugünkü o çatışma düzlemini yeniden getirdi.
0: Peki şimdi Donald Trump'ın açıklamaları vardı. Onu alalım. Sonra son açıklamalarıyla da devam edelim. Ve tabii askeri kanadın İran'daki savaş yanlısı Şahin tutumu ve bir şekilde piyasaların etkilenmesi. Aslında Donald Trump'ın da verdiği hani barış adı müzakereler devam da edebilir mesajı nereye evrilecek onu da sonra konuşuruz hocam. Şimdi Donald Trump ne dedi? Bakalım birlikte. Hürmüz Boğazı'nda İran'a tam bir abluka uygulayacağız mesajı vermişti. Petrol akışı hiç olmadığı kadar güçlü şekilde devam ediyor. Hürmüz Boğazı İran hariç tüm gemi trafiğine açık. İran limanlarına giden, İran limanlarından çıkan veya İran yükü taşıyan gemilere tam abluka uygulanacak. ABD için öngörülen %20'lik geri ödeme uygulaması yerine Körfez ülkeleriyle kapsamlı ticaret ve yatırım anlaşmaları yapılacak. Bu yatırımlar çok büyük olacak. İran'ın yüz binlerce insanı öldürdüğü dönem sona erdi. İran hiçbir zaman nükleer silaha sahip olamayacak açıklaması var. Şimdi ABD için öngörülen %20'lik geri ödeme uygulaması yerine Körfez ülkeleriyle kapsamlı ticaret ve yatırım anlaşmaları yapılacak. Bu önemli. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında çatışma olduğu zaman İran cevabını Körfez ülkeleri üzerinden veriyor. Şimdi bu %20'lik aslında ödeme, geri ödeme uygulaması da oldukça önemli. Piyasalarda çok fazla ses getirdi. Sadece piyasalarda ses getirmedi. Beraberinde aslında deniz güvenliği ile ilgili de ciddi tepkiler. Birleşmiş Milletler'de gözlemliyoruz dedi bundan sonraki süreçte ne olacak diye. Çünkü bunun böyle bir uygulamanın bundan sonra diğer gemi geçiş boğaz bölgelerinde de uygulanabilecek bir emsal yaratabilmesinden de oldukça hem nakliye sektörünü çokça endişelendirdi hem denizcilik yetkililerini çokça endişelendirdi. Seyri sefer özgürlüğü konusunda önemliydi. Şunu da söyleyelim. Daha öncesinde de geçtiğimiz ay Dışişleri Bakanı Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio da aslında Hürmüz Boğazı'ndan geçiş konusunda çok net bir mesaj vermişti. Ücret alınmayacak. Bugünkü dedi uygulanan uluslararası hukuka aykırı demişti. Sonrasında hani Donald Trump bunu söyleyince çokça tartışıldı ve Körfez'le anlaşma söz konusu. Şimdi bu süreci nasıl değerlendiriyorsunuz? Sonuç itibariyle bu açıklamadan sonra hem ambargonun yeniden gelmesi, savaşın daha da belki tırmanarak devam edeceği ile ilgili açıklama ve %20'lik geri ödeme, petrol varil fiyatlarını da 86 doların üzerine çıkarttı. Şimdi bunun dünyaya hem ekonomik anlamda bir götürüsü var öyle söyleyelim. Hem de bölgedeki gerçekten hem Körfez ülkelerinde hem bölgenin diğer ülkelerinde tedirginlik yaratan bir süreç. Donald Trump'ın bu şekilde fikir değiştirmesi ve bu kadar ciddi konularda bir anda farklı bir açıklamada bulunmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Diplomasi açısından da bunu merak ediyorum açıkçası. Diğer taraftan Körfez ülkeleriyle nasıl bir anlaşma yapmış olabilir? Yatırım dediği şeyler ne olabilir?
1: Hem şuradan başlayalım en başta. İşin hukuki boyutundan başlamak gerekirse onunla alakalı yani bu boğaz geçiş rejimleri bir tartışmalı bir konu aslında. Aslında deniz hukukunda bu doğal su yollarından para alınamaz diye temel bir hüküm var ama bu tabii ki oranın kendi bağlamında ayrıca değerlendirilmesi gereken bir şey. Örneğin İstanbul Boğazı, Çanakkale Boğazları. Yani Kurtuluş Savaşı verilmemiş olsaydı doğal su yollarından para alınıp alınamamasına dair uluslararası hukukta nasıl bir hüküm olursa olsun oradaki egemenlik haklarımızı koruyamazdık örneğin. Veya Sovyetler Birliği'nin burada hak iddia ettiğinde buna direnemiyor olsanız hukuk vesaire devreye girmez. Evet. Dolayısıyla bu gibi boğazlarda aslında bir devletin burada kendi haklarını ne kadar koruyup koruyamadığı veya bir devletin kendi istediği ne kadar dayatıp dayatamadığı önemli. Ve tam da bu yüzden savaş öncesi zaten şartlar bu anlamda bu bölgede tartışmalıydı. Yani İran'ın 12 bine kadar burada kendini hak iddia ediyor oluşu zaten meseleyi karışık bir hale getiriyordu. Yani bir transit geçiş rejimi normal şartlarda uygulanması beklenirken istediği gemiyi durdurabileceği, gemilerden geçiş ücreti alabileceği bir durum yaratmaya çalıştığını görüyoruz İran'ın, ki yani iki tarafın da kendine ait olmadığı bir su yolundan bahsediyoruz. Dolayısıyla burada da İran'ın bir maksimalist tutumu olduğunu en azından söylemek lazım. Tabii. Amerika ise bu bölgeyle alakası yokken doğrudan buraya bir rejim dayatıyor olması %20 örneğin. Ya bu akıl alır bir rakam değil normal
0: hocam,
1: şartlarda.
0: Hocam çok özür dilerim, böldüm sizi ama %20'ye aslında Donald Trump'ın söylediği hani buradaki güvenliği biz sağlıyoruz, biz de bunun için para alacağız dedikten sonra Arakçı'nın da açıklaması oldu. Dedi ki Donald Trump'a katılıyorum kesinlikle İran dedi burada tamamen hakim olan, bu kontrolü sağlayan ülkedir ama biz dedi %20 çok fazla, %20 almayız.
1: Evet, 120 almayalım. Bu kadar acıması olmaya gerek yok gibi bir şey yaptı. Ama öte yandan da Amerika bunu diretiyor ama İran'ın da bu mutlak kontrolü elde edecek bir askeri başarısını görmüyoruz ortada. Yani neye dayanarak, yani hangi donanmayla buranın güvenliği sağlanacak, hangi imkanlarla veya kime karşı koruyabileceksiniz? Bu da ayrı bir

0: soru işareti. Dolayısıyla tam olarak uluslararası ilişkilerin gerçek doğasını çıkaran bir kriz alanı olarak Hürmüz bugün karşımızda. Körfez tarafına geçecek olursak tıpkı benzer bir dinamikle aslına bakarsanız Trump'ın o %20 çıkışı veya buna benzer bu zamana kadarki birçok o tarife çıkışları vesaire tamamen medyaya hitap eden, kendi iç siyasete hitap eden çıkışlar bana göre bunlar. Günün sonunda pazarlık masasına geldiğinde kime neyi direteceğini zaten gayet iyi bilir vaziyette. Özellikle Körfez ülkeleri arasında tam bir hiyerarşi var. Ya burada hiyerarşiyi şu şekilde tanımlamak lazım. Yani uluslararası ilişkilerde, yani uluslararası ilişkilerde devlet arası dinamik büyük oranda anarşi üzerinden,
1: evet.
0: yani bir üst otorite yoktur. Devletlerin birinin diğerine ne yapacağını söyleyen bir üst otorite, bir yasal zemin olmayınca buna anarşi denir. Ama iç siyasi ortamları, yani Türkiye'deki işte bir anayasal düzenin olması, bu hiyerarşik bir ortamdan bahsederiz dolayısıyla. Uluslararası ilişkilerde çok alışık olduğumuz bir şey değildir dolayısıyla hiyerarşi, ama Körfez ülkeleriyle Amerika Birleşik Devletleri arasında tam bir hiyerarşi mevcut. Dolayısıyla eğer Trump veya herhangi bir Amerikan başkanı bir Körfez ülkesine herhangi bir bahaneyle bir yatırım sözü almak istiyorsa onu alabilir. Bunu istediği her sektör için yapabilir. Dünyada istediği herhangi bir bölgeye de bu yatırımları yönlendirebilir. Yani bugün İran'ın yeniden yapılandırılmasına yönelik de örneğin Körfez bütçesiyle alakalı Körfez'den gelecek yatırımlar konuşuluyordu. Yani İran ABD'nin istediği noktada rejim değişmiş olsaydı vesaire muhtemelen tıpkı Irak'taki gibi burada bir gelecek bir yeni yönetim çok büyük ihtimalle Körfez sermayesine muhtaç şekilde bunu yapacaktı ve bunu Amerika yönlendirecekti bir şekilde. Benzer şekilde Suriye veya başka coğrafyalar içinde bunları konuşmak mümkün. Dolayısıyla o %20'yi Körfez'den almak istiyorsa kendi iç politikasına, iç siyasetine, seçmenlerine şunu demiş oluyor aslında. Bakın ben İran'la uğraşıyorum ama bunun bir fiyatı var, bir bedeli var ve o bedeli bölge ülkelerinden tahsil ediyorum. Çünkü Hürmüz zaten özellikle Körfez ülkelerinin en büyük kazanç kapısının dünyaya açılan noktası. Dolayısıyla oranın güvenliği aslında Trump'ın kafasında Körfez ülkelerine yapılan bir hizmet.
1: Peki hocam şunu soracağım. Şimdi Körfez ülkelerinin daha önce açıkladıkları yatırım planlarının toplam 2 trilyon doların üzerinde bulunduğu ifade ediliyordu. Şimdi Trump'ın bugün yaptığı açıklamada bu mevcut taahhütlerin genişlemesi söz konusu olacak diye düşünüyorum. Peki hangi alanları hani hangi alanlarda yatırım olur, anlaşma olur? Bir de şunu soracağım. Tabii ben bir iletişimci olarak da şu açıdan bakıyorum. Şimdi Donald Trump %20'lik bir geri ödeme alacağını söyledikten sonra, bunu ifade ettikten sonra bu aynı zamanda İran'la müzakereler sürecinde İran'ın da eline Amerika böyle bir şeyi talep ediyor ve alacaksa o zaman İran'ın da elini güçlendirecek bir veri sunuyor. Yani bir her ne kadar geçerli olmasa da, yasal bir dayanağı olmasa da Birleşmiş Milletler'den ve birçok yerden bu sürecin farklı boğazlarda, farklı geçiş yollarında emsal teşkil edebileceğiyle ilgili tehditler söylense de bunların da mutlaka bir etkisi olmuştur diye düşünüyorum bu Körfez yatırım kararıyla bunu değiştireceğini söylemesinde. Ama İran'ın da eline bir koz vermiş olmuyor mu? Onu yani bu konuda da uyarmışlar mıdır Donald Trump acaba?
0: Kazançlı çıkmış olsaydı İran, yani savaşın tam olarak kazananı olarak onu tanımlayabilseydik eğer sahada, o savaş süreci bize şunu gösterdi. Körfez ülkeleri özellikle üçüncül ülkeler, yani Amerika Birleşik Devletleri tarzı bir süper güç grubu veya Great Power dedikleri işte büyük güçlerin olduğu bir grup varsa, İran gibi orta düzey ülkeler varsa, bir de üçüncü sınıf ülkeler olduğunu görmüş olduk. Dolayısıyla az önce bahsettiğim hiyerarşiyi ABD'nin çok da ilgilenmediği anlarda başka ülkeler de Körfez üzerine diretmek isteyebilir. Tam da bu yüzden dediğiniz aslında doğru. Yani İran bu %20, belki 20 uygulamak istemez ama Körfez'e haraç olarak bunu işte %5, %10 talep edebilir. Zaten aslında buradaki bu egemenlik hak iddiası da tam olarak bununla alakalı bir şey zaten. Yani İran'ın Hürmüz'e yönelik maksimalist bir tutum var. Zaten İran'ın özellikle 2000'lerin başına itibaren bütün bölgede bu maksimalist tavır var. Yani Lübnan'dan Yemen'e kadar uzanan o asimetrik kapasite inşası tam olarak bunun ürünü. Hatta İran destekleyemediği, altını dolduramadığı bir maksimalist yayılım bu. Tam da bu yüzden Hürmüz'de de bunun bir yansımasını görüyoruz. Tam da bu yüzden yine Körfez ülkelerinin en büyük tehdit dalgası her zaman İran'dan kaynaklanır. Ve bu sebeple Cumhuriyetçi bir Amerikan başkanı, Amerika'da Beyaz Saray'a geldiğinde genelde Körfez ülkenin bölgedeki her ülkeyle arasının biraz daha bozulmaya yatkın olduğunu görürsünüz. Çünkü Cumhuriyetçiler İran'a karşı Körfez'i koruyacağını hep taahhüt eder. Körfez rahatlar ama demokrat bir başkan geldiğinde Körfez ülkelerinin eş zamanlı olarak Türkiye ile vesaire aralarını bir anda iyileştirmeye başladığını görürsünüz. Yani evet, böyle bir patern vardır. Çünkü İran tehdidi her an onları etkiler. Her an o tehdidi hissederler ve Amerika burada var mı yok mu? Amerika'nın varlığı rahatlatır, yokluğu ama şu anki savaş

0: durumu. Körfez ülkenin her birinin aslında tetikte olmasını sağlıyor. Çünkü bir cumhuriyetçi başkan var ama Körfez ülkeye vurulur vaziyette. Dolayısıyla tamamen karışmış durumda ve bu yine sizin söylediğiniz yere geliyor. İran açısından yine cesaretlendirici bir şey. Bir cumhuriyetçi başkan döneminde Körfez'i vurabiliyor İran.
1: Tabii. Yani, çok çok cesaretlendirici. Yani bir tehditti.
0: Aynen öyle. Ama eş zamanlı olarak İran'ın da burada işte altını dolduramadığı dediğim nokta bu. Yani ne kadar uzun süre Körfez'i vurabilir, vurmaya ne kadar devam edebilir, Amerika ile bu gerilimi ne kadar tırmandırabilir. Orada işte rejimdeki o şu an muhtemelen direksiyonu tutan, en azından bir kısmını tutan Şahin kanat bu noktada kendi iç siyasi pozisyonunu dışarıdaki bu dengelerden daha önde görüyor gibi geliyor bana. Yani bunu sürdürülebilir bir şey değil çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin sürekli tırmandırabileceğiniz bir gerilim günün sonunda sizin felaketinize dönebilir. Çünkü günlükler caydırıcılıktan bahsetmiyoruz İran kanadında.
1: Bir de şey söylemişti Donald Trump açıklamasında, İran hiçbir zaman nükleer silah sahip olamayacak dedi. Aslında NATO'nun 2026 bildirgesinde de iki önemli madde vardı. Biri nükleer silah sahip olamayacağıydı. Diğeri ise seyri sefer özgürlüğüydü. İran konusunda hani iki önemli madde vardı. Şimdi şu noktada nükleer silaha sahip olamayacağı sanki böyle hani Hürmüz dışındaki tek uygulanabilecek belki de anlaşma sağlamaları gereken madde gibi görünüyor.
0: İran'ın asla hayır diyemeyeceği tek madde çünkü kabul etmiyor zaten. Yani nükleer silah ürettiğine dair bir şeyi kabul etmiyor. Hatta Ayetullah Khomeini'den itibaren gelen işte bazı oradan fetvalar vesaire şeyler var. Asla nükleer enerji silah olarak kullanılmayacak gibi oraya dayandırıyorlar kendilerini.
1: Yani zaten İran'ın reddettiği bir şeyi masada da aslında hani kabul etmesi çok büyük bir sorun olacak. Hürmüz konusu kör düğüme dönen nokta. Şimdi burada tabii Uluslararası Denizcilik Örgütü'nün yaptığı açıklama da önemli. Uluslararası denizcilik için kullanılan boğazlardan geçiş ücreti alınmasına kesinlikle karşıyız dedi. Sadece bir boğazdan geçmek için zorunlu geçiş ücretinin getirilmesine hiçbir yasal dayanağı yoktur dedi. Beraberinde de Malakka Boğazı ve Güney Çin Denizi gibi diğer jeopolitik aslında geçiş noktalarını da kapsayacak şekilde genişler mi bu yaklaşım diye de yine yazılan, tartışılan konulardan bir tanesi haline geldi. Bu anlamda ne dersiniz hocam? Yani bu savaşın bu bölgede tabii ki bölgesel etkileri var. Şunu da sormak isterim. Donald Trump dedi ki ateşkes de olabilir. Hani o kapıyı da biraz açık bıraktı. Öyle bir ateşkes öngörüyor musunuz? Önce size onu sorayım.
0: Ya tekrardan yine ateşkes olacak ve sonra yine bozulacak. Ya bu da o 4 ay önceki statükonun kendisi buydu zaten. Yani ABD istediği zaman bu gerilimi tırmandıracak. İran'da rejim istediği zaman en azından ateşkesin sınırlarını zorlayacak hamleler yapacak. Birkaç bomba yiyecek. Neticede biz İran'da rejimden şunu görmüyoruz. Yani herhangi bir egemenliğim zaten ayaklar altına alınmış vaziyette. Şehirlerin vurulamaz olsun gibi bir tavır olduğunu düşünmüyorum ben rejimde. Daha çok kendi pozisyonunu ne kadar tahkim ederse o kadar iyi onlar açısından. Tam da bu yüzden ABD'nin onları işgal etmedi ama vurabildiği bir senaryo devam edilebilir, sürdürülebilir bir kriz olarak görülüyor. Anladığım kadarıyla tabii belli bir noktaya kadar. Amerika açısından da hedef kısa vadeli zaferse eğer, yani bugün 3 tane gemiyi vurdu İran, cezalandıracak. 5 tane şehri veya işte askeri tesisi vurarak cezalandırdı. Karşılığını vermiş oldu ve dönüp İran asla işte Hürmüz'ü yönetemeyecek dedi. Kamuoyuna mesajını vermiş oldu. Eylem bitti. Yarın tekrar vurmasına gerek olacak bir düzlem yok çünkü hedef tamamlanmış oldu. Burada daha minimal, daha kısa vadeli hedefler. Bu tabii ki hep bu düzeyde gidecek anlamına gelmez. Yani neticede burası bir çatışma ortamı ve tırmanma bazen liderlerin inisiyatifinin dışında gerçekleşir. Doğru. Olacaktır. Ama oldan da şunu biliyoruz. Yani en azından test ettik artık bu bir önceki savaşta. Trump uzun vadeli bir savaş yürütmek istemiyor. Yani kendi politik maliyeti yaratacak bir şey
1: ama
0: istemiyor.
1: Ama hocam uzun vadeli bir savaş yönetmek istemiyor ama sanki sonsuz bir savaşı döngüsü
0: savaş döngüsünden korktuğunu düşünmüyorum. Ama sonuçlandıramadığı krizlerden korktuğunu düşünüyorum. Yani o 2-2,5 aylık çatışma, savaş, havadan binlerce bomba yağdırması sonuçlandırılamayan bir kriz. Çünkü tanımlanan hedef hatalıydı. Ama tanımlanan hedef eğer kısa vadeli ve basit hedeflerse o zaman hiçbir problem yok. Yani Amerika Birleşik Devletleri için şu konuşuluyor. Yani stokları sıkıntılı seviyede vesaire. Bu ABD'nin yönetemeyeceği meseleler değil.
1: Ama hocam şunu mu soracağım? Çok böldüm sizi, kusura bakmayın ama merak ettiğim için fikrinizi sormak istedim. Şimdi bu hem ABD için aslında hem de Ukrayna Savaşı için tehdit olarak görünen bir durum değil mi? Stokların sınırlı olmasıyla ilgili aslında yapılan tartışmalar.
0: Tabii ki ya, bu batıdaki ülkeler için genel olarak zaten büyük bir mesele olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü savunma sanayi, özellikle Soğuk Savaş sonrasında savunma sanayi üretimlerinde stok yapmaktan ziyade sipariş alıp üretmeye dair en azından batıda bir yaklaşım var. Çünkü bir düşman kalmamış, yani akut bir tehdit yok karşılarında. Tam da bu yüzden bu gibi, Ukrayna gibi her gün binlerce mühimmatın kullanıldığı ve yıllı yıla vurduğunuzda 100-150 belki 200 milyar dolar paranın gerektirdiği, paranın gerektiği bu kadar mühimmat harcaması olan durumlarda haliyle stoklar zorlanabiliyor. Buna yönelik de bir güncelleme çalışması zaten hem Avrupa Birliği'nin hem Amerika Birleşik Devletleri'nin hem her ülkede var. Bu ayrı bir tartışma konusu zaten. Ama bugün Hürmüz üzerinden veya ABD'nin bu tarz o kısa vadeli çatışmaları devam ettiremeyeceği, bundan dolayı vazgeçeceği gibi bir yaklaşım bana göre hatalı olur. Burada şunu da görmek lazım. Yani evet, biz Hürmüz'de bir savaş var ve Hürmüz'de ekonominin duruyor olması, geçişlerin duruyor olması, petrol fiyatlarının artıyor olmasını küresel ekonomi açısından tehlikeli görüyoruz. Ama belki de Amerika Birleşik Devletleri'nin şöyle bir bakış açısı olabilir. Bir izolasyon mantığıyla bütün dünya birbirini yerken, bütün dünya birbirini tüketirken hiçbir şekilde petrole ihtiyacı olmayan, doğalgaza ihtiyacı olmayan, yani net ihracatçı konumunda olan ABD'nin bundan alacağı zarar nispeten diğerlerine göre daha az olacak. Görece kazanç mantığına göre baktığınızda veya bir sıfır toplam üzerinden baktığınızda diğerleri sizden daha çok kaybediyorsa siz burada kazançlı konumdasınız demektir.
1: Doğru.
0: Yani Ukrayna Savaşı'nı düşünelim. Yani Rusya ile Avrupa ülkeleri yüzlerce milyar dolarlık para harcarken burada ABD bir tane asker göndermeden işte ne diyorlardı? Rus ordusunun üçte birini yok ettik. Daha ne olacak ki? Ya buraya yolladığınız 100 milyar doların hiçbir önemi kalmıyor bu dakikada itibaren. Dolayısıyla Hürmüz, İran veya başka çatışma veya Malaka Boğazı, buralara yönelik böyle gerilimler ABD'nin yine işine yarayacaktır. Orada, çünkü Malaka Boğazı'nı düşünelim. Oranın, orada gemi geçişlerinin durduğu bir senaryo. Kime en çok zarar verecek? Çin'e zarar verecek.
1: Doğru. Çin demişken bir şey sormak istiyorum size. Çok daha az vaktim kaldı. Şimdi Çin, Sincan bölgesindeki Taklamakan çölünde Amerika Birleşik Devletleri donanmasına ait Arleigh Burke sınıfı güdümlü füze muhriplerinin ve uçak gemilerinin birebir ölçülerinde maketleri inşa etti. Bu maketler denizdeki hedefleri, hareketli hedefleri simüle etmek amacıyla raylı sistemler üzerine kurulmuş ve çeşitli sensörlerle donatılmış. Şimdi uydu görüntüleri var, işte savunma analizi raporları var. Burada da çöl ortasında böyle bir yapay donanma inşa edilmesi, olası bir Çin-ABD çatışmasında ABD gemilerine etkisiz hale getirme stratejisinin bir provası olarak mı alınıyor?
0: Tamamen bu olarak yorumlamak gerekiyor. Neticede Çin dediğinizde kimle savaşacak? Yani bir tek kutupluluğa dair bir mücadele olacaksa Çin'in önündeki tek engel Amerika Birleşik Devletleri'nin varlığı ve ABD'nin dünyanın bütün denizlerde dominant bir donanması olması. Buradaki az önce Malaka Boğazı'nı konuştuk.
1: Tabii.
0: Yani Çin'in buradan daha fazlasını yönetip yönetemeyeceği hala tartışma konusu, donanma kabiliyetleri açısından vesaire. Bu noktada özellikle Amerikan gücünün bel kemiği neticesinde işte bir bel kemiği olarak nitelendirilebilecek uçak gemileri işte veya farklı sınıftaki gemileri düşündüğünüzde bunların hareketli hedefler olduğunu düşünün. İmha edilebilir olmak zorunda Çin açısından. Eğer bir ABD'ye meydan okuma olacaksa hareketli hedeflerin tespiti, onları özellikle işte balistik seyir füzeleriyle vesaire vurabiliyor olmak çok önemli Çin açısından. Dolayısıyla buna yönelik her an bir hazırlık Çin'de olacak. Yani belki de Çin'in bütün bir savunma sanayi yatırımı buna yönelik.
1: Doğru.
0: Bir noktada ABD'nin önüne geçebilmek. Ama tıpkı Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptığı gibi o da aynısını muhtemelen Çin'e yönelik yapıyor. Veya Türkiye'nin dünyadaki diğer her ülkeye karşı yaptığı gibi. Dolayısıyla Çin'in bu anlamda önemli bir avantajı var. Ciddi bir yüz ölçümü söz konusu.
1: Doğru.
0: Ve o çölleri bu anlamda araçsallaştırdıklarını görüyoruz.
1: Peki son bir dakikam. ABD'nin buna cevabı, tepkisi nasıl olur?
0: Yani muhtemelen gündeme geldiğine göre bununla alakalı illa yorumlar olacaktır. Ama Trump'ın burada ben daha çok iç politikaya dönük bir şeyler söyleyeceğini düşünüyorum. Çünkü herkes buna benzer şeyler yapıyor.
1: Evet.
0: Yani biz de örneğin maket uçakla işte vuruyoruz vesaire. Bunların her biri bir uçağın, bir sistemin aslında bir kopyası niteliğinde. Muhtemelen Trump boşuna uğraşma tarzında çıkışlar yapacak. Veya Çin'e yönelik çok muhteşem orduları var. İşte zor adamlar falan diyecek. Bu şekilde geçiştirecek meseleyi. Çünkü hani alışılmış şeyler.
1: Doğru.
0: Ama tabii bu kadar büyük organizasyon bir bununla alakalı raylı sistem vesaire yapması O anlamda da Çin'in gözünün nereye diktiğini gösterir nitelikte bize.
1: Daha sıkı bir rakip ya da sıkı bir çalışma olduğunu gösteriyor. Özellikle Başkan Donald Trump'ın da hedefinde Çin varken. Çok teşekkür ediyorum
0: ben
1: hocam
0: teşekkür
1: katkılarınız
0: ederim.
1: İçin. Efendim Mercek programının sonuna geldik. Doktor Çağrı Bilir bizimle birlikteydi. Kıymetli bilgilerini bizimle paylaştı. Biz programın sonuna geldik. Vakit ayırıp izlediğiniz için önce sizlere ve kamera arkası ekibime çok teşekkür ediyorum. Perşembe akşamı tekrar karşınızda olacağız. O zamana kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.

0: hakikaten ben bu kadar olmayacağını umut etmiştim. Dün günün manşetinde hani bugün sabah gazetesinden Mahmut Övür selam olsun güzel bir başlıkla duyurmuş. Ahbap korosu demiş. O depremin ilk anından itibaren devlet ve devlet kurumlarını kötüleyip bu Haluk Levent'in liderliğindeki grubu pohpohlayan ekip vardı ya, yani sanatçı sepetçi takımıydı bunlar. Adı sanatçı bunların. Bak sanatına tüküreyim. Yani ben orada beş para etmez, oyunculuk kalitesi sıfır olan ama çıktığı bir etkinlikte size yapılan yardımları yanlış kişiler yaptı zannettiniz. Biz deprem bölgesindeki seçim sonuçlarından onu anlıyoruz diyecek kadar
1: ne kadar seviyesizlik ya.
0: Seviyesiz konuşmalar yapan ama oyun yeteneğinde yani o aktrist ve aktör olma yeteneğinde sıfırın altında olduğu bütün otoriteler tarafından söylenen ekip bunlar. Bir mahalle ekibi. Mesela bir tanesi var bunların, şarkıcı. Dün şu noktayı eleştirmiştik biz. Ya bir nedamet getirir misiniz? Bu insanlar sizin üzerinizden bu yardımları yaptı. Çünkü siz parlattınız. Devlet sahipsiz falan böyle kapıya durmuş.
1: Tabii.
0: Ben kendimi hiç bu kadar sahipsiz hissetmedim falan diyen i̇şte şu an ekranda gördüğünüz.
1: Hiç hesap vermiyor. Suratı kızarmıyor bak.
0: Ne yaptı biliyor musun dün?
1: Havuç kapak.
0: Bak ne yaptı biliyor musun dün? Dün sosyal medya paylaşımında şu ekranda gördüğünüz şarkıcı sosyal medya paylaşımında dedi ki bir kere de diyor şaşırsak tabii, diyor ya.
1: Şimdi bak ben şimdi
0: ya yani, bu memleketi bu hale siz getirdiniz ya. Siz getirdiniz ya.
1: Bir şey söyleyeceğim. Hayır şu var, olay var. Şu var mesela bu Gökhan. Bunun Atatürk'ü nerede? Gökhan'ın özel Atatürk'ü var.
0: Cezaevinde.
1: Neden yargılanıyor?
0: Asrın yolsuzluğundan yargılanıyor.
1: Ulan biz şaşırmamız lazım. Sen ne şaşırıyorsun lan?
0: İspanya'dan yanlış hatırlamıyorsam böyle 4 kişilik ya da 5 kişilik bir heyet gelmişti destek için. Ha bu arada hani biz gayret ettikçe bunlar da uluslararası şeye çağrılar yapıyorlardı. Topluma değil mi abi? Türkiye'ye yardım edin öyle, çağrıları.
1: Alçaklar, falan. Şerefsizler ya. Bak yazada şerefsizler. Size sesleniyorum. Türkiye'ye yardım diye yazıp da gönderen paylaşanın alayı şerefsizler.
0: Orman buyurun. Genel Müdürlüğü diyor ki aletimiz, edevatımız yeterli. Ekibimiz yeterli. Yapmayın. Yani bunu yapmayın. Bak dinlemediler.
1: Tabii.
0: 4 ya da 5 kişilik bir İspanyol ekibi gelince bu CHP zihniyetinin ürünü olan kişi Cem Seymen şöyle bir paylaşım yapmıştı. Hiç unutmuyorum bunu. Günlerdir ilk kez umutluyum. Binlerce canımızın cayır cayır yanışını uzaktan çaresizce kaç gündür seyrettik. Uluslararası yardım çağrımıza cevap veren İspanyol ekip harıl harıl çalışıyor öğlenden beri diyor. O esnada da bizim yangın söndürme işçilerimiz yüzleri gözleri kapkara. Söndürülmüş bir yerde gece boyu çalıştığı için istirahat ediyordu. O kareyi de o fotoğrafı da hatırladım. Ya bu bunlar ya bu. Anlatabiliyor muyum? Ondan yani sonra şimdi bunlar depremde de ahbap ahbap ahbap. Devlet yok ahbap var. Devlet yok ahbap var. Devlet yok ahbap var diyenler sonra da çıkıp utanmadan ya bu memlekette de bir şey bile beni şaşırtsın ya diye. Ya memleketin içine ettiniz ya. Memleketi bu hale siz getirdiniz. Sizin zihniyetiniz getirdi ya. Bir gölge etmeyin. Tamam. Başka da bir şeye ihtiyaç yok zaten. Yani
2: doğru olanı dost doğru anlatmak, yanlış bilgilerin önüne geçmek, polemiklere meydan vermemek ve algıları yıkmak gazetecilerin esas görevidir. Basın Ekspres, Türkiye ve dünyada olan biteni en doğru şekliyle ekrana taşıyor. Uzman konuklar gündemdeki gelişmeleri Basın Ekspres'te yorumluyor. Kahraman Poyrazoğlu moderatörlüğündeki Basın Ekspres bu akşam 20.45'te 24'te.

0: Kasko yoksa riskin %100'ü sende. Kaskonomik varsa riskin çoğu Kuik'te. Hesap basit. Artık kasko.
1: Motorlar için de ekonomik.
2: 2900 liradan başlayan fiyatlarla.
3: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Bir de böyle. Otobit'te.
4: Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.
5: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
6: Ben kahraman. Bundan 10 yıl önce bir Temmuz gecesi doğmuşum.
7: İyi ki doğdun kahraman.
8: Nice senelere kahraman.
6: Benim doğduğum gece babamlar sokağa dökülmüşler. Yok, ben doğuyorum diye değil. Ben daha güzel bir Türkiye'ye doğabileceğim diye.
9: İstanbul Boğaz Köprüsü'nde akşam saatlerinde olağan dışı hareketlilik
6: yaşanan... Annemin karnı burnunda. Babama demiş ki...
10: Sen bizi düşünme. Kahramanımın istikbali için git.
11: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum.
6: İşte o gece doğmuşum ben. 15 Temmuz gecesi. Ben kahraman. O gece yalnızca ben değil, benim gibi yüz binlerce, milyonlarca kahraman doğmuş.
12: İyi ki doğdun kahraman. İyi ki doğdunuz halkın kahramanları. Bundan tam 10 yıl önce bu halk mutlak iradesini gösterdi. Demokrasisini ve özgürlüğünü canı pahasına koruyarak ilelebet kutlanacak bir zafer kazandı. Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz kutlu olsun.
13: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
14: Haberimiz yok Yüksel abi.
13: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim.
15: Trip dışında her şeyi çekerim.
16: Üst geçine bak abi.
17: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
15: Türkcell'e çekiyoruz.
18: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde 5G.
19: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Zehra Güneş.
2: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra. İşte bu. İnanılmaz bir sayı.
3: Bravo Zehra.
4: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy'la Gulu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
5: Troy'la öde. Türkiye'miz seninle kazansın.

FETÖ'cü hainlerin kurduğu karanlık tuzak bozuldu. Türkiye 10 yılda güvenlik paradigmasını değiştirdi. FETÖ, PKK, DAEŞ gibi örgütlerin nefesi kesildi. Terörsüz Türkiye yolunun taşları döşendi. 15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişiminin akamete uğratılması gün boyunca önemli etkinliklerle kutlanacak. Ankara'da Millet Bahçesi ve Meclis'ten, İstanbul'da Hafıza 15 Temmuz Müzesi'nden dakika dakika tüm gelişmeler 24 ekranında olacak. 15 Temmuz özel yayını Çarşamba 24'te.

0: Teknolojiyi düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife.

0: katılıyorum.
1: Siz de Katılım Mobile katılmaz mısınız? Ücretsiz para transferi, avantajlı fon ve finansman ürünleri, piyasa işlemleri ve kişiselleştirilebilen menüleriyle Katılım Mobile hemen indirin, geleceğe güvenle dokunun. Ziraat Katılım.
2: Her çiçeğin bir rengi vardır. Peki ya renklerin bir evi olsaydı? İşte burası, Selçuklu Çiçek Bahçesi. Yüz binlerce çiçeğin oluşturduğu bu büyüleyici atmosfer, doğanın en güzel renklerini bir araya getiriyor. Şehrin ortasında huzur, renk ve güzellik bir arada yaşanıyor. Bu renkli dünyayı keşfetmek için sizleri Selçuklu Çiçek Bahçesi'ne bekliyoruz.
3: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

0: 24 ekranlarına hoş geldiniz. Herkese iyi akşamlar. Basın Ekspres başlıyor. 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yıl dönümü. Aslında çok büyük bir destan, bir kahramanlık destanı, milli iradenin yazdığı bir destandan bahsediyoruz. Darbecilerin, hainlerin hedefleri, işgal planı, ülkeyi ele geçirme planının akamete uğratıldığı bir tarihten bahsediyoruz. Tabii ki 253 şehidimiz var, 2000'in üzerinde gazimiz var. Şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet dileyelim. Gazilerimizi de minnetle yad edelim, hatırlayalım onları. Zaten 24 ekranlarında günlerdir 15 Temmuz yayınlarımız, haberlerimiz paylaşıyoruz. 10. yılı olan darbe girişimine ilişkin tüm detayları aktarıyoruz. Bu akşam da Basın Ekspres'e bu konuyla başlayalım istiyoruz. 3 değerli konuğumuz var. Profesör Doktor Cemal Zehir, Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyesi. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Sayın Hüseyin Likoğlu, Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni, hoş geldiniz.
2: Teşekkür ediyorum, iyi yayınlar diliyorum.
0: Ve Mehmet Acet, Kanal 7.

yoksa devam mı ediyor, buna bakacağız. Şimdi FETÖ'nün hezimete uğradığı gecede yaşananları, tabii ki çok uzun bir geceden bahsediyoruz. Karanlık bir gecenin sonunda aslında aydınlığa uyandı Türkiye. Belki de Türkiye yüzyılının başlangıcı olarak da bu tarihi kabul edebiliriz. Çünkü FETÖ'cüler ülkeyi ele geçiremediler ve Türkiye o FETÖ'den kurtulduktan sonra bazı adımları da çok hızlı atmaya başladı. Şimdi saatler 22.28'i gösterirken Akıncı üstünden havalanan F-16'lar Ankara üzerinde alçak uçuşa başladılar. Aslında ne olduğunu ilk başta hiçbirimiz anlayamadık. Hatırlarsınız, bu sürece giderken aslında terör örgütlerinin ortaklaşa düzenlediği saldırılar vardı. İşte DAEŞ'i, PKK'sı, FETÖ'sü. Dolayısıyla ilk benim de aklıma gelen acaba bir terör saldırısı mı söz konusu diye. Çünkü İstanbul'da Boğaziçi Köprüsü'nün o dönemki adıyla kapandığı bilgisini de almıştık. Yine Ankara'da Gölbaşı'ndaki Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı F-16 ile vurulunca ve sonrasında yaşanan gelişmelere de bakınca o dönemin Başbakanı Binali Yıldırım ekranlarda bunun bir kalkışma girişimi olduğunu da söyleyince aslında neyin ne olduğunu anlamıştık. Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Başkanlığı bombalandı. 51 şehidimiz vardı orada. Helikopterler yeni mahalledeki MİT yerleşkesini taradılar. Unutamadığımız görüntülerden biri o. Hep 15 Temmuz haberlerinde paylaştığımız bir görüntü. Yine TRT'nin işgali, darbeci askerler korsan darbe bildirisi okuttular. Ve en kritik an belki de 00:24'ten saatler gece yarısını gösterdiğinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan CNN Türk yayınına bağlandı ve milletimizi meydanlara davet ediyorum dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu tarihi çağrısı dönüm noktasıydı. Milli irade, başkomutandan gelen bu mesajı aldı ve bir anda milyonlar, başta İstanbul, Ankara olmak üzere, büyük şehirler olmak üzere tüm Türkiye'de meydanlara çıktı, sokakları doldurdu, darbecilere karşı dimdik durdu. Ankara Emniyet Müdürlüğü bombalandı yine gece yarısı. İkinci kez, dakikalar sonra bir kez daha darbecilerin hedefi oldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul Salonu açıldı. Üstelik darbecilerin kontrolündeki uçakların tehdidine rağmen. Darbeci General Semih Terzi'nin etkisiz hale getirilmesi. Şehit Ömer Halis Demir'i bir kez daha buradan minnetle ad edelim. Allah rahmet eylesin diyelim. Mekan cennet olsun. Onun Semih Terzi etkisiz hale getirmesi de aslında darbe girişiminin akamete uğratılmasındaki önemli dönüm noktalarından biri. Darbecilerin meclise hedef alması, meclisi bombalaması. Sonrasında sabaha karşı aslında yavaş yavaş darbe girişiminin akamete uğratıldığını hep birlikte gördük. Önce TRT işgalden kurtarıldı ama bu arada tabii ki bombalamalar da bir yandan devam ediyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Marmaris'ten İstanbul'a güvenli şekilde ulaşması bir başka önemli noktaydı ki havalimanında verdiği mesajlar hala aklımızda, onu da unutmuyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni bir kez daha hedef aldı darbeciler. Yine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da sözde yurtta sulh konseyi mensubu askerler hakkında gözaltı kararı verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Marmaris'te konakladığı otele ateş açtı darbeciler. İki polis şehit edildi. Aslında hedefleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'dı ama bu hedeflerine ulaşamadılar. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin yakınlarına bomba attılar. Orada da 15 şehidimiz vardı. Boğaziçi Köprüsü'ndeki darbecilerin teslim olmaya başladığı anlar aslında artık bu işin bittiğini bize gösteriyordu. Milli iradenin darbe girişimi püskürttüğünün en önemli kanıtlarından biriydi. Hayat normale dönmeye başladı. İstanbul'da uçak, vapur ve metro seferleri yeniden düzenlenmeye başlandı. Dönemin Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Akıncı üstünden helikopterle Çankaya Köşkü'ne götürüldü. Jandarma Genel Komutanlığı'nda kontrol sağlandı ve sonrasında 12.57'de de dediğimiz gibi dönemin Başbakanı Binali Yıldırım darbe teşebbüsünün bastırıldığını açıkladı. Hemen devam edelim. Birkaç dediğimiz daha var. Hızlıca onları verelim. Neler yaşandığını şöyle bir hatırlayalım. Sonrası da hemen konuklarımıza, sohbetimize devam edeceğiz. Şimdi 15 Temmuz demokrasi zaferinin 10. yılı diyoruz. Darbe girişimi davalarının ceza bilançosu. Yalnız şunun altını çizelim. Bunlar sadece 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin açılan davalar. 289 dava açıldı ve tamamı ilk derece mahkemelerce karara bağlandı. Yani aslında çok daha fazla dava var tabii FETÖ'cülere yönelik ama biz burada sadece darbe girişimine karışanlarla ilgili davalar aldık. FETÖ elebaşı zaten 20 Ekim 2024'te ABD'de öldü biliyorsunuz. 4891 ceza var. Sanıklardan 4891'i ceza aldı bu 289 davada. 1634'ü için ağırlaştırılmış müebbet, 1366'sı için müebbet, 1891 sanığa süreli hapis cezaları yine verildi. 2870 sanık hakkında ise beraat kararı uygulandı.
Şehitlerimizin fotoğrafları, 253 şehidimiz, 2737 gazimiz var. Onlar

0: Onları da bir kez daha minnetle yad edelim, analım. İşte bakın, darbecilerin hedef aldığı noktalar İstanbul'da, Ankara'da. Ankara Emniyet Müdürlüğü, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Havacılık Daire Başkanlığı, Özel Harekat Daire Başkanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde de darbecilere karşı dik durmuştu. Milli irade orada da hainlerin hedeflerine ulaşmasını engellemişti. Boğaziçi Köprüsü dönemin adıyla 15 Temmuz darbe girişiminin bastırıldığı simge noktalardan biri olmuştu. Çengelköy, Tuzla, Acıbadem aynı şekilde. Peki devam edelim. Evet, hemen arkadaşlarımız sağ olsunlar verdiler. Bakın, darbe girişiminde FETÖ'cüler, yaklaşık 9000 FETÖ'cü, 35 uçak, 74'ü tank, 246 zırhlı araç, milletin silahını yine millete doğrultmuşlardı. 4000 hafif silah, 37 de helikopter kullandılar. Yine hem Ankara hem İstanbul'da darbe girişiminin o artık simgesel noktaları görüyorsunuz sizler de. Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri darbeciler tarafından geçişe kapatılmıştı. Darbe bildirisinin okunması, meclisten bir görüntü, bombalandığı anlar ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, işte o CNN Türk yayınında milletimizi meydanlara davet ediyorum tarihi çağrısı. Var mı başka dediğimiz arkadaşlar? He, bir de bu var, onu da verelim. Şimdi MİT'in sınır ötesi operasyonları ile firari FETÖ'cüler de Türk yargısına teslim ediliyor. Bu da son derece önemli. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra hainlerin bir kısmı yurt dışına kaçmıştı, hatırlayacaksınız. Yurt dışında bulunan örgüt mensupları da tek tek getiriliyorlar. Askeri kurumlarda 9215 FETÖ'cü deşifre edildi. 20 ülkeden 100'ün üzerinde örgüt mensubu Avrupa'dan, Afrika'dan, Asya'dan Türkiye'ye getirildiler. Son bir yılda 13 kişi yurt dışına kaçma hazırlığındayken yakalandı. 100 alarm sistemiyle belirlenen 40.061 kişi analiz edildi. 4.460 rapor oluşturuldu. Örgütün en önemli finans kaynağına yönelik operasyonlarda 22 şirkete kayyum atandı. FETÖ'lüğüne bağlantılı 13.330 sosyal medya hesabının kullanıcı tespiti yapıldı. Son 10 yılda 1710 operasyon, 6.906 FETÖ mensubunun adli işlem görmesini ve 4.403 kişinin tutuklanmasını sağladı. Yani aslında arttırabiliriz, tabii ki çok daha da bahsedebiliriz ama konuklarımızın da zamanını daha fazla almadan hemen Cemal Hocam sizinle başlayalım. Aslında şunu herhalde konuşmak lazım, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Türkiye'nin yaptığı atılım, zaten çok kısa bir süre sonra, yaklaşık 45 gün sonra Fırat Kalkanı Operasyonu Harekatı gerçekleşmişti. Bu zaten başlı başına büyük bir mesajdı. Ama onun akabinde işte savunma sanayinde geldiğimiz nokta ortada. Geçtiğimiz hafta NATO zirvesi, onun yansımaları, yankıları, Türkiye bambaşka bir boyuta ulaştı. FETÖ'cülerin tek tek temizlenmesi, tasfiye edilmesiyle birlikte. Yani tabii ki 15 Temmuz keşke yaşanmasaydı, şehitlerimiz var, ama bir yandan da Türkiye'nin o FETÖ vesayetinden kurtulmasını sanki sağladı.
1: Evet, 15 Temmuz memleketimizin tabii en ağır da yaşadığımız problemlerden birisi oldu son belki 50 yılda. Yani 12 Eylül'den, 61 İhtilali'nden belki daha beter bir şey yok. Çünkü onlarda halk ölmemişti en azından. Halka karşı kendi yetiştirdiği evlatları bomba kullanmamıştı. Ve katliamlar yapmamış. 253 tane şehidimiz var ama onun dışında da binlerce yaralımız var, binlerce mağdurumuz var. Ve 15 Temmuz büyük bir travma oldu halkımız üzerinde. Tabii bu süreç içerisinde az önce saydığınız rakamlar olağanüstü rakamlar. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri'nin subay kadrosunun %80'inden fazlasını FETÖ'cüler ele geçirmiş ve bunlardan ordumuzu arıtmak için çok mücadele verdik ve bunlardan kurtardık. Ama aynı zamanda bir ordunun %80'e yakın bir subay kadrosunun edilmesi, ayrılması ve ordunun bayağı bizi zafiyeti uğratmakla karşı karşıya kalıyorduk. Ve her taraftan da kuşatılmıştık da karşı karşıyaydı. İşte Fırat Kalkan hareketi başlatırken kime güvenecektik? Yani o %20'lik dilimdeki insanları böyle sanki ak sütün içerisinde şeyi bulmak için tüyü bulmak gibi arar gibi, bu karanlık adamların içerisinden temiz adamları seçmek için çok büyük çaba sarf edilerek o müteşem bir Fırat Kalkan Harekatı ve daha sonrasını devam ettik. Tabii bu 15 Temmuz'un bizim tüm kamu bürokrasisine büyük darbe vurdu. Bu rakamlar tabii sadece belli bir bakış açısından. Kamuda binlerce kişi önemli koltuklarda, önemli makamlarda binlerce kişi görevden alınmak zorunda kaldı ve bunların da hain FETÖ örgütü tarafından yerleştirilmiş olması ve devletin içerisinde paralel bir devlet, ama paralel devlet

0: baktığımız zaman o hale gelmişti ki diyelim %80'i ordunun subay takımında. Bürokrasinin de yine aynı şekilde 600 binden fazla kişi işlem gördü bu FETÖ'cüler dolayısıyla. Biz sadece ceza alanları şey diyoruz ya da daha cezalar onaylananlar bunu. Onaylanmayan bu bir sürü daha var.
1: Sadece bizim verdiğimiz 2016 darbe girişimine katılanlar. Evet. Tabii onun dışında dediğiniz gibi 600 bin belki daha fazla daha bir fazla. Rakam var.
0: Evet. Bunlar yani Türk Devleti'nin içerisine her tarafına sinmiş bir örgütle karşı karşıyayız ve bu örgüt sadece FETÖ diyerek içeriden aldırmamak yerine uluslararası bir örgüt söz konusuydu. CIA'den, Amerika Birleşik Devletleri'nden ya da batılı bütün Türkiye'nin emelleri olan bütün örgütlerin elemanları vardı. Bunlar hem FETÖ'cüler onlarla karışmış hem de onların içine girmişlerdi. Karşılıklı olarak. Çünkü darbenin yapılışı, işleyişi yani NATO'ya ait uçaklar kalkarak havada ikmal yaptılar ve bizim o ikmal yaptıkları, yakıt ikmal yapan uçaklar birçok yerde işte meclisimizi bombalayan uçaklar bunlardan, işte İstanbul'daki operasyonlardaki kullanılan uçaklar bunlardan. Yani tek boyutlu bir yapı söz konusu değildi. Türkiye bir nevi 15 Temmuz darbe girişimi derken bir nevi işgal girişimini önleyerek bağımsızlığını sağladı. Yani şimdi bugün 15 Temmuz'un ben o dönemlerde daha önce dönemde Harp Akademi'nde hocalık yapan bir akademisyenim. Bir gün bir akademisyen, orada yine bir subay yani üst düzey bir subay. Ben o zaman da Kuzey Irak, Suriye operasyonlarıyla ilgili dediğimde, yapmalıyız dediğimde, hocam bu orduyla yapamayız, kime güveneceğiz? Ben tabii anlayamadım ne demek istediğini. Ya iki ay önce yani, iki ay önce bana denilen bir üst düzey.
1: 15 Temmuz'dan iki ay önce.
0: Evet, bu ordunun kime güveneceğiz dedi. İşte 15 Temmuz olduğunda onu gördük ve anladık. Yani böyle bir çok... bir nevi devletin bütün kanallarından girmişler. Ve bütün kanalları neredeyse işgal demişken biz yani Sayın Cumhurbaşkanlığımızın önderliğinde çok önemli bir başarı ettik, imza attık. Bir defa bütün bu kan giren olmuş yaralardan temizlendik. Bu noktada hem şeyin de Devlet Bahçeli Bey'in MHP'nin de çok bir katkı, Büyük Birlik Partisi'nin çok bir katkı. Yani Cumhur İttifakı'nın oluşmasını sağlayan yani vatan cephesi gibi cephe oluştu olması ve bunun halen o günden 10 yıldan beri dik durduğu bir durum ortaya çıktı ve bunlar bu kan giren olmuş yapılarımızdan memleketi kurtardı ve bugün işte geçen hafta yapılan NATO zirvesinde gördüğümüz NATO'nun Güneydoğu kanadında en güçlü bir yapı, başat merkezi bir yapı duruma gelen ve dünyanın gıpta ettiği bir silah sanayi geliştiren, karada, denizde, havada her türlü geliştirdiği silah sanayiyle, savunma sanayiyle gıpta edilen bir ülke haline geldik. Onun için biz yeniden yapılanma sürecimizi bir nevi 15 Temmuz sonrası yaptık. Ve 15 Temmuz oldu ama 15 Temmuz'da o gün bitmedi. Biz 2019'a kadar 15 Temmuz'un destekleyicisi batılı güçler yani ülkeler bir sürü adını verebiliriz ama şimdi artık süreç biraz yetsin fazla vermek istemiyoruz. Ama onlar Türkiye operasyonu çektiler, ekonomik operasyonu çektiler. Bu ülkeden 165 milyar dolar net keş dolar dizinden para çıkardılar. Türkiye'nin dolara muhtaç olsun ve boğulsun diye. Sayın 15 Temmuz'da batılı emperyalistlerin yerli uçaklarına direndiği için Sayın Cumhurbaşkanımızı tamamen siyasetten, uluslararasından dışlanmaya çalışıldı ve onunla ilgili her türlü operasyonlar yapıldı. Buna o süreçten, bu yönetim süreciyle biz bu bölgemizde çok şükür hem bir bölgesel bir gücün üzerinde küresel bir güce doğru giden bir Türkiye haline geldik.
1: Kutupbaşı kendi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ifadesi.
0: Cumhurbaşkanımızın şeyiyle hem kutupbaşı olduk hem de Cumhurbaşkanımız bunun merkezini eleşti ve bütün dünyanın da gelip işte geçen Sayın Cumhurbaşkanı resim çektirmek için sıraya girdiği protokol ama onlar Sayın Cumhurbaşkanı'na bir resmimiz olsun diye orada duranlardan çoğu. Yani isteyerek yapılıyor. Zorla sadece protokol değildi. Yani Sayın Cumhurbaşkanımız izlediği siyasetle 15 Temmuz'u bertaraf ancak yeni ettik yani.
1: Aynen öyle. Peki siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani aynı soruyu size de yöneltmiş olursam eğer 15 Temmuz'dan sonra neler değişti aslına bakarsak Türkiye'de?
2: Evet, çok şey değişti tabii. Yani bir defa 15 Temmuz iki yönden bakmak gerekir. Bir ihanet boyutu. O gün Türkiye'nin üzerine çökme niyetiyle başlatılmış bir darbe girişimi. Türkiye'nin bütün egemenlik haklarını bir takım şey teslim oldukları, biat ettikleri uluslararası emperyal odaklara teslim etmek niyetiyle başlatılmış bir darbe girişimi. Bu tabii bu sürece nasıl gelindi bunu da iyi hatırlayabiliriz.

0: hatırlamak gerekiyor. Yani 15 Temmuz'a bir de gelen süreç var. Hani biz 12 Eylül diğer darbelerde o darbeler nasıl oldu, darbeleri gelirken neler yaşandı, bunlar çok konuşulmuştur. Bir de 15 Temmuz'un böyle bir hikayesi vardır. Fiilen o darbe dinamiğinin ben 1 Kasım 2015 seçimleriyle başladığını düşünüyorum. Yani FETÖ'nün...
1: Bugün Milli İstihbarat Teşkilatı'nın bu konuda bir tespiti yayınlandı.
0: Evet.
1: Bir bilgi notu.
0: Orada da evet, değil mi?
1: 1 Kasım'da başladığına ilişkin.
0: Çünkü orada artık bütün umutların yani mevcut seçilmiş siyasi hükümetin, Tayyip Erdoğan hükümetinin sandık yoluyla devrilebileceğine dair bütün umutların tükendiği bir an olmuştur. Onun öncesinde biliyorsunuz 7 Haziran 2015 seçimi var. Orada AK Parti tek başına iktidar gelemeyince bir umut doğdu onlar açısından. O yani değerli hocam zikretti, Sayın Bahçeli'nin o dönemde de yine bir rolü oldu. Yani bir AK Parti'yi dışarıda bırakan üçlü bir koalisyon kuralım, hatta siz de ilk başbakan siz olun diye teklifte bulundular. Onu reddetti Sayın Bahçeli. Ve o süreç devamında 1 Kasım, yani pek çok tabii terör hadiseleri oldu.
2: Evet,
0: ekonomi ciddi bir türbülansa girdi. O siyasi istikrarsızlık dönemi çok pahalıya patladı Türkiye'ye. Biraz da onun insanlar yani seçmen biraz da o 5 ay içerisinde olup bitenleri gördükten sonra sandığa koştu tabir yerindeyse. Yani gitti ve 1 Kasım'da işte %50 oyla tekrar AK Parti seçimleri kazandı. O FETÖ açısından bir umutların tükendiği bir an ve darbe dinamiğinin başlaması da ondan sonra.
1: Dolayısıyla yani 15 Kasım, Temmuz'un aslında çaresizlikten başvurulan bir kalkışma oldu.
0: Olduğu da evet, buradan çıkar.
1: O
0: çünkü
1: önemli.
0: Fiilen bu tespitler yapıldı. Yargı sürecinde de bu tespitler yapıldı. Ben Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatının Hüseyin Bey'in bu konuda yazdığı bir kitabı okumuştum. Orada da yine bu 1 Kasım'la birlikte fiilen darbe hazırlıkları başlıyor. Yani bütün o işte Ankara'da villalarda yapılan toplantılar, diğer harp okullarında vesaire, bunların hepsi 1 Kasım'dan sonra
2: başlıyor.
0: 15 Temmuz'a kadar giden süreçte, o arada işte Pensilvanya'ya gidenler, gelenler, örgütün tepesindeki işte bu Adil Öksüz, Kemal Batmaz gibi isimler başta olmak üzere bunlar gidiyorlar, geliyorlar, talimat alıyorlar, talimat yeniliyorlar. Oradaki mesajları buradaki elemanlarına iletiyorlar. Dolayısıyla o darbeyi yapmak isteyenler açısından onların temel motivasyonu biz artık sandıkla devrileceğine dönük umudumuzun kalmadığı bir yönetimin darbe dışında bir yöntemle devrilemeyeceğine kanaat getirdik diye yola çıkıyorlar ve darbenin arka planında bu vardır. Yani bu süreç vardır. Bunun bence yani iyi tespit edilmesi de önemli. Şimdi 12 Eylül ile ilgili mesela biliyoruz, yani orada darbe dinamiğini işleten süreçler, işte gençlerin birbirine kırdırılması, aynı tabancayla, aynı silahla bir sağdan bir soldan insanların öldürülmesi, fiilen hani asker gelse de şu şeyi memleketi kurtarsa duygusu
2: yaratılmış.
0: Darbenin olgunlaşması süreci bugün daha iyi biliniyor. 15 Temmuz'da nasıl geldi bunun, bu şekilde iyi bilinmesi lazım biraz. O nedenle ben bu 1 Kasım 2015 milat olarak ve darbenin motivasyonu olarak dediğim gibi sandıkta artık bir yenilemeyeceğini düşündükleri bir yönetimi darbe yoluyla devirme sürecini başlatıyorlar. Şimdi bir de tabii halkımızın verdiği muhteşem bir karşılık. Ben bunu, yani bizim işte 1000 yıllık Anadolu'da bir tarihimizden söz edeceksek kabaca, burada böyle birkaç büyük hadise arasında ben zikrederim. Yani o kadar önemlidir.
2: Tabii.
0: Biz şimdi doğrudan şahitlik ettiğimiz için bazı şeylerin kıymetini yeterince anlayamayabiliriz. Bunun hükmünü tarih verecektir esasen. Yani bir Malazgirt gibidir, bir İstanbul'un fethi gibidir,
1: bir Çanakkale gibidir.
0: Ki yani bunlar yani 3 tane 4 tane olay zikredin bir 1000 yıl içerisinde. Bizim bahsedebileceğimiz büyük hadise 15 Temmuz'da halkımızın verdiği o cevap, o muhteşem karşılık bu 3-4

0: hadise arasında sayılabilir. Bu yani bu cümle özellikle burada bu bağlamda kullanmak istedim. Bunun dışında siz zikrettiniz yani 40. gününde Fırat Kalkanı harekatını yapabildi ordu diye düşündük. Bu da buna da iki yönlü bakmak lazım. Yani bir yönü yine hocamın anlattığı yönüyle darbede ciddi yara almış, işte paralize olduğu düşünülmüş. Muharip pilotların %65'ini FETÖ'cü çıkmış. Bir ordu.
1: Öbürleri de şüpheli.
0: Yani çok ciddi bir şey
2: o
0: var.
2: O dönemde
0: yani
2: çok şüpheli var.
0: Tabii yani çok ciddi bir orada travma var. Ben bir kulis haber yazısı yazmıştım o zaman Yeni Şafak'ta. Yunanistan'da Yunanistan Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı toplantı yapıyor. Ve diyorlar ki şu an Türkiye'ye savaş açmanın en iyi zamanı.
3: Tabii.
0: Hiç bu kadar zayıf olmamıştı ordu. Sonra işte ekonomik krizimiz var diye o dönem vazgeçip kalkıyorlar masada. Bunun şeyi gelmişti Ankara'ya istihbaratı. Biz de o dönem işte gazetecilik faaliyetleriyle bunları öğrendik, yazdık falan. Yani
3: İyi görmemişler o zaman. Şimdi bir yönüyle, milletin direnişini o gece fark etmemişler herhalde.
0: Şimdi bir yönüyle Kahraman Bey paralize olduğu düşünülen yaralı bir ordunun 40 gün sonra o harekatı yapabilmesi. Bir yönü de bu. İkinci yönü de var bunun. O harekat öncesinde niçin yapılamamıştı? Öncesinde daha rahat ortamda, daha kolay bir şekilde tabii yapılabilecekken, yani orada bir yapılanma var, sonradan adı teröristan olarak konulan bir yapılanma var. Bu yapılanma gözümüzün önünde büyütüldü.
2: Çünkü 2012'de 15 Temmuz gecesi öldürülen Semih Terzi Suriye sahasından sorumlu özel kuvvetler komutanımızdı.
0: Evet.
2: Onun için onun döneminde böyle bir operasyon yapamazdı.
0: Yani bir de bu var. Yani çok daha rahat mesela 2014'te 2015'e gelmeden müdahale edilerek oradaki oluşum çok daha
3: erken yılanın uygun, başı ezilebilirdi.
0: Uygun yani zamanda bertaraf edilebilirdi. Bu niye olmadı? Bu işte o zaman yani orduyu kıpırdatabilecek bir şey o yoktu. Yani orduda öyle bir irade söz konusu değildi. Dolayısıyla buna da bu iki yönlü olarak
3: bakmak lazım.
0: Bakmak gerekir diye düşünüyorum. Şimdi tabii 10. yıl yani bu tür şeyler önemlidir. 10. yıl 20. yıl 30. yıl nereden nereye geldi? Şimdi bir defa Türkiye eğer geldiğimiz nokta itibariyle sırasıyla zikredebileceğimiz pek çok kazanımlar elde etti. Savunma sanayindeki en güçlü ivmelenme 15 Temmuz sonrası Türkiye'nin kendi ayakları üstünde durabilmesiyle mümkün olmuştur bu ivmelenme. Yani öncesinde de vardı bu atılımlar ama çok ciddi bir şey de vardı, ayak bağı vardı yani orada.
2: Mühendislerimiz öldürülüyordu.
0: Tabii mühendisler öldürülüyordu. Artı şeyden böyle bir talep gelmiyordu. Yani ordu içerisinden çok güçlü bir talep yoktu bu anlamı. Şimdi işte taarruzlu füzeleri yapıyorsun, kendi tankını yapıyorsun, kendi savaş uçağını yapıyorsun. Yani dünya drone teknolojisinin %65'ine sahip hale geldi Türkiye. Bunlar bu 15 Temmuz'un püskürtülmesi, bastırılmasıyla ortaya çıkan bu zeminde mümkün olmuştur. Türkiye gerçekten uluslararası ilişkilerde, dış politikada kendi egemenliğini gözetebilen bir ülke haline dönüşmüştür bu geride kalan 10 yıl içerisinde. Geçen hafta NATO zirvesi vardı. Şimdi biz NATO'ya 1952'de hem çok güçsüz, zayıf bir ülke olarak hem de yalnız bir ülke olarak girmiştik. Hatırlayalım. Yani bizim ordumuz işte Amerikalıların verdiği botlar, hibelerle. Şimdi orada verilen misyon Türk Silahlı Kuvvetleri'ne işte belli taahhütler karşılığı belli garantiler. Bizim yakın tarihimiz işte FETÖ'nün de NATO'yla bir şeyi vardır, ilişkisi vardır. 12 Eylül darbesi, ondan önceki darbeler, bunların hikayesi Türkiye'nin NATO üyeliğinden bağımsız hikayeler değildir. Şimdi bu ne demek? Bu şuraya geliyor. Yani Türkiye'nin 15 Temmuz öncesinde Türkiye'ye yüklenen anlam şuydu. Bütün enerjisini iç problemlerinde tüketsin. Sürekli fay hatları tetiklensin. Ki dışa dönük, yani o tarihten gelen o potansiyelini harekete geçirebilecek mecali olmasın. Mecali kalmasın. Darbeler de biraz böyledir. Onların arkasında da bu var. Daha her darbeden sonra Türkiye'de saatler durmuştur yani. Kulakları çınlasın, Yavuz Donat'ın ifadesidir bu. Saatler durmuştur yani. Kaçsa orada durmuştur. Şimdi 15 Temmuz'dan sonra Türkiye bu anlamda kendi kabuklarını kırıp bir çok önemli açılımlar yapmış ve bunun üzerine çok önemli kazanımlar elde etmişse, bu da 15 Temmuz'da halkımızın verdiği o destansı mücadelenin açtığı zeminde bunlar hepsi mümkün olmuştur, ola gelmiştir. Bunları uzatabiliriz. Yani bugün terörle mücadelede elde edilen net zafer, o 7 Haziran 1 Kasım arasında o dönemi terörize eden bir terör örgütü vardı. PKK vardı, hatırlayalım.
1: İşbirliği içinde çalışıyor.
0: DH vardı. Kaç tane yani, FETÖ bir taraftan DH. Tabii. Her hafta bir yerlerde patlamalar oluyordu. Yani öyle bir insanlar sokağa gittik, çıkamaz hale gelmişti. Bakın bunlar unutuyoruz da. Yani o Haziran Kasım arasında insanlar alışveriş merkezlerine gidemez hale gelmişlerdi. Çocuklarını oyun oynamak için evden dışarıya çıkartamaz hale gelmişlerdi.
2: WhatsApp gruplarında
0: otomatiğe bağlanmıştı. Her hafta
2: ihbarlar dolandırılıyordu.
0: Dolandırılıyordu. Şimdi bu buralardan geldi Türkiye. Bakın bunları unutmamak gerekir. Unutursak tekrarlanır.
3: Tekrarlanır demişken, o zaman hemen size
1: buraya bir cümle, peki,
3: bir cümle alalım hocam.
1: Bir profesör arkadaş gönderdi de bu işleyecek. FETÖ soruşturmasının bilançosu, adli işlem yapılan kişi 720.338, bak 720 bin kişi adli işlem yapılmış. Takipsizlik kararı 373 bin kişide verilmiş. Sadece beraat kararı 124 bin kişide verilmiş. Halen devam eden derdest dosyaları 83.404 tane olduğunu, hakkında yakalanma kararı bulunan 33.827 kişi var.
3: Hocam
1: halen
3: işte dün operasyon yapıldı biliyorsunuz, evet. İçişleri Bakanı ve Adalet Bakanı hani ortak açıklama, 968 şüpheli daha yakalandı.
0: Şunu da unut, çok affedersin Hüseyin. Şimdi bu darbeyi yapanlar nerede?
1: Evet.
0: Darbeyi yapanları kastediyorum. Nerede bunlar? Kim koruyor? Cevabı belli bir soru soruyorum aslında. Almanya'da korunuyor, Amerika'da korunuyor.
2: İngiltere'de
0: korunuyor.
1: Hollanda'da, bütün eski şimdi, düşmanlar hepsi koruyor.
0: Şimdi siz darbe yapanları kendi himayenize almışsanız, o darbe yapanların yaptıkları darbeye de demek ki siz destek vermişsiniz.
3: Şimdi size FETÖ tehdidi sürüyor mu diye soracağım. Tabii ki genel hani yorumlarınızı alacağım ama izninizle bir Sayın Bahçeli'nin bugün grup toplantısı...
2: Ben de tam zaten oradan başlayacaktım.
3: Tamam, grup toplantısında verdiği mesajları bir hatırlayalım Sayın Bahçeli'nin, devam edelim.
4: FETÖ tehdidinin tamamen ortadan kalktığını düşünmek ciddi bir yanılgıdır. İhanetin yöntem değiştirmesi, İhanetin sona erdiği anlamına gelmez. Tehdidin görünmez hale gelmesi, tehdidin yok olduğu anlamına gelmez. Dün Himmet adı altında öğütlenenler vardı. Bugün başka maskelerle ortaya çıkmak isteyenler olabilir. Dün eğitim kisvesini kullananlar vardı. Bugün farklı alanlarda benzer yöntemlere başvuranlar olabilir. Dün devletin mahrem yapılarına sızmaya çalışanlar vardı. Yarın başka yollar deneyenler olabilir. Bu sebeple devlet hafızasının diri tutulması, tedbirlerin tavizsiz sürdürülmesi ve milli şuurun canlı tutulması hayati önemdedir. Unutulmamalıdır ki millet hafızasını kaybettiği gün tehditler yeniden güç kazanır.
3: Evet, Sayın Nikol Bahçeli böyle söylüyor. Cumhurbaşkanı da bugün 15 Temmuz sempozyumuna bir yazılı mesaj gönderdi. Aslında o da aynı vurguyu yapıyor. Yani yeni 15 Temmuz'ların yaşanmaması için var gücümüzle çalışacağız diyor. Bu arada ek olarak onu da söyleyeyim. FETÖ'nün de bir video paylaştığını görüyoruz. Pranga videosu, pranga başlığıyla ve şu ifadeyi kullanıyorlar. Kalbimiz masum hayatların vebaliyle prangalı, Umutlar vaatlerin gölgesinde çürüdü, ömürler bitti. Hani böyle bir af isteme durumu da söz konusu ama tabii FETÖ'nün ne kadar takiye yapabilen bir örgüt olduğunu bildiğimiz için hani ne kadar gerçekçi o da tabii ki çok tartışmalı.
2: Bugün Sayın Bahçeli çok önemli tespitleri var. Çok önemli bir konuşması var. Konuşmada yok ama yarın başlık olarak verdiğimiz 15 Temmuz Çanakkale'yi geçemeyenlerin başka yol aramasıdır. İşte meseleyi bu tarihi perspektiften
3: görmek gerekiyor.
2: Görmezsek efendim işte bir tane cemaat güçlendi, örgütlendi, sızdı, devleti yönetmek istedi vesaire olarak görürsek Sayın Bahçeli'nin bu tarihi uyarılarını kesinlikle anlamamış oluruz ve asla FETÖ'yle mücadele edememiş oluruz. 15 Temmuz Çanakkale'yi geçemeyenlerin başka yol araması ise ki bence daha fazlası, o zaman biz 15 Temmuz'da ne yaşadık? Bize 15 Temmuz'u yaşatanlar kimlerdi? İşte demin Mehmet Bey söyledi, işte FETÖ'cüleri ya da darbecileri kimin himaye ettiğine baktığımız zaman aslında çok net bir şekilde ne kadar geriye gidebilirseniz gidin, Türkiye düşmanlarının, İslam düşmanlarının bu topraklarda 1071'den de başlayabilirsiniz, öncesinden de başlayabilirsiniz ama bu topraklardaki Müslüman Türk varlığına yönelik husumeti olanların yıllara sayır birikimlerinin, düşmanlıklarının, tecrübelerinin bir neticesidir FETÖ. FETÖ'nün öncesi var, sonrası da olacak. Onun için bu uyarılar çok önemlidir. Yani şimdi Fethullah Gülen, Pensilvanya Çukuru'ndaki elebaşı, 1960 darbesinde var, 1971'de var, 12 Eylül'de var, 28 Şubat'ta var. Hiç kimsenin dikkat etmediği
1: En-Muhtıra'da,
2: 27 Nisan En-Muhtıra'sında da var. Ondan sonra zaten Gezi vesaire hepsinde var olduğunu zaten biliyoruz. Bakın Fethullah Gülen denilen sümüklü, ilkokul terk, 1959 yılında şaibeli bir şekilde Diyanet İşleri'nin sistemine giriyor. Sisteme girmesi şaibeli. 1960'da askere gidiyor. Asker 27 Mayıs sıkı yönetimi döneminde asker. Yani 21-22 yaşında bir asker. Sıkı yönetim döneminde asker. Kışladan çıkıyor, İskenderun'da vaazlar veriyor. 27 Mayıs sıkı yönetim döneminde kışladan çıkıp bugün bile, yani hani biz biraz eski askeriz. Daha eskiye gittiğimiz zaman yani 21 yaşında ne olduğu belli. Bir de aday memur, yani kanunlara aykırı aday memur, yani şey değil yani. Esasistan memuriyeti de dahil olmamış. Kışladan çıkıyor, şey veriyor. Vaazlar veriyor. Vaazların konusu ne? O dönemin bazı generallerini övmek. İşte bir generali niye övmedin diye başka şeyler yaşanmış. Hava değişimi iznine çıkıyor. Erzurum'a gidiyor. Erzurum'da vaazlar veriyor. Vaazın konusu ne? Komünizmle mücadele. Ve vaazı dinleyen cemaati kışkırtıp sinema bastırıyor. Efendim siz beni niye dinliyorsunuz? İşte filanca sanatçı, komünist sanatçı, efendim sahabe rolünde oynayan film şu anda Erzurum'un şu sinemasında gösteriliyor. Siz beni dinliyorsunuz. Cemaati galeyana getirip olay çıkarıyor. 1964'te, 63'te terhis oluyor. Terhis olan bir memur ne yapar? Görevine gider. Ama bu terhis olan memur tekrar Erzurum'a gidiyor. Erzurum'da vaazlar vermeye devam ediyor. NATO'nun en önemli yapılanması olan Komünizmle Mücadele Derneği kurduruyor. Erzurum'da sonra Edirne derken Eskişehir. 1971 yılındaki muhtıradan

0: sonra sözde tutuklandığına ilişkin iddialar var. Nasıl tutuklandığı, nerede tutuklandığı, nasıl himaye edildiği, sonra nasıl salındığına ilişkin, hatta akıl hastanesine yattığına ilişkin devasa soru işaretleri var. 12 Eylül öncesi zaten herkesin bildiği bir kullanışlı aparat. Darbeye günler kala sağlık raporu alıyor, darbe oluyor. Güya darbeciler kendisini arıyor. Arandığı dönemde hastaneye gidiyor, heyet raporu alıyor. Sonra İyanet'ten istifa ediyor. 28 Şubat'taki rolünü zaten anlatmaya gerek yok. Yaşı müsait olanlar herkes biliyor. 27 Nisan'dan sonraki Cumhurbaşkanı halk tarafından seçilecek anayasa değişikliğiyle birlikte Fethullah Gülen vesayetçi yapı tarafından tamamen sahaya sürülüyor. 2007'den sonra Türkiye'de yapılan, ki öncesinde de öyle, ama 2007'den sonra öncesindeki Danıştay saldırısı sonrasında yaşanan olayların tamamında Fethullahçı terör örgütü var. 17-25 Aralık öncesinde MİT krizinde var zaten. Sonra Gezi süreci solcuların aparat olarak kullanıldığı çok başarılı bir FETÖ operasyonudur.
1: Evet.
0: 17-25 Aralık, 15 Temmuz. 15 Temmuz'da ne oldu? 15 Temmuz'da Acet anlattı. 15 Temmuz'da 1 Kasım seçimleri oldu. 1 Kasım seçimlerinden sonra, ki bana göre Fethullahçı terör örgütünün varlığına yönelik ve mücadele edilmesine yönelik en ciddi adımların 2007'den sonra başladığını düşünüyorum. Ve bunu hissediyor. Zaten geçtiğimiz günlerde kendi aralarında konuşmalarda bunu itiraf ediyorlar. 2011 seçimlerinden sonra da aynı şekilde 1 Kasım'da 15 Temmuz darbe girişimine hazırlandılar, ama 2011 seçimlerinden sonra da 17-25 Aralık MİT krizi, 17 Gezi kalkışmasında da yine 2011, yani halkımız AK Parti'ye ya da Tayyip Erdoğan'a her seçimde destek verdikçe bunların şeyi artıyor. Hatırlayalım, 2011 seçimlerinde milletvekili olmak istediler. Cumhurbaşkanı onları engelledi. Sonra 2012 MİT krizi ve MİT kriziyle birlikte onların aparat gazetesi taraf başta olmak üzere ne diyorlardı? Tayyip Erdoğan'ın bir yıl ömrü kaldı diyorlardı. Kimi sağlık sebepleri açısından bu tezi ileri sürüyordu. Tarafı manşetiydi, bir yıl ömrü kaldı dedi. Kimi başka sebeplerle. 15 Temmuz'da 1 Kasım'dan sonra aynı amaç için tasfiye edilmeye başlandı. 17-25 Aralık sonrası iyice tasfiye edilmeye başlandı. Ve 15 Temmuz Ağustos Şurası'na günler kala yapılan bir kalkışmaydı. Çünkü tasfiye edileceğini biliyorlardı. Ve sahipleri tarafından sahaya sürüldüler. Başarısız olma pahasına. Yani adeta bir canlı bomba misali sahaya sürüldüler. Hadi biz sizi 40 yıldır besliyoruz, büyütüyoruz. Hadi görevinizi yapın. Yani pimi çekin, kendinizle birlikte ülkeyi de havaya uçurun. Yani 15 Temmuz sadece bir darbe girişimi, sadece bir ihanet girişimi değil. 15 Temmuz aynı zamanda bir canlı bomba eylemiydi yani. Kendilerini patlatacaklardı, ülke büyük bir kaosa sürüklenecekti vesaire. Mehmet Acid'in söylediği Yunanistan örneği bu anlamda önemli. Yani. Çünkü Türkiye'yi büyük bir felakete sürükleyecek, bir kendilerini ifşa edecek, patlatacak. Başardınız, başarmadınız, bu yolda ölün talimatıyla, emriyle. Peki, tehdit niye devam ediyor? Tehditin nasıl devam ettiğini anlamak için şunu bilmek gerekir. 15 Temmuz darbe girişimini yapan general ve generalliğe yakın

0: albayların kimler olduğuna bakalım. 1986 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri'nde soru çaldığı tespit edilen, soru çaldırarak askeri liselere yerleştirildiği tespit edilen 250 öğrenci var. Bunlarla ilgili tahkikat yapılıyor. Ve bu tahkikatta bir kısmı ihraç ediliyor. Bu bahaneyle FETÖ ile alakası olmayan milliyetçi muhafazakar çocuklar da ihraç ediliyor, gönderiliyor. Kalanlar tam 40 yıl sonra 1986, 2016 kalanlar tam 40 yıl sonra Tuğgeneral, Tümgeneral ve Tuğgenerallik sırası gelmiş albaylar Kurmay olarak albaylar. 15 Temmuz'da karşımıza çıktılar. Bu hainler, bu hainoğlu hainler tam 40 yıl saklanarak, gizlenerek, her kılığa girerek, işte Müslümanları namaz kılarak veya Kemalistleri içki içerek, ötekileri meyhaneye giderek, her türlü kılığa girerek tam 40 yıl sonra 1986'da tespit edilen, soruşturma geçiren, adı soruşturmada geçen ve bir şekilde sistemde kalmayı başaranlar tam 40 yıl sonra darbeye kalkıştı. Onun için efendim darbenin üzerinden 10 yıl geçti. 10 yıl çok güzel de mücadele ettik. Dolayısıyla bu FETÖ'den kurtulduk dediğimiz anda kaybetmeye başladığımız andır. 40 yıl 1986'dan 2016'ya kadar gizlenerek yoluna devam eden bu hainler 10 yıl biz mücadele ettik diye asla bitmedi, bitmedi. Ayrıca hep şunu söylüyorum. Fethullah Gülen öldü ama sahibi ölmedi. Fethullah Gülen'i yetiştiren, büyüten, bu noktalara getiren sahibi yaşıyor.
1: Yaşıyor.
0: Ve hep yaşayacak. Hep var olacak.
1: Hep tetikte olmamız lazım.
0: Yani şunu düşünemezsiniz. Şimdi Fethullah, bunun sahibi sadece Fethullah Gülen üzerinden mi bir Türkiye'ye geleceği tasavvurunda bulundu? Yok. Bunun solcusu var, sağcısı var, İslamcısı var, milliyetçisi var. Her yapıdan eleman yetiştirdi Fethullah Gülen'in sahibi. 15 Temmuz'da FETÖ'ye ihtiyaç vardı. FETÖ'yü sahaya sürdü. Yarın başka bir dünya görüşüne mensup yapısını sahaya sürebilir yani. Dolayısıyla FETÖ'nün sahibi ölmez. FETÖ'nün sahibi yaşar. FETÖ'nün sahibi de Türkiye'ye düşman Bahçeli'nin bugün söylediği gibi Çanakkale'de kimler vardı? İngilizler vardı, efendim Fransızlar vardı, Amerikalılar vardı, Avustralyalılar vardı, İtalya hepsi vardı. Kim vardı? Emperyalistler vardı. Emperyalizm ölmeyeceğine göre, emperyalizm bitmeyeceğine göre Fethullah ölse de sahipleri yaşamaya devam edecek, yeni aparatlar bulacaklar ve her zaman zayıf düştüğümüz anda Sayın Bahçeli'nin söylediği gibi unuttuğumuz anda, hafızamızdan sildiğimiz anda gelip bizi bulacaklar. Şöyle düşünün.
1: Bir cümle olayım.
0: Çok özür dilerim. Şöyle düşünün. Ne diyoruz? Hasta olduk. Niye? Bağışıklığımız zayıfladı. Hasta olduk. Ne zaman hasta oluyoruz? Bağışıklığımız zayıflayınca vücudumuzun herhangi bir yerindeki bir mikrop hemen harekete geçiyor. Hastalığımızı, bağışıklığımızın düşüşünü fırsat bilerek hemen harekete geçiyor. Dolayısıyla bizim bağışıklığımızın hiçbir zaman düşmemesi lazım. Bağışıklığımızı her zaman güçlü tutmamız lazım. Emperyalistler içimize yüzlerce virüs soktular. Bu virüsler bizim bağışıklığımızın zayıflamasını bekliyorlar. Zayıfladığımız anda o virüslerden biri mutlaka saldırıya geçecek.
1: Hocam siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Aslında bir tehlike atlattığımız tarih daha var 15 Temmuz'dan sonra. 28 Mayıs 2023'ü de herhalde unutmamak lazım. Çünkü o dönemde hatırlarsanız FETÖ'cüler dönüş biletlerini almışlardı. Sosyal medyadan yayınlar yapıyorlardı. Yani o da aslında

0: bizim için kritik tarihlerden biri diyebiliriz herhalde.
1: Sizi yargılamaya geliyoruz diyenler oldu, Twitter attı geliyoruz diye. Tabii bu FETÖ'cüler ve bu tip örgütler hiçbir zaman bitmez bizim ülkemiz için. Çünkü biz bulunduğumuz coğrafya böyle bir coğrafya. Bu coğrafyada 1000 yıldan beri varız Mehmet Bey'in dediği gibi. Binlerce yıl daha olacağız ama olmak için işte antikorlarımızı geliştirmemiz lazım. Devamlı zinde ve formda olmamız lazım. Çünkü biz az uykuya daldığımız anda bunlar uyanıyorlar. İşte 28 Mayıs'taki olduğu gibi attıkları tweetlerden onu biliyoruz. Şimdi bu süreci şöyle değerlendirdiğimiz zaman 15 Temmuz'da baktığımızda bu millet topyekün bir direniş gösterdi aslında. Büyük oranda bunu başardık. İşte Yenikapı mitinginde gördük. Yani İstanbul'da 7-8 milyon kişinin gidebilen oldu, gidemeyen oldu ama oradaydı yani. Böyle bir millet kenetlendi. Bu birinci çok önemli. Bu bir de 28 Şubat, 15 Temmuz sürecinde yine ne oldu? Her kesimden direnişler oldu. Mesela bizim İhsan Hoca, İhsan Varank Hoca mesela ne oldu? İlhan Varank Hoca şehit oldu mesela. Mektebinde şehadet olan bir milletin kaderinde esaret olmaz. Biz böyle bir, işte diyelim çok değerli dostum, abim, Erol abi, Erol olacak mesela. Şehit oldu, nur içinde yatsın. Böyle 253 tane vatan evladı. Ve bunların her seviyede adamlar, profesörü var, gazetecisi var, basıncısı var, normal vatandaşı var. Belki diplomalarına bakma, belki ilkokul mezunu olan var, yani onların içinde var. Gazeteci arkadaşımız biliyorsunuz, Yeni Şafak grubundan yine. Arkadaşlarımız şehit oldu. Yani ve halkımız topyekün meydanlara koştu. İşte meydanlara koşarken işte herkes neredeyse başına neler gelebilir bakmadan, sağına ve soluna bakmadan elinden ne gelebiliyorsa onu yaptı. İşte diyelim ben 15 Temmuz'u bu darbe saat her birinde 3 saat devamlı tweet atmışım. Darbe karşıtı olarak. İnternette var, tweetlerim duruyor. Böyle kim o günkü neredeyse durumuna göre. Şimdi bu 15 Temmuz bir nevi her ne kadar şey olsa da bizi uyutmaya çalışıyorlardı. Yani başkaları tarafından, uluslararası emperyalistler FETÖ eliyle uyutmaya çalışıyordu. Biz şimdi bunlar ne diyordu? Ordu dinsiz, şöyle böyle diyorlar değil mi ordumuza? O Ergenekon operasyonları yaptı, hatırlıyorsun değil mi?
2: Tabii.
1: Kardeşim %80'i sizden çıktı bu adamlar. Ne biçim bir durum yani? Yani bizi cambaza bak cambaza diyerek hep arkadan her şeyi götürmüşler. Şimdi benim bir öğrencim vardı. Yüzbaşıydı. Master yapıyordu. Ben Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü'ndeydim o zaman. Bu çocuk üniversiteyi birinci bitirmiş, yani harbi okulunu ve tüm kademeli her zaman birinci. Denizci bir çocuk. Çocuk demiş, adam koca. Şimdi tüm general oldu, emekli oldu. Bu yüzbaşıyken tutladılar bunu. Ergenekoncu diye. Birinci öne açılacak mesela. 4 sene hapis yattırdılar. Bir gün Harp Akademisi'nde derse gittim. Master bitti, tezini bitirdi. Subay askerlerle getirdiler, zaptiyelerde tez görüşmesi yaptık. Sonra akademiye gittim, baktım orada. O Filinta gibi genç, dinamik çocuk, bütün hayalleri yıkılmış. 4 yıl hapsi yapmışsınız. Bütün dönem hayatım boyunca birinci gelmiş ama Fethullahçıların önünde olduğunuz için başına gelmeyen. Baktım kilo almış filan. Adı da vereyim ya, Tuğ General emekli oldu. Kuzey Deniz Sağ Komutanı olarak Mehmet Cem Okyay. Şimdi diyor, dedim ki, görünce ben de epey zamandır görmemişim. Dedim ki, hayırdır ne yapıyorsun? Dedim. Hocam dedi, emekli olacağım dedi. Niye dedim? Vallahi bütün dedi güven duygumu yitirdim dedi. Ama komutan dedi ki bana, Harp Akademi Komutanı, sen bir yıl kal. Şimdi moralim çok bozuk. Ondan sonra karar ver, hızlı karar ver. Senin çok parlak bir geçmişin var diye. Onu bekliyorum dedim. 2 ay sonra darbe oldu. İşte bir o zaman albay olmuştu. Sonra generalliğe terfi etti. Yükseldi. 2 tane daha rütbe aldı. Tüm generaller emekli oldu. Yani bunlar bizim kim varsa işi yarar subaylarımız. Ergenekon'dan içeri atlar. Şimdi az önce Mehmet Bey söyledi. Savunma sanayine yatırım yapamıyorduk dedi. Böyle bir hayal de yoktu. Ne diyor Selçuk Bayraktar? Biz diyor uçuş testlerimizi yapmak için bize tek destek veren Saldıray Berk diyor. Saldıray Paşa'yı ne yaptılar bunlar? Ergenekon'u tutuklamaya kalktılar değil mi?
2: Evet.
1: Yani vatan haini pozisyonu adamı getirmeye kalktılar. Bir tek destek veren olun ki Selçuk Bey'in kendi konuşmasından söylüyorsun.

0: Yani bunlar bizi uyutmaya çalışarak. Belki şimdi yazıcı olur suikastı konuşacağız. Yine onun altında
1: bunlar çıkıyor. Hasta geçebiliriz isterseniz ona da.
0: Ona da geçebiliriz. Ya da işte bizi mesela nükleer fizikçilerimizi öldürdüler biliyorsunuz. Onu da şimdi yeniden soruşturma açılıyor. Büyük ihtimal ondan altı çıkacaklar.
1: Şimdi Yazıcıoğlu suikastına ilişkin Adalet Bakanı Akın Gürlek tabii önemli açıklamalar yaptı. Belki arkadaşlar onu da arkaya infografik olarak hazırlamıştık, verirler. Özellikle soruşturmada tabii FETÖ iltisaklı olanlar var. Yani aslına bakarsanız hep hemen hemen hepimizin aklında bu şüpheler vardı. Ama bugün daha da olgunlaşmış olduğunu görüyoruz. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in verdiği mesaj, soruşturma diyor milletimizin vicdanında derin yer edinmiş, yıllardır aydınlatılması beklenen dosyaların başında gelmektedir. Tüm yönleriyle aydınlatılması, sorumluluğu bulunanların hukuk önünde hesap vermesi için diyor. Çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 25 şüpheliydi tabii ama sayı artıyor. Bunların içinde FETÖ iltisaklı olanlar var. Yani nasıl yorumluyorsunuz, ne söylersiniz?
0: Şimdi Yazıcıoğlu davası Sayın Müslüm Başkan'a öncelikle Allah'tan rahmet diliyorum. Yanında şehit olan 5 arkadaşını da Allah rahmet eylesin. FETÖ'nün, bana göre FETÖ'nün ve o günkü sadece FETÖ'de olmayabilir içinde uluslararası emperyalist, yani FETÖ destekçilerin emperyalist ülkelerinde işbirliği yapılan bir suikast olduğu ben kanaatliyim ve bunu darbe komisyonu da orada söylemiştim. Başka zamanda yazdım, çok konuşmada yaptım. Çünkü Müslüm Başkan FETÖ'nün bu devlet içine sızmasıyla ilgili alette konuşmalarına baktığımızda 2000 ölmeden çok önce de başlıyor. Yani 2004'lerde, 2005'lerde konuşmaları var. Darbeci. Hatta net konuşmaları var. Ve bu FETÖ Müslüm Başkan'ı ikna edemeyince, yani kendi yanına çekebilecek operasyonlarda başarı olamayınca, çünkü Müslüm Başkan bağlantısız bir adam. Asla Amerika'nın kuklası olan bir adamla bağlantı kuramaz. Müslüm Başkan bunun için kurmadı zaten. Her şeyle bağımsız bir insandı. Ve hükümete de, Sayın Cumhurbaşkanı'na da, o zaman Başbakan, ona da bu konuda uyarılar vardı. Bunların devlete sızmaları, yaptığı operasyonlar, hatta şey demesen bile, hatta dedi anasını bellerim diye bir lafı var yani. Çok ileri bir laf yani basında bir genel başkan. Bunlar da devlet başka şeyse bunlara şey vermedi diyerek. Tabii FETÖ'cüler bundan dolayı Müslüm Başkan'ı karşı tarafa koydular. Her ne kadar gazetecileri, mastecileri gidip gelip, yani ola ki bir peşrevler çekmeye çalıştılar ama başkan net bir duruşu karşısında FETÖ'cüler kalemini kırmaya, çünkü o FETÖ'cüler ne yaptılar? Sadece şey yapmıyorlar, dik durabilecek insanları birebir indiriyorlar. En son sıra Sayın Cumhurbaşkanı'na gelmişti, yani darbe. Onu da yapmak istemediler mi? Darbe girişimi gördük. İşte Müslüm Başkan ortadan kaldırılması lazım. Çünkü darbe yaptıkları zaman ne olacak? Karşıda halkın desteğini alabilecek, pozitif peşinden gidebilecek tipler olursa FETÖ'cüler yine işi, planları aksamış olacaktı. Onun için Müslüm Başkan önce ortadan kaldırmak için yapılan bir hamle olarak ben onu görüyordum ve bunu her zaman söyledim. Ve bu manada sadece şey olduktan itibaren, helikopter düştükten sonraki süreci izlesek, o sürece müdahale eden askeri zevatı incelesek, bunların FETÖ istihdaklı olduklarını orada görüyoruz. Bunlar geldiler, daha şeyin kutusunu çaldılar yani.
1: Tabii tabii.
0: Helikopterin kutusunu çaldılar. Ve verilen raporlar, insanları yanlış yönlendirmeler, köylüleri bulmuş, uçağın düştüğü, helikopterin düştüğü yer demelerine rağmen köylüleri oraya sokmamaları. O köy muhtarının açıklamaları var. Onun dışında kurtarmaya gelen ekipleri de yanlış yere, 150 kilometre başka taraftan atıyorlar. Ya bu, şimdi hepimizin telefonları var, sinyal veriyor. Şurada aradığımız zaman nereden geldiği belli değil mi? Müslüm Başkan'ın telefonu şu anda benim telefonumda var. Aile dostumuz, abim, o kadar yakındık. Ben bakıyorum şimdi, ben 7-8 defa aradım, telefonunu açan olmadı. Çünkü uçak düşmüştü, helikopter düşmüştü. Ama bak sinyal veriyor, İsmail Güneş'in konuşmaları var.
2: Değil mi?
0: Tabii, İsmail Güneş'in konuşmaları var.
1: Yani bulunamaması imkansız.
0: İmkansız olan bir şey. Yani tamamen o gün tabii silahlı kuvvetlere hakim olduğunu, hava kuvvetlerine ne hakim olduklarını daha sonra hepimiz gördük. Peki. Yani onun için bunlar hakim oldukları için ve o kadar kin ve düşmanlıklar o kadar yüksek ki Düştüğü zaman canlı düştüğüne dair, çünkü Muhsin Başkan sürünmüş oldu. Bir dizi kırılmış yerde sürmüş oldu, ortaya çıktı. İşte İsmail Güneş'in konuşmaları var. Yanında Kaya İntepe'nin ya da diğer Erhan Bey'in şeyi var. İniyor, soruyor işte bu kim. Sonra yine orada konuşmalar var. Bu siyah giysisiz kim, insanlar kim. Hepimiz duyduk. Televizyondan duyduğumuz şeyler bunlar. Yani süreci tamamen o gün hakim oldukları için de her şeyle yönettiler.
1: Evet. Peki ya, aslında çok da bir şey söylemeye gerek yok. Yani 15 Temmuz darbe girişimine katılan FETÖ'cülerin bir bölümü Muhsin Yazıcıoğlu soruşturması zaten şüpheliler arasında. Bugün bizde bir analiz haber vardı. Oradan örnek vereyim. Yani bilmiyorum katılır mısınız? Şöyle bir yorum. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası MHP ve AK Parti ittifakıyla Türkiye süreçten çıktı. Aslında Muhsin Yazıcıoğlu AK Parti için erken dönem bir MHP ittifakı denemesi potansiyeli taşıyordu. FETÖ suikastı da bunu engellemek içindi diye. Bilmiyorum, ne dersiniz?
2: Şimdi şöyle tabii, yani merhum, Allah rahmet eylesin, diğer onunla birlikte vefat edenler için de aynı temennimi ifade etmek isterim. Muhsin Yazıcıoğlu tabii hayatı bir defa büyük mücadelelerle, aynı zamanda büyük bedeller ödeyerek
1: geçmiş
2: bir isim. 12 Eylül zindanlarında yıllarca ağır baskı altında işkence görerek, buna rağmen birlikte hareket etti arkadaşlarını satmayan, çok vakur bir duruş sergileyen bir isim, ta oralardan başlayan bir hikayesi var. 28 Şubat dönemindeki hikayesi atlanabilecek, göz ardı edilebilecek bir hikayesi, o duruşu daha doğrusu. Bir duruş değildir, atlanabilecek bir duruş değildir. Orada darbecilerin korkutarak siyaset üzerinde kurdukları tahakküme teslim olmadan net bir duruş sergilemiştir. Yani 7 tane milletvekiliyle müstakil bir duruş sergilemiştir o zaman Büyük Birlik Partisi adına. Ve bütün o gelen ağır baskılara direnç göstererek cesaretli, dirayetli bir pozisyon almıştır. Milletin görmek istediği yerde bir pozisyon almıştır 28 Şubat sürecinde.
3: Fethullah nerede durdu o süreçte?
2: Tabii onlar yani beceremediniz gidin diye başlıklar attılar o zamanlar, hatırlayalım.
0: Bir de her türlü sadece baskı değil, her türlü ödül vermeye kalktılar. Ödülleri kabul etmediği için satın alamadılar. Satın alamadılar, baskı yapmaya başladılar. Esas o da önemli bir şey.
2: Yani her bakımdan hedefte ve hedef alınmaya müsait bir kişi. Bu helikopter kazasından önce de birkaç kere zaten çok kuşkulu trafik kazası geçiriyor kendisi. Yani ölümden döndü. Birden fazla trafik kazası var. Bir trafik kazası var. Dolayısıyla buralardan getirerek bu son 2009'daki o menfur hadiseye baktığımızda çok ciddi şüpheler, çok ciddi kuşkular söz konusu. O gün olup bitenlerle alakalı olarak ben başka bir vesileyle o bölgeye gitmiştim. Bir su tesisinin açılışı için o bölgeye gitmiştim davetli olarak 2022 yılında. Orada anlatmışlardı, işte rahmetli Yazıcıoğlu'nun helikopteri şuradan, şu dağın arkasından gittikten sonra gözden kaybolmuştu diye. Orada tabii bugün sanıyorum en fazla soruşturmada üzerinde durulan hususlardan bir tanesi şudur. O helikopteri gören ve nereye gittiğini bilen köylüler var. Ve söylüyorlar şu tarafa gitti diye. Fakat bir de kurtarma ekiplerini tam tersi istikamete yönlendiren bir takım yetkili, rütbeli kişiler o dönemde söz konusu. Bu bir defa çok çok dillendirildi, çok başlı başına bir şüphe üreten bir mesele var. Bir manipülasyon, bir yönlendirme var. Yani bir ölüme terk edilmesi anlamında orada bilinçli bir şekilde bir hareket durumu söz konusu mu? Bunların hepsine bakılacaktır bu soruşturma bağlamında. Yani bir uzunca bir süredir 2009 geldik 2016, 17 yıl sonra insanların zihninde asılı halde duran bu soru işaretlerinin giderilmesi anlamında ve ne olduğunu ortaya çıkarma anlamında böyle bir soruşturmanın başlatılması önemlidir. Buradaki bu gözaltı işlemleri, verilen ifadeler, orada ortaya çıkacak yeni veriler belki yeni bir takım ipuçlarını da beraberinde getirecektir. Bunlar tabii yargı nasıl bir karar verecek? Bu soruşturma, kovuşturma aşamaları nasıl ilerleyecek? Bunları göreceğiz, takip edeceğiz ama bunun bir suikast hadisesi olduğuna dair çok ciddi kuvvetli kuşkular, çok kuvvetli kuşkular

0: ve o vicdani anlamda insanların burada eğer bu anlamda bir bilinçli bir şekilde ölüme gönderilmesi gibi bir durum söz konusuysa, bunların yapanların ortaya çıkarılıp mahkum edilmesi de o kamuoyu vicdanı açısından da kıymet arz edecektir.
1: Peki bir dakikamız kaldı ama bir giriş yapalım. İkinci bölümde isterseniz devam ederiz detaylı.
2: Ben demin dedim ki mücadele 2007'den sonra başladı. Bunun nedeni de 2007 anayasa değişikliğiyle birlikte 27 Mayıs 1960'ta kurulan vesayet sistemi çökmeye başladı. Çünkü 27 Mayıs vesayet sistemi Cumhurbaşkanlığı makamı üzerine kurulmuş bir sistemdi. Seçimleri kimi kazansa kazansın, asker dayatmasıyla bir cumhurbaşkanı seçiliyor ve bu cumhurbaşkanı vesayetin sigortası, bürokrasiyi o belirliyor. İstediği, istemediği ismi mecliste çoğunluğu olsa da bakan yapmıyor. Şey döneminde, koalisyon döneminde, mecliste parçalı dönemde istediğini başbakan
1: Lütfen
2: yapıyor.
1: unutmayın sözünüzü.
2: Şeye bağlayayım da öyle bitireyim. FETÖ 2007'den sonra siyasete müdahale etmeye başladı. Sırf bu vesayet sistemini korumak için.
1: Korumak için.
2: Dolayısıyla bu müdahalenin ilk kurbanı Muhsin Yazıcı oldu.
1: Peki buradan devam edelim. İkinci bölümde konuşacağımız başka önemli meseleler, konular da var. Kısa bir ara.

0: artık patolojik bir hal alan şu hususu da dikkatlerinize getirmek istiyorum. Maalesef Türkiye'de kendi devletleri ve hükümetleri hakkında olumlu tek cümle dahi duymaya tahammül edemeyen marjinal bir kesim var. Devlet başkanları, bakanlar, gazeteciler dahil istisnasız tüm katılımcıların ülkemizden sitayişle bahsetmesini bunlar bir türlü işlerine sindiremiyor. Öyle ki zirveye ve Türkiye'nin müstesna ev sahipliğine kara çalmak için günlerdir akla hayale gelmedik hezeyanlar üretiyorlar. Siyasetin değil, tababetin konusu olan bu güruhu ve saçmalıkları gördükçe inanın onlar adına sadece üzülüyoruz. Hele hele 5 dakikacık bir görüşme için muhataplarına yalvaran zavallıların sırf gündeme gelebilmek için yaptığı eleştirilere sadece gülüp geçiyoruz. Bakınız, yabancılaşma kötüdür. Ama kişinin kendi ülkesine, kendi milletine yabancılaşması, hatta düşmanlaşması çok daha kötü.
1: Zaman hızla akıyor. Gündem baş döndürücü hızla değişiyor. Bu hızlı akışta canlı bağlantılar, uzman konuklar ve analizlerle satır aralarını okuyor. Türkiye'den ve dünyadan bilmeniz gereken ne varsa öne çıkan gelişmeleri ekranlara taşıyoruz.
2: Erkan Kol'da Moderatör Gece hafta içi her gün saat 23'te 24'te.
3: Sabahın karanlığından akşamın karanlığına çalışıyoruz. İyisini hak ediyoruz. Kendi evimizi alalım diye tasarruf ediyor, hesap yapıyor, iyisini bekliyoruz. Her şubesinde finans uzmanları faizsiz finansmanı sana şeffaflıkla detaylıca anlatmaya hazır. Arabanı, evini en doğru çözümlerle al diye Türkiye'nin iyi finansçıları artık seninle.
4: Yollar bitmek bilmiyor mu? Hotline. İstediğin enerji olsun.
5: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın.
6: Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avant

0: avantajlı uçak biletini hemen al.
1: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
2: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, Filenin Efelerine başarılar diler.
3: Sağlam bankacılık. Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.

0: FETÖ'cü hainlerin kurduğu karanlık tuzak bozuldu. Türkiye 10 yılda güvenlik paradigmasını değiştirdi. FETÖ, PKK, DAEŞ gibi örgütlerin nefesi kesildi. Terörsüz Türkiye yolunun taşları döşendi. 15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişiminin akamete uğratılması gün boyunca önemli etkinliklerle kutlanacak. Ankara'da Millet Bahçesi ve Meclis'ten, İstanbul'da Hafıza 15 Temmuz Müzesi'nden dakika dakika tüm gelişmeler 24 ekranında olacak. 15 Temmuz özel yayını Çarşamba 24.
1: Mete Gazoz. Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat. Çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu. Ve geliyor. Haydi Mete, bitir şu işi.
2: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
3: Troy ile öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!
4: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Halk Plajları projesiyle Türkiye'nin dört bir yanındaki plajlarımız halkımızın hizmetinde. Girişlerin ücretsiz olduğu 5 yıldızlı halk plajları, çocuk parkları, yeme içme mekanları, spor sahaları, kamp alanları ve mavi bayraklı tertemiz sahilleriyle konforlu bir tatil imkanı sunuyor. Halk plajlarımız ülkemizin eşsiz turizm noktalarında sizi bekliyor. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
5: Ben Kahraman. Bundan 10 yıl önce bir Temmuz gecesi doğmuşum.
6: İyi ki doğdun Kahraman.
7: Nice senelere Kahraman.
5: Benim doğduğum gece babamlar sokağa dökülmüşler. Yok, ben doğuyorum diye değil. Ben daha güzel bir Türkiye'ye doğabileyim diye.
8: İstanbul Boğaz Köprüsü'nde akşam saatlerinde olağan dışı hareketlilik.
5: Annemin karnı burnunda. Babama demiş ki,
6: sen bizi düşünme. Kahramanımın istikbali için git.
9: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum.
5: İşte o gece doğmuşum ben. 15 Temmuz gecesi. Ben kahraman. O gece yalnızca ben değil, benim gibi yüz binlerce, milyonlarca kahraman doğmuş.
10: İyi ki doğdun kahraman. İyi ki doğdunuz halkın kahramanları. Bundan tam 10 yıl önce bu halk mutlak iradesini gösterdi. Demokrasisini ve özgürlüğünü canı pahasına koruyarak ilelebet kutlanacak bir zafer kazandı. Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz kutlu olsun.
11: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
12: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
13: Fiberimiz yok Yüksel abi.
12: Of ama...

0: kazım çekici yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
1: Üst geçide bak abi.
2: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
0: TürkSel'e çekiyoruz.
3: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla TürkSel gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. TürkSel.

0: Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, filenin efelerine başarılar diler.
1: Sağlam bank gücülük.
2: Avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam.net'ten alınır.
3: Kazancım net, sigortam net.
4: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
5: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
6: EFLT, FAS,

0: katılıyorum.
1: Siz de Katılım Mobile katılmaz mısınız? Ücretsiz para transferi, avantajlı fon ve finansman ürünleri, piyasa işlemleri ve kişiselleştirilebilen menüleriyle Katılım Mobile hemen indirin, geleceğe güvenle dokunun. Ziraat Katılım.
2: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
3: Hesap basit.
4: Hotline. Hotline. İstediğin enerji olsun.

0: Basın Ekspres devam ediyor. Araya gitmeden önce Sayın Hüseyin Likoğlu'yla konuşuyorduk. Yazıcıoğlu suikastına ilişkin FETÖ bağlantısından bahsediyordunuz. İsterseniz birkaç cümle tamamlayalım. Sonra bu yine kamuoyunun çok konuştuğu Ahbap skandalına geçelim.
1: Ben Sayın Yazıcıoğlu suikastının kesinlikle FETÖ'cü terör örgütünün Türk siyasetine yönelik müdahalesinin özellikle 2007'den sonraki ilk aşaması olduğunu düşünüyorum. Rahmetli Turgut Özal'ın da işte vesaire şeylerde FETÖ'nün parmağı var ama 2007'den sonra FETÖ Türk siyasetine müdahale etmeye başladı. Musa Yazıcıoğlu suikastından sonra CHP'deki malum kaset kumpası, sonrasında MHP'deki kaset kumpası, sonra AK Parti'ye yönelik 17-25 Aralık vesaire, bütün bunlara baktığımız zaman FETÖ 2007 yılından sonra 27 Mayıs vesayet sistemini himaye etmek için görevlendirilmiş. Şimdi rahmetli Musa Yazıcıoğlu 12 Eylül tecrübesini yaşamış, görmüş. 12 Eylül'de Türkiye'yi kimlerin çatışmaya sürükleyip sonra darbeye nasıl zeminler hazırladığını gören, bilen bir isim olarak FETÖ'nün ilk sırasındaki hedefinde olmasına şaşırmamak lazım. Ve rahmetli Yazıcıoğlu Amerika'nın Türkiye üzerindeki bu emperyalist operasyonlarını en iyi bilen bence siyasetçilerin başında yer alıyordu. Dolayısıyla FETÖ için çok önemli bir tehdit. Yani daha doğrusu harekete geçmeyi düşünen FETÖ için çok büyük bir tehdit. Yani FETÖ 2007'de

0: siyasete müdahaleye başladıysa rahmetli Mümsü Yalçın yolundan başlamasına hiç şaşırmamak lazım. Şimdi sonrasında ne olduğuna baktığımız zaman çok net bir şekilde, yani hani Allame-i Cihan olmaya gerek yok. O günün koşullarında hocam anlattı. Yani o günün koşullarında konum bulma, telefonlar açık, konuşulabiliyor. O günün teknolojisi vesairene baktığımız zaman bulmamak mümkün değil. Mümkün değil. Veya bulanlar, bilmiyoruz ki yani kimi iddialara göre bir ekip bulmuş, infaz etmiş.
1: Yani evet, FETÖ'cülerin gidip bulup infaz ettiğine ilişkin. Oradan delilleri de kaçırdıkları iddiası var.
0: Yani hepimiz televizyonlarda izledik yani. İsmail Güneş, meslektaşımız, gazeteci İsmail Güneş dakikalarca televizyonlarda konuştu. Ama işte olay yerinde ölü bulunduktan sonra ve otopsisinde ne diyor? Çenesi kırılmış bir kişinin o kadar uzun konuşması mümkün mü? Veya konuşurken hani derdini anlatırken bunu dile getirmemesi mümkün mü? Yani konuşmakta zorlanıyorum der insan, çenesi kırılmış bir insan.
1: Helikopter nasıl düştüğüyle ilgili de biliyorsunuz. Bu savaş uçaklarının hani helikopteri türbülansa soktuğundan bahsediliyor.
0: Çok net bir şekilde iki şey var. Bir tanesi konum bilgileri zamanında gerçek arama kurtarma ekibine verilmemiş. Bunun ortaya çıkarılması gerekiyor. İkincisi, bulunmadığı halde o zamanki valiye bulunduğu haberini vererek ve işte bulunduğu hastaneye kaldırılı bilgisi vererek arama kurtarma faaliyetlerini sekteye uğratılması. Yani bulunduysa tamam o zaman.
1: Niye arıyoruz?
0: Şeyine gelmesi. Yani hani bu iki husus aydınlatıldığı zaman bu cinayetin, bu suikastın nasıl gerçekleştirildiğini, bu Yazıcıoğlu nasıl şehit edildiği, kimler tarafından şehit edildiği aslında adli anlamda ortaya çıkacak. Yoksa fiili olarak bu cinayeti, bu suikasti FETÖ'nün işlediği çok net ve açık bir şekilde ortadadır. Ama adli anlamda bunun delillendirilmesi gerekiyor. Adli anlamda bununla ilgili karar verilmesi gerekiyor. Ve şu anda yürüten süreç bu. Yoksa Fethullahçı terör örgütü bu siyasi suikastı işlemiştir. Ve bu suikastlar kalmamış, siyaseti suikastlar uygulamaya devam etmiştir. Bu çok aşikar bir şekilde ortada.
1: Peki hocam, şimdi bir başka konu. Birkaç gündür kamuoyunun gündemindeki bu Ahbap Derneği'ne ilişkin soruşturma. Tabi burada işin maddi boyutu var ama siyasi bir boyutu da var. Şimdi maddi boyuta baktığım zaman işte 990 milyon liralar, hatta daha büyük paralardan bahsediliyor. Haluk Levent'in bu paraları kumarda kaybetmesi, işte yine yazışmalar ortaya çıktı biliyorsunuz. Kendini acındıran mesajlar var. Yani bunlar tabi konuşuluyor, işte kaçış planı yapması. Ama işin bir de siyasi boyutu var. Hatırlayacaksınız, o dönem Ahbap Derneği'nin öne çıktığı bir süreç olmuştu. Sanatçılar, birçok ünlü isim Ahbap Derneği'nden bahsetmişti. Ama diğer taraftan işte devlet kurumlarının, başta Kızılay olmak üzere, karalandığı bir süreç olmuştu. Devletin acziyet içerisinde olduğu algısı yaratılmaya çalışılmıştı. Dolayısıyla tam da seçimlere gittiğimiz bir süreç sırasında yaşanmıştı tabii ki deprem, asrın felaketi ve böyle bir boyutu da var bu işin. Zaman zaman ekranda taşıyoruz, yani o dönem devlet yok, işte yazıyor Ahbap var, tezviratları konuşuldu. Ama geldiğimiz noktada şimdi bugün artık özür dileyenler, aslında devlete bizim sığınmamız gerekiyormuş diyenleri görüyoruz. Nasıl değerlendiriyorsunuz?
2: Şimdi bu süreci baktığımız o günde ben bu Ahbap Derneği'ne hep mesafeli durmuştum. Çünkü bunların o hükümete ve devlete mesafeli olanlar Ahbap Derneği etrafında toplanıp hükümet aleyhine şey oluşturuyorlardı. Kamu oluşturmaya çalışıyorlardı. Memleketin bir nevi en güvenilir insanı Ahbap Derneği'nin başkanı olan bu şarkıcı. Şimdi bakıyorsunuz, ayrıca hatta bunu o kadar

ileri getirdiler ki Hatay'dan belediye başkan adayı olması bile gündemdeydi CHP'den. Yani bunların hükümete karşı kinleri Ahbap Derneği'nin büyümesine sebebiyet verdi. Ve Türkiye'deki bir takım sanatçı dediğimiz kişiler yine bunlar hükümete karşı kinleriyle Ahbap Derneği etrafında toplandılar, masa başına geçtiler, yardımla alarak propaganda yaptılar. Ve bunu da tabii deprem var, acılı insanlar var. Hükümet üstüne gitse, dese ki şey yapsa hükümetin aleyhine olacak. Çünkü yardım eden insanları sen engelliyorsun. Biz de toplumun yarısına yakını biz hükümet karşıyız. Olduğumuz için sen bize bu işi yaptırmıyorsun diyecekler. Ama o günlerde bir ses çıktı Sayın Devlet Bahçeli'den. Dedi Ahbap Derneği ile ilgili olarak devletin zedelendiğini, devlete güvenin yıkılmaya çalışıldığını ve böyle organizasyonlara izin verilmemesi gerektiğini uyardı. Ve bugün Devlet Bey'in o bilgeliği ortaya çıktığını görüyoruz. Çünkü bu Ahbap Derneği'nin başkanının ne özellikleri var? Geçmişte de dolandırıcılık, başka suçlar, karşılıksız çekler, davalarla muhatap olmuş bir adam. Yani güven problemi var aslında. Ve tabii Devlet Bey bir şey konuşuyorsa mutlaka elinde belge vardır. Ona mutlaka şey ulaşmıştır yani, biliyordu yani. Ve bunları o gün dile getirdi. Devlet Bey'den belki, Devlet Bey değil de başka biri söyleseydi belki bu Ahbap Derneği, bu değişik gruplar çok üzerine giderdi. Ama Devlet Bey'den biraz çekindikleri için üzerlerine böyle şey olarak gidemediler. Radikal bir gidiş yapamadılar. Aleyhte konuştular. Ama gidemediler. Ama geldiğimiz noktada Devlet Bey haklı çıktığını görüyoruz. Tabii her ne olursa olsun bir ortamda Türkiye Cumhuriyeti Devleti var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sadece bugün Selçuk'tan beri 1000 yıllık Anadolu'daki bir tarihi var. Bütün mazlum milletlere hamilik etmiş bir milletin torunları. Bu devleti kendi yardımlarını kendi organizasyonuna yapar. Yani Sayın Cumhurbaşkanımıza kinleri, AK Parti'ye kinleri, MHP'ye kinleri bunları devlete yardım etmekten alıkoyuyordu. Ama bugün geldiğimiz nokta ne? Bunlar bugün AK Parti vardı, Cumhurbaşkanı vardı, Devlet Bey vardı ya da Cumhurbaşkanı. Ama yarın yine başka bir yer yerine geçebilir. Ama devlet bakidir bizim de. Çünkü Türk'ün devlet anlayışı devlet, evet müddet. Biz devlet için varız. Buna Ahbap gibi organizasyonların devletin yerine geçmeye kalktığı bir ortamda buna destek veren herhangi bir mürekkep yalamış insanlar, yani herkes şeyi kabul ediyor, son derece yanlış içinde olduklarını görüyoruz. Ve böyle organizasyon yapılara izin verilmelidir. Ama o günkü koşullar, seçime doğru gittiğimiz koşullarda bir yüzlerce, neredeyse birkaç yüzyıllık ömrü olan bir Türk kızlayı var. Türk kızlayını tükaka ediyorsun. Onu değişik şeylerde karalıyorsun. Halbuki bir insan olur, hata yapabilir. Hepimiz yapabiliriz ama kurumlara ait değil, bu bize ait bir şeydir. Binlerce, on binlerce, yüz binlerce, milyarlarca belki yardım yapmış olan değişik şeyde kuruluşu, bütün dünyadaki nerede bir mazlum olsa koşulan bir kuruluşu tuka edeceksin. 3-5 tane sanatçıyım diyen, kendini yönetmekten aciz olan insanları, paraları getirmiş de gördüğümüz gibi kumar oyunlarında, bahislerde yatırdığını, yaşamış olduğu gayri ahlaki yaşantının şeyleri de ortaya çıkmaya başladı birebir. Olan bir şeyle, bir kişiyle devletin kurumunun aynı kefeye koyup değerlendirmenin tarihi bir hata olduğunu bir kez hepsi anlatlar şimdi. Ben bu noktada keşke böyle çıkmasaydı. Yani bizim de çünkü yarın bir yardım bireysel birisi girdiği zaman herkesin aklında şu olacak. Acaba bunda Haluk Levent gibi çıkardı. Şimdi ne yapıyorum? Eskiden ne var? Cemaatler. Biz cemaatlerimize karşı mıyız? FETÖ'nün durumundan dolayı kimse cemaatlere yanaşmıyor. Yani çok korkuyor. Doğru. Melek olsam millet korkuyor. Acaba halkından ne çıkar? Çünkü çocuğunu, evladını verdiği çocuğunu o hale getirdiler ki mankurtlaştırdılar. Kendi annesine, babasının da olduğu ya da ailesinin olduğu, akrabasının olduğu şeylere bomba atardı. İşte diyelim özel kuvvetler komutanlığını bombaladı. Onun içindeki o anki polislerin, yani görev, hepimiz görev. Burada biz olduğumuz gibi. Hangi görüşten olduğu önemli değil. Hangi köylü akrabası olabilir? Şu, bomba atanın belki akrabası bile vardır orada. Öldürüyorsun. Çünkü o kadar mankurtlaştırıyor.
bu hale getirdiği için korkuyor artık insanlar.

0: yardımlardan korkuyor çocuklar. Halbuki diyelim eskiden neydi? Biz güveniyorduk çocuklarımızı Kur'an kursuna, şuna buna yolluyorduk. Yani özel eğitim veren şuna buna kur ya da yurda eve yolluyorduk. Ama artık her yeri altında şüpheyle 10 defa bakıyorsun. Kendimizin şüpheyle de alev getirdik biz FETÖ. Aynı bu Ahbap Derneği de böyle bir işlev gördü. Bunların arkasında bana göre o günde arkasında yine emperyalizm durmuyor. Yani bunların arkasında yine aynı değişik şekilde bu örgütlerin olduğunu ben düşünüyorum.
1: Tam da o noktadan devam edelim. Ben acaba kim var bu derneğin arkasında diye soracaktım. Çünkü bu yani bu dönemde çok net hatırlıyoruz devletin kurumlarının hedef alındığını. Tam da seçim sürecinde şimdi, siz nasıl görüyorsunuz?
2: Şimdi hani ahbap çavuş ilişkileri diye bir söz vardır
1: ya. Bizde de KJ'de yani. Vardı ahbap çavuş var ilişkisi ya, diye.
2: Şöyle tabii yani hatırlattınız 14-28 Mayıs seçimlerine işte 3 ay, 3,5 ay kala bu 6 Şubat depremleri meydana gelmişti. Maalesef çok tabii büyük bir 1000 yılın depremi olarak depremleri hatta tarihte yerini aldı. Bu kesim yani Türkiye'deki muhalif kesim özellikle muhalefetin çıkardığı yani daha sonra aday çıkardı ama birleşerek altılı masada birleşerek ortak bir cumhurbaşkanı adayı çıkaranların deprem sonrası ortaya çıkan yaraları kaşımak adına bir takım tavırları oldu. Burada da yani o seçim dönemini deprem acıları üzerinden sabote etmeye dönük hareketler karşımıza çıktı. Ben bu Ahbap Derneği'nin ortaya çıkışı o dönemde işte insanların diğer Kızılay başta olmak üzere başka yardım kuruluşlarının yani yardım kuruluşları derken bir sürü sivil toplum kuruluşu bu depremde o yaraların sessiz sedası çıkmayan sessizce orada o yaraların sarılması için seferber olan onlarca sivil toplum kuruluşu vardı hatırlayalım. Buna karşı sırf o seçim ortamında biraz da kutuplaşma ortamını tetiklemek adına bu derneğin böyle köpürtüldüğünü, parlatıldığını biliyoruz. İşte çeşitli hükümet karşıtı, Tayyip Erdoğan karşıtı kişiler, ünlü kişilikler başta olmak üzere bir kenetlenme içerisine girdiler. Bir taraftan dediler ki işte burada güvenilir bir paralarınızı, yardımlarınızı yapabileceğiniz bir şey var, dernek var, Ahbap adı da milyarlarca lira para aktı oraya. Bunu yaparken eş zamanlı olarak diğerlerini dışlayan bir tutumla bunu yaptılar. Diğerleri güvenilmez, Kızılay başta olmak üzere diğer sivil toplum kuruluşlarına güvenmeyin. Onların bu paraları nerede nasıl harcayacakları belli olmaz. Biraz da bunun iki tarafı olarak yani bir taraftan Ahbap'a destek vermek bir taraftan da diğer taraf diğerlerini kötülemek üzerine. Ama dediğim gibi bu işin merkezinde seçim atmosferinde o kutuplaşma ortamını güçlendirmek için sahne alan kişiler. Bunu şuradan da biz sağlamasını yapabiliyoruz. Çok çirkindi tabii. Seçimler bittikten sonra 14 Mayıs daha ikinci seçim bile yapılmadan önce direkt depremzedeleri suçlayan açıklamalar oldu. Mesela çıktı bir tane dizi oyuncusu galiba. Dedi biz yardım ettik ama bunlar gittiler başkalarına oy verdiler.
0: Evet.
1: Bugün bizim haberde de vardı bahsettiğiniz isim. Evet.
2: Yani çeşitli Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin yönettiği yerlerde belediye yurtlarında ağırlanan depremzedeler kovuldular.
1: Tabii. Atıldılar yani.
2: Atıldılar tabii oy vermediniz diye. Başlarına kakıldı. Şimdi o daha ilk dönemden itibaren o deprem acısının politize edildiğini gördük biz. Kemal Kılıçdaroğlu işte bir ay sonra aday ilan etti. Bir buçuk ay sonra. Oraya gitti Hatay'da ve daha seçim şeyin depremin üçüncü, dördüncü günü ben dedi bunu siyaset üstü görmeyi reddediyorum. Diye bir açıklaması oldu. Yani bu ne demek? Ben burada bir dayanışma duygusuyla yani siyaset üstü görme çağrısı niçin yapılır? Burada bu ayrışmalar bir kenarda bırakılsın. Bir dayanışma duygusuyla herkes seferber olsun. Değil mi? burada siyaset üstü görmeyi reddediyorum derken de ben bu dayanışmanın içinde olmayacağım adamı
1: anlamına
2: çıkmıştı
1: geçir.
2: O zaman. Dolayısıyla o yoğun kutuplaşma zemini içerisinde bu dernek güvenilir mi güvenilmez mi, başındaki adam şu kadar hapis yatmış, bu kadar çek senet işlerine girmiş, bunlar hepsi bir kenara itilerek bir taraftan dediğim gibi bir kötüleme kampanyası yürütüldü. Bir taraftan da böyle işte insanlar, şimdi tabii nedamet bildirenler, pişmanlık beyan edenler, özür dileyenler.
0: Şaşıranlar,
2: yolunu şaşıranlar. Ben hani samimi olanları burada şey yaparım, ayrıştırırım. Yani bunları tenzih edeyim ama bunların önemli bir kısmı da burada safiyane duygularla yanlış yere yardımda bulunan, bağış yapanlar değil, bilinçli o kutuplaşma çabalarına destek olan, ona hizmet eden, o amaçla bu kampanyaların içinde olanlar, işte sanatçı vesaire, gazeteci, sosu busu bir sürü şeyler var, isimler var, herkesin o da görüntülerde de geliyor bir kısmı. Ben bunların yani o dönemde sadece safiyane bir şekilde kandırıldıkları için değil, sistemli ve istemli bir şekilde bu kutuplaştırıcı eylemlerin içerisinde ve odağında yer aldıklarını düşünüyorum. Türkiye'de asıl kutuplaştırıcı söylem ve eylemlerin sahibi bu kesimlerdir. Bunu yaparlar ve suçu hep başka, karşı tarafa atarlar. İdris Küçük Ömer'i burada ben almış olayım. 1969 senesinde düzenin yabancılaşması tezini, kendisi Marksist kökenli bir profesördür. Düzenin yabancılaşması diye bir tez kitap haline getiriyor bunu. Ve orada diyor ki Türkiye'de aslında tutucu, bağnaz kesim Türkiye'de sol cenahtır. Sol Kemalist çevrelerdir. Asıl kalkınmacı, ilerici ve daha tahammül sahibi olan kesimler de geniş muhafazakar kesimlerdir diye bir tez yazıyor. Bunun kitabını yazıyor. Bu tezini de kendi mahallesinden aforoz edilerek tescilletiyor. Yani sen bunu nasıl yazarsın bu kitabı diye,
3: bu tezi nasıl söylersin,
2: ortaya atarsın deyip linçe maruz kalıp mahallesinden aforoz ediliyor o sol mahalleden İdris Küçük Ömer. Ben bunun yani bu tür durumlarda işte ibretlik hadiseler, dersler çıkarmak gerekir. Çıkartılacak olan en önemli derslerden bir tanesinde böyle olduğunu düşünüyorum. Değilse yani inanmıştık. Biz hani masum bir yardımsever hareketi olarak görmüştük. Bu adam da işte güzel türküler söylüyor. Hep böyle acıları dillendirmiş, seslendirmiş sanatçı.
3: İnandın, önemsedin. Tamam,
2: bunlara ben ayrıştırıyorum.
3: Diğer tarafa niye çamur atıyorsun?
2: Tabii, ya evet. Şimdi ben hani böyle olanları ve böyle olsaydı bunu bu kategoride değerlendirdim. Ama burada demin ifadeyi kullandım, bir daha tekrar edeyim. Sistemli ve istemli bir şekilde bir kutuplaştırma, deprem üzerinden, deprem acıları üzerinden bir kutuplaştırma faaliyeti orada yürütülmüştür. Canhıraş bir şekilde gece gündüz durmadan ve bir böyle reklam kokan hareketlere de girmeden, ben Hatay'a gittiğimde gördüm, bir sürü oralarda şeyler vardı, yardım kuruluşları vardı. Sessizce ama çok inançlı bir şekilde insan, en zor işlere talip olarak orada o yaraların sarılması anlamında faaliyetler yürütüyorlardı. Böyle bir hastalıktır bu. Yani bilinçli bir şekilde böyle bu sivil toplum kuruluşlarını, yardım kuruluşlarını kötüleyerek, değersizleştirerek.
3: AFAD'ın deposundan gidip yardım malzemesi alıp vatandaşa dağıtırken bakın devlet size vermiyor, biz size ulaştırıyoruz diyen tipler var diye.
2: Dolayısıyla bu yani bir ibret vesikası şu anda bizim burada gördüklerimiz. Bir de tabii Kahraman Bey, yani bu çıkan haberler bugün Yeni Şafak'ın da manşetindeydi. Başka bir şey daha gördüm ben, yine benzeri bir hikaye. İşte bir iş adamı, bilinen kerli ferli tanınmış bir iş adamı, 60 milyon dolar değerinde 22 tane mülküne çöküyorlar. Avrupa Birliği'nden, Amerika'dan hibe gelecek, para gelecek, kız yurdu yapacağız, bunları bize sat diye bunlara çöküyorlar.
1: Ankara Büyükşehir Belediyesi ile de bir protokol imzalamıştı. Değil mi dernek, hatırlıyorum. Bir yer tahsisiyle ilgili. Tabii. Sonra Ankara Büyükşehir Belediyesi birkaç sene sonra galiba iptal etti onu. Yani çünkü verilen sözlerin tutulmadığını görünce.
2: Yani bir de böyle böyle şeyler de var. Bu var. Yine ikinci bir, yine birkaç milyon dolar değerinde başka bir iş adamının da yatının falan işte aynı şey. Yani bir korkunç bir profesyonel dolandırıcılık hikayesi bu. Böyleyse yani evet, bu şekildeyse çok akıl başarılı. Almaz bir dolandırıcılık hikayesi yani, de var bu işlerin içinde.
1: Beni en çok mesela bu soruşturmada üzen konu şu oldu. Yani depremzedeler kullanılarak bu bağışlar toplanıyor ama orada bağışlar toplanıyor ve verilmesinin asıl sebebi hükümeti aciz durumda göstermek. Yani depremzedeleri kullanarak bunun yapılması bence...
3: Sadece sıra bir dolandırıcılık değil efendim. Bir deprem oldu, bir felaket oldu, Allah muhafaza. Ya ben bu durumu istismar edip şöyle bir köşeye döneyim ya da işte 3-5 cebime indireyim değil yani.
1: Yani burada işte Haluk Levent belki o indireyim kısmı ama bunun bir de arka planı var mutlaka.
3: Şimdi Mehmet Acid'in söylediği gibi sistemli ve istemli. Ben deprem konusunda halkımızın duyarlılığını 15 Temmuz'daki duruşuna çok benzetir. Yani Türkiye o büyük felaketi milletimizin o herhangi bir elin organize etme ihtiyacı duymadı. Kendiliğinden ortaya çıkan seferberlik ruhuyla o deprem yaralarının sarıldığını düşünüyorum. Ve ben gazeteci olarak da buna şahidim ben. Yani o gece sabaha karşı depremin haber depremi haber alan vatandaşlar arabalarını atlayıp işte kimi yiyecek, kimi kurtarma araç gereçleri, kimi barınma araç gereçleriyle o bölgeye nasıl hareket ettiğini tam bir seferberlik ruhu. Yani şöyle düşünün, bir afet taburu düşünün. Afet oldu. O tabur hemen ne yapacağını bilir şekilde harekete geçti. Milletimiz sanki bir bu konuda eğitim almış, tatbikat yapmış bir ruhla hareket. Şeyi de hep söylerim. İşte televizyonlarda defalarca gösterir. Konu oldu. İş makinesi taşıyan tır şoförünün ruh hali. Bu yani izahı mümkün olmayan. Yani işte Seyit Onbaşı'nın 200 küsür kiloluk mermiyi namluya sürmesi gibi ya bir daha yapın dese yapılabilecek bir imkanı yok yani o şeyle. Tabii bu büyük felaket, deprem felaketi yaşanınca muhalefet ellerini uçturmaya başladı.
1: Bir fırsat gibi görüldü.
3: Dedi ki tamam Tayyip Erdoğan
1: bu iktidar kaybedecek.
3: Enkazın altında kalamaz, kalkamaz ve tamam şu oldu, bu oldu vesaire oldu. Tayyip Erdoğan'dan kurtulamadık ama bu deprem felaketi sayesinde kurtulacağız. Bakın hani yer, isim vesaire bir sürü şey söyleyebilirim. İstanbul'da depremin ikinci günü işte AKOM'daki sözde deprem bölgesine yardım faaliyetleri için toplanıldığı zaman gelenlerin %50'den fazlası trolldü. Deprem bölgesine gidip hükümetin bu enkazın altında nasıl kaldığını anlatmak için, anlatmaları için İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından fonlanarak bölgeye gönderilenlerdi. Ve tamam bu sefer bu enkazın altından kalkmak mümkün değil. İşte bu ahbap meselesiyle ortaya çıkan konu tam da demin Mehmet Acit hatırlattı Kılıçdaroğlu'nun işte bu siyaset üstü bir durum değil.
2: Görmeyi
3: reddediyorum dediği hadise. Tam da bu deprem üzerinden işte hükümeti nasıl yıpratabiliriz, devleti enkazın altında nasıl tutabiliriz ve buradan da nasıl seçim sonucu devşirebiliriz diye hareket ettiler. Bunun için ne yapmak lazımdı? Milletimizin yardımlaşma duygusu

0: duygularını, dayanışma duygularını zedelemek gerekiyordu. Peki nasıl zedeleyebilir? İşte bu ahbapvari operasyonlarla zedeleyebilir. Efendim Kızılay çadır satıyormuş. Kızılay zaten yardım edemiyormuş. Ahbap'ın 10 kat daha fazla iş yapıyormuş. Öteki de bilmem ne yapıyormuş. Öteki zaten işte baraj patladı. Hadi kaçın. Yani bir kere orada bile hani yargımızın verdiği kararın yeniden hani bazı dosyalar yeniden açıyoruz ya. Yazıcı yolu dosyasını yeniden açtığımız
1: Açılması
0: gibi
1: lazım.
0: o baraj patladığı yalanı ile ilgili mahkemenin verdiği kararı da yeniden açmamız gerekiyor ki o yalandan dolayı arama kurtarma ekibi aramalara ara verdi ve aramalara devam etseydi belki onlarca daha can kurtaracaktı. Birçok insanımız enkazın altında hayatını kaybetmesine
1: Neden oldu?
0: neden oldu. Dolayısıyla bu işin esas meselesi bu. Yoksa efendim işte deprem bir fırsat buldu, 3-5 kuruş para kazandı, milleti dolandırdı değil. Türkiye'yi bu enkazın altında bırakmak, milletimizin yardımlaşma duygularını zedelemek ve bundan farklı amaçlar elde etmek, siyasi olabilir, başka amaçlar da olabilir, bütün kaos olabilir. Bunlara hizmet edecek bir durumla karşı karşıyayız. Ve ortaya çıkan tablo vahim, milyar liralar konuşuluyor. Hem bir de haksız zenginleşmeyi geçtim. Ahlaksızlık var, kumar var, efendim dolandırıcılık var, paraların yurt dışına kaçırılması var. Çok merak ediyorum bunun neticesi nereye varacak? Bu paraları yurt dışına kim kaçırdı, nasıl kaçırdı, yurt dışındaki sahipleri kim? Bu paralar hangi amaç için yurt dışına kaçırıldı? 1 milyar liraya yakın bir yasa dışı bahis söz konusu. Bu bir gerçekten bir kumar bağımlılığı mı? Yoksa bu da bir şekilde para aktarmanın hem başka bir yolu mu? Bütün bunlara bakmamız gerekiyor. Ve itibar suikastına uğrayan kurumlarımız var. Bunların da itibarının
1: İade
0: iade edilmesi gerekiyor. Ben deprem sürecinde ilk 10 gün içerisinde 3 kez bölgeye gittim. O bölgede kimlerin hangi fedakarlıkla hiçbir beklenti içerisinde olmadan hangi zor şartlarda mücadele ettiğini, yardım ettiğini, yaraları sardığını hepimiz gördük, şahit olduk. O insanlara yapılan haksızlık veya o insanların yardım duygularının zedelenmesi, bütün bunlar soruşturma kapsamında her boyutuyla ele geçirilme, elden geçirilmeli ve sadece bu dolandırıcılığı yapanlar değil, buna zemin hazırlayanlar. Yani ben sosyal medyada gördüm, hala inanmak istemiyorum. Türkiye'nin meşhur, saygın bir gazetecisi var biliyorsunuz. Efendim para toplamasına izin vermeseymiş suç işlenmeyecekmiş. Yani bugün söylenebilecek bir söz mü? Gerçekten söylemiş bir, gerçekten
1: şimdi Cemal Hocam dediği gibi yani
0: onun
1: o toplamasına izin verilmesi de bu sefer de siz sivil toplum kuruluşlarını
0: yani
1: engelliyorsunuz.
0: Niye para toplanmasına izin verilmeyecek? Yani para toplanmasına kaide, kurallar çerçevesinde herkese izin verilsin. Yani ama burada buna para toplamaya izin verildi diye buna çamur atma hakkı sana doğmuyor ki. O gün elinin taşın altında koyan herkesten Allah razı olsun. Yani ideolojisine, dünya görüşüne, hayat tarzına vesairene hiçbir şekilde bakılmaksızın kim bir yudum su depremzedeye ulaştırmışsa, kim bir battaniye ulaştırmışsa, kim o enkazdan bir çakıl taşı kaldırmışsa hepsinden Allah razı olsun. Bu çok büyük bir dayanışma. Yani burada sınırlamak, asla doğru değildir. Kim yardım etmek istiyorsa ona her türlü destek verilmeli, her türlü imkan sağlanmalı. Ama burada mesele niye ona izin verildi, niye buna izin verildi meselesi değil. Mesele bu konunun istismar edilerek diğer yardımseverler, diğer gönüllülere iftira atılması. Vatandaşlarımızın yardım duygularına yönelik itibar suikastları. Onun dışında o niye para topladı, bu niye para topladı? O ikinci meselemiz. Ayrıca o an buna itiraz edecek hiçbir mekanizma kabul edilemez. Yani 11 ilimiz depremden etkilendi. 50 bin insanımız hayatını kaybetti. 10 binlerce insanımız enkazın altında. Binlerce insanımız yaralandı. Dolayısıyla orada hiç kimseye sen niye buradasın, sen niye yardım topluyorsun, sen niye yardım malzemesi getirdin bunu diyecek hiçbir gerekçe olamazdı. Burada mesele bunu başka yere çekenler ve diğer yardım kuruluşlarına, devlete özellikle yönelik iftiraların hesabı sorulmalı. Bu iftiralara aracılık edenler de, aracı olanlar da mutlaka bu hesabı vermeli. Mahkemede olmasa bile kamu vicdanında bu hesabı vermeli.
1: Hocam Hüseyin Bey konuşurken notlar aldınız gördüm bu konuyla ilgili galiba. Evet. Birkaç cümle alayım. Son bölüme giriyoruz. Hızlıca biraz CHP'yi konuşalım.
2: Evet, şimdi bu deprem bölgesinde hükümetimiz ne yaptı? 455 bin konut teslim edilmiş. Ben bu bayram öncesi 10 gün Malatya, Elazığ, Antep, Urfa ve bu bölgeyi gezdim ve kaldım orada. Acaba ne yaptık yani depremin şey bunu göreyim diye ailece de gittik kaldık. Gerçekten hükümetimiz çok güzel bir iş başarmış. Elini taşın altına koydu. Burada şehirleri yeniden yaptı. Ev yapmadı sadece. Okullar yaptı. Tarihi hanlarımızı yeniledi. Yıkılmış olanları. Sosyal kültür alanları yeniden yapılandırarak bir şehirleşme ve ulvileşme modeli başarmış. 455 bin konutla bu 9-11 tane şehir bir nevi Avrupa'nın birçok ülkesinin daha büyük bir alanı sıfır yeniden organize etmiş. Böyle bir organizasyonu başarmış olan bir yönetime, hükümete, iktidara, Çevre Bakanı, Şehircilik Bakanı'na ancak takdir edilebilir, tebrik edilebilir ve bir de özür dilenmesi gerek. Buraya gidip gören bunu demesi lazım. Ve böyle bir işi başaran bir
0: sonra
2: hükümet...
0: Sonra ne dediler efendim yapacaksın? Tabii cebinden mi yaptın?
2: Böyle bir işi başaran bir hükümete ve daha önceki proje belli olan bir hükümete Ahbap Derneği ile kıyaslamak abesle iştikal. Ama Ahbap kaç tane konut teslim etmiş? 455 bin tane teslim edilen, daha edilecek olanları var. Yani bunu bu kıyaslama yapıp bir de bu derneklere destek ver, hükümete ve yönetime tukaka edenler de ben bir akıl tutulması yaşandığını
1: İdeolojik
2: düşünüyorum.
1: İdeolojik körlük diyoruz hocam. Evet, İdeolojik körlük. Evet. Peki, biraz CHP'ye geçelim son bölümde. Çünkü şöyle, Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları var. Bu hançerlenme siyasetinden duyduğu rahatsızlığı yine dile getirdi, katıldığı programda. Hem yeni parti çalışması yapıp hem de CHP'de siyaset yapamazsınız ifadesi dikkat çekici. Bununla birlikte İBB'nin bütün iddianamelerini okudum diyor Kılıçdaroğlu. Güvendiğim hukukçulara da okuttum. Sıradan iddianameler değil ifadesi de özellikle tabii ki bu suç örgütü iddianamesine ilişkin ilk kez bu kadar net konuştuğunu görüyoruz. Diğer taraftan da tabii Özgür Özel'in planları olağanüstü kurultay için çare heyeti talebi bile bir sulh hukuk mahkemesine başvuru durumu söz konusu. Cumhuriyet Halk Partisi'de kaos devam ediyor.
3: Evet, şimdi bir şarkı sözü var biliyorsunuz. Dönülmez akşamın ufkundayız. Vakit çok geç diye devam eden. Artık yani Özgür Özel cephesi açısından Cumhuriyet Halk Partisi içinde kalmanın, tutunabilmenin bir imkanı kalmamıştır. Bu başından beri bir açık sır durumudur bu. Ta o 21 Mayıs'ta mutlak putlan kararı verildiği anda esasen hani siyaseti Cumhuriyet Halk Partisi'ni biraz şöyle göz ucuyla bile olsa takip edenler bu işin nereye varacağını anlamışlardı. Şimdi o süreç işliyor, yani sonu belli olan, sonu bugünden dünden hatta belli olan süreç işliyor.
1: Şöyle dönelim daha.

0: daha fazla zarar verip ayrılmak istiyor gibi yorumlar yapıyor. Yani ne koparsam, ne kadar parça koparabilirsem.
1: Tabii öyle, bir de onların bir argümanı vardı biliyorsunuz. Yani 20 Temmuz'a kadar eğer Cumhuriyet Halk Partisi kurultay yapmazsa
0: seçimlere
1: katılamıyor. Biraz buna bağlı olarak bir takvimle hareket ettiklerini ben görüyorum. Muhtemeldir 20 Temmuz'dan sonra artık Cumhuriyet Halk Partisi seçimlere de katılamayacak. Bizim burada kalma imkanımız kalmamıştır.
0: Diyecektir.
1: Kendi yolumuza gidiyoruz diyerek bir istikamet çizeceklerdir kendilerine. İşaret ettiğiniz yani bu açıklamaları önemli Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Bu artık daha net bir duygusal kopuş mesajları bunlar aynı zamanda. Ama bunun da ötesinde Cumhuriyet Halk Partisi mahallesinde konuşulan, tartışılan buradaki esas husus Özgür Özel cephesinin hiçbir zaman üzerinde durmadığı yolsuzluk odaklı soruşturmalar. Burada Kemal Kılıçdaroğlu'nun bütün bu iddianamelerin hepsini okudum ve bunlar neydi cümle? Göz ardı edilemez.
0: Şu ifadeyi kullanıyor. Bütün iddianameleri okudum. Güvendiğim hukukçulara da okuttum. Sıradan iddianameler değil.
1: Sıradan iddianameler. Sıradan iddianameler değil demek bunların içi dolu. Yani anlamına bu dosya dolu anlamına geliyor. Ben başından beri zaten gerek kurultay davasıyla alakalı, gerek İBB davasıyla alakalı olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun buralarda kendisini mesafe koyarak bu yükle, şey yapılan, isnat edilen suçlara inandığına ben her zaman düşünüyordum. Hep ona kanaat getirmiştim. Kurultayla alakalı da böyle. Kendi başından geçti zaten. Bunu bilmemesi düşünülemez. Onun dışında da daha İBB soruşturması, yani operasyonlar 19 Mart 2025'te başlamadan önce de o konuda çok net açıklamaları var. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yani benim alnım açık, başım dik, yolsuzluk varsa bunun yargı bunun üzerine gider anlamında açıklamalar da söz konusuydu. Dolayısıyla bu Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu duruşu Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel cephesi üzerinde çok ciddi bir baskı oluşturacaktır. Çünkü şu an Cumhuriyet Halk Partisi'nin başında olan, CHP'yi yönetmekte olan öyle ya da böyle bir genel başkan sıfatıyla Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun temsil ettiği siyasetin yolsuzluk batağında olduğunu ifade etmiş oluyor.
0: Aynen öyle.
1: Yani bir kefalet ya da bu yürütülen soruşturmalara dönük eleştirel bir duruş sergilemek şöyle dursun. Aksine burada suç var diyor, burada yolsuzluk var diyor, rüşvet var, irtikap var, o var, bu var diyor. Yani bunu
2: İddianameler dolu diyor.
1: Dolu diyor yani. Şimdi bunları Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylemesi çok ağır bir yük getiriyor şimdi. Hem Özgür Özel'in hem de Ekrem İmamoğlu'nun cephesini. Niçin bunu söylüyorum? Şunun için söylüyorum. Onlar bir ambalaj oluşturdular. Dediler ki burada maksat bizi Cumhuriyet Halk Partisi'ni yıpratmak. Cumhuriyet Halk Partisi'ni bir darbe söylemini de kullanıyor. Darbeyle etkisiz hale getirmek ve bu şekilde rakipsiz bir iktidar yolu açmak. Şimdi bu argümana karşı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yok öyle değil. Burada siz çaldınız. İçi dolu, evet siz çaldınız demesi. Burada bu iddianamelerin içi dolu anlamına gelecek cümleler sarf etmesi. Özgür Özel'in başından beri hiç şaşmadan sürdürdüğü o propaganda diline bir darbe vuruyor. Yani bu kısmı çok önemli siyaseten. Kemal Kılıçdaroğlu bile burada suç işlendiğini düşünüyorsa o zaman sizin bu argümanınız ne kadar inandırıcıdır sorusuyla karşı karşıya kalır böyle bir durumda Özgür Özel özellikle. Dolayısıyla ben zaten başından beri hep şunu çıktığım yayınlarda hep söyledim. Yani Özgür Özel böyle darbe söylemiyle bu dosyaların bu kadar böyle itirafçıların, isnat edilen suçların, delillerin, şunların bunların bu kadar ortalığa saçıldığı bir ortamda bunların hiçbirine değinmeden sırf böyle bir darbe söylemiyle bu süreci yürüttü, yönetmeye çalıştı. Eğer bunları çürütmeye dönük yani ortaya atılan iddiaları işte 74 kişi mi itirafçı oldu? Yani tanık, gizli tanık, tabii, vesaire. Şimdi bunları

0: çürütmeye dönük bir söylemle hareket etseydi o zaman daha farklı bir değerlendirmesi olurdu bunun. Ama bunlara hiç girmeden biz bir şeyle karşı karşıyayız, darbeyle karşı karşıyayız deyince o zaman boşlukta kalıyor. Bir de bunun üstüne dediğimiz gibi Kemal Kılıçdaroğlu'nun burada böyle cümleler kullanması ciddi bir töhmet anlamına geliyor Özgür Özel açısından.
1: 8 dakikamız kaldı, böyle hızlı hızlı ben bölüştüreyim süreleri, buyurun.
2: Şimdi şöyle çok hızlı söyleyeyim. Bu iddianameler yazılmadı. Bu operasyonlar yapılmadı. İşte hani sürekli hükümeti hedef gösteriyor ya Özgür Özel ve avanesnisi. 2023 yılında üstelik 38. kurultaydan önce daha Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı iken İstanbul İl Kongresi oluyor. İstanbul'da iki aday yarışıyor. Özgür Çelik, Cemal Can Polat. Cemal Can Polat İstanbul'daki İl Kongresi'ndeki konuşmasında ne diyor? Diyor ki bu kongreye diyor İBB'nin imkanlarıyla müdahale ediliyor diyor.
1: Ya orada söylüyor zaten.
2: Yani şimdi efendim siyasi rakipti, şu şöyle olmuş, bu böyle olmuş diyor vesaire, öyle bir şey yok. Kim söylüyor bunu? Cemal Can Polat. Cemal Can Polat kim? Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir önceki, yani Canan Kaftancıoğlu'dan önceki İstanbul İl Başkanı. Ve 2023 yılının Eylül veya Ekim ayı olması lazım. Kurultaydan önce ki İstanbul'daki il kongresinde bunu söylüyor. Dolayısıyla paraların çalındığı, delegelerin satın alındığı vesaire daha kurultay olmadan Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde konuşulan, bilinen ve kameralar karşısında söylenen iddialardı. İkincisi bence Kemal Kılıçdaroğlu açısından İstanbul İl Başkanlığı'nın satın alınması hadisesi, meşhur para kuleleri. Şimdi İstanbul İl Başkanlığı binasını satın aldılar. Tabuta gösterilen miktar ve ödenen para genel merkezin kasasından çıkan para. Genel merkeze dedi, yanlış hatırlamıyorsam 22 veya 24 milyon lira bu binayı alıyoruz. Öyle bir para genel merkezin kasasından çıkıyor ve havale ediliyor, para ödeniyor. Peki para kuleleri ne? Cumhuriyet Halk Partisi'ni kapatmaya götürecek bir eylem var ortada. Cumhuriyet Halk Partisi'ni bir eylem var ortada. Dolayısıyla bu eylemin bizzatihi tanığı Kemal Kılıçdaroğlu. O dönemde işte bu para kuleleri hikayesi ortaya çıktığı zaman yine Bülent Kuşoğlu mali işlerden sorumluydu.
1: Bir cümleyle alayım.
2: Şey yaptı, mahkemeye yazı gönderdi. Biz bu kadar para verdik, biz bu kadar aldık, diğer paralar bilmiyoruz dedi. Yani bu hırsızlık yapılmış mı? Yapılmış. Bu hırsızlık yapılırken Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi el değiştirmiş mi? Değiştirmiş. Bu el değiştirme, bu paralarla mı olmuş? Evet. Dolayısıyla başka bir yere çamur atmaya gerek yok. Sayın Kılıçdaroğlu'nun söylediği bir başka bir şey var. FETÖ'cü hesaplara bakın, kimi desteklediğini görün dedi. Evet. Bence o da çok önemli bir tespitti.
1: Peki, sizle başladık hocam, sizle bitirelim, buyurun.
3: Evet. CHP tabii içinden çıkılamayacağı bir sürece doğru gidiyor. Ve bu sefer bir daha içinden çıkması da mümkün gözükmüyor. Artık CHP kapsamlı bir şekilde dağılacak ve bu dağılma içerisinde görünüyor ki Özgür Özel daha büyük bir pasta alarak CHP'den ayrılacak. Kalan pastada CHP barajı ya geçer ya geçemez. Ve böylelikle bu CHP ve zihniyeti ana muhalefet olma, ikinci parti olma hakkını kaybedeceği gibi ana muhalefet olma hakkını da kaybedecek bundan sonra. Diğer partiler hükümetle işbirliği yapmasalar ikinci parti hükümetle işbirliği yapan ittifak partileri olacağı kanaatindeyim ben. Onun için CHP artık miladını doldurmaya doğru gidiyor. Çünkü içeride derin bir çatlak var ve derin bir şey var, bölünme var. Çünkü bölünmenin arkasında, yani şu anki şeyin arkasında bir yolsuzluk var. Vicdanlarda mahkum edilen bir durum söz konusu. Savunulacak bir durum da yok. Yani öbür ideolojik olur, darbe kapatır filan, bunlar anlaşılabilir. Ama yolsuzlukla yıpranmış bir yapıyı yeniden ayağa tutmak mümkün değildir. Güveni bir ayağa tutmak mümkün değildir. Ahbap Derneği

0: Sizde böyle olacak.
1: Yani tabii Özgür Özel şey düşüncesi, hani ayrı bir farklı bir partiyle biz yine çok oy alırız. Hani anketlerde öyle söylüyor diyor ama.
2: Çok oyalı da böyle oyalamaz bir daha. Şimdi CHP'nin kurumsal kimliği bir oyalıyor. Ama bu kurumsal kimlik zedelendiği, bu mahkeme şu anda ceza vermedi bu mahkemeler. Ama Kılıçdaroğlu'nun da kabul ettiği, arınacağız, temizleneceğiz, paklanacağız dediği büyük bir şey var. Yolsuzluklar var. Her türlü şey var. Yani ben söylemeye dilim varmıyor yani. Sadece para, şu bu filan işi değil. Ahlaksızlıktan tutan her şeye kadar basına, medya saçılmış dosyalar var. Bu dosyaları görürüz ama bunun altından kalkılamaz.
1: Peki Profesör Doktor Cemal Zehir, hocam çok teşekkür ederiz yayına katkınız için. Sayın Likoğlu, Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni çok sağ olun. Ve Mehmet Acet, çok teşekkür ediyoruz. Kanal 7 Genel Yayın Yönetmeni. Yavaş yavaş noktayı koyuyoruz bu akşam. Bir kez daha 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde tüm şehitlerimizi rahmetle analım. Gazilerimize de saygılarımızı, sevgilerimizi gönderelim. Ve demokrasi zaferi büyük bir tabii ki dönüm noktasıydı. Bir kez daha anmış olalım. Basın Ekspresi noktalıyoruz. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Hakikaten ben bu kadar olmayacağını umut etmiştim. Dün günün manşetinde hani bugün sabah gazetesinden Mahmut Övür selam olsun güzel bir başlıkla duyurmuş. Ahbap korosu demiş. O depremin ilk anından itibaren devlet ve devlet kurumlarını kötüleyip bu Haluk Levent'in liderliğindeki grubu pohpohlayan ekip vardı ya, yani sanatçı sepetçi takımıydı bunlar. Adı sanatçı bunların. Bak sanatına tüküreyim. Yani ben orada beş para etmez, oyunculuk kalitesi sıfır olan ama çıktığı bir etkinlikte size yapılan yardımları yanlış kişiler yaptı zannettiniz. Biz deprem bölgesindeki seçim sonuçlarından onu anlıyoruz diyecek kadar
1: ne kadar seviyesizlik ya.
0: Seviyesiz konuşmalar yapan ama oyun yeteneğinde vicdansız. Yani o aktrist ve aktör olma yeteneğinde sıfırın altında olduğu bütün otoriteler tarafından söylenen ekip bunlar. Bir mahalle ekibi. Mesela bir tanesi var bunların, şarkıcı. Dün şu noktayı eleştirmiştik biz. Ya bir nedamet getirir misiniz? Bu insanlar sizin üzerinizden bu yardımları yaptı. Çünkü siz parlattınız. Devlet sahipsiz falan böyle kapıya durmuş.
1: Tabii.
0: Ben kendimi hiç bu kadar sahipsiz hissetmedim falan diyen şu an ekranda gördüğünüz.
1: Hiç hesap vermiyor. Suratı kızarmıyor bak.
0: Ne yaptı biliyor musun dün?
1: Havuç kafa.
0: Bak ne yaptı biliyor musun dün? Dün sosyal medya paylaşımında şu ekranda gördüğünüz şarkıcı sosyal medya paylaşımında dedi ki bir kere de diyor şaşırsak tabii, diyor ya.
1: Şimdi bak ben
0: ya bu memleketi bu hale siz getirdiniz ya. Siz getirdiniz ya.
1: Bir şey söyleyeceğim. Hayır şu var, olay var. Şu var mesela bu Gökhan. Bunun Atatürk'ü nerede? Gökhan'ın özel Atatürk'ü var.
0: Cezaevinde.
1: Neden yargılanıyor?
0: Asrın yolsuzluğundan yargılanıyor.
1: Ulan biz şaşırmamız lazım. Sen ne şaşırıyorsun lan?
0: İspanya'dan yanlış hatırlamıyorsam böyle 4 kişilik ya da 5 kişilik bir heyet gelmişti destek için. Ha bu arada hani biz gayret ettikçe bunlar da uluslararası şeye çağrılar yapıyorlardı. Topluma değil mi abi? Türkiye'ye yardım edin öyle, çağrıları.
1: Alçaklar, falan. Şerefsizler ya. Bak yazanlar şerefsizler. Size sesleniyorum. Türkiye'ye yardım diye yazıp da gönderen paylaşanın alayı şerefsizler.
0: Orman buyurun. Genel Müdürlüğü diyor ki hocam, aletimiz, edevatımız yeterli. Ekibimiz tabii. Yeterli. Yapmayın. Yani bunu yapmayın. Bak dinlemediler.
1: Tabii.
0: 4 ya da 5 kişilik bir İspanyol ekibi gelince bu CHP zihniyetinin ürünü olan kişi Cem Seymen şöyle bir paylaşım yapmıştı. Hiç unutmuyorum bunu. Günlerdir ilk kez umutluyum. Binlerce canımızın cayır cayır yanışını uzaktan çaresizce kaç gündür seyrettik. Uluslararası yardım çağrımıza cevap veren İspanyol ekip harıl harıl çalışıyor öğlenden beri diyor. O esnada da bizim yangın söndürme işçilerimiz yüzleri gözleri kapkara. Söndürülmüş bir yerde gece boyu çalıştığı için istirahat ediyordu. O kareyi de o fotoğrafı da hatırladım. Ya bu bunlar ya bu.

0: Anlatabiliyor muyum? Ondan sonra şimdi bunlar depremde de ahbap ahbap ahbap, devlet yok ahbap var, devlet yok ahbap var, devlet yok ahbap var diyenler sonra da çıkıp utanmadan ya bu memlekette de bir şey bile beni şaşırtsın ya diye. Ya memleketin içine ettiniz ya, memleketi bu hale siz getirdiniz, sizin zihniyetiniz getirdi ya. Bir gölge etmeyin, tamam. Başka da bir şeye ihtiyaç yok zaten. Yani...
1: Devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
0: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
1: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
0: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Kasko yoksa riskin %100'ü sende. Kaskonomik varsa riskin çoğu Kuik'te. Hesap basit. Artık kasko her araç için ekonomik. 3920 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, filenin efelerine başarılar diler.
2: Sağlam bankacılık.
3: Güzel bir yaz akşamı yaşıyorduk ki özgürlüğümüze karanlık çöktü.
4: Aa, nasıl ya?
5: İyi akşamlar.
6: Dinle, dinle.
7: Milletimizi, illerimizin meydanlarına davet ediyorum.
3: Ardından koca bir millet birlik oldu. Genci, yaşlısı, teyzesi, amcası, işçisi, esnafı, millet benim, karar benim dedi. Özgürlüğüne sahip çıktı, kahraman oldu. Bize gurur, özgürlüğümüze el uzatanlara ders oldu. Bu güzellik o gece doğmuştu. Bugün 10 oldu. Bu milletin iradesine sahip çıkacak aydınlık nesilleri hep var olacak. Ama 10 yıl önce yaşadığımız o karanlık son oldu. 15 Temmuz destanının kahramanlarına saygıyla.

FETÖ'cü hainlerin kurduğu karanlık tuzak bozuldu. Türkiye 10 yılda güvenlik paradigmasını değiştirdi. FETÖ, PKK, DAEŞ gibi örgütlerin nefesi kesildi. Terörsüz Türkiye yolunun taşları döşendi. 15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişiminin akamete uğratılması gün boyunca önemli etkinliklerle kutlanacak. Ankara'da Millet Bahçesi ve Meclis'ten, İstanbul'da Hafıza 15 Temmuz Müzesi'nden dakika dakika tüm gelişmeler 24 ekranında olacak. 15 Temmuz özel yayını Çarşamba 24.

0: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
1: Haberimiz yok Yüksel abi.
0: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçide bak abi.
0: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
3: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell.

0: Kısadan hisse kısa film festivali. Farkını hissettirmek için 11. kez geliyor. Sen de kısa filminle ya da projenle başvur ve farkını ortaya koy. Son başvuru tarihi 15 Eylül. Festival haftası 21-28 Kasım. Detaylı bilgi için kısadanhisse.org.
1: Faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
2: Hesap basit. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Müjde. Benim param kıymetli diyenler bize bakın, karlı çıkın. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.

0: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

24 Haber Merkezi'nden merhaba. Moderatör Gece'ye hoş geldiniz. Ben Erkan Kol. Haber maratonumuza başlıyoruz. 24/24 Radyo ortak yayınındayız. Günün öne çıkan gelişmeleriyle yaklaşık 2 saat boyunca sizlerle beraber olacağız. Detayları paylaşmaya başlayacağım birazdan. Ama her zaman olduğu gibi günün özetini yapalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da bir taziye ziyareti gerçekleştiriyor. Eski Katar emirinin hayatını kaybetmesi dolayısıyla görüntüler böyle detaylandıracağız ziyaretini Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ahbap soruşturması genişliyor. Soruşturma dalga dalga büyüyor. Yeni gözaltılar var. Son duruma dair yeni ayrıntılar da ortaya çıkmaya devam ediyor. Bakacağız. Bir başka soruşturma. Muhsin Yazıcıoğlu dosyası biliyorsunuz yeniden açılmıştı. 6 şüpheli gözaltına alınan şüphelilerden 6'sı doğrudan FETÖ'cü. Soru ortada net. O soruşturmada da detaylara bakacağız. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında yaşanan karşılıklı saldırılar. ABD ordusu gece boyunca İran'ı bombaladı. İran'da yanıt olarak ABD üslerini vurdu Körfez'deki. Neler oluyor sorusuna birazdan yanıt arayacağız. Ayrıntılarla moderatör gece başlıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Katar emiri Şeyh Hamad bin Halife Al Sani'nin vefatı dolayısıyla taziye ziyaretinde bulunmak üzere Katar'a gitti. Eski Katar emiri Şeyh Hamad bin Halife Al Sani pazar günü vefat etmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan taziye ziyareti için Katar'a gitti. Erdoğan'ı taşıyan uçak Hamad Havalimanı'na iniş yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Suud bin Abdurrahman bin Hasan Al Sani karşıladı. Ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan da eşlik etti. Cumhurbaşkanı daha sonra mevcut Katar emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile bir araya geldi. Erdoğan, Katar emirine başsağlığı dileklerini iletti. 1995 ile 2013 yılları arasında Katar'ı yöneten Şeyh Hamad bin Halife Al Sani, 2013 yılında yönetimi kendi isteğiyle oğlu Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'ye devretmişti. Ülkenin modernleşme sürecinde önemli bir rol oynayan eski emirin vefatı

0: vefatı nedeniyle Katar genelinde 4 günlük resmi yas ilan edildi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Partisi'nin grup toplantısında konuştu. Gündeminde NATO zirvesi ve ABD-İran savaşı vardı. Bahçeli, Katsa ve F-35 kararını değerlendirdi. Barış müzakereleri benim için bitti diyen Trump'a yönelik de eleştirileri vardı.
1: Katsa yatırımlarının kaldırılması önemlidir.
2: Katsa ve F-35 kararının Türkiye için olumlu sonuçlarının olacağını söyledi. NATO'nun yeni bir geleceğin şafağında olduğunu belirtti. Sözü Trump'ın İran'la mutabakat benim için bitti açıklamasına getirdi.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın mutabakat benim için bitti açıklaması bu nedenle sorunludur. Mutabakat bir şahsın değil, devletin taahhüdüdür.
2: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Gündeminde ABD-İran savaşı vardı.
1: Hiçbir devlet imza attığı mutabakatın kendisini koruyacağına inanırken ansızın bombalanmayı sineye çekmek mecburiyetinde değildir. İran'dan itidal bekleyenlerin öncelikle İran hedef alan askeri müdahalenin hangi meşru gerekçeyle bağdaştığını izah etmeleri gerekmektedir.
2: Bahçeli, Türkiye'nin barıştan yana tavrını sürdüreceğinin altını çizdi. Taraflara uyarılarda bulundu.
1: Taraflar karşılıklı yükümlülüklerine riayet etmelidir.
2: Ve Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri. MHP lideri Avrupa'nın artık Türkiye'yi görmezden gelemeyeceğini söyledi. Üyelik sürecinin siyasi önyargılarla değerlendirildiğine dikkati çekti, ekledi.
1: Türkiye'nin bulunmadığı hiçbir güvenlik denklemi kalıcı olamayacaktır. Türkiye'nin hesaba katılmadığı hiçbir enerji koridoru sürdürülebilir olamayacaktır. Türkiye'nin yeri Avrupa'nın bekleme salonu değildir. Türkiye'nin yeri stratejik kararların şekillendiği masalarda hak ettiği ağırlıkla bulunmaktır.
2: Devlet Bahçeli Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in Türkiye'yi hedef alan açıklamalarına da cevap verdi.
1: Açıklamaları son derece vahimdir. Avrupa'nın güvenliğini Atina'nın dar siyasi hesaplarına mahkum etmek ne akılcıdır ne de sürdürülebilirdir. Hiçbir başkent Türkiye'nin meşru hak ve menfaatlerini tartışma konusu yapamaz. Türkiye'nin milli müzakere masalarında pazarlık unsuru değildir.
2: MHP lideri 15 Temmuz'un 10. yılına da ayrı bir parantez açtı. FETÖ ile mücadelede taviz verilmemesi gerektiğinin altını çizdi.
1: FETÖ ile mücadele geçmişte kalmış bir mesele değildir. Devlet hafızasının diri tutulması, tedbirlerin tavizsiz sürdürülmesi ve milli şuurun canlı tutulması hayati önemdedir. 15 Temmuz'un hatırasını yaşatmak yalnızca geçmişe saygı değildir. Aynı zamanda geleceğe karşı sorumluluktur. Aynı zamanda devletimize karşı görevdir. Aynı zamanda milletimize karşı vefadır.
0: Bahçeli'nin Trump'a yönelik eleştirilerinin ardından gelelim Trump'ın son açıklamalarına. ABD Başkanı Trump İran'a gözdağı vermeyi sürdürüyor. İran'ı anlaşmayı bozmakla suçlayan Trump, Hürmüz'de tam bir abluka uygulayacaklarını söyledi. ABD Başkanı gemi geçişlerinden ücret alacakları yönündeki açıklamasını da revize etti. ABD Başkanı Donald Trump, Irak Başbakanı Ali Ez-Zeydi ile Beyaz Saray'da görüştü. Görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, İran hakkında yeni açıklamalar yaptı. İran'ı anlaşmayı bozmakla suçlayan Trump, "Önce onlar ateş açtı" ifadesini kullandı. Trump, İran'ı Orta Doğu'nun zorbası olarak tanımladı. Ancak artık askeri kapasitelerinin yerle bir edildiğini savundu. ABD Başkanı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla da Hürmüz Boğazı'na ilişkin mesajlar verdi. Daha önce Boğaz'dan geçen gemilerden %20'lik geçiş ücreti almayı planladıklarını belirten Trump geri adım attı. Bunun yerine çeşitli körfez ülkeleriyle ticaret ve yatırım anlaşması yapacaklarını duyurdu. Hürmüz'de tam bir abluka uygulayacaklarını da dile getirdi. Bu ablukanın yalnızca İran limanlarına gelen veya oradan ayrılan gemileri kapsayacağını aktardı. Sahada neler oluyor? Şimdi ona bakalım. ABD Merkez Komutanlığı İran'a yönelik

yönelik yeni saldırı başlattıklarını açıkladı. İran basını da ABD'nin Keşm adasına saldırı düzenlediğini duyurdu. İran devrim muhafızları ise Bahreyn ve Kuveyt'teki ABD hedeflerine saldırı düzenleyerek yanıt verdi. ABD, İran'a yeni operasyon başlattığını duyurdu. İran'ın Hürmüz'de ticari gemilere yönelik saldırılarda kullandığı askeri kapasitenin zayıflatılmasının hedeflendiği belirtildi. İran devrim muhafızları ordusu ise ABD'nin İran kıyılarına yönelik saldırılarına misilleme yaptı. Bahreyn ve Kuveyt'te bulunan ABD hedeflerine saldırılar düzenledi. Bahreyn'deki Şeyh İsa üssünde içerisinde uçak parçaları ve silah bulunan bazı depolar hedef alındı. Kuveyt'te ise Ali Al-Salem hava üssünde yer alan İHA rampaları ve İHA hedef alındı. Devrim muhafızları ABD saldırıları devam ettiği sürece bölgeden petrol ve doğalgaz ihracatına müsaade etmeyecekleri tehdidinde bulundu.

0: 15 Temmuz darbe girişimi. O gece yaşanan ihanetin üzerinden tam 10 yıl geçti. Ancak darbe girişimi 15 Temmuz gecesi aniden ortaya çıkmış bir kalkışma değildi. Güvenlik ve yargı dosyalarına göre örgüt aylar öncesinden adım adım hazırlık yaptı. İşte başarısız darbe girişimine giden sürecin kronolojisi.
1: ...15 Temmuz 2016... Türkiye'nin demokrasi tarihine kara bir gece olarak geçen darbe girişimi. Ancak o geceye giden süreç aylar öncesinde sessiz işletilen bir planın sonucuydu. Fethullahçı terör örgütü yıllarca eğitim, yardım ve dini faaliyet görüntüsü altında devletin kritik kurumlarına sızdı. Asıl hedefse Türkiye'nin yönetimini ele geçirmekti. Örgüt, bürokraside oluşturduğu kadroların siyaset üzerindeki etkisinin istediği sonucu vermediğini görünce yeni bir yol seçti. 1 Kasım 2015 genel seçimlerinin ardından yargı dosyalarına göre örgüt elebaşı Fethullah Gülen, darbe hazırlıklarının başlatılması talimatını verdi. Böylece 15 Temmuz'a uzanan yaklaşık 8 aylık süreç başlamış oldu. Seçimlerin hemen ardından örgütün B planı devreye alındı. Darbe organizasyonunu yönetecek çekirdek kadro oluşturuldu. Adil Öksüz, Kemal Batmaz, Hakan Karakuş ve örgüt içindeki kritik isimler Pensilvanya'da yapılan toplantılarda bir araya geldi. Tespit edilen verilere göre Ankara, İstanbul ve Pensilvanya hattında üst düzey 23 ayrı darbe toplantısı gerçekleştirildi. Her toplantıda görev dağılımları yapıldı. Planlar güncellendi, darbe senaryosu adım adım şekillendirildi. İlk kritik toplantı 14-15 Kasım 2015'te Pensilvanya'da yapıldı. Adil Öksüz'ün Amerika dönüşünün ardından Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Nurettin Oruç, Harun Biniş ve Özcan Aytul Uner'den oluşan junta yapılanması oluşturuldu. Aralık ayının sonunda bu kez adres Ankara'ydı. Rütbeli askerlerle ilk kapsamlı toplantı gerçekleştirildi. Toplantının ardından hazırlanan rapor yeniden Pensilvanya'ya götürüldü. Her kritik görüşmenin sonunda Türkiye'den Amerika'ya uzanan bu hat işlemeye devam etti. 2016 yılı ile birlikte toplantılar sıklaştı. Ocak, Şubat, Mart neredeyse 2 haftada bir Ankara'da gizli buluşmalar yapıldı. 15 Haziran'da ise bu kez darbe planlamasının son aşamaları görüşüldü. 20-25 Haziran tarihleri arasında ise Adil Öksüz, Kemal Batmaz ve Nurettin Oruç son talimatları almak üzere yeniden Pensilvanya'ya gitti. Artık geri sayım başlamıştı. 6, 7, 8, 9 Temmuz Ankara'da 4 gün boyunca peş peşe kritik toplantılar yapıldı. Toplantılara Adil Öksüz başkanlık etti. 15 Temmuz gecesi hangi birliğin ne yapacağı, hangi hedeflerin vurulacağı, kimlerin görev alacağı, bütün ayrıntılar bu toplantılarda netleştirildi. Darbe planına son şekli verildi.
2: Hepsine tek tek atış gerçekleştireceğim.
1: 12 Temmuz'da Adil Öksüz ve Kemal Batmaz son kez Pensilvanya'ya gitti. Örgüt elebaşı Fethullah Gülen'le son değerlendirme yapıldı. Son talimatlar alındı. Türkiye'ye dönüşün ardından Ankara ve İstanbul'da hareketlilik arttı. Maltepe Kışlası, Hava Harp Okulu, Hava Harp Akademisi, darbeci subaylar son koordinasyon toplantılarını gerçekleştirdi. 14 Temmuz'da darbenin sivil organizasyonunda yer alan isimler Ankara'ya geçti. Artık bütün hazırlıklar tamamlanmıştı. 15 Temmuz için düğmeye basılacaktı. Ancak hesap edemedikleri bir gerçek vardı. Türk milleti tankın karşısına çıktı. Kurşunlara göğsünü siper etti. Milli iradeye sahip çıktı. FETÖ'nün aylar süren planı, 23 toplantıyla şekillenen darbe hazırlığı, Pensilvanya'dan verilen talimatlar, 15 Temmuz gecesi milletin kararlı duruşu karşısında başarısızlığa uğradı. Türkiye, demokrasiye sahip çıkarak tarihin akışını değiştirdi.
0: ...15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Milli Savunma Bakanlığı'nda düzenlenen törende konuşan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, hem 15 Temmuz'un anlamına hem Türkiye'nin güvenlik politikalarıyla ilişkin önemli mesajlar verdi. İşte detaylar.
3: O gece hedef alınan yalnızca devletimizin anayasal düzeni değildi. Milli irademizdi, demokrasimizdi, bağımsızlığımızdı. Binlerce yıllık devlet geleneğimizdi. En önemlisi de milletimizin ortak geleceğiydi.
4: 15 Temmuz'un üzerinden 10 yıl geçti. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü töreninde konuştu. 15 Temmuz'un bir diriliş destanı olarak tarihe geçtiğine dikkati çekti. İç cephe vurgusu yaptı.
3: İç cephe sağlam olduğu müddetçe hiçbir tehdit, hiçbir ihanet odağı ve hiçbir karanlık yapı Türkiye Cumhuriyeti'ni yolundan döndüremeyecektir.
4: Bakan Güler terörsüz Türkiye hedefine de değindi.
3: Terörsüz Türkiye hedefi yalnızca bir güvenlik politikası olarak değerlendirilmemelidir. Bu hedef evlatlarımızın geleceğe umutla baktığı, anaların gözyaşının dindiği, kardeşliğin güçlendiği, huzurun kökleştiği ve aydınlık yarınlara duyulan güvenin daha da pekiştiği güçlü bir Türkiye idealidir.
4: Güler, Türkiye'nin güçlü devlet yapısı ve savunma sanayisine de dikkat çekti. Bakan Güler ayrıca FETÖ ile mücadeleye ilişkin de net mesajlar verdi.
3: FETÖ başta olmak üzere devletimizin varlığına kasteden tüm yapılanmalarla mücadelemiz hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde aynı kararlılıkla sürdürülmektedir.
0: 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. O gece milyonlarca vatandaş gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla sokağa çıkan Ahmet Alkılıç da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde açılan ateşte ağır yaralandı. Başından ve kolundan vurulan Gazi o gece yaşadıklarını ve hafızasına kazınan anları 24'e anlattı.
5: İllerimizin meydanlarına davet ediyorum, havalimanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
6: On yıl geçti. Ancak o gece yaşananlar hafızalardaki ilk günkü sıcaklığını koruyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara koşan vatandaşlardan biri de Ahmet Alkılıç'tı. Hedefi demokrasiyi savunmaktı. Ancak köprüde FETÖ'cü hainlerin açtığı ateşle ağır yaralandı.
7: Darbeyi duyduğum anda ilk önce Cumhurbaşkanımızın evinin önüne geldim. Oradan da köprüye geldim. Köprüye gelirken beni en çok duygulandıran olaylardan bir tanesi de yüzlerce insan... O kadar mermi atılıyor, insanlar vuruluyor, yaralananlar var, şehitlerimiz var. Ya biriniz de kaçın. Yani silah sesini duyup kaçın. Kimse kaçmıyordu hanımefendi. Herkes bu hainlere doğru geliyordu.
8: Sen için ölmek varsa önce ben öleyim.
9: Burası 15 Temmuz

0: Gecesinin hafızalara kazınan noktalarından biri Ahmet Alkılıç da o gece Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla bu köprüye geldi. Ancak elinde silahı yoktu. Sadece vatan sevgisi vardı. Ancak hainlerin açtığı ateş sonrası ağır yaralandı. Şimdi ise hem yaşadıklarını anlatıyor hem de o gecenin unutulmaması için mücadelesini sürdürüyor.
1: Çünkü inanabiliyor musunuz? Benim 3 aylık bir kızım var ve onu o evde bırakıp geliyorum. Herkes de o şekildeydi zaten. Yani geldikleri zaman maddi, manevi, yani manevi her zaman vardı ama maddi bir şey düşünerek gelmediler buraya. İnsanlar da bizim milletimizde inanın buraya aslan olarak geldiler. Tek bir güç olarak da bu hainlerin üzerine geldiler.
2: Silahların karşısında ne bir silahları ne de başka bir güçleri vardı. Ellerinde sadece Türk bayrakları ve vatan sevgisi vardı. Ancak FETÖ'cü hainler sivillerin üzerine aralıksız ateş açtı.
1: Köprüye gelmeme 200 metre kala, 200 metre kala üzerimize çok yoğun bir atış geldi. Ve biz yere yattık. Yere yatıp tekrar bu hainlere doğru koşmaya başladığımızda da ben kafamdan ve kolumdan vuruldum. Benim kafamın sol tarafında hala kemik yoktur. Bana konuşamaz dediler, ayakta duramaz dediler. Ama görüyorsunuz hem konuşuyorum hem ayakta duruyorum. Hem de 15 Temmuz Derneği'ndeki görevim münasebetiyle de inanın günde belki de 4 saat 5 saat uyuyarak ayakta duruyoruz.
2: Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ahmet Alkılıç, aylar süren tedavinin ardından sağlığına kavuştu. Bugünse 15 Temmuz Derneği Şehit ve Gazi Komisyonu Başkanı olarak o gece yaşananları yeni nesillere anlatmaya devam ediyor.
1: ...15 Temmuz'a kadar hayatım çok farklıydı. 15 Temmuz'dan sonra da çok farklı olmaya başladı. Tanımlanamaz bir duygu bu. O gün sokağa çıkan, televizyonların başında bizi dua eden insanlarla da konuştuğumuz zaman aynı şeyi söylüyorlar. O yüzden söylüyorum ki o gün bizim için kara bir gece değildi, aksine aydınlık bir geceydi.
2: 15 Temmuz'un üzerinden 10 yıl geçti. Ancak o gece verilen demokrasi mücadelesi ve şehitlerin emanet bıraktığı hatıra hafızalardaki yerini koruyor.
3: Gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
4: Bir gecede değişen sadece takvim yaprakları değildi. Bir millet tarihinin en uzun gecelerinden birini yaşadı. 15 Temmuz'un üzerinden 10 yıl geçti. Ancak o geceye tanıklık eden bazı görüntüler hala ilk günkü kadar taze. Çünkü her biri cesaretin, fedakarlığın ve demokrasi uğruna verilen mücadelenin sessiz tanığı.
5: Herkes evine gitsin. Takvim değil.
6: Komutanın bomba ihbarı mı var?
5: Silahını koydular, yönetimine koydu. Şaka değil.
6: Ciddi mi diyorsun?
5: Herkes evine gitsin.
7: Teşekkürler, sağ olun.
8: Sırtı yönetimi olarak kimse evine gitse, evinden dışarı çıkmasın. Devam edin, çabuk evine olun.
9: 15 Temmuz 2016. Saatler 22'yi biraz geçiyordu. İstanbul'da köprüler kapatıldı, Ankara semalarında savaş uçakları alçak uçuş yapıyordu. Kimse ne olduğunu anlayamamıştı. Televizyonlar yayınlarını kesmeye başladı, telefonlar susmuyordu. Dakikalar ilerledikçe Türkiye bunun bir hain darbe girişimi olduğunu öğrendi. O geceden geriye yüzlerce görüntü kaldı. Ama bazıları vardı ki tek bir kareye koskoca bir geceyi sığdırdı. İşte tankların önüne yürüyen insanlar. Hiçbiri asker değildi. Hiçbiri çatışmaya gitmek için evinden çıkmamıştı. Onları sokağa çıkaran tek şey vatanlarına sahip çıkma iradesiydi.
10: Bu vatan için ölmek varsa önce ben öleyim kardeşim, ben.
3: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum, havalimanlarına davet ediyorum ve milletçe meydanlarda, havalimanında toplanalım ve bunların o azınlık grubu tanklarıyla, toplarıyla gelsinler, ne yapacaklarsa halka orada yapsınlar. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı çağrının ardından meydanlar dolmaya başladı. Kadınlar, gençler, yaşlılar, çocuklarını evde bırakıp koşan babalar, herkes aynı hedef için aynı sokaktaydı. O gece milyonlarca insan demokrasi nöbetinin ilk adımını attı.

Ankara'da ise gecenin en karanlık anları yaşanıyordu. Türkiye Büyük Millet Meclisi bombalandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Emniyet Genel Müdürlüğü, Özel Harekat Daire Başkanlığı hedef alınan yerlerden sadece bazılarıydı. Patlamalar durdu ama hafızalarda bıraktığı iz hiç silinmedi.

0: Sabah olduğunda Türkiye artık bambaşka bir güne uyandı. 253 şehit, 2000'in üzerinde gazi, yarım kalan hayatlar, yetim kalan çocuklar. O gece ardında unutulmayacak bir destan bıraktı. Bugün o geceyi anlatan sadece satırlar değil, meydanda dalgalanan bir bayrak, tankın önünde duran bir vatandaş, şehidinin ardından gözyaşı döken bir anne, kurşun izleri taşıyan duvarlar. Hepsi aynı hikayeyi anlatıyor. Çünkü bazı geceler yıllar geçse de bitmiyor.
1: Rabbimiz Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz. Onlar diridirler, ancak siz bilemezsiniz buyuruyor.

0: 15 Temmuz, bir milletin iradesine sahip çıktığı gece, acının da, cesaretin de, fedakarlığın da aynı karede buluştuğu gece ve o geceden geriye kalan her iz bugün hala aynı sorumluluğu hatırlatıyor. Unutmamak ve unutturmamak.
1: Bizim ülkemiz kurtuldu kardeşim, tamam mı? Benim babam Menderes için ağladı. Ben Özal için ağladım. Çocuklarım Erdoğan için ağlamayacak, ağlamayacak. Tamam mı? Ağlamayacak.
2: İstanbul Arnavutköy'de İrade Bizim, Zafer Bizim temasıyla program gerçekleştirildi. Programda demokrasi mücadelesinin hafızalardaki yeri bir kez daha vurgulandı.
3: Sayın Cumhurbaşkanımızın da çağrısını duyduktan sonra hep beraber sokağa çıktık. Bayrağımız yanımızdaydı, sadece vatanımız için gittik oraya. Vatan sevgisiyle ve iman gücüyle. Saraçhane'de Büyükşehir Belediye binasının önünde hainler insanları vurmaya başlamıştı. Biz de oradaydık. Öldürme niyetiyle tarıyorlardı aslında. Ben de bir G3 mermisiyle vuruldum. Kolumdan girdi, sırtımdan çıktı. 15 santim genişliğinde şu an bir madalya olarak taşıdığım, bir mühür olarak taşıdığım bir yaram var. Bugün 10 yıl oldu. Ben 24 yaşındayım. O zaman 14 yaşındaydım. Ve bugün yine çok daha iyi anlıyorum ki 15 Temmuz'u unutmamak ve unutturmamak bizim için çok mühim.
4: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı dolayısıyla Arnavutköy'de anlamlı bir anma programı düzenlendi.
5: Köprüye gitmek için yola çıktık işte ailecek. Saat 3-3.30'a kadar mücadele ettik. Onlarla savaştık orada. Mücadele ettik. Bağırdık, çağırdık, teslim olun. Bir ara çok şiddetli bir saldırı oldu. Biz yaralıları taşıyorduk. Sonra bir şekilde kendimi attığım yere o iki bariyer arası dizim kıstı. İki kere ameliyat geçirdim. Ama ben yine pes etmedim. O dizimi

0: Tişörtümle sardım sabaha kadar, mücadeleme devam ettim yani. O geceki ruh çok farklı bir ruhtu.
1: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü koordinesinde Arnavutköy Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen programda şehit aileleri ve gaziler aynı sofrada buluştu. İrade bizim, zafer bizim temasıyla düzenlenen etkinlikte 15 Temmuz gecesi milletin ortaya koyduğu destansı direniş ve demokrasiye sahip çıkma kararlılığı bir kez daha hatırlatıldı.
2: 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. 15 Temmuz bizler için tabii ki bu hain darbe girişimi başta milletimizin bekasına, milletimizin efendim iradesine vurulmuş bir setti. Biz de bu anlamda o gün nasıl sokaklardaysak, başta Cumhur Reisimiz, Cumhurbaşkanımızın bizlere telkinleriyle caddelere, sokaklara indiysek, tankların önünde, meydanlarda durduysak, bugün de aynı kararlılıkla 10 yıl geçmesine rağmen üzerinden aynı kararlılıkla devam ediyoruz. Tabii bu hain yapılaşmayla, hain ellerle mücadelemiz hiçbir zaman bitmedi, bitmeyecek.
1: Programda milli birlik ve beraberlik ruhunun korunmasının önemine dikkat çekildi. Şehitlerin aziz hatıraları rahmet ve minnetle anılırken gazilerin fedakarlıkları da vefa duygularıyla yad edildi.
3: Milletimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve yine devletimiz içerisinde vatana, millete, devlete, ezana, mukaddes değerlere aşık kadrolar tarafından bu hayasız akın durduruldu. Ve o günden bu yana Türkiye çok şeyler kazandı. Karabağ'ı Ermenilerden Azeri kardeşlerimiz, terörsüz Türkiye konuşuluyor, bin yıllık kardeşliğimiz konuşuluyor. İHA'lar üretmeye, SİHA'lar üretmeye, Türkiye'nin içerisinde ve dışarısında terörü yok etmeye yönelik çalışmalar oldu.
1: Şehit aileleri ve gaziler 15 Temmuz'un unutulmaması gerektiğini vurgulayarak o gece yaşananları ve hissettiklerini paylaştı.
4: Vatan sağ olsun, elhamdülillah, tekrarını yaşatmasın. Türk toplumu için tekrarını yaşatılırsa yine her zaman biz bu halde de buradayız. Elimiz, ayağımız, kolumuz olmasa da buradayız. Dualarımızla da, varlığımızla da her şekilde buradayız. Allah'ım bir daha yaşatmasın. Yani insanların duyguları, hele de Türk milletinin duygularıyla oynanmaz. Kanla aldığımız bir memleketi kanla veririz. Biz de torunlarımıza bunu bırakırız. Bir dahasında yaşatmayı nasip olmasın inşallah.
5: Türkiye içinde gizli kalmaya çalışan FETÖ militanlarına bir darbe daha indirildi. 81 ilde yapılan operasyonlarda, aralarında örgütün kamu yapılanmasında yer alanların da bulunduğu 704 FETÖ şüphelisi yakalandı.
6: İhanet girişiminin üzerinden 10 yıl geçti ama temizlik devam ediyor. Türkiye'nin kılcal damarlarını sızan, gizli kalabileceğini zanneden FETÖ'cüler bir bir yakalanıyor. Son operasyonda 704 FETÖ militanı daha gözaltına alındı. Müzik. 81 İl Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ ile mücadelesini sürdürüyor. Yurt genelinde ihanet örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda örgütün kamu yapılanması hedefteydi. Eş zamanlı baskınlarda 704 FETÖ militanı yakayı ele verdi. Yakalanan şüphelilerden 170'i aktif kamu personeli, 6'sı emekli kamu personeli, 44'ü ihraç, 484'ünün ise özel sektör çalışanı olduğu belirlendi.
5: Yaz tatilinde çocukların ekran karşısında daha fazla vakit geçirmesi bedensel, ruhsal ve sosyal gelişimlerini doğrudan riske atıyor. Peki ebeveynler çocuklarını bu dijital bağımlılık tehdidinden korumak için hangi adımları atmalı? İşte detaylar.
7: Ekran haliyle okul kapandıktan sonra o boşluğun yerini dolduruyor ister istemez. Fakat burada biz okul düzenindeki o sistemin bir şekilde devam etmesini istiyoruz.
8: Ya telefon etkisi bayağı oluyor. Yani dışarı çıkamıyorlar. Ondan sonra gezip dolaşamıyorlar, eğlenemiyorlar. Kapalı alanda duruyorlar, olmuyor yani.
9: Telefonla, tabletle çok vakit geçiriyor musun? Ben değil ama kardeşim çok fazla geçiriyor. Tatilde dışarı çıkıp oynuyorum. Tablette telefon gözlerimizi şey yapabiliyor.
10: Yaz tatili başladı. Dijital zehir çocukları esir aldı. Tablet, telefon, bilgisayar ellerinden düşmüyor. Bu durum onların gelişimine doğrudan göz dikiyor. Çocuğunuz sürekli tablet ve telefonla oynuyorsa, uyku düzeni bozulmuşsa ve her şey öfkeleniyorsa dijital bağımlılık tuzağına düşmüş olabilir.
7: Öncelikle fiziksel çok zararı var. Kas bozuklukları, duruş bozuklukları olabiliyor. Çok uzun süre oturmaktan kaynaklanan obezite problemleri olabiliyor. Dolaylı olarak yeme problemleri çıkabiliyor veya uzun süre mavi ekrana bakıyor olmaktan kaynaklı gözle ilgili problemler çıkabiliyor. Aynı zamanda dikkat eksikliğine benzeyen şekilde bazı dikkat problemleri de görüyoruz. Aynı zamanda bu çok hızlı ve sürekli değişen içeriklere maruz kaldıktan sonra hayatın akışına da o normal ve biraz yavaş hıza alışmak da çocuklar için çok zor oluyor. Ve sonra buna adapte olmaya çalışırken çok yoğun öfke yaşayabiliyorlar ya da kaygılarını yönetmekte çok zorlanıyorlar.
10: Teknoloji çağında çocukları ekrandan uzak tutmak pek de mümkün değil gibi gözüküyor. Ancak burada iş ailelere düşüyor.
7: Şimdi elbette ki çocuğun ilgi duyduğu ne varsa o boş zamanda sportif bir şey olabilir ya da sanatsal bir aktivite, orayı bir şekilde bunlarla doldurmak gerekiyor. Çocuk neyden keyif alıyorsa. Aynı zamanda uyku düzeni, yeme düzeni her zaman oralardan feragat etmeden onların doğru şekilde yapıldığından emin olmak gerekiyor. Onun ardından kalan zamanda da yüz yüze akran iletişimi ya da diğer sosyal etkileşimler. Belki bir gruba dahil olabilir, oyun oynayabilir ya da sportif bir aktiviteyi grupla yapabilir. Bunlar çok önemli.
10: Çocukların dijital bağımlılık tuzağına düşmemesi için anne ve babanın da rol model olması şart.
7: Biz onlara rol model oluyoruz. Bizim de ekranla iletişimimiz kısıtlı olmalı. Özellikle çalışan anne babaysa, zaten gün içinde evde değilse, eve geldiği vakitte artık çocukla hiç ekranın olmadığı belli bir zaman ayırmaları gerekiyor mutlaka. Aynı zamanda çocuğun bir şekilde hayatın içine de katılması gerekiyor. Bu çocuk evdeki çamaşıra, bulaşığa da dahil olmalı.
10: Ekran süresini kaliteli hale getirmekse mümkün.
7: Burada içerik kontrolü yapmak önemli olabilir. Yani çocuk sadece pasif bir şekilde, hiçbir şekilde zihnini çalıştırmadan, izleyici pozisyonunda olduğu bir ekran kullanımı ile dikkatini, problem çözme becerisini geliştirdiği, strateji oyunları oynadığı bir ekran kullanımı birbirinden farklıdır. Bir üretim yapıyorsa, bir şeyler çiziyorsa, yeni bir şeyler ortaya çıkarıyorsa bu kaliteli bir ekran süresi demektir ve bu şekilde geçirilen ekran süresinin zararları kesinlikle daha azdır.
5: İzmir'de 3 yıl önce dünya evine giren genç çift, düğünlerinde kameranın kayıt tuşuna basılmaması nedeniyle mağdur oldu. Hayatlarının en önemli gününde anılarının kayıt altına alınamadığını öğrendiklerinde büyük hayal kırıklığı yaşadılar. Düğünde yaşanan bu fiyasko nedeniyle kameramana dava açtılar.
11: Bugün geriye dönüp baktığımızda o gün ait elimizde çok az görüntü olmaması, hatta hiç olmaması manevi olarak bizim için çok üzücü.
12: Evlenme kararı aldılar. Hayatlarını görkemli bir törenle birleştirmek istediler. Yaşadıkları unutulmaz anların hepsinin saniye saniye kayıt altında olduğunu düşünüyorlardı. Ancak gerçek öyle değildi.
13: 2 yıl önce İzmir'de evleniyorlar. Düğünleri oluyor, düğünde gezen bir kamera var. Ancak düğün bitiminde kameraman bu kameranın çekim yapmadığını, sabit ve güvenlik kamerası niteliğinde ve sesi olmayan bir kameranın olduğunu belirtiyor.
12: İzmir'in Bayraklı ilçesinde yaşayan Feride Şeref Derin çifti düğün gününü iple çekiyordu. O gün geldi ve unutulmaz anlar yaşadılar. Ancak düğün sonrası çekilen videolara bakmak istediklerinde büyük bir şok yaşadılar. Kayda alınmış hiçbir görüntü yoktu.
13: Meğerse bir tuşa basmamış ve düğün aslında baştan sona hiç çekilmemiş. Tabii ki müvekkiller için bu manevi anlamda kabul edilemez bir durum.
12: Çiçeği burnunda çift mahkemeye başvurdu, tazminat talep etti.
13: Mahkemece manevi tazminatla hükmedildi. Kişi başı 100'er bin TL, toplam 200'er bin TL olay tarihinden itibaren yasal faizle birlikte manevi tazminata hükmedildi.
12: Ellerinde düğünden kamerayla çekilen hiçbir görüntü bulunmayan çift, şimdi yakınlarının cep telefonlarından topladıkları görüntülerle anılarını birleştirmeye çalışıyor.
5: Efendim, sıradaki haber, ev sahibi olma hayali kuran milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor. İnternet sitelerinde piyasa değerinin çok altında satışa sunulan uygun fiyatlı sıfır ev ilanlarının önemli bir bölümünün gerçeği yansıtmadığı belirtiliyor. Uzmanlar uygun fiyatlı ev bulduğunu düşünerek hemen ilanı arayanları uyarıyor. Peki nelere dikkat edilmeli? Yanıtı haberimizde.
14: Bedava peynir fare kapanında oluyor. Değerinin çok altında bir mülk aylarca, günlerce, haftalarca ilan sitelerinde kalıyorsa burada bir sıkıntı var demektir.
15: Piyasa değerinin altında ilan veriyorlar. Bu sayede sitede dikkat çekip ev arayanları tuzağa düşürüyorlar.
14: Şayet ilanda özellikle bu dolandırıcılar ne yazık ki herkesin isteyeceği şekilde kusursuz bir ev varmış gibi gösteriyorlar. Bir ev de var aslında ama bahsettikleri gibi bir ev değil.
16: Ev alma hayali kuranlar her gün ilan sitelerini tek tek gezmeye devam ediyor. Ancak bazı ilanlar var ki o noktada tuzağa düşebiliyorsunuz. Çünkü oldukça uygun fiyatlı ilanlar kafanızı karıştırabiliyor, cazip gelebiliyor. İşte görmüş olduğunuz gibi 4+1 135 metrekare bir evden bahsediyoruz. Esenyurt'ta ve tam da merkezinde. Ancak fiyatı 1.595.000 lira. Yani muadillerine göre, çevresine göre oldukça uygun fiyatlı. İşte bu noktada evi uygun fiyata buldum deyip linke tıkladığınız anda aslında dolandırılma kurbanı olmaya başlıyorsunuz.
15: Ev sahibi olma hayalleri kuranlar dolandırıcıların hedefi oldu.
14: İşte burada örnek bir tapunun kayıt belgesi mevcut. Ne yazıyor baktığımızda? Zemin tipi kat mülkiyetli. Şayet bu tapuya baktığınızda iskanlı mı sorusu varsa aklınızda, kat mülkiyetliği gördüğünüzde anlıyorsunuz ki evet iskanlı, ama burada kat ittifaklı yazsaydı ya da hisseli tapu yazsaydı anlayacaktık ki burası iskanlı değil.
15: İşte bu noktada ise ilan oyunuyla yüksek fiyatlı evler karşınıza çıkıyor. Gerçekten düşük fiyatla satılan evlerde ise riskler var. İskansız tapular, batan müteahhitler nedeniyle yarım kalan projeler karşınıza çıkıyor.
14: Tapunun kimin üstüne olduğu da yazar. Bu da bir aile önemli, çünkü şayet burada tapu sahibi, burada gördüğünüz tapu sahibi adıyla muhatabınız farklıysa ve o farklılık bir emlak danışmanı değilse orada ne yazık ki bir sıkıntı vardır.
16: Evleri uygun fiyata ilan verenler sizlerin telefon açmasını sağladı, amaçlarına ulaştı. Sizin yapmanız gereken ise ev almak isteyenlerin web tapu sitesi üzerinden evin bloğunu, katını ve dairesini kontrol etmeli. Yani ilandaki evle aradığınız evin aynı olduğunu resmi kaynaklardan teyit etmelisiniz.
15: Ve en büyük sorun da kapora dolandırıcılığı.
14: Esasında kapora vermemeliyiz. Cayma akçesi vermeliyiz. Bakın onu da kafamıza göre değil. İşte hemen bu yan tarafta yine örnek olarak hazırladığım bir akitle, sözleşmeyle vermeliyiz. İşte gördüğünüz üzere en üstte gayrimenkul alım satımına ilişkin olarak taraflar arasında cayma akçesinin verilmesine dair akit yazıyor. Ne demek bu? Ben sizin evinizi alıyorsam şayet, ben size 500 bin lira kapora, yani cayma akçesi, hukuki karşılığıyla cayma akçesi verdiğimi bakınız buradaki maddelerle beyan ediyorum.
15: Uzmanlar güneş dahi görmeyen, su basma riski olan, yani ilanla özdeşleşmeyen evlerin ilana konularak müşterilerin kandırıldığını belirtiyor.
14: Hayatın olağan akışına bir aykırılık söz konusuysa fiyat olarak ve dairenin yapısal durumu olarak dikkat edilmesi gerekiyor. Metrekarelerin ölçülmesi gerekiyor. Bütün ilgili belgelerin kontrol edilmesi gerekiyor. Evet biraz çetrefilli, karmaşık gibi gelebilir ama tıkanılan noktada da bir gayrimenkul danışmanından hizmet alınması gerekiyor diyebiliriz.
5: Üsküdar'da düzenlenen Geleceğe İz Bırak Plastiksiz Temmuz buluşmasında İstanbul Boğazı'nın dibinden çıkarılan plastik atıklarla çevre kirliliğine dikkat çekildi. Deniz temizliğinin ardından mikroplastik tehlikesi ve sıfır atık kültürünün yaygınlaştırılmasının öneminin vurgulandı. Etkinlikte gençler, özel sporcular ve dalgıçlar ortak çevre sorumluluğu için bir araya geldi.
17: Plastiksiz Temmuz buluşması Üsküdar'da düzenlendi. İstanbul Boğazı'nda deniz dibinden çıkarılan plastik atıklar kamuoyuyla paylaşıldı. Çevre kirliliğine ve mikroplastik tehlikesine dikkat çekildi. Sıfır Atık Vakfı, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu ve TÜGVA işbirliğinde düzenlenen etkinlikte gençler, özel sporcular ve dalgıçlar ortak çevre sorumluluğu için bir araya geldi.
18: Plastiksiz bir çevre için kendilerini İstanbul Boğazı'nın serin sularına bıraktılar. Geleceğe iz bıraktılar. Plastiksiz Temmuz buluşmasını gerçekleştirdiler. Özel sporcular ve deneyimli dalış uzmanları İstanbul Boğazı'nın dibindeki geri dönüştürülebilecek atıkları topluyorlar.
17: Üsküdar Harem sahilinde düzenlenen Geleceğe İz Bırak, Plastiksiz Temmuz buluşmasında

0: Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu dalgıçları deniz tabanına dalarak plastik atıkları gün yüzüne çıkardı. Denizden çıkarılan atıklar Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu sporcuları tarafından kıyıya taşındı.
1: İstanbul'umuzu hep birlikte.
0: Etkinliğe Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 yüksek düzeyli iklim şampiyonu Samet Ağarbaş, TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın ve Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Ayhan Kasap katıldı.
2: Türkiye plastiksiz.
0: Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samet Ağarbaş, plastik kirliliğinin sadece çevreyi değil, insan sağlığını da tehdit ettiğini belirterek, mikroplastiklerin artık besin zincirinin bir parçası haline geldiğini söyledi. Ağarbaş, farkındalıktan öte toplumda kalıcı bir sıfır atık kültürü oluşturulması gerektiğini vurguladı.
3: Özel sporcularımızla beraber bu etkinliği organize ettik ve biz İstanbul'umuzda bir kültür oluşturmak istiyoruz. Ne yazık ki denizlerimizde plastik ve farklı atık türlerini vatandaşlarımız isteyerek veya istemeyerek atıyor. Ama bu çevremize ciddi zararlar veriyor. Bununla beraber mikroplastik haline gelen bu ürünleri biz bedenimize alıyoruz. İngiltere'de yapılan bir araştırma sonucunda artık doğmamış çocukların kanında mikroplastiğe rastlıyoruz.
0: TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci ise tüm gençleri ve vatandaşları çevre duyarlılığı konusunda ortak hareket etmeye çağırdı.
4: Çevre koruma seferberliğine bizler de TÜGVA ailesi olarak, Türkiye'nin gençliği olarak katkı sağlamak istedik. Çevreyi korumak istiyoruz. Her zaman söylediğimiz gibi geleceğe iz bırakmak istiyoruz. Bunu eğitimle yapmak istiyoruz ama plastik veya çer çöp değil. Dolayısıyla biz de bu etkinlikte olmak istedik.
0: Programda ayrıca özel sporcuların çevre farkındalığı çalışmalarında aktif rol almasının önemine dikkat çekilirken denizlerin korunmasının toplumun ortak sorumluluğu olduğu vurgulandı. Etkinlik denizden çıkarılan plastik atıkların sergilenmesi, protokol üyelerinin sporcularla bir araya gelmesi ve aile fotoğrafı çekimiyle sona erdi.
5: Sakarya ile Kocaeli'nin içme suyu kaynağı olan Sapanca Gölü'nde bir grup dalış gerçekleştirdi. Ekibin göl tabanında görüntülediği pamuksu oluşum merak uyandırdı.
6: Sapanca Gölü'nü keşfetmek için dalış yaptılar. Su altında merak uyandıran görüntüyle karşılaştılar. Göl tabanında pamuksu görünüm dalgıçların ilgisini çekti. Ekip o anları sualtı kamerasıyla an be an kaydetti. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine görevliler harekete geçti. Göl tabanındaki pamuksu oluşumdan alınan numuneler laboratuvar ortamında analiz edilecek.
5: Türkiye'nin dünyaca ünlü kültürel mirası Çingene Kızı Mozaiği'nin 13. paneli Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi'ne getirildi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, eksik parçalar yerine döndükçe yalnızca bir mozaik tamamlanmıyor, zedelenen bir hafıza onarılıyor dedi.
7: Kamuoyunda Çingene Kızı olarak bilinen bu figür bugün yalnızca Gaziantep'in değil, Türkiye'nin dünyaya açılan en tanınmış kültürel simgelerinden biri olmuştur.
6: Kayıp paneller tek tek bulunuyor, Çingene Kızı mozaiği parçaları birleşiyor.
7: Bugün iadesini sağladığımız mozaik panelde yalnızca tek bir eserin dönüşü değil, büyük bir kompozisyonun eksik kalan bir parçasının yeniden yerine kavuşmasıdır.
6: Çingene Kızı mozaiğinin kayıp panellerinden biri daha Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi'ne getirildi.
7: Aynı kompozisyona ait milattan sonra 2. ve 3. yüzyıllara tarihli 13. paneli Zeugma Mozaik Müzemize kazandırmanın mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz.
6: Daha önce 12 panel Türkiye'ye getirilmişti.
7: Çok sayıda panel 1960'lı yıllarda gerçekleştirilen kaçak kazılar sonucunda yasa dışı yollarla ülkemizden çıkarılmışlardır. Yürüttüğümüz bilimsel, hukuki ve diplomatik çalışmalar neticesinde Amerika Birleşik Devletleri'nde Bowling Green Eyalet Üniversitesi'nde bulunan ve aynı taban mozaiğine ait olan 12 panelin iadesini sağlamış ve 2018 yılında Zeugma Mozaik Müzemize ziyaretçilerimizle buluşturmuştuk.
6: Büyük kompozisyonun eksik parçalarından biri olan 13. panelde ait olduğu topraklara döndü.
7: Amerika Birleşik Devletleri İç Güvenlik Soruşturmaları Birimi tarafından yürütülen sürecin başarıyla tamamlanmasıyla da eserin ülkemize iadesini sağlamış olduk. Eksik parçalar yerine döndükçe yalnızca bir

0: Prognozayı tamamlamıyor, zedelenen bir hafızayı onarıyor, tarih sayfalarındaki boşlukları dolduruyor ve kültürel değeri ait olduğu değerler bütünüyle bir araya getiriyoruz.
1: 24 yılda 13.454 kültür varlığı Türkiye'de.

0: hakikaten ben bu kadar olmayacağını umut etmiştim. Dün günün manşetinde hani bugün sabah gazetesinden Mahmut Övür selam olsun güzel bir başlıkla
1: kimler
0: duyurmuş.
1: Var, kimler
0: Ahbap
1: yok.
0: Korosu demiş. O depremin ilk anından itibaren devlet ve devlet kurumlarını kötüleyip bu Haluk Levent'in liderliğindeki grubu pohpohlayan ekip vardı ya, yani sanatçı sepetçi takımıydı bunlar. Adı sanatçı bunların. Bak sanatına tüküreyim. Yani ben orada beş para etmez oyunculuk kalitesi sıfır olan ama çıktığı bir etkinlikte size yapılan yardımları yanlış kişiler yaptı zannettiniz. Biz deprem bölgesindeki seçim sonuçlarından onu anlıyoruz diyecek
1: kadar ne kadar seviyesizlik ya.
0: Seviyesiz konuşmalar yapan ama oyun yeteneğinde yani o aktrist ve aktör olma yeteneğinde sıfırın altında olduğu bütün otoriteler tarafından söylenen ekip bunlar. Bir mahalle ekibi. Mesela bir tanesi var bunların, şarkıcı. Dün şu noktayı eleştirmiştik biz. Ya bir nedamet getirir misiniz? Bu insanlar sizin üzerinizden bu yardımları yaptı. Çünkü siz parlattınız. Devlet sahipsiz falan böyle kapıya durmuş.
1: Tabii.
0: Ben kendimi hiç bu kadar sahipsiz hissetmedim falan diyen i̇şte şu an ekranda gördüğünüz.
1: Hiç hesap vermiyor. Suratı kızarmıyor bak.
0: Ne yaptı biliyor musun dün?
1: Havuç kapa.
0: Bak ne yaptı biliyor musun dün? Dün sosyal medya paylaşımında şu ekranda gördüğünüz şarkıcı sosyal medya paylaşımında dedi ki bir kere de diyor şaşırsak tabii, diyor ya.
1: Şimdi bak ben
0: şu, ya yani, bu memleketi bu hale siz getirdiniz ya. Siz getirdiniz ya.
1: Bir şey söyleyeceğim. Hayır şu var, olay var. Şu var mesela bu Gökhan. Bunun Atatürk'ü nerede? Gökhan'ın özel Atatürk'ü var.
0: Cezaevinde.
1: Neden yargılanıyor?
0: Cezaevinde.
1: Neden
0: yargılanıyor? Asrın yolsuzluğundan yargılanıyor.
1: Ulan biz şaşırmamız lazım. Sen ne şaşırıyorsun lan?
0: İspanya'dan yanlış hatırlamıyorsam böyle 4 kişilik ya da 5 kişilik bir heyet gelmişti destek için. Ha bu arada hani biz gayret ettikçe bunlar da uluslararası şeye çağrılar yapıyorlardı. Topluma değil mi abi? Türkiye'ye yardım edin öyle, çağrıları.
1: Alçaklar, falan. Şerefsizler ya. Bak yazanlar şerefsizler. Size sesleniyorum. Türkiye'ye yardım diye yazıp da gönderen paylaşanın alayı şerefsizler.
0: Orman buyurun. Genel Müdürlüğü diyor ki aletimiz, edevatımız yeterli. Ekibimiz tabii. Yeterli. Yapmayın. Yani bunu yapmayın. Bak dinlemediler.
1: Tabii.
0: 4 ya da 5 kişilik bir İspanyol ekibi gelince bu CHP zihniyetinin ürünü olan kişi Cem Seymen şöyle bir paylaşım yapmıştı. Hiç unutmuyorum bunu. Günlerdir ilk kez umutluyum. Binlerce canımızın cayır cayır yanışını uzaktan çaresizce kaç gündür seyrettik. Uluslararası yardım çağrımıza cevap veren İspanyol ekip harıl harıl çalışıyor öğlenden beri diyor. O esnada da bizim yangın söndürme işçilerimiz yüzleri gözleri kapkara. Söndürülmüş bir yerde gece boyu çalıştığı için istirahat ediyordu. O kareyi de o fotoğrafı da hatırladım. Ya bu bunlar ya bu. Anlatabiliyor muyum? Ondan yani sonra şimdi bunlar depremde de ahbap ahbap ahbap. Devlet yok ahbap var. Devlet yok ahbap var. Devlet yok ahbap var diyenler. Sonra da çıkıp utanmadan ya bu memlekette de bir şey bile beni şaşırtsın ya diye. Ya memleketin içine ettiniz ya. Memleketi bu hale siz getirdiniz. Sizin zihniyetiniz getirdi ya. Bir gölge etmeyin. Tamam. Başka da bir şeye ihtiyaç yok zaten. Yani...
2: Devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğin bir ülkede değil.
0: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
2: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
0: Algının olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Bu kadar
1: iyi. Sağ ol. Tamam.
2: Baba, baba.
0: He oğlum.
2: Bilişim teknoloji dersi için bir proje hazırlıyordum. Ama sonunda takıldım. Yardım eder misin?
0: Etmez miyim oğlum? Ver.
2: Ne yaptın baba? Tüm projeyi sildin. Şimdi her şeyi baştan yapmam gerekecek.
3: Anlayış önemli bir erdemdir. Sabırla, sevgiyle, nesilden nesile. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı.

0: Vur, vur!
1: Oğlum şuna bir bakar mısın ya?
0: Uf baba, kaç defa anlattım, gösterdim, öğrenemedim bir türlü şunu kullanmayı. Son kez gösteriyorum.

0: Akbank.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
1: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.

0: Hissesini çıkarmak için yöntem arayanlar burada. Kısadan hisse kısa film festivali. Farkını hissettirmek için 11. kez geliyor. Sen de kısa filminle ya da projenle başvur ve farkını ortaya koy. Son başvuru tarihi 15 Eylül. Festival haftası 21-28 Kasım. Detaylı bilgi için kısadanhisse.org.
1: Güzel bir yaz akşamı yaşıyorduk ki özgürlüğümüze karanlık çöktü.
2: Aa, nasıl ya?
3: İyi akşamlar.
4: Dinle, dinle.
5: Milletimizi, illerimizin meydanlarına davet ediyorum.
1: Ardından koca bir millet birlik oldu. Genci, yaşlısı, teyzesi, amcası, işçisi, esnafı, millet benim, karar benim dedi. Özgürlüğüne sahip çıktı, kahraman oldu. Bize gurur, özgürlüğümüze el uzatanlara ders oldu. Bu güzellik o gece doğmuştu. Bugün 10 oldu. Bu milletin iradesine sahip çıkacak aydınlık nesilleri hep var olacak. Ama 10 yıl önce yaşadığımız o karanlık son oldu. 15 Temmuz destanının kahramanlarına saygıyla.

FETÖ'cü hainlerin kurduğu karanlık tuzak bozuldu. Türkiye 10 yılda güvenlik paradigmasını değiştirdi. FETÖ, PKK, DAEŞ gibi örgütlerin nefesi kesildi. Terörsüz Türkiye yolunun taşları döşendi. 15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişiminin akamete uğratılması gün boyunca önemli etkinliklerle kutlanacak. Ankara'da Millet Bahçesi ve Meclis'ten, İstanbul'da Hafıza 15 Temmuz Müzesi'nden dakika dakika tüm gelişmeler 24 ekranında olacak. 15 Temmuz özel yayını Çarşamba 24'te.

Platin Temmuz ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Uzun ve sağlıklı yaşamın ekonomiye etkisi. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi. İş dünyasında yeni dönem. Kurumsal iyi oluş. Koruyucu sağlık, uzun yaşam.

0: Şam'ın yeni yol haritası. Pirat'in Temmuz sayısı tüm bayilerde.
1: Algoritmanı yaz. Oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Temmuz sayısıyla yayında. Dönüşen jeopolitikte NATO ve Türkiye, merkez aktörün yükselişi, 15 Temmuz'un öğrettikleri, Kıbrıs Barışı, Atilla Harekatı, Bağımsız Vuruş, Türk Hava Kuvvetleri. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
3: Ben Yüksel, çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
4: Fiberimiz yok Yüksel abi.
3: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
5: Üst geçine bak abi.
6: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
3: Türkcell'e çekiyoruz.
7: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell.

0: Efendim yeniden merhaba. Moderatör Gece devam ediyor. Günün öne çıkan gelişmeleriyle yaklaşık bir saat daha sizlerle beraber olacağız. Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan şarkıcı ve dernek başkanı Haluk Levent'in gözaltına alındığı anlara dair görüntüleri birazdan paylaşacağız. Bu görüntülerle birlikte şarkıcının adım adım takip edildiği, polisin firari planını bozduğu ortaya çıktı. Ahbap soruşturmasında çember genişliyor. Yeni gözaltılar var.
1: Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent o sırada farkında değil ama şüpheleniyor. Zira polis kendisini adım adım takip ederken Haluk Levent'e kaçış planını uygulama çabası içinde. Ve o anların görüntüsü ortaya çıktı. Ahbap soruşturması aslında gizli yürütülüyordu. Ancak Haluk Levent'in konserini iptal edip apar topar Almanya'ya gitmeye kalkması işin rengini değiştirdi. Konserin iptal edildiği haberini alan savcılık hemen yurt dışı çıkış yasağı kararı aldırdı. Havalimanından çıkış yapamayacağını anlayan Haluk Levent B planına geçti. Ancak polisten kaçamadı. İstanbul, Bursa, Denizli, İzmir rotası polisin takibi altındaydı ve Bursa'da Haluk Levent'le beraberindekiler polis tarafından gözaltına alındı. İzmir'de yurt dışına çıkış planı böylece bozuldu. Soruşturma dosyasında Haluk Levent'in 2020-2026 yılları arasında 990 milyon lira bahis ve kumar oynadığı, 390 milyon lira para kaybettiği iddiası yer almıştı. Aynı dosyaya Levent'in kumar masasında rulet oynadığına dair fotoğraf kareleri de eklendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen ahbap soruşturmasında gözaltı sayısı her gün biraz daha artıyor. Bir yanda emniyette sorgu süreci devam ettiriliyor, diğer yandan alınan ifadeler doğrultusunda yeni gözaltı işlemleri yapılıyor. Şüpheli sayısı ise şimdiden 40'ın üzerine çıktı. Ahbap Derneği çalışanları arasındaki milyonluk para transferleri, MASAK raporuna yansıyan ve açıklanamayan harcamalar mercek altında. Haluk Levent'in dernek yönetimindeki 3 isim üstünden milyonlarca liralık bahis yaptığı ve yaptırdığı iddialar arasında. Ayrıca bağışçıların verdiği tapularla ilgili de şaibeli devir işlemi yapıldığı öne sürülüyor. Milyarlık vurguna dair her gün yeni detaylar ortaya çıkıyor. Bu kapsamda ahbap soruşturması dışında Haluk Levent, Yeliz Kaya ve Esin Önder Çağlayan hakkında bir başka soruşturmanın daha başlatıldığı öğrenildi. Başaran Holding'in 60 milyon dolar değerindeki mal varlıklarının haksız ve hileli yollarla ele geçirildiği

0: diye öne sürülüyor. Ailenin dolandırıcılık iddiasıyla 29 Haziran'da suç duyurusunda bulunduğu ortaya çıktı. Öte yandan soruşturmaya ilişkin bahsi geçen Göktürk'te bulunan ve iddialara konu edilen öğrenci yurdu havadan görüntülendi. Drone görüntülerde binanın kaba inşaatının büyük ölçüde tamamlandığı görülürken, soruşturmanın başlamasının ardından binanın dış cephesinde yer alan ahbap logolarının ve öğrenci misafirhanesine ilişkin tanıtım pankartlarının söküldüğü dikkati çekti. Sökülen pankartların yurt binasının yanında bulunan boş bir araziye bırakıldığı da gözlerden kaçmadı.
1: Haluk Levent'in şoförü İlker Çetin, emniyet ifadesinde banka hesaplarının Haluk Levent'in talimatları doğrultusunda milyonlarca liralık para transferlerinde kullanıldığını anlattı. Yüklü miktarda nakit para taşıdığını, talimatların WhatsApp üzerinden iletildiğini aktardı. Ayrıca Kıbrıs'ta 1 ila 2 milyon liralık kumarhane jetonlarının kendi hesabı üzerinden alındığını beyan etti.
2: Ahbap Derneği soruşturmasında adli süreç devam ediyor. Gözaltına alınan şüphelilerin ifadelerinin alınmasına başlandı. Haluk Levent'in eski şoförü İlker Çetin emniyet ifadesinde önemli itiraflarda bulundu. İlker Çetin, Haluk Levent'in şahsına ait banka hesabı ve kredi kartı bulunmadığını da ifade etti. Farklı kişilere gönderilecek paraların kendi hesabına yatırıldığı bilgisini paylaştı. Ardından bu meblağların Levent'in belirlediği hesaplara aktarıldığını söyledi. Çetin, Haluk Levent'in şüpheliler Emrah Gödeliner, Zafer Yay ve Yeliz Kaya'ya ait hesapları da kullandığını iddia etti. Kendi hesabındaki hareketlerden kişisel bir menfaat sağlamadığını savundu. Masak tarafından incelenen hesap hareketlerine göre Çetin'in ise Yeliz Kaya ve Zafer Yay ile ilgili yüklü miktarda para transferi olduğu görüldü. Söz konusu para hareketlerinin sorulması üzerine Çetin, transferlerin Haluk Levent'in talimatları doğrultusuna gerçekleştirildiğini söyledi. Paraların kaynağını ve hangi amaçla kullanıldığını bilmediğini savundu. Çetin, kendisine Haluk Levent tarafından konum gönderildiğini ifade etti. Belirtilen adrese giderek şahıslardan teslim aldığı paraları bankaya götürdüğünü söyledi. İlker Çetin, bu işlemlere ilişkin talimatların WhatsApp yazışmalarında bulunduğunu ve yazışmaları delil olarak sakladığını belirtti. Şüpheli Çetin, ayrıca Haluk Levent'in Kıbrıs'a gittiği dönemlerde kumar oynadığını anlattı. Kendi banka hesabı üzerinden Levent için kumarhane jetonu aldığını beyan etti. Çetin, söz konusu işlemlerde dikkatini çeken tutarların 1 milyon liranın üzerinde olduğunu, bazı ödemelerin yaklaşık 2 milyon liraya ulaştığını aktardı.
1: Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmanın başlatılmasıyla mağdur edildiği iddiasıyla adli mercilere başvuranların sayısı da artıyor. İki tekne ve 5 gayrimenkulle ilgili dolandırıldığını öne süren bir iş adamı da Haluk Levent'ten şikayetçi oldu.
2: Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma derinleştiriliyor. İş adamı Hakan Başaran'ın şikayetiyle başlatılan soruşturmada yeni mağdurlar ortaya çıkıyor. Haluk Levent'e şimdi de iki tekne ve 5 gayrimenkulle ilgili dolandırıcılık suçlaması yöneltildi. Ahbap soruşturmasının ardından çok sayıda mağdur Haluk Levent tarafından dolandırıldıkları iddiasıyla adli makamlara başvuru yapıyor. Bu isimlerden biri de iş insanı Yüksel Ersoy. Mağdur iş insanı Haluk Levent'in kendisinden 5 taşınmaz ve 2 tekne aldığını öne sürdü. Bu varlıklar için Levent'in asistanı Yeliz Kaya adına sözleşme yapıldığını aktardı. Yeliz Kaya'nın birkaç gün sonra bu gayrimenkulleri diğer örneklerde olduğu gibi Esin Önder Çağlayan'a devrettiği belirtildi. Haluk Levent'in söz konusu sözleşmede verdiği senetlerin karşılığı olan tutarları da ödemediği ortaya çıktı. Soruşturmada Yeliz Kaya'nın şüpheli işlemleri geniş yer tutuyor. Savcılık Esin Önder Çağlayan'a devredilen taşınmazları kapsamlı şekilde incelemeye aldı. Başaran Holding'e ait toplam 21 taşınmazın Yeliz Kaya'ya devrolunduktan 4 gün sonra Esin Önder Çağlayan'a devredildiği tespit edilmişti. Ayrıca Ahbap Derneği'ne dair ana soruşturmada da 53 taşınmazın aynı isimler arasında devir teslimi gerçekleştirildiği belirlenmişti.
1: Ahbap'ı parlatmak için adeta bir dönem seferberlik ilan ettiler. Ekranlara taşıyıp

0: yayınlar yaptılar. Hayali projelerle göz boyadılar. Öyle ki Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı bile trollediler. Zira Cumhuriyet'in 100. yılına hediye olarak Ahbap Kültür ve Sanat Merkezi inşası için imzalar atıldı. Ama tek bir çivi bile çakılmadı.
1: Genç arkadaşlarımız için biz bir bilim ve sanat kampüsü kurmak istiyoruz.
2: Bir yanda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, diğer yanda Ahbap Başkanı Haluk Levent imzalar gururla atılıyor. Ahbap Sanat ve Bilim Merkezi, Cumhuriyet'in 100. yılında hizmete girecek diye müjdeler paylaşılıyor.
3: Cumhuriyetimizin 100. yılına güzel bir adımla başlamış olacağız. İnşallah Mustafa Kemal Atatürk'ün amaçladığı doğrultuda yetişecek.
2: İmza töreni yeterli olmuyor. CHP yandaşı gazeteci Fatih Altaylı durumu televizyon ekranına taşıyor. Hayali projenin tanıtımı yapılıp övgüyle paylaşılıyor.
4: Bu nasıl bir şey olacak? Yapılacak olan da önce bir onu anlat istersen. Ne yapılacak?
5: Evet, ne yapılacak? Ben çocuklarımızın bilime ilgi duymasını, uzaya ilgi duymasını, teknolojiye ilgi duymasını, oyun oynayarak, orada keyif alarak, sıkılmadan, böyle bir soğuk müze ortamında değil, bambaşka görevler ve sorumluluklar yükleyerek yapılmasını istemiştim.
2: Günler günleri kovalıyor. Animasyon projenin ne temeli atılıyor, ne tek bir çivi çakılıyor. Teslim tarihinden 2 yıl sonra Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin aklı başına geliyor. Ahbap Bilim ve Sanat Kampüsü projesi tek taraflı feshediliyor.
3: Böyle bir teklif geldiğinde de bizde de çok sayıda yapılmış ama ne işe yaradı bilinmeyen boş binalarımız vardı. Onların da tahsisi suretiyle güzel bir iş birliğine bugün imza attı.
2: Şimdi durum buyken oyuncu Eda Ece çıkıyor, deprem bölgesinden AK Parti'ye oy verenlerle dalga geçiyor.
6: Deprem bölgesinde yaptığımız her şeyi onlar başkaları yapıyor sandıktan, onu anlatıyorum.
2: Yine CHP destekçisi fonlanan gazeteci Ruşen Çakır çıkıyor, ahbaba sahip çıkan açıklamalar yapıyor. AK Parti seküler yardım kuruluşu istemiyor, bu yüzden ahbap hedef alındı demeye getiriyor.
7: AKP kendi denetimi dışındaki yapıların bu şekilde sivil toplumda etkili olmasına haz etmiyor ve bunları etkisizleştirmeye çalışıyor, alanını daraltmaya çalışıyor. Sivil toplumda kendisi dışındaki alanların çölleşmesini isteyen, bu konuda çaba sarf eden, engeller çıkartan bir iktidar söz konusu.
2: Oysa Ruşen Çakır'ın sahip çıkmaya çalıştığı ahbap tayfası için yine soruşturma kapsamında gözaltına alınan avukat Ece Güner zehir zemberek sözler kullanıyor. Haluk Levent'e güvenip borç verdim, bir yıl uğraştıktan sonra zar zor geri alabildim diye yazıyor. Erdoğan düşmanlığıyla gözleri kör olanların umut diye sarıldığı isimlerin kalitesi ortada. Kumar bağımlısı bir isimden iyilik meleği çıkarmak için büyük uğraşlar verseler de gerçeklerin gün yüzüne çıkmak gibi bir huyu var. Ne diyelim? Takdir milletin elbette.
8: Biz bu Haluk Levent'e çok fazla mı güvendik acaba? Çok güveniyorduk. Ne bileyim, güvenin adıydı, huzurun adıydı.
0: Merhum Büyük Birlik Partisi lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopterinin düşmesiyle ilgili dosya yeniden açıldı. Ortaya çıkan bilgiler ise akıllara Orgeneral Eşref Bitlis'in şüpheli bir şekilde şehit olduğu kazayı getirdi. Detaylar analiz haberimizde.
9: Şimdi ben şu anda helikopterdeyim.
2: Merhum Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopterdeki son görüntüleri bunlardı. Ardından helikopter şüpheli bir şekilde düştü. Kayıtlara kaza olarak geçti ama akıllarda hep şüpheler vardı.
10: Helikopter düştü demişsiniz.
11: Doğru.
10: Nerede düştü?
11: Bilmiyorum abi.
10: Bilmiyorsunuz nerede düştü, yani hangi mevkide düştü?
11: Vallahi mevkisini de bilmiyorum.
10: Siz neredesiniz şu an?
11: Helikopterin içinde.
2: Adalet Bakanı Akın Gürley'in talimatıyla 190 klasörlük dosya açıldı ve en hafif tabiriyle delillerin karartılması, arama kurtarma ekiplerinin yanlış yönlendirilmesi gibi ilk anda göze çarpan, hayatın doğal akışına uygun olmayan durumlar tespit edildi. Dosyaya giren 3 savaş uçağı ise 17 yıl sonra kafalardaki soru işaretlerini daha da derinleştirdi. Hakkında soruşturma başlatılan 29 şüpheliden

0: 6'sının doğrudan FETÖ'den ihraç, cezaevinde darbeye karışan isimler olması durumu daha da şüpheli hale getirdi. Ve şimdi helikopterin düşmesi kaza değil, bir suikast mıydı sorusu daha yüksek sesle soruluyor. Zira 3 savaş uçağı görevde değillerdi. Radarda bir görünüp bir kayboldular ve hava şartlarının çok zorlu olduğu bir günde 24 bin fitten 13 bin fite inişler yapıp manevralar gerçekleştirdiler. Geçmişte savaş uçaklarının yakın geçiş yapıp helikopterleri türbülansa sokmaya çalıştığı olaylar kayıtlara geçti. En bilineni şehit Orgeneral Eşref Bitlis'in başına gelenlerdi. Eski jandarma genel komutanı Orgeneral Eşref Bitlis'in Irak'ın kuzeyindeki denetlemeleri sırasında içinde bulunduğu Sikorsky helikopter Amerika Birleşik Devletleri jetleri tarafından taciz edilerek havada tehlikeli anlar yaşatıldı ve inişe zorlandı. Bitlis bu olayın ardından Amerika Birleşik Devletleri bölgedeki faaliyetlerine karşı sert bir duruş sergiledi. Zira Orgeneral Bitlis, Amerika Birleşik Devletleri'nin çekiç güç unsurlarının Irak'taki PKK'lı teröristlere silah yardımı yaptığını belgelemiş ve bu durumu dönemin Cumhurbaşkanı Turgut Özal'a sunmuştu. Bu olaydan kısa bir süre sonra Eşref Bitlis, 17 Şubat 1993'te Ankara'da uçağının düşmesi sonucu şüpheli bir şekilde şehit oldu. Kaza sonrası buzlanma açıklaması yapıldı ancak uçağı üreten firma aleyhine açılan davada bu iddiaları çürüttü. Bu yüzden Büyük Birlik Partisi lideri Yazıcıoğlu'nun helikopterinin düşüşü oldukça şüpheli bir durum gibi görünüyor. Benzer bir şüphe Karabağ Savaşı sonrası ilişkileri düzeltmek için Azerbaycan'a ziyarette bulunan Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i için de geçerli aslında.
1: Bazide Reis Cumhur az rah gözer transit.
0: İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopteri de Azerbaycan'la ilişkilerimizi düzeltmek istiyoruz açıklaması yapmasının ardından şüpheli bir şekilde düşmüştü. Tahran yönetimi kazanın sebebiyle ilgili açıklama yapmaktan kaçınmıştı. Bu yüzden Büyük Birlik Partisi lideri Yazıcıoğlu'nun helikopterinin düşmesiyle ilgili soruşturmada ortaya çıkacak gerçekler çok ama çok kıymetli. Zira bu sayede acılı aile için hesap sorulması, adaletin tecelli etmesi mümkün olabilecek.
2: Çankaya Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturması sürüyor. Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de aralarında bulunduğu 31 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Soruşturma Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülüyor. Suç örgütü, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma suçlarından gözaltına alınan 31 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Aralarında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de bulunduğu şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerin tamamı soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdikten sonra tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Düzenlenen operasyonda 29 şüpheli gözaltına alınırken, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Ankara'ya dönen Güner de Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı. Hem de bütçesine uygun şekilde...

0: 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden tam 10 yıl geçti. Vahide Şefkatlioğlu 15 Temmuz'da hem eşini hem bacağını kaybetti. 15 Temmuz'un kadın kahramanlarından olan Şefkatlioğlu'nun eşi Mehmet Şefkatlioğlu 49 yaşında şehit düşerken kendisi de gazi oldu.
1: 10 yıl geçti, evet 10 yıl geçti ama daha ne dediğim gibi 110 yılda geçse biz bu acıyı unutmayacağız. Hala ilk günkü gibi.
2: Hain cuntacılar Türk milletine silah çektiler, kanlar döktüler, cennet vatan Türkiye'nin bayrağına ve ezanına göz diktiler. Bu vatanın geleceğini karartmaya kalktılar. Ancak karşılarında şanlı Türk milletinin çelikten yüreğini buldular. Kimi 15 yaşında bir çocuktu, kimi taze baba, kimi de çiçeği burnunda bir eşti. Ancak hepsi aynı mısranın altında toplandı. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Vatan uğrunda ölen varsa vatandır. Eşi Mehmet Şefik Şefkatlioğlu tankın altında kalıp şehit oldu. Kendisi de bir bacağını kaybetti. 15 Temmuz gazisi Vahide Şefkatlioğlu'nun 10 yıl sonra anlattıkları Türkiye'nin o gece nasıl bir kabus yaşadığını tekrar hatırlattı.
1: Ben de darbenin çok ne olduğunu bilmiyorum ama sürekli her gün Suriye'yi izlediğim için hani o acıyı, o insanlara yapılan darbeleri görüyordum. Ve direkt içeri koştum. Eşime dedim ki darbe oluyor dedim. Eşim dedi ne darbesi falan. Çıktığımızda vakit erken olduğu gibi 10 civarlarında falandı. Sonra atış alanına doğru yürüdük. Daha yeni insanlar çıkıyordu ve 5-10 dakika geçmedi. Bir anda insan seli dışarıya çıkmaya başladı. Gerçekten o gençleri görünce o gençlerin ağzında tekbir sesleri ve bayrak ellerindeydi. Ben tabii hem tekbir getiriyorum hem ağlıyorum hem de diyorum Allah'ın izniyle bu vatan yıkılmayacak diyorum. Havalimanına gidileceğini söyledi. Eşim bana sen eve git dedi. Ölmek var dönmek yok dedim artık yani. Tabii ki bir 15 dakika daha yürüdük bir anda tankın paletinden ateşler açmaya başladılar. Çünkü ben tankı görmedim. Aramızdaki mesafe çok uzaktı.
2: 15 Temmuz 2016'da al bayrağımız göklerde dalgalansın, ezan Muhammed'i dinmesin diye Türk milleti tarih yazdı. FETÖ'cü cuntacılar milletin silahını millete doğrulttu. Şefkatlioğlu ailesi de kendi gövdesini tanka siper etti.
1: Bir anda herkes koşuşmaya başlayınca eşim de bariyerlerin üstünden atlayalım dedi. İşte eşim üstten bacağını koydu. Ben elimi alttan koydum bariyerin altına. Bir anda tank üstümüzden geçti. Tabii ben gözüm kapandı. Allah dedim. Sonra bir tane gencin bağırmalarını duydum. İşte ablayı kurtaralım, kurtaralım demeye başladı. Ben 2,5 ay yoğun bakımda kaldım. 1 yıl hastanede kaldım. 15 gün sonra, yani bir ay herhalde bacağımı bir ay boyunca kurtarmaya çalıştıklarında tabii kurtaramamışlar. Bacağım kangren olunca kesmek zorunda kaldılar.
2: Bundan tam 10 yıl önce 15 Temmuz'da Türk milleti bir destan yazdı. Bu cennet vatanı FETÖ'cü cuntacılara bırakmadılar. Bu uğurda canlarından geçtiler. Mehmet Şefik Şefkatlioğlu da vatan müdafası sırasında şehit düştü. Eşi ise gazi oldu.
1: O anda eşim evet tank geçtiğinde zaten ikiye bölünmüş. Ben bir yıl falan boyunca eşimin o şekilde görmedim. Çünkü sorduğunda hiç kimse göstermedi bana. Bir kere mahkemelerdeyken işte eşimin tank ikiye böldüğünü söylediklerinde ben orada sinir krizi geçirmiştim. İşte hastanelik falan olmuştum.
0: 15 Temmuz darbe girişimi gecesi milyonlarca vatandaş gibi Oğuz Ayanoğlu da darbecilere karşı sokağa çıktı. Eski adıyla Boğaziçi Köprüsü'nde ağabeyi Onur Enser Ayanoğlu ile birlikte milli iradeyi savunan Ayanoğlu o gece gazi oldu. Ağabeyi ise şehit düştü. Gazi Ayanoğlu o karanlık gecede yaşadıklarını 24'e anlattı.
3: Darbeciler o gece karanlık emellerine ulaşmak için çıktı meydanlara. Silahları, tankları, uçaklarıyla. Ama hesaba katmadıkları bir şey vardı. Milli iradenin gücü hainlerin karşısında siper oldu. O karanlık gecenin sonunda yine güneş doğdu.
4: Bu vatana canımız, kanımız, her şeyimiz feda olsun. Bunu o gece gösterdik. Gerektiğinde, inşallah gerekmez ama gerektiğinde her zaman bu vatan için canımızı kanımızı feda etmeye hazırız.
5: Köprüde askerleri gördü, hain darbe girişiminin olduğunu öğrendi. Oğuz Ayanoğlu bir an olsun tereddüt etmeden o zamanki adıyla Boğaziçi Köprüsü'ne geldi ve darbecilere karşı göğsünü siper etti.
4: Kötü haberler geliyordu, insanlar vuruluyormuş, yaralanıyormuş diye. Biz de köprüye gidelim dedik arkadaşlarla, oradakilere destek olalım diye. Onur'u aradım ben neredesin diye. Ben köprüdeyim dedi. Benden habersiz bizden önce gitmiş köprüye. Ben de tabii bunu duyunca endişelendim. Onur çünkü böyle çok yardımsever, iyiliksever bir çocuktu. Koşulsuz yardım etmeyi çok severdi. Dedim bu başına bir iş gelmesin diye yanımdaki arkadaşlarımı da bıraktım. Koşarak köprüye doğru ilerlemeye başladım.
3: İki kardeş köprünün girişinde buluştu. Yaralılara yardım eden şehit Onur Ensar Ayanoğlu'nun üzeri kan içerisindeydi. Hatta kardeşi ağabeyini ilk gördüğünde yaralandığını sandı.
4: Üstü başı kan içindeydi. İyi misin, bir şeyin var mı dedim. Yok benim bir şeyim yok dedi. Bu yaralıların kanı, yaralıları taşıdık dedi. İnsanları vurdular dedi. Tam o sırada ateş etmeye başladılar. Biz bir arabanın önüne siper aldık birlikte. Ateş bittikten sonra bir tane vatandaş kalabalığın içinden çıkıp hep beraber gidelim, bunların ne kadar mermisi var, bunlar kaçımızı öldürebilir gibi söylemlerde bulunup insanlar etrafına toplamaya çalışıyordu. Ben de onu görünce böyle bir kitlendim o vatandaşa. Onlara dedim ki biz niye burada köşede duruyoruz dedim. Gel dedim biz de onlara katılalım, destek olalım dedim.
5: İki kardeş hain darbe girişimini bertaraf edebilmek için milyonlarca vatan ve bayrak sevdalısı gibi köprüdeydi. Yaralanan bir vatan evladına yardım etmek isterken Oğuz Ayanoğlu darbecilerin hedefi oldu.
4: Niyetimiz yerdeki yaralıyı almak. Başka hiçbir niyetimiz yoktu. Ama bu alçaklar, bu hainler bize yerdeki yaralıyı almamıza bile müsaade etmediler. Ve nitekim bizi bir anda taramaya başladılar. Vuruldum ve kurşun beni yaklaşık bir metre falan fırlattı dizlerimin üstüne. Bir, bir buçuk belki de. Vuruldum ilk başta hissetmedim. Ayağa kalkıp devam etmek istedim, kenara çekilmeye. Ateş hala devam ediyor çünkü. Ama bir baktım bacağımdan oluk oluk kan boşalıyor kasığımdan doğru. Sonra sürüne sürüne kendimi gişelerin altına getirdim. Orada vatandaşlar sağ olsun pansuman yapmaya çalıştılar. Bana da yardımcı oldular.
5: Kurşunların hedefi olan Oğuz Ayanoğlu gazi oldu. Ağabey ise darbecilerin silahından çıkan kurşun ile şehit düştü.
4: Onur tam boynundan vuruldu. Tam şah damarından, boynundan almıştı kurşunu. Önümde hareketsiz bir şekilde yattığını görünce zaten durumu belliydi. Ben tabii kendimi kaybettim. Kardeşim ölüyor, yardım edin, feryat ettim, araba ayarlayın diye. Apar topar bir arabaya taşıdılar Onur'u. Ben de sürüne sürüne kendimi ön koltuğa attım. Hemen burada Altunzade bir hastaneye gittik. Orada Onur'u ayrı bir sedyeye, beni ayrı bir sedyeye aldılar. Son buluşmamız, son görüşmemiz Onur'la oradaydı.
3: 15 Temmuz gazisi Oğuz Ayanoğlu, ağabeyinin şehit olduğunu 5 gün sonra tedavi gördüğü hastanede öğrendi. 15 Temmuz'da yazılan kahramanlık destanı, şehitlerin fedakarlığı, gazilerin cesareti, milletin demokrasiye sahip çıkışıyla hafızalara kazındı. O gece verilen mücadele, Türkiye'nin yakın tarihinde unutulmayacak bir direnişin sembolü olarak yerini aldı.
4: Şimdi o gece kimsenin gözünde ve içinde herhangi bir korku yoktu. Allah o gece hepimizden bizden korkuyu almıştı. Nitekim yaşananların hepimiz malumu, genci, yaşlısı, kadını, erkeği, bütün herkes yani yaşlılar bastonlarıyla bile o gece sokağa akın ettiler. Burada kurşunlar yağarken kimse kurşunlardan kaçmadı, üstüne gitti. Ve en sonunda zaten bu dirayetli dirişi, bu halkın içindeki bu iman ateşini gördükten sonra bu hainler başaramayacaklarını anladılar. O yüzden hiç kimsede bir korku, endişe yoktu. Sadece vatanımızı bu hainlere bırakmamak için, devletimizi bunlara yedirmemek için elimizden gelen bütün her şeyi yaptık.
0: ...15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü özel Türkiye'nin dört bir yanında anlamlı programlar düzenleniyor. O noktalardan biri de masalsı atmosferiyle Kapadokya'ydı. Bölgedeki sıcak hava balonları bu kez darbe girişimine karşı canını siper eden 253 şehidimizin fotoğrafları ve Türk bayraklarıyla gökyüzüne süzüldü.
6: Bu dünyaya örnek olan kahramanlıkta şehit olanları rahmetle minnetle anmak, gazilerimize de bir selam göndermek için Biz de bugün balonlarımızı kaldıracağız.
7: Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Kapadokya'da sıcak hava balonları, Nevşehir Valiliği koordinesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anlamlı bir uçuş gerçekleştirdi. Gökyüzünde Türk bayrakları ve darbe girişiminde şehit olan 253 kahramanın fotoğrafları yer aldı.
6: Darbe girişiminde bulunan hainlere karşı, vatanımızı, milletimizi bölmek isteyenlere karşı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bu aziz millet sonuna kadar egemenliğini korumuş, demokrasisine sahip çıkmış, ülkesini böldürmemiş, bayrağı indirmemiş, ezanını susturmamıştır.
7: Ekipler sabahın erken saatlerinde hazırlıklarını tamamladı. Sıcak hava balonları, dev Türk bayrakları ve şehitlerin fotoğraflarının bulunduğu afişlerle havalandı. Kapadokya'nın eşsiz manzarasında süzülen balonlar izleyenleri duygulandırdı.
6: Sonuna kadar demokrasimize sahip çıkacağız. Çünkü irade bizim, vatan bizim, zafer bizim. Hepsine selam olsun.
0: Gazze'de yaşanan soykırım ve insani yardımların girişinin engellenmesi Filistinlilerin hayat mücadelesini zorlaştırıyor. Gazze'liler hayata tutunurken İsrail'in saldırıları da dinmiyor.
7: Bir yanda saldırılar, diğer yanda işkenceler Filistin halkını zor duruma sokuyor. Alıkonan Filistinliler eziyet görüyor. Kısıtlı imkanlara sahip olan halk hayat mücadelesi veriyor.

0: Ateşkesi ihlal eden İsrail, Nuseyrat'ta bir araca İHA saldırısı düzenledi. Çevredekiler hasar gören araç ve kırılan camların etrafında toplandı. Saldırıda yaralananlar hastaneye kaldırıldı. Gazze'de çocuk olmakta güç. Hayatta kalanlar çocukluklarını yaşayamıyor. İsrail topçu saldırısında yaralanan Gazze'li çocuk Adil Raca El-Aşi de onlardan biri. Sol gözünü ve sol kulağındaki işitme yetisini kaybeden çocuk tedavi ve okula dönme hayali kuruyor. 2024'te alıkonulan Kemal Advan Hastanesi Müdürü Doktor Husam Ebu Safiye'nin durumu da ağırlaşıyor. İşkence ve hücre cezasına maruz kalan Ebu Safiye için Birleşmiş Milletler ve çok sayıda uluslararası insani kuruluşa acil bir mektup gönderildi. Ebu Safiye'nin serbest bırakılması için acilen harekete geçilmesi talep edildi.
1: Sufyan, how are you?
0: Kana doymayan İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz, Gazze'deki yıkımdan keyif aldı. İsrail basınına göre Katz bölge turu yaptı. Yıkılmış Gazze manzarası hakkında ne hissettiği sorusuna, "Yıkımı görmek iyi hissettiriyor" cevabını verdi.
2: ABD ve İsrail basınından çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre Mossad, bir dönem İsrail'i haritadan silmekle tehdit eden İran'ın eski Cumhurbaşkanı Mahmut Ahmadinejad'ı kendi safına çekti. İsrail istihbaratının Ahmadinejad'a gizlice para ödediği ve onu silahlı bir ayaklanmayla yeniden iktidara getirmeyi planladığı iddia edildi. Ahmadinejad ise iddiaları yalanladı.
3: Faaliyet hastayı kodumun nedir?
4: İran Gezi Servisi, İran içindeki Mossad ajanlarını hedef almak için bir birim kurmuştu. Ancak bu birimin başının diğer 20 ajanla birlikte kendisinin de birer Mossad ajanı olduğu ortaya çıktı.
0: İran'ın eski Cumhurbaşkanı Mahmut Ahmadinejad bu açıklamasıyla gündem olmuştu. İran'daki Mossad ajanlarını tespit etmek için kurduğu birimin çoğu Mossad ajanı çıkmıştı. ABD ve İsrail basınının iddiasına göre Ahmadinejad da Mossad ajanı. İddia dünya medyasında gündem oldu. İddiayı New York Times gazetesi paylaştı. Üst düzey yetkililere dayandırdı. Buna göre Mossad, İran'ın eski Cumhurbaşkanı Ahmadinejad'ı bir istihbarat varlığına dönüştürdü. 2024 ve 2025 yıllarında Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen iklim konferansları bu gizli temaslar için paravan olarak kullanıldı. Mossad direktörü David Barnea'nın bizzat yürüttüğü süreçte Ahmadinejad'ın seyahat ve konaklama masrafları İsrail tarafından gizlice karşılandı. Dahası İran'da Mossad ajanlarını avlamak için kurulan ve üyelerinin çoğu İsrail ajanı çıkan birimin kurucusu olan Ahmadinejad'ın da aslında bir Mossad ajanı olduğu öne sürüldü. Mossad'ın asıl hedefi ise İran'da rejimi devirip Ahmadinejad'ı yeniden iktidara getirmekti. İsrail gazetesi Haaretz'te New York Times'ın haberini destekleyen bir analiz yayımladı. Haaretz'in ulaştığı belgelere göre plan Irak'taki 16 bin Kürt savaşçının İsrail hava desteğiyle Batı İran'a girmesini ve diğer etnik grupların isyan başlatmasını öngörüyordu. Kaos ortamında Ahmadinejad yeni lider ilan edilecek, karşılığındaysa İbrahim Anlaşmaları kapsamında İsrail'i resmen tanıyıp ilişkileri normalleşecek. Ancak İsrail askeri istihbaratının fantezi olarak nitelendirdiği bu plan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kürt operasyonuna onay vermemesiyle tamamen çöktü. Darbe planının çökmesinin ardından İsrail, Şubat ayı sonunda Ahmadinejad'ı İran'dan kaçırmak için film gibi bir operasyon düzenledi. Ahmadinejad'ın yerleşkesine düzenlenen sahte bir hava saldırısının yarattığı kaosta, eski lider siyah bir araçla Mossad ajanları tarafından gizli bir güvenli eve kaçırıldı. Ancak İsrail'in kendisini iktidara getirememesinden dolayı hayal kırıklığı yaşayan Ahmadinejad'ın bu evden ayrıldığı belirtildi. Bir süre sonra eski dini lider Hamaney'in cenazesinde ortaya çıkan Ahmadinejad'ın İsrail'le temaslarının ifşa olması üzerine şu an İran yönetimi tarafından sıkı bir ev hapsinde tutulduğu iddia ediliyor. İsrail, İran ve ABD makamları söz konusu iddiaları doğrulayan resmi bir açıklama yapmadı. Ahmadinejad ise iddiaları yalanladı. Ahmadinejad'ın basın ofisi yazılı açıklama yaptı. İddiaların kamuoyunu yanıltma ve İran'a karşı psikolojik savaş yürütme amacı taşıdığı ifade edildi. New York Times gazetesinin yalan ve sahte habercilik yapmasıyla bilindiği savunularak aynı iddiaların daha önce de ortaya atıldığı kaydedildi. Ahmadinejad'ın günlük işlerle meşgul ve İran halkının hizmetinde olduğu dile getirildi.
2: MHP lideri devlet

0: Bahçeli'den 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne dair mesaj geldi. Bir mesaj paylaşıldı. Neler söylüyor Bahçeli? Bakalım. MHP Genel Başkanı, 15 Temmuz Türk milletinin tarih boyunca verdiği bağımsızlık mücadelesinin son halkalarından biridir ifadelerini kullanıyor. Bahçeli, MHP'nin en sosyaldeki hesabından paylaşılan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajında kaydettiği mesajlar var. 15 Temmuz, Türk milletinin tarih boyunca verdiği bağımsızlık mücadelesinin son halkalarından biridir. 15 Temmuz, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin içeriden çökertilmek, milli egemenliğin gasp edilmek ve Türk milletinin iradesinin zincire vurulmak istendiği çok katmanlı bir işgal teşebbüsüdür. Bu nedenle 15 Temmuz'u doğru okumak, yalnızca geçmişi anlamak bakımından değil, geleceği korumak bakımından da milli bir mecburiyettir ifadelerini kullanıyor. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde aziz şehitlerimizi rahmetle, minnetle ve hürmetle anıyorum. Gazilerimize sağlık, afiyet ve uzun ömürler niyaz ediyorum. Rabbim milletimizi her türlü fitneden, devletimizi her türlü saldırıdan muhafaza buyursun ifadelerini kullanıyor. MHP lideri Devlet Bahçeli 15 Temmuz'a dair yaptığı paylaşımda. Devam edelim. Rusya-Ukrayna savaşında saldırılar şiddetlenirken Fransa'nın başkenti Paris'te Ukrayna konulu Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi düzenlendi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da katıldığı zirvede antibalistik füze koalisyonu kuruldu.
1: On Avrupa ülkesi bir araya geldi, antibalistik füze koalisyonu kurdu. Fransa'nın başkenti Paris'te Ukrayna konulu Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi düzenlendi. Zirveye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen katıldı. Fidan toplantı öncesinde aile fotoğrafı çekiminde yer aldı. Zirve sonrası basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna'daki savaşta zamanın Rusya'nın lehine işlemediğini söyledi. Ukrayna ile bir yol haritası çizdiklerini açıkladı.
2: Hava savunması alanında Ukrayna, yeni nesil SAMP/T bataryalarının ilk bölümünü satın alacak. Bunlar önümüzdeki haftalarda füzeleriyle birlikte teslim edilecek.
3: C'est le sens du projet Freya.
1: Fransa ve Ukrayna'nın da aralarında bulunduğu 10 Avrupa ülkesinin balistik füzelerin oluşturduğu artan tehdide karşı antibalistik füze koalisyonunun kurulduğu bildirildi.
3: En agrégeant justement
2: proje ortak bir çözümün ortaya çıkarılmasını ve Ukrayna'nın korunmasının bu alanda hızlandırılmasını sağlayacak.
1: Ukrayna lideri Zelenski ise Ukrayna'nın neredeyse her gün balistik füze savunma sistemleri için önleyici füzelere ihtiyaç duyduğunu ifade etti.
4: Önümüzdeki 12 ay içinde birlikte seri üretilebilecek, maliyeti düşük ve Avrupa'nın balistik füze savunma açığını kapatacak bir sistem geliştirebiliriz.
1: Öte yandan Rusya-Ukrayna arasındaki saldırıların şiddeti azalmadı. Ukrayna 350'den fazla İHA'yla Moskova'ya saldırdı. Rusya Federasyonu'na bağlı Başkurdistan Cumhuriyeti'ndeki sanayi bölgesi hedef alındı. Petrol rafinerisinde insansız hava aracı saldırılarının nedeniyle yangın çıktığı kaydedildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın Rus topraklarına yönelik saldırılarına güçlü yanıt vereceklerini belirtti. Her zaman misilleme yapacağız dedi. Rusya, Harkiv bölgesinde Ukrayna birliklerine ait hedefleri vurdu. Saldırıya ait görüntüler paylaşıldı. Rusya, Kiev ve ülkenin farklı bölgelerine 10 füze ve 135 SİHA saldırısı düzenledi.
0: Ankara'da düzenlenen NATO zirvesi Yunan basınında mercek altına alınmaya devam ediliyor. Türkiye'nin Batı ile ilişkileri değerlendirilirken zirvenin önemi bir kez daha ele alındı.
1: Ankara'daki NATO zirvesi Yunan basınının dilinden düşmüyor. Türkiye'nin Batı ile ilişkileri ele alındı. Ankara'nın savunma alanındaki konumu değerlendirildi. Yunan gazeteci Pavlos Simas, Türkiye'nin dış politika ve savunma alanında Batı ile yeniden yakınlaştığını vurguladı. Ankara'da düzenlenen NATO zirvesinin yalnızca görkemli bir diplomatik organizasyon olmadığını belirtti. Aynı zamanda Türkiye'nin uluslararası konumda önemli bir dönüşümün işareti olduğunu öne sürdü. Müzik Galataer'de yer alan analize göre ise Türkiye Batı İttifakı'nın kilit aktörü haline geldi. Ankara'daki NATO zirvesinin Türkiye'nin yükselen jeopolitik rolünü pekiştirdiği belirtildi. Zirvenin önemli bir jeopolitik değişime işaret ettiği aktarıldı. Türkiye'nin F-35 savaş uçağına sahip olma ihtimali Atina'da gündem olmaya devam ediyor. Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı Onursal Başkanı Alkivadis Stefanis, Yunanistan'ın önde gelen televizyon kanallarından Meganews ekranlarında konuştu. F-35 savaş uçaklarının tedarik süreciyle ilgili çarpıcı itiraflarda bulundu. Stefanis'in açıklamalarında dikkat çeken noktaysa F-35 programını anlatırken sürekli Türkiye'yi referans göstermesi oldu. Türkiye karşısında çok daha avantajlı ve kesinlikle çok daha iyi bir konumdayız dedi. Canlı yayında yaptığı değerlendirmeler, Atina'nın askeri planlamasının merkezinde Türkiye'nin yer aldığını adeta gözler önüne serdi.
0: Avrupa Birliği'nin Kıbrıs hamlesi Ankara ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tepkisini çekti. AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Rafael Fito'yu Kıbrıs özel temsilcisi olarak atarken, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti birliğin tarafsızlığını yitirdiğini vurguladı. Öte yandan Birleşmiş Milletler'in Kıbrıs için yeni bir yol haritası hazırladığı iddiaları da Rum basınının gündeminde.
5: Kıbrıs'ta Türk varlığını görmezden geliyorlar. Rumların savunuculuğunu yapıyorlar. Avrupa Birliği Komisyonu Mart ayında istifa eden Johannes Hahn'ın yerine Başkan Yardımcısı Rafael Fito'yu Kıbrıs özel temsilcisi olarak atadı. Fito'nun Birleşmiş Milletler şahsi temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar'la çalışacağı açıklandı. Bu tek taraflı adıma Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden tepki gecikmedi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli kararı Avrupa Birliği'nin iç meselesi olarak niteledi. Birliğin 2004'ten bu yana tarafsızlığını yitirdiğini ve çözümün ancak egemen eşit iki devlet temelinde olabileceğini vurguladı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ise atamayı Kıbrıs Türk halkını yok sayan provokatif ve gayri yasal bir adım olarak değerlendirdi. Rum basınındansa Birleşmiş Milletler'in çözüm önerilerinin yer aldığı taslak metinler paylaşılıyor. İddialara göre taslak, ademi merkeziyetçi gevşek federasyon modeline dayanıyor. Planda bir başkan yerine Türk ve Rumlar arasında dönüşümlü görev yapacak eşit temsilli bir başkanlık konseyi öngörülüyor. Federal hükümette az sayıda bakan bulunması ve kararların en az bir Türk bakanın onayıyla alınması planlanıyor. Rum basınının iddiasına göre taslaktaki dikkat çekici bölümlerden biri karşılıklı eş zamanlı adımlar. Plandaki 2 yıllık geçiş sürecinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Ercan Havalimanı ve deniz limanlarının uluslararası trafiğe açılmasıyla eş zamanlı olarak Rum tarafının talep ettiği Maraş ve Güzelyurt gibi bölgelerdeki toprak iadelerinin görüşülmesi planlanıyor. Süreç başarıyla tamamlanırsa nihai anlaşma referanduma sunulacak. Ayrıca Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin garantörlüğünün yerine Fransa ve ABD'nin de dahil olacağı dönüşümlü başkanlığa sahip yeni bir NATO mekanizması kurulması, Türk askerinin ise aşamalı olarak çekilmesi öngörülüyor. Ancak Türkiye daha önce de söz konusu iddiaları yalanlamıştı. Ankara, egemen eşit iki devlet modelinden taviz vermeyeceğini belirtmişti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve garantör Türkiye'nin evet demeyeceği hiçbir fikir hayata geçmeyecek diyerek kırmızı çizgilerini net bir şekilde ortaya koymuştu.
0: Sırp bir bakanın açıklamaları dünya gündemine oturdu. Bakan dönemin lideri olsa 1998'de Kosova'da etnik temizlik yapacağını söyledi. Srebrenica soykırımının yıl dönümü olan 11 Temmuz'da sarf edilen skandal sözler çirkin zihniyetin son bulmadığını kanıtladı.
5: Sırbistan Kamu Yönetimi Bakanı Snežana Paunović skandal sözlerle gündem oldu. Eski Yugoslavya lideri Slobodan Milošević'in yerinde olsaydı 1998'de Kosova'da etnik temizlik yapacağını söyledi. Kosova doğumlu Sırp Bakan Kurir televizyonuna konuştu. Sırp Bakan programda eski Yugoslavya topraklarında yaşanan savaşları değerlendirdi. Savaşlarda büyük rolü olan ve soykırım suçuyla yargılanan eski Yugoslavya Devlet Başkanı Slobodan Milošević'in politikalarını ele aldı. Bakan 1998'de Kosova'da devlet başkanının neyi yanlış yaptığı yönünde bir soru aldı. Srebrenica soykırımının yıl dönümü olan 11 Temmuz'da yayınlanan programda skandal sözler sarf etti.
6: Eğer ben Slobodan Milošević'in yerinde olsaydım 1998'de Kosova'da etnik temizlik yapardım. Bu belki de hayatım boyunca söylediğim en sert ifade.
5: Açıklamasının devamında Paunović bununla insanları öldürmeyi kastetmediğini söyledi.
6: Onların bugün yapmaya çalıştıkları gibi etnik temizlikten söz etmiyorum. Demek istediğim, kendini Yugoslavya Federal Cumhuriyeti vatandaşı olarak görmeyen herkesin ülkeyi terk edip kendi ana vatanlarına gitmeleridir.
5: Etnik temizlik ifadeleri Balkanlarda tepki topladı. Kosova Çalışma, Aile ve Kurtuluş Savaşı Değerleri Bakanı Andin Hoti sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı. Hoti, Paunović'in söz konusu açıklamasının ülkenin Milošević döneminden kalan soykırımcı ideolojiden hala kurtulamadığını gösterdiğini savundu.
0: Yurda dönelim. Konya'da bir kişi tartıştığı öz kız kardeşi ve üvey annesinin boğazını keserek öldürdü. Evde bulunan babasına zarar vermeyen şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı. Olay Konya'nın Selçuklu ilçesinde meydana geldi. 3 katlı binanın 2. katındaki dairede yaşayan katil zanlısı, üvey annesi Dursuniye Öztürk ve kız kardeşi Esma Nur Öztürk'le tartışmaya başladı. Tartışma sırasında zanlı mutfaktan aldığı bıçakla üvey annesinin ve kız kardeşinin boğazını kesti. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin müdahalesi sonrası zanlı olay yerinden kaçamadan gözaltına alındı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde Dursuniye Öztürk ile Esma Nur Öztürk'ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olayda evde bulunan zanlının babası ise kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Ankara'da merkezi bir noktada yangın paniği yaşandı. Alevlerin yükseldiği nokta Dışişleri Bakanlığı arşiv binasının hemen bitişiğinde son buldu. Neyse ki ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
7: Başkentin merkezi noktalarından Çukur Ambar'da akşam saatlerinde yangın paniği yaşandı. ODTÜ ormanlarına yakın bölgede dumanlar gökyüzünü kapladı.
8: Ankara'nın merkezinde Çukur Ambar'da Dışişleri Bakanlığı arşiv binasının hemen yanı başında çıkan yangın panik yarattı. Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme araçları ve Ankara İtfaiyesi'nin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Tehlike ise ODTÜ ormanlarına yakın olmasıyla daha büyük panik yarattı.
7: Ankara'nın merkezi noktalarından biri Çukur Ambar semtinin Çiğdem Mahallesi'ndeki yeşil alanda yangın çıktı. Çamlık arazide çıkan yangın hemen bitişinde yer alan evlerde de korku dolu anlara sahne oldu. Kritik bir kamu kurumu da yangınların ortasında kaldı. O alevler neyse ki Dışişleri Bakanlığı arşiv binası önünde son buldu. Ankara İtfaiyesi ve Orman Genel Müdürlüğü ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı, soğutma çalışmaları başladı. Yangının çıkış sebebi ise ekiplerin raporu sonrasında netlik kazanacak.
0: İstanbul'da iki telli basın ekspres yolunda zincirleme trafik kazası meydana geldi. Bir kişi hayatını kaybetti. Kaza Başakşehir istikametinde sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre otomobil emniyet şeridinde bekleyen tıra arkadan çarptı. Bir ticari aracında karıştığı kazada otomobil içinde bulunan Metin Sayılı ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Metin Sayılı hayatını kaybetti. İstanbul Bahçeli Evler'de yeni bir binanın temel kazılarının yapıldığı inşaat alanının yanındaki binada çatlama sesleri gelince korku dolu anlar yaşandı. Zarar gören 6 katlı bina çökme riski nedeniyle boşaltıldı. 3 sokakta kapatıldı.
5: İnşaat alanındaki çalışmalar nedeniyle zarar gören 6 katlı bina boşaltıldı. Çökme riski nedeniyle 3 sokakta kapatıldı. Gece yarısıydı. Bahçeli Evler Hürriyet Mahallesi'ndeki 6 katlı bir binadan çatlama sesleri duyuldu. Yan tarafında inşaat alanı vardı. Yeni yapılacak binanın temeli kazılıyordu. İnşaatın yanında bulunan ve 45 kişinin oturduğu 6 katlı binadan sesler geldi. Paniğe kapılan apartman sakinleri sokağa fırladı.

0: Binada oturan 45 kişi geceyi yakınlarında geçirdi. İnşaat alanında ve çalışmalar nedeniyle zarar gören binadaki incelemeler sürüyor.
1: İstanbul'da uygulama yapan polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu motosikletten tüfek ve el yapımı bomba çıktı. Gözaltına alınan şüphelinin verdiği bilgiler doğrultusunda soruşturma derinleşti.
0: Sadece bir motosiklet ama içinde yok yok. Şüphe üzerine durduruldu, adeta bir cephanelik gibiydi. Eyüp Sultan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Göktürk Mahallesi'nde denetim yaptı. Bu esnada şüphe üzerine bir motosiklet durduruldu. Yapılan aramada AK-47 otomatik silah ve bu silaha ait mermilerle birlikte el yapımı iki bomba ele geçirildi. Motosiklet sürücüsü gözaltına alındı. Şüphelinin ifadesi üzerine soruşturma derinleşti. Gasp Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalarda 5 ilçede belirlenen 10 eve eş zamanlı operasyon düzenlendi. 6 şüpheli daha yakalandı. Polis ekiplerince yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, çok sayıda mermi ve saldırıda kullanılacağı değerlendirilen ikiz plaka ele geçirildi. Gasp Büro Amirliği tarafından yürütülen soruşturmada ele geçirilen el yapımı bombaların internetteki tarifler kullanılarak hazırlandığı tespit edildi. Emniyetteki işlemlerin ardından gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Diğer 4 şüpheli hakkındaki adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi. Ele geçirilen silah ve bombaların hangi amaçla kullanılacağının belirlenmesine yönelik incelemeler ses sürüyor.
1: Antalya'da ailevi sorunları nedeniyle bir süredir oğlunun yanında kalan ve uzaklaştırma kararı aldıran eşine sinirlenen yaşlı adam evini yakmaya çalıştı. Yaşlı kadın yangını gözyaşları içinde izlerken itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.
0: Hakkında uzaklaştırma kararı alındığını duyunca çılgına döndü, kendini eve kilitledi, sonra da ateşe verdi. Olayın adresi Antalya. Ailevi sorunları nedeniyle bir süredir oğlunun yanında kalan ve uzaklaştırma kararı aldıran eşine sinirlenen yaşlı adam evini yakmaya çalıştı. Mutfakta bulunan tüpü açan yaşlı adam topladığı poşetler ve karton atıkları ateşe verdi. Evin içini kısa sürede duman kapladı. Yaşlı adam polislerin uyarılarını dikkate almadı. Ekiplerse kapıyı kırarak içeri girdi ve onu gözaltına aldı. İtfaiye daha fazla vakit kaybetmeden yangına müdahale etti. Evi yanan yaşlı kadınsa gözyaşları içerisinde ekiplerin söndürme ve soğutma çalışmasını izledi.
2: Gel diyeceğim de korkuyorum.
1: Efendim, böylece 2 saatlik haber maratonumuzun sonuna geldik. Moderatör geceyi noktalıyoruz. Hoşçakalın.

artık patolojik bir hal alan şu hususu da dikkatlerinize getirmek istiyorum. Maalesef Türkiye'de kendi devletleri ve hükümetleri hakkında olumlu tek cümle dahi duymaya tahammül edemeyen marjinal bir kesim var. Devlet başkanları, bakanlar, gazeteciler dahil istisnasız tüm katılımcıların ülkemizden sitayişle bahsetmesini bunlar bir türlü işlerine sindiremiyor. Öyle ki zirveye ve Türkiye'nin müstesna ev sahipliğine kara çalmak için günlerdir akla hayale gelmedik hezeyanlar üretiyorlar. Siyasetin değil, tababetin konusu olan bu güruhu ve saçmalıkları gördükçe inanın onlar adına sadece üzülüyoruz. Hele hele 5 dakikacık bir görüşme için muhataplarına yalvaran zavallı

0: soruların sırf gündeme gelebilmek için yaptığı eleştirilere sadece gülüp geçiyoruz. Bakınız, yabancılaşma kötüdür. Ama kişinin kendi ülkesine, kendi milletine yabancılaşması, hatta düşmanlaşması çok daha kötü.
1: Haber, bilgi ve tecrübe gerektirir, empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
2: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.
3: Müslümanlara göre fazla dünyeviyim, diğerlerine göre fazla dindarım. Militanlara göre fazla ılımlıyım, ılımlılara göre fazla militanım. 40 yıla sığdırdığı çalkantının yansıması olarak böyle algılandığını ifade etti 20. yüzyılın en önemli düşünür ve aktivistlerinden biri olan Malcolm X.
4: Who taught you to hate your own kind? Who taught you to hate the race that you belong to? So much so that you don't want to be around each other. No, before you come asking Mr. Muhammad, does he teach hate, you should ask who yourself, who taught you to hate being what God gave you.
3: 19 Mayıs 1925'te Amerika'nın Nebraska eyaletinde doğdu. Babası ırkçı beyazlar tarafından öldürüldü. Annesi bu olaydan sonra akıl hastanesine kaldırıldı. O ve kardeşleri çeşitli ailelerin bakım ve himayesine verildi. Rengi yüzünden dünyanın kirli sisteminin sahipleri tarafından uğratıldığı haksızlıklar, gençlik yıllarını önce suçun, sonra hapishane hücrelerinin içinde geçirmesine sebep oldu. Hapishanede yeni bir dinle tanıştı. İslam. Ama bu, barış getiren dinin kendisi değil, Amerikan ırkçılığına maruz kalmışların ayrımcı ve sakat bir yorumuydu. Irkçılığa maruz kalan siyahi, beyazları küçümsüyor ve dışlıyordu. Allah'ın da rengi siyahtır, beyaz insanlarsa şeytandır diyerek geçirdi yıllarını.
5: I for one as a Muslim believe that the white man is intelligent enough. If he were made to realize how black people really feel.
3: Ve zamanın bütünlendiği, mekanın hiçe evrildiği, dünyanın merkezine seyahati geldi, çattı. Müslümanların kıblesini gördü. Beyazı ve siyahı değil, kulu gördü. İnsanın, Yaradan'ın şefkat ve merhametiyle kardeş olduğunu, olabileceğini gördü. Dönen adam, giden adam değildi. Miladi 1964 haccına, Malcolm X olarak gitti, El Hacı Malik El Şahbaz adıyla döndü. Sadece bir yıl sonra, 1965'te silahlı 6 kişinin saldırısına uğradığında kürsüden insanlara sesleniyordu. Mahşer provasında keşfettiği hakikatin sesini yükseltmesi böyle karşılık buldu. Etkili bir hatip, ateşli bir aktivist, heyecanlı bir insan olarak 40 yılda tamamladığı dünya çilehanesindeki yolculuğundan ardında kalan unutulmaz sözleri oldu. Kimse sana özgürlüğünü vermez. Kimse sana eşitliği, adaleti ve başka hiçbir şeyi vermez. Bunları kendin alırsın.
6: Oh, right there. How close they were when they let him, how close they were upon him when they let him have it. And after he had, and the autopsy that was performed without in the knowledge of his family, of his relatives, they just cut him open to get the bullet because he's just another Negro.

Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyoruz. Furkan Kaya ile briefing saati bu akşam 20'de 24'te.

0: Günün manşetine hoş geldiniz. Ben Ömer Özkök. Gündemde öne çıkan gelişmelerle Akşam Gazetesi yazarı Hikmet Genç ile ekranlarınızda ve radyolarınızdayız. Hikmet abi hayırlı günler.
1: Hayırlı günler, günaydın, merhabalar.
0: Merhaba, merhaba. Türkmen Bey'i.
1: Türkmen Bey'i.
0: Milliyetçi bugün, Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin partisinin meclis grubunda yaptığı konuşma nedeniyle 16 dakika 19 saniyelik bir gecikmeyle başlıyoruz. Evet.
1: Türkmen Bey'i de alacağımız olsun.
0: Ama her konuya değindi.
1: Değindi. İçeri girmedi. Bence şunu da yaptı, en azından çok öyle kıymetliydi. Çünkü haftalık programlara bakıyorum. NATO ile ilgili, dış politika ile ilgili bu kadar uzun süreden beri bu kadar uzun bir mülahazada bulunmamıştı. Dış politika Türkiye'nin güvenliği ile ilgili. Elhak zaten bu konuları da çok sıkça gündemine alan bir siyasetçi olarak güzel bir çerçeve çizdi. Bir daha NATO'dan da bahsetti.
0: Şimdi
1: yaşanmışlardan.
0: Efendim.
1: Ha, bir işte şey de orada. Bunu alışacaksınız diyen de orada. Abim.
0: Yaşar Yıldırım Bey. Yaşar Yıldırım, buradan tamam. Selam olsun ona da.
1: Çok sohbet ediyorum.
0: Hikmet Bey'i ifşalayayım. Az önce biz Devlet Bey'in bitirmesini beklerken Hikmet Bey dedi ki ya bu ahbap meselesine değinecek mi acaba Devlet Bey dedi konuşmasında. Konuşma metni önümüzde yok çünkü.
1: Tabii.
0: O ara dedik ki ya Devlet Bey ahbap meselesine 2023 Şubat'ta zaten değinmişti. Hmm. Demişti ki bu ahbaplar, babalalar akbaba gibi havada uçuşmakta. Sesi de hazırlamışlar ama bir hatırlayalım mı?
1: Tamam, hatırlayalım.
0: Şubat 2023 değil. Olduğunu yalnız bir yere bir nota edin. Reji ekibim. Yani Devlet Bey'in az önceki konuşması değil. Bundan 2 yıl önceki konuşması. Buyurunuz.
2: Devleti bir kenara itip ahbap çavuş ilişkileriyle yardım toplanması, bu kapsamda paralel bir hat kurulması devletin inandırıcılığını bir nevi gölgelemektir. Bizim nazarlarımızda itibar edilmemesi gereken bir yanlıştır. Hatay'ın Antakya ilçesinde baraj patladığını iddia edip kurgulanmış yalanı sosyal medyadan servis ederek korkuya, paniğe ve can kayıplarına neden olarak olanlar afet bölgesinde neyin peşindedir? Devletin yapamadığı, yatıştıramadığı ve yetişemediği ne vardır da ahbapçılar ve babalacılar akraba gibi kanat çıkmaktadır.
1: Evet.
2: Bu sahtekarların Türk televizyonunda artık yer almaması lazımdır.
0: Lider o ki dağın ardını göre. Hikmet
1: yani
0: Bey.
1: Bakın yani aslında dünden beri dün yeni başladık gerçi. Yani çünkü olay çok taze.
0: Daha bu plan bugün, çok tabii, su kaldırır.
1: Bugün tabii sayın. Köşe yazılarında çıkan yeni haberlerle soruşturmanın derinliğinde orada burada rakamları falan görünce hani var ya ben de günün manşetinin rakamları falan ortaya çıkmaya başlayınca tabii bazıları hala vardır yani mezarlıktan geçerken hani çaktırmamak için yürürsün, hani ıslık çalarsın.
0: Tamam.
1: Bir de havaya bakarak çalarsın, el cepte böyle olmamış gibi tamam mı? Öyle geçenler var şu an yanımızda. Aklımın bin tane şey geldi. Hakkından yazı toparlamak da zor iş. Ama şöyle bir gerçek var. O dönemde de aynısını söylemiştim. Ve aklı senin de bunu zaten görür. Ya deprem olmuş. Örneklerini de verdin sen dün, hatırlattın. Deprem olmuş ve dünya tarihinde bir şey söyleyeceğim. Yani bu bir gerçek. Bre zındıklar diyeyim hadi. Kibarca zındıklar diyorum. Ya 11 milyon yaklaşık insan nüfusunun olduğu bir alan düşün toplamda. Dedim ki o zaman bir örnek verdim. Bir baktık çünkü aklı senin bunu gerektirir. Ultra zekaya gerek yok ki. Vasat bir zeka anlayabiliyor. 1 milyon kişiyi ilk yardım uzmanı, ilk yardım işte akutçu bilmem neci, işte hassas köpekleri,
0: arama kurtarma
1: ekipleri. Bilmem aletleriyle beraber, alet edevatla beraber kazma küreğinden tut efendim kepçesine kadar. 1 milyon kişiyi gökyüzünden aşağı indir bölgeye, aylar sürer sadece oradaki enkazı kaldırmaya. Biliyoruz çünkü gördük. Gölcük'teki depremde, Sakarya'da gördük. Mümkün değil. Ve dünyanın o Bozkurt örneğini veriyorum. Kastamonu Bozkurt. Yani mağdur 8 bin kişi, çalışan 10 bin kişi. Dünya tarihinde ya yarım milyon konut yapıyorsun sen. Sen şaka mısın sen? O enkazın kaldırılması yıllar dedim ben, yıllar. Ya. Batılı da yıllar dedi yani. Dedik, bulduk dedik ki arkadaş bize inanmıyor. Gel Nobuhiko Asegawa, gel Yamato, gel Pachoto. Gel lan buraya anlat bize dedik. Dedik yok dedi, bu mümkün değil. Ben Japon'un yapamıyorum bunu. Dünya tarihinde böyle bir sosyal devlet refleksi görülmemiştir. Nokta. Bak, dünya tarihi görmemiştir bunu. Almanya'daki selde gördük. 3-5 bin. Şu anda Venezuela, onu zaten saymıyorum. Çok zor şartlarda.
0: Evet.
1: Ama böyle deprem yaşıyor. Ve bu çok acı bir şey. Bu depremden de bir siyaset devşirmeye çalışan alçaklar, haysiyetsizler var bu kez. Ya burada olma, yaparlar. Bak,
0: İnanır mısın?
1: Soma'da, ya bak, bunu Soma'da yaptılar. Abi. Bak, Soma faciasını yaptılar. Her faciadan, her ölümden, her şeyden, felaketten, her büyük şeyden bir siyasi ramp devşirme gibi bir hasret var. Ya şunu biz bu kulaklığa duyduk. Yakalandığı için tırnak içerisinde CHP'li, CHP olan, CHP vicdanı işte bu abi. Biraz daha ölse de, olay biraz daha büyüse denen alçak şerefsiz vardı bu ülkede.
0: Çok
1: hadi
0: haklısın.
1: Ver beni davet.
0: Çok haklısın.
1: Bunlar da bunu yaptı. Kılıçdaroğlu geldi. Bir dakika dedi ya, bir saniye. Tam bir fırsat. Canat Aklı'nın selamı olsun. Selam tırnak içerisinde olsun.
0: Peki olsun.
1: Ne demişti abi? Bu nasıl bu iktidar gider? Bu ülkede öyle bir yangın çıkar ki ülke yarısı yanar. Öyle bir deprem olur ki yarısı sallanır. Sallandı işte. Hem de 2023'te. Adamlar dedi bunu ciddiye aldılar herhalde.
0: 3 ay önce.
1: Dediler 3, evet tam 3 ay önce. Acaba hakikaten yani büyük felaket yaşansa, çok insan ölse, Türkiye batsa, biz iktidara gelebiliriz. Aynen 15 Temmuz, bak yarın konuşacağız. Ha bir dakika dur, galiba iyi bir şeyler oluyor. Niye? Abi bir efendim, bir milli cephe hükümeti kurulacak. Evet. FETÖ gelecek. Yurtta sulh, cihanda sulh. Müthiş Kemalistsin sen. Buyur Kemal abi diye verecek alt tepside. Kemal Bey de şu demeci verecek ilk günde. Mücadele demokrasi. Değil, mücadele demokrasi yok. Arkadaşlar beni bilgilendiriyorlar. Ne zamanki taç hazır, koyacaklar bana. O zaman bekliyorum onu dedi Kemal Kılıçdaroğlu.
0: Bunlar unutulmadı. Ama, yarın ama, hepsini ama, konuşacağız.
1: Bak, suratına, bak, suratına bakar mısın şundan aldığını seversin?
0: Abi bir şey söyleyeceğim. Bak.
1: Kepazeler.
0: Hakikaten ben bu kadar olmayacağını umut etmiştim. Dün günün manşetinde hani bugün sabah gazetesinden Mahmut Övür selam olsun güzel bir başlıkla duyurmuş. Ahbap korosu demiş. O depremin ilk anından itibaren devlet ve devlet kurumlarını kötüleyip bu Haluk Levent'in liderliğindeki grubu pohpohlayan ekip vardı ya, yani sanatçı sepetçi takımıydı bunlar. Adı sanatçı bunların. Bak sanatına tüküreyim. Yani ben orada beş para etmez, oyunculuk kalitesi sıfır olan ama çıktığı bir etkinlikte size yapılan yardımları yanlış kişiler yaptı zannettiniz. Biz deprem bölgesindeki seçim sonuçlarından onu anlıyoruz diyecek
1: kadar ne kadar seviyesizlik ya.
0: Seviyesiz konuşmalar vicdansız. Yapan ama oyun yeteneğinde vicdansız. Yani o aktrist ve aktör olma yeteneğinde sıfırın altında olduğu bütün otoriteler tarafından söylenen ekip bunlar. Bir mahalle ekibi. Mesela bir tanesi var bunların, şarkıcı. Dün şu noktayı eleştirmiştik biz. Ya bir nedamet getirir misiniz? Bu insanlar sizin üzerinizden bu yardımları yaptı. Çünkü siz parlattınız. Devlet sahipsiz falan böyle kapıya durmuş.
1: Tabii.
0: Ben kendimi hiç bu kadar sahipsiz hissetmedim falan diyen i̇şte şu an ekranda gördüğünüz.
1: Hiç hesap verme, suratı kızarmıyor bak.
0: Ne yaptı biliyor musun dün?
1: Havuç kafa.
0: Bak ne yaptı biliyor musun dün? Dün sosyal medya paylaşımında şu ekranda gördüğünüz şarkı.

0: Akıcı sosyal medya paylaşımında dedi ki, bu millet de bir kere de beni yanıltsın dedi ya. Ne? Kim? Millet.
1: Hocam çok cahil. Ben buna bir şey demiyorum.
0: Bu milleti
1: bu cehalette
0: yalana ve yanlışa sevk eden sizsiniz. Bu millet size inandı. Ondan sonra kabahatli millet mi oldu? Çok güzel şeyler söylerdim ama radyo televizyon üst kurulunun bir sınırı var. O sınır çerçevesinde konuşmak zorundayım.
1: Hocam şöyle,
0: ama herhalde anlamışsındır sen.
1: Şu var. Ben şu bak bunu bir özellikle en son konuşacak olan kişi bak en son. Neden biliyor musun? Bak şimdi burada Gülben Ergen işi bu. İsim vereceğim bak. Özgür Demirtaş işleri bu. Devlet yıkılacak ki.
0: Doğru.
1: Millet acı çekecek ki.
0: Doğru.
1: Ben bir siyasi rant elde edeyim. Ya Hikmet bak abartma. Arkadaş abartmıyorum ya. Ama niye abartma? Yarın 15 Temmuz köprüden konuşacağız değil mi hocam?
0: Bol bol.
1: Biz bu teşkilatları gördük ya 15 Temmuz dahil. Abartma. Bunlar bu kesim, şu kesim. Bu adamlar tankları gördüler. Bakın bu gözler bunu gördü, bu kulaklar işitti. Yeryüzü gördü. Türkiye'nin sadece orada değil. O yakalanan sadece. CHP'nin zirve olduğu, CHP'nin kalelerinin olduğu bölgeler. CHP'li seçmenin %80'lere ulaştığı bölgeler. 90 %100 oluyor da 80 de 70 arası kurtarıyor. 70-80 arası yani CHP oyunun seçmenin 70-80 civarı olduğu yerlerde tanklar alkışlandı. Bravo. Ne o? Abi darbe oluyor. Onun kim geliyor, kim giriyor bilmiyorum. Erdoğan gidiyor.
0: Hepsi mide bulandırıcı bunların ya.
1: Gerçekten bu darbe alkışlar tamamı. Bunun tamamı bunlar operasyon çocuklarıdır. Operasyon
0: Bravo.
1: Çocuklarıdır. Bitti.
0: Bravo.
1: Ayşe bana kızıyor musunuz? Kusura bakmayın. 15 Temmuz yarın köprüden konuşurken aynı Coşu Oruç'la konuşacağım.
0: Bak.
1: Değişen bir şey yok.
0: Bir kere de şaşırsak şu memlekette demiş
1: niye,
0: ya.
1: Niye
0: fethedin? Ben az önce düzelteyim. Millet ifadesini kullandım. Sehven. Memleket. Şahsen bu memleketi yaradana hocam, kurban ol ya.
1: Bir şey söyleyeceğim.
0: Sen bak. Sen nasıl bir şeysin ya? Sen bir kere de diyor şaşırsak tabii, diyor ya.
1: Şimdi bak ben
0: ya bu memleketi bu hale siz getirdiniz ya. Siz getirdiniz
1: bir
0: ya.
1: Bir şey söyleyeceğim. Hayır şu var olay var. Şu var mesela bu Gökhan. Bunun Atatürk'ü nerede? Gökhan'ın özel Atatürk'ü var.
0: Cezaevinde.
1: Neden yargılanıyor?
0: Cezaevinde.
1: Neden yargılanıyor?
0: Asrın yolsuzluğundan
1: ulan,
0: yargılanıyor.
1: Ulan biz şaşırmamız lazım. Sen ne şaşırıyorsun lan? Sen her gittiği yeri pisliğe basıyorsun. Yani şey
0: Atatürk diye
1: bir mandırada yürüyorsun.
0: Sundun.
1: Hocam mandırada yürüyorsun. Hı. İnekler girip çıkıyor yüzlercesi. Ayağım diyor sürekli pisliğe basıyor diyor. Ulan mandırada yürüyorsun sen.
0: Doğru.
1: Salak gel bir dağlar gel benim gibi git bakalım dünyanın.
0: Doğaya bir çık bakalım doğaya, ne oluyor.
1: Bak bir şey söyleyeceğim yani bak bu adamlar. Şöyle. Şimdi bir yerden bir taraftan diyorsun ki. Hani böyle bir bu, şimdi biraz önce bak Devlet Bahçeli'nin de o zaman ifade ettiği şeyi vermekle iyi yaptık. Yani bunun farkına varanlar. Bunun ne olduğunu çok iyi bilenler. O dönemde bize kızanlar. Kim lan bu ahbap diyenler. Lan Haluk Levent'in nesine hangi boncuğu buldunuz? Atladınız bu herife. Bu adam sahte evraktan kumardan içeri girmiş bir herif. Adamın gözünde şu var. Bak şöyle yorumla abi. Bak bu kritik bir şey olsun. Yoksa bunun yüzlerce örneği var. Gülben Ergen de öyle. Şahan da öyle. Oğuzhan Uğur öyle. Efendim Gökhan Okul. Ama şöyle bir gerçeği var. Bak. Adamın kriterine bakar mısın abi? Ben böyle söyleyince her defasında beni bak buradan tekrar lütfen bu kesim çok iyi dinleyin. Her defasında şu ifadeyi kullanıyorlar. Yanlış dil, efendim kutuplaştırıcı bir dil, insanları kapsama, kucaklama falan. Yok arkadaş böyle bir şey. Yani. Kusura bakmayın özür dilerim bakın. Kucaklamak benim derdim değil. Kucaklamak istemiyorum. Özel bir de kucaklama gibi bir derdim yok. Kapsayıcı istemiyorum. Adam da nasıl mukabele ediyorsa iyi mi? Nasıl adam yıllar boyunca küfretti iktidara? Erdoğan'a bir de karşı taraftan basacak kardeşim. Ben de basıyorum buradan. Karşı tarafa doğru. Buraya kadar tamam anlaştık. Benim Türkiye'yi kurtarma derdim de yok. Ben davam içerisinde ne gerekirse onu yapıyorum. Arkadaş şöyle bir şey olabilir mi? Adam ne zaman bir felaket görse ya da kim var fark etmiyor bak. Türkiye Erdoğan'a karşı bu çok yazım vardı. Kim FETÖ mü darbe yapıyor? Gel FETÖ. Seni KHK'da yargılanları geri iade edeceğiz diyen Kemal Kılıçdaroğlu'dur ya. CHP Genel Başkanı unuttuk mu zannediyorsunuz bunları?
0: Ya.
1: Siz alçaklıkta, ihanette sınır tanımıyorsunuz. Darbede bu yaşandı Türkiye'de. Sadece orada değil. Darbe esnasında o tankları ve askerleri görünce alkışlayan da senin ekibin böyle bir kitle var. Seda okuyan, müezzin döven de, o camı kıran da senin insanın.
0: Çok haklısın abi.
1: Peki bunlar burada mı kalıyor? Kalmıyor. Başka ne olabilir bir çıldırılmışlık hali? Geçen de birisi ifadeyi kullandı. Çok doğru. Kılıçdaroğlu bölgeye gelip orada daha ne kadar

0: fazla tahrik edebilirim? CHP daha ne kadar zarar verebilir? Ne kadar fazla ajitasyon gerekebilir? Seçimler geliyor ya.
1: Deprem döneminden
0: tabii tabii seçimler geliyor kardeşim.
1: Evet.
0: Oo, çok ölü oldu. Ne kadar ölü o kadar oy. Demediler böyle. Tabii ki demediler ama ne yaptılar? Yaptığınız buydu.
1: Yapılana bakın.
0: Yaptığın
1: aynen
0: buydu.
1: Öyle.
0: Aynı Gezi olayındaki gibi 3 tane daha ölü gelirse biz bu devrimi diyecek kafalar bu kafalar işte. Adam FETÖ dinlemiyor arkadaş. Efendim deprem falan dinlemiyor. Her felaketten, her depremden, her faciadan her şey bir rant devşirme peşinde var.
1: Aynen.
0: Ya orman yangınına rant devşirir mi ya?
1: Al işte o da...
0: Bak dünyanın Kaliforniya'da...
1: İvedik.
0: Florida'da mı neydi? Pardon.
1: Kaliforniya, yırttı, Florida. Yırtındı. Ha, tamam peki.
0: Abi,
1: Florida.
0: 3 ay orman yanıyor. 3 ay.
1: Allah Allah.
0: Bir Allah'ın kulu çıkıp da oradaki bir Amerikalı çıkıp da... Ulan 3 aydan beri orman kalmadı lan burada. Her yıl aynı yer yanıyor lan. O bölge yanıyor.
1: Abi çok demiyor güzel bir yani. Şey yaptın ya. Cem Seymen'i bir bulun. Emin. Cem Seymen adında biri var.
0: Şu an...
1: İspanyol yangın söndürme ekibi 5 kişilik bir ekip geldi diye zil takıp oynamıştı. Bir orman yangınına müdahale. Onu bir bulun. Hikmet Bey'in söylediği kısım nasıl örtüşecek
0: hatta
1: bakıyorum.
0: Mesela bak bugün şu anda başka derdi var adam.
1: Bu kadar hızlı mı ya?
0: Mesela Muhittin Böcek. Anam yanıyoruz. Antalya yanıyor. Anam anam anam. Ole ole ole. Ole. Ne oldu? Uçak geçiyor tepesinden. Hatırlıyor musun?
1: Hatırlıyorum. Bak
0: manyak mı lan ya?
1: Bak abi bak bak. Bu işte bu CHP zihniyetinin ortaya çıkardığı ürünlerden biri. Günlerdir diyor umutluyum.
0: Binlerce var bunun gibi doğru söylüyorsun.
1: 2021 yılından bahsediyorum. Çok değil 5 yıl önce. Orman yangınlarıyla mücadele ediyoruz. Binlerce, on binlerce bölge insanı, devlet görevlisi, gönüllü işçi, devlet seferber adeta. Ama hava şartları ve işte coğrafi sıkıntılar bazı şeylerin böyle yavaş işlemesine sebep olabiliyor zaman zaman. İspanya'dan yanlış hatırlamıyorsam böyle 4 kişilik ya da 5 kişilik bir heyet gelmişti destek için. Ha bu arada hani biz gayret ettikçe bunlar da uluslararası şeye çağrılar yapıyorlardı. Topluma değil mi abi? Türkiye'ye yardım edin öyle, çağrıları.
0: Alçaklar falan. Şerefsizler ya bak yazanlar şerefsizler diyor. Size sesleniyorum. Türkiye yardım diye yazıp da gönderen paylaşanın alayı şerefsizler.
1: Orman buyurun. Genel Müdürlüğü diyor ki aletimiz edevatımız yeterli, ekibimiz tabii. Yeterli. Yapmayın yani bunu yapmayın. Bak. Dinlemediler.
0: Ya, tabii.
1: 4 ya da 5 kişilik bir İspanyol ekibi gelince bu CHP zihniyetinin ürünü olan kişi Cem Seymen şöyle bir paylaşım yapmıştı. Hiç unutmuyorum bunu. Günlerdir ilk kez umutluyum. Binlerce canımızın cayır cayır yanışını uzaktan çaresizce kaç gündür seyrettik. Uluslararası yardım çağrımıza cevap veren İspanyol ekip harıl harıl çalışıyor öğlenden beri diyor. O esnada da bizim yangın söndürme işçilerimiz yüzleri gözleri kapkara. Söndürülmüş bir yerde gece boyu çalıştığı için istirahat ediyordu. O kareyi de o fotoğrafı da hatırladım. Ya bu abi, bunlar ya bu. Anlatabiliyor muyum? Ondan yani sonra şimdi... bunlar depremde de ahbap ahbap ahbap. Devlet yok ahbap var. Devlet yok ahbap var. Devlet yok ahbap var diyenler. Sonra da çıkıp utanmadan ya bu memlekette de bir şey bile beni şaşırtsın ya diye. Ya memleketin içine ettiniz ya. Memleketi bu hale siz getirdiniz. Sizin zihniyetiniz getirdi ya. Bir gölge etmeyin. Tamam. Başka da bir şeye ihtiyaç yok zaten.
0: Yani şey tabii yani bu şimdi savunma mekanizması otomatik olarak refleks çalışıyor. Yani herkes bir şekilde mabadını kurtarma peşinde. Onu görüyoruz.
1: Aha.
0: Bazısı ses çıkartmıyor.
1: Daha
0: kapatıyor.
1: Bu plan mesela daha çok sıkı
0: alır. Cem Yılmaz var. Bir tane benim inancıma, dini değerlerime, maneviyatıma hakaret eden bir ahlaksızı savunma adına herkes bir refleks falan bir şey gösteriyor. Şimdi bak bu siyasi karşıtlık, muhalefet olmak. Ben bir ifade kullandım. Paylaşmışlar çok fazla. Oradan gelir. Dangalak olmak zorunda değilsin. Yani ille de dangalak olmak değil, öyle bir şey yok. Yani dünyada muhalefet dangalak değildir. Ahmak da değildir. Yani Cumhuriyet'ten bahsediyorum mesela. Hep her gün örneğini veriyoruz değil mi? Sözcü, örnek veriyoruz. Örneklendirerek anlatıyoruz. Yani mesela Cumhuriyet'e geçen sözcünün vermiş olduğu gibi. Avrupa Parlamentosu bilmiyor. Sallayacak ya. Sürekli yalan söylediği için bir ekip var karşı. Sözcü okurları böyle hocam.
1: Bana maalesef
0: benim meşhur yaşadığım yani hadiseyi de hatırlatırsın.
1: Ona yani ben de üzülüyorum.
0: Her tarafta söylerim. Benim caddede başıma gelen hadise... Ülkeyi sattınız yerime koyduk. Sözcü okuru zaten bir haber almak, bilgilenmek için okumadığını bin defa söyledim. İtiraf edenler de var. Niçin okuyorsun? Tatmin olmak için. Bak, oh rahatladım. Ne oldu nasıl? İktidara giydirmişler. Sen delisin, delisin. Bak senin patolojik bir vakasın. Yani beyni emcüklenmiş gerizekalı diyen bir sefili alıp da takdir ettik, protokolde ağırlayan bir partiye

0: Oy vermek ahmaklıktır. Bak ahmaklıktır, sana söylüyorum. Diyor ya, rahatladım. Ya hanımefendi niye rahatlıyorsun ya? Yani git şeye git, hamama git. Rahatlayacaksan. Ama bunu okuyarak rahatlıyorsan eğer sen normal değilsin. Şimdi ahbap meselesi biraz Bektop'un sinir uçları bu. Yani darbe 15 Temmuz. Darbe gecesi böyle oluyor. Efendim ordu göreve diye pankartlar böyle çıkıyor. Niye? Onu sevmiyorum. Abicim demokrasi tanımıyor. Bu nefreti pompalayan kişiler Cumhuriyet bir gün falan
1: Doğru.
0: filan var ya. Bu adamlar da bugün baktığı zaman bazıları bu işten sıkılmış durumda. Bazıları. Mesela sıkılmayıp da aynı şekilde gidenler de var. Hala mesela utanmadan çok inşallah yani ulaştırın arkadaşlar. Bak burada bak tanıdığımız insanlar da var. Burada baktığın zaman şurada da Sözcü'de de yani
1: Evet.
0: birebir daha önce bir araya geldiğin bayağı insan gözleri kulakta olan bir insan
1: Tabii
0: model.
1: canım, beraber
0: Onlar da var.
1: çalıştığımız insanlar da
0: Bu
1: var
0: şu anda
1: işte.
0: hepsi gönderim söylediklerimi. Yaptığınız anormal bir şey. Yani bir hırsıza daha önce kumarda para kaybetmiş bir müptelaya, doğru mu?
1: Doğru.
0: Efendim sahtecilik yapmış bir adam, içeri yatmış adama Erdoğan'la karşıdır olabilir. Ona karşı, devlete karşı biri bulmamız lazım. Kim o? Hah, buldum.
1: İzmir Marşı söylüyor çünkü. Hikmet abi
0: Bakın,
1: İzmir Marşı söylüyor.
0: tabii bu. Ve ben sana söyleyeyim mi? Bir ciddi bir şekilde uzun sürecek bir rehabilitasyona girmesi lazım bu sosyolojinin. Bak,
1: Ama abi her
0: rehabilitasyon
1: defa
0: dedim. Hatta kabul
1: her
0: edelim.
1: el attıkları ellerinde
0: Hatta
1: kalıyor. Ne yapacağız abi?
0: hani böyle çocuklara ve gençlere bir şey tavsiye edersin de onları yüreklendirmek için hadi ben de seninle gider, ben de seninle geleyim bak. Gel hep ben rehabilite olalım. Yalan söyleyin canı çıksın mesela. Alçaklık olsun. Yalan. Ya da iki tane İspanya uçağı gelecek. Yüzlerce binlerce insan ülke için çalışacak. Bu iki İspanya'nın Türkiye'nin beceriksizliğini ortaya koymak için fırsat bulup değil mi? Paylaşan bir ahlaksızı beraber reddedelim. Beraber. Çalanı reddedelim. Bakın peştemalı reddedelim. İyi bir şey değil. Çok sevgili iyi bir şey değil. Bak, poligami iyi değil reddedelim. Metre santimetre reddedelim. Beraber. Çalanı ortadan kaldıralım. Duvara para koyanı dövelim.
1: Rüşvetçiyi,
0: Dövelim hep beraber tamam mı? Hep beraber. İçimizdeki
1: yolsuzluğu.
0: herkesi. Yalancıyı, ahlaksızı, darbeyi alkışlayanları dövelim. Kim ki
1: Şiddete
0: darbeyi alkışlıyor,
1: karşıyız.
0: tamam mı?
1: Darbeyi
0: Kim ki FETÖ'nün peşinden
1: alkışlayanları,
0: koşuyor, bu adamları bu ülkeden gönderelim.
1: Darbeyi
0: Ne diyorsun?
1: alkışlayanlara, darbeyi alkışlayanlara,
0: Yok öyle bir şey hocam.
1: cehaletlerine ve o
0: Öyle bir şey
1: ideolojik
0: yok.
1: körlüklerine
0: Ben
1: mide
0: sana bir şey mi?
1: bulandırıcı olduklarını hissettirelim bence.
0: Bu cümle tam
1: Dövmeyelim de.
0: 25 sene sonra aynı cümle kurulacaktır. Erdoğan gitsin, bu ülke batsın problem değil. Biz bu ülkeyi yakarız ve küllerin prensi oluruz, ülkeyi de beşe böleriz. Diyen zihniyet hala ayaktadır. O yüzden de sen hırsızı bilmem neyi görünce yeter ki devlet buradan bir fayda elde etmesin. Yeter ki bu konutlar görünmesin. Biz buna güvenmiş gibi yapalım. Çünkü bu iyi bir şey söylüyor. İzmir Marşı söylüyor. Biraz da Gökhan Özoğuz, Babala Tabala gibi tırnak içerisinde muhalifler bunu seviyor. Demek ki bu AK Parti'ye zarar mı veriyor? Hep ben onu... Abi adam sabıkalı içeride. Adam tilki tilki. Sen küme istiyorsun bu tilkiye bu kümesi mi? Verelim. Ulan tavuklar gidecek.
1: Niye?
0: Gitsin.
1: Çünkü
0: Erdoğan gitsin.
1: Kızılay'ın yönetim kurulu başkanı başörtülü bir hanımefendi.
0: Ya
1: Bak
0: bunu,
1: şimdi
0: bu ifadeyi söyleyeyim.
1: Bak, sen
0: bugün
1: ortadan konuş.
0: Mokoko
1: Tamam mı?
0: dese ki Mokoko ben Erdoğan'ı sevmiyorum. Mokoko'yu alıp kucağına oturturlar sabah kadar Mokoko yaparlar. Ben sana söyleyeyim. Kafa bu. Burada abartı yapmıyorum ha. Bu kafa buraya kadar gelmiş ya. Sen tank niye alkışlarsın? Dangalak. Efendim Erdoğan gidiyor. Sen o zaman git başka yerde yaşa kardeşim. Ben seninle barışmak zorunda değilim. Eğer bu ülkede her şeye rağmen bu ülkenin de yok olmasına razıysan yani söz konusu Erdoğan gitmesi ise bak bu cümle önemli. Söz konusu Erdoğan gitmeyse gerisi teferruat diyorsan sen manyaksın. Sen yaşamak istemiyorum ben.
1: Bravo.
0: Yaşamam
1: Aynı
0: da.
1: Fikirdeyim. Şimdi bak
0: Git defol.
1: bugün çok orijinal ahbap manşetleri
0: 15
1: Hikmet Bey'le yine
0: şöyle,
1: gülüştük.
0: Ya
1: Ona
0: şey
1: geleceğiz ya 15 Temmuz.
0: Ses oldu o yüzden.
1: 15 Temmuz'la ilgili söyleyecek çok şeyimiz birikti. Yarın
0: tiyatro.
1: Günün manşetini
0: tiyatro
1: kaçırmamanızı
0: diyenler.
1: Şimdiden tavsiye edelim.
0: Tabii tiyatro.
1: Şu dar bir süremiz kaldı çünkü 10-12 dakika kadar. Buraya sıkıştırmayalım biz bu meseleyi. Yarın enine boyuna
0: İnşallah köprüden.
1: Bir konuşmamız gerekenleri bir konuşalım. Şimdi Hikmet abi. Ahbapla ilgili en güzel başlığı, en güzel manşeti kim atmış? Ahbap kazığı mı dersin?
0: Bir gün mü? Cumhuriyet mi?
1: Haluk Levent 2-0 mı dersin? Yeni sürüm hangisi dersin?
0: Abi,
1: bugün yani, evet gazetelerin kahir ekseriyetinde. Efendim,
0: sahtekarlığın yeni sürüm 2-0.
1: Bravo abi. Biri şey için yani böyle iyilik yapmak adına Sözcü gazetesine memlekette böyle bir sıkıntı olduğundan bahsetsin. Bugün de yok haber.
0: Yok mu haber?
1: Yok.
0: Hocam
1: Sözcü
0: yani,
1: gazetesinde Sözcü bugün de...
0: Sözcü acaba para daha yedi mi acaba? Yani bu,
1: bilemem.
0: Haluk Levent bunlara da bir şey dağıttı
1: Haluk
0: mı
1: Levent
0: acaba?
1: Haluk Levent kim ki? Yani Haluk nasıl? Levent ne o kim? Niye göz altına
0: adamın topladığı
1: acaba?
0: Parayı görmüyor musun? Avukatı bir şey diyor mu? Ortağı bir şey diyor mu ortağı? Biz ortak çalışıyoruz dedi ya Alpap'la.
1: He. O diyor.
0: O diyor mu? Ne diyor
1: Alpap? Bağlantı... İddialar yenilir yutulur cinsten değil diyor. Ha. Bunların Allah açıklığa Allah. Kavuşması
0: kumarbaz,
1: lazım diyor.
0: Kumarbaz bir adam biz, para mı götürmüş?
1: Bize gelen parayı yönlendiriyorduk ifadesini. Ha. Ben yanlışlıkla ha. söyledim diyor.
0: Ha, tamam.
1: Bağış yapmak isteyen tamam. bizi arayanlara orayı
0: nereden
1: ediyorduk
0: nereden
1: diyor.
0: Biliyorum oraya yönlendirdi. Mesela adam telefonla bağış yaptı.
1: Evet.
0: Ben o parayı bana gönderdi. Biz onu oraya tekrar... Belki bir kısmı parasını sen aldın. Nereden
1: bilmiyoruz,
0: biliyorum?
1: Bilmiyoruz. Tabii, para göndermemişler.
0: Sen. Bakın soruyorum. Bilmiyorum emin değilim. Ama
1: bir de bir cümle kullanıyor. Yani Haluk Levent kötü, Kızılay iyi mi yani diyor. Yok öyle bir şey diyor.
0: Kızılay iyi tabii.
1: Aa, bak ya bir onu... Abi, ya onu bir hazırlar bak, mısınız? Ya? Bu başlıklara geleceğiz de.
0: Yalancılar.
1: Böyle şeyin... bizim gruba gönderilmişti. Haluk Levent iyi de kötü de Kızılay iyi mi falan diyor. Kızılay iyi.
0: İyi tabii ya.
1: Kızılay'ın en kıymetli yaptıkları, ettikleri hep ortada.
0: Tabii ki.
1: Şimdi hep bu şey şayiasını ortaya çıkartırlar ya. Kızılay çadır sattı. Şaya değil. Bu iddianın sahibi de Haluk Levent. Satmayaydı da çadır için ödenen para da keşke bahiste yeneydi değil
0: gideydi,
1: mi?
0: Değil mi? Tabii.
1: Ya,
0: az kaldı.
1: Kızılay o parayla yeni çadırlar üretti. Yani o ahbaptan aldığı çadır parasıyla yeni çadır malzemesi aldı ve çadır ürettirdi. Satmasaydı, bila bedel verseydi de o bağış paraları daha rahat rahat yenseydi. Neyse bulamayacaklar anladığım kadarıyla.
0: Tamam ekip. 60 milyon dolarını çaldı diyor. İş
1: gel adamı. O zaman şeye gelelim.
0: Bir de şey var abi ahbap kazıdan sonra bir daha da şu da var. Şunu da söyle bak enteresan. Yurt dışına kaçmak üzereyken yakalandı. Enteresan değil mi? Kaçarken yakalanmış.
1: Görüntüler var.
0: Değil mi?
1: Tabii.
0: Bu da kıymetli bir şey. Yani şu an kimse masum diyemiyor artık. Bayağı kafası kesilmiş tavuk gibi ortada.
1: Bak seninki koşa. Ne diyor?
0: Ne diyor
1: bir verin hadi. Hadi dinleyelim.
0: Herkes de benimki yani.
2: Ama insanlar şimdi diyorlar ki bakın Haluk Levent böyleymiş. Demek ki Kızılay iyiymiş. Ya şimdi bunu diyemez. Bizim elbette hesap sormak hakkımız hatta
1: baştan verin.
2: Diyorlar ki ama insanlar şimdi diyorlar ki bakın Haluk Levent böyleymiş. Demek ki Kızılay iyiymiş. Ya şimdi bunu diyemez. Bizim elbette hesap sormak hakkımız hatta zayıf kasımız ama...
1: Kızılay iyiymiş böyle bir şey diyemezsin diyor.
0: Şimdi bir yerde bak bir yerde bir şey söyleyeceğim sevgili Ömer Özkök şunu söyleyeyim. Biz bunları konuşuyoruz buna böyle bir alevli ateşli konuşmalar yapıyoruz ya bazen. Hı. Belki hiddetimize yeniliyoruz falan insan tabii dayanamıyor. Şimdi söyleyince kendim duyunca normalde sakin başlıyorum. Kendim duyunca yani tank alkışlama lafını duyunca benim asabım bozuluyor. Darbe, tank, alkışlama falan. O gece yaşadıklarımı ben biliyorum çünkü. Bir anda travma yaşıyorsun çünkü hala 10 sene geçmiş. Şimdi şöyle bir şey var. Bunlara çok fazla şöyle takılır. Mesela kim bu diye bakıyorum. Bu babala değil. Bir adam. Bir yerde daha önce bir yerde oynamış. İşte YouTuber olmuş. Genç bir adam. YouTuber mı? Bir bala dijital bir platform.
1: Dijital, evet. İçerik üreticisi.
0: Problem nerede biliyor musun? Bunlarda değil. Hesabını versin. Ben sana söyleyeyim. Şimdi bu çocuk şu cümleyi kuruyor. Biz böyle heyecanlı konuşurken en sonunda bir mantıklı bir cümle kurup da bir fikir irade etmeye çalışıyoruz, ortaya koymaya çalışıyoruz. Bunun yaptığını mesela ne diyor bu? O kötü de peki bu iyi miydi? Şimdi bana iyi miydi? Burayı bırak. Bu ne kadar kötü anlat. Kumarbazla, hırsızla ortaklık yapmışsın sen. Doğru mu? Babalacığım.
1: Değil diyor.
0: Hocam değil bir dakika. Tamam. Öyle dedin. Ben savcı olsam dedim ki arkadaş gel bir dakika. Gel buraya bir dakika. Hı. Ne kadarını yönlendirdin, ne kadarını babalaya verdin? Ben dijitalden para kazanıyorum. O kadar kişi sen besliyorsun. Çıkart bakayım kağıtlarını. Nasıl? Ya biz burada bir kurumuz. Değil mi? Türk medya olarak. Gelir giderimiz var. Hesap veriyorsun devlete değil mi?
1: Ya.
0: Sen hesap ver bakayım babala. Hangi babayı aldın? Bakalım değil mi? Kaç baba aldın? Kaç baba sana destek verdi? Bilmiyorum ki hocam. Gel buraya. Bunlar kafa böyle çalışıyor. Bunu sormaya hakkı var devletin. Sorar. Ama şu cümleyi kuracak kadar da ahmak. Çok özür dilerim. Direkt hak söylüyorum. Bu kötüydü de bu iyi miydi? Ulan bunda niye bu kadar? Bir defa cümle yanlış. Ama adamın eğer bir adamın bak burası çok kıymetli. Eğer bir Şimdi bu ahmaklık nereden geliyor? Hocam şuradan geliyor. Ben çok özür dilerim. Bir saniye alayım abi.

0: Şuradan geliyor bak. Şuradan geliyor. Şu ikisinden geliyor bak. Nereden bu? Şimdi bu adamın yazmış olduğu şey oku. Şu yazarlarını oku. Şunu da oku. Meydan okuyorum ya. Alın bana şu mantık cümlesi yanlış. Bunun neresi yanlış var diye bana gönderin. Ben size göndereyim ne olduğunu yanlış oldu. Yalan söylemiyor
1: çok
0: musun?
1: Çok güzel bir şey söyledin. Adam
0: bunu
1: bak.
0: Okuyor, bunu okuyor.
1: Az önce.
0: Bir de Türk Marşı'nı okuyor. Sonra çıkıyor diyor ki kızla iyi miydi diyor. Oğlum Türk bunu okursan kafayı yersin
1: İzmir
0: tabii
1: sen. İzmir Marşı'nı okuyor da. Şimdi bak az önce çok güzel bir şey söyledin.
0: İzmir Marşı'nı okuyor evet.
1: Şimdi aslına bakarsanız bu da biraz böyle hani eski tabirle şecaat arz ederken sirkatin söylemek gibi bir şey. Yani
0: kızlar,
1: övünülecek bir durumu izah etmeye çalışırken bir kabahatiyle övünmek falan gibi. Çok hızlı çeviri öyle yapabilir. Şimdi diyor ki ne yani diyor Haluk Levent kötü de Kızılay iyi. Sonucu mu çıkar buradan?
0: Ne mukayese ediyorsun? Kızılay
1: gözleri denklemi bir şey söyleyeceğim. Denklemi öyle kurdular. Başta öyle kurdular. Kızılay kötü, tabii. Haluk Levent iyi. Baktık ki matematiksel ya. Olarak bu denklem çürüdü. Tabii. O zaman tersi doğrudur. Ve yani mesele, Kızılay doğru. İyi, Haluk Levent evet. Kötü. Meselesi. Ama kendi kurdukları denklemi ifşa ediyor adam.
0: İşte onu demek istiyorum. Bak neden çünkü ahmaklık oradan geliyor. Hamakat böyle bir şey. Bakın hamakat yazın sözlüğe. Hamakat böyle bir şey gider. Böyle girer böyle devam eder. Durduramazsın bu hamakati. Çünkü bu başlangıç noktası varsa eğer mantık süzgecinden geçirmedikten sonra bu hamakat böyle gider. Sonra ne olur?
1: Ne olur?
0: Milyonları etkilersin. Bak milyonları bir algı yönetirsin bir toplumda. İşte bizim dediğimiz noktaya gelirsin sonra. Şunun yazarları hala Türkiye'de şunu anlatmaya çalışıyor. Hala bak işte iktidar eseri Özel'den Çağrı'dan şunu anlatmaya çalışıyor. Bu iktidar her türlü gitmeli. Şimdi şunu yazmıyor sadece mesela. Nasıl yani? FETÖ'yle mi gider? Darbeyle mi gider? Doğru mu hocam?
1: Doğru.
0: Gitmeli. Hala yazıyorlar mı? Ha, direkt bunu yazmıyor bunlar. Bu kadar salak değiliz. Ama adamın kafası şu var. Kızılay'ı niye koydu? Kızılay bir daha söyleyelim. Müthiş işler yaptı. Ama bunlar babalalar. Baba ne babalalar? Şu babalalar. Dijital dünya. Cumhuriyet. Sözcü. Köşe yazarları. Bir yüklendiler. Ondan sonra attılar da bunu zaten böyle de böyle götürdüler. Devletin en önemli ve günzide kurumlarından bir tanesi olan Kızılay büyük işler yaptı. Büyük yardımlar yaptı. Evet. Ama şunu yapmak gerekiyordu. Ne yapmak gerekiyordu? 11 milyon kişi dışarıda kaldı. Dünyanın belki asıl felaketi yaşandı. Buradan bir siyaset değiştirmemiz lazım. İktidarı indirmemiz lazım. Ne yapabiliriz? Beceriksiz kaldı olması lazım. Projeksiyonu kapat demek lazım. Kızılay gömmek lazım.
1: Barajın yıkılması lazım.
0: Barajın yıkılması lazım. Bunu da siz yaptınız. Alçaksınız.
1: Bravo.
0: Buradan siyaset devşirilmez.
1: Nuray Hanım diyor ki en iyi manşet siz bence diyor. Hani az önce dedik ya manşet. En iyi manşet diyor. Ömer Bey en güzel manşet. Ahbap burada. Çavuşlar nerede?
0: Güzel.
1: Ahbap çavuş ilişkisini
0: çok güzel. Çok güzel.
1: Muazzam. İşte burada. Efendim çavuşlar.
0: Çavuş var.
1: Mahmut Övür'ün bugünkü kısmı, yazısında bir kısmı çavuşların. Tamam. Bir kısmı çavuşların.
0: Bu çavuşlarda şey de var.
1: Ahbap burada, var. Çavuşlar nerede?
0: Hocam,
1: olmaz olur mu? Tamam. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tamam. Yönetimini.
0: Tamamı çavuş.
1: Altılı masa var ya altılı masa.
0: Tamamı çavuş.
1: Dün Ahmet Davutoğlu'nun paylaşımını ekrana getirip hatırlatmıştık.
0: Evet.
1: Açın STK'ların önünü falan diyordu Ahmet Davutoğlu.
0: Evet.
1: Niye? Çünkü Hikmet Bey'in bahsettiği gibi altılı masa bileşenleri seçime 3 ay var.
0: Kızılay'ın...
1: Erdoğan gitsin de memleket
0: bak,
1: mi yıkılıyor? İtfaiyeyi
0: gömeceksin.
1: Yanıyor
0: tabii,
1: mu?
0: Tabii. Bak yanıyor. O helikopteri kullanan, o risklerin içerisinde uçakları kullanan pilotlar. Elimizdeki tüm birikimdeki ne varsa yani yangın, orman yangınlarına karşı aldığımız her türlü cihazlar, insan gücü her şeye karşı beceriksiz ve bu ülke bu AK Parti yüzünden bu ormanlar yanıyor. Ya git. Bu eğer neydi o? Türk Hava Kurumu yüzünden benim. Dünyanın en dangalak siyasetiydi bu. Aptalcaydı. Ama Rabbim verdikçe veriyor. Bak ne oluyor? Yıllar geçiyor. Bu ahmakların ondan sonra İzmir Marşı'nı çok rahat okuyor. Yaşa Mustafa Kemal Paşa. Sümeter'in burada. İban da burada. Gönder buraya. Al buradan. Hap yap para kap hap. Gönder. Koy gitsin. Koy gitsin. Ne oluyor? Abi olay şu. Şaka değil. Hakikaten böyle. Böyle soydu. Peki bir şey söyleyeceğim. Hala hazırda iddianame ortada ve yargılanıyor. Ekrem İmamoğlu ne yaptı? Kucaklıyorum. Kucaktayım. Hayır kucaklayacağım. Kucaklamaktayım. Değil mi? Devam edelim. 2019, 20, 21, 22, 25, 26 bir yıldan beri yok. Niçin suçlanıyor? İmamoğlu'na Atatürk diyenler var değil mi?
1: Evet.
0: Emre Nihat Genç rahmetli. Ulan iki gün önce adam yana koymuyordunuz. Şu anda secde eder oldunuz. Ne oldu bu İmamoğlu falan diye. Şimdi bu adamlar baktılar ki ya acaba böyle de olmuyor, felaket de olmuyor. Bir kahraman tırnak içerisinde haşa yaratalım dediler. Bir kahraman yaratmalı gerekiyordu. Şimdi bu adamların kapasitesi bu olduğu için kahramanı buradan buldular. Bak buldu kahramana bak abi. Ahbap çavuş.

0: en iyi götüren kahraman
1: abi
0: oluyor bu ülkede.
1: Abi yemin ediyorum.
0: Bir şey söyleyeceğim. En iyi götüreni bırak. Suç atmadım. Daha henüz dava devam ediyor ama Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük hırsızlık dosyasının başsanıdır. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük rüşvet, yolsuzluk, irtikap dosyasının başsanı olarak bir yıldır içeride. Evet. Binlerce belge var orada. Bak, en güvenilir adam. Cumhurbaşkanı adayımız. Evet. İki. Buraya döndük. En güvenilir adam kim o? Abi yardım, dernek, para, kumarbaz. En güvenilir. Busunuz lan. Hepsi bu kadar.
1: Doğru.
0: CHP bu lan. Bu. Doğru. Bu. Çok özür dilerim laf için. Ama bakıyorsun ki yani İmamoğlu dedim ya, Cumhurbaşkanı adayı 5 defa yani yeniyoruz. Hadi onu bırak. Onun bıraktığı miras, yani Kılıçdaroğlu'nu biz beğenmiyorduk değil mi? Yaptığı dolayı hala beğenmiyoruz. Ama şöyle bir şey düşün. Yerine gelene bak, Özgür Özel abi. Sırtında küfeyle meydana çıkan Özgür Özel. Babacığım bak, bir daha söyleyeyim. Malzeme bu. Dünyanın en iyi terzisini de getirsen dikiş bu kadar çıkar.
1: Kumaş, yani, iş kumaşta.
0: İş kumaş.
1: O zaman
0: kumaş
1: tamam.
0: Bozuk hocam.
1: Hadi bitirelim.
0: Türkiye lideri, dünya lideri İmamoğlu Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük hırsızlık dosyasından da içeride duruyor. Türkiye en güvenilir şarkıcısı, en güvenilir adamı.
1: STK başkanı.
0: Tabii Kızılay'ı gömelim ama bu adam Türkiye'de şarkı söylesin, paralarımızı verelim. İban güzel, sen de ver, sen de ver, sen de ver, sen de ver. Abi çok kötü oldu ya, biz kim kandırdı? Oğlum her şeyiniz böylesin.
1: Çok travmatik bir durum ama
0: Hikmet abi. Çünkü sabah akşam okursanız bunları, Cumhuriyet'le sözcüğü okursanız bu hale gelmeniz mukadderdir. Şimdi Kılıç, şimdi içinizde bir akıllı adam çıkıyor. Bak bunu okursanız bu kadar olacaksınız yani. Bak bunlar budur yani. Şimdi içinden bir tanesi çıkıyor diyor ki, burada yıllar boyunca bu işi yapan adam. Adam en tecrübeli bu çünkü. Kasadaki adam bu. Evet. En tehlikeli adam. Yılmaz Özdil diyor ki, he ya bak ne hale getirdik değil mi? Evet ya. Hadi bakalım simitte gevreği ye ver gari diyor şimdi bize. Adam diyor ki bunlar manyak. Adama diyor AK Parti diyor. AK Parti Rize il başkanı diyor benim amcaoğlu. O yüzden diyor Erdoğan, o yüzden bunu yapmayınca pardon ben bilmiyorum diyen yaşlı Cumhuriyet amca.
1: Hadi tamam. Hadi kapatalım.
0: Ahbap neymiş abi? Türkiye en güvenli kurumu değil
1: tabii
0: mi?
1: Tabii. Haluk Levent'e en güvenli kişisi.
0: Afiyet olsun.
1: Efendim, günün manşetinin sonuna geldik. Gelişmelerle yarın karşınızda oluncaya dek. Şimdilik hoşçakalın. Sürçülisan ettiysek affola.

0: artık patolojik bir hal alan şu hususu da dikkatlerinize getirmek istiyorum. Maalesef Türkiye'de kendi devletleri ve hükümetleri hakkında olumlu tek cümle dahi duymaya tahammül edemeyen marjinal bir kesim var. Devlet başkanları, bakanlar, gazeteciler dahil istisnasız tüm katılımcıların ülkemizden sitayişle bahsetmesini bunlar bir türlü işlerine sindiremiyor. Öyle ki zirveye ve Türkiye'nin müstesna ev sahipliğine kara çalmak için günlerdir akla hayale gelmedik hezeyanlar üretiyorlar. Siyasetin değil, tababetin konusu olan bu güruhu ve saçmalıkları gördükçe inanın onlar adına sadece üzülüyoruz. Hele hele 5 dakikacık bir görüşme için muhataplarına yalvaran zavallıların sırf gündeme gelebilmek için yaptığı eleştirilere sadece gülüp geçiyoruz. Bakınız, yabancılaşma kötüdür. Ama kişinin kendi ülkesine, kendi milletine yabancılaşması, hatta düşmanlaşması çok daha kötü.
1: ...15 Temmuz kahramanlık destanının 10. yılı. Millet hainlere geçit vermedi. FETÖ'nün darbe girişimi aynı gece püskürtüldü. Genç yaşlı herkes omuz omuza mücadele verdi. O gece nasıl başladı, neler yaşandı, kırılma noktası neydi? Türk milleti o gece darbecilere nasıl direndi? İstanbul'da Hafıza 15 Temmuz Müzesi'nde saat 17'de İbrahim Güneş soracak... Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim görevlisi Doktor Çağrı Bilir ve stratejist İbrahim Kereş cevaplayacak.

0: Efendim merhabalar, iyi akşamlar. 14 Temmuz Salı Mercek programıyla karşınızdayız. Ben Ece Baban. Dünyanın sıcak gündemini konuşmaya, tartışmaya devam ediyoruz. Gerçekten de sıcak bir gündem var. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında başlayan gerilim giderek tırmanıyor. Hürmüz Boğazı'nın kontrolü konusunda taraflar karşılıklı olarak birbirine saldırılarla cevap veriyor. ABD ordusu gece boyunca İran'ı bombardımanı tuttu. İran'da Körfez ülkelerine hedef alarak karşılık verdi. Şimdi bakalım ABD cephesinden, İran cephesinden ve Hürmüz tarafından hangi gelişmeler var? Donald Trump'ın önemli açıklamaları vardı ama ABD İran'daki askeri hedeflere yönelik son 5 saatlik saldırı dalgasını tamamladı. Çok sayıda askeri hedefin vurulduğu açıklandı ABD cephesinden. Nereler vuruldu onları söyleyelim. Askeri hedefler başarıyla vuruldu denildi. Bu şehir Çabahar, Cask, Konarak, Ebu Musa ve Bender Abbas dahil olmak üzere İran genelindeki askeri hedeflerin başarıyla vurulduğu ifade edildi. Orta Doğu genelinde 50 bini aşkın ABD askeri personelinin olduğu da verilen mesajda yeniden hatırlatıldı. Deniz üzerinde saldırılarda ilk kez SİHA kullanıldı ve İran'daki bir denizaltı ve gemi bakım tesisinin hedef alındığı anlar paylaşıldı. Saldırılarda hayatını kaybedenlerin olduğu da kaydedildi. Amerika Birleşik Devletleri'nden yapılan açıklama buydu. İran cephesinden gelen açıklama ise Körfez ülkelerinin hedef alınarak misilleme saldırılar düzenlendiği üzerineydi. Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait iki tanker İran'a ait seyir füzeleriyle hedef alındı. Bir mürettebat hayatını kaybetti. 8 personel yaralandı. Bahreyn'de İran'ın hava saldırıları nedeniyle sirenler çaldı. Bahreyn ordusu hava savunma sistemlerinin sabah saatlerinde İran tarafından düzenlenen çok sayıda saldırıyı önlediğini duyurdu ve halka güvenli yerlere gitme çağrısı yaptı. Ürdün, İran topraklarından atılan 4 füzenin düşürüldüğünü açıkladı. Şimdi Hürmüz gerilimin tırmandığı yer, detaylarıyla konuşacağız. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'tan açıklamalar gelmişti. Hürmüz'ün ablukaya alınması ve bundan sonraki süreçte Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki ülkelerin güvenliğini sağladığı için almayı düşündüğü %20'lik oranındaki bir ücretten bahsetmişti. Sonrasında yaptığı açıklamada, basın açıklamasında. Hangi basın açıklamasıydı bu? Donald Trump Beyaz Saray'da Irak Başbakanı Ali Ezzeydi ile ortak basın açıklaması düzenledi. Bu basın açıklamasında da Körfez ülkelerinin Amerika Birleşik Devletleri'ne yapacağı yatırımın garantisini aldığını ve bu şekilde %20'lik ücret ödemesinden vazgeçtiğini ifade etti. Detaylarıyla tartışacağız çünkü İran'dan da açıklama geldi. Bakalım nereye doğru evriliyor? Bu arada petrol fiyatları yükseldi. Son yapılan açıklamadan sonrasında neler olacağını göreceğiz. Tüm dünyayı ilgilendiren bir konu. Ateşkes gerçekleşiyor mu? Müzakereler başarıyla tamamlanacak mı derken karşılıklı saldırılar devam ediyor efendim. Peki konuşacağız, tartışacağız. Kiminle birlikteyiz? Doktor Çağrı Bilir bizimle birlikte. Hoş geldiniz hocam.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ederim. Şimdi önce genel çerçeveyi size sormak isterim. Çünkü ateşkesi çokça konuştuk. Donald Trump da aslında ateşkes ateşkesin başladığı dönemde İran'la ilgili çok olumlu cümleler sarf etmişti. Hatta İran'da artık yönetimde radikallerin olmadığını, kendi ülkelerini iyileştirmeye çalıştıklarını, iyi insanlar, akıllı insanlar olduklarını söylemişti. Daha çok gerilim Ukrayna ve Zelenski üzerindeydi. Sonra NATO aslında zirvesinin yaşandığı günlerden bugüne kadar geldiğimiz süreç içerisinde Donald Trump'ın İran'la ilgili açıklamalarının da Ukrayna Zelenski ile ilgili açıklamalarının da 180 derece değiştiğini gördük ve saldırılar başladı. 3 gecedir de ağır bir şekilde devam ediyor bombardımanlar. Süreci nasıl değerlendirirsiniz? Ateşkesten bu duruma evrilmesindeki temel nedenleri ne olarak görüyorsunuz?
1: Ateşkesin kendisi buna imkan sağlayan bir zemin yarattı bana göre. Çünkü ateşkes nihayetinde bir barış görüşmesi değil, barışa ulaşan bir sonucu deklare etmedi. Aksine devam eden savaşın sadece belli şartlara bağlanarak durdurulmasına yönelik bir tavır var burada. Ve nitekim 14 maddeyi hatırlayacak olursak ateşkesteki, maddelerin hemen hemen hiçbiri o dakika itibariyle anlaşılmış bir konu olduğunu göstermiyordu. Yani hep ileriye dönük belli konuların müzakere edileceğine dair belli karşılıklı orada tarafların sözleri mevcut. Yani bu da neydi? İşte nükleer meselesi. İran hiçbir zaman nükleer sahibi olmayacak. Anlaşılmış gibi duruyor ama İran zaten nükleer sahibi olma hedefini resmi yollarla deklare etmiyordu. Veya herhangi bir şekilde Hürmüz konuşulacak. Buna dair bir şey vardı ama ticarete açılma noktasında bir orada tarafla iki tarafın da evet dediği bir durum söz konusuydu. Diğer bütün maddeler hemen hemen bu retorik benzeri şeyler olarak karşımızdaydı. Ama neden madem bu kadar hani hiçbir şey bize vermeyen bir ateşkesti, neden böyle bir ateşkes oldu? Çünkü savaş zemininin değişmesi gerekiyordu Trump açısından. Yani bu savaşın politik maliyetleri Trump açısından çok ciddi etkileri olacağı başından beri konuşuyoruz. Yani neticede yapmayı vaat etmediği bir şey yapıyordu İran'da. Seçim öncesi yaptığı seçim propagandasına baktığınızda veya genel 2015'lerden itibaren Trump'ın genel dış politika vizyonuna baktığınızda bu kadar fazla güç kullanma, maliyet yüklenme, ulus aşırı operasyonlara dahil olma gibi şeyler Trump'ın Bush'u, Obama'yı, Biden'ı eleştirdiği hatta neden bunlardan geri durmadıkları yönünde sürekli onları suçladığı bir konu başlığı bu. Ama onun aynısını yaptığını gördük. Yani bunun buradaki İsrail etkisi ayrı bir tartışma konusu zaten. Ama neticede yaptı. Ve yaptığı her an en başta ortaya koyduğu siyasi o stratejik hedef rejim değişikliğiydi. Ve rejim değişikliği hedefini yürüttüğü her bir savaş Trump için aslında patinajdan ibaret olacaktı. Evet. Yani eğer bir kara savaşına çevirmeyecekse bunu veya nükleer kullanmayacaksa tam da bu yüzden o zeminin değişmesi gerekiyordu. Yani rejim değişikliği hedefinin artık elimine edilmesi gerek. Burada yeni bir şey, yeni bir tartışma konusuna ihtiyaç var. Ve zaten bahsettiğim şey de tam olarak o 4 ay önceki statükonun kendisi. Rejime dair bir soru işaretinden ziyade acaba Amerika İran'ı vuracak mı soru işaretleri hep vardı. Ne için vuracağı, neden vuracağı, vurmasının gerekli olup olmadığı ayrı bir tartışma konusu ama bugünden vardı. Belli ki İran vurulabilirliği özellikle 12 gün savaşına ortaya çıktığı için artık Trump için bir hedef konumunda. Ama burada hedefi eğer rejim değişikliği olarak tanımlarsanız bu politik bir maliyet yaratıyor. Ama rejim değişikliğini cezalandırma derseniz başka konularda İran'ı bir şeylere zorlamak için yaptığınız eğer saldırılar haline gelirse bu o zaman da gayet politik başarı olarak sunabileceğiniz birer ürün haline gelir yaptığınız eylemler. Tam da bugün aslında o ateşkesle beraber biz rejim değişikliği zemininde yürüyen savaştan o 4 ay önceki statükoya geri dönmüş olduk o gün. Hiçbir konuda anlaşılmamıştı aslına bakarsanız. Ama Trump için ihtiyacı olan şey o politik maliyetlerden sıyrılmaktı. Devam etmek zorunda olacağı bir savaşı yürütmektense sadece istediği zaman vurabileceği bir savaş zeminine geçmekti. Onu yapmış oldu. Öte yandan İran özellikle propagandasını çok iyi biliyoruz. Yani kazandı noktasında özellikle Türkiye'de de buna yönelik bir algı var. İran yapabileceği her şeyi yaptı. Yapması gerekeni yaptı. Zaten elinde kısıtlı imkanlar var. Buradaki füze kapasitesi veya işte kamikaze dronlar vesaire bunları saymazsak ve coğrafi avantajını saymazsak aslına bakarsanız binlerce Amerika kaynaklı bombaya maruz kaldı. Dolayısıyla altyapısı çöktü. 300 milyar dolara yakın bir maliyet var. Aslında onlar açısından da sürdürülebilir bir süreç değildi bu. Tam da bu yüzden zaten İran'da her ne kadar propaganda öyle demese de o zeminin değişmesine ihtiyaç duyar vaziyetteydi. Dolayısıyla o ateşkes oldu ve bugün aslında inisiyatif Amerika Birleşik Devletleri'ne geçti. Ama burada işte oyunu değiştiren bir faktör daha çıktı ortaya. Normalde Amerika tarafında hep biz oyunu değiştiren İsrail olarak konuşurduk. Yani Trump'ı bir şekilde bu savaşın içine çekti vesaire. İran'da da rejimin muhtemelen en az iki başlı yapısı şu anda. Yani Pezeşkian'ın temsil ettiği bir daha ılımlı, daha İran'ın yeniden toparlanması gerekliliğine aslında vurgu yapan hatta o ateşkesteki tıpkı Obama dönemindeki nükleer anlaşma gibi işte 300 milyar dolarlık işte yardımlar vesaire dış yardımların gelmesi, dondurulmuş varlıkların geri dönmesi gibi şeyleri bu kazanımları aslında elde etmek isteyen bir taraf var. Öte tarafta da devrim muhafızların büyük oranda domine ettiği biraz daha şahin bir kanat. Buranın biraz daha aslında kararları verirken esas motivasyonun İran'ın ABD'ye karşı

veya İran'ın genel ekonomik durumu vesaire olmaktan ziyade rejimin İran içerisindeki aslında konumunun güçlenip güçlenmeyeceği ile alakalı belli endişeleri olduğunu anlıyoruz ki daha şahin tarafta özellikle mesela o 14 maddelik mutabakata oralardan

0: Ama gördüğümüz kadarıyla orada askeri kanatın ciddi bir İran yönetiminde şu an inisiyatifi söz konusu. O da bizi bugünkü o çatışma düzlemini yeniden getirdi.
1: Peki şimdi Donald Trump'ın açıklamaları vardı. Onu alalım. Sonra son açıklamalarıyla da devam edelim. Ve tabii askeri kanadın İran'daki savaş yanlısı Şahin tutumu ve bir şekilde piyasaların etkilenmesi. Aslında Donald Trump'ın da verdiği hani barış adı müzakereler devam da edebilir mesajı nereye evrilecek onu da sonra konuşuruz hocam. Şimdi Donald Trump ne dedi? Bakalım birlikte. Hürmüz Boğazı'nda İran'a tam bir abluka uygulayacağız mesajı vermişti. Petrol akışı hiç olmadığı kadar güçlü şekilde devam ediyor. Hürmüz Boğazı İran hariç tüm gemi trafiğine açık. İran limanlarına giden, İran limanlarından çıkan veya İran yükü taşıyan gemilere tam abluka uygulanacak. ABD için öngörülen %20'lik geri ödeme uygulaması yerine Körfez ülkeleriyle kapsamlı ticaret ve yatırım anlaşmaları yapılacak. Bu yatırımlar çok büyük olacak. İran'ın yüz binlerce insanı öldürdüğü dönem sona erdi. İran hiçbir zaman nükleer silaha sahip olamayacak açıklaması var. Şimdi ABD için öngörülen %20'lik geri ödeme uygulaması yerine Körfez ülkeleriyle kapsamlı ticaret ve yatırım anlaşmaları yapılacak. Bu önemli. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında çatışma olduğu zaman İran cevabını Körfez ülkeleri üzerinden veriyor. Şimdi bu %20'lik aslında ödeme, geri ödeme uygulaması da oldukça önemli. Piyasalarda çok fazla ses getirdi. Sadece piyasalarda ses getirmedi. Beraberinde aslında deniz güvenliği ile ilgili de ciddi tepkiler Birleşmiş Milletler de gözlemliyoruz dedi bundan sonraki süreçte ne olacak diye. Çünkü bunun böyle bir uygulamanın bundan sonra diğer gemi geçiş boğaz bölgelerinde de uygulanabilecek bir emsal yaratabilmesinden de oldukça hem nakliye sektörünü çokça endişelendirdi hem denizcilik yetkililerini çokça endişelendirdi. Seyri sefer özgürlüğü konusunda önemliydi. Şunu da söyleyelim. Daha öncesinde de geçtiğimiz ay Dışişleri Bakanı Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio da aslında Hürmüz Boğazı'ndan geçiş konusunda çok net bir mesaj vermişti. Ücret alınmayacak. Bugünkü dedi uygulanan uluslararası hukuka aykırı demişti. Sonrasında hani Donald Trump bunu söyleyince çokça tartışıldı ve Körfez'le anlaşma söz konusu. Şimdi bu süreci nasıl değerlendiriyorsunuz? Sonuç itibariyle bu açıklamadan sonra hem ambargonun yeniden gelmesi, savaşın daha da belki tırmanarak devam edeceği ile ilgili açıklama ve %20'lik geri ödeme, petrol varil fiyatlarını da 86 doların üzerine çıkarttı. Şimdi bunun dünyaya hem ekonomik anlamda bir götürüsü var öyle söyleyelim. Hem de bölgedeki gerçekten hem Körfez ülkelerinde hem bölgenin diğer ülkelerinde tedirginlik yaratan bir süreç. Donald Trump'ın bu şekilde fikir değiştirmesi ve bu kadar ciddi konularda bir anda farklı bir açıklamada bulunmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Diplomasi açısından da bunu merak ediyorum açıkçası. Diğer taraftan Körfez ülkeleriyle nasıl bir anlaşma yapmış olabilir? Yatırım dediği şeyler ne olabilir?
0: Hem şuradan başlayalım en başta. İşin hukuki boyutundan başlamak gerekirse onunla alakalı yani bu boğaz geçiş rejimleri bir tartışmalı bir konu aslında. Aslında deniz hukukunda bu doğal su yollarından para alınamaz diye temel bir hüküm var ama bu tabii ki oranın kendi bağlamında ayrıca değerlendirilmesi gereken bir şey. Örneğin İstanbul Boğazı, Çanakkale Boğazları. Yani Kurtuluş Savaşı verilmemiş olsaydı doğal su yollarından para alınıp alınamamasına dair uluslararası hukukta nasıl bir hüküm olursa olsun oradaki egemenlik haklarımızı koruyamazdık örneğin. Veya Sovyetler Birliği'nin burada hak iddia ettiğinde buna direnemiyor olsanız hukuk vesaire devreye girmez. Evet. Dolayısıyla bu gibi boğazlarda aslında bir devletin burada kendi haklarını ne kadar koruyup koruyamadığı veya bir devletin kendi istediği ne kadar dayatıp dayatamadığı önemli. Ve tam da bu yüzden savaş öncesi zaten şartlar bu anlamda bu bölgede tartışmalıydı. Yani İran'ın 12 mile kadar burada kendine hak iddia ediyor oluşu zaten meseleyi karışık bir hale getiriyordu. Yani bir transit geçiş rejimi normal şartlarda uygulanması beklenirken istediği gemiyi durdurabileceği, gemilerden geçiş ücreti alabileceği bir durum yaratmaya çalıştığını görüyoruz İran'ın ki yani iki tarafında kendine ait olmadığı bir su yolundan bahsediyoruz. Dolayısıyla burada da İran'ın bir maksimalist tutumu olduğunu En azından söylemek
1: Tabii.
0: lazım. Amerika ise bu bölgeyle alakası yokken doğrudan buraya bir rejim dayatıyor olması %20 örneğin. Ya bu akıl alır bir rakam değil normal
1: Hocam
0: şartlarda.
1: çok

0: Özür dilerim, böldüm sizi ama %20'ye aslında Donald Trump'ın söylediği hani buradaki güvenliği biz sağlıyoruz, biz de bunun için para alacağız dedikten sonra Arakçı'nın da açıklaması oldu. Dedi ki Donald Trump'a katılıyorum kesinlikle İran dedi burada tamamen hakim olan, bu kontrolü sağlayan ülkedir ama biz dedi %20 çok fazla, %20 almayız.
1: Evet, %20 almayalım, bu kadar acıması olmaya gerek yok gibi bir şey yaptı. Ama öte yandan da Amerika bunu diretiyor ama İran'ın da bu mutlak kontrolü elde edecek bir askeri başarısını görmüyoruz ortada. Yani neye dayanarak, yani hangi donanmayla buranın güvenliği sağlanacak, hangi imkanlarla veya kime karşı koruyabileceksiniz? Bu da ayrı bir soru işareti. Dolayısıyla tam olarak uluslararası ilişkilerin gerçek doğasını çıkaran bir kriz alanı olarak Hürmüz bugün karşımızda. Körfez tarafına geçecek olursak tıpkı benzer bir dinamikle aslına bakarsanız Trump'ın o %20 çıkışı veya buna benzer bu zamana kadarki birçok o tarife çıkışları vesaire tamamen medyaya hitap eden, kendi iç siyasete hitap eden çıkışlar bana göre bunlar. Günün sonunda pazarlık masasına geldiğinde kime neyi direteceğini zaten gayet iyi bilir vaziyette. Özellikle Körfez ülkeleri arasında tam bir hiyerarşi var. Ya burada hiyerarşiyi şu şekilde tanımlamak lazım. Yani uluslararası ilişkilerde, yani uluslararası ilişkilerde devlet arası dinamik büyük oranda anarşi üzerinden, yani bir üst otorite yoktur. Devletlerin birinin diğerine ne yapacağını söyleyen bir üst otorite, bir yasal zemin olmayınca buna anarşi denir. Ama iç siyasi ortamları, yani Türkiye'deki işte bir anayasal düzenin olması, bu hiyerarşik bir ortamdan bahsederiz dolayısıyla. Uluslararası ilişkilerde çok alışık olduğumuz bir şey değildir dolayısıyla hiyerarşi, ama Körfez ülkeleriyle Amerika Birleşik Devletleri arasında tam bir hiyerarşi mevcut. Dolayısıyla eğer Trump veya herhangi bir Amerikan başkanı bir Körfez ülkesine herhangi bir bahaneyle bir yatırım sözü almak istiyorsa onu alabilir. Bunu istediği her sektör için yapabilir. Dünyada istediği herhangi bir bölgeye de bu yatırımları yönlendirebilir. Yani bugün İran'ın yeniden yapılandırılmasına yönelik de örneğin Körfez bütçesiyle alakalı Körfez'den gelecek yatırımlar konuşuluyordu. Yani İran ABD'nin istediği noktada rejim değişmiş olsaydı vesaire muhtemelen tıpkı Irak'taki gibi burada bir gelecek bir yeni yönetim çok büyük ihtimalle Körfez sermayesine muhtaç şekilde bunu yapacaktı ve bunu Amerika yönlendirecekti bir şekilde. Benzer şekilde Suriye veya başka coğrafyalar içinde bunları konuşmak mümkün. Dolayısıyla o %20'yi Körfez'den almak istiyorsa kendi iç politikasına, iç siyasetine, seçmenlerine şunu demiş oluyor aslında. Bakın ben İran'la uğraşıyorum ama bunun bir fiyatı var, bir bedeli var ve o bedeli bölge ülkelerinden tahsil ediyorum. Çünkü Hürmüz zaten özellikle Körfez ülkelerinin en büyük kazanç kapısının dünyaya açılan noktası. Dolayısıyla oranın güvenliği aslında Trump'ın kafasında Körfez ülkelerine yapılan bir hizmet.
0: Peki hocam şunu soracağım. Şimdi Körfez ülkelerinin daha önce açıkladıkları yatırım planlarının toplam 2 trilyon doların üzerinde bulunduğu ifade ediliyordu. Şimdi Trump'ın bugün yaptığı açıklamada bu mevcut taahhütlerin genişlemesi söz konusu olacak diye düşünüyorum. Peki hangi alanları, hani hangi alanlarda yatırım olur, anlaşma olur? Bir de şunu soracağım. Tabii ben bir iletişimci olarak da şu açıdan bakıyorum. Şimdi Donald Trump %20'lik bir geri ödeme alacağını söyledikten sonra, bunu ifade ettikten sonra bu aynı zamanda İran'la müzakereler sürecinde İran'ın da eline, hadi Amerika böyle bir şeyi talep ediyor ve alacaksa o zaman İran'ın da elini güçlendirecek bir veri sunuyor. Yani bir her ne kadar geçerli olmasa da, yasal bir dayanağı olmasa da Birleşmiş Milletler'den ve birçok yerden bu sürecin farklı boğazlarda, farklı geçiş yollarında emsal teşkil edebileceğiyle ilgili tehditler söylense de bunların da mutlaka bir etkisi olmuştur diye düşünüyorum. Bu Körfez yatırım kararıyla bunu değiştireceğini söylemesinde, ama İran'ın da eline bir koz vermiş olmuyor mu? Onu yani bu konuda da uyarmışlar mıdır Donald Trump acaba?
1: Kazançlı çıkmış olsaydı İran, yani savaşın tam olarak kazananı olarak onu tanımlayabilseydik eğer sahada, o savaş süreci bize şunu gösterdi. Körfez ülkeleri özellikle üçüncül ülkeler, yani Amerika Birleşik Devletleri tarzı bir süper güç grubu veya Great Power dedikleri işte büyük güçlerin olduğu bir grup varsa, İran gibi orta düzey ülkeler varsa, bir de üçüncü sınıf ülkeler olduğunu görmüş olduk. Dolayısıyla az önce bahsettiğim hiyerarşiyi ABD'nin çok da ilgilenmediği anlarda başka ülkeler de Körfez üzerine diretmek isteyebilir. Tam da bu yüzden dediğiniz aslında doğru. Yani İran bu %20, belki 20 uygulamak istemez ama Körfez'e haraç olarak bunu işte %5, %10 talep edebilir. Zaten aslında buradaki bu egemenlik hak iddiası da tam olarak bununla alakalı bir şey zaten. Yani İran'ın Hürmüz'e yönelik maksimalist bir tutum var. Zaten İran'ın Özellikle 2000'lerin başına itibaren bütün bölgede bu maksimalist tavır var. Yani Lübnan'dan Yemen'e kadar uzanan o asimetrik kapasite inşası tam olarak bunun ürünü. Hatta İran destekleyemediği, altını dolduramadığı bir maksimalist yayılım bu. Tam da bu yüzden Hürmüz'de de bunun bir yansımasını görüyoruz. Tam da bu yüzden yine Körfez ülkelerinin en büyük tehdit dalgası her zaman İran'dan kaynaklanır. Ve bu sebeple Cumhuriyetçi bir Amerikan başkanı Amerika'da Beyaz Saray'a geldiğinde genelde Körfez ülkenin bölgedeki her ülkeyle arasının biraz daha bozulmaya yatkın olduğunu görürsünüz. Çünkü Cumhuriyetçiler İran'a karşı Körfez'i koruyacağını hep taahhüt eder. Körfez rahatlar ama demokrat bir başkan geldiğinde Körfez ülkelerinin eş zamanlı olarak Türkiye ile vesaire aralarını bir anda iyileştirmeye başladığını görürsünüz. Yani evet. Böyle bir patern vardır. Çünkü İran tehdidi her an onları etkiler. Her an o tehdidi hissederler ve Amerika burada var mı yok mu? Amerika'nın varlığı rahatlatır yokluğu ama şu anki savaş durumu Körfez ülkenin her birinin aslında tetikte olmasını sağlıyor. Çünkü bir cumhuriyetçi başkan var. Ama Körfez ülkeye vurulur vaziyette. Dolayısıyla tamamen karışmış durumda ve bu yine sizin söylediğiniz yere geliyor. İran açısından yine cesaretlendirici bir şey. Bir cumhuriyetçi başkan döneminde Körfez'i vurabiliyor İran.
0: Tabii. Yani, çok cesaretlendirici. Yani bir tehditti.
1: Aynen öyle. Ama eş zamanlı olarak İran'ın da burada işte altını dolduramadığı dediğim nokta bu. Yani ne kadar uzun süre Körfez'i vurabilir, vurmaya ne kadar devam edebilir, Amerika ile bu gerilimi ne kadar tırmandırabilir. Orada işte rejimdeki o şu an muhtemelen direksiyonu tutan, en azından bir kısmını tutan Şahin kanat bu noktada kendi iç siyasi pozisyonunu dışarıdaki bu dengelerden daha önde görüyor gibi geliyor bana. Yani bunu sürdürülebilir bir şey değil çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin sürekli tırmandırabileceğiniz bir gerilim günün sonunda sizin felaketinize dönebilir.
0: Sürükleyebilir,
1: çünkü
0: doğru.
1: Günlükler caydırıcılıktan bahsetmiyoruz İran kanadında.
0: Bir de şey söylemişti Donald Trump açıklamasında, İran'ın hiçbir zaman nükleer silah sahip olamayacak dedi. Aslında NATO'nun 2026 bildirgesinde de iki önemli madde vardı. Biri nükleer silah sahip olamayacağıydı. Diğeri ise seyri sefer özgürlüğüydü. İran konusunda hani iki önemli madde vardı. Şimdi şu noktada nükleer silaha sahip olamayacağı sanki böyle hani Hürmüz dışındaki tek uygulanabilecek belki de anlaşma sağlamaları gereken madde gibi görünüyor.
1: İran'ın asla hayır diyemeyeceği tek madde çünkü kabul etmiyor zaten. Yani nükleer silah ürettiğine dair bir şeyi kabul etmiyor. Hatta Ayetullah Khomeini'den itibaren gelen işte bazı oradan fetvalar vesaire şeyler var. Asla nükleer enerji silah olarak kullanılmayacak gibi oraya dayandırıyorlar kendilerini.
0: Yani zaten İran'ın reddettiği bir şeyi masada da aslında hani kabul etmesi çok büyük bir sorun olacak. Hürmüz konusu kör düğüme dönen nokta. Şimdi burada tabii Uluslararası Denizcilik Örgütü'nün yaptığı açıklama da önemli. Uluslararası denizcilik için kullanılan boğazlardan geçiş ücreti alınmasına kesinlikle karşıyız dedi. Sadece bir boğazdan geçmek için zorunlu geçiş ücretinin getirilmesine hiçbir yasal dayanağı yoktur dedi. Beraberinde de Malakka Boğazı ve Güney Çin Denizi gibi diğer jeopolitik aslında geçiş noktalarını da kapsayacak şekilde genişler mi bu yaklaşım diye de yine yazılan, tartışılan konulardan bir tanesi haline geldi. Bu anlamda ne dersiniz hocam? Yani bu savaşın bu bölgede tabii ki bölgesel etkileri var. Şunu da sormak isterim. Donald Trump dedi ki ateşkes de olabilir. Hani o kapıyı da biraz açık bıraktı. Öyle bir ateşkes öngörüyor musunuz? Önce size onu sorayım.
1: Tekrardan yine ateşkes olacak ve sonra yine bozulacak. Ya bu da o 4 ay önceki statükonun kendisi buydu zaten. Yani ABD istediği zaman bu gerilimi tırmandıracak. İran'da rejim istediği zaman en azından ateşkesin sınırlarını zorlayacak hamleler yapacak. Birkaç bomba yiyecek. Neticede biz İran'da rejimden şunu görmüyoruz. Yani herhangi bir egemenliğim zaten ayaklar altına alınmış vaziyette. Şehirlerin vurulamaz olsun gibi bir tavır olduğunu düşünmüyorum ben rejimde. Daha çok kendi pozisyonunu ne kadar tahkim ederse o kadar iyi onlar açısından. Tam da bu yüzden ABD'nin onları işgal etmedi ama vurabildiği bir senaryo devam edilebilir, sürdürülebilir bir kriz olarak görülüyor. Anladığım kadarıyla tabii belli bir noktaya kadar. Amerika açısından da hedef kısa vadeli zaferse eğer, yani bugün 3 tane gemiyi vurdu İran, cezalandıracak. 5 tane şehri veya işte askeri tesisi vurarak cezalandırdı. Karşılığını vermiş oldu ve dönüp İran asla işte Hürmüz'ü yönetemeyecek dedi. Kamuoyuna mesajını vermiş oldu. Eylem bitti. Yarın tekrar vurmasına gerek olacak bir düzlem yok. Çünkü hedef tamamlanmış oldu. Burada daha minimal, daha kısa vadeli hedefler. Bu tabii ki hep bu düzeyde gidecek anlamına gelmez. Yani neticede burası bir çatışma ortamı ve tırmanma bazen liderlerin inisiyatifinin dışında gerçekleşir. Doğru. Olacaktır. Ama oldan da şunu biliyoruz. Yani en azından test ettik artık bu bir önceki savaşta. Trump uzun vadeli bir savaş yürütmek istemiyor.
0: Evet.
1: Yani kendi politik maliyet yaratacak bir şey
0: ama
1: istemiyor.
0: Ama hocam uzun vadeli bir savaş yönetmek istemiyor ama sanki sonsuz bir savaşı sonsuz bir savaş döngüsü
1: savaş döngüsünden korktuğunu düşünmüyorum. Ama sonuçlandı.

0: yaşanamadığı krizlerden korktuğunu düşünüyorum. Yani o 2-2,5 aylık çatışma, savaş, havadan binlerce bomba yağdırması sonuçlandırılamayan bir kriz. Çünkü tanımlanan hedef hatalıydı. Ama tanımlanan hedef eğer kısa vadeli ve basit hedeflerse o zaman hiçbir problem yok. Yani Amerika Birleşik Devletleri için şu konuşuluyor. Yani stokları sıkıntılı seviyede vesaire. Bu ABD'nin yönetemeyeceği meseleler değil.
1: Ama hocam şunu soracağım. Çok böldüm sizi, kusura
0: Estağfurullah.
1: bakmayın ama merak ettiğim için fikrinizi sormak istedim. Şimdi bu hem ABD için aslında hem de Ukrayna Savaşı için tehdit olarak görünen bir durum değil mi? Stokların sınırlı olmasıyla ilgili aslında yapılan
0: Tabii ki
1: tartışmaların.
0: ya, bu batıdaki ülkeler için genel olarak zaten büyük bir mesele olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü savunma sanayi, özellikle Soğuk Savaş sonrasında savunma sanayi üretimlerinde stok yapmaktan ziyade sipariş alıp üretmeye dair en azından batıda bir yaklaşım var. Çünkü bir düşman kalmamış, yani akut bir tehdit yok karşılarında. Tam da bu yüzden bu gibi, Ukrayna gibi her gün binlerce mühimmatın kullanıldığı ve yıllı yıla vurduğunuzda 100-150 belki 200 milyar dolar paranın gerektiği bu kadar mühimmat harcaması olan durumlarda haliyle stoklar zorlanabiliyor. Buna yönelik de bir güncelleme çalışması zaten hem Avrupa Birliği'nin hem Amerika Birleşik Devletleri'nin hem her ülkede var. Bu ayrı bir tartışma konusu zaten. Ama bugün Hürmüz üzerinden veya ABD'nin bu tarz o kısa vadeli çatışmaları devam ettiremeyeceği, bundan dolayı vazgeçeceği gibi bir yaklaşım bana göre hatalı olur. Burada şunu da görmek lazım. Yani evet, biz Hürmüz'de bir savaş var ve Hürmüz'de ekonominin duruyor olması, geçişlerin duruyor olması, petrol fiyatlarının artıyor olmasını küresel ekonomi açısından tehlikeli görüyoruz. Ama belki de Amerika Birleşik Devletleri'nin şöyle bir bakış açısı olabilir. Bir izolasyon mantığıyla bütün dünya birbirini yerken, bütün dünya birbirini tüketirken hiçbir şekilde petrole ihtiyacı olmayan, doğalgaza ihtiyacı olmayan, yani net ihracatçı konumunda olan ABD'nin bundan alacağı zarar nispeten diğerlerine göre daha az
1: Daha az,
0: olacak.
1: doğru.
0: Görece kazanç mantığına göre baktığınızda veya bir sıfır toplam üzerinden baktığınızda diğerleri sizden daha çok kaybediyorsa siz burada kazançlı konumdasınız demektir.
1: Doğru.
0: Yani Ukrayna Savaşı'nı düşünelim. Yani Rusya ile Avrupa ülkeleri yüzlerce milyar dolarlık para harcarken burada ABD bir tane asker göndermeden işte ne diyorlardı? Rus ordusunun üçte birini yok ettik. Daha ne olacak ki? Ya buraya yolladığınız 100 milyar doların hiçbir önemi kalmıyor bu dakikadan itibaren. Dolayısıyla Hürmüz, İran veya başka çatışma veya Malaka Boğazı, buralara yönelik böyle gerilimler ABD'nin yine işine yarayacaktır. Orada, çünkü Malaka Boğazı'nı düşünelim. Orada gemi geçişlerinin durduğu bir senaryo. Kime en çok zarar verecek? Çin'e zarar verecek.
1: Doğru. Çin demişken bir şey sormak istiyorum size.
0: Tabii.
1: Çok daha az vaktim kaldı. Şimdi Çin, Sincan bölgesindeki Taklamakan çölünde Amerika Birleşik Devletleri donanmasına ait Arleigh Burke sınıfı güdümlü füze muhriplerinin ve uçak gemilerinin birebir ölçülerinde maketleri inşa etti. Bu maketler denizdeki hedefleri, hareketli hedefleri simüle etmek amacıyla raylı sistemler üzerine kurulmuş ve çeşitli sensörlerle donatılmış. Şimdi uydu görüntüleri var, işte savunma analizi raporları var. Burada da çöl ortasında böyle bir yapay donanma inşa edilmesi, olası bir Çin-ABD çatışmasında ABD gemilerine etkisiz hale getirme stratejisinin bir provası olarak mı alınıyor? Onu
0: Tamamen bu
1: sormak
0: olarak
1: istedim.
0: yorumlamak gerekiyor. Neticede Çin dediğinizde kimle savaşacak? Yani bir tek kutupluluğa dair bir mücadele olacaksa Çin'in önündeki tek engel Amerika Birleşik Devletleri'nin varlığı ve ABD'nin dünyanın bütün denizlerde dominant bir donanması olması. Buradaki az önce Malaka Boğazı'nı konuştuk.
1: Tabii.
0: Yani Çin'in buradan daha fazlasını yönetip yönetemeyeceği hala tartışma konusu, donanma kabiliyetleri açısından vesaire. Bu noktada özellikle Amerikan gücünün bel kemiği neticesinde işte bir bel kemiği olarak nitelendirilebilecek uçak gemileri işte veya farklı sınıftaki gemileri düşündüğünüzde bunların hareketli hedefler olduğunu düşünün. İmha edilebilir olmak zorunda Çin açısından. Eğer bir ABD meydan okuma olacaksa hareketli hedeflerin tespiti, onları özellikle işte balistik seyir füzeleriyle vesaire vurabiliyor olmak çok önemli Çin açısından. Dolayısıyla buna yönelik her an bir hazırlık Çin'de olacak. Yani belki de Çin'in bütün bir savunma sanayi yatırımı buna yönelik.
1: Doğru.
0: Bir noktada ABD'nin önüne geçebilmek. Ama tıpkı Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptığı gibi o da aynısını muhtemelen Çin'e yönelik yapıyor veya Türkiye'nin dünyadaki diğer her ülkeye karşı yaptığı gibi. Dolayısıyla Çin'in bu anlamda önemli bir avantajı var. Ciddi bir yüz ölçümü söz konusu.
1: Doğru.
0: Ve o çölleri bu anlamda araçsallaştırdıklarını görüyoruz.
1: Peki son bir dakikam, ABD'nin buna cevabı, tepkisi nasıl olur?
0: Yani muhtemelen ya gündeme geldiğine göre bununla alakalı illa yorumlar olacaktır. Ama Trump'ın burada ben daha çok iç politikaya dönük bir şeyler söyleyeceğini düşünüyorum. Çünkü herkes buna benzer şeyler yapıyor. Yani biz de örneğin maket uçakla işte
1: Doğru.
0: vuruyoruz vesaire. Bunların her biri bir uçağın, bir sistemin aslında bir kopyası.

0: piyasa niteliğinde. Muhtemelen Trump boşuna uğraşma tarzında çıkışlar yapacak veya Çin'e yönelik çok muhteşem orduları var, İşte zor adamlar falan diyecek. Bu şekilde geçiştirecek meseleyi. Çünkü hani alışılmış şeyler.
1: Doğru,
0: ama
1: evet.
0: tabii bu kadar büyük organizasyon, bir bununla alakalı raylı sistem vesaire yapması, o anlamda da Çin'in gözünün nereye diktiğini gösterir nitelikte bize.
1: Daha sıkı bir rakip ya da sıkı bir çalışma olduğunu gösteriyor. Özellikle Başkan Donald Trump'ın da hedefinde Çin
0: Evet.
1: varken. Çok teşekkür ediyorum
0: Ben
1: hocam
0: teşekkür ederim.
1: katkılarınız için. Efendim, Mercek programının sonuna geldik. Doktor Çağrı Bilir bizimle birlikteydi. Kıymetli bilgilerini bizimle paylaştı. Biz programın sonuna geldik. Vakit ayırıp izlediğiniz için önce sizlere ve kamera arkası ekibime çok teşekkür ediyorum. Perşembe akşamı tekrar karşınızda olacağız. O zamana kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.

0: artık patolojik bir hal alan şu hususu da dikkatlerinize getirmek istiyorum. Maalesef Türkiye'de kendi devletleri ve hükümetleri hakkında olumlu tek cümle dahi duymaya tahammül edemeyen marjinal bir kesim var. Devlet başkanları, bakanlar, gazeteciler dahil istisnasız tüm katılımcıların ülkemizden sitayişle bahsetmesini bunlar bir türlü işlerine sindiremiyor. Öyle ki zirveye ve Türkiye'nin müstesna ev sahipliğine kara çalmak için günlerdir akla hayale gelmedik hezeyanlar üretiyorlar. Siyasetin değil, tababetin konusu olan bu güruhu ve saçmalıkları gördükçe inanın onlar adına sadece üzülüyoruz. Hele hele 5 dakikacık bir görüşme için muhataplarına yalvaran zavallıların sırf gündeme gelebilmek için yaptığı eleştirilere sadece gülüp geçiyoruz. Bakınız, yabancılaşma kötüdür. Ama kişinin kendi ülkesine, kendi milletine yabancılaşması, hatta düşmanlaşması çok daha kötü.
1: ...15 Temmuz kahramanlık destanının 10. yılı. Millet hainlere geçit vermedi. FETÖ'nün darbe girişimi aynı gece püskürtüldü. Genç yaşlı herkes omuz omuza mücadele verdi. O gece nasıl başladı, neler yaşandı, kırılma noktası neydi? Türk milleti o gece darbecilere nasıl direndi? İstanbul'da Hafıza 15 Temmuz Müzesi'nde saat 17'de İbrahim Güneş soracak... Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim görevlisi Doktor Çağrı Bilir ve stratejist İbrahim Kereş cevaplayacak.

0: İyi akşamlar. Bu akşam bu ülkede değerli bir konuğumuz var. Zahide Tuğba Kor, biliyorsunuz çok çalışkan, çok verimli bir hocamız ve neredeyse durmadan çalışıyor. Yine bir kitabı çıktı. Aslında uzun yıllardır yaptığı okumaya ilişkin, yani Orta Doğu analizlerine ve ülkemizde özellikle hem akademide hem medyada metodoloji yoksunluğundan müşteki kitaba göre. Bu kitabı okuyarak bilhassa öğrenciler nelerimiz eksik, nelerimizi değiştirmemiz gerekiyor, hangi zaviyeden neyi nasıl ele almalıyız, bununla ilgili bir zihin jimnastiği, sesli düşünüyor ve bir tartışma açıyor. Orta Doğu'da ezberleri bozmak, bölgesel analiz nasıl yapılmalı? Türe Yayınları. Bu arada onun da yazarları arasında olduğu ve bir makaleyle katıldığı bir çalışma daha var. İslam'da Mücadele, Fetih ve Coğrafya, Rağbet Yayınları ve bu kitabın gelirleri İHH tarafından Gazze'ye ulaştırılacak. Onun için bu kitaptan satın alabilirsiniz. Hem de okumak maksadıyla tabii. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Zahide Hanım.
1: Sağ olun.
0: Kitabı ilk okurken o sizin koşturmanız şeye de yansımış, kitaba da yansımış. Ve sanki böyle koşa koşa şunu da söyleyeyim, şunu da söyleyeyim diye anlatmışsınız. Şimdi biz bu akşam biraz merak ediyorum tabii metodoloji. Maalesef ülkemizde, bizim sektörümüzde de uygulanan bir şey pek değil.
1: Evet.
0: Her zaman öyleydi öteden beri. Artık dünyada zaten sosyal medya ile birlikte klasik medyanın kenara geçmesiyle daha da perişan durumdayız. Ama daha önemlisi burada siz akademideki makalelerden de yola çıkarak bu durumu anlatıyorsunuz. Onun için önce sorayım, nedir problem? En çok ne gözlediniz? Sonra da başta aslında anons etmeyi unuttum. En yakın yaşadığımız Suriye ve peşinden Gazze, İsrail üzerinden. Yine bu kitapta metodoloji eksikliği dahilinde anlatılanları uygulamalı olarak görelim istiyorum. Buyurun, ne diyorsunuz?
1: Aslında bu kitap benim 20 yıllık Orta Doğu çalışmalarımın bir ürünü ve son 10 sene, daha doğrusu şöyle söyleyeyim, 2015'ten itibaren bu kitap yavaş yavaş ortaya çıktı diyebiliriz. 10 senelik bir hikaye. 2016'dan itibaren ben okuma grupları açıyorum Orta Doğu ile ilgili ve onun ilk dersi aslında buydu. Bir metodoloji problemimiz var ve dolayısıyla biz neye nasıl bakmalıyız, neyi hangi tür hatalar yapıyoruz bölgeye bakarken ve bunun düzelmesi için hangi metotları uygulamalıyız. 10 sene içinde yavaş yavaş geliştirdiğim bir şeydi aslında. Buradan böyle bir şeyden, yani okuma gruplarımda öğrencilerimi yetiştirmek üzere başlattığım bir şey. Daha sonra da kitaba dönüştürmek istedim açıkçası. Çünkü gerçekten özellikle 7 Ekim'den sonra ekranlardaki tartışmalara vesaire baktığımda, yani son 3 yıldır diyebiliriz, 2,5 yıldır gerçekten bazı şeyler, yani o metodoloji eksikliğini görüyoruz çok net bir şekilde. Hem yaşananları anlamada bir problem var, hem de geleceği öngörmekte aynı zamanda. Ve bahsettiğiniz gibi sadece aslında medyada değil, her sektörde bizim bir metodoloji sorunumuz var. Aslında metodu oturtsak işlerin devamı çok kolay bir şekilde gelecek. Yani Batı ile belki aramızdaki en büyük fark bu. Gerçekten çok güzel eserler yazıyorlar. İnanılmaz böyle işte belli bir alanın tarihiyle ilgili vesaire çok güzel çalışmalar çıkıyor. Niye onlar da çıkıyor daha fazla bize göre? Çünkü bir oturttukları metodoloji var. Dolayısıyla ben tabii ki Batı metodolojisi üzerine değil bir
0: kitabım. Hatta şöyle kağıda bakıp. Şöyle değil mi, bazı hocalar vardır yani Batı'da, daha bakar bakmaz bu oldu olmamış, şu gözükmüyor, bu gözükmüyor derler. Ama aslında biz öyle bir toplum değiliz yani.
1: Değiliz.
0: Biz yani tarihimize baktığımızda her yerimiz metot ve yani metodoloji, bu bilimin sahibi bir milletiz.
1: Öneminin farkında değil öğrenciler aslında. Dolayısıyla önce zihniyeti oturtmak temel diye düşünüyorum. Dolayısıyla böyle bir şey ülkemizde çok ihtiyaç olduğunu 7 Ekim'den sonra daha fazla fark ettim. Dolayısıyla bu kitabı yazdım ama yazarken sadece akademik çalışma yapanları düşünmedim. Akademik çalışma yapanları düşünseydim üslup daha farklı olurdu. Gazze kitabımda daha önce sizinle yine konuşmuştuk. Orada seminerlerimi, konuşmalarımı kitaba döktüğümde tanımadığım insanlardan gelen yorum şuydu. Hayatımda ilk defa böyle bir kitap okuyorum. Sanki bizimle konuşuyor gibisiniz. Çok beğendik üslubunuzu demişlerdi. Ben de bu kitapta herkese hitap etmek istedim. Çünkü benim hayat prensibim veya felsefem diyelim bilginin demokratikleşmesidir. Yani her kesime ulaşmasıdır. Sadece belli bir kesimin elinde olmamalı bu bilgi
0: hatta
1: dediğimiz şey.
0: Hatta tartışmaya da açıyorsunuz. Buyurun gelin. Evet. Siz de heybenizde ne varsa çıkartın diyorsunuz.
1: Dolayısıyla her

0: her kesimden insanın kolay anlayabileceği bir dile dönüştürdüm. Derslerimi nasıl anlatıyorsam kitapta o şekilde aslında. Sohbet edercesine sorular, düşünmek üzere attığım sorular var, evet. Meydan okuyucu şeyler var tabii ki. Bu şekilde bir şey oluşturdum. Ve bir başka şey de, yani kitabım tamamen benim kendi tecrübemin bir ürünü. Yani normalde bir kitap çıkarken belki o alanda yazılmış başka kitaplara bakılır, onlardan esinlenir vesaire. Benimki böyle değil.
1: Bir nevi saha çalışması gibi aslında. Evet, yani evet. Siz gözlemişsiniz,
0: evet.
1: Tespit etmişsiniz. Aynen, ve cevap evet. Veriyorsunuz.
0: Yani 20 yıllık o şey, tecrübem tamamen bu kitapta diyebiliriz aslında. Burada tabii şey de önemli, ben yıllarca yabancı basından tercümeler yaptım. Bu benim için çok ufuk açıcıydı. Ve bir de şunu da söylemeliyim. Oralarda da, batıda da aynı problemler var. Yani belki bizde biraz daha fazla olabilir. Oralarda problemsiz değil. Oraların da problemlerini görmüş oldum. Tartışmalar nedir, ne değildir vesaire. Bütün bunlar benim yabancı basını ve düşünce kuruluşlarının analizlerini, Orta Doğu ile ilgili, Türkiye ile ilgili analizleri çevirirken bana gerçekten bir şey oldu, mukayese imkanı oldu ve ufuk açtı diyebilirim. Buna gerçekten ihtiyaç var, bunu hissettim açıkçası. Ve bir başka şey daha, şunu da söyleyeyim son olarak. Öngörme problemi çok fazla. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim, dünya gerçekten değişiyor. Akademide şöyle bir problem var, gerçekten evet iyi teoriler var vesaire ama dünyanın değiştiğini görseler de henüz fazla idrak edemiyorlar diyebilirim. Yani dolayısıyla
1: onun için sahadan kopmamak gerekiyor.
0: Evet. Ve çok boyutlu bakmak gerekiyor.
1: O zaman sırasıyla bakalım, yani bir genel değerlendirmeniz üzerinden. Şimdi birincisi, şöyle bir tespitiniz var. Aslında bu ikisi var bizim ülkemizde. Az çok okur yazar herkesin görebileceği. Ya çok Türkiye odaklı bakmak yahut tamamen Batı merkezli bakmak. Buna ne örnekler verirsiniz? Hem onu sormak istiyorum, hem Türkiye merkezli, tabii herkes, her ülke kendi merkezinden bir zaviyesi vardır. Ama bir taraftan da bizim ülkemizde belki de anlaşamamamız da temel sorunlardan biri. Ya da tamamen Batı merkezli bakanlar var. Ne gördünüz siz?
0: Bu en büyük problemimiz.
1: Bilhassa Orta Doğu çalışmalarında.
0: En büyük problemimiz, çünkü anlayamıyoruz bu yüzden. Kendimizi merkeze alıyoruz. Sadece bir örnek vereyim. Mesela Orta Doğu'da, işte Suriye'de 1949'dan itibaren işte askeri darbeler dönemi başladı diyorum. İşte Cemal Abdülnasır, Mısır darbesi vesaire. Şimdi bunları anlatırken öğrenciler hemen Türkiye tecrübesi aklına geliyor. Ama Türkiye'nin darbe tecrübesiyle Orta Doğu'daki darbe tecrübesi çok farklı.
1: Tabii, bir de Suriye ile Türkiye mukayese edilecek antiteler değil.
0: Ayrıca asker sivil ilişkileri farklı. Darbelerden sonraki süreçler çok farklı vesaire. Şimdi ben yani öğrencimin zihninde biricik örnek olarak Türkiye'ye bağladığında bölgeyi anlayamıyorlar. Veya başka Orta Doğu'nun sorunlarını okuturken eğer Türkiye merkezi düşünürse mümkün değil bölgeyi anlayabilmesi. Çünkü nedir? Her bölgenin kendi iç dinamiklerinden kaynaklı, tecrübelerinden kaynaklı.
1: Bu talebelerde gördünüz. Evet. Akademide peki?
0: Akademide de benzer şeyler tabii ki söz konusu. Mesela Batı merkezi açısından bakacak olursak, Filistin-İsrail ile ilgili şeyler geçmişte Batı merkeziydi yazın. Ve mesela geçtiğimiz yıllarda bir öğrencim Orta Doğu Barış Süreci'ni 90'lı yıllar onu işledikten sonra özellikle söz aldı, çok teşekkür etti. Çünkü üniversitesindeki hocası
1: Oslo sürecinde.
0: Evet. İşte Camp David 2000 yılı neden başarısız oldu? İşte Filistinler uzlaşmak istemedi, Arafat istemedi. İşte ikinci intifadayı kışkırttı. İsrail en büyük şeyi vermişti. Bu tamamen bir İsrail propagandası. Üniversitedeki hocası da bu şekilde anlatmış. Benim derslerdeki okumalarla böyle olmadığını görüyor aslında. Dolayısıyla şimdi şunu da unutmayalım. Akademiyi kuran Batı. Dolayısıyla teorilerimiz oradan. Kaynaklarımız oradansa, oradan gelen her şeyi doğru kabul ediyoruz.
1: İşte biz bunu en çok Filistin meselesinde, aynen, mesela yerleşimciler kavramında gördük. Yerleşimci gayet masum bir şey, yerleşimci. Herhalde bir yerden gitti bir yere yerleşiyor diye düşünüyorsun.
0: Hem gaspçı. Tabii, hem kavramlar hem teoriler. hem bilgi metodolojisi de aynı zamanda. Benim kitabım mesela Batı perspektifiyle yazılmış bir şey değil. Kendi saha tecrübem olduğu için. Yani onların birikiminin ürünü olarak bakıyoruz. Çünkü tek doğru orası olarak görülüyor. Filistin-İsrail'de özellikle en çok problem var. Neden? Çünkü İsrail'le bağlantılı, Filistin'le bağlantılı objektif bilgi üretmek Batı'da çok zor. Evet, üretiliyor, tabii ki var. Çok değerli çalışmalar var. Ama akademide bunları üretenler çok zorlanarak üretiyorlar.
1: Ya da okuldan atılıyorlar.
0: Tabii ki böyle durumlar da söz konusu. Dolayısıyla objektif bilgi, Filistin-İsrail meselesi söz konusu olduğunda bir soru işareti. Şimdi dolayısıyla akademinin geçerli şeyin söylemini alıp gerçek diye düşünüp öğrencilerine aktardığında öğrencilerin bilgi problemi sonuçta açığa çıkıyor. İşte dolayısıyla ve bir başka şey tabii ki. Şimdi batılı kavramlar ve teoriler, onlar batının kendi tarihinin bir ürünü, kendi tecrübesinin ürünü ve yüzyıllar içinde kendisini açıklamak üzere üretmişler. Dolayısıyla evet, tabii ki kullanacağız onları, ama onlar tamamen bu bölgeyi açıklayıcılık kapasitesine sahip değil. Dolayısıyla artık başka şeyler üretmemiz gerekiyor. Daha doğrusu şöyle söyleyelim. Şimdi batının şeyinden esinlenmek, faydalanmak zaten gerekiyor. Ama
1: Batı'dan,
0: bunu papağan
1: doğudan,
0: gibi,
1: Çin'den nereden istiyorsan
0: istifade et. Papağan gibi tekrarlamakla süzgeçten geçirmek farklı şeyler.
1: Elbette. Yine dil probleminden söz ediyorsunuz.
0: Çok büyük bir problem.
1: Yani mesela işte ya da dil ve din. Evet. Diyelim ki kitapta diyorsunuz ki Yahudilik çalışmak problemli bir şey gibi algılanabiliyor ülkemizde. İbranice öğrenmek problemli bir şeymiş gibi algılanıyor. Halbuki İbranice bilmeden, Yahudilik dinini bilmeden İsrail'i anlamak
0: kolay değil.
1: Aynen
0: öyle. Aslında şimdi şunu da söyleyeyim. Bu kitabı yazdım Orta Doğu üzerine. Ama aslında bütün dünya, ya bu metodu aldıktan sonra bütün dünyadaki bölgelere uyarlanabilir. Şimdi burada en büyük problem, çalıştığın bölgenin dilini bilmen gerekiyor. Eğer onu bilmezsen ne yapacaksın? Doğal olarak batılı kaynaklara yöneliyoruz. Tabii ki tekrar söyleyeyim, batıda çok iyi kaynaklar var. Ama aynı zamanda ön yargılı ve oryantalist bakış açısına sahip bir sürü şey de var. Aynen onları tekrar etmeye başlıyoruz. Burada en önemli problem, yani sadece şey değil. Geçmiş Türkiye'yi düşünün. Arapça öğrenmek geleceğin alametiydi. Evet. Kürtçe öğrenmek.
1: Hayır, suç diye tanımlandığı öyle zamanlar oldu.
0: Farsça biliyorsanız benzer.
1: Akademide Arapça öğrenmeye kalkan insanların başına gelenleri işittik.
0: Tabii, şimdi bunları belki açtık. Bu sefer ama İbranice öğreniyorsan neden öğreniyorsun? Veya işte Yahudili Hristiyanlık çalışanlara böyle acaba neden çalışıyor diye bakılıyor. Bakın, bu alanda uzman çok değerli profesörlerimiz var. Onlar aleyhine o ajan diye haberler çıkabiliyor.
1: Ama şimdi baktığımızda da günümüzde yani Batı'da ne kadar çok İslam çalışan şey var, hoca var. Herhalde bunlar İslam dinini merak ettikleri için, Müslüman olmak için akademik kariyer yapmıyorlar.
0: Tabii ki.
1: Bizi anlamak için, Müslümanları anlamak için. Ve think tankler istifade ediyor.
0: Evet.
1: Siyasi mekanizma istifade ediyor. Bizim henüz ülkemizde galiba öyle bir düşünce kuruluşu yok.
0: Bu aslında güzel çalışmalar var.
1: İstifade eden, din çalışan kişilerden.
0: Geçmişe kıyasla artık çok daha fazla var. Ama halk olarak zihnimiz alışkın değil. Böyle bir problem var. Şurada sadece Batı'da değil, bakın İsrail'de de. Bölge üzerine çalışan, İslam üzerine çalışan bir sürü insan var. Çok ilginç. İsrail'in bakın propaganda şeyleri var. Sosyal
1: İslam
0: medya hesapları
1: var. İşte dün.
0: Sosyal medya hesapları var. 2021'deki savaşta şöyle bir propaganda yürütüyorlardı. Fil suresini bizim Sureyi paylaşıp biz ebabil kuşlarıyız, İsrail ordusu ebabil kuşlarıdır. Hamas, İran'ın kolu olan bir örgüt olarak Ebrehe'nin ordusudur. Bu şekilde propagandalar yapıyor. Ayetlerimizi, hadislerimizi kullanarak. Bakın, senin peygamberin böyle diyor, sen böyle olmalısın diye bize mesajlar veriyor. Ve burada tabii ki bizi belki şey yapamaz, ne diyelim, etkileyemez. Ama bu ne için yarıyor? bu bölgenin içindeki, kendi coğrafyamızdaki İsrail'e hizmet eden ajanların kullanacağı malzemeyi üretiyor aslında adam. Ve bizim ayetlerimizi, hadislerimizi kullanarak. Peki biz neden aynı şekilde Tevrat'ta kullanmıyoruz? Bir başka şey, yıllarca literatürde terörizmle ilgili kitapların, teorilerin üretenlerin birçoğu Yahudidir. Ve İslam eşittir terör denklemi kurdular. Ve hatta Netanyahu da aynı zamanda terörle ilgili kitap yazanlardandır. İslam coğrafyasının, Orta Doğu'nun, Arapların dünyaya tek ihraç malı terörizmdir diye propagandalar yürüttüler.
1: Başarılı da oldu.
0: Başarılı da oldu tabii ki. Bakın kim literatürü oluşturursa onların etkisi, onların sözü hakim olur.
1: Düdüğü o çalıyor.
0: Aynen öyle. Şimdi peki biz Tevrat'a baksak. Bakın 7 Ekim'den sonra, soykırımdan sonra bu ülkede o Amalekler vesaire demeye başladıktan sonra Netanyahu biz de Tevrat'ı açıp ya bu Amalek neymiş vesaire açıp
1: neyden
0: baktık
1: bahsediyor?
0: Ve neyi gördük? Hayvan, yani sadece insan değil, bebek vesaire değil, hayvanlarına ve bitkilerine kadar ne varsa hepsini yok edin diye emirler var. Hatta esir alındığında...
1: Emir olduğunu iddia ettikleri tabii.
0: Esir alındığında evet. Tanrı gazap ediyor onlara çünkü hepsini öldüreceksiniz diye vesaire. O kadar insanı dehşete düşüren pasajlar var ki Tevrat'ta. Ama bize ne diyorlar? Bak işte İslam cihat şeyidir ve IŞİD'le bağlantı kurdular. Kafa kesen Hamas vesaire bunun üzerinden hikaye ürettiler. Ve insanlarımız da inandı. Özellikle genç kesimler inandı. Şimdi dolayısıyla karşı tarafı bilebilmek için onların bilgi kaynaklarını, onların dillerini bilmemiz gerekiyor.
1: Evet.
0: Ve burada bir başka şey daha var. İsrail'in İngilizce ile yazdığı eserlerle İbranice yazdıkları farklıdır. Hmm. Mesela gazeteleri. Bir İngilizce versiyonu var, bir İbranice versiyonu var. Aynı değil içindekiler. Kullanılan dil farklı.
1: Yani diyorsunuz ki İbranice öğrenmek yasak değil. Öğrenin evet. Ve bu okumayı yapın.
0: Tabii ki.
1: Muhakkak yapın.
0: Aslında şöyle söylüyorum daha doğrusu. Hangi, nereye çalışıyorsanız onun dilini bilin.
1: Muhakkak.
0: Ve burada dil öğrendiğinizde aslında o ülkenin iç tartışmalarını keşfetmeye başlıyorsunuz. İçerideki farklı ekolleri görüyorsunuz. Kendiniz sahaya gidip bizzat konuştunuz. Ben kendi adıma şunu söyleyeyim. Ben Arapçayı hallettikten sonra kendime güven duyar hale geldim. Daha önce çünkü evet Batı'nın iyi yazarlarını sonuçta takip ediyorum ama anlattıkları doğru mu yanlış mı? Hep bir soru işareti oluyor. Ama ne zaman ki dil öğrenip sahaya gittiğinizde veyahut da onların kaynaklarından okumaya başladığınızda çok daha özgüvenle konuşur hale
1: elbette,
0: geliyorsunuz.
1: Çok mukayeseli.
0: Evet.
1: Gidiyorsunuz, gitmek gerekiyor.
0: Evet.
1: Yine şu da var. Mesela olay bağımlılık, an odaklılık evet. demişsiniz. Hafızasızlık demişsiniz. Ne demek istiyorsunuz?
0: Şimdi bizim ekranlarda bir olay oluyor. Dünyada, Türkiye'de veya Orta Doğu'da. Ne tartışıyoruz? Sadece o olayı tartışıyoruz. Bu an odaklılıktır. Ama o olayın bir geçmişi var. Geçmişiyle birlikte tartışmıyorsak bu bir yani geçmiş hiçbir olay durup dururken çıkmaz. Onun geçmişini bilmiyorsak bu bir hafızasızlıktır. O olayın gelecekte nerelere evrileceğini düşünmüyorsak ya yani uzağa göremiyorsak bu bir miyopluktur. Dolayısıyla bu ciddi problemlerimizden bir tanesi. O an ne yaşanıyorsa eğer onu tartışıyorsak olayları anlayamayız. Ve burada mesela İsrail'in 7 Ekim'den sonra başlattığı soykırım. Şimdi ana odaklanmak var. Geçmişten gelirseniz bu olay neden çıktı?
1: İşte orada mesela neden Batı yaşanıyor? Perspektifli baktığımızda sanki bir gece ansızın 7 Ekim oldu.
0: Durup dururken.
1: Evet ve uzun süre sadece 7 Ekim'de kime ne oldu üzerinden hı hı. gitti. Sonra İsrail artık o kadar çok şey yaptı ki nihayetinde... bakmaya başladılar bir parça evet. daha. Hı hı. Ama Türkiye'de de mi öyle?
0: Şöyle söyleyeyim bakın. Bir olayı anında o anı alıp tartışırsanız dondurursunuz. Kitapta da şunu söyledim. Hiçbir olayı fotoğraf karesi değil, film şeridi gibi okumak gerekir diye şey yaptım. Yani geçmişi, anı ve geleceği. Hı-hı. Bu şekilde baktığımızda olayları doğru yere ne oturturuz, yerli yerine oturturuz. Dolayısıyla fotoğraf ve şöyle düşünün mesela ana odaklananlar ne dediler? Esed rejimi kalıcı dediler. Hı-hı. Ama sürece bakarsanız geçmişe bakarsanız, ana bakarsanız geleceğe, onun bir süreç olduğunu ve rejimin er geç düşmeye mahkum olduğunu görürsünüz.
1: Evet. Şimdi zaten o iki ülke, iki mesele üzerinden tekrar anatomisini çıkartarak inşallah konuşacağız. İttifak ilişkilerinin değişen tabiatından söz ediyorsunuz. Soğuk Savaş ve Soğuk Savaş sonrası. Bunda yine coğrafyayı görmek için herhangi bu dediğiniz gibi anlık bir hadiseye bakarken bile nasıl değerlendiriyorsunuz? Nereden başlıyor bizim zaman şeyimiz?
0: Şöyle söyleyeyim, zihnimizde başlangıcımız. Soğuk Savaş 1990'larda bitti. Ama zihnimizde hala statik bir dünya var. Şimdi geçmişte soğuk ittifak ilişkileri, Soğuk Savaş dönemi nasıldı? Bir Amerika, bir Sovyetler Birliği merkezli dünya, iki kutba ayrılmıştı, bir de ikisine de girmeyen ortalarda duran bağlantısızlar vardı. Şimdi ve o şeyde herkes hangi kutuptaysa yeri, rolü, her şeyi belliydi aşağı yukarı. Şimdi ama Soğuk Savaş bitti. O ittifak ilişkileri değişiyor. Artık stratejik ittifaklar dönemi değil, taktik işbirlikleri var. Hele 2000'li yıllardan itibaren.
1: İyice oynak oldu.
0: Tabii. Ve dolayısıyla bizim zihnimizde hala ittifak ilişkileri üzerinden bakıyoruz. Adeta bir Katolik nikahı gibi. Nasıldır Katolik nikahında? Evlendiyseniz boşanmak yoktur Katoliklikte dinen. Şimdi dolayısıyla bir ittifaka girdiğinizde sanki hep böyle devam edecek gibi bakınca olayların gidişatını açıklamakta zorlanıyoruz. Halbuki 2000'li yıllar, hele Arap Baharı süreciyle birlikte diyelim, büyük güçlerle ilişkiler olayların seyrine göre değişmeye başladı. Mesela biz Suriye'de Rusya ile ve Amerika ile farklı bir noktadaydık ama Libya'da Amerika ile işbirliği yapıyorduk. Ve dolayısıyla bu konu bazlı,
1: bu sadece bizim için geçerli değil.
0: Bütün ülkeler
1: tabii
0: için geçerli. Konu bazlı,
1: ülkeler
0: çıkar
1: dosya
0: odaklı,
1: dosya bir aynen araya dedi gelebiliyor. Bazı dosyalarda da katiyen bir araya gelmiyorlar.
0: Evet. Bir dosyada birbirinin, yani iki ülke öbür dosyada birlikte birlikte hareket edebiliyor. Şimdi bunların değişmekte olduğunu çok da farkında olmayıp statik bir şekilde bakıldığında bir sürü şeyde anlamakta zorlanıyoruz.
1: Sebep sonuç karıştırma, saha ve masa farkından evet söz etmişsiniz yine. Yani bu en çok yapılan hataları alt alta sıralamanız.
0: Madde. Evet. Evet. Sebep sonuç ilişkileri şöyle bir bu aslında sonuca bakıp sebep üretme gibi bizim bir tembelliğimiz var. Şimdi neye bakıyoruz? İşte İsrail 1948'de kuruldu. O zaman nedir? Şöyle bir hikaye düzülüyor. Birinci Dünya Savaşı ne için çıktı? Büyük İsrail'i kurmak için. İkinci Dünya Savaşı ne için çıktı? Büyük İsrail'i kurmak için. Arap Baharı neden yaşandı? Halklar neden isyan etti? Büyük İsrail'i kurmak için diye giden böyle bir hikayemiz var. Şimdi sonuca bakıyoruz, sebep üretiyoruz.
1: Ne bir yere saplanıp kalmaktan mı söz ediyorsunuz?
0: Bu şey, şöyle diyelim. Bizde bir söz var hani... bir olay kime yaradıysa fail odur.
1: O şey çok mahir kesin kaynak.
0: Evet. Tamam. Bazen doğru ama her zaman
1: evet,
0: öyle mi?
1: Evet.
0: Ama her zaman öyle değil. Çünkü neden?
1: Ve çok sıkça duyuyoruz.
0: Çok sık. Bu bir aslında tembel işi diyorum ben buna. Çünkü neden? Sosyal olaylar laboratuvardaki deneyler gibi değildir. Yani mesela şeyde iki hidrojen ve bir oksijen atomu bir araya geldiğinde illaki su oluşur. Ama sosyal olaylar böyle değildir. Sürpriz unsurlar vardır. Beklenmedik şeyler yaşanır. Dolayısıyla illaki sonuç neyse sebep de onun için oldu bakış açısı çok doğru değil. Çünkü bir süreç var ve o süreçte her şey değişiyor. Şöyle son olarak şunu söyleyeyim. 2011'den itibaren Orta Doğu bir satranç tahtası. Sürekli rakip aktörler birbirine karşı hamleler yapıyorlar. Bazen bir aktörün yaptığı bir hamleye diğeri bir hafta sonra, bazen bir ay, bazen bir yıl sonra karşılık veriyor. Ama sürekli değişimler içinde, gitgeller içinde bir süreç yaşanıyor. Biz bunları donduruyoruz ve o anki yaşanan şey neyse işte tam da bunun için bu iş oldu gibi bir sonuca ulaşıyoruz.
1: Aha, ben de bildim.
0: Halbuki o süreçte neler neler yaşanıyor.
1: Evet.
0: Dolayısıyla sebep nedir, sonuç nedir, bu şeyleri kaçırmak analizlerde çok ciddi hatalara yol açıyor.
1: Komplocu evet bakıştan evet söz etmişsiniz. Bir taraftan bizim ülkemizde ve coğrafyamızda insanların komplo teorilerine itibar etmeleri anlaşılabilir bir şey. Çünkü ancak komplo teorilerinde görülebilecek şeyleri de birebir yaşıyoruz. Hı-hı. İşte bir tanesi 15 Temmuz. Evet. Yani bakıp da geriye sardığında 70'lerden beri seni şuraya koydum, buraya koydum. Sen şimdi uyuyorsun, 20 sene sonra uyanacak.

0: yapacaksın deyip dünyada hakikaten hiçbir terör örgütünde olmadık mekanizmalara tanık olduğumuz için komplo teorilerine de ister istemez komplo teorilerinin ötesinde maalesef bazı şeyler yaşandığı için böyle bir yatkınlığımız var. Şöyle fakat söyleyeyim. Bu bize neyi ıskalatıyor?
1: Bir kere komplolar var, bir de komplo teorileri var. Hı. Komplolar üzerine zaten değil benim başlığım.
0: Ama teoriye çok gidersek komployu da ıskalayabiliriz.
1: Öyle tabii. Ama komplo teorileri genellikle gerçek olmayanlar. Yoksa komplo zaten komplo ama bir de teorilerimiz var. Ve burada aslında... Bu arada dünyadan çeviri yaparken şunu da fark ettim. Bütün toplumlarda komplo teorileri vardır. Evet. Sadece bize mahsus değil. Evet ve çok uçuk. Mesela beni en çok şaşırtan bu Trump ve ekibinin yani o ekolün yıllarca yaptığı bir propaganda vardı. 2008 ekonomik krizi, finans krizi neden çıktı? Bunu işte Müslüman kardeşler El-Kaide yaptı diye bir söylem düşünün yani. Bunun gibi bir sürü şeyler.
0: Ama işte şey var tabii orada itibar eden sayısı.
1: Buna inananlar var
0: evet,
1: koca
0: insanlar. Yani. Önemli olan bu. Yoksa dediğiniz gibi hep tedavide oluyor her tarafta oluyor. Ama sanki biz daha mı çok buna itibar ediyoruz?
1: Olgularla değil daha çok algılarla evet. Çünkü olguları bilmiyorsanız yani olguları bilmeyen zaten komplo teorilerine çok rahat düşer. Ve bir de komplo teorileri ne diyelim birer ben bunu uyuşturucu olarak görüyorum. Rahatlatıyor. Sorumluluk alma önünde bir engel vesaire bir sürü şey var. Yani zihni bir konfordur diyebiliriz. Çok çalışmayı da gerektirmez aynı zamanda komplolar. Yani komploya inanıyorsanız bir sebep sonuç ilişkileri üzerine bir sürü şey hiç bakmaya gerek bile duymazsınız. Ama burada en büyük problem komplo teorilerine inanmakla ilgili. Burada bunu yapanların birçoğu hani üst akıl dediğimiz o kadar mutlaklaştırıyorlar ki ilahi vasıfları
0: şeytanlaştırıp
1: Amerika ve İsrail'e veriyorlar.
0: Evet, yani, şeytanlaştırıp en son artık yapabileceğin hiçbir şey yok.
1: Evet.
0: Hissiyatına seni götürebiliyor.
1: Hem o hem de burada bir akidevi bir problem var. Şimdi düşünün. İsrail, Amerika her şeyi gören, her şeyi bilen yani yok adeta dedir. Allah'ın el-basir, el-esemi sıfatlarını biz bunlara veriyoruz. Dolayısıyla ne oldu? 7 Ekim. Her şeyi gören, her şeyi bilen bir İsrail varsa o zaman 7 Ekim bir komplodur, şeydir. O zaman Hamas ne diyorlar? Hamas İsrail'in bir ajanıdır gibi bir sürü böyle enteresan şeylere ulaşıyor. Şimdi dolayısıyla çok fazla komplo teorisine inanmak, düşmanı tanrılaştırmak şeyine götürüyor. Gerçekten bu bir problem. Bölgeye bakarken de böyle bir problemlerimiz var. Dolayısıyla yani bu ciddi bir problem.
0: Genellemecilik, toptancılık, basma kalıplık bunu geçiyorum nasılsa anlaşılmıştır diye. Hamasilik ve coşkulluk ya da yok sayma.
1: Şöyle düşünün hamasi. Şimdi Türkiye'de iki ekol var geçtiğimiz yıllarda. Kimisi ne diyordu? Orta Doğu'yu kurtaracaksa anca Türkiye kurtarır. Öbür kesim ne diyordu?
0: Bataklığa düşün.
1: Biz battık. Türkiye'nin esamesi okunmuyor artık bittik gittik vesaire bu tarzda genellemeci duygusal şeylere başvuruyorduk. Peki Türkiye artık Orta Doğu'da kaybetti vesaire diyenler neyi gördü? 8 Aralık 2024'te Suriye'de rejim devrildiğinde ve burada Türkiye'nin ne kadar etkili bir aktör olduğunu gördüğünde işin öyle olmadığını gördüler. Veya 7 Ekim'den sonra Türkiye Filistinler istediği kadar bir şey katkı sağlayamadığında o zaman biz ancak kurtarırız dünyayı diyenler hayal kırıklığına uğradılar. Dolayısıyla yerimizi aslında doğru bilmemiz de gerekiyor. Benim kitabı yazarken ki bir başka şeyim de oydu. Aktörlerin yerinin aynı zamanda gücünü, kapasitesini de doğru oturtabilmek gerekiyor. Bunun gibi aslında tabii ki bir sürü örnek var.
0: Şimdi artık zaten Suriye...
1: Yok saymada şunu söyleyeyim. İşimize gelmeyen şeyleri yok sayma gibi bir çok yaygın bir şeyimiz var.
0: Pratik bir şey.
1: Çok pratik, evet. Bunu yok sayalım bitsin ama böyle olmuyor. Bu da aynı zamanda bakın sorumluluklarımızdan kaçma şeylerinden bir tanesi. Mesela bir öğrencim dedi ki IŞİD ve Selefi benzeri örgütleri Osmanlı'da olduğu gibi Ehl-i Sünnet dairesinin dışına çıkarmak lazım dedi. Tamam çıkarabilirsin Ama

0: Selefili körfez parasıyla bütün dünyaya yayılmışken, Avustralya'dan Amerika'ya, İslam dünyası her yere yayılmışken, senin yok saymanla yok olmayacak. Yok saydığın takdirde o bir gün seni de altına alacak bir çağa
1: Allah'tan
0: dönüşecek.
1: Allah'tan talebe söylemiş, hoca
0: tabii
1: da söyleyebilirdi.
0: Böyle mi düşünen insanlar, ya büyüklerde de yok sayma şeyimiz çok fazla. Gündelik hayatımızda da bu şekilde. Ama yok sayarak hiçbir şey yok olmuyor.
1: Evet. Peki, şimdi yine kitapta özellikle tabii Orta Doğu çalıştığınız için 2000'li yılların ortasından itibaren hem yer küremizde hem bölgemizde var olan mevcut sistemlerin kırılmasından, değişmesinden söz ediyorsunuz. Dediğim gibi pek çok misal de var. Fakat Suriye'ye bakarken şunu hatırlıyorum ben. Bizim yayınımızda demiştiniz ki 7 Ekim değerlendirmenizde. Eğer Suriye'yi iyi izlemiş olsaydık bugün göreceklerimiz başka olurdu. Evet. Çok uzun sürdü Suriye Savaşı. Hı hı. Ve biz de herhalde daha önceki savaşlara nispetle daha fazla yakından izledik. Hı hı. Ama buna rağmen izledik mi, sizin saha çalışmalarınızdan da gördük. Söyleyin, biz nereden başladık Suriye Savaşı'na bakmaya?
0: Şöyle bir problem var. Şimdi Türkiye odaklı daha geri döneceğiz. Biz Suriye veya bir başka bir mesele, bölgeye ne zaman bakacak olsak, kendi meselelerimiz, iç kavgalarımız, hayallerimiz, özlemlerimiz, öfkelerimiz vesaire üzerinden bakıyoruz. Dolayısıyla bu içeriye bakmak ve içeriği anlamak anlamına gelmiyor. Şimdi Suriye örneğine bakalım. Yıllarca bu ülkede Suriye'yi ne üzerinden tartıştık biz? Kendi güvenlik kaygılarımız üzerinden tartıştık. PKK, PYD, IŞİD.
1: Haklıydık tabii, çünkü işte sınırımızın
0: o başka, ama
1: en tabii uzun olduğu sınırımız. Tabii.
0: Yani güvenlik
1: Suriye,
0: perspektifi bakılmalı zaten demiyorum, ama bu çok eksik.
1: Diğerine bakmaya mani değil tabii güvenlik, evet, eksenli yani, bakış.
0: Problem ne? Suriye'nin içinde neler olduğuna dair gerçekten bu ülkede kimsenin haberi yoktu.
1: Bir sağlamasını yapalım Zahide Hanım, buyurun. Suriye'de ilk ne oldu?
0: Halka ayaklanması olaylar,
1: evet,
0: tabii ki
1: hafıza çalışması yapalım.
0: Mısır ve Tunus etkisiyle Suriyeliler ilk
1: 2000'lerin
0: defa
1: 2000'lerin ortasında değil mi, bütün Arap coğrafyasında, evet, bir rüzgar başladı.
0: Evet. Ve burada imkansızın mümkün olduğunu gördü insanlar ilk defa ve sokaklara döküldüler. İnsanlar sokaklara döküldüğünde ilk talepler rejim devrilmesi değildi Suriye'de. Sistemde reform istedi insanlar. Ama rejim şöyle düşünüyordu: sistemde en küçük bir reform bile beni sistemde küçük bir reform yaparsam bile ayakta kalamam diye düşündü. Ve burada başka şeylerin de etkisi var. Beşar Esed'in annesinin, çevresinin ve İran'ın vesaire etkisi tabii ki söz konusu. Bütün bunlar reform yapmaktansa göstericileri bastırmayı tercih etme yoluna gittiler. Ve sadece şunu söyleyeyim, bakın Dera'da olaylar başladığında, Dera'daki istihbarat başkanı, kuzeni olur, onu görevden alsaydı bile işler böyle olmayacaktı.
1: Gerçekten yıllık, 50 yıllık bir yönetim vardı değil mi?
0: Evet.
1: 50 yıllık bir diktatörlük 63, vardı.
0: 1963'ten.
1: Tabii öyle otoriter falan bir rejim değil, bayağı bildiğin, evet, diktatörlüktü.
0: Evet. Rejimin halkına karşı yaptığı her gösteride insanların öldürülmesi vesaire, bütün bunlar öfkenin daha fazla artmasına ve eylemlerin her yere yayılmasına ve aylar sonra artık insanların taleplerinin reformdan bu rejim devrilmesine doğru geçmesini gördük. Ve 2011 yılı sonundan itibaren artık insanların silahlanmaya başladığı bir atmosfere geçti. Çünkü şey, rejim silahla mukabele
1: nasıl
0: ediyordu.
1: Nasıl değerlendiriyorsunuz? Çünkü siz bundan da müştekisiniz. Türkiye'de gezi olayları olmuştu. Hı hı. Ve 2003. Gezi olaylarında ez cümle aslında sonra da anlaşıldı. Hayat tarzıyla ilgili, hı hı, bir sloganla ortaya çıktı. Bir dakikamız mı var? Dönüşte, hı hı, devam, tamam, ederiz. Bu hayat tarzı sloganını en çok seslendirenler, Suriye'de sokağa çıkanlardan, çıkanların başka emeli olduğunu, evet, ve Amerika Birleşik Devletleri'nin şunun bunun desteğiyle, hı-hı, çıktığını söylüyorlardı. Bir de böyle bir handikapımız var
0: tabii
1: galiba
0: ki,
1: ama,
0: evet,
1: dönüşte mi alalım?
0: Olur.
1: Başlayabiliyor muyuz? Dönüşte, tamam, evet, kısa bir ara, birazdan buradayız.

Haber, bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup

Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyoruz. Furkan Kaya ile briefing saati bu akşam 20'de 24'te.

0: Evet, Arap Baharı'nı Suriye özelinde konuşuyorduk. Aslında işte Suriye'yi izlemeye başladığımız andan itibaren biz ne konuştuk, aslında neler olmuştu diye sormuştum.
1: Evet.
0: Araya gittik, buyurun.
1: Sahadaki gerçeklerden çok kopuktu analizlerimiz. Hep kendimizi tartıştık aslında Suriye'yi tartışırken veya kendi iç kavgalarımızı, güvenlik meselelerimizi, çıkarlarımızı vesaire konuştuk. Ama bu konuştuklarımız Suriye'nin kendi yaşadıklarıyla, içeride yaşananlarla doğrudan bağlantılı şeyler değildi. Ve hep Suriye'nin veya daha doğrusu sadece Suriye demeyelim. Biz genelde Orta Doğu'yu ne üzerinden tartışıyoruz? Kuzey Suriye ve Kuzey Irak üzerinden. Bu ne demektir? PKK ve kendi güvenlik meselelerimiz. Şimdi peki Suriye'nin, Irak'ın devamında neler yaşandı? Tabii ki Şam'da neler oldu, Dera'da neler oldu, Süveyda'dır, Rakka, Deir ez-Zor, Hama, Humus, Halep neler oldu? Biz bunları yeterince konuşmadık. Dolayısıyla burada problem, biz bugün şimdi 7 Ekim yaşandıktan sonra şunu görüyorum ben yorumlarda. İnsanlık tarihine bir ilk diye başlayan yorumlar. Halbuki ne o Gazze'de gördüklerimizin hiçbirisi ilk değildi. Çok benzerlerini ben Suriye'de gördüm. Mesela nedir? Şimdi Gazze'de yürütülen açlık savaşının benzerini Esed rejimi Suriye'de yaptı. Muhaliflerin eline bir bölge geçtiyse etrafını kuşatırdı. İçeriye gıda, özellikle un girişini engellerdi ve havadan sürekli bombardıman yapardı. Çünkü asker kaybetmek istemezdi. Bu ucuz savaş yöntemidir.
0: Yani bu biz şimdi baktığımızda isyan ediyoruz. Diyoruz ki 8 milyar insan İsrail'e çekil kenara, defol git, içeriye yiyecek, girecek diyemiyor dediğimiz şeyi biz aslında Suriye'de pratik mi edildi aslında?
1: Edildi tabii ki. Daha önce Irak'ta edildi. Gazze'nin ilk örneği Irak'tır diyebilirim ben size. Ama şimdi Suriye'yle devam edelim bölmemek adına. Mesela ben Suriyelilere sorduğumda rejim kuşatmasında ne yiyip ne içtiniz diye. Ağaç yaprakları yedik, ot yedik, kaktüs yedik diye ne oldu? Doğu Guta'dan bir hanım kartonla hayvan yemi, arpayı yarı yarıya karıştırıp ekmek diye yerdik dedi. Arpa, hayvan yemi yiyen yemek çok yaygındı. Şimdi dolayısıyla şimdi Gazze'de hayvan yemi yemeye başladığında insanlar ilk vesaire dendi. Suriye'de de insanlar açlıktan öldü. Suriye'de Filistin mülteci kampı Şam'ın güneydoğusunda yüzlerce Filistinli ve Suriyeli açlıktan ve susuzluktan öldü.
0: O kitabınızın adı Tuz ve
1: Taş Üstünde.
0: Evet, Taş Üstünde. Orada yanlış hatırlamıyorsam BM yardımından kalan yani müsaade ettiği Esad'ın 5 gram tuz insanlara kalıyordu galiba.
1: Şöyle şimdi rejim BM ile uzun süren pazarlıklar içeri insani yardımı sokmak için. Şimdi İsrail ile çok benzer taktikler uygulamıştır Esed rejimi. Baskı olduğunda tamam diyor. Mesela 100 tır o gıda girecek. Basının önünde 5-10 tırın girişine izin veriyor, sonra basını çekiyor. Tabii ki tırların devamı girmiyor. İçeriye giren o şeyler depolandığında içeride bir müddet sonra vuruyor. Ben o kuşatmalardan çıkmış birisiyle Afrin'le sorduğumda şey dedi. 10 gram tuz ve 10 gram şeker gelmişti bize dedi. Şimdi dünya basınında içeriye gıda girdi diye söyleniyor. Ama içerideki insanın eline geçen ne? Ve bu arada o pazarlıklarla BM o gıdayı vesaire sokarken bir sürü de rejim rüşvet olarak kendi tarafına o gıdalardan alıyor. Hiçbir içeriye hiçbir şey rüşvetsiz girmemiştir. Tıpkı

0: İsrail'in de aynı şeyi yapması gibi. Dolayısıyla bir sürü taktik benzer.
1: Kedi biz, köpek etinden söz
0: tabii, etmiştim. Yarmukamp'ında kedi köpek yenebilir fetvaları verilmişti ve ben oradan çıkmış Suriyeli savaşçı İstanbul'da karşılaştığımda sorduğumda dedi ki, yani ne yaptınız, kedi köpek fetvaları verildi dedim. Abla dedi, yenecek kedi köpek bile kalmamıştı ki
1: fetva
0: dedi.
1: Fetva çıktığında.
0: Evet. Ve 12 gün boyunca mideme sadece su ve pul biber girdiği oldu dedi. Şimdi ve aynı şeyde ben Suriye'nin kuzeyinde Azez'de bir Filistinli genç kızla bir çadırda karşılaşmıştım. Babası o kuşatma sırasında susuzluktan ölüyor mesela. Filistinli. Bunun gibi bir sürü hikaye var. Şimdi Filistinli kurtarıcı, Filistin davası, İsrail'e karşı direniş vesaire diyen bir rejim var. Ama Suriye'deki Filistinli mülteciler ne hale geldi? Kendi halkının dışında mülteciler ne hale geldi? Hiç bunları konuşmuyoruz.
1: Yarmuk kampında bir medeniyet inşa etmişti değil mi?
0: Aynen
1: Filistinliler?
0: Öyle. Aynen öyle.
1: DAEŞ'in de oraya saldırması tesadüf
0: evet.
1: değil galiba.
0: Görüştüğüm bir sürü kişi bunun yani DAEŞ'in başı olarak oraya saldıran kişinin Suriye istihbaratının elemanı olduğunu bana söylemişlerdi. Dolayısıyla böyle bir sürü hikaye söz konusu. Aynı zamanda Suriye'de rejimin hapishaneleri, hapishanelerde yaptığı korkunç şeyler. İsrail hapishaneleri de 7 Ekim'den sonra aynı hale döndü.
1: Neden biz onu o kadar geç okuduk yani? Ne bakın, zamanki Esed düştü. Biz hapishanelerden söz eder olduk. Halbuki peki, hapishaneler Hafız Esad'dan beri evet, bilinen var. Bir şey.
0: Peki gündem olduğunda Sednaya ne kadar süre gündem oldu basında?
1: Ne kadar?
0: Sadece bir hafta. Düşünün, rejim düştü, Sednaya ortaya çıktı, skandal. Benim ülkemde bu konu sadece bir hafta tartışıldı. Bu kadar önemli bir mesele. Şimdi o yüzden kitapta en büyük benim isyanım zaten o. Gerçek meselelerle ilgilenmeyip önemsiz şeyler üzerine çok fazla duruyoruz.
1: Akademide üzerinde duruldu.
0: Akademide de benzer şekilde. Çok az tez vardır. Nevzat Çiçek gazeteci, onun eşi bu hapishanelerdeki kadınlar üzerine yazdığı bir yüksek lisans tezi var. Çok az hapishanelerde şey yapanlar. Benim öğrencilerimden şimdi derslerde çok işlediğim için mesela radikalizmin Arap dünyası üreme yeri hapishanelerdir. Biz şimdi bunun hiç farkında değiliz. O örgüt, bu örgüt vesaire diyoruz. Peki onlar nereden çıkıyor? Neden yayılıyor? Size bir akademisyen televizyonlarda geçtiğimiz yıllarda bir ülke işte bir örgüte desteği kestiğinde bitti bu iş dedi. Artık Orta Doğu'da terör mörör kalmayacak dedi. Bu koskoca uluslararası ilişkiler profesörümüz bir hoca. Yani o kadar gerçeklerden kopuk ki Orta Doğu'da terörizmin, radikalizmin ürediği yer hapishanelerdir. Arap hapishaneleri korkunçtur. Oralarda işkenceyi yaşayanlar, onu yaşadıktan sonra evet kimse evine dönüyor, tamamen depolitize oluyor. Ama bir kısmı da eline silah alıyor. Bunu da bilmek lazım. Dolayısıyla hapishanelerde ölen on binlerce insan var.
1: İşte Irak'taki hapishaneden DAEŞ'in çıktığını biliyoruz.
0: Aynen öyle. Ve bu evet, biz sadece bakın komplo olarak bakıyoruz. Şimdi komplo teorilerine, bütün örgütleri komplo teorilerine bağlıyoruz. Evet doğru, komplo şeyleri var. Ama bunların sahada çıkmasının da bir boyutu var. Yani durup dururken çıkmıyor. Bunları ortaya çıkmasına yol açan çeşitli zeminler
1: çıktıktan
0: var.
1: Çıktıktan sonra da bakın, manipülasyona açıklar.
0: Hapishaneler hiç tartışılır mı ülkemizde? Şimdi Esed'e neden insanlar isyan etti? Veya mesela ülkemize insanlar, Suriyeliler geldi. Neden geldi hiç sorduk mu? Hiç basında kaç, şimdi giderken mikrofon uzattı basınımız. Peki geldiklerinde kaç program yaptık, neden geldiler diye. Ben Suriyelilere sorduğumda neden geldiniz diye, zihnimize ne var, askerden kaçtı. Hep böyle. Sorduğumda o kadar çok ebeveyn bana ailemizin namusu için dedi ki, bunu söyledi. Neden? Çünkü rejimin daha isyan başladığının ilk haftası.
1: Dereya'da.
0: Şam kırsalında gösteriler ilk başladıktan bir hafta sonra rejimin adamları kasıtlı bir politika olarak genç kızlara tecavüz politikası uyguluyorlar. Ve Suriye'de görüştüklerim, tecavüz asla bizim toplumda kabul edilebilir bir şey değildi dedi. Bunu bir silah olarak kullanıyor. Ve bir sürü insan ülkemize sığınma sebebi rejimin bu politikası. Hiç bunlar tartışıldı mı bakın. Ülkemizde mülteciler üzerinden bir sürü yayılan nefret şeyi vardı. Peki hiç insani boyutta, yani ve güvenlik aklı dedik, bize güvenlik aklı çok fazladır. Peki Suriyeli mültecilere tamamen bir güvenlik meselesi olarak baktık. Hiç insani düzeyde